0: Yani o kadar öğrenmemiz lazım artık bu işi yani. Geçen sene mesela Haziran başında başlamıştı bu sezon. Şimdi biraz daha Temmuz sonuna kaydı ama müdahalede sorun yok. Yangının çıkmaması lazım. Yani ne var? Elimizde bir sürü imkan var.
1: Tabii.
0: Ve çok acil müdahale timleri var. Gözlem var ama köylümüz, oradaki vatandaş, sabotaj değilse tabii. Yani bir şekilde ya dikkat etmek lazım ki o bölgeler, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Yalova'da da var yani. Bu bölgeler hakikaten ormanların sık olduğu bölgeler. En ufak bir şeyde yangın hemen parlıyor, parlıyor. Mangal yakıyor adam, döküyor mangalın külünü, içinde korlar var. Söndü zannediyor, çekip...
2: Umurunda değil değil mi?
0: Değil yani, %99 insan kaynaklı, tekrar söylüyorum. İnsanlara mı bir müdahale etmek lazım bilemiyorum o bölgede o, ama
1: birkaç sene önce
0: polisiye Çanakkale, güçlerle olacak iş değil bu iş.
1: Çanakkale çok büyük yangın olmuştu birkaç sene önce evet. Malum. Tam bu Sarıceli'nde oldu.
3: Yine
1: o bölgede
3: yer.
1: Oldu. Zaten yerleşim yeri sınır duru arası, arada bir yol var. Oradan da üniversiteye kadar gitti yani. 18 Mart Üniversitesi tepededir malum. Oraya kadar evet. Gitti. Bayağı ciddi
0: üniversite
1: bir alan yanmıştı
0: geçen sene.
1: Yani yanan yer tekrar yandı evet. Şu an.
0: Tabii.
3: Neyse ki can kaybı yok. Çok hemen de müdahale ediliyor.
4: Yani bir de şey çok alışkanlık halindeydi. Efendim? Orman yerleri yanıyor. Otel yapacaklar. Ya o da bitti biraz diye düşünüyorum. Yani artık yeter yani. Çünkü her orman yangınından sonra bir kampanya başlıyor. İşte devlet buraya ne yapacaklar? Yok yani. Örnek de yok böyle. Bir ciddi örnek. Özellikle son 20 yılda yok. Daha
3: çok dikkat ediyor herkes. Yani Türkiye bu konuda çok dikkatli. Ha. Yani o dediğin gibi o siyasi bir şeyi hemen evrilmek için o yorumlar yapılıyor. Mahmut abi onu bunu bıraktı. Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakmış.
4: Ya evet ben de sen söyledin şok son oldum. Son dakika ben. Hayır siyasette... şok oldum değil de şimdi bir haberin sonunu okudum. Haber sonunda şöyle yorum yapmışlar. Siyaset dünyası yapılan açıklamayı merakla bekliyor. Ne bekleyecek de onu şaşıyorum. Çünkü hakikaten Ahmet Davutoğlu siyasi yolculuğu hani hüsranla başladı, hüsranla biten bir noktaya geldi. O yüzden hani çok büyük böyle bir siyasi sonuçlar olabilecek, siyasette yeni dengelere yol açabilecek, yeni oluşumlara yol açabilecek bir şey sonuç değil.
3: Bence de. Yani, 4 sayfa bu arada yazmış yine. 4 sayfa yazmış.
4: Yazar.
3: Ama ben bu Teoman sürekli...
4: Konuşmaya başlasa 4 saat konuşur da.
3: Teoman sürekli şarkıcılığı bırakıyor ya ben onu diyorum. Teoman her sene şey bırakıyor. Şarkı söylemeyi bırakıyorum diye. Siyaset öyle bırakılan bir şey mi? Bence değil yani. Devamda ediliyor bu süreç.
4: Bırakılmaz siyaset. Yani siyaset yapanlar gerçekten siyaset hamuru olanlar için söylüyorum. Kolay bırakılmaz yani. Bırakmaktaki o bıraksa bile toplum bırakmak istemez. Ama siyaset hamuru yoksa bence bırakılır. Bırakmak doğru. Gerekir.
3: Peki bu Yeni Yol grubu ne olacak? Bu şimdi Deva Partisi şey. Yeni bir hazırlık, yeni bir hamle olabilir mi? Yeni parti de var. Onunla ilgili
4: orada
3: bir şey
4: zaten bir şey dönüyor da o grup içerisinde özellikle de Saadet Partisi Genel Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Öyle bir aday çıkartacağız ki
3: evet.
4: bir şeyler söylüyordu.
3: İsviçre çakısı gibi olacak dedi. Herkese seslenecek, dedi falan.
4: Ben henüz bir şey çıkmadı ortaya da. Bak göreceğiz. Ama yani onlar tabii geçen seçimde boyunun ölçüsünü aldığı için bence şu ana kadar da siyaseten hani insanlar sokaktaki insanı bırak sokaktaki insanı siyaseti biraz izleyen insanları etkileyebilecek kulak vermemizi sağlayacak bir söz de çıkmıştı.
3: Hiç
4: o yüzden şey oradan fazla bir şey olacağını sanmıyorum.
3: Evet. Gelecek Partisi'ni fes etti.
0: Erken de teşhis koymamak lazım.
4: Niye korkmaya başladın Kemal?
0: Yok. Partiyi bıraktı, siyasetini bıraktı. Tam anlaştı. 4 sayfa çünkü.
3: Gelecek Partisi kapandı diyor. İşte bir haberler de çıkıyor. Siyaseti bırakma kararı aldı
0: siyasetten
3: diye.
0: Siyasetten ziyade partiyi bıraktı. Başka bir şeyde var.
3: Hocam 4 sayfa bu akademisyenler çok biliyorsunuz. Uzun konuşuyorlar. 4 sayfa ne anlatılır
0: bakın,
3: yani?
0: 4 sayfanın içinde 2 tane cümle çok kritiktir muhtemelen. Onu yakalamanız lazım. Onun için bütün metni okumanız gerekiyor.
4: Aynen.
0: Aksi halde anlaşılmıyor.
3: Evet.
0: Belki çünkü daha önce bir ziyarette sormuştum ben. Başbakanlık yaptınız. Bakanlık yaptınız.
3: Kendisine sordunuz.
0: Hı. Evet. Bizzat sordum. İşte şey yaptınız. Hocalık yaptınız. Size nasıl hitap edelim? Birkaç ay önce. O da hoca diye hitap edilmiş. Ben oradan anlamıştım zaten. Siyaseti bir şekilde.
4: Bırakıyor.
0: Akademisyenliğe dönüş mü yapacak da bilmiyoruz. Hayırlısı olsun.
3: Evet. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. İran saldırısı sonrası Trump çok sert açıklamalar yapıyor. Bir bakalım mı onlara? Biz siyasete bakacağız biraz programın sonuna doğru ama bence daha önemli gelişmeler yaşanıyor. Kemal Hocam ne oldu? Niye bu kadar sinirli? Fena dayak yiyecekler. Ürdün'deki ABD güçlerine sürpriz bir şekilde saldırdılar. Yanıt olarak büyük hava saldırıları düzenleyeceğiz. Irak'taki İran destekli milisler dünya için bir kanser. İran'ın vekillerine karşı ek saldırıları değerlendiriyorum. Şimdi bunları size soracağım ama siz eskiden beri bu İran savaşı ile ilgili bu Kafkas cephesinden bahsediyorsunuz.
0: Kuzey, evet.

0: Kuzey'den bahsediyorsun. Şimdi Hazar'da geçen Ukrayna İran'ın bir gemisini vurdu. Aslında Hazar'ı vuruyor Ukrayna ama 2000 kilometre öteden yaptığı operasyon yani kendi kabiliyetleriyle açıklanamayacak
1: yok,
0: gibi.
1: Tabii.
0: Ve tam Zelenski ile Netanyahu işte Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler. Böyle bir saldırı gerçekleşiyor. Bizim Ukrayna dediğimizde de aklımıza İngiltere geliyor. Ve Avrupa Birliği'nin işte NATO'nun Avrupa Birliği kanadı geliyor. Yani İran Savaşı'na biraz daha dahil etmek için süreci kuzeyde bir hareketlilik var mı? Biraz sonra Irak'a da konuşacağız. Var. Irak da çok önemli bir Irak, şey ama önce bunu söylemek
1: istedim. En önemli Irak aslında ama kuzeye birkaç
0: bir cümle, bir iki cümle çünkü siz çok bahsettiniz
1: bundan. Hazar Denizi Karadeniz'deki o savaş alanını çevirme projelerinde benzer yöntemle Hazar'ı çevirmeye
0: Samet Tevertenik Kemal Hoca öyle öyle konuşalım.
1: Gelelim mi oraya oradan?
2: Lütfen.
1: Yani Hazar cidden tehlikeli bir konu. Çünkü kuzeyden yapılan taarruzlar Amerika için çok kolay. Zayiatsız. Çok planlı. Çünkü kuzeyde deniz olduğu için yani göl aslında ama diyelim Hazar Denizi kıyıları İran için çok zayıf. En hassas yer orası. Geçenlerde Amerika Hazar Denizi'ne limanını, İran'ın bir limanını vurdu. Niye vurdu? Yani düşünün bakın Hazar Denizi'nde kıyısı var. Orada bir liman var. Amerika kendi uçaklarıyla gitti vurdu. Ya
3: peki hocam Amerika çok Hazar'a uzak. Nereden gidiyor?
1: Hocam söyleyelim onu buradan yoksa direkt söyleyelim mi?
3: Direkt söyleyelim.
0: Söyleyin hocam.
1: Direkt söyleyelim hemen söyleyelim. Şimdi bakın Vance, G.D. Vance Amerikan başkan yardımcısı. Bu iki ay önce nereleri ziyaret etti bakın. Biz daha bunları konuşmamıştık o zaman. İlk konuştuk kapattık konuyu. Baktık ses yok ya. Kimse gündeme getirmedi. Ben evet. Her seferinde gündeme getirdim onu.
0: Evet.
1: Gitti Ermenistan'ı ziyaret etti. Ne konuştu? Gitti Azerbaycan'ı ziyaret etti. Türkmenistan'a gitmedi. Çünkü Türkmenistan'a başkasını gönderdi. Bakın sağ tarafta yani doğuda Türkmenistan var. Türkmenistan hemen var. Batıda Azerbaycan var. Ermenistan koridor. Şimdi Türkiye ile ilgili bir tasarrufu var mı bilmiyorum. İran savaşı konusunda. Yani çünkü Azerbaycan üzerinden Hazar'a da geçiş yaparsınız. Bir soru daha sorayım. Zengezur koridorunun niye adı Trump koridoru oldu?
3: Niye Trump?
1: Çünkü o koridoru kullanacaklar. Niçin? Hazar'a ulaşmak için.
0: Yani İngilizler de şunu mu yaptılar?
1: İngilizlerden ziyade Amerikalılar desek
0: Avrupa
1: daha.
0: Birliği ama şöyle bir mesaj veriliyor. Şimdi Zelenski vuruyor bunu. Yani Trump Zelenski'ye çok fazla yüz vermiyor. Ne yapıyor? Putin'le benim ilişkilerim çok iyi diyor. Ve son NATO zirvesinde biz bunu gördük. Yani Rusya'nın merkezde olmadığı yeni bir projeden bahsediyor.
1: Ama
0: Türkiye'nin de merkezde yer aldı. İngilizler ya da NATO'nun içindeki Avrupa kanatı Trump'a diyorlar ki biz bir şekilde İran Savaşı'na Hazar üzerinden ortak olabiliriz.
1: Olurlar.
0: Rusya da çünkü
1: ama
0: bu işi yapıyor.
1: Bakın Netanyahu katil liderle görüşmeden hemen sonra Zelenski ile görüştü Trump dün.
0: Evet.
1: O kadar tatlı geçti ki görüşme. Yani can ciğer kuzu sarması gibi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'dan Zelenski'den Hazar Denizi'nde böyle bir cephe açmasını istedi. Cephe de şöyle açılır. Orada herhangi bir gemi vurursunuz. O gemi herhangi bir gemi tabii ki olmayacak şu anda. İran'dan çıkıp Rusya'ya giden bir gemiyi vurdular. Tamam, çok muğlak ifadeler var.
3: Komutanım.
1: Ekber falan başka bir şey söylüyor. Ya da tersi bilemiyoruz ama
3: Rusya'dan İran'a gidiyor kargo gemisi.
1: Tamam kuzeyden güneye gidiyor ama güneyden kuzeye gitme ihtimali de saklı tutuluyor.
0: Neticede İran ve bunlar onu silah taşıdığı söyleniyor.
1: Çünkü neden öyle söylüyorum? Çünkü boş gemi gidebilir. Dolu gelebilir. Dolu gidebilir, boş gelebilir. Burada gemi vurulduktan sonra büyük bir patlama oldu. Diyorlar ki bu kargo gemisinin içerisinde büyük bir patlama olması için içerisinde silahların olması lazım. Mühimmatların olması lazım. Ya da C4 patlayıcı, TNT gibi kalıpların olması lazım.
0: Yani patlama kuvvetli muhtemel öyledir hocam. Evet, yani bu seferki öyle olmasa bile geçen seferkilerde o kargo gemilerini vurdular. Muhtemelen drone parçası bir şeyler.
1: Ama
0: yani
1: Hazar'da ilk defa. Çünkü bu bölge hakikaten bakın şu bölgedeki şeyi vurdular Amerikalılar.
0: Evet.
1: Şurada Ukraynalılar gemiyi vurdular. Gitti geldi fark etmiyor. İran'a ait bir gemi. Ya kuzeye taşıyordu yardım ya güneye taşıyordu yardım. Fark etmiyor. Burada şu bölgede kapalı deniz olduğu için geçiş güzergahı gerekiyor. Türkmenistan'da Amerika'nın büyük bir üssü var. Hemen doğuda Azerbaycan, o bölgede Amerikalıların üsleri var, Ermenistan'da üsleri var. Dolayısıyla şu koridoru kullanıp Hazar'dan Tahran'da şurada zaten
0: evet.
1: Kuzey-Güney istikametinde bir
0: bayağı bir İran kuşatılıyor. Bunu anlıyoruz şimdi.
1: Evet, evet.
0: Yukarıdan bir şey hareket var. Yani bir hareketlilik var o bölgede ve Irak.
1: Üç cephe var
0: gündemimizde.
1: Burada. Hazar cephesi bir.
0: Evet.
1: Onu Amerika tek başına yapacak muhtemelen. şey var, Hürmüz cephesi var. Onu koalisyonlarla yapacak çok büyük ihtimalle. Bir de Tahran cephesi var.
0: Her taraftan kuşatıyor adamı yani. Şu bölgeden kuşatacaksınız yukarıdan.
1: Hatta 3,5 cephe burada diyoruz ona. 3,5 cephe. Burası Belucistan. Evet. Şurası ana cephe. Bunu NATO ile yapmaya çalışıyor.

0: Dışıyor burayı ya da Avrupa Birliği'ne. Avrupalılar burayı daha çok istiyorlar. Buradan yapılacak olanlar milis güçler dediği, biraz önce konuşmuştuk hocamla da, milis güçler vasıtasıyla buradan yapmayı planlıyorlar. O da Irak'tan gidecek şöyle Tahran'a doğru. Kuzeyden de Amerikalıların hava indirme birlikleri, çıkartma birlikleri Hazar'dan rahatlıkla Tahran'a ve burada birleşme harekatı, Tahran'da birleşme harekatı. Dolayısıyla bütün birlikler orada birleşecek.
1: Kara harekatını mı gösteriyor bu hocam?
0: Kara veya hava indirme, bilmiyoruz artık o harekat çeşidini ama bir şekilde Tahran abluk altına şu anda alınmaya başladı. Çalışmaların hepsi bu. Trump'ın söylemleri dezenformasyon çoğu artı bilgi harekatı, bilgiyi kirletiyor Trump. Kirli bilgiyi yayıyor ama saha bildiği gibi devam ediyor her şey. Sahanın gerçekleriyle
1: söylediklerine değil yaptıklarına bakacağız.
0: Örtmek yani. İstiyor sahadaki olayları.
2: Öyle Rusya'dan söyleyeyim. Gelmesinin şöyle bir önemi var. Şeyin komutanın söylediklerine ek olarak şeyden Astarhan'dan Benderenzi'yle giden bir sevkiyat vuruldu. Yani İran aslında Rusların destek maksatlı sizin de söylediğiniz gibi işte silahlar taşındı. Ve İsrail bağlantılı bir istihbaratla, İsrail'in de eliyle Ukrayna, daha doğrusu İsrail'in güdümü Ukrayna eliyle İran'a yapılan bir sevkiyatın önüne geçildiği bu vuruşta aslında şey yapılıyor. Yani peki orada Rusya'nın desteğini kesildiğini
3: söylüyor. Ukrayna niye sokuyorlar hocam? Yani Ukrayna niye devreye giriyordu?
0: Bir savaş var ya hocam orada zaten. Hali hazırda bir savaş var.
3: Ukrayna şunu mu gerekçe gösteriyor? İran Rusya'ya
1: yardım ediyor. O dronlarla, füzelerle bizi vuruyor. Meşhur şu füzelerin adı neydi?
3: Bir gerekçe buluyor.
1: İran'ın verdiği ve Rusya'nın kullandığı Ukrayna.
2: Şahit dronlar mı? Şahit dronları var.
1: Şahit dronları var mesela. Çok meşhur şahit dronları var.
3: Ona karşı bir cevap veriyor.
1: Aynen öyle.
3: Bir de gerekçesi var yani.
1: Şöyle bir şey de var. Şimdi Rusya yalnızca Ukrayna sorunu değil diyor bence bu saldırıyla. İngiltere'ye de arkasında olan şunlar bunlar. Ya kardeşim diyor, İran cephesi açmaya çalışıyorsun. İran'da da işbirliği var. Rusya ve İran, Putin arasında. Yani bu bağı da bir açığa çıkartmak istediler.
0: Tabii. Kuzey cephesini başka türlü açamazsın.
2: Hazar'ın bir önemi daha var. İran'ın şu an gıda ihtiyacı Hazar üzerinden sevkiyatlarla gerçekleşiyor. Rusya sürekli tahıl gönderiyor İran'a.
1: Yani bir şekilde ABD'nin düşmanı olan İran, tırnak içinde söylüyorum, Rusya tarafından destekleniyor deniliyor. Bu NATO içinde Avrupa Birlikçi kanadın çok istediği şey. Çünkü Trump ve Putin ilişkisinden çok rahatsızlar. Ve Bu genel tarifle böyle diyebiliriz. Irak cephesi daha sıcak.
0: Çok daha önemli
1: şu
0: bence.
1: Şu açıdan da önemli. Şimdi biraz sonra reklama gideceğiz. Onu da bir hatırlatalım.
0: Müthiş
1: Irak başkanı
0: savaş.
1: Buradaydı.
0: Evet.
1: Türkiye ile de çok önemli anlaşmalar yaptılar.
0: Ali Es-Seydi.
1: Evet. O anlaşmalar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir uyarısı vardı.
0: 5.
1: Maddelerden birisinin eksik olduğunu fark ediyor Cumhurbaşkanı. Ya diyor 5 madde yok muydu diye.
0: 5. anlaşma yok.
1: Evet, 5. anlaşma yok diyor. Orada Irak heyeti arasında bir sorun çıkıyor, tartışma çıkıyor. İran'ın müdahale ettiği ve Irak heyetine İran'ın müdahale ettiği Türkiye ile yapılan bu anlaşmaların bir kısmından çok rahatsız olduğunu anlıyoruz.
0: Kalkınma yolu projesiyle ilgili anlaşma. Orada Dışişleri Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanı'na bir WhatsApp üzerinden herhalde öyle anlaşıyorlar. Bir talimat geliyor. Kalkınma yolu projesini İran tasvip etmiyor, imzalama diye. Anlık. Ondan sonra imzalamayacağım direniyor filan. Tabii Cumhurbaşkanımızın müdahalesiyle, Zeydin'in de müdahalesiyle imzalıyorlar. Ama gerçekten o çok büyük bir diplomatik kriz bana göre. Ve Dışişleri Bakanımız müdahale ediyor ayağa kalkarak.
1: Evet, orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan onu fark ediyor ama orada yani.
0: Tabii o fark
1: dikkatli
0: ediyor.
1: Dikkatli bir şekilde. Nerede diyor yani, bu kadar yoktu. Orada normalde Yasin Hocam imza atıp geçilen bir şey.
4: Tabii hazırlanmış daha önceden. Tabii, öyle olması lazım.
1: Evet, tam olmasını beklersiniz. Hı-hı. Ve Cumhurbaşkanı da ona mı bakacak yani, böyle böyle geçer.
0: Yo, bakar çok dikkatli.
1: İşte bakıyormuş, ben baktığını düşünmüyordum yani. Bugüne kadar şöyle bir şey. Kim bakar onu da bilmiyorum. Önünüzde bir sürü madde var. Kameralar önünüzde. Geliyor maddeler. Onları şöyle oku falan. Çok dikkat gerekiyor.
0: Kontrol. Anlaşma metni eksik. Yani
2: anlaşmanın kendisi eksik.
0: Metin yok yani. Onun fark. Cumhurbaşkanımız demek ki, bakın hakikaten dediğiniz gibi şöyle hızlıca, çünkü okumuş daha önce.
1: Mutlaka.
0: Biliyor. Okumuş. Hazırlıklı gelmişler. Oradaki eksikliği çok rahat tespit eder.
4: Hem ama madde eksikliğini tespit eder. Hakikaten de ciddi bir sıkıntı var ya.
0: Tabii.
4: Yani Cumhurbaşkanına kalmamalıydı bu iş.
1: Tabii ki.
0: Bence de.
1: Tabii ki. Şimdi bence bu konu çok önemli. Irak'ı bu düzlemde konuşacağız. Yani İran da farkında, İran çok önemli olduğunu, buraya yüklenecekler.
0: Daha kritik olan
1: evet,
0: petrol.
1: Türkiye ile ilişkileri var işte. 1 milyon varil Türkiye'ye petrol verecekler.
0: Günlük hedef günlük. O.
1: Ve bizim ihtiyacımız aşağı yukarı bu. 1. Türkiye'nin 1. bütün bizim bağımlılığını kesebilir. Dolayısıyla Irak meselesini bu minval üzere bir konuşacak. Irak konusunu konuşuyoruz. İlk bölümde aslında Hazar Denizi'nin de hareketlendiğini, İran konusunda yeni bir cephenin de pekala Hazar üzerinden açılabileceğini konuştuk. Irak konusu çok hayati.
0: çok ayağa, gerçekten ayağa.
1: Bu konuyu konuşmaya başlayalım
0: evvelce,
1: biraz.
0: Evvelden beri Irak'ta ne oluyor onu ifade edeyim müsaade ederseniz. Başbakan değişti biliyorsunuz. Başbakan İran yanlısı başbakan. Trump çok uğraştı.

0: bir tane vardı daha önce olmasın diye olmadı hakikaten.
1: Bu arada buradaki yapı ama, da Kemal Hocam değil mi? Yani böyle bir etnik şeyler üzerine kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı tabii. Kürtlerden olacak.
0: İşte şey gibi ya, Lübnan gibi yani.
1: Lübnan neredeyse. Gibi, burada da ilginç bir yapı evet. var.
0: O dönüş, burada dönüşüm. Şurada dönüşüm yok, sabit demişler Lübnan'da, burada dönüşüyor ama başbakan genelde Şii. Yani net artık o. Şii ağırlıktı. Ordunun 150 bin kişisi toplam Haçlı Şabi'den mürekkep. Seferi güçler. Bunlar da Şii. Ve İran'dan talimat alıyorlar. Çok ilginç. Mesela örnek vereyim.
1: Ama şöyle burada, bir şey. Şimdi İran'da, Irak'ta Şiiler çoğunlukta.
2: %60.
3: Ama bu, tabii. Bu onu meşru ve hukuki hale elbette. Getirmiyor. Tam kesinlikle. Etnik bölünmedir bu yani.
1: Kesinlikle değil ama Suriye'de falan konuştuğumuzda şöyle bir durum var ya. Orada işte Sünniler çoğunlukta ama Şii bir başbakan vardı.
0: %10-15 civarı evet. onlar. Bunlar ağırlıklı. Sünni Araplar var. Evet. Bir de Kürtler var. 3 etnik grup var. Araya dağıtın. Bir sürü etnik küçük gruplar var. Ama burada Kürt gruplar otonomik olmuşlar. Yani Barzani grubu, Talebani grubu, Süleymaniye ve Erbil grubu artık net otonomik. Çünkü oranın bütün gelir kaynaklarını falan kontrol ediyorlar. Petrol özellikle. Bağdat merkezi hükümet. Dolayısıyla Bağdat'ın çok hükmü yok kuzeydeki yapılarla. Şii gruplar üzerinden, silahlı kuvvetler üzerinden bir hükmü yok. Dolayısıyla Şiiler, Sünniler, o bölgedeki Sünni Araplar ve Kürtler birbirlerinden oldukça ayrılmışlar. Bağdat hükümeti şeyleri kontrol edemiyor. İşte Kerkük valisi, Musul valisi, işte Bağdat valisi vesaire gibi. Özellikle şu bölgede Basra'nın çıkışındaki o şu bölgedeki Şii nüfus çok kontrol dışı. Şimdi Şii milisler diye ifade edilen bir başka gruplar da var orada. Radikal gruplar. Haçlı Şabi dışında. Haçlı Şabi Irak üniforması giyen askerler şu an.
1: Bayağı ordusu misyonunu görüyor. İşlerini tabii, görüyor yani.
0: Orada. Başında da tek bir şey var, general var, Haçlı Şabi komutanı. Bazen Türkiye onunla da görüşüyor doğrudan. Şimdi dolayısıyla ordu içinde PKK don istiyordu ya, hatırlıyor musunuz? Suriye ordusuna katılalım fakat başında bir PKK'lı olsun, ekip de bizden olsun bizden komple. Olsun. Ve biz diyor gibi. Şeyi sağlayalım, sınır komutanlığını bize ver diyor kuzeydeki. Güya Türkiye'yi kontrol edecekler. O örneği oradan almışlar. Dolayısıyla bu yapısal bozukluk, bu da şeyin eseridir. Karanlıklar Prensi dedikleri bir tip vardı. Hatırlayın, bu bölgede dolaşıyordu sürekli. Onu görevden aldılar. Onun yerine işte şey Witkoff geldi. Şimdi dolayısıyla burada bir federatif yapı kuran ekip aynı şeyi, federasyonu Suriye'de kurmaya çalıştılar. Bunların arkasında İsrail var. Hepsinin arkasında İsrail var. Ama burada Irak'ta işte dediniz ya, Murat Bey de çok ifade etti, bizler de söyledik. Burada ciddi bir cephe açılacak gibi gözüküyor Irak'ta özellikle. Çünkü Irak'ın içerisinde çok Şii nüfus var. Şii askeri güç var ve Şii karanlık milisler var.
1: O zaman Amerika Birleşik Devletleri şunu mu yapmak istiyor Irak'ta önce? İran'a müzahil grupları, İran'ın desteklediği grupları ortadan kaldırmak istiyor. Sonra İran'a yönelik bir harekatı Irak üzerinden yapacak.
0: En baştan da böyleydi zaten. Hizbullah bunlardan bir tanesi, Husiler ve Haçlı Şabi. Üç ana omurga var. Suriye'deki Şii milisler biraz pasifize oldular. Onlar terk ettiler. Türkiye sayesinde Eşşar hükümeti orayı pasifize etti.
1: Ama yani burada Suudi Arabistan'la beraber Amerika Birleşik Devletleri de Irak'ta bazı hedefleri vuruyor. Tam Suudilerin istediği şey bir anlamda bu da. Hem İran zayıflayacak.
4: Haçlı Şabi içinde bazı gruplar var. Haçlı Şabi'nin tamamı değil. İçinde evet. işte Ketaretmiş, Bedirmiş evet. vesaire. Bunlar doğrudan İran-Irak savaş döneminde İran eliyle kurulmuş, devrim mağazası eliyle kurulmuş gruplar bazıları. Hı. Dolayısıyla doğrudan onlar şu an hedef halinde.
2: Ne çok enteresan bir durum Melih ya. Şimdi bak, tabii 100 yıl önceye gitmedim de nasıl böldüler, parçaladılar başka. Şimdi son 20 yıla bakın, Şii hilalinin önünü Amerika göz yumdu. Resmen göz yumdu yani. Yani Şii Irak'taki bu parçalanmışlığı ve sert bölünmeyi sağlayan yine Amerika.
1: Amerika, aynen öyle.
2: Yani Şiilerin Kürtlere, Kürtlerin Sünnilere böyle bir düşman haline getirdiler. Şimdi onun önünü kesmeye çalışıyor. Ya böyle bir enteresan yapı.
0: Afganistan da aynı.
2: Bölge halklarının artık uyanması gerekiyor. Bir dakika dur ya. Bu nedir yani? Bu kavgayı bitirmemiz gerekiyor.
1: Amerikalıların da Mahmut abi aynı zamanda uyanması lazım. Bütün grupları onlar kuruyorlar, onlara saldırıyor.
2: Biraz Trump uyandı.
1: Uyandı gibi. Evet, Bin Laden'i düşünüyorsun mesela. Bin Laden'de Suudi Arabistan'da Mekke baskını yapıldığı zaman Suudi Arabistan'a operasyon düzenleyecekler. Fransızlar, Amerikalılar, şunlar bunlar. Mekke'nin altındaki o tünellerin haritasını paylaşan yine bu Bin Laden'in ailesi.
0: Evet.
1: İşte Afganistan'da bunları Ruslara karşı kullanmak için destekleyen, silah veren gene bunlar. Dönüyor geliyor. Yani
0: Taliban'ı desteklediler, kurdular.
1: O yüzden yani Trump, Obama'yı, IŞİD'i Obama kurdu dediklerinde deli saçması diye düşünüyorlar. Hayır, bunu söylüyor adam. IŞİD dediğiniz yapılanma, Bağdadiler, şunlar bunlar yukarıdan gelirken bunların hepsine destek veren Amerika'da.
0: Felluce'de kuruldu işte.
1: En azından Mahmut Övrün dediği önemli. Yani Trump bunu bir şey yaptı. Yani bu

0: sır döngünün bir şeye çıkmadığını gördü. Niye iyidir diye demiyorum.
1: Trump çok açık şey söyledi. Devlet dışı güçlerle ilişki kurmayacağım dedi. Yani bu devlet kadar. Dışı güçlerle Amerika'nın ilişkisini keseceğim. Bu çok önemli bir bence şeydi.
0: Suriye'de yani kurdu. Devletle ilişkisi var. Suriye'de devletle ilişkiyi kurdu. Irak'ta da bunu istiyor.
1: Yani evet. Yani ama eski Amerika ne yapıyordu? DEAŞ'la ilişki kurdu. PKK'yla ilişki kurdu. Silah verdi. Her türlü şeyi yaptı. Bak. Şimdi bunu bizdeki PKK'nın da Suriye'deki YPG'nin de PJK'ın da hatta işte İran'a müzahir grupların da görmesi gerekiyor. Yani Irak'ın inanılmaz petrolü var. Ya o petrolde Irak dünyanın en zengin ülkesi olabilir. Bölgenin en zengin. Ya bu nasıl bir şey ya? Yani gelecekler yukarıda 10 bin kilometreden ya İngiltere geliyor ya Amerika geliyor. Burayı karıştırıyor. Ve öyle bir şey yapmışlar ki Meli. Ya düşün Suriye'ye bakıyorsun. Nusayri azınlık yönetim onlarda. Irak'a bakıyorsun. Sünniler azınlık yönetim onlarda. Ya böyle bir terslik olur mu ya? Yani bu etnise üzerinden yapmayalım. Doğru, Türkiye'deki vatandaşlık ekseni güzel bir eksen. Evet. Ama doğal süreçte olsalardı böyle olmayacak.
0: Böyle olmazdı evet. Değil mi?
1: Mesela bu da iş kime düşüyor? Oradaki halklara düşüyor.
2: İran'ın petrol rezervi 151 milyar.
3: Oradaki halkların da kafasını kaldırmaması için devamlı savaşlar, evet. Müdahaleler, saldırılar,
1: abi siyasetçilere
3: katliamlar.
1: Şimdi
3: evet.
1: Türkiye kendi göçeğimizden biliyoruz. Türkiye'ye yönelik darbeler geleneğini falan zor bitirdik. Yani,
3: yani Türkiye'de kafasını yeni kaldırdı. Yani bir işte bir 20 senedir kaldırabildi. Yani
0: o yüzden ne kadar tehlikeli olduğunu görüyoruz. Bu etnisite üzerinden, inanç üzerinden yönetimi şekillendirme teklifleri falan bunun tartışmaları. Bunlar korkunç şeyler. Türkiye'yi mahveder yani.
1: Evet, hayatta Lübnanlaşma işte. Lübnanlaşma dediğimiz bu.
2: Yani Irak'ta 145 milyar varil var.
0: Evet.
2: Düşünün ikisini toplayın Venezuela kadar. Yani 303 milyar varil Venezuela'da var. 145 milyar varillik bir rezervi var Irak'ın. Sadece Kerkük'ün 20 milyar varil. Bizim anlaşma yaptığımız o son anlaşmada 3 milyar varillik bir anlaşma bizim.
0: Ona da bakalım mı? Bir yandan ikisi
2: yani
0: beraber
2: bunlar. Yani çok felaket derecede orada inanılmaz bir potansiyel var Melih Bey.
0: Şunu da soracağım Kemal Hocam. Birkaç gün önce Türkiye'ye ceza kesildiğine dair Irak'ta yaptığı petrol ticaretinden bir şeyler çıktı piyasaya. Onun da ne olduğunu tam anlamadık ama
1: bu anlaşma 4 milyar dolar ceza kesildi falan dendi. O başka biliyorsun 2017 sürecinde başlayan bir süreç sanıyorum.
0: Evet.
1: Yani Kürtlerin petrol akışını Türkiye destek verdi Barzani'ye. Ama Irak yönetimi de vermiyordu. Yani %17 hakkı vardı vermiyordu gibi böyle karışık bir şey. Ve o tazminatı biz ödeyeceğiz diye de bir şey yok.
0: Yok.
1: Bambaşka şeyler var.
0: Ama şöyle bir durum. Şimdi Türkiye ve Irak arasında bu kadar önemli petrol anlaşması yapılacak. Yani Türkiye'nin günlük ihtiyacının tamamı gelecek neredeyse.
2: 1.1 ihtiyaç var, 1 geliyor. Evet.
0: Yani bu anlaşmanın hemen öncesinde Türkiye Irak'la eski yaptığı anlaşmadan dolayı para ödüyor söyleminin çıkartılması bana rastlantı gelmiyor.
2: Değil,
0: çok
2: değil, elbette.
0: Şu görüntüyü bir izleyelim mi? Beraberce konuşalım. Cumhurbaşkanının bu o anlaşmadaki görüntülerine Samet bir bakalım. Hem diyor hani Türkiye'nin ihtiyacı karşılanacak, o görüntüye bir bakalım.
4: Sayın Başbakan, yani günde
5: devlet reisel vezara
4: 1 milyon
5: في اليوم الواحد
4: varil,
5: هناك مليون
4: برميل بترول verebiliriz diyor.
5: ذكر بأنه يمكن أن يعطي لتركيا مليون برميل.
4: 1 مليون varil.
5: Doğrudur.
4: Başka yere diyor muhtaç olmayın.
5: ذكر بأنه أيضا حتى لا تحتاجون إلى مكان آخر نحن سنعطيكم مليون برميل يوميا.
4: Evet, Sayın Bakan.
5: نعم, السيد الوزير.
4: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok.
5: لا حاجة بعد ذلك إلى الغير. هذه جارتنا من العراق.
4: İnşallah 1
5: يمكننا أن نأمن
4: petrolü
5: مليون برميل
4: transfer ettik
5: بإذن الله تعالى وننقله هنا.
4: İhtiyacımızı karşılar.
5: حتى نلبي كافة احتياجاتنا.
4: بخير إن شاء الله.
6: إن شاء الله.
0: Evet, başka yere bakmayalım artık diyor. Komşumuzdan 1 milyon varil alabiliriz. Bu herkesi çok rahatsız edecek bir şey Türkiye dışındaki.
7: Sabote edilmek istenecek bir konu.
0: Değil mi? Ve zaten böyle bir durumda oluşmaya başlayacak gibi de yani çok.
2: Tabii.
1: Yani, rahatsız olacak. 20 yıldır terörle uğraşıyoruz. Irak perişan durumda, değil mi? Son 2003'ten beri. Yani 1 milyon varil petrol verebilecek kapasitesi, daha fazlası var da, ya bütün komşuları bile abad eder. Yani sadece tabii. Irak'ın kendisini değil. Tabii. Ama bunu niye istenmiyor? Hani satrançtan bahsetmişsin sen yazında. Ya bu bölgede, Avrasya'da, Orta Doğu'da güçlü devlet olmasın diye adamlar kitap yazmışlar.
0: Kitap yazdılar, evet.
1: Kitap yazmışlar, strateji geliştirmişler. Diyor ki Avrasya'da herhangi bir ülkenin öne çıkması Amerika'nın işine gelmez. Ben bütün bu savaşların da, şimdi Hazar'dan hücumun da, İran savaşının derinleşmesinin de yine bu küresel dizaynla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tamam, İsrail boyutu var, öteki boyutu var, belki boyutu. Bütün bunlar hepsinin arka planında yine bu küresel ekonomik savaş var. Yani bir tarafıyla Çin'in önünü kesmek, diğer tarafıyla burada çok güçlü devletlerin ortaya çıkmasına izin verilmek. Burada belki Türkiye'nin bir farkı olacak. Türkiye'de bunu bileğinin gücüyle, aklının gücüyle ortaya çıkardı. Yani her türlü darbeye direndiği için bu noktaya geldi. Bence yoksa de. Babasının hayrına, Amerika Türkiye'nin kara kaşı kara gözüne hayran olduğu için yapmıyor. Yani Türkiye bileğinin gücüyle bu noktaya geldi. Bu diğerleri için de bir motivasyon kaynağı olacak. İnşallah İran bunu görür. Belki konuşacaksınız şimdi. İran bunu görmüyor, ben ne yazık ki.
2: Gördüğü için zaten bakan imzalamadı ya bugün.
0: Ha, o bölümü de verelim mi?
1: O bölümü de verelim.
0: O bölümü de verelim hazır. Kemal Hoca'nın bahsettiği çok önemli bir konu. Bunun bütün boyutlarıyla konuşmamız gerekiyor. Anlaşmada bir de bir maddenin eksikliğini fark ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. O görüntülere bir bakalım.
6: Anlaşmaların teati töreni sona ermiştir. Arz ederim.
5: İntihat marasim el-ittifakiyat.
8: Şükran cezile.
9: Yanlış olmasın.
8: Vazir-i nakil.
9: Beş anlaşma değil miydi?
8: Beş mevkaat. Matarik-i telmiye. Ha?
9: Hakan. Hamse.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan eksik maddeyi, eksik anlaşmayı fark ediyor. Kaçmaz gözünden elbette. Orada ne diyor? Hakan diyor. Daha sonrasını anlayamadım.
3: Hamse.
0: Hamse. 5. Hakan 5 diyor. Niye 4 var diyor. Hakan Fidan'a söylüyor, Dışişleri Bakanı'na.
1: Hepsi biliyor. O da biliyor. Kalkınma yoluyla ilgili.
2: Kalkınma yoluyla ilgili.
1: Ve ona itiraz eden kim?
2: İran.
1: Irak Ulaştırma Bakanı.
2: İşte İran vasıtası.
1: Bunu WhatsApp'tan konuşalım diyor.
2: Haritayı açalım, göstereyim
1: orada. Bedire,
0: yani şunu çok net anlatalım. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ya, bir tanesi eksik diyor. Irak Başbakanı da Ulaştırma Bakanı'na dönüyor.
1: Soruyor, evet.
0: Ulaştırma Bakanı da ne diyor Kemal Hocam? Aramızda konuşalım mı diyor.
2: WhatsApp'tan mesaj geldi diyor. Evet. Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi diyor. Kendisi de Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen WhatsApp konuşmasını Başbakan'a aktarıyor.
0: O yüzden de biz diyor ki, imzalamadık bunu.
2: Evet, Dışişleri Bakanlığı itiraz ediyor bu konuya diyor. Dolayısıyla bakanlıkta artık kim varsa...
0: Başbakan da orada diyor ki kardeşim, Cumhurbaşkanı'nın emri var diyor. Yani bu bahsettiğimiz şey devletin, yabancı devletin başkanının konuşması esnasında oluyor. Bu anlık. Gariplik bu. Yani çok korkunç bir şey bu.
2: Anlık takip ediyor. Bakın bir harita verin, ben neden itiraz ettiğini söyleyeyim.
0: Verelim hocam ama önce şu krizi bir anlasın seyircilerimiz de. Tamam, haritada anlatacağız ne olduğunu. Bu kriz yani önemli bir şey olduğu görülsün. Niye o anlaşmalar kameralar önünde imzalanıyor iki devlet arasında? Bunun bir yani sadece görüntü değil bu. Tabii, bu verilen sözler orada imzaya da dökülüyor.
2: Ama bu anlaşmalar önceden gönderiliyor, inceleniyor. Belki aylar sürüyor. Her iki tarafta mutabakat sağlıyor. Bizim Dışişleri Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Enerji Bakanlığı, bütün ilgili bakanlıklar bunu inceliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız onaylamayı mütakip, işte bu sahne oluşuyor.
0: Ama önünde...
2: Aynı süreç burada da devam ediyor.
0: Cumhurbaşkanı görüyor önünde işte. 5 anlaşma var, 4 var kardeşim diyor.
2: Evet,
0: Hakan diyor. Hakan Fidan'a yönelik 5 diyor, Arapça diyor, anladınız değil mi orada?
3: Evet, Arapça diyor.
0: Yani Hamse. Orada gelmemiş önüne.
2: Tabii fark
0: burada
2: ediyorum.
0: Burada bir oyun var hocam işte.
2: Aynen
0: önüne getirmiyorlar.
7: Bedir şeye yakın, İran'a yakın. Bir tarafta.
0: Ulaştırma Bakanı kabul etmiyor.
7: İki kritik, bildiğim kadar Irak uzmanı değilim ama bildiğim kadarıyla iki tane bakanlığa sahipler. Bir tanesi suyla alakalı, su kaynakları bakanlığına sahipler. Ötekisi bu ulaştırmayla alakalı bakanlığa sahipler. İkisi de Türkiye'de çok kritik bakanlıklar. Yani Irak-Türkiye ilişkileri arasında gerçekten rol oynayan iki konu, su meselesi ve ulaştırma meselesi. Dolayısıyla bu oldukça önemli bir yani İran etkisini göstermek
2: bu anda
7: önemli.
2: Gelişiyor değil mi hocam? Yani sıkıntı o. Anlık gelişen bir olay.
3: Yani bakın. Tabii. Şimdi Irak Cumhurbaşkanı'nın onayı var. Irak Başbakanı'nın onayı var.
0: Evet.
3: Bakan bir dosyayı geri çektiriyor.
2: Onun da onayı var
3: yani
2: hocam.
3: O bakanın... Bak,

0: başlıyor? Fav Limanı'ndan başlıyor. Fav Limanı İran bir
1: haritada çıkıyor. Gösterin hocam da oradan bakalım. Ya hayır, bu neden itiraz? Çok ilgimi çekiyor yani bu.
2: Siz oraya takıldınız.
1: Ama hakikaten. Fakat yani her diplomasi muhabirim yani bunu çok acayip
2: bak,
1: bir durum.
2: Niye canlı yayında yaşatılıyor?
1: Canlı yayında bak, niye bu gidiyor?
2: Problem orada öyle dizayn edilmiş ki İran gene durmuyor bir yerde. Yani hakikaten İran'a destek veriyoruz. İran'a emperyalizmin saldırısı karşısında herkes pozisyon aldı. Ama hatırlayın, Hamaney ölmeden önce bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanımız oradaydı. Açık yayın yaptılar ya.
3: Tabii.
2: Canlı yayın yaptılar.
3: Melih Bey, şimdi de şöyle bir yönü var. Cumhurbaşkanlığına bir anlık dikkati ve dikkatsizliği ülkenin kaderi için ne kadar önemli bir şey.
1: Bahsettikleri Cumhurbaşkanı o imzalara takılıyor. Mehmet Muş'un imzasını görmüştü hatırlıyorsanız. Bu nasıl imza dedi yani. Yasin hocam. Orada her şey yani müthiş bir kontrol altında. Onun fark etmemesi mümkün değil. Ama hakikaten ilginç. Bu arada imzalandığına dair fotoğraflar yayınlandı değil mi Hüseyin? Var mıydı? Ona bakalım. Kemal Hoca bize niye bu sorun çıkardı onu da anlatacak ayrıntılarıyla. Bu da bütün maddelerin imzalandığına dair şey. Resim, fotoğraf. Cumhurbaşkanı yine çok dikkatli bir şekilde.
0: Evet, bakıyor. Gerçekten imza atıyor mu diye.
1: İmzalamıyor, ona da bakıyor.
2: Yani mesaj verdiler. Bizim onayımız olmadan kalkınma yolunu yapamaz.
1: Bence de. Yani sıradan bence bir şey var. Değil orada değil mi? Bu Ulaştırma Bakanı'nın böyle bir tavır alıyor olması kameralar önünde. Bu da bu sorun aşıldı.
0: Tabii.
1: Peki bu anlaşmayı, İran eksik olan Cumhurbaşkanı fark ettiği anlaşmayı niye imzalamasını istemiyor İran?
0: Şundan istemiyor. Dedim ya. Fav'dan çıkan bir yol bu. Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bir yol. Eğer bu kalkınma yolu olursa, bakın güzergahı da söyleyeceğim. Geçtiği yerler Kerkük, arada istasyonlar
1: Samet,
0: var. Kerkük, Musul, Ovaköy. Oradan işte Antep, Urfa.
1: Geldi hocam.
0: Bakın şuradan çıkıyor.
1: Eğer Basra Körfezi burası.
0: Hürmüz diyelim, Basra Körfezi. Buradan çıkan, bu İran bir limanı ve bitti. Türkiye'de katkı sağladı. Buradan çıkan Musul, Kerkük, Musul, Ovaköy'e geliyor. Ve Kerkük petrolleri de buradan, şu bölgeden yine aynı güzergahı kullanıp Ovaköy'ün birazcık doğusundan çıkıyor. Şu hat Hürmüz'ü bitirir. Yani İran'ın Hürmüz kartı çöpe gider. Eğer bu yol yapılırsa. Çünkü bu yol sadece yol değil. Buradan boru hatları yapılacak. Doğalgaz, petrol, tren yolu yapılacak ve karayol yapılacak.
1: Avrupa için yani Hürmüz'ün bypass önemini bir ortadan kaldırdı.
0: Yani İran Hürmüz kartını artık bu saatten itibaren kullanma şansı yok. Çünkü bakın bütün Suudi Arabistan, Baye, Körfez ülkelerinin hepsi bypass peşinde.
1: Mesele anlaşıldı. İran bunu istemiyor çünkü Körfez bypass olacak ve kriz kartı olarak kullanamayacak.
0: Aynen öyle. Düşünüyorum.
3: Bir şey daha var. Az önceki büyük haritayı görme şansımız var. Oradan göstermem lazım.
1: Gelin hocam.
3: Bir önceki haritayı.
1: Açar Samet şimdi.
0: Bir de Ceyhun'a gideceksiniz.
1: Sizin yanınızda her harita küçük. Hangisi büyük?
3: Ya şimdi İran'ın bir de şöyle bir projesi var. Buna ya şimdi İranlar Hürmüz'ü tuttuğumuz sürece buradaki ticareti bir şekilde engelleriz. Özgüvenine sahipler bu kalkınma yoluyla alakalı. Ama Mumbai'den Çavara, buradan da kuzeye doğru, Rusya'ya doğru çıkan Avrupa'ya doğru giden bir hat var. Şimdi biz haritayı böyle gördüğümüz için zannediyoruz ki İran'ın Avrupa'ya çıkışı Türkiye'den şu şekilde gibi geliyor ama şimdi küre olduğunu düşünürseniz haritanın şöyle duruyor. Dolayısıyla İran için çıkış Kafkasya aslında. Bu Karabağ meselesinin kaybının neden çok önemli olduğunu. Ondan sonra Gürcistan üzerinden bir liman. Buradan da aynı şekilde Enzel üzerinden, gene Astrahan üzerinden bir ikinci hat. Üç tane hat planlıyorlar İranlılar.
0: Bir tane daha var.
3: Buyurun.
0: Onu da Amerikalılar planlıyor biliyorsunuz.
3: Hangisi?
0: Şeyden, yine Mumbai'den çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Asıl sıkıntı o, İsrail üzerinden. Onu da bypass ediyor kalkınma yolu.
3: Şimdi güney-kuzey hattı diyor İranlılar. Bunu çok önem veriyorlar. Dikkat ederseniz direkt doğrudan iki tane rakip hat gibi gözüküyor ikisi. Ve diğer taraftan buradaki Şii nüfusu da İran'a olan ekonomik bağımlılıktan kurtaracak bir tarafı da var. Necef'ten de geçiyor. Yanlış biliyorsam Kerbela'dan ya geçiyor, yakından geçiyor. Dolayısıyla böyle bir durum da söz konusu. Ama esas İran'ın nefes aldığı, Avrupa ticaretini sağladığı yer eskiden Trabzon Limanı. Eskiden. Evet. Oldukça önemli. Gürcistan üzerinden gene bir çıkış var. Düşünüyorlar daha doğrusu. Ermenistan olsaydı eğer gene Karabağ üzerinden bir hikayesi var.
1: Dolayısıyla, o Gürcistan üzerinden gidecek. Nereden gidecek? Karadeniz'den mi yine?
3: Karadeniz'den Bulgaristan'a doğru bağlayacaklar. Çünkü dediğim gibi yani dünyayı şöyle biraz yatırırsanız yukarı doğru.
1: Yukarı geliyor Türkiye'nin üstüne.
3: O zaman çok daha net anlaşıyor ama esas mesele Hindistan'ın şu izolasyonunu kırmak için İran kendisini bir şey olarak sunuyor. Evet. Dolayısıyla Mumbai'den Çabahar'a, Çabahar'dan da Avrupa'ya doğru giden Hindistan mallarının geçtiği bir Çin'e de alternatif
0: i̇şte
3: bir
0: yol. Onu da kırmak istiyorlar Sayın Hocam, biliyorsunuz. Biraz önce söylediğim hat tamamen Avrupa'nın talep ettiği bir hat. Onu da aslında İsrail merkeze koymuşlar, Ürdün ve İsrail'i. Hatta İsrail daha önemli, Hayfa'ya çıkıyor direkt.
3: Tabii,
0: ama işte

0: Bindi, doldur boşalt, yani gemi geliyor karaya, karadan tekrar trenlerle oradan tekrar gemiye. O doğrudan Pire Limanı'na gidecek şeyde, Yunanistan'da bu söylediğim hat. Ve Türkiye'yi bypass ediyor doğrudan.
1: Ama sizin dediğiniz gibi şöyle, yani buradan çıkan hat bizim bu...
0: Buradaki kalkınma yolu hattı, kalkınma yolu tek ülkeden
1: geçiyor. Hakikaten Körfez kartını İran'ın elinden alacak çok ciddi.
0: Hem onu alacak hem Avrupalıların IMET dedikleri hattı alacak elinden. Dolayısıyla yani Bombay'a çıkıştı hocamın ifade ettiği yürüyen hattın paralelinde bir hat daha var. O yüzden bütün bu şu çalışma işte terörün de aslında maksadı buydu.
1: Evet, terör de o bölgedeydi zaten. Tabii. Yukarı tarafında Kandil Dağı neresi? Şurası işte değil mi? Burası hocam. Yani
0: biraz daha
1: aşağısı. Yani.
0: Yani dolayısıyla terörle ilgili, terörsüz bölgeyle ilgili yapılan çalışmalar işte bu alanı açmak için aslında bir yerde. Dolayısıyla bakın o kadar ciddi bir enerji, bütün mal ve hizmetlerin akışkanlığı. Çin de destekliyor biliyor musunuz bunu?
1: Öyle mi hocam?
0: Tabii. Ya düşünsenize yukarıda uğraşıyor, Ukrayna var, geçemiyor mallar. Şimdi İran üzerinden geçemiyor, bir savaş alanı. Bu taraftan dolayısıyla çok maliyetli. Arktik çok daha yeni bir hat, belli değil. Ama şuraya kadar gelen Çin ürünleri, şöyle gelen, hatta Pakistan'dan Gwadar Limanı değil mi o? Limandan çıkanlar da şuradan geçip şuraya gelirse buradan doğrudan Irak üzerinden akacak gidecek.
2: Direkt burası Gwadar Limanı.
0: Tabii şurası işte.
1: O Süveyş kanalı bunu...
0: Cevahar burası. Alternatif değil mi? Şöyle mesela gelecek tabii.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Az önceki haritada güzel gösterilmiş.
3: Çin'in kuşak yol projesi de buraya örtüşüyor aslında. Çin'in kuşak yol.
0: Şuradan, orta koridor yani dedikleri koridor.
2: Evet. Bağlantı çok önemli. Şu Türkmenbaşı'ndan evet, Bakü olacak.
0: O da önemli.
2: Bir de Ermenistan, Paşinyan'ın bir projesi var. Barış Kavşağı diye. Ermenistan'ın bütün ulaştırma yollarının kavşağı şekline getirmek diye bir projesi var. Dolayısıyla Ermenistan'ın dahil olacağı bir senaryoyu düşünürseniz İran yekten bypass olacağını düşünüyor. Ve yani Azerbaycanlılar şey teklif ettiler. Aras üzerinden gene Türkiye ile beraber bir koridor yapalım dediler. Azerbaycan kendi tarafını yaptı. İran tarafına geldiği zaman İranlar orayı yapmadığı gibi Azeriler şey dediler. Hani siz yapın.
0: Bir hat daha var.
1: Ama bu arada atlamayalım. Ermenistan'da Paşinyan dedi ki bu yolun adı Erdoğan yolu da olur dedi. Türkler geçsin dedi. Yani bu da Ermenistan'ın, Paşinyan'ın daha doğrusu çok akıllıca davrandığını bir göstergesi, çıkışı anlamış.
2: Ermenistan burada kuzey, güney, doğu, batı bütün şeyin kavşağı olarak kendisi konumlandı. Evet, evet. Paşinyan'ın mega projesi bu.
1: Ne güzel, mantıklı da
0: çok
1: sıkışmış
0: mantıklı,
1: kalmışsın.
0: Gerçekten mantıklı. Burada bir hat daha var. Burada. Yani Hazar geçişli hattın dışında Katar Türkiye'ye doğalgaz boru attı. Bakın o hayata geçecekti. Bu savaş dolayısıyla durdu. Eskiden şurada bir...
1: O kadar da fazla olur şimdi bir de Katar'dan.
0: Yok o anlaşmalar var.
1: Yani işte var da delirirler ama. Yani.
0: Ya delirsinler çünkü Katar Türkiye doğalgaz yani boru attı.
3: Var doğru.
1: Yani o da muazzam bir şey.
0: Bu savaş bitsin. Türkiye o yüzden...
2: Bakın o Türkmenbaşı'ndan geçecek olan şey TANAP'a bağlamak gibi durum var. Öyle bir şey gerçekleşirse hani enerji uzmanları tabii daha iyi bilir ama yani Türkiye yekten bir enerji koridoru şey oluyor her yönden.
3: Hap oluyor.
0: Hap oluyor arada, yani. Bu arada yollar son hızla yapılıyor bakın. Bu bizim güneyimizdeki işte Avaköy'den itibaren Ceyhan'a kadar uzanan Ceyhan düğüm noktası ya.
1: Evet.
0: Orası yani İskenderun Körfezi bizim Hollanda'daki Körfez gibi olacak. Yani orası terminal olacak. Enerji terminali. Bir terminal de Trakya'da olacak. Düşünün bütün deniz yoluyla akıtılan LNG, petrol hepsi şu İskenderun Körfezi'nden akıtılacak dünya pazarlarına. Çok kritik bir düğüm noktası haline gelecek. Onun için Hatay çok stratejik bir ilimiz.
1: Evet. Günleri de çıkartmışlar hocam. Bakın bu simülasyonda günleri görüyoruz.
3: Haber çalışıyor.
1: Tabii. Alttan Ümit Burnu'nu dolaşırsa Çin'den çıkanlar.
0: Evet.
1: Kaç günde gidiyor mesela?
0: 53 25, öyle bir şeydi galiba.
3: 25 gün, 35
1: gün. 18 gün hangisi? 18 gün ilk gelendi. Sarı olan hocam. Güney koridor. 45 gün Ümit Burnu'nu dolaşırlar.
0: 45.
1: Yani gemiler için masrafı düşünün. Korkunç bir
0: risk,
1: şey bu.
0: Risk.
1: Riski ayrıca dediğiniz
0: tabii
1: gibi.
0: Dolayısıyla bakın hemen şu Körfez'den şu Bab el Mendeb de şeyi de bitirir. Süveyş kanalı da bitirir. Çünkü en güvenli liman şurası olacak Fav Limanı. Tabi bu arada Körfez ülkelerinin kendi aralarında mutabık olması gerekiyor.
1: İşte burayı Mahmut Övür'ün dediği gibi
2: ama şurası
1: yani
2: çok
1: burayı
2: büyük düğüm şu an.
1: Nasıl ne
0: evet, onu halletmesi
2: şurası
0: gerekiyor.
2: Çok büyük düğüm, burası çözülmedikçe.
0: Şimdi
3: işte
0: NATO...
3: Amerika şöyle bir şey, bu Trump Amerikası diyor ki Orta Doğu'yu bu İran meselesini masada halledersek diye düşünüyorum tabii. Arkasında ne var bilmiyorum. Bu bölge hiç olmasa ticaretin yapılabileceği bölgedir ve İran şeyi Çin'i keserim diye düşünüyor. Bu bölge kendi içinde bir ticaret geliştirir diye düşünüyor. Stabil yapmak istiyor. Acaba gerçekten yapmak istiyor mu bilmiyorum.
1: Bence şu açıdan istiyordur. Yani buranın iyiliğini düşündüğü için değil. Ha. Bu benim için çıkarlarımda uyuyor diyor. Para harcıyorum diyor. PKK'ya para vermiş Obama diyor. Senatodan çıkar. Terör örgütleriyle uğraş. Abuk subuk adamları iktidara getir orada diyor. Ya burası bu hale gelirse ben de daha iyi ticaret yaparım. Daha tabii iyi ortaklar bulurum. Daha çok kazanırız. Yani
3: daha çok.
1: Bunun

0: Böyle olmaması için bir sebebi Amerikalı diye Trump illa burada, yani her Amerikalı böyle değildir herhalde, değil
1: yok,
0: mi?
1: Yok, çıkar önemli ya. Müessesiz
0: ama devletini biliyoruz falan filan da.
1: Trump da çıkarını düşünüyor. Yani bu, ama bu önemli olan %100, yani sıfır toplamla oyun düşünmüyor. Belki kazan kazanı düşünerek hareket ediyor. Burada şu bölgenin düğüm noktası Türkiye'dir. Unutmayalım. Evet, bu şuralar tali bölgeler. Tali bölgeler ama merkezde Türkiye var. Türkiye'den geçmeyen hiçbir hat Avrupa pazarlarına ulaşamıyor. Alttan dolaştırdınız bakın yolu. Nereye gidecek buradan? Şuradan dolaştırdınız. Risk var, büyük risk. Şu bölge en kısa ve tek ülkeden geçiyor. Önemli olan o. Türkiye'nin de altyapısı çok müsait. Mesela TANAP diyor hocam. Bütün doğalgaz hattını her yerden gelen hattı oraya bağlayabilirsiniz. İşte Ceyhan bora attı, petrol bora attı. Ya da Bakü Ceyhan petrol bora attı. Erzurum işte şeyi doğalgaz bora attı. Bütün bu hatlar TANAP'ta birleşiyor ve Avrupa'ya gidiyor.
0: Rusya nasıl bakar bu işlerin?
1: Yani şöyle, Ruslar burada çok fazla bence ilgileneceklerini zannetmiyorum. Çünkü onların doğalgaz satış pazarında biz payımızı alıyoruz. Biz daha çok petrol ağırlıklı bir aslında proje bu. Güney'in petrollerini doğrudan Türkiye'ye akıtmak için yapılan bir proje. Doğalgaz, çok çeşitli kaynaklarımız var. İşte iki tane hat onlardan geliyor. Mavi akımla Türk akım oradan geliyor. İşte şeyden, Bakü'den gelen bir doğalgaz var. İran gazı var. Nijerya'dan LNG geliyor.
0: Ama yani işte Avrupa'nın çeşitliliği artıyor ya şimdi. Çin, Rus gazından ziyade artık başka başka şeyler geliyor. Bu Rusya'ya...
1: Bizim çeşitli ama.
0: Hayır, Rusya'yı rahatsız eder diyorum.
2: Bence Rusya'yı ne Amerika, biraz Trump Amerikası istiyor ama İngiltere, Avrupa istemiyor. Niye? Çünkü Rusya bu sistemin içine entegre olduğunda gelişecek. Gelişmesi ne demektir? Güçlü, yani Amerika tek başına küresel güç olarak yönetemeyecek. Yani bir biçimde düşman Rusya kalmasını istiyorlar. En başta İngiltere bunu evet. istiyor. Böyle bir yapı, enteresan bir yapı. Bir taraftan o küresel egemenliği kaybetmek istemiyorlar. Bir taraftan da stabil bir bölge olsun diyorlar. Yani böyle
0: Mahmut abi, nedir bu İngilizlerin Ruslarla derdi? Tarihsel olarak ya, yani tarihsel, nedir bu?
2: Ya, herkes de var derdi bu.
0: Ama bunlara takmışlar.
2: Küresel egemenlikle ilgili bir problem.
0: Yani bizi destekliyor mesela, Ruslar güçlenmesin diye gerektiğinde bize de yardımcı oldular Ruslarla savaşımızda, şunda bunda. Tarihsel olarak ya, nedir bunların derdi?
2: İşlerine geldiği için öyle yardımcı oldular. İşine gelmediği tabii. zaman başka bir şey yapıyorlar.
0: Ya, ama Ruslar yani, güçlenmesin dediler yani.
2: Ya, yükselmesin.
1: Ama işte dediler. Ruslara Testere karşı Kırım Savaşı'nda ilk defa Osmanlı borç aldı 1853'te. Yani ilk defa Osmanlı Devleti uluslararası yurt dışından bir yerden, bir ülkeden borç para almak zorunda kaldı.
0: O tarihten, denize itekliyor, denize iteklenince de yılana sarılıyorsun.
1: Rus savaşını görüyorsunuz. Evet, dolayısıyla gene aynı bir oyun olabilir. Ruslara karşı Türkiye'yi destekliyorum diye kendine bağımlı hale getirme tehlikesi her zaman var. O yüzden İngiliz desteğini şöyle kenarda biraz tutmak lazım. Amerikan desteği haldır huldur olabilir. Onlar der, bak destekliyorum, ben de bunu alacağım ha, der. Söyler yani bunu. Trump hele kesin söyler. Ama İngiltere bunu söylemez. Verir, alacağını sonra tahsil eder, anlamazsın bile.
0: Netanyahu gelmeden dedi. Netanyahu geliyordu Amerika Birleşik Devletleri'ne.
1: Makul ol dedi.
0: Kime ne mal satacağımı kimse ilgilendirmiyor.
1: Tabii, makul ol dedi yani.
0: Yani o bir ön alma hikayesi.
1: Söylüyor yani, geldiğini. Açık açık söylüyor şu an Trump evet. bu konuyu. Ama bu koridorlar, biraz önce çizdiğiniz harika koridorlar içinde en rasyonel olan şeydir. Kalkınma yolu politikasıdır. Ve o politika olsun için uğraşan, gördüğüm kadarıyla bir Amerika var gibi sanki. Artı Amerika destekliyor. Çin o koridoru ileride kullanırım diye destekliyor şu anda. Bir taraftan da Irak makamların konusunda şüphelerim oluşuyor. Yani İran destekli gruplar içeride, hocamın ifade ettiği, sanki bu proje oluşmasın, Hürmüz kartının değeri azalmasın için bir mücadele var. Mısır bile bu konuda çok emin değilim, destekler mi desteklemez mi? Çünkü Süveyş Kanada'nın
0: ikinci kanalı yapıyorlar onlar da yani.
1: İşte ya, orada da sıkıntı var. İsrail katli surete desteklemiyor ve baş düşman şu anda İsrail ve İran bu konuda. Düşman
0: hocam de. Delirmişler Yasin hocam, gördünüz tabii, değil mi? İsrail Türkiye seçimlere müdahale ediyor İsrail'de diyor Netanyahu.
3: Evet.
0: Siz de geçenlerde Pakistan'daydınız. Türkiye dışarıdan bizim buradan gördüğümüz gibi görülüyor mu? Nasıl görülüyor?
3: Yani Türkiye burada görüldüğünden daha güçlü gözüküyor. Çok daha güçlü gözüküyor. Evet.
0: Biraz buradan bakınca bize mi böyle geliyor diye
1: biz merak ediyoruz. Biz kendi içimizde muhalefet vesaire tartışı, onların da söylemleri var ya, biraz tam derdimizi anlatmıyor olabilir. Gerçekten dışarıdan
3: yani
1: bakıldığında
3: mesela Pakistan için tutumu. Ben şunu söyleyebilirim. Yani birçok ülke gezdim. Sonuç itibariyle yabancı bir ülkedesiniz her yönüyle. Ama Pakistan'da kesinlikle yabancı bir ülkede olduğunuzu hissettirmiyorlar.
1: Evet. Balkanlarda yani
3: öyle bir
1: hocam,
3: samimiyet, öyle bir kardeşlik var. Yani diğer İslam ülkelerine de gittik. Mesela onlar da samimi davranıyorlar ama Pakistanlıların durumları başka hakikaten diyorsun. Çok farklı.
1: Türkiye Türkiye'den büyüktür.

0: Ailesi bu anlamda çok önemli. Tabii bu savaşlar ne olacak burada? Bu savaşların çıkış sebepleri, devam edecek olan bir takım senaryolar var. İşte cepheler açılıyor yeni yeni. Irak'ta yeni bir cephe açıldı. Son aslında bütün İran gücünü oraya aktarıyor şu anda. Çünkü Körfez'deki Amerikalı askerler, bir Ürdün'e çekilen kısım var, bir de Irak Erbil'e çekilen kısmı var. İki tarafı vuruyor. Irak bir cephe haline geliyor. İçeriden çökertilme projesi var İran. Yani Haçlı Şabi isyanı vasıtasıyla bir askeri darbe ya da bir şekilde iç isyanlarla Irak'ta 20 yıl önceki senaryolar tekrar hayata geçirilebilir. İki, bu bölgede Suudi Arabistan biraz kanat kırdı. Evet. Yani başka bir yana doğru kaymaya başladı.
1: Ama Trump şunun farkında, çok özür dilerim. İranlıları Trump şunu diyor ki, İran için de bunu diyor. Yani geldiğimiz yeri yıkıyoruz, gidiyoruz. Faturası çok ağır oluyor. Yani o yıkımı, şimdi Irak için ne düşünüyorlar bilmiyorum, nasıl bir şey düşünülüyor. İran'da gerçi çok etkin olacak ama onu sınırlı tutmaya çalışıyorlar. Bence İran Savaşı'nda da bu refleksin etkisi çok büyük. Irak'ı böyle düşünecekler. Irak'ta yıktıkları için daha büyük problem doğdu. Yani Saddam'dan daha büyük başlarına iş açtılar.
0: Tabii.
1: Kendileri açısından
0: tabii sonuç. Doğru.
2: Şimdi Haçlı Şabi'ye yapılan saldırıların, hatta Trump'ın şeyde de göstermişti, bu arkadaşlar yazmış. İran milislerine yapılacak olan saldırı, tırnak içerisinde ya da yapılan şu an. İki tane ana sebebi var. Bir tanesi, İran savaşı asimetrik olarak yaymakla tehdit ediyor. Yani bana yapılacak herhangi operasyonu Irak'ta da işte Babil Mendeb'de karşılığı olacak şeklinde bir tehdidi var. Bir de Kuveyt'e yönelik bir işgal sürekli konuşuyor malum. Burada Haçlı Şabi ministeri, yani Haçlı Şabi içindeki bazı gruplar dedim, özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü bütün Haçlı Şabi İran şeyli değil, onu söylemek lazım. Haçlı Şabi içindeki bazı grupların Kuveyt'e olası bir operasyonda rol alabileceğine dair şeyler var.
1: Yani Irak yeniden Kuveyt'e
2: Irak, yani işte İran şey yaparken, çünkü şu an Ahvaz
1: ama
2: tarafından
1: İran aslında.
2: İran şu an şuralara bir hareketlenme söz konusu.
1: Bir harita Kuveyt'i görelim bir şey için Samet. Daha yani rahat.
0: Bu sefer
1: Kürdistan burası daha iyi.
2: Şimdi şöyle,
0: çok İran'ın, büyük hata yapar İran bu arada, onu yapar.
2: İran'ın can damarı burası. Şu gördüğünüz düzlük var ya.
0: Evet.
2: Burası. Doğru. Yani bütün İran
0: Kuzistan değil mi hocam orası?
2: Kuzistan. Evet. Yani şimdi biz genelde şey düşünüyoruz. İran işte enerji devi vesaire. Arapların, evet, doğru.
0: Arapların ağırlıklı.
2: Ama zaten tabii Arap şey var. Ama İran'ın esas petrol şey yeri burası. Bir de Hazar'da var bir kısım.
1: Şimdi daha yakında gelecek.
2: Şu kısım. Tamam, göremedim ya haritayı da. Şimdi Ahvaz tarafı. Burası tabii, düzlüktür. Evet. Ve çok yeşilliktir. Çok böyle ne denir? Bereketlidir.
1: Kağa gibi bir yer orası.
2: Karun Nehri vardır. İran'daki tek üzerinde gemi taşımacılığı yapılan nehir idi. Kurumadan
0: hidroelektrik
2: önce.
0: Santraller de Karun Nehri üzerinde.
2: Tabii tabii tabii. Yani oralar.
1: Dicle Fırat bizim orada birleşiyor. Dökülüyor. Bereketli
2: burası
1: yer orası.
2: Burası gerçekten
0: Şatlı İran Arap için. Evet. Oluyor, dökülüyor.
2: İran için gerçekten çok önemli bir yer burası. Dolayısıyla buraya yapılacak herhangi bir operasyon, ama burada bataklık çok ciddi, nüfus yoğunluğu var, bataklık durumunda vesaire, yani bu çok böyle bir kara operasyon, Amerikalılar gelip burayı kolay kolay işgal edemez.
0: Ayrılıkçı gruplar da var ama hocam, unutmayın onu.
2: Var ama çok böyle etkili değiller şey, yani özellikle yukarıdaki gruplar kadar veya
0: beslerler
2: kadar.
0: Büyütürler onu,
2: olabilir.
0: Projeye
2: çok
0: dahil ederler.
2: Olası ki hareketlenme de var bununla, evet, alakalı. Şimdi burada ciddi bir aslında güç kavgası var. Bir Körfez ülkelerinden maddi desteklerle bir sünnileştirme hareketi, teselim hareketi yapılıyor burada, bu bir. İkincisi, İran buraya sürekli asker kaydırıyor. Özellikle sivil kıyafetli milislerin, besiçlerin kaydırıldığı da çok şey yapılıyor. Şu an burada bir hareketlenme durumu söz konusu. Çünkü bütün İran aslında enerjisinin can damarı burası. Sınır komşusu zaten Kuveyt. Şimdi Kuveyt'in işgali meselesi İranlılar tarafından çok dillendiriyor. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn. Bahreyn'e zaten
1: bu arada şurada çok İran küçük bir sınırı var, değil mi?
0: Fav limanı orada işte. Bak,
1: birkaç kilometre eni olan bir şey yani.
0: Şu
1: incecik bölge, bir yer.
0: Şurada, evet.
2: Buralar zaten şu kısım külliyen böyle ulaştırmayla alakalı şeyler. İşte mahşerler vesaire. Bu bölgede dizayn edilmiş durumda bütün şeylerde. Şimdi buradan Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve şeye Bahreyn'e İran'ın bir sürekli bir kontrol yapılabilir, alt üstü kapalı tehditleri var. Bahreyn üzerine zaten şeyi var, bizim tarihsel parçamız iddiası var. Kuveyt üzerine de son dönemde şey çok yayılmaya başladı. Ahde vefayı göstermiyorsunuz, vefasızlık gösteriyorsunuz. Hani Irak savaşında biz sizi kurtardık Saddam'dan gibi böyle bir şeyleri var İranlıların. Dolayısıyla burası eğer bir savaş alanına dönüşürse, şu bölge külliyen ikisi birden döner, Irak'taki milisler çok aktif rol oynayacak demektir. Irak'taki milisler aktif rol oynayacaksa da şayet bu önceden ön alınması adına bu vuruşlar gerçekleşiyor olabilir.
1: Irak'taki milisler İran adına Kuveyt'i işgal edecekler yani.
0: Hepsi öyle cümle yani. Doğru.
3: Tam ya da oradaki bir çatışmada destek verecek.
1: Destek verecek.
2: Çünkü evet, buradaki şeyi de unutmamak lazım. Şimdi biz burada ulus devlet kafasıyla okuyoruz ama burada itikadi bir durum da söz konusu. Yani onda

0: göz ardı etmemek lazım. Yani şiirlikten bahsetmiyorum sadece. Yani işte taklit merciliği, siyasi bağlantılar vesaire hepsi işin içine girer. Dolayısıyla şöyle anlaşılmamalı. Irak'taki Şiiler Kuveyt'e girip böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Yani İran'ın orada 1980'lerde İran-Irak Savaşı'nda kendiyle kurduğu bazı örgütler ve örgütlenmeler var. Ve işte Ketayip Hizbullah bunlardan bir tanesi.
1: Kuveyt Amerikan üssü olarak vazife görüyor
0: zaten şu an. Zaten orayı yani işgal edeceğiz diyorlar. Amerikan üssünü işgal edeceğiz diyor.
1: Bambaşka bir şey oldu.
2: Ya burada Kuveyt Amerikalılar için de çok kritik bir yer. Çünkü yığınaklanmasını buraya yaptılar. Yapılırsa İran'a bir harekat, Kuveyt'ten çıkış yapılacak.
0: Zaten bu Irak'ı da kapatmış olacak.
1: Peki şimdi bu
2: Irak, Kuveyt, şu bölge yani Hürmüz'ün daha doğrusu Basra Körfezi'nin Irak kısmı artı Kuveyt kısmı çok elverişli. Hemen çok yakın mesafe, bir miktar belki buradandır. Mesela Amerikalılar burayı pek bombalamadılar.
1: Bu arada bu vurulan noktalar sizin az önce yani vurulan noktalar Suudi Arabistan'la ABD'nin Irak'ta vurduğu ortak noktalar. O kalkınma yolu üzerindeki hatlar mı? Basra,
2: Erbil,
1: Bağdat, Babil, Vasit, Kerçük, Selahaddin, Ninova. Bunların hepsi tarihi şehirler bir de değil mi? Tabii. Diyala. Yani o hatta gene...
2: Yani Erbil'in içindeki, yakınındaki Amerikan üsleri vuruldu şu anda. O saydığınız yerler de var ama...
1: Suudi Arabistan? Hayır, ABD ile beraber vurdukları.
2: Ama işte onu söylüyorum, beraber. Birlikte vurdular orayı işte. O
1: Amerikan üslerini dediniz de.
2: Hayır, pardon, çok özür dilerim. Tamam, yani doğru duydun. İran'ın vurduğu anladım ben. İran'ın vurduğu anladım.
1: Yok, ABD ve Suudi Arabistan koalisyonu.
2: Suudi Arabistan beraber vurdu, doğru.
1: Şu yani, nokta.
2: Basra, Bağdat, Babil, Vasit, Kerkük. Kerkük'ten çıkış... Petrol boru hattının çıktığı noktalar var ama çok net bilmiyoruz.
0: Artışan yani, varlığı var Kerkük'te.
2: Çok net boru hattı üzerinden geçip geçmediğini farkında değiliz. Fakat bunların tamamı Şii milislerin yerleşkelerinin olduğu yerler.
0: Şii milislerin yoğunlaştığı yerler
2: bu. Yani özel olarak bu kalkınma yolu hattının tahrip edilmesi harekatı değil bu.
1: Yok. Mahmut abi dediğin gibi baksana medeniyetin Babil, Ninova ilk tabletlerin çıktığı yer. Yani... Tarihin yazıldığı yer. Avrupa'nın şunun bunun hiçbir zaman erişemediği
3: yani
1: Bağdat.
3: Bu vurma noktası ve bu tartıştığımız konulardan biraz böyle daha kuş bakışı bakıp şunu söylemek gerekiyor. Yoksa kanaatimce bir eksiklik olacak.
1: Buyurun hocam.
3: Yani İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze, Filistin, İran, Lübnan saldırıları hem uluslararası hukuka aykırı, hem ahlaka aykırı, hem insani değerlere aykırı. Bunu bir tespit etmek gerekiyor. Yani bölgede mezhebi ayrışmalar olabilir, etnik ayrışmalar olabilir, çeşitli örgütler olabilir. Bunu bölge halkının, orada yaşayan milletlerin iradesine bırakmak gerekiyor. Bunların çözümlerini. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bundan daha önce en azından şunu yapıyordu. Şimdi gene hukuka aykırılıklar yapıyordu. Uluslararası hukuka ihlal ediyordu. Ama işte teori adı altında bazı en azından kamuflaj üretiyordu. Neydi bunlardan bir tanesi mesela? Önleyici vuruş. Diyorduk işte El-Kaide bize saldıracak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Biz onlara saldırıyoruz, onlar bize saldırmadan. Gene hiçbir sebep yokken insanları öldürüyordu. Ama bir izah ihtiyacı hissediyordu. Onun adını da işte önleyici vuruş koymuştu. Önleyici vuruş teorisi. Şu anda böyle bir şeye de ihtiyaç duymuyor. Yani uluslararası daha hukuku, de, insani değerleri, ahlakı ihlal etmek için hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Şimdi mesela... bu İran Minap saldırısı 163 tane çocuk 168 öldürdü. Tane kız çocuğunu öldürüyorlar. Ya bunun hesabını en azından böyle birkaç cümleyle bile kimse vermek istemiyor. Ya yanlışlık oldu deme ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Dolayısıyla bu şekilde de bakmak gerekiyor. Bu biraz önce ifade edildiği gibi yani bu küresel egemenlik mücadelesinin bir yansıması olarak gözüküyor. Bazen işte bu vuruşlar, bazen o gayri ahlaki, gayri hukuki, gayri insani saldırılar, bazen bu örgütlere işte tırlar dolusu silahlarla destek vermeler. Dolayısıyla bu ben şöyle de düşünüyorum. Yani madem ki bunlar oluyor, şunu düşünüyor olabilirler. Ya biz işte başarılıyız. Hakikaten işte Gazze'yi yerle bir ettiniz. 75 bin insanı katlettiniz. 20 binin üzerinde çocuğu katlettiniz. Bunları bir başarı gibi görebilirsiniz. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Benim kanaatim en azından şudur. İsrail dünya kamu vicdanında mahkum oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan karar ya da işte Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkan

0: çıkan karar ya da Birleşmiş Milletler'in kınamaları bunlar yanında hiç kalacaktır. Yani o kamu vicdanı İsrail'i bir türlü bitirecektir. Bunların da görülmesi gerekiyor. Yani evet tabii, bunları tabii. Tartışalım ama bunlara da görülmesi
1: mutlaka
0: gerekiyor.
1: Mutlaka, ama Mahmut Övür'ün dediğinde de şey bir nokta var yani, en azından o Obama'nın 200'lülüğünü düşünüyorum mesela. Güzel güzel konuşuyordu. İsmi Hüseyin, biz de diyoruz ki ne güzel işte falan filan. Ya, demokrasi... ya Guantanamo'yu kurdular.
0: Tabii.
1: Suriye'de mahvettiler. Yani Trump boşuna söylemiyor Al-Kaide ile işte IŞİD'le yaptıklarını. O 200'lülük bana çok çok kötü geliyordu. En azından şimdi diyorlar ki şurayı işgal ediyoruz, müşgal ediyoruz savaşı, ne bileyim. Yanlış ya,
2: İkisi de kötü de.
1: İran'a mı gideceğiz? İkisi de kötü ama hani öbürlerinin o 200'lülüğü hocam.
2: O doğru. Yıkıcı o.
1: Ne bileyim, onlar köpek balığı gibi görüyorlar.
2: Vicdani yıkıcılık yapıyor.
3: Orada bir tercih yapacak durumumuz yok.
1: O da
3: peki daha iğrençti de. Yani tabii bir dediği gibi gerekçe uyduruyorlardı. Ama bu hiç olmasa açık açık geliyor, saldırıyor. De ki Gazze içinde Gazze'ye bugün bile bombaladılar.
1: Evet ya. Yani.
3: O başka bir şey.
2: Batı şeridi yani.
3: Gazze 7 Ekim bir dönüm noktasıdır. Yani İsrail tarihinin en büyük yenilgisini yaşadı. O hınçla artık ne yapacağını bilmiyor. Bu başka bir şeydir. Amerika'nın oraya buraya gelişi de ben başka düşünüyorum.
1: Yok, ben yani
3: ben Amerika'nın şu anda bütün bu tartışmalarımızın içerisinde hikayenin şu olduğunu düşünüyorum. Amerika şunu görüyor. Küresel imparatorluğu sarsılıyor. Geriliyor. Bunu nasıl durduracak? Ya çok kutuplu bir dünyaya nasıl hazırlayacağım kendimi?
1: Doğru. Böyle bunu bir tartışıyor Amerika.
3: Böyle
1: doğru.
3: Bir yapı düşünüyor. Bu yapı bazı ülkelerde ilişki kuruyor. Rusya'yı bile katıyor buna.
1: Tabii.
3: Hatırlayın. Yani Putin'le bile diyor biz bir araya gelebiliriz. Ne demek bu? Yani bir biçimde hani o
1: Kanada geldilerdi Grönland'da geldiler.
3: Kanada Başbakanı dedi ya orta ölçekli ülkeler. Orta ölçekli ülkeler pozisyonuna gelen bir Amerika var. Çünkü görüyor, Çin geliyor. Çin karşısında duramayacak yani. Bunun tartışması yok. Ya Çin'in o kuşak yolunun biz sadece orta koridoru biliyoruz. Ya dünyanın her tarafını saran bir kuşak yol projesi var.
2: 65 ülke toplam.
3: Ve 4 trilyon dolar harcamış.
2: 65 ülkeyi kapsıyor hocam.
3: 65 ülkeye kapsıyor. Böyle bir
0: hazırlık var. Aslında şöyle bence farklı bir şey değil. Benim kanaatim şu. Bunlar bir bütünün parçaları. Yani küresel bir plan yapıyor. Sizin dediğiniz gibi mesela Çin egemenliğini gerçekten durdurmak istese ve bunu ahlaki, hukuki ölçülerde yapmak istese Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerle daha dostane ilişkiler kurar. Daha kazan kazana dayanan ilişkiler kurar. Çin'i bu şekilde durdurmayı deneyebilir.
3: Deneyebilir
0: mesela
3: mi?
0: Şöyle düşünün. Bakın, şimdi bizde Gezi olayları başladığında eş zamanlı olarak Mısır'da Tahrir olayları başlamıştı.
1: Tabii.
0: Bu aynı merkezden idare edilen eylemlerdi. Orada başarılı oldu. Şöyle düşünün. Orada başarılı olmasaydı, yani Muhammed Mursi şu anda iktidar olsaydı, Gazze soykırmış denebilir miydi? Veya tersinden şöyle düşünün, Allah muhafaza 15 Temmuz Türkiye'de başarılı olmuş olsaydı, bölge ne olurdu? Yani daha fazla kan gölüne çevrilmiş olurdu, daha fazla emperyalist egemenlik buralarda yerleşmiş olurdu. Dolayısıyla bu planlar, küresel planlar, hepsi bir bütünün parçaları. Biraz önce siz ifade ettiniz, yani bölge halkının artık bunu görmesi, uyanması gerekiyor. Bence bölge halkı bunu görüyor. Yani benim gezdiğim ülkelerde gördüğüm şu. Halk bunu çok halk net görüyor. Olarak görüyor.
1: Ve, ama işte yönetim
0: ve, şekilde. Ve görüyor. İşte tam da gördüğü noktada bizim mesuliyetimiz artıyor. Benim gittiğim her ülkede şunu söylüyorlar. Bu işi yapacaksanız, başaracaksanız, bu bölgeyi toparlayacaksanız, kurtuluşa götürecekseniz siz götüreceksiniz.
1: Evet.
0: Bu kadar net. Yani ben ismini vermek istemiyorum. İşte hukukçular toplanıyoruz, istişareler yapıyoruz vesaire. Bu hukuka aykırılıkları konuşuyoruz. Bir komşu dost ülkemizin Barolar Birliği Başkan Vekiline dedim ki ya dostum bir toplantı da sizin başkentinizde yapalım işte İstanbul'da yapıyoruz şurada yapıyoruz memnun dedi memnun.
1: Ekber'e bir gidelim mi hemen? Ekber de bizi bekliyor İran'da, kalabalık da var arkasında, bakalım İran'da durum nasıl. Ekber iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
1: Ne oluyor arkada? Trump yazıları var. Trump bu arada Melania Trump'a yönelik suikast iddiaları falan konuşuldu. İran'da hava nasıl?
4: Teşekkür ederim Melih. İran'da hava nasıl? An itibariyle bu nokta Tahran'da inkılap devrim meydanında geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi yine bu gecede burada gösteriler, toplanmalar söz konusu. Esasında 28 Şubat tarihine yani saldırıların olduğu ilk geceden itibaren burada etkinlikler yapılıyordu ve bu etkinlikler de devam ediyor an itibariyle gördüğünüz şekilde. Peki bu ne zamana kadar sürecektir? İşte savaş bitene kadar. Yani sadece bu akımlık kalabalıkın

0: Bekal balığı əsas alırsaq hala savaşın bitmədiyini söyləyə biliriz. Əsasında 13 gün boyunca işte arka arkaya peş peşə saldırılar söz konusu olmuşdu. Ancak malumunuz işte biliyorsunuz birkaç gecə bu saldırılara ara verildi. Ta dün gecəyə kadar dün sürpriz bir saldırı yaptı İran ve Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri'ni vurdu. Beklenmeyen bir hareketti ve bir ilkti. Ne yönüyle ilkti? İlk kez Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurmadan İran Amerika Birleşik Devletleri'ni vurdu. Yani bu yönüyle de bir ilkti. Donald Trump'a az önce ben programımızın bir kısmını izledim. Ağzını açtı. Hani bize bir tabir vardı. Gözünü yumdu. Ve İran'a misilleme yapacağını söyledi. Bu misilleme bu gemece olacak yoksa önümüzdeki geceler mi olacaktır? Mutlaka bunu ya hayata geçirecek. Geçtiğimiz sürece baktığımızda hem İran dediğini yaptı hem de Amerika Birleşik Devletleri dediğini yapmış oldu. Bu saldırıların dozu ne kadar olacaktır? Bunu bekleyip göreceğiz. Ancak şunu söyleyelim ki 13 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri peş peşe İran'ı bulsa da o istediği tam olarak o istediği sonucu alamadı. Amerika Birleşik Devletleri ne istiyordu? Hürmüz'ün açılması. Bugün gerçi Senton'dan bir açıklama yapıldı. İşte buranın işte kontrolü devrim muhafızlarında değildir, şudur budur denildi. Ancak geçen gemi sayısına bakıldığında günlük 10 gemi bile buradan geçemiyor. O yüzden buranın bir bir kapandığını ifade edebiliriz. Tabii ikinci sürpriz ne oldu? Az önce sizinle programımızda belirttiğiniz üzere Irak meselesi. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın Irak'a saldırması ve 4 İran az önce burada da anons edildi. Buradaki konuşmada anons etti. 4 İran devrim muhafaza işte mensubu orada hayatını kaybetti. Ki burada anons eden kişi bu yetkili burada. Onları tırnak içinde danışman olarak tanımladı. İşte İran bu meseleyi kıradı. Irak'ın toprak bütünlüğüne aykırı bir davranış olarak değerlendirdi. Haşhaş Şerbi grupları buna karşılığı ne yapacaktır? Bu saldırıda oldukça önemlidir. Yani işte iki ülkenin bu şekilde Haşhaş Şerbi vurması tabii askeri Haşhaş Şerbi en az 20 mensubunun hayatını kaybettiğini belirtiyor. Ancak zayiatın daha fazla özellikle maddi zayiatın daha fazla olduğu en azından kendilerinden yapılan açıklamalar düşündüğünde söyleyebiliriz.
1: Benim bir sorum olacak müsaitseler.
2: Tabii ki hocam hemen geleceğim ama Ekber bu Türkiye'deki Irak'la yapılan Irak Başbakanı'nın olduğu toplantıda İran'da nasıl konuşuluyor burada ve bütün dünya basınında işte Irak Ulaştırma Bakanı'nın İran etkisiyle hareket ettiğine dair yorumlar var. Türkiye'deki o toplantı imza konusu hiç gündem oldu mu İran'da Ekber?
0: Yok, pek İran'da Türkiye'deki Ali Zeydin'in işte yaptığı hareketler yani söylemleri İran'da pek gündem olmadı, konuşulmadı. Hmm. Ancak kendisi göreve geldikten sonra da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaretten sonra İran'ın tepkisini alan bir isim olduğunu ifade edebiliriz. İranlı bazı yetkililer kendisi için tırnak içinde toy, tecrübesiz bir isim olarak isim sıfat kullandı. Tabii Türkiye'ye git gelmeden önce Ali Zeydin Tahran'a gelmişti. İranlı yetkililer de görüşmüştü. Tabii Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Irak için başka bir isim düşünüyordu. Ancak Donald Trump'ın işte baskıları sonuç verdi ve söz konusu kişi bu göreve gelmiş oldu. Ancak İran tarafından dediğim üzere pek de sıcak karşılanan bir isim değil. Hatta Donald Trump son açıklamasında son konuşmasında Irak'a yönelik saldırıları Irak'ın işte koordinasyonla birlikte yaptıklarını söyledi. Yani Bağdat yönetimi de bu saldırılara ışık yeşil ışık yapmış diyebiliriz.
2: Anladım. Bir sorusu var Oral Hoca'nın sana Ekber.
3: Ekber Tabii. Bey selamlar. Hastane başı. Şey diye sormak istiyorum. Şimdi Pezeşkan da geçenlerde çok söylüyor bu ne savaş ne barış bize zarar veriyor meselesi. İran'ın içinde çok konuşulan bir konu. Yani ne savaştayız ne barıştayız. Ülkeyi de inşa edemiyoruz gibi bir durum söz konusu. Bu meselenin yani bu Araf'ta kalma meselesinin şu an sahadaki yansıması ne yönde? Ekonomik olarak özellikle hissedilir hale gelmeye başladı mı 28 Şubat'tan bu yana? Yani bu Araf süreci, savaşın var olmama süreci, barışın da var olmama süreci ekonomik anlamda artık böyle bakkala falan yansımaya başladı mı? Sokağa yansımaya başladı mı?
0: Değerli hocam, ben biraz çekildim kenara. Arkamdaki o kalabalığı da o atılan sloganları, o hareketleri de görmüş olasınız. Evet, altınız çizdiğiniz doğrudur. %100 katılıyorum. Birebir insanların hayatında yaşıyor. Yani İran şu anda nasıl bir durumdadır? Yani sizin de belirttiğiniz üzere Pezeşkan diyor ne can ne sor. Yani tam olarak savaşta değiliz ve tam olarak barışta değiliz. Ülke böyle bir vaziyettedir. Tabii bu İran ekonomisine de inanılmaz düzeyde olumsuz yönde yansıması söz konusudur. Örnek mi verelim? Yani somut bir örnek verirsek bunu döviz kuru üzerinde verebiliriz. Daha 1,5 ay önce Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandığında İran'da bir Amerikan doları 150 tümene kadar inmişti. Yani o banda geri dönmüştü. Bugün 194 civarına yükseldi. Yani düşünün 1,5 ayda 150 tümenden 194'e yükselmiş oldu. Tabii bunun insanların cebine, eve götürdüğü ekmeğe ve ekonomiye de ciddi anlamda yansımaların söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Diğer taraftan malum biliyorsunuz İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ambargolar dışında yine o deniz ablukasını başlatmış durumda ki İran'ı gerçek manada zorlayan bir mesele. Çünkü İran senelerdir yani uzun bir süredir ekonomisinin önemli bir bölümünü ihracatını olsun, ithalatını olsun güneyden yapıyordu. O bölgeye bağlı mıdır? Ve an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri İran'ın gemilerine limanlara gelmesine müsaade etmiyor. Hatta gerekiyorsa onlara yönelik saldırılar yapıyor. Gelen son açıklamada en az bugüne kadar yani son bu 15 gün içinde 15 günden fazla bir sürede 2 İran gemisini askeri müdahaleyle durdurdu. 2 gemide işte denetim yaptı ve diğer gemileri yani onlarca ben şu an sayısı aklımda değil onlarca gemiyi de işte İran limanlarına gitmeye veya İran limanlarına çıkmasına izin vermedi ve bunun da İran ekonomisine olumsuz yönde bir yansımasının söz konusu olduğunu ifade edebilir.
3: Şey oldu mu peki bu iki hafta öncesi siber saldırıdan dolayı bütün bankalar çalışmayı bırakmıştı malum. Kartlar falan çalışmamıştı. Şu an bu durum ortadan kaldırıldı değil mi? Halk tekrar normale döndü mi? Parasını kullanabiliyorlar bankalardaki.
0: Hocam yani çok ilginçti. Yani birkaç bankaya yapıldı. İşte Ticaret Bankası, Milli Bankası, zannedersem evet. Sepah Bankası. Birkaç dört tane bankaya yönelik bir saldırı söz konusu oldu. İnsanlar kartlarını kullanmaz vaziyete geldi. Yani bir mağazaya gittiğinizde o pop makinesiyle kartınızı verdiğinizde o ilgili bankanın kartı geçersizdi. Yani şey olmuyordu. Kısmen düzelmiştir. Yani %100 düzelmese
2: bu da tuz biber oldu sıkıntı.
3: Evet. Transfer falan yapamadılar.
2: Peki. Bu Melania Trump'la ilgili konu ciddi ciddi konuşuluyor mu ya suikast iddiaları Ekber?
0: Esasında şunu söyleyeyim ya arkamda bir görseli görüyorsunuz siz. İşte Donald Trump'ı öldüreceğiz falan filan diye yazıyor. Bu tip söylemleri daha sokaklarında görmek yani alışıldık bir şeyler. Mesela Farsça ve İngilizce Donald Trump'ın öldürüleceği ifade ediliyor. Şimdi görüyorsunuz tabutun içine konulmuş durumda.
3: Tabutu
0: sadece bu meydanda değil. Aynı zamanda diğer meydanlarda da işte buna yönelik benzeri görselleri görmek mümkün. Özellikle ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze etkinliğinin ardından bu yöndeki taleplerin arttığını söyleyebiliriz. Sadece Melania Trump değil, Donald Trump olsun, işte Netanyahu olsun, diğer Amerikalı üstünde yetkililer olsun, sürekli bir şekilde bunlara yönelik yüksek intikam açıklamalar. Hatta bazı İranlı
2: Netanyahu'ya bir şey demiyoruz da, yani buraya ne oluyor onu soruyorlar Amerikalılar. Netanyahu her tarafta, yani hedefinde insanların.
0: Yani bu çok yani dikkate alınacak bir mesele değil.
2: Değil, anladım. Rehberin ailesini öldürdüler ya. Ama neyden vardır gerekçesi de. Yani hayır bunu şey de besliyordur bir yandan. Bu İsrailliler mi İsrailliler? Mossad da bunu çok propagandasını yapıyordur. Bir şey olup olmaması için değil de.
4: Önemli değil. Evet.
2: Tabii yani yoksa hikaye bunun üzerine.
0: Ya farklı bir şekilde İran'ın ve benzeri bir şekilde İran'ın yönetilmesini isteyen farklı gruplar var. Ancak bu grupların daha ziyade etnik gruplar olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Ben az önce Mahmut Hoca'nın bir ifadesine değinmek istiyorum. Bunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalipa yani eğer bir durum değil diyor ki Hürmüz'ü canlı tutarak buradan işte bir şey elde edebiliriz. İran'da şöyle bir yorumlar yapılıyor ki tamam bugün Hürmüz önemlidir. Önümüzdeki bir sene eğer Hürmüz bu şekilde devam ederse önemi %50'ye düşmüş olur. Bir sene sonra %20'ye düşer. Yani belki 4 sene sonra Hürmüz'ün hiçbir anlamı kalmaz İran için. Yani tüm diğer ülkeler, Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri alternatif yollar üzerinde. Mesela dün Irak Başbakanı Türkiye'deydi. Irak petrolünü Türkiye'ye satmak istiyor. Mesela bu durumda hiç Hürmüz'e de ihtiyacı olmayacaktır.
2: İran yani, kızıyor mu buna Ekber peki? İran bu işi
0: yani resmi olarak ben bir böyle bir kızgınlık görmedim. Yani birisi açıklama yaptığında

0: neden Irak böyle bir şey yapar? Irak da ciddi anlamda zarar etti. Ben geçtiğimiz günlerde Irak Petrol Bakanlığı'nın açıklamasına bakıyordum. Savaşın başlamasında bu tarafa 45 milyar dolar sırf işte petrol satamamasına dolayı Irak'ın bir kaybının söz konusu olduğunu Irak tarafı da kabul ediyor. Yani Mahmut Hocam'ın dediği doğrudur ve İran'la bazı işte o işte hani nasıl diyelim gerçekçi yetkililer de bunun altını çiziyor. Diyor ki eğer durum bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda yürütmenin pek de bir anlamı kalmayacak. O yüzden durdurdu canlı tutmamız gerekiyor diye ifadeler de kullanıyor. Ben bir de az önce de bir bahsiniz vardı işte güneyde ordu ya silahlı kuvvetler tek durulmadı. Esasında öyle de değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu 13 gün boyunca o 5 ilde yani kıyı ilinde askeri olarak ne gördüyse vurdu. Evet. Hatta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da bu yönde açıkladı. Yani diyor, o bölgede artık duracak bir yer kalmadı. Bir örnek, somut bir örnek vereyim. Evet, bunu bir örnek de vereyim. İki gün önceydi hükümet sözcüsü Fatma Macera'nın bir açıklaması oldu. Diyor ben gittim bu şehirde, bu şehir havaalanına bak. Havaalanına diye bir şey kalmamıştı. Tekrardan onu yapmamız gerekiyor. Yok da uçakların durumuna baktık. Uçakların hepsi mahvolmuştu. Yani o mahvolan uçakların içinde İran'ın yeni aldığı dördü uçaklar da vardı.
1: Son bir soru daha var. Tam da bu oralaktı yerle alakalı aslında. Şöyle. Şimdi bir kara savaşı hazırlığı söz konusu. Amerika tarafından da bu yapılan vuruşların kara savaşı öncesinde, çıkartma öncesinde, amfibi harekat öncesinde bir hazırlık olduğu çok konuşuyor. Bir de şimdi Çin'le yapılan anlaşma gereği istenen hava savunma da F-35'ler için değil malum. Omuzdan atılan sistemler olduğu için bunlar daha çok işte helikopter gibi, yakın uçuşlar gibi, dronlar gibi sistemlere özellikle yönelik şeyler. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken İran'da da insan zincirleri falan yapılmaya başlandı güney sahillerinde. Nasıl bir iklim söz konusu? Yani bu amfibi çıkartma meselesi veya hava indirme meselesine İranlar nasıl yaklaşıyorlar?
0: Şöyle söyleyeyim, İran'ın en güçlü olduğu alanın kara meselesi olduğunu ifade edebiliriz. Yani İran birkaç alanda zayıf olduğunu, birkaç alanda güçlü olduğunu söyleyebilir. Zayıf olduğu alanlar nerede? Hepimiz biliyoruz. Hava savunma sistemleri çalışmıyor. Mesela savaş süresinde Amerikan İsrail savaşı uçaklarını kafanıza görüyordu. Herhangi bir onlara eylem de yapılmıyordu. Zaman zaman onlara karşı o alçak menzilli hava savunma sistemlerine müdahale etti. Yaptığı kadar yani hava savunması değil, hava savunma sistemleri işte savaş uçağı yoktur. Mesela an itibariyle deniz kuvvetlerinin de olmadığını ifade edebiliriz. Evet. Ancak güçlü olduğu alanlar da vardır. O güçlü olduğu alanlar nedir? An itibariyle görüyoruz. Füze alanında insansız havalarda bir de kara gücü olarak. Yani İran'da şimdi İran'da şehadet diye bir kültür vardır. Evet. Yani biz Türkiye'de de o vardır. Yani ben gideceğim, orada öleceğim. İranların pek çoğunun, yani önemli kısmının diyelim, önemli kısmının çoğunu demeyelim. İranların önemli kısmı, biz gideceğiz doktor, ölecek falan. Yani bu şehadet İran'da kabul edilebilen, yani çoğu insan tarafından benimsenen bir mesele olduğunu ifade edebilir. Yani İran'ın güçlü olduğu tarafın bu mesele olduğunu ifade edebilir. Değerli hocam.
2: Ekber, çok teşekkür ederiz. Son dakika bilgilerini yine analizlerinle de bizi çok aydınlattın. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi Kemal Hocam, bu Trump'ın çok bahsettiği bir kazma daha var. Netanyahu da diyor, evet. Trump burayı çok vurmak istiyor, kalmamızı istiyor. Nedir bu? Şimdi kazma, buna geleceğiz. Siz böyle alayım mı?
3: Kazma dağın altında.
2: Bu arada Çin İran'dan yeni savunma sistemleri alıyor. Yani savaş devam edecek. Şey. Buna geleceğiz ama şu kazma dağı nedir? Önemi nedir?
3: Yani çok derinlikte, 90 metre derinlikte bir nükleer santral olduğu iddiası var. Ve çok ciddi korunaklı, granitle kaplı. Yani şu anda kullanılan Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfuz edici bombalarının bile nüfuz edemeyeceği bir derinlikte. Santrifüjler taşınmıştı Fordo'dan vurulunca. Evet. Vurulmadan önce hatta oraya aktarıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bir zenginleştirme faaliyetinin tünellerde 90 metre derinlikte ve granit bir yapıyla korunan bir yapı. Yani şey aslında nükleer santral gibi
2: onu
3: bir şey.
2: Onu koruyor üstü ama evet. Granit daha granitten oluştuğu için çok daha
3: tabii, fazla yani dayanıklı. Nüfuz eden bombalar şöyle çalışır. Çift patlayıcılar önce patlata patlata gider, deler daha doğrusu. En altta istenilen mesafede işte 90, 80, 60 maksimum mesafe genellikle 70, 60, 70.
4: Yani teknolojinin bugüne kadar geldiği aşamada biz 100 metre kadar derine ancak ABD teknolojisiyle iniyoruz, bu kadar.
3: İşte Amerika bile çok inemiyor 90.
4: Çok inemiyor.
3: İnemiyor. Yani 60-70 bandında yapıldı. Ford da öyleydi biliyorsunuz. 60-70 bandta kaldılar ama patlattılar gerçekten orayı. Bir de giriş ve çıkışları patlattılar Ford'a da. Dolayısıyla orayı imha ettiler. Fakat içi boştu Ford'un. Trump çıktı dedi ya, biz orayı darmadağın ettik ama içeride herhangi bir şey yoktu. Şimdi onların aktarıldığı yer burası, Kazma Dağı. Şimdi İsrail'in çok talep ettiği bir hedef aslında burası. Ama nasıl vuracaklarını tam bilemiyorlar. Ellerinde MK-84 tipi bombalar var, nüfuz ediyor gerçekten. Onunla belki vurabilirler. Ya da çok ağır bir bombardıman. Hani devasa bir saldırı yapacağız demişti ya Trump. Devasa saldırının hedefi şu anda Kazma Dağı'nın hemen altındaki şey, nükleer santral. Dolayısıyla oraya B2'lerle atılan 13.6 tonluk bombalar var ellerinde. B2 atabiliyor. Belki onunla yoğun bir şekilde bombardıman yapa graniti parçalayıp sonra şey atacaklar. Nüfuz edeceğim bombayı atacaklar. Nüfuz etmez. Bizde de var mesela işte Gaza, Payalet gibi. Onlar da mesela bant 60-70 bandında. Adaya attılar bizden biliyorsunuz bombayı. Nüfuz etti. Alttaki patlamayla toprak üstündeki adadaki bütün taşlar 200-300 metre kadar dağıldı. O yüzden çok kuvvetli bombalar, Amerika'nın bombaları. Önemi bu. Yani nükleer hedef aslında bir yerde.
4: Ama tabii biraz burada daha silah milah deniyorlar herhalde hocam işte.
3: Belki de yani
1: burası
3: olabilir.
1: Burası zaten dağlık. Kerkes Dağları'nın bir parçası oradaki dağ. Natanz'ın devamı gibi düşünebiliriz yani.
3: Aynı bölge Natanz.
4: Ben çünkü bu nükleer hikayesi İran'ın çok ABD'nin derdi olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçekten problemi İran'ın nükleer programı.
3: Ama bir şey sunmak zorunda ya.
4: Bir şey sunacaksınız.
3: Evet, yani nükleer silah bak ne kadar hayatı hoş geliyor. Olmuyor. Irak'ta da aynı hikaye okundu ya. Kitle imha silahı var dediler.
4: Hiçbir şey olmadı çıktı.
3: Önce gitti zaten Birleşmiş Milletler. Rapor yazdı. Yok dediler. Tony Blair'i bile kandırdılar. Tony Blair sonra itiraf etti. Yoktu ya böyle bir şey.
4: Biz şöyle dediler. Kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değildir dediler. Yani kanıt bulamıyoruz ama.
3: Laf ebeliği
4: bir şey. Bir tane bir sahtekar, onların bir savunma bakanları vardı. Savaş bakanı diyelim aslında. Onun sözüydü. Tarihe geçti. Evet.
3: Şimdi dolayısıyla bu dağın bombalanmasıyla beraber, yani çok yoğun gerçekten bombalama yapılması lazım. İşte İran'a şöyle bir mesaj aktardı Trump. Geleceğiz. İşte Ekber Bey'in söylediği gibi önceden de vurdu. Ürdün'deki o bombalamanın da bu meşruiyet paketine soktular. Dediler ki işte biz burayı işte bombaladılar, biz de karşılık vereceğiz. Sonra Trump'ın biraz önceki ifadeleri vardı. Yoğun bombalama yapacağız. Hedef burası. Evet. Hedef burası.
4: Şimdi görünen sebep bu anladığımız kadarıyla işte nükleeri kaldıracağız ortadan. İran çok kötü bir devlet bilmem ne. ABD resmi söylemde bunu kullanıp duruyor. Peki Çin'e gitmek üzere bir durak mı? İran niye bu kadar önemli ABD için? Burada gerçekten o resmi söylemin altı doluyor mu yani? Hakikaten bunlar nükleeri bulacaklar. İşte Tel Aviv vuracaklar, gelecekler ABD'de bir şey yapacaklar falan. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
3: Ben şöyle, benim düşüncem şu. Amerika Birleşik Devletleri
4: Çin anlaşmasında verebiliriz.
3: Orta Doğu'yu pek istemiyor. Yani orada Amerika olsun istenmiyor şu anda. Trump heyeti tarafından diyelim. Yani artık Orta Doğu Amerika Birleşik Devletleri'nin çok öyle radarında değil.
4: Önemli
3: ama
4: değil.
3: Ama İsrail'in radarında.
4: Yani o zaman İran'ı kışkırtan İsrail Trump'ı da.
3: %100.
4: Vance de bunu söyledi ama. Herkes diyoruz ki yani gerçekten bu kadar böyle nükleer tehdit yüzünden mi Trump bu İran'la uğraşıyor yoksa Çin'i mi durduracak?
5: İran nükleer tehdit yüzünden herkese şey var, neden görüşme. Köprüler bombalansın? Eğer nükleer tehditse amaç, neden köprüler bombalansın? Neden okullar bombalansın? Evet. Neden hastaneler bombalansın? Dolayısıyla yani Kemal Hoca'nın dediği İsrail'in kışkırtması ve İsrail'in istediği faaliyetlerin yapılması olduğu gözüküyor.
4: Bu sonuç.
1: Sizce? İran o kadar masum değil. Onu söyleyelim. İran'ın 2000'lerin yani 90'lardan başlayan 2000'de de ortaya çıkan faaliyetleri, ifşaatlar daha doğrusu ve sonrasında işte %60 zenginleştirmelere vesaire etmesi nükleer İran'a gitmek üzereydi. İran yakındı nükleer meseleye. Yani o kadar da hani İran hiç nükleer faaliyeti yoktu, tamamen barışçıl amaçlarla bu işi yapıyordu gibi durum söz konusu değildi. Hatta biz 2022'de çok iyi hatırlıyorum, 21-22'de artık bir nükleer İran'dan bahsedebilir miyiz tartışmalarını yapıyorduk. Yani ve İsrail'in hiçbir kartı kalmadığı için o dönemde bir saldırının artık kaçınılmaz olmasına doğru gidildiğini düşünüyorum.
5: Ama bu noktada şunu sormak lazım.
4: Bana neden seçin
5: yani? Yani nükleer güce sahip olan İran mı insanlık için daha tehlikedir yoksa İsrail?
1: Şimdi o tabii bambaşka tarz bir konu. Şey, İsrail'in nükleer silahı var vesaire.
5: Dolayısıyla hani masum değildir deyince bu soruyu sormak
1: yani
5: gerekiyor.
1: Hiç İran bu işlere hani nükleer meseleye girmemiş de bahane
4: edilmiş gibi. Böyle bir tehdit tamamen yok diyemeyiz diyor.
1: Yani o vardı. Yani. Yani zaten uzay çalışmaları yapıyordu. İşte balistik füze gelişme hikayesi de. Onun üzerine işte nükleeri koyma durumu var idi. Artık çok az kalmıştı. Gerçekten az kalmıştı İran'ın nükleere gitmesi meselesi. Ama sizin söylediğiniz şeye gelince hani köprüleri vurma vesaire. O %100 Yasin
4: Hoca'nın tabii ki.
1: Burada şimdi İran'ın siyasi iradesini böyle vurarak felç edemeyecekler için Irak 90

0: 2011'de yaptıkları aynı şey, sistemik felç konseptini İran'a uygulayarak bir devlet vasfını ortadan kalacak ve devletin sadece hizmetleri ortadan kalacak, her şeyi yok ederek işte lojistiğinden tutun da elektrik altyapısına ne giriyorsa aklınıza bir devletsizlik durumu ortaya çıkartmak.
1: Ama bombalayarak hiçbir devlet ortadan kaldıramazsınız.
2: Bunun da işe yaramadığını anladıklarını ancak söylüyorlar ve doğru da yani işe yaramıyor. Biz mahvediyoruz. Irak'ı mahvettik. Bizi mahvediyor Irak. Hiçbir şey de
0: bakın,
2: üretmiyor diyorlar.
0: Olay, olay yani. Ciddi. Olay çok ciddi. 91'de Irak'a yaptıkları şeyden sonra nasıl bir Irak gördük biz? İşgali de kenara koyarak, işgali de katarsak. Erbil için başkasıyla konuştuk. Süleyman için başkasıyla, Basra için başkasıyla, Bağdat için başkasıyla bir devletsizlik durumu ortaya evet. çıktı.
2: Ama yani ABD'nin işine gelmiyor oralar artık bu. Bu sistem. Ya Trump bunu söylüyor.
0: Işte İran'da istenen şey geliyor mu? O devletsizlik durumunu ortaya çıkartıp olabilirse belki silahlı grupları bir şekilde kışkırtmak ki olmadı. Belki ileride gelişebilir. Onu kenara tutuyorum. Bir de açlık çok net bir şey. Bunu da kenara koymamız lazım. Evet. Ayanlar gibi aynı Osmanlı dönemindeki nasıl şeyden 18. yüzyılda ayanlar çıktı ortaya. Herkes hani kardeş İstanbul Sultanatı'yla buranın kralı benim. İstersen git İstanbul'a süre derdini gibi bir durum ortaya çıkıyor devletsizlikte. Aynı şekilde yani işte İran'ın çeşitli oradaki devrim muhafızı, güçlü devrim muhafızları komutanı veya işte oradaki aşiret reisi vesaire.
2: Yani böl parçalarını yükseltecek. Klişeyle hala burada haritada, İran'da da bunu hedefliyor. Birinci hedef de bu.
0: Hedef bu yani şey tamamen haritada tek bir İran fakat içeride çeşitli şehirlerde güç kazanmış aşiretler vesaire var olduğu
2: için. Görünen sebep zaten gerçek.
0: Dönüştürmek.
2: Böyle mi Mahmut abi? Böyle mi yani?
3: Ya ben şöyle baştan beri burada zaman zaman konuştum. Ben bunun bir ABD egomaniyasının bir projesi olduğunu düşünüyorum. İran, Hamas, 7 Ekim, bütün bunlar tabii ki etkili oldu. İsrail'in işte vaat edilmiş topraklar siyaseti, bunlar etkili oldu. Ama ben İsrail'i şöyle düşünüyorum. İsrail, Amerika'nın ya da Batı blokunun buradaki hançeri.
2: Evet.
3: Yani durduk yerde bunu oluşturmamışlar. Yani o yüzden tamam Siyonizmin etkisi var, şu var, bu var. Ama emperyalizmin sadece Siyonizm üzerinden kendisini ifade etmiyor ki. Yani Grönland'ı da istiyor, Venezuela'yı da istiyor. İşte Pasifik'te de başka şeyler yapıyor. Yani onların hepsinde Siyonizm mi var? Emperyalizm yeni bir plana geçti. Nedir bu? Ya bu görüyor demin de konuştuğum şeyler. Yani ABD 90 91 2000 diyelim ki şeye kadar 20'ye kadar ya da 17'ye kadar bir hegemon güç olarak kendisini dünyaya kabul ettirdi.
2: Evet.
3: Yani dünyaya da bir nefes aldı. İşte her yerde güven yaratan, güvenlik sağlayan bir devlet havası yarattı. Irak'a girdi, kimsenin sesi çıkmadı. 91'de girdi, 2003'te girdi. Suriye'yi kilitledi. Suriye'de binlerce insanın ölümüne, göç etmesine yol açtı. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Yani siyasi, buradaki devletlerin kapasitesini zayıflayan bir ABD aklı vardı geçmiş dönemde.
2: Evet.
3: Şimdiki ABD aklı diyor ki bu bölgede bir, İran'ın vekalet güçleri var. Bir defa devreden çıkması gerekiyor. Bunu burada, bunu İsrail için yap, yani İsrail için yapılıyor görünüyor. İsrail de bunu istiyor, doğru. Ama bunu kendisi için yapıyor. Hmm. Bu bölgede zaten hepsini İbrahim Anlaşmaları ile etki altına almışım. Türkiye'de burada yükselen bir güçtür, iyi ilişkim var. Ama burada problem olan bir İran var. Bu İran'ı halletmem gerekir diyor. Nasıl halledecek? İşte içeride ayaklanma yapmaya çalışıyor, şunu yapmaya çalışıyor. Olmadı. Şimdi bombalıyor. Bombalayarak zayıflatmaya çalışıyor. İstiyor ki bu bölgede İran'da entegre olsun. Nereye? Hmm. Batı sistemine. Bu sisteme entegre etmeye çalışıyor. Tek nedeni de şudur bana göre. Çin'in önünü kesmek. Ne demek bu? Yani burada bir güçlü devletler yani ortaya çıkan mesela Türkiye gibi, İran gibi güçlü devletler ya da Suudi Arabistan, Mısır gibi güçlü devletler çıkarsa onlarla ortaklaşa yeni küresel sistemin aktörleri olmasını hedefliyor. Yani ben hegemon gücüm ama sizle de biraz paylaşmak istiyorum. Eskisi gibi jandarma olmanı istemiyorum diyen bir Amerikan aklı var. Başarır mı, başarmaz mı bilmiyorum ama yaptıkları buna yönelik.
2: Son tahlilde de Çin'i bir kesiyor. Çin'in
3: Çin'i bitirmeye
2: çalışıyor. Ama şimdi cümle daha... Hocam hemen devam edelim. Şu orman yangınlarını da bir aktarayım. Aynen. Konu önemli. Devam eden orman yangınları. Son duruma bir bakalım. Bölgeden bağlanmıştık. Yalova, Armutlu'da devam ediyor. Kütahya, Domaniç'te. Kütahya, Altıntaş'ta. Çanakkale, merkez yangınları. Tamamen kontrol altına alınanlar bunlar. Muğla, Seydi Kemer'deki devam ediyor. Antalya, Kaş. Antalya, Kumluca. Balıkesir, Edremit, Altınoluk. Çanakkale, Ayvacık. Balıkesir, Gömeç yangınları. Yine büyük ölçüde kontrol altında. Bayağı batı kısmımız devam ediyordu yangınlar ama erken müdahale edildi diyebiliriz. Evet, son durumlarda bunlar. Kemal Hocam bir cümle alayım sonra biraz iç siyasete girelim.
1: Yani
2: Çin midir?
1: Analiz dedi. Seviyesi yukarıda tutarsak sistemik analiz başka bir şey çıkıyor. Devletler arası, toplum arası, bireyler arası, yani Netanyahu katil lider, evet. Bir taraftan Putin, bir taraftan işte Hamenei. Bu liderlerin algıları üzerine analiz yaptığımızda başka bir şey çıkabilir. Devlet aklı düzeyinde yaptığımızda başka bir şey ama uluslararası sistem analizi başka bir şey. Fakat hepsinin akıllı devletler, güçlü devletler birey düzeyindeki analizi ta sistem düzeyindeki etkisine ölçerek hareket ederler. Onun için buradaki yapı tabii ki İran meselesine biz fokuslandık. Elbette uluslararası çok kutupluluk sistemine de etki edecek bir hareket yapıyor Amerika. Onu okumak ve anlamak önemli. Dediği doğru. Yani Çin merkezde, radarda şu anda yoğun bir şekilde üstelik. Fakat İran hareketi çok devletler arası düşük seviyeli bir hareket şey için. Ama İsrail için çok büyük bir hareket. Onun için karşılıklı olarak bunlar anlaşmış vaziyetteler. Bakıp göreceğiz. Her iki taraf da kara savaşını hazırlıyor. Onu söyleyeyim baştan. Yani İran'la Amerika şu anda gerçekten bir kara savaşına hazırlık yapıyor. Alınan malzemeler, işte yansıdaki malzemeler de İran'ın kara savaşı olasılığına karşı temin ettiği bir takım alçak
2: petler almış İran Çin'den.
1: Alçak irtifa hava savunma silahları.
2: Omuzdan atılan asker, Ukrayna'da da kullanılanlar.
1: Tabii tek askerin kullandığı ve çok basit silahlar. Yani şu QV-12 ile FN-16 omuzdan atılan hava savunma füzeleri, bir özelliği var bunların. Biliyorsunuz uçaklar uçarken arkadan flare dedikleri bir ateş topu fırlatırlar ki
2: hedef saptırmak
1: için. Kızılötesi tarayıcılar yanılsın diye. Bunlar ona karşı da yanılmayacak şekilde dizayn edilmiş. Artı sadece ısıya gitmiyor FN-16 sadece ısıya gitmiyor. Bütün o kabinin, yani o komple şeyin, uçağın ön, arka, alt kısımlarına da kanalize olabiliyor. Sadece ısıya duyarlı değil. Kızılötesi görüş sistemleri var. Yani karşı tedbirlere de bir tedbir geliştirmiş Çinliler. Onun için ben diyorum ki alçak irtifa hava savunma silahları almaya başladıysa İran, Amerika'nın bir kara taarruzuna beklentisi var demek.
2: Evet,
3: bu destek olduğu sürece de Amerika'nın işi zor. Çin kara hareketi de yapsa
2: zaten içiyor. Mahmut abi, günümüz savaşlarında ne olunca bir devlet öbür devlete pes dedirtmiş oluyor, yenmiş oluyor, olmuyor hiç.
1: Venezuela'da olmaz,
3: değil mi? Bak tam tersi şu olabilir. Yani bazı uluslararası ilişkiler uzmanları bunu söylüyorlar. Yani Körfez Hürmüz meselesi Amerikan İmparatorluğu'nun sonunu getirebilir. O ihtimal de var yani. Niye bakın Çin boşuna bu yani kolay bir şey değil herhalde, değil mi? Yüksek fiyatlı şeyler 60, bunlar.
1: 60-70 milyon dolarlık bir yani paket.
3: Yani kolay değil. Yani o yüzden bu savaşı daha da derinleştirebilir.
1: Ya çok aslında ucuz şeyler, silahlar, fakat vurduğu silah çok büyük.
3: Vurduğu silah çok
1: var.
3: Değerli, evet.
1: Alçak uçan F-16'yı falan vurursunuz bunlar.
2: Evet, biraz da iç siyaseti konuşalım mı? İçeride de tartışmalar var. Operasyonlar devam ediyor. Ünlüleri görüyoruz şeyde. Adliyede bu ahbap soruşturmasından dolayı ifadelerine başvurulan ünlüler var. En son herhalde Hayko Cepkin gitti, bir şarkıcı. Adliye hocam bunlarla meşgul.
4: Evet.
2: Yasin hocam.
4: Evet.
2: Gündem bu mu hakikaten? Genel olarak konu bu ünlüler soruşturması, ahbap soruşturması. Hukukçular bunları mı konuşuyor? Baroda mesela gündem nedir?
4: Ya yok, biz bunlar yani bizim için
2: çok magaziner konular mı hocam?
4: Yani aynen öyle ve önemsiz konular. Bir adliye de böyle bir şeyi gündem yapıyor değil. Yani işte bir suça muttali olduğu zaman savcı ya da şikayet olduğu zaman soruşturmayı başlatıyor, delilleri topluyor, onları mahkemeye gönderiyor kovuşturma için. Dolayısıyla devlet politikası açısından bakınca çok önemli şeyler değil, önemli gündemler değil.
2: Ama ahalinin ilgisini çekiyor. Bir de şöyle bir durum var, anlamıyoruz da hukuki olarak size de soralım. Mesela soruyorlar bu şarkıcılara, ben diyor ifade vermeye gelmedim buraya diyor. Benim bilgime başvurulacak, kendi lafınıza sözünüze dikkat edin diyor. Ben ifade verecek adam mıyım algılıyor yani. O Hayko Cepkin'di galiba, onun bir konuşmasını verelim. Orada gazetecilere de bağırıyor. Gazeteci soruyor, sizin ifadenize başvurulacakmış. Bunun hukuki karşılığı bu değil mi? İfadesini almadılar mı bu adamı? Niye bu adam orada çıkıyor?
3: Yani burada devlet... asıl olan ifade alınması değil. Yani ifade alınması, yani daha doğrusu ifadede ne söylediği değil. Bunların ifade veriyor olmaları, ifade verme noktalarına gelmeleri bir fotoğrafı gösteriyor.
2: Önemli olan bu.
3: Ha, bu bence. Ne,
2: o yüzden
3: ne
2: o diyorlar. Ben, kim ya diyor bunu... ifade vermiyorum ben diyor. Ne ifadesi diyor?
3: Geldi ifade verdi. Hiçbir şey olabilir mi? Olmaz. Ama bir şey çıkıyor ortaya. Ne çıkıyor? Ya bu kadar sanatçısı, aydını, işte profesörü, hocası hepsi ekranlarda sabahtan akşama kadar

0: Bunları görüyor olması şöyle bir sonuca yol açacak. Bir daha bu hatayı yaparlar mı? Yaparlar.
1: Yaparlar abi, yapmazlar mı? Sen ne diyorsun?
0: O ihtimal
1: var. Şu anda hazırlanıyor yani.
0: Ama o ihtimal var, ama sadece şöyle söyleyeyim. Yani aşağı da iniyor.
1: İniyor.
0: Yani bir düşüş de yaşanıyor. Bir utanç. Ya utanma yani. Hani yalan, ben özür dileme gibi bir gelenekler de yok.
1: Ya bunların onu diyorum. Adam bize şey yapıyor.
0: Fatih Altay'dır. Bugüne kadar yapmadığı rezillik yok.
1: Fatih Altay utanmayı yitirmiş o artık.
0: O yaptıklarından sonra bile muhatap, yani hakaret ettiği kesimler tarafından bile ciddiye alındı. Ya o da bizim ayıbımız. Yani bu toplumdaki, yani oluyor mu bunlar? Hepsi oluyor. Yani
1: böyle muhalif oldu başımıza, solcu oldu. Fatih Altay'dı. Bak, bildiğin Fatih Altay'dı
0: oldu,
1: yani.
0: Muhafazakar oldu. Bir şeyler yaptı yani. Ama halen piyasada. Şimdi bu Türkiye'de bunlar tabii hep oluyor. Ama şunu da görüyoruz. Ya bütün bunlara rağmen 2023 100. yılında Cumhuriyet'in öyle bir hava yarattılar ki. Yani neredeyse korkmaya başladık. Yani evet, geri çekildi. Bir dakika ya, ne oluyor falan bu. Ve halk bir de işte bir ders verdi bunlara. Ama yapacak bir şey yok.
2: Hocam ama yani sonuçları itibariyle çok sıkıntılı bir konu. Basit bir dernek dolandırıcılığı değil mi
1: o? Kemal Hocam.
2: Yani 50 bin kişinin şehit olduğu bir afette yaşanmış olması kritik.
0: Tabii.
2: Yoksa tabii ki çok bana ne yani,
1: evet, dernek gitmiş parayı yemiş. Kemal Hocam, ama şu görüntü beni merak, yani biraz üstünde durulması gereken bir konu olduğunu düşündürüyor. Bir soruşturma var. Hepimiz ifade veriyoruz. Bizi de çağırıyor basın savcısı, gidiyoruz. Yaptığımız Twitter'da yaptığımız esprilerden dolayı çağırıyorlar. Yani ona acayip anlamlar yükleniyor. Birileri bir şeye şikayet ediyor. Gidiyoruz, ifademizi veriyoruz. Yani vermek durumundayız. Şu Hayko Cepkin denen adamın görüntüsünü bir verir misiniz? Bu benim ilgimi çekiyor. Yani bunlar şey, soruşturmalardan azade adamlar, bunlara soru moru sorulamaz. Ne ifadesi işte diyor. Gazeteciler diyor ki ifade vermeye mi geldi? Ne ifadesi? İşte küfürlü müfürlü konuşuyor bir de. Terbiyesiz bir adam. Yani o hale bir dinleyelim ya.
3: Neler söylemek istersiniz ifadeye geldi?
4: Bir şarkı söylemek isterim.
5: Hayko Bey, selamlar. Ahbap soruşturması kapsamında ifade vereceksiniz.
4: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başka bir şey. Neredesin abi? Ha?
5: Neler söyleyeceksiniz?
4: Herkese ifade vereceksin. Ne lan bilgi? Alo, telefon Hayko Bey, gelin bilginize danışacağız diyor. Her şeyi köpürtün anasınıza. Abuk sabuk haberleri yazıyor. Ortalığı kirlet çaktan bak.
1: Bizim şimdi herif. Ben bir mahkemede, Yasin Hocam size söyleyeceğim. Amerikan mahkemesini izledim. Böyle bir herif geldi bunun gibi. Hakim de baktı kılığına, kıyafetine. Dedi ki bir defa dedi düzgün giyin. Buraya böyle gelemezsin mahkemeye. Bir de ifade, muhtemelen savcı beyin yanında böyle konuşmuyor da. Dışarıda bizim meslektaşları sıkıştırdığında çoluk çocuk orada bir şey diyemiyor. Yazık, genç insanlar. Yani biz bunları görüyoruz, sadece dizilerde değil, izlediğimiz mahkeme görüntüleri. Amerika'da bazı mahkemenin görüntüleri veriliyor. Bu bir hukukçu olarak size ne ifade ediyor? Bir gazeteci olarak beni çok rahatsız ediyor bu görüntü.
6: Ya şöyle, bu toplumun değerleriyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu görüyoruz bu
1: ya onun tercihi şeyde. Ama mahkemeye gidiyor.
6: Ha, mahkeme noktasında şu, eğer bu şüpheli olarak çağrılmışsa, yani ifade verecek, oradaki muhabirin sorusu doğru. Ama tanık olarak çağrılmışsa, ki muhtemelen şüpheli olarak, bilmiyorum. Doğrusu ben çok ilgilenmediğim için ayrıntısını bilmiyorum. Eğer tanık olarak çağrılmışsa, o zaman tamam, bilgime başvuracaklar demesi anlaşılabilir.
1: Ben gördüm, yazıyor ifadesinde diyor. Yani resmi belgesinde yayınlamışlar, ifadesi diyor. Tanık mı, sanık mı bilmiyorum. Orada tanık tanığın mı? Da ifadesi olur. Sanığın da değil ki. Mi? İfadeni alırlar senin. Yani devlet senin ifadeni alır yani.
6: Bu, tabii ki. Yani tanık ifadesi diyoruz. Zaten şeyde de literatürde de onu kullanıyoruz. Ama onun uslubundan ben şunu çıkardım. Bilgime başvuracaklar diyor. Yani tanık olarak ben ifade vereceğim demek istiyor.
0: Bilir kişi olduğu için ona başvurmuş da bilir kişi.
1: Yani Masum Kırmızıgül de aynı. Ona da soruyorlar. O da benim ifademe, yani şey, o halo ifade ne, biz ifadesine başvurulacak adam. Benim aklıma ne geliyordu açıkça söyleyeyim, bir ara bu darbecilerle ilgili, generallerle ilgili böyle konuşuluyordu, onlar da ne ifadesi diyorlardı. Hani biz kimiz ya, devlet bize nasıl ifade alır,
0: siz evet. Kimsiniz ki bizi sorgulayacaksınız?
1: Yani onu diyorlar yani, hal bunlara geçmiş. Yoksa oradaki arkadaşlar da tabii işlerini yapıyorlar, cevap vermiyorlar, terslik yani, şahsileştirmek istemiyorlar ama yani ne diyelim Kemal Hocam, ne diyorsunuz bu işte?
2: Ya vallahi bakıyorum olarak. Şöyle tiplerine bak.

0: bakıyorum, içeriklerine bakıyorum. Yani toplumdaki pozisyonlara bakıyorum. Tabii bu lümpen ergenleri peşlerine sürükleyen gruplar bunlar. Yani değer meğer yok hocam. Hiç bunlarla değer falan aramanıza gerek yok. Bunlar yüksek paralarla, ne bileyim, çok düşük seviyede bir takım çalışmalar yapan insanlar. Bizler evimizi zor geçindirirken bu insanlar yatta katta gezen insanlar. Bu toplum bu hikayeyi bunlara yazdırdı. Ve tiplere baktığınız zaman, yaptıkları işlere baktığınız zaman ne ürettiklerini tartışmak lazım. Sanatçının ahlaklısını, sporcunun ahlaklısını seven bir liderin ülkesinde böyle bir ahbap denen, tamamen çete üzerine, çetelik üzerine inşa etmiş bir derneğe para yatırın diye bas bas bağırıp arkasından böyle kıyafetlerle mahkeme salonuna gidip ben olmasam o mahkeme kilitlenir, benim sayemde bu düğüm çözülecek imajı yaratmaya çalışıyorlar, dik durmaya çalışıyorlar. Yani topluma ne kattın, ne verdin? Ahbap üzerinden topluma ne zarar verdin? Orada çığlık atan çocuklar, kadınlar, insanlar, erkekler enkaz altında inim inim inlerken oraya para yatırın, afatı boş verin diyen zihniyetle şu anda biz magazin üzerinden tartışıyoruz. Ya bu magazin meselesi değil bu.
1: Depremde
0: bu hukuk meselesi hocam.
1: Biz de baro olarak yardım götürdük. Kahramanmaraş'a gittik. Şunu gördüm. Gece karayoluyla yolculuk yapıyoruz. Bütün 34 plakalar deprem bölgesine akıyordu. Yani
2: ya, bu milletin, mi? Hiç bizim Türk milletinin yardımseverliği faiz.
1: Şeyi böyle. Ha, şimdi tam bu noktadan söylenecek şey şu. Yani bu yardımsever insanların bir kısmı bu tür yardım toplayan yerlere veriyorlar. İşte sonuç bu şekilde oluyor. Çok i̇şte vahim yok, yani.
2: Yani bunlar bir de Mahmut Ömer'in altını çizdiği nokta bence çok önemli. Öyle bir de topluma akıl verecek pozisyonda kendilerini görüyorlar ki herkes onların dışında yanlış bilinçten muzdarip bilmem ne falan filan. Halde bu.
1: Melih, ya orada daha korkunç olan bu duyguların istismar edilmesi. Yani milletin yardım duygusunun hem de depremzedeye yardım duygusunun istismar edilmesi. Şimdi, yoksa yani bu kadar insanın vicdanını yaralamaz, toplumu ya yaralamaz.
2: Biz de şahısları konuşmuyoruz ama her olayda bunlar çıkıyorlar piyasaya. Evet. Bu tavrın kendisi mahkum edilmezse tekrar eder. Ben onu konuşuyorum. Yoksa bravo. Türk milletinin yardımsever kim ki bunlar, biz bunların yüzünden kendimizi anlatacağız. Türk milleti yardımseverdir falan diyeceğiz. Ben ya buna orada diyorum. Bunlar yarın bir gün bir şey olacak. Mahmut abi gene çıkacaklar piyasaya, sana söyleyeyim.
3: Şimdi oradaki sıkışma noktası şu zaten. Yani bir yardım meselesinde yardım duygusunu, güven duygusunu zedelediler, doğru. Ama bunu mesela diyelim ki Sülün Osmanlar da yaptı. Parsa'dan da yaptı.
2: Doğru.
3: Ama burada yapılan tehlikeli şey bunun üzerinden siyaset devşirmek. Bunların her birisi o kafalarıyla siyasete malzeme verdiklerini düşündüler. Siyasetçilerin de, siyaset üretmeyen siyasetçiler de bunlara muhtaç kaldılar. Bunların desteğiyle iktidara gelecek gibi bir havaya girdiler. Korkunç olan bu. Yoksa normalde bir tane ahbap gibi bir adam çıkar, dolandırıcılık yapar. Yani deprem üzerinden de yapar hoca. Yaparlar yani.
0: O yüzden üstünde durmak lazım.
3: Malzeme satanlar vardı. Her türlü
2: yapmak şey yapamaz. Bu adam mesela ne demiş?
3: Siyaset hırsızlığı yaptılar.
2: Siyaset hırsızlığı Mahmut abi. Diyor ki Hayko Cepkin 2023 Mayıs ayında. Seçimden sonraki son konserimizi verdik diyor. Gitmiş. Çoluk çocuk da gidiyor işte, konserlerini, biletlerini almış. Son konserimiz olmamasını istiyorsanız sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuz. Sen işini yap git. Işte. Yani son konserini de vermiyor. Ne diyor biliyor musun? Ses mi var Samet? Peki dinleyelim sesini.
4: Seçimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir liste yaptık. En azından belki bundan sonra daha çok ya da bundan sonra hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim istedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum.
2: Yani bu yalan söylüyor da çıkmış ben seç. Bir de bambaşka bir şey. Devam ediyorsun konserlerine, diyorsun ki başım kaşıyacak, vaktim yok.
0: Yok yani.
2: Arada da ifade verdiğinde kim benim ifademi alacak?
0: Son bilet diye satıyor ya piyangocu, işte onun gibi.
3: O numarayla.
0: İkinci bilette cepten çıkıyor falan yani. Bunlar şimdi bazı sanatçılar böyle toparlıyor kitleyi. Birkaç ay bekliyorsa tekrar bir son konser. Ya son kez veriliyormuş, gidelim bari deyip de gidenler var herhalde. Bir pazarlama taktiği tabii. Ve bunu siyasallaştırıyorsunuz sahnelerden. Tiyatroda da aynı şey yapılıyor. Gidiyorsun bir tiyatroya, yarısını Shakespeare izliyorsun, yarısını Cumhurbaşkanı'nda hakaretle geçiriyorsun. Ya. Hepsi yani. Bu kitlenin böyle bir yapısı var. En akıllı bunlar, en zeki bunlar, en üstün ırk bunlar, en elit bunlar, üst sınıfı bunlar teşkil ediyor.
2: Sürekli de çıkıp hata
0: devamlı
2: ettik, hata
0: söyledikleri
2: ettik,
0: de
2: ettik.
0: talimat gibi yaptıkları işte şu an çuvalladın kardeşim. Çuvalladın. Ahbap denen bir yapıya ara ver dedin ve sen vermedin.
2: Geçmişte, bir de ikiyüzlülük bu değil mi ya? Ben buna çok acayip şaşırıyorum. Kastelli biz reklamını, anlamıştık bunu diyorlar. Yani biz vermedik diyorlar. Halka da diyorlar ki elinizde ne varsa ne yoksa götürün buna basın. Buna para verin. Bu çok daha adice. Yani şu olabilir Kemal Hocam. Aldanabilirsin. Dersin ki ne bileyim işte evet, deprem olmuş tamam. Götürüyor Haluk Levent şey adam falan filan. Hayır güvenmiyorlar.
3: Bir de güvenmiyorlar. Tabii.
2: Ve çıkıp ekrana Fatih Altaylısı bilmem nesi buradaki bu kanaat önderi bunların hepsi. Yani çıkıp millete de verin Uğur Dündar'ı şu bu. Ondan sonra bir şey çıkınca da ortaya. Biz zaten güvenmemiştik ona bu da dahil. Güvenmemiştik ama halk versin parayı. Bir de yalan söylüyorlar. Mahsun Kırmızıgül diyor ki mesela ben para verin demedim. Görüyorum ben koyuyorlar tweetlerini banka hesap numaraları koymuşsun altına.
0: Mesela bir bina yapılıyor, site yapılıyor. Reklam yapıyorsun. Çok güzel bir site. Dayanıklı, 7 şiddetine depreme falan. Ama sen almıyorsun oradan bir daire. Reklamını yapıyorsun. Reklam niye yapılır? Para alırsan yaparsın.
2: Yani hakikaten hırsızın hiç mi suçu yok denilecek dönem. Ama hala bunları yapmışlar. Çıkıp öz eleştiri vereceklerini. Orada genç gazetecileri fırça atıyor. Üstten üstten milletle konuşuyor. Kim benim ifademi alabilir işte. Diyor.
3: Bana bir şey olmazın etkisi. Özür diledi yani bazıları. Ha,
2: diyenlere da. Hak veriyorsun ha, ne var olabilir işte.
3: Şimdi burada bak bu Oğuzhan.
2: Bir tek yazık Azalkaya vermiş para.
3: Oğuzhan Uğur var ya aslında büyük günah işleyenlerden birisi o. Yani o deprem bölgesinde ben gittim Hatay'a. İnsanlar ağlayarak anlattılar. O baraj patladı deyip haber yaptı. İnanamadım yani hakikaten bu adam ondan sonra bile piyasada devam etti. Bir sürü insanın programına çıkardığı. Yani insan çıkmaz onun programına ya. Bu kadar
2: koşa koşa gittiler. Binali Yıldırım da mesela ben hatırlıyorum programındaydı. Koşa koşa şeyi falan yok. Yani popüler görüyorlar onları. Bir de böyle bir meslek türedi. Bizim işle arasında da var. Yani onlara gazeteci diyemiyorum artık. O YouTuber'lar falan. Ya bir bakanı gidiyorlar böyle full övüyorlar. Yani gazetecilikle falan alakası yok. Onun PR'ını yapmaya gitmiş. Bu gazetecilik falan değil. Bu Mahmut Övür'ün yaptığı işe hakaret olur. Yani böyle bir tür de çıktı ortaya ve bunları da herhalde sosyal medyada gençleri işte etkileyelim onların popülaritesinden yararlanalım diyorlar ama insan nereye gittiğini nereye çıktığını hele siyasetçiysen mesela, hele önemli konumlardaysan dikkat edeceksin sonra eleştiriler geldiğinde de bir şey diyemezsin.
0: Yasa dışı bahisi reklam yapmak suç mu? Suç değil mi? Suç, net. Tabii. Yasa dışı bahis suç. Reklamını yapmak bile suç. Oynamak da suç. Yasa dışı bir örgüte ya da ne bileyim sonradan çıkmış bir örgüte verdiğim bir takım tavsiyeler, vatandaşları yönlendirmen aracılık değil midir suça? Ya da ortaklık değil midir? Ya devletin bazı imkanlardan yoksun bırakmak suçunu işlemiş olmuyor musunuz? Çünkü orada AFAD vardı. AFAD temel örgüt bizim orada, temel kurum. Orada bütün herkesi, sivil toplum kuruluşları, kendi kuruluşları, yarı otonomik kuruluşlar, Kızılay vesaire her şeyin en tepede yönetimini AFAD yapıyor. Sen o AFAD'ı yok say. Bizden değil diyor bak. Bizden değil.
2: Ben sana bir şey söyleyeceğim hocam. Sözünü bölüyorum ama. Burada en suçsuzu Haluk Levent.
0: Olabilir.
2: Ya hakikaten çıkmış bütün programlarda diyor ki bana güvenmeyin diyor bilmem ne diyor. Bunlar kefil olmasa bu kadar iş büyümeyecek. O onun parayı... için söyle en suçsuzu diyorum. Tabii ki yani zimmetine 1 lira da geçirsen 10 lira da bu büyük problem ama bunlar kefil olmasa kim bu kadar bir iş büyür mü? Evet. Bütün o dizi oyuncuları. Evet. Mesela Davutoğlu gitmiş bunların programına 8-9 milyon izlenmiş. Aldığın oy binde bilmem 0-1. Yani o bir şeyin de göstergesi tabii. Değil ama sosyal kızıyorum. Medyada bir şey yaratılıyor. Siyaset dizayn ediliyor, toplum dizayn ediliyor. Buna bizim dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Ya şu Haluk Levent gibi bir şahsa sen 4.3 milyar Türk lirasının yatırılmasına aracılık etmişsin. 7 milyar Türk lirası finansal havuza biriktirmişsin. 20-25 milyar Türk lirasını da döngüde tutmuşsun. Bu paralar sadece Haluk Levent verin bana bu bağışları diyerek olmadı ki. Dediğiniz gibi gazeteciler, sanatçılar, tiyatrocular, kendini çok üst seviye zanneden elit bazı iş adamları da var bunun içerisinde. Bunların çağrılarıyla, çığlıklarıyla işte bir de deprem olmuş zaten. İşte Can Ataklı'nın dediği gibi ancak Tayyip Erdoğan'ı bir büyük deprem götürür demişti adam.
2: O da olmadı.
0: Çünkü abi, dedi ki işte darbeyi denedik olmadı, geziyi denedik yani. Olmadı. Büyük bir felaket lazım ki tam da fırsat doğdu işte. Ha. Ben bunların böyle dağınık olduğunu düşünmüyorum. Bütün bu yapının. Haluk Levent belki orada bir figürdü. Parayı seven bir adam. Yüksek borçları var. Onları aktarmak, kapatmak için böyle bir yolu kullanmış olabilir. Bu bir adi suçtur. Adi dolandırıcılık. Onu nitelikli yapan bunlar. Evet. Ve depremin kendisi.
2: Evet. Bir 10 dakika

0: Var. Adana'ya bir gidelim biraz. Yani aslında komik de değil ama biraz güldürüyor yine de. Adana'da ahali yollara halı sermiş hocam artık. Bir var mı görüntüler, bir izleyelim.
1: Arabalarımız, pencere açamıyoruz ya. Pencere açamıyoruz.
2: Yeter artık, bıktık, vallahi bıktık. Burası büyük şehirdi abi. Buraya hiç uğramadılar bile abi. Kimse gelmedi abi, kimse bakmıyor buraya abi. Kimse ilgilenmiyor.
3: Allah Allah, kullanmak büyür abi. Adam kaka dayanla 50 sefer oraları süpürüyor.
2: Belediye kurban olayım, artık bir yardım edin. Allah rızası için bir yardım edin. Bıktık yani, bıktık. Vallahi bıktık.
4: Arabanın lastiğini yaptırmaktan usandık arkadaşlar. Yani iki güne bir lastiğiniz patlıyor. Ön düzen desen sürekli bozuluyor.
0: Ne bu Meri ya?
5: Bu halıları eskitmek için yapmıyorlar.
2: Bulup getiriyoruz. Çöpten topluyoruz, getiriyoruz. Şu millet çöpe atıyor. Bunları getirip buraya atıyoruz ki millet yüzümüze toz moz gelmesin. 30 tane otobüs geçiyor. Otobüsün üstünden.
0: Yani şu da var. Halıları serip eskitiyorlar Mersin'de falan. Bu öyle değil. Yollar çukur mukur, toz da yaratıyor. Vatandaş eski meski halı bir yerden bulup atıyor ki hani toz da kalkmasın, çukura böylece
6: yol düzgün olsun.
0: Sadece Adana değil. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Beşiktaş'ın yolları bundan daha beter daha yani beter. De. Halı atamayız Mahmut abi.
6: Daha beter. Yani bütün kıyıları dolaş. Yani İstanbul'dan çık, Ege kıyıları Akdeniz'e kadar. Buraya kadar gitmedim ama şeye, Bodrum'a kadar gittim. Ya aynı şeyi yaşıyor.
0: Rezalet değil mi?
6: Şimdi bütün bu belediyelerin hizmeti, bir tane hizmet yapsalar görünecek bunlar ya hayatta. Hakikaten bizim sokaklara bakıyorsun Beşiktaş'ta. İnanılmaz bir şey ya. Hiçbir yatırım yok yani ya. Bu belediye CHP oturup, CHP tabii şimdi değişti, ikiye bölündü. Durumu biraz farklılaştı ama artık yeni CHP ne yapar bilmiyorum. Yani yeni CHP dedim, gerçek CHP ne yapar? Ya bu da karıştı.
5: Bu İSKİ skandalından daha büyük bir şey. Çok daha büyük bir şey. İSKİ olayından sonra...
6: İSKİ çok küçük o da.
5: Ya evet, o çok küçüktü ama etkileri büyük oldu. Bunun evet. Etkileri çok daha büyük olmaz.
0: Hakikaten bu operasyonlar yüzünden mi? Ben bunu kiminle konuşsam? Şimdi skutura bindiğim için bisiklete falan çok görüyorum. Yolların ne kadar beter olduğunu yani daha rahat anlayabiliyorsunuz. Konuştuğumuzda da ya belediyeler içeride, belediye başkanları içeride çalışılamıyor deyin. Bu mu? Yani sorun bu mu? Hayır, eski halini bilmesek tamam diyeceğim ama.
5: Evet.
0: Yani bununla alakalı bir şey. Yani belediye başkanı alınır, belediye bu işlerini, belediye başkanımız içeri alınır, biz yapmayacağız mı diyor. Yani onu, o işle ilgilenen adam yok mu? Mesela sokağı süpüren adam, hayır, daire başkanı. Kardeşim belediye, olabilir, bu işi yapmayın mı?
5: Belediye diyor başkanı dışarıdayken yatırımları durduruyordu.
0: Hani onu da hadi geçelim diyelim. Tabii ki tören atmama, yani hemen atmama töreni düzenledi. Çok ayıp ama.
5: Evet.
0: Ha, işleyişi vatandaş anlasın açısından soruyorum. O işi yapan bakan birileri yok mu? Yolların asfaltı, prosedürü.
7: Var var tabii. Mesela nedir yani? Belediye başkanından bağımsız bazı birimler var. Yani belediye başkanı bütçeyle daha çok ilgileniyor. Bir de onun tabii kurulları var, meclisi var, belediye meclisi var. Onun daire başkanları var, şube müdürleri var. Aşağı doğru şefler var.
0: Orada yani, bütün partilerden temsilciler var belediye meclisinde.
7: Tabii tabii, yani bu ekipçe yapılan bir şey. Yani bir mesela bu arkadaşın isyanı yol herhalde anladığım kadarıyla.
0: Yol işte adam.
7: O da park etti. Yani çok kolay tamiri bu yolların. Asfalta da gerek yok. Bunları sökeceksin, kilit taşlarını, yenisini koyacaksın altını besleyerek. Ya bunu yapan bir ekip var. Fen işleri, ne bileyim yollarda.
5: Belediye başkanı kendisi yapmıyor onu.
7: Tabii yani. Canım yani işte demek ki bak sistemi bozmuş adamlar. Ya belediye başkanımızı içeri attınız, biz hep beraber oturuyoruz. İki şey lazım bunun için. Bütçe, bir de ekip. Ekip var. Kimse işten atmadılar çünkü belediye başkanı edince. Bütçe bilmiyorum ne durumda. Çünkü büyük bir para yenme durumu var. Özellikle İstanbul'da. Diğer şehirleri bilemiyoruz. Dolayısıyla bütçe kısıtlılığı olabilir. Örnek vereyim. Mesela Beylikdüzü'nde böyle bir hikaye var. Beylikdüzü Belediye Başkanı tutuklandı. Adam gittikten bir ay sonra benim hep eleştirdiğim yollar asfaltlandı.
0: Allah Allah.
7: Pırıl pırıl oldu şu anda her taraf.
0: O zaman Beylikdüzü'nü örnek gösterelim böyle.
7: Ya yok ya, gözüm yok. Ben yalan söylüyorum. Orada.
0: Hayır, Eskişehir'de de CHP'li belediye var. Operasyon yapılmadı ama Eskişehir'in tertemiz sokakları. Tamam, çok büyük altyapı yatırımları şu bu olmuyor
7: en
0: ama.
7: En başından öyle ama orası.
0: Tertemiz bir şehir.
7: Bir kısmı gene çukur ama yapılıyor. Baktım şimdi yapılıyor ama biz orada 4 senedir 3 senedir bir çivi çakılmadı. Şimdi dolayısıyla ekip işi, bütçe işi. belediye başkanı içerideyse suçtan dolayı, onun ekibi de içeride elbette ama yakın ekibi, diğer alt çalışanlar faaliyetlerine devam etmesi gerekiyor.
0: Evet.
7: Ya şu kadar yalvaracak ne var burada ya bu çağda? Adam kaç kişi yalvarıyor? Bakın koskoca adamlar, aksaçlı ya, çıkmış
6: bir şey
7: adam.
6: Kemal Hocam, bir ekosistem oluştu enteresan bir şekilde. 2019

0: an itibaren başlayan, İmamoğlu ile birlikte başlayan CHP'lilerde zaten iş yapma konusunda bir sıkıntı vardı yani, bunu kabul etmek lazım. CHP'liler iş yapma konusunda başarılı değiller. Olsalar zaten belli, göreceğiz yani, nereden göreceğiz ya, bir A belediyesi, Eskişehir'i konuşuyoruz mesela. Niye konuşuyoruz? Eskişehir iş yapmış. Yani niye onu konuşuyorsak demek ki bir ön yargımız yok. Ama tabii İzmir'i konuşmuyoruz. Yani İzmir'de bir şey yapmıyor adam. Şimdi mesela en son Üsküdar'da bir olay patladı değil mi? Operasyon patladı.
1: Belediye başkanı gözaltına.
0: Bu akşam A Haber'de izledim, işte bir arkadaşım Mehmet Karataş süreç sistemi anlatıyor. Sistemde mesela dosya gidecek değil mi? Bir imar dosyası. Kırmızı işaretli gidiyor. Sarı işaretli gidiyor. Sarı işaret var. Mavi var. Mavi gittiyse o iş tamamdır, yapabilirsiniz. Sarı gittiyse bekleyin. Kırmızı gittiyse yapmayın. Mesela enteresan bir şey. Bu sistem kurmuşlar yani.
2: Tabii.
0: Öyle bir enteresan bir şey. Aynısını Büyükşehir'de yaptılar. Büyükşehir'de belli bir sistem kurdular. Fatih Çeleş başındaydı. Paraları topluyordu. Öteki belki düğün yapıyordu. Toprak dökümünden para geliyor. Ortaklaşa paylaşılıyor. Bir yerde merkeze toplanıyor. Böyle bir sistem kurdular. Yani belediyeler üzerinden siyaseti dizayn etmek için ne yapabiliriz üzerine kafa yormuş.
2: Ama belediye başkanı şehre ne diyor bugün? Değil. Üsküdar belediye başkanı çıkmış diyor ki bizi yok edemeyeceksiniz. Bizi sindiremeyeceksiniz. Biz birken bin olacağız. Ne diyorsun ya sen yani? Tutuklanmışsın ya. Bir dava var ortada yani.
1: İşte benim duyduğum tek savunma AK Parti belediyelerde yok mu oluyor? Yani bir olay olduğunda bu böyle bir savunma yapmak ters geliyor bana. Birisi bana desek sen adam öldürür, kimse öldürmüyor mu kardeşim, bir sürü adam öldürüyor demek gibi bir şey bu. Evet. O bir tartışma konusu olabilir. Bunu bir iddia olarak söyleyebilirsiniz. İktidarın belediyelerine dokunulmuyor diyebilirsiniz de. Sizin yegane savunmanız bunun üzerine olamaz. Yani burada bir problem.
0: Hayır, orada kendine bak bir defa. Yani önce kendine bak, hesap ver yani. Sen bunu yapmış mısın ya? 3 tane villayı 15 milyona aldın mı almadın ya da 15 milyon içine harcattın mı harcatmadın? Buna cevap vermiyor. O
2: ya,
0: bile.
2: Ya da biliyorsan başka partiden böyle bir şey yapan niye suç duyurusunda bulunmuyorsun? Evet, desene X partisinin X şahsı da şunu yaptı, al sana delil söyle.
1: Savcıların böyle bir şikayet olduğunda görmezden geliyoruz deme durumları olur mu?
3: Görevi ne ihmal olur? En azından görevini ihmal olur. Yani savcı bir suça muttali olduğu anda, bir şikayet olduğu anda bunun delillerini toplamak zorunda, soruşturmayı yapmak zorunda ve eğer dava açma aşamasında bir şey varsa, makul şüphe varsa dava açmak zorunda. Aksi takdirde görevini yapmamış, görevini ihmal etmiş olur. Dolayısıyla orada ifade edildiği gibi bir isnat, somut bir isnat var. İşte Melih Bey, siz şu suçu işlediğiniz iddia ediliyor. Ne diyorsunuz? Sizin orada ya başkası bunu işlemiyor mu demek gibi bir savunmanız olamaz. Ben bunu işlemedim, işte delillerim de şunlar diyebilirsiniz. Ya da bu suç değil, delilleri şunlar diyebilirsiniz. O bakımdan da yani bu ifade edilenlerin hukuken hiçbir anlamı yok. Burada özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan süreçte şunu görmek gerekiyor. Biz bunu defaatle de ifade ettik. Deniyor ki işte bir komplo kuruluyor, bunlar işte içi boş, dosyalarda bir şey yok deniliyor ya. Şimdi bunun müştekisi kim? Cumhuriyet Halk Partililer. Şüphelisi kim? Cumhuriyet Halk Partililer. O zaman size komplo kuran kim? Size suç isnat eden kim? Yani diyor ki benden rüşvet aldı. Rüşvet almadan işimi yapmadı. Dolayısıyla delillerimde şunlar diyor. Ya da ben para verdim, delillerim şunlar diyor. Ha, siz şunu söyleyebilirsiniz. Bu iftiradır. Bu delil hukuken geçerli değildir. Ya da yalan söylüyor, delillerim şunlardır. Bunları ortaya koyabilirsiniz. Böyle bir savunma yapabilirsiniz. Ama eğer işte bize komplo kuruluyor, biz savunma yapmayacağız, biz yargılama yapacağız gibi bir tavrınız varsa, bu tavır şurada gösterilebilir. Yani gerçekten yargı tarihinde siyasi davalar vardır. Cumhurbaşkanımız bir şiir okudu. Ve o nedenle mahkum edildi ve örneği görülmemiş bir şekilde işte Yargıtay'ın derhal onaması, mahkumiyet kararını vesaire. Evet. Orada Cumhurbaşkanı bir siyasi savunma yapsaydı yakışırdı. Yani bu suç değildir, işte benim önüm kesilmek isteniyor vesaire, bunların hepsi doğruydu ve bu yakışırdı.
1: Bu savunmayı ama şöyle devam ettirmezsiniz diyorsunuz. Yani herkes yapıyor, başkaları yapmıyor.

0: yapmıyor mu ya da? Ha. Diye yapamazsın. Siyasi ise tanımıyorum dediniz. Dediğiniz tabii, gibi bir tabii, siyasi tabii, tavır olabilir. Yasin Hocam kesmek zorundayım. Program bitiyor. Son bir cümle alayım.
1: Estağfurullah. Yani dolayısıyla mahkemeler şov alanları değildir. Eğer gerçekten siyaseten önünüz kesiliyorsa, hiçbir suç yoksa, suç olmadığını ortaya koyarsınız, ondan sonra şov yaparsınız.
0: Şovunuzu yaparsınız. Peki, çok teşekkür ederim. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de rüzgarın büyüttüğü alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bazı mahalleler boşaltıldı. Seydi Kemer Devlet Hastanesi de tahliye edilen yerler arasındaydı.
1: Yurdun birçok noktasında orman yangını çıktı. Alevler geniş alana yayıldı. Gün boyu havadan ve karadan müdahale sürdü. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde sabah saatlerinde zirai alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve orman müdürlüğü ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere gün boyunca 800'den fazla personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Yangında 3 altı durumda olan toplam 4 ev zarar gördü. Birçok mahallede boşaltıldı. Seydi Kemer Devlet Hastanesi de tahliye edilen yerler arasındaydı.
2: Tabii yangın çok geniş bir alanda. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla 6 mahallemizde yaklaşık 300 civarı hanede 600'ün üzerinde vatandaşımız da geç olarak tahliye ettik.
1: Öte yandan yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya Seydi Kemer Karayolu ulaşıma kapatıldı. Çanakkale'de de yangın çıktı. Sarıcaeli mahallesinde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
3: Saraycık'ta başlayan yangın Sarıcaeli'ne doğru yaklaştı ve bu bölgede bulunan vatandaşlarla birlikte özellikle özel bir şirkete ait yaşlı bakım evinde bulunan hastalar hızlı bir şekilde bulundukları yerine alındı ve şu anda güvenli alanlara sevk ediliyor.
1: Ayvacık ilçesindeki yangında ise çok sayıda personelde havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin tehdit ettiği bazı turizm işletmeleri ve günübirlik tesisler tedbiren boşaltıldı. Antalya'da ise farklı noktalarda orman yangını vardı. Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın geniş alanı etkisi altına aldı. Ekipler alevlerle mücadele ederken Adrasan ve Olimpos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı. Tahliye edilen bazı evler yangında zarar gördü.
4: 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de şu ana kadar tespit ettiğimiz konut kullanılamaz hale geldi.
1: Yaklaşık 50 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Alanya ilçesinde ise akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Gün içerisinde sürdürülen havadan müdahale karanlık çökmesiyle birlikte durduruldu. TOMA'nın da desteklediği söndürme çalışmaları sürüyor. Orman yangını çıkan bir diğer ise Balıkesir oldu. Edremit ilçesinde çıkan yangın ormanlık ve zeytinlik alanda etkili oldu. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman müdürlüğü ekibi alevlerle mücadele etti. Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturması üzerine yüzlerce kişi tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'deki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
0: Komşu ülke Yunanistan'da bir yanda orman yangınları, diğer yanda fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor. Bazı bölgelerde kar yağışı dahi görüldü.
5: Bir yanda kavurucu sıcak, diğer yanda

0: fırtına ve kar. Yunanistan'da aynı mevsimde birçok farklı hava olayı görüldü. Avrupa alev alev yanıyor. Orman yangınları kıtayı sardı. Yunanistan da felaketten etkilenen ülkelerden biri oldu. Birçok bölgesinde orman yangınları çıktı. Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı çok sayıda bölge için yüksek yangın riski uyarısı yaptı. Yangınlar devam ederken bazı bölgelerde hava sıcaklıkları bir anda düştü. Mevsim normallerinin 10 ila 15 derece altına geriledi. Atina'da fırtına ve yağış etkili oldu. Bazı bölgelerde kar bile görüldü. Olimpos Dağı'nın zirve kesimleri beyaza büründü. Şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtına etkisini gösterdi. Yer yer dolu yağışı görüldü. Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye ulaştı. Başkent Atina'da bulunan Partenon Tapınağı çevresinde hava birkaç dakika içinde tamamen değişti. Aniden bastıran şiddetli fırtına nedeniyle tarihi alanı gezen turistler kısa süreli panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısının ana gündemini terörsüz Türkiye süreci oluşturdu. Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak yürüttükleri süreci hedefine ulaştıracaklarını söyledi. Kazanan 86 milyon olacak dedi. Erdoğan'ın gündeminde orman yangınları da vardı.
2: Cumhur İttifakı olarak bu önemli süreci inşallah hedefine ulaştıracağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi ve ekledi.
2: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Terörün ekonomiye maliyetini rakamlarla anlattı.
2: İstihdamdaki kayıp 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
3: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ekonominin ağır bir yükten kurtulacağını ifade etti.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır.
3: Orman yangınlarındaki son durumu paylaştı.
2: Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
3: Vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmayın uyarısında bulundu.
2: 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim.
1: Neden terörsüz Türkiye? Bu sorunun yanıtı terörün ekonomiye etkilerinde de arandı. Türkiye 41 yıldır terörle mücadele etmeseydi 143 Akkuyu Nükleer Santrali, 73 İstanbul Havalimanı, 600 Marmaray, 714 adet Ankara-İstanbul hızlı tren yapılabiliyordu. Bu sürede maliyet 36 kez 6 Şubat depremine

0: Eşdeğer. Terörsüz Türkiye'de her yıl en az 75 milyar dolarlık kaynak yatırıma, üretime, istihdama dönecek.
1: Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor.
2: Türkiye 41 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu sürede 10 binden fazla güvenlik görevlisini şehit verdik. 50 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. Hal böyle olunca terörün ekonomiye maliyeti de dudak uçuklattı. Son olarak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında terörün ekonomiye etkileri konuşuldu. Rakamlar ortaya konuldu. Eğer terör olmasaydı 143 adet Akkuyu Nükleer Santrali, 1000 Yusufeli Barajı, 759 Atatürk Barajı, 73 tane İstanbul Havalimanı, 600 Marmaray, 2400 adet Avrasya, 2000 Osman Gazi Köprüsü yapılabilecekti. Yeni rakamlara göre terör nedeniyle Türkiye 41 yılda 36 tane 6 Şubat depremi yaşamış gibi maliyet ödedi. Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla sonuçlanmasıyla terörle mücadeleye giden kaynaklar yatırıma, istihdama, üretime, çalışana, emekliye aktarılacak. İşte bu rakamda yılda 75 milyar dolar.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatında usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada rüşvet çarkının nasıl döndüğü de ortaya çıktı.
3: Zorla imzalatılan sözleşmeler, mevzuata aykırı ruhsat karşılığı müteahhitlerden alınan milyarlar. Üsküdar Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu. 3. operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Belediye iştiraki Kent AŞ yönetiminin yetkisi olmamasına rağmen kriptolu e-posta aracılığıyla yapı ruhsat sürecini koordine ettiği belirlendi.
4: Siz gittiniz Kent AŞ'de bir işlem yapacaksınız, bir yapı yapacaksınız, ruhsat almanız, iskan izni almanız gibi bir şey gerekiyor. Siz görüşme aşamasındayken şu mail gittiğinde siz isminize şöyle gidiyor. Karar aşamasındaki bir dosya bu diyor. Dokunmayın diyor. Red ya da evet demeyin diyor. Sonra yeşile gittiğinde görüşülmeyen yani görüş dosya diyor devam ediyor. Görüşeceğiz diyor. Eğer kırmızıyla size kodlarsa bunun işlemini yapmayın. Kesinlikle burada yardımcı olmayın deniyor. Eğer mavi giderse de mavi gittiğinde şunu söylüyor. Diyor ki tamam. Para verildi, anlaşma sağlandı. Bu kişinin işlemlerine yardımcı olun. Yani karar aşamasındaysa sarı, görüşme aşamasındaysa yeşil. Eğer işlem olmayacaksa kırmızı. Eğer ki anlaşma sağlanmışsa da bunun mavi olarak kodlandığı şu anda dosyada yer alıyor.
3: Müteahhitlere zorla Kent AŞ ile 1 milyar doları aşan danışmanlık sözleşmesi imzalatıldığı, bugüne kadar 361 milyon 392 bin lira tahsil edildiği de MASAK raporuyla belgelendi. Mevzuata aykırı iskan ruhsatları karşılığında rüşvet alındığı, ödemelerin belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanına yapıldığını ortaya çıkaran HTS kayıtları ve ifadeler de soruşturma dosyasında yer aldı. En dikkat çekense bir müteahhitin çikolata kutusu içinde yüz binlerce dolar rüşvet verdiğini itiraf etmesi oldu. Soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, İş Takipçisi Adem Altıntaş ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme iddialarıyla gözaltına alındı.
5: 11 farklı adreste düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Operasyonların yapıldığı adreslerden biri ise hemen arkanızdaki Üsküdar Belediyesi'nin belediye binasıydı.
3: Soruşturmanın birinci ve ikinci operasyonları Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenmişti. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı.
0: Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Eski belediye başkanı Özkan

0: Alımın çok sayıda kişiyi belediyede sigortalı gösterip kendi özel işletmelerinde çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Son operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
1: Sigorta oyunuyla kamuyu 16.886.240 lira zarara uğrattılar. Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması derinleşti. Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışan 15 şüpheli gözaltına alındı.
2: Soruşturmayı derinleştiren Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye ait şirketlerde sigortalı gösterilen ancak iddiaya göre görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait işletmelerde halen çalışan 15 kişinin olduğunu belirledi.
1: İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin başka suçlardan tutuklu olduğu, ikisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yapılan aramalarda dijital materyal ve bazı belgelere el konuldu. Bu belgelere göre belediyeden maaş alan şüphelilerin şirketin maaş listesinde yer aldığı iddia edildi. Söz konusu soruşturmada tespit edilen kamu zararının ise 16.886.240 lira olduğu bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 Mart'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım daha sonra görevden uzaklaştırılmıştı.
0: CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları bitmedi. Yeni partiye geçmeyip CHP'de kalan 10 civarında milletvekili önümüzdeki günlerde bildiri yayımlayarak kurultay çağrısında bulunacak. İşte ayrıntılar.
3: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
1: CHP ikiye bölündü ancak kurultay tartışmaları bitmedi. Olağanüstü kurultay çağrıları mahkemenin tedbir kararı nedeniyle karşılık bulamayan Özgür Özel, 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek yeni partiyi kurdu.
4: Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay.
5: Ne kadar sürecek?
4: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
5: Ne kadar sürecek?
4: En fazla 4-5 ay sürer.
5: 4-5 ay sürer.
4: Tabii nereden bakarsak.
6: Aralarında Engin Altaş, Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Aysu Bankoğlu'nun da olduğu 10 civarında milletvekili kurultay talebinden vazgeçmedi. Üçüncü yolcular olarak adlandırılan isimler önümüzdeki günlerde bildiri yayımlayacak. Kurultay istiyoruz diyecekler.
1: Elazığ milletvekili Gürsel Erol, grup başkanlığı seçimine Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdahale ettiğini ima ederek sonuca tepki göstermişti. Erol'un kurultayda genel başkan adayı olabileceği konuşuluyor. İstanbul milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'ya da adaylık için baskı yapıldığı ifade ediliyor.
7: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bugün aldığımız kararlarla.
1: Muhalif milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmasının da yanlış olacağını savunuyor.
4: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
5: Ama 10 hiçbir milyon yere, demiyorsun.
4: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
1: Genel merkezse olağan kurultay sürecini başlattı. Eylül'de takvimin açıklanması, 2027 Nisan'ında da büyük kurultayın yapılması planlanıyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bayramı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazıyla gündem olmuştu. Bu kez de abdest alırken çekilen görüntüsü sosyal medyada tartışılıyor. Görüntü internette kullanıcıları adeta iki farklı kutba ayırdı. Daha öncesinde birçok kez İslami değerlere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Özel'in görüntüleri samimi bulunmadı. CHP'li Barış'ı arkadaş, ben Özgür Özel'le 3 yıl milletvekilliği yaptım, bir gün camiye gittiğini görmedim ifadelerini kullanmıştı.
8: Ben Özgür Özel'le 3 yıl milletvekilliği yaptım. Bir gün camiye gittiğini görmedim.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Cami ve abdest de gündemden düşmüyor. CHP'den istifa ederek yeni partiyi kuran Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Hacı Bayramı Veli Camisi'nde kıldığı cuma namazıyla gündem olmuştu. Bu kez ise abdest alırken çekilen videosu sosyal medyayı ikiye böldü.

0: Bunlar samimi olmayan şeyler.
1: Kemal Bey de gidiyor camiye.
0: Kimsenin itikatını sorgulayacak yani, durumda yani, da evet. değilim haşa. Yani. Ama bunlar doğru değil.
2: Daha önce Kur'an-ı Kerim kursları için ortaçağ zihniyeti ifadelerini kullanan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatür dergisini savunan Özel, birçok kez İslami değerlere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
3: Bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Peygamberin resmini çizdiler. Saldırın Leman'a. Leman gazetesinin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz.
2: Yeni partiyi kurduktan sonra abdest alırken görüntü veren Özel'in o anları ise sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Bir kesim Özel'in çekimden haberi olmadığını savunurken, diğer bir kesimde oy kaygısıyla siyasi bir algı için bilinçli bir şekilde görüntülerin servis edildiğini öne sürdü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Özel'in abdesti yanlış aldığını savundu.
3: Kimsenin zorunlu olarak din dersi görmediği yarınları hep birlikte sağlayacağız.

Amerikan ordusu İran'a yeni hava saldırısı düzenledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, yerel saatle 20'de İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. Yeni hava harekatının İran'ın Orta Doğu'da konuşlu Amerikan güçlerine yönelik saldırı girişimlerine verilen güçlü bir yanıt olduğu vurgulandı. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan haberlere göre ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ta iki patlama sesi duyuldu. Hürmüzgan'da stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş adalarında da patlamalar meydana geldi. Keşm adasında ve güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de patlamalar vardı.

0: ABD ile İran arasındaki gerilimde Washington'ın sesi giderek sertleşiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine yönelik şimdiye kadarki en sert mesajlarından birini verdi. İran'ın ABD hedeflerine yönelik saldırı girişimlerinin ardından Trump, "Çok ağır bir bedel ödeyecekler, çok sert vuracağız." diyerek askeri seçeneklerin yeniden masada olduğunu dile getirdi. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
1: ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü İran'a yönelik şimdiye kadarki en sert açıklamalarından birini yaptı. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine yönelik füze saldırısı girişiminin ardından Trump, "İran çok ağır bir bedel ödeyecek, çok sert vuracağız." mesajını verdi. Trump ayrıca İran'la kısa vadede yeni bir diplomatik görüşme ihtimaline kapıyı kapatırken askeri ve ekonomik baskının süreceğini vurguladı. Aynı saatlerde Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırım hazırlıkları ve Irak'taki İran destekli gruplara yönelik ABD Suudi Arabistan operasyonlarının devam etmesi Washington'ın baskıyı arttırma stratejisinin sürdüğünü gösteriyor. Bu açıklamalar Salı günü Beyaz Saray'da yaklaşık 90 dakika süren Trump-Netanyahu görüşmesinin hemen ardından geldi. Görüşmede basına kapalı format tercih edilmesi Washington'da dikkat çekmişti. Reuters'a konuşan üst düzey İsrailli yetkiliye göre iki lider, İran'ın nükleer programını durdurmak için diplomasi, ekonomik baskı ve askeri seçeneklerin tamamını masaya yatırdı. Ancak İsrail tarafı özellikle Netanyahu Trump'ı yeni bir savaşa zorlamadı mesajını öne çıkarmaya çalıştı. Bu vurgu son haftalarda iki lider arasında yaşandığı öne sürülen görüş ayrılıklarını yatıştırma çabası olarak değerlendiriliyor. Netanyahu ise Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Washington'daki temaslarını sürdürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamalarında ABD yönetimiyle İran konusunda tam koordinasyon ve karşılıklı destek bulunduğu vurgulandı. Netanyahu ayrıca Trump yönetiminin üst düzey isimleriyle güvenlik ve istihbarat koordinasyonunu ele aldı. İsrail tarafı özellikle İran'ın nükleer faaliyetleri, bölgesel vekil güçler ve istihbarat paylaşımını gündemde tuttu. ABD ana akım medyasında ise öne çıkan değerlendirme de şu oldu. Trump İran konusunda söylemini sertleştirirken kontrolü tamamen kendi elinde tutmak istiyor. Reuters, Axios ve diğer Washington merkezli yayınlar Trump'ın Netanyahu'ya açık çek vermek yerine askeri seçeneği masada tutarken ekonomik maliyetleri de sürekli

0: gündeme getirdiğine dikkat çekiyor. Özellikle petrol fiyatlarının yükselmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Beyaz Saray'ın yeni bir geniş çaplı operasyonun küresel ekonomik sonuçlarını ayrıntılı biçimde hesapladığı belirtiliyor. Aynı analizlerde Trump'ın yaklaşan ara seçimler öncesinde güçlü lider görüntüsünü korurken ABD'yi uzun süreli yeni bir Orta Doğu Savaşı'na sürüklemek istemediği değerlendirmesi öne çıkıyor. Washington'daki genel tabloya bakıldığında ise hem Beyaz Saray hem de İsrail hükümeti kamuoyuna uyum mesajı veriyor, ancak perde arkasındaki haberler Trump'ın İran konusunda nihai karar merciğinin yalnızca kendisi olduğunu Netanyahu'ya net biçimde hissettirdiğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle Washington'la Tel Aviv arasında stratejik hedef aynı olsa da bu hedefe hangi hızla ve hangi yöntemle ulaşacağı konusunda son sözün Beyaz Saray'da olduğu yönündeki değerlendirmeler ABD medyasında ağırlık kazanmış durumda.
1: İşgalci İsrail Gazze'yi tamamen enkaza çevirdi. Neredeyse 70 milyon tona yakın moloz kaldırılmayı bekliyor. Enkaz altında ise 8500 sivilin cansız bedeninin olduğu tahmin ediliyor.
2: İsrail'in Gazze'deki soykırımı arkasında devasa bir yıkım ve sevdiklerini kaybetmiş milyonlarca insan bıraktı. Beton yığınlarının toplu mezarlara dönüştüğü kentte enkaz altından çıkarılmayı bekleyen binlerce cenaze var. Diğer yandaysa hayalleri bombalarda yarım kalan gencecik hayatlar. Gazze'de tarihin en karanlık soykırımlarından biri kayda geçti. İsrail'in sistematik bombardımanları sonucu binalardan geriye neredeyse 70 milyon ton enkaz kaldı. Üstelik Gazze'de yetersiz imkanlarla yürütülen arama kurtarma çalışmalarında acı bir tablo da gün yüzüne çıktı. Gazze'nin güneyindeki Sabra mahallesinde İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bir binanın enkazından 99 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 8500 sivilin cesedi hala işgalci ordunun yıktığı binaların altında çıkarılmayı bekliyor.
3: Gazze'deki binlerce aile son 2,5 yıldır ısraf ve belirsizlik içinde yaşıyor. Sevdiklerini kurtarabilmek, onların yasını tutabilmek ve toprağa verebilmek için bekliyor. Buradaki tüm aileler aynı acıyı paylaşıyor. Hayat zaten zordu, şimdi daha da zor. Neredeyse 3 yıldır her gün buraya gelip sevdiklerimizi arıyoruz. Bu kurtarma çalışmaları acımızı yeniden alevlendirdi. Kalıntılar bulunsa bile bu kemiklerin kime ait olduğunu bilemiyoruz.
2: İsrail araç gereç girişini engellediği için arama çalışmaları da yapılamıyor.
3: Buradaki her binanın enkazı altında kurbanlar var. Bu iş için ağır iş makineleri gerekiyor. Ancak ne yazık ki Gazze'de bu tür makineler bulunmuyor. Şu anda kurbanları kurtarmak ve enkazı kaldırmak için elimizdeki araçlarla çalışıyoruz.
1: Hollandalı siyasetçi Geert Wilders yine skandal açıklamalar yaptı. 70 binden fazla kişinin katledildiği Gazze'de soykırım yapılmamış gibi İsrail'in lideri Netanyahu'ya övgüler dizdi.
3: Keşke Avrupa'da daha fazla Benjamin Netanyahu'muz olsaydı. Çünkü bugün hiç yok ve kendisine çok saygı duyuyorum.
4: Hollanda'da Özgürlük Partisi lideri ve milletvekili olan Geert Wilders televizyon yayınında skandal açıklamalara imza attı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile birkaç kez görüştüğünü belirten Wilders, Gazze'deki soykırımı görmezden geldi, 70 binden fazla sivilin katili olan Netanyahu'ya övgüler dizdi.
5: Netanyahu ile nasıl bir ilişkiniz var?
3: Kendisine çok saygı duyuyorum. Kendisiyle birkaç kez karşılaştım. İslami cihatçılıkla mücadele etmek için son 10 yılı tüm Avrupalı liderlerin yaptığından daha fazlasını yaptı. Tabii ki kimse mükemmel değildir ama keşke Avrupa'da daha fazla Benjamin Netanyahu'muz olsaydı. Çünkü bugün hiç yok ve kendisine çok saygı duyuyorum.
5: Şükür siz varsınız.
3: Evet ama ben başbakan değilim.
4: Hollandalı siyasetçi Wilders geçtiğimiz aysa Müslümanlara ve İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaşmıştı. Skandal içeriklere tepkiler çığ gibi büyümüştü.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye'nin başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik süreci desteklemeye sürdüreceğini söyledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi

0: Hayye ve beraberindeki heyette Ankara'da bir araya geldi. Fidan yeni görevine seçilen Hayye'ye başarı dileklerini iletti. Hayye ise görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayye, İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığını ifade etti. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı tutumunu sürdürdüğünü belirten Hayye, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci hakkında da bilgi verdi. Bakan Fidan'sa Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını bütün platformlarda güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Türkiye'nin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemleri de kutsal nikahlara yönelik saldırılarının gündemde tutulması için çalıştığını belirten Fidan, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması amacıyla yürütülen çabaların devam edeceğini söyledi. Fidan ayrıca Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik süreci desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdi. Görüşmede Filistin meselesinin yanı sıra diğer bölgesel gelişmeler de ele alındı.
1: Türkiye ile Irak arasında imzalanan yeni enerji ortaklığı çerçevesi kapsamında Ceyhan hattından günlük 1 milyon varil petrol akışı sağlanması hedefleniyor. İki ülke güvenlik ve ulaştırma alanlarında da entegrasyona gidiyor. Peki Kerkük petrol anlaşması ne anlama geliyor? Ayrıntılarına bakalım.

0: günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya? 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın.
1: Bu hedefe eğer biz 1 milyon varil ithalatı, petrol ithalatını yapabilirsek Irak'la, bu kalkınma yolu projesine, özellikle ileride doğalgaz, ki doğalgaz Irak için çok çok da değerli, önemli bir rezerv olmasına rağmen altyapı yetersizliğinden dolayı ne kendine üretebiliyor ne de komşu ülkelerine. Bu konuda Türkiye'nin büyük bir tecrübesi, birikimi var. Bunu da kullanabilir. Artı elektrik altyapısı. Bu üç ana enerji kaleminde Irak'la yapacağımız her türlü işbirliği bölgeye güç katacaktır. Güç derken hem enerji gücü, hem siyasi güç, hem de önemli bir şekilde refah getirecektir.
2: Türkiye ile Irak arasında imzalanan yeni enerji ortaklığı çerçevesi kapsamında Ceyhan hattından günlük 1 milyon varil petrol akışı sağlanması hedefleniyor. Peki Türkiye ile Irak arasındaki Kerkük Petrol Anlaşması ne anlama geliyor?
1: Türkiye'ye özellikle daha önce zaten bahsettiğimiz Ceyhan hattında aşağı yukarı 1 milyon varlık kapasite var ama onun yarısından biraz fazlası kullanılıyor. Ceyhan'a akan bir Azerbaycan, hatta Orta Asya petrolü var. Burası stratejik bir konu bizim. Irak petrolünün de buraya aktığını birlikte düşünürsek, o zaman Ceyhan'ın ileride bir en azından petrolü depolayan, harmanlayan, hatta belki ileride fiyatlayan bir bölge olması hasebiyle çok çok değerli.
2: Hali hazırdaki Hürmüz Boğazı sorunu da göz önüne alındığında Irak petrolü Türkiye için alternatif bir kara boru hattıyla güçlenmiş olacak.
1: Türkiye'nin şu an tüketim 1.1 milyon varilin biraz üzerinde. Toplam petrol ithalatı da aslında son yıl aylarda aylık 600-700 milyon varil. Dolayısıyla 1 milyon varil aslında çok önemli bir miktar arz güvenliği açısından. Hem Türkiye açısından, hem bölge açısından, hem de uluslararası enerji piyasaları açısından Hürmüz'de yaşanan bu sorunlardan sonra özellikle Basra'dan hatta Irak'ın petrolün aktığını düşünürsek bu kalkınma yolu projesiyle de beraber düşünmemiz lazım.
2: Ayrıca bölgedeki ekonomik ilişkilerin gelişmesi siyasi istikrara da hizmet edecek.
1: Enerji fiyatları çok volatil dediğimiz, çok oynak. Dolayısıyla 1 milyon varillik uzun dönemli bir anlaşma bu oynaklığı giderecek. Bu çok önemli. Özellikle cari denge üzerinde bu etkili olabilir. Döviz gelirinin Türkiye'ye gelmesi, ki bu cari açık üzerinde çok önemli olacak. Bu da tabii ileride hem de uluslararası şirketlerle işbirliği yapılması, bölgenin yani hem üretimde hem de petrol taşımasında ve ithalatında Türkiye'ye çok büyük ekonomik katkıları olacak.
2: Peki güncel akaryakıt fiyatlarını etkilemesi bekleniyor mu?
1: Akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi olmaz. Çünkü sonuçta petrolü biz uluslararası piyasadan alıyoruz ki akaryakıt fiyatları ne yapıyor? Ham petrol fiyatları, döviz kuru, kar marjları, yani rafineri ve dağıtım kar marjlarında oluşuyor. ÖTV ve KDV'den oluşuyor. Ama tabii

0: diye çağrılan ve o dönem sorgusuz sualsiz Ahbap Korosu'na katılan ünlüler. Verdikleri ifadelere bakılırsa birkaç ortak özellikleri var. Haluk Levent'e hiçbiri güvenmiyor ve hiçbiri Ahbap'a bağış yapmamış. Üstelik herkesi Ahbap'a yönlendirdikleri halde.
1: Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
2: Büyük deprem felaketi sırasında Ahbap adına Kapalı Çarşı'daki hanutçular gibi gel gel yapanların halini görüyorsunuz. İçler acısı.
3: Asrın felaketinin yaşandığı günlerde yaptıkları paylaşım ve açıklamalarla yardım çağrısında bulunanlar, savcılık ifadelerinde kendilerinin bağışta bulunmadığını bir bir itiraf etti. O günlerde milyonları Ahbap'a yönlendirenlerin cebinden bir kuruş para dahi çıkmadığı da böylece ortaya çıkmış oldu.
2: Biz de yanıldık. İyi niyetimizle davrandık. Ama şimdi vesile olduğumuz bu büyük rezaletten dolayı hepinizden özür diliyoruz. Deseniz incileriniz mi dökülüyor?
1: Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
4: Ahbap'ın mali faaliyetlerinde herhangi bir dahlim bulunmamaktadır. Ahbap için para toplamadım ve özür dilememi gerektirecek somut bir eylemim olmamaktadır.
3: Savcılığın Ahbap'la çıkar ilişkisi olup olmadığına baktığı ünlüler adliyeye gelmeye devam ediyor. Ancak o isimlerin birçoğu yardım dahi yapmamış. Onlara güvenip derneğe bağış yapanlar da haliyle bizi kandırdınız tepkisi veriyor.
5: Kendisi kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim. Benim Ahbap Derneği'ne veyahut Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim.
6: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
7: Gerek deprem zamanı, gerekse de öncesi ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım. Ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim ve paylaşımım yoktur. Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem.
8: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
9: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben de topluyorum.
10: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
11: Herhangi bir şekilde Ahbap Derneği için veya Oğuzhan Uğur'un belirttiği herhangi bir hesap için yardım toplama faaliyetim olmadı.
2: Ya şöyle ağız dolusu, samimi, yürekten ya ben hata yaptım, Türk milletini de yanılttım, huzurlarınızda milletimden özür diliyorum diyen çıktı mı aralarında? Bir kişi bile var mı?
12: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
3: O isimlerden biri de derneğin hesap numarasını paylaşan Mahsun Kırmızıgül.
13: Şahsi olarak bir yardımda bulunmadığım gibi yardımda da bulunması için çaba da göstermedi.
3: Ahbap ve Haluk Levent'e devlete güvendiğimden daha fazla güveniyorum diyen avukat Feyza Altun da bağışta bulunmadığını itiraf edenlerden.
14: Ahbap Derneği için herhangi bir bağış çağrısı yapmadım. Bağışta da bulunmadım. Dernekle hiçbir parasal ilişkim yoktur.
2: Madem böyleydi, madem biliyordunuz, neden o tweetleri attınız? Neden insanları yanılttınız? Sizin belli bir güvenilirliğiniz vardı toplum nezdinde. Bunu kullanarak bu büyük yolsuzluğa siz de katkıda bulundunuz.
15: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
3: Soruşturmada ifadeleri alınmak üzere Eda Ece, Berna Laçin, Farah Zeynep Abdullah, Kerem Bursin ve İrem Helvacıoğlu da adliyeye çağrıldı.
0: Türkiye onu katıldığı yemek programında birinci olmasıyla tanımıştı. Ünlü şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
16: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum.
17: Türkiye onu Kızıl Sakal lakabıyla tanıdı. Yemek yarışmasını kazanarak ünlenen Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Arkadaşı ünlü şefe ulaşamayınca Sarıyer Kilyos'taki evine gitti. İçeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Kaşıkçı yerde hareketsiz yatıyordu. Durum ekiplere haber verildi. İçeri girildiğinde Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

0: Ünlü şefin şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Khashoggi'nin ölüm nedeni inceleme sonucu belli olacak.
1: Tekirdağ'da 70 yaşındaki teyzesini bıçaklayarak öldüren İnci Çalışkan hakkında iddianame hazırlandı. Katil zanlısı kadının yapay zeka uygulamalarına cinayet işleme ve cesedi yok etmeye ilişkin sorular sorduğu ortaya çıktı.
2: Teyzesini katletmeden önce yapay zekaya cinayet işleme ve cesedi yok etmeye ilişkin sorular sordu. Olay 9 Ocak'ta Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı. 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede evde yaşayan 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan'la eşi gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İnci Çalışkan, evine gittiği teyzesi Eriş'i boğazını kesip karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki 1 milyon lira değerindeki altın ve paralarla cep telefonunu alıp çıktığını söyledi. İnci Çalışkan'ın daha sonra yeniden Eriş'in evine girerek cesedin üzerine kolonya döküp ateşe verdiği belirlendi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen Çalışkan'ın yakınlarıyla birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. İnci Çalışkan ifadesinde ilişki yaşadığı sevgilisinin kendisini yönlendirdiğini ifade etti. İnci Çalışkan hakkında iddianame kabul edildi. Çalışkan'ın cinayet öncesinde yapay zeka uygulamalarına girip nasıl ceset yok edilir, bıçak çabuk öldürür mü, iz bırakmadan adam nasıl öldürülür sorularını sorduğu tespit edildi.
3: Niçin öldürdünüz hanımefendi?
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin mücadele ettiği yeni nesil suç örgütlerini gizli servislerinde kullandığını açıkladı. Bu örgütlerin en çok sosyal medya üzerinden örgütlendiğinin altını çizen Çiftçi, sokak çetelerini de 2026 yılının sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceklerini söyledi.
4: Eylem yapamaz hale getireceğiz.
0: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele eden yeni eğitim öğretim yılındaki güvenlik önlemlerine kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar verdi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan düzenlemelerin ayrıntılarını anlattı. Yeni nesil suç örgütleri ve sokak çeteleri hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, sokak çetelerini 2026 yılının sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı. Suç örgütlerinin genellikle sosyal medyadan örgütlendiklerinin altını çizdi.
2: Elemanlarını sosyal medyadan buluyor, paraları buradan ödüyor, eleman değişikliklerini ve eylem talimatlarını sanal ortamdan gerçekleştiriyorlar. Önceki örgütlerin belirli merkezleri ve fiziki mekanları vardı. Bunların belirli bir merkezi yok, mekanları sanal ortam. Yurt dışında bulunan veya yurt dışına kaçan yöneticileri var. Bu nedenle bunlarla mücadele etmek diğer örgütlere göre daha zor.
0: Organize suçlarla mücadele kapsamında uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere yılbaşından bu yana 513 organize suç çetesine yönelik 1365 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
2: Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 6.165 kişi tutuklandı. 2025 yılının aynı döneminde ise 427 organize suç çetesine yönelik 1055 operasyon yapılmış ve 4.936 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Verilere bakıldığında geçtiğimiz yıla göre operasyon sayısında artış yaşanırken tutuklama oranları da yükseldi.
0: Bakan Çiftçi suç örgütlerinin son dönemde genellikle motosiklete eylem yöntemine başvurduğunu açıkladı. Güvenlik birimlerince sürdürülen tavizsiz mücadele sonucunda ise geçen yılın aynı döneminde motosiklete intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelirken bu yılın aynı döneminde bu sayı 46'ya geriledi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğine ilişkin konuşan Çiftçi, Kahramanmaraş'taki saldırıda saldırganın 32 kez rehberlik servisine başvurduğunu belirtti.
2: Bilgi emniyet veya sağlık birimlerine ulaştırılmadığı için bilgi okulun içinde kalmış. Bu tür durumlarda zamanında tedbir alınabilmesi için 6 kurumun yer aldığı bir protokol hazırlıyoruz.
0: Bakan Çiftçi, eğitim yılı boyunca yaklaşık 25 bin polis,

0: güvenlik korucusu ve bekçinin okullarda görevlendirildiğini söyledi.
1: Gerekli tedbirler alacağız.
2: Yanlış kullanılan sosyal medya ahlaki çürümenin zeminini hazırlıyor. Yetmezmiş gibi bir de işin içine abonelikler girdi. Sosyal medyadaki abonelik takip ettiğiniz içerik üreticisinin size parayla sattığı görüntülere deniyor. Kolay yolla para kazanma hem kültürel yozlaşmayı hem de çocuk psikolojisini yakından ilgilendiriyor.
3: Bırakın kendi çocuğunu, başka bir velinin çocuğunun fotoğrafını çekip videosunu çekip onun üzerinden ikili paylaşım da yapabiliyor.
4: Sanal alem, yalan alem.
5: Çocuklar, gençler, yetişkinler. Tek bir hedefi yok. Sosyal medyada yaygınlaşan abonelik sistemi toplumsal çözülmeyi hızlandırıyor, ahlaki erozyonu büyütüyor.
6: Ünlüler aracılığıyla gündeme gelen ve bir anda popüler olan bu durum ciddi manada kültürel yozlaşmaya sebebiyet verdi.
7: Yanlış kullanılan sosyal medya zaten çürümenin zeminini hazırlamıştı. Ancak bu kez işin içine abonelikler girdi. Peki nedir abonelikler? Özetle takip ettiğiniz bir içerik üreticisinin daha özel bir içeriğini görüntüleyebilmeniz için o üreticiye para vermeniz.
3: Ben bu kadar para kazandım. Okey, niye buradasın? Bu nasıl para kazanacağınızı size de öğreteceğim diyor. Kişiler bu sefer daha çok seçilmek, daha çok görünmek, daha çok para kazanmak için aykırı davranışları otomatikman tercih etmeye başladılar.
6: Dijital içerik üretimi adı altında türlü kepazelikler müstehcen içerikleri ön plana çıkartıyor.
8: Çok yanlış. Çocuklar, mesela benim iki tane kızım var. Çok fazla özenti.
5: Kolay yolla para kazanma arzusu, eğitimin ve gerçek bir meslek edinme isteğinin ikinci plana atılmasına sebep oluyor.
6: Gerçekten bilginin, gerçekten zihnin para kazandığı bir sistem değil, bedenin, fiziğin para kazandırdığı bir sistem halini almaya başladı.
7: Sosyal medyadaki abonelik içeriklerinin videolarından en çok etkilenen kısımsa o videolarda adı geçen, görüntüsü kullanılan ya da o videolara maruz bırakılan çocuklar.
3: Birbirine yabancılaşma artar, kaygı düzeyi toplumsal oranda çok yükselir, şiddet hem aile içi hem dışarıda, sokakta, okulda şu an olandan daha çok artar. Yani kim ister bunu?
6: Amaca ulaşmak için her yol mübarek algısını oluşturuyor.
2: Metal ustalığını sanata taşıyan Hüseyin Ergen, hurda metal parçalarını birbirinden dikkat çekici eserlere dönüştürüyor. Ergen çalışmalarıyla hem geri dönüşümün önemine dikkati çekiyor hem de atıklara yeniden hayat veriyor. Haberimizde izleyelim.
9: 35 yıllık bu mesleği yapmaktan hayal gücüm biraz yüksek.
10: Kimine göre birer hurda yığını, kimine göre ise yeni bir hayatın başlangıcı. Atık zincirler, pistonlar, civatalar ve araç parçaları işte bu atölyede yeni bir sanat eserine dönüşüyor.
9: Bol miktarda atık malzeme birikti bir dönem. Boş durmayı da sevmeyen bir insanım. Neler yapabilirim diye bir baktım. Sonra ilk Eyfel Kulesi yaptım, onu da söyleyeyim. 1 metre 20 santim yüksekliğinde ve onu da Paris'e sattım, Fransa'ya sattım. Tabii bu beni heyecanlandırdı.
10: Efendim, şu anda gördüğümüz şövalyeyi bize biraz anlatabilir misiniz?
9: Efendim, buna buranın koruyucusu diyebiliriz. Bu ilk eserlerimden bir tanesi, yaklaşık 180 kilo civarında. Şövalyenin üzerinde araba parçasından tutun, jeneratör parçaları, elektrik atıkları, işte lambadan gözüktüğü gibi, ağaç kesme aletinin atıkları, vidalar, bisiklet dişleri, zincirleri, makina zincirleri, yani sayamıyorum, o kadar çok malzeme var.
10: Şu anda buradaki en büyük ve en ağır heykellerden biri olan dinozor heykelinin önündeyiz. Hüseyin Bey, bu heykeli yapmak ne kadar zamanınız aldı?
9: Efendim, bu heykeli yapmak yaklaşık 3 ay bir sürece tabi oldu diyelim. Tamamı yine araba parçaları, makina parçaları, atık malzemelerden yaptık. Yani ömrünü bir nevi tamamlamış, sonrasında atığa çıktıktan sonra yeni ikinci bir aşamasına dinozor olarak devam ediyor.

0: sonu aslında ileri dönüşüm diyebiliriz.
1: Peki bu heykel kaç kilogram ağırlığında?
0: Yani gelen malzemelerden dolayı yaklaşık 1 ton 700 kilo civarında.
1: Atölyenin kapısından girenleri kimi zaman bir at, kimi zaman dev bir kartal, kimi zamansa işte bu görmüş olduğunuz atık demirlerden yapılan motosiklet karşılıyor. Bu sanat eserinin üzerindeki parçaları anlatabilir misiniz bize?
0: Efendim bu bir at başı. Bunun üzerinde de yüzlerce atık malzemeler var. Somun, civata, kapı menteşesi, silindir menteşe, yine araba parçası, yine emniyet kemerinden çıkan bir parça, araba balatası. Böyle gidiyor, devam ediyor, gidiyor.
1: Peki bunları gördüğünüzde nereden aklınıza geliyor böyle şeyler? Hüseyin Bey, şu anda ne yapıyorsunuz? Biraz anlatabilir misiniz?
0: Efendim bu yeni projemiz. Oturan, biraz düşünmekte olan bir insan figürü, erkek insan figürü yapmaya çalışıyorum. Ayakkabılarından başladık amcamızın. Bir aylık bir süreçte de tamamı gelecek diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi burada hangi parçalar kullanıldı? Biraz anlatabilir
0: misiniz? Burada geri dönüşüm parçalarımız var. Bunlar da yine geri dönüşüm parçalarımız. Mesela bak bu bir şey, bilye, rumam. Bu yine bildiğimiz mutfak dolaplarında kullanılan, kapaklarda kullanılan menteşe. Bunlar da normal atık civata demirleri.
1: Bunlar civatalar.
0: Evet, civata demirleri.
1: Peki bunları gördüğünüzde nereden aklınıza geliyor böyle şeyler?
0: Valla efendim o biraz hayal gücüne bağlı diyelim. O da bende kalsın. Bu sanat çevresel farkındalığa ulaştığını düşünüyorum. Çünkü çevrede bulunan komşuların şu an kullandıkları metalle alakalı bir objeleri atıl vaziyete geldiğinde atmıyorlar. Direkt bana getiriyorlar. Ustamız bunu değerlendirir diye. Ve bu da şu sonucu doğuruyor. Yani toplum bilinçlenmeye başladı. Yani en azından komşularım. Yani çevresel farkındalığı yarattığım için seviniyorum açıkçası.
1: Aslında benim en merak ettiğim sorulardan bir tanesi şu. Çok emek veriyorsunuz, çok zaman harcıyorsunuz burada. Sizler bu işe başlamadan önce siz bu işi yapamazsınız, yapmayın, boş verin diyen oldu mu hiç?
0: O her sektörde oluyor, bunu siz de bilirsiniz. Evet oldu tabii ki ama ben çok fazla o tür şeylere aldırış etmediğim için güler geçerim. Tabii bittiğinde hayranlıklarını da izlediklerini görüyorum.
2: Çanakkale'nin Çıplak Köyü ve Manisa'nın Dingiller Köyü ilginç isimleriyle görenleri şaşırtıyor. Bu köyler adlarının hikayesiyle merak uyandırıyor. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.

0: Türkiye'nin 7 bölgesinde ve 81 ilinde binlerce köy var. Bunların bazılarının isimleri ise oldukça düşündürücü. Kimisi duyduğu zaman gülümsüyor, kimisi ise oldukça ismini merak ediyor. İşte o köylerden biri de Çanakkale'nin merkeze bağlı Çıplak Köyü. Tabii ki ilk etapta düşündürücü bir isim ama Çıplak Köyü aslında bugün oldukça zengin bir köy haline geldi. Burası aynı zamanda bir etno köy olarak da tescillendi. Peki Çıplak Köy ismi nereden geliyor? Neden bu köyün adına Çıplak ismi koymuşlar? Şimdi onu yakından göreceğiz ve köylülerin de kendilerine soracağız.
1: Şuradaki yatır var bak, Çıplak Dede. Kurucusu o. İsmi Çıplak'mış, oradan Çıplak Dede diye biz öyle biliyoruz.
0: Köyün neden adı nereden geliyor?
2: Valla onu yaşlılar biliyor, ben tam bilemem de.
0: Sen bayağı gençsin maşallah.
2: Biz çıplak değiliz ama Çıplak Dede'yiz ama Çıplak Dede'nin şeyi ne yapıyoruz? Koruyoruz kendimizi.
0: Çıplak Köyü'nde daha çok ziraat işleriyle uğraşılıyor. Köyün geçim kaynaklarının en başında ise hububat üretimi geliyor. Sulak toprakları olduğu için de her türlü sebze yetiştiriciliği yapılıyor. En çok da bu bölgede kavun da yetiştiriliyor. İşte köyün yaz günlerinde, gündüz saatlerinde pek köyde çok fazla insan bulunmuyor. Herkes bağında, bahçesinde ekim dikim yapıyor. Ancak tabii ki hasat zamanı geldiğinde o hasatlar yapılıyor. İşte görüldüğü gibi köyün

0: Manisa'da Akhisar'da Dingiller Köyü'nün girişindeyiz. Akhisar Dingiller Köyü'nün adı resmi kayıtlarda kesin olarak açıklanmasa da ancak yer hatları üzerinde yapılan araştırmalar ismin büyük olasılıkla bölgeye ilk yerleşen Dingil lakaplı bir aile ya da Yörük Türkmen obasından miras kaldığını gösteriyor. Anadolu'nun birçok köyünde olduğu gibi Dingiller de bir ailenin adının yaşadığı topraklara dönüşmüş olabileceği de düşünülüyor. Şimdi Dingiller Köyü'ndeyiz. Dingiller'de yaşam nasıl? Onu sormak istiyorum. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Dingiller Köyü. Biraz ilginç köyünüzün ismi.
1: Evet. Evet. Eskiden atalarımız koymuşlar. Evet. Kanı arabaları yapıyorlarmış Kurtuluş Savaşı'ndan önce. O zaman Dingil yaptıkları için bu köy isimleri verirken Dingiller olarak ismimizi koymuşlar yani.
0: Bir rivayete göre de bir ailenin yaşadığı. Bir,
1: evet. Bir ailenin yaşadığı. Büyüklerimizin ismi Dingilo diye.
0: Dingilo.
1: Dingilo'muş ismi.
0: Sordukları zaman nasıl, nerede, hangi köyden dediklerinize tepki geliyor mu? Gülüyor mu herkes?
1: Evet, herkes gülüyor tabii. Değişik bir isim olduğu için.
0: Hangi köy?
1: Dingiller.
2: Değişik bir tepki geliyor. Yani
0: tebessüm oluyor mu?
2: Ya mutlaka tabii. Yani yolda geçerken levhamızı çekenler çok oluyor. Değişik geliyor. Yani tamamen bir Yörük köyü. Yani tepeye konmuş bir köy. Evet. Çok eski zamanlarda hayvancılık, tütüncülük. Şu anda yerini zeytin almış tamamıyla.
0: Tabii. Levha çekiliyor deriz. O zaman Türkiye'deki köyler arasında en çok levhası çekilen köy mü diyelim?
2: Tabii. Genelde çıkıyor zaten öyle bir replikte. Evet. Köyümüzün adını görüyoruz bazen. Evet. Güzel bir köyümüz.
0: Hoşunuza gidiyor o zaman.
2: Tabii mutlaka yani güzel bir köyümüz. Çünkü eskilerin koyduğu bir isim.
0: Yani köyünü seviyorsunuz, ismini de seviyorsunuz.
2: Tabii.
0: İsmini değiştirmek isteseler oy verir misiniz, vermez misiniz?
2: Yok, vermeyiz.
0: Dingiller kalsın.
2: İsminden gayet memnunuz.
0: Dingiller ismi kalacak.
2: Aynen. Gayet güzel, memnunuz.
3: Öyle isim mi olur diyorlar. Biz diyoruz, iş yapmıyoruz yani. Evet. Beğeniyoruz kendimizi.
0: Beğeniyorsunuz, söylüyorsunuz, savunuyorsunuz köyünüzün ismini.
3: Olmaz mı? Ya, savunuyorsunuz.
0: Yani değiştirmek isteseler?
3: Hayır.
0: Yok.
3: Yok.
0: O yok.
3: Yok yani. Onu değiştirmek.
0: Dingiller devam.
3: Tabii, atanın verdiği ismi devam.
0: Dingillerin nesini seviyorsunuz?
3: Abi, havası güzel ya.
0: Havası güzel. Evet.
3: Havası
0: şuradan
3: güzel.
0: Serin bir hava geliyor. Bu.
3: Evet.
0: Bu sıcakta şu anda İzmir, Manisa, evet, 45 derece yaşın yükseldi ama Dingiller'de şöyle bir esinti var.
3: Tabii canım, sen de.
0: Köyde yaşayan gençlerle de beraberiz. Dingiller'de yaşamak nasıl?
4: Çok güzel bir duygu abi. Köyümüzü seviyoruz.
0: Köyünü seviyorsun. İsmini?
4: İsmini de seviyoruz.
0: Nasıl, nereden de geldin dediklerini ne diyor? Dingiller deyince nasıl bir tepki geliyor?
4: Yani normal, bizim buranın halkı normal karşılıyor ama dışarısı
0: farklı. Akhisar'a gittiğinde ne oluyor?
4: Akhisar'da da aynı. Aynen. Dışarıdan gelen kişiler farklı karşılıyor.
0: Evet. Ama sen ismini seviyorsun.
4: Ben seviyorum abi. Evet. Doğduğum yer.
0: Doğduğun yer diyorsun.
4: Evet.
0: Dingiller Köyü'ne geldik ve Muhtar Bey'in evine misafir olduk. İşte buraya girdiğimizde hanımefendileri yufka açarken gördük, un açarken gördük, değil mi? Şimdi ne yapıyoruz?
5: Yağcı Bedir Böreği yapıyoruz.
0: Adı ne?
5: Yağcı Bedir Böreği.
0: Yağcı Bedir Böreği. Şu anda Yağcı Bedir Böreği yapıyorlar hanımefendiler. Peki nasıl yapılıyor?
5: İçine yoğurt katılıyor iç malzeme olarak. Yoğurtla yağ eziyoruz onu iyicene. Ondan sonra içini katıyoruz. Ateşte pişireceğiz yani.

0: Şimdi bu güzel lezzetleri gösterdik. Son nokta benim zayıf noktam. Onu da size göstermek istiyorum. Sarma. Çok güzel gözüküyor. Tadabilir miyim bir tane?
1: Tabii tabii. Kaç tane tadarsın?
0: Çok ayrı bir lezzet. Gerçekten hiçbir zaman dediğim gibi zayıf noktam bu. Vazgeçemeyeceğim bir lezzet. Harika olmuş. Ellerinize sağlık. Zeytinyağlı.
1: Evet. Değil mi? Evet, zeytinyağlı. Zeytinyağlı dolmamız, zeytinyağlı sarmamız. Her şeyimiz zeytinyağlı.

0: Günaydın. Sabah Ajansı'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 6 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız önümüzdeki 3 saat boyunca. Değerli izleyenler, yurdun büyük bir bölümünde ne yazık ki orman yangınlarıyla kıyasıya bir mücadele vardı. Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yangın çıktı. Orman yangınına ekiplerin müdahalesi de devam ediyor. Görüntüler de gelecek şimdi ekranlarınıza, hemen aktaralım detaylarını. Saat 2 sıralarında Fethiye ilçesi Yeşil Üzümlü Mahallesi'ndeki ormandan alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla ne yazık ki geniş bir alana yayıldı. Ve ekiplerin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma devam ediyor. Evet değerli izleyenler, bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Gelin bakalım hemen şöyle barkomuzdan. Önce kontrol altına alınanları aktaralım sizlere. Yalova'nın Armutlu ilçesi, Kütahya, Domaniç, Kütahya, Altıntaş ve Çanakkale merkezdeki yangınlar çok şükür ki kontrol altına alındı. Büyük oranda kontrol altına alınanları da bakalım. Dün sabah saatlerinde başlayan yangın Muğla, Seydikemer büyük oranda kontrol altına alındı. Yine bir önceki gün Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Çanakkale, Ayvacık, yine bunlar da dün başlayan yangınlar ve Balıkesir, Gömeç yangınları büyük oranda kontrol altına alınanlar değerli izleyenler. Ve ne yazık ki müdahalenin sürdüğü bir diğer yangın Antalya, Alanya ve az önce de aktardık Muğla'nın Fethiye ilçesinde de müdahale devam ediyor. Şimdi yurt genelinde neler yaşandı bir bakalım, haberimizde izleyelim, yangınlara dair devam edeceğiz.
1: Yurdun birçok noktasında orman yangını çıktı. Alevler geniş alana yayıldı. Gün boyu havadan ve karadan müdahale sürdü. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde zirai alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve orman müdürlüğü ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere gün boyunca 800'den fazla personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Yangında 3 altı durumda olan toplam 4 ev zarar gördü. Birçok mahallede boşaltıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi de tahliye edilen yerler arasındaydı.
2: Tabii yangın çok geniş bir alanda. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla 6 mahallemizde yaklaşık 300 civarı hanede 600'ün üzerinde vatandaşımız da geç olarak tahliye ettik.
1: Öte yandan yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya Seydikemer Karayolu ulaşıma kapatıldı. Çanakkale'de de yangın çıktı. Sarıcaeli Mahallesi'nde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
3: Saraycık'ta başlayan yangın Sarıcaeli'ye doğru yaklaştı ve bu bölgede bulunan vatandaşlarla birlikte özellikle özel bir şirkete ait yaşlı bakım evinde bulunan hastalar hızlı bir şekilde bulundukları yerden alındı ve şu anda güvenli alanlara sevk ediliyor.
1: Ayvacık ilçesindeki yangında ise çok sayıda personelde havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin tehdit ettiği bazı turizm işletmeleri ve günübirlik tesisler tedbiren boşaltıldı. Antalya'da ise farklı noktalarda orman yangını vardı. Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın geniş alanı etkisi altına aldı. Ekipler alevlerle mücadele ederken Adrasan ve Olimpos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı. Tahliye edilen bazı evler yangında zarar gördü.
4: 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de şu ana kadar tespit ettiğimiz konut kullanılamaz hale geldi.
1: Yaklaşık 50 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

0: devam ediyor. Alanya ilçesinde ise akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Gün içerisinde sürdürülen havadan müdahale karanlık çökmesiyle birlikte durduruldu. TOMA'nın da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor. Orman yangını çıkan bir diğer ise Balıkesir oldu. Edremit ilçesinde çıkan yangın ormanlık ve zeytinlik alanda etkili oldu. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman müdürlüğü ekibi alevlerle mücadele etti. Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturması üzerine yüzlerce kişi tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'deki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
1: Efendim, Çanakkale Boğazı'nda seyreden bir yük gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Ekipler kısa sürede müdahale ederek gemiyi bulunduğu yerden kurtardı. Görüntüler de geliyor ekranlarınıza. Suriye'den Rusya'ya giden 190 metre boyunda San Marino bayraklı Pilatus Marin isimli dökme yük gemisi. Çanakkale Boğazı Naraburnu mevkiinde makine arızası yaptı. Karaya oturan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 19 ve Kurtarma 16 römorkörleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan gemi Kılavuz Kaptan refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüyor. Çift yönlü geçici süreyle trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı geminin kurtarılmasıyla tek yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı. Sakarya'dan bir kaza haberi. Sakarya'nın Erenler ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza Adapazarı Karasu çevre yolunun Küpçüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın bir kısmı ağaca saplandı. Aracın diğer yarısı ise ağacın yaklaşık 50 metre ilerisine sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ve gazete manşetleriyle devam edeceğiz. İlk sırada Sabah gazetesi var. Hemen bakalım manşetine efendim. Türkiye ekonomisi dimdik ayakta başlığı karşılıyor bizi Sabah gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ard arda krizlerin yaşandığı dünyada Türkiye'nin şokları başarıyla yönettiğini söyledi. Ekonominin bu nedenle dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Ayrıntılara bakalım. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye her türlü zorluğu aşacak gücü, birikime, potansiyele sahiptir. Siyasi rakiplerimiz kimin hain olduğunu tartışa dursun. Biz ülkemizi baş aktör haline getirmeye çalışıyoruz dedi. Terörün Türkiye'ye faturası 2.3 trilyon dolar. Mesele kalıcı çözüldüğünde kazanan 86 milyon olacak ifadelerine yer verilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sabah gazetesinin manşetinde. Ve değerli izleyenler, hemen sağında Haluk Levent müzik dünyasının Susurlu'dur başlığını görüyoruz. Haluk Levent'i keşfeden ünlü müzisyen Yıldıray Gürgen daha birçok kirli ilişkinin ortaya çıkacağını söyledi. Haluk'un görünmeyen çok kirli ilişkileri var. Bunlar buzdağının görünen yüzü diyor detayda ve detayları da Günaydın Ekin'de sabahın diyelim. Manşetin altında kebapçıda rüşvet pazarlığı, çikolata kutusunda teslimat başlığını görüyoruz. Aktaralım detayını. Üsküdar Belediyesi'nde ruhsat ve iskan karşılığı milyonlarca lira rüşvet alan çete deşifre edildi diyor detayda. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la 5 şüpheli rüşvet ve irtikaptan gözaltına alındı. İtirafçı müteahhitlerden biri. Nakaştepe'deki kebapçıda pazarlık yaptık. Çikolata kutusu ve spor çanta içinde 800 bin dolar rüşvet verdim dedi. Evet, Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer alan haberler böyleydi efendim. Devam edelim gündemin diğer gelişmeleriyle. Şimdi dünya gündemiyle devam edeceğiz sabah ajansına. ABD ve İran arasında son yaşananlara bakalım. ABD ordusu İran'a yeni bir hava saldırısı düzenledi efendim. Görüntüler de geliyor ekranlarınıza. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yerel saatle 20'de İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. Yeni hava harekatının İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırı girişimlerine verilen güçlü bir yanıt olduğu vurgulandı. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan haberlere göre ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ta iki patlama sesi duyuldu. Hürmüzgan'da stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş adalarında da patlamalar meydana geldi. Keşm Adası'nda ve güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de patlamalar vardı. Ve ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Çok sert vuracağız dedi. Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken Hürmüz Boğazı'ndaki kriz de derinleşiyor.
2: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar.
3: Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıkıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim, diplomasi trafiği yerini karşılıklı tehditlere bıraktı. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemindeki ana başlık İran'dı. Trump, İran'ın Körfez'deki ABD hedeflerine yönelik saldırılarını hatırlattı, Tahran yönetimine sert mesaj verdi.
2: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar. Bize bunu yapmamamızı rica ediyorlar. Dün gece bize 5 roketle ateş etmeye çalıştılar. Hepsini önledik. İran'ı çok sert vuracağız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü buna karşı yapabilecekleri çok az şey var.
3: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni hamlelerin gündemde olduğunu söyledi.
2: Saldırıyı gerçekleştiren İranlılar daha önce karşı karşıya olduğumuz gruptan farklıydı. Zaten özür dilediler. Ama yine de onlara biraz haddini bildirmemiz gerekiyor.
3: Washington yönetimi bir yandan diplomatik kanalları açık tutmaya çalışıyor, diğer yandan bölgedeki askeri baskıyı arttırıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgedeki deniz trafiği ve İran limanlarına yönelik hareketlilik, güvenlik endişeleri sebebiyle mercek altında.
1: Ve Pekin yönetimi Çin'e giden tankerlerin Kızıldeniz'den güvenlik geçişini sağlamak amacıyla Yemen'deki İran destekli Husilerle temas kurdu. Husilerle doğrudan görüşen Pekin tankerler için güvenli bir geçiş talep etti.
0: Çin Kızıldeniz'de tankerlerin güvenliği için dikkat çeken bir adım attı. Yemen'deki Husilerle temas kurdu.
4: İlgili tüm tarafları anlaşmazlık diyalog yoluyla çözmeye ve Kızıldeniz'deki gerilimi düşürmeye yönelik çaba göstermeye çağırıyoruz.
0: ABD-İran savaşı Hürmüz Boğazı'nda olduğu gibi Kızıldeniz'de de seyir sefer güvenliğini riske atıyor. Son olarak Suudi Arabistan limanlarına abluka ilan eden Yemen'deki Husilerle kritik bir temas gerçekleşti.
4: Çin tüm ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi ve kesintisiz işleyişinin korunması gerektiğine inanmaktadır.
0: Pekin yönetimi Babülmendeb Boğazı'ndan sevkiyatın aksamaması adına Husilerden garanti istedi. Doğrudan yapılan görüşmede Pekin yönetimi, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki terminallerinden, özellikle de Yanbu Limanı'ndan yapılan petrol ihracatının kesintisiz sürmesini istedi. Böylece Çin, Husilerle temas kuran ülkeler arasına girdi. Yanbu Limanı'ndan Asya'ya Babülmendeb Boğazı üzerinden seyir 16 gün sürüyor. Gemilerin kuzeye, Süveyş kanalına yönelmesi halinde teslimat süresi 50 güne çıkıyor.
1: Bu arada efendim Kıbrıs kritik bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 16 yıl sonra Kıbrıs'a resmi ziyarette bulundu. Üçlü görüşme sonrası konuşan Guterres 5+1 formatında yeni bir toplantı önerdi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 16 yıl sonra Kıbrıs'a gitti. Üçlü görüşme gerçekleştirildi. Kıbrıs'ta yeni toplantı için adım atıldı.
5: Thank you. The guarantors.
6: To move. Hem Bay Erhu

0: Turman hem de Bay Hristodulidis kişisel elçimle ciddi şekilde çalışmaya devam etme kararlılıklarını bana garanti ettiler.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 16 yıl sonra Kıbrıs'a resmi ziyarette bulundu. Temaslarını Lefkoşa'daki Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede gerçekleştirdi. Üçlü liderler zirvesine başkanlık etti. Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Rum kesimi lideri Nikos Hristodulidis katıldı. Bir saatten uzun süren toplantı taraflar Kıbrıs meselesini ve çözüm sürecini ele aldı. Guterres toplantının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Garantör ülkelerinde katılacağı 5+1 formatında yeni bir toplantı yapılmasını istedi.
0: Başarılı bir 5+1 toplantı istiyorum. Böylece bir çözüm sağlanmasına yol açabiliriz.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk tarafının sonuç odaklı bir sürece vurgu yaptı.
2: Müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz. 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz. Ne istiyoruz? 5+1 olacaksa sonuç vereceği güvence altına alınmış bir 5+1 olsun.
3: Efendim, peki dünyada başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
4: Hem Fransa'da hem de İspanya'da ekipler yangınları söndürmeyi başaramıyor. Sorti üzerine sortiye rağmen sıcak hava işleri zorlaştırıyor. Alevlerle mücadele bir itfaiye görevlisinin gözünden işte böyle görünüyor. Siyonist her yerde Siyonist, Japonya'da turist olsa bile elinde Gazze'li çocukların fotoğrafı var diye yaşlı adama etmedikleri hakaret kalmıyor. İngilizce bilmediklerini söyleyen kişi de İsrail öfkesinin hedefi oluyor. Wisconsin'de kuvvetli rüzgar ve fırtına elektrik direklerini devirdi. Yüksek gerilim hattı işte böyle koptu. Bölgede elektrik kesildi. Hayatta kalma umuduyla iki köpeğini duman kapanından itfaiyecilere doğru bırakıyor. Sonra sıra kendisine geliyor. Alevler yanı başına kadar gelince kadın ölümü göze alıp merdivene tırmanıyor. Ekipler onu kıl payı kurtarıyor. Amcasıyla çıktığı ilk uçuşta uçağın motoru bozuldu. Sahile zorunlu iniş sonrası yeğen heyecanlı ama mutluydu. Sürücünün şişesini kaldırıma attığını fark eden adam duruma seyirci kalmadı. Tartışma sıra dışı bir geri dönüşüm anıyla sona erdi. İstemeden futbol sahasının kalesinde mahsur kalan baykuş polisin yardımıyla özgürlüğüne kavuştu. Halka arz olduktan sonra ilk fiyatının da altına düşen SpaceX, 16 katlı bir bina büyüklüğündeki Starship roketini sağ salim denize indirmeyi başardı. 52 metre boyunda ve yaklaşık 100 ton olduğu düşünülürse hiç fena sayılmaz. Turu SpaceX'in sahibi Elon Musk'a benzeyen kebapçının görüntüsüyle bitiriyoruz.
3: Efendim, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası sonuç bildirgesi açıklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kültürel hegemonyaya karşı Türkiye 100 yılı hedefi doğrultusunda yerli ve milli değerleri esas alan kapsamlı bir iletişim strateji belgesi hazırlanması gerektiğini vurguladı.
5: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulmalı. Kriz dönemlerinde kullanılacak yetki, sorumluluk ve onay süreçleri önceden belirlenmelidir.
1: Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın sonuç bildirgesi açıklandı.
5: Stratejik iletişim anlatısında veri temelli içerik üretimi temel alınmalı ve analiz süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden güvenli ve etkin şekilde yararlanılmalıdır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran sonuç bildirgesindeki siyasal iletişim ve kamu diplomasisi başlıklarına değindi.
5: Siyasal iletişim çalışmaları

0: veriye dayalı yürütülmeli, sosyolojik değişim ve dönüşümler dikkate alınmalı, olası krizleri etki şekilde yönetebilmek için stratejik ve proaktif bir yaklaşım benimsenmelidir. Siyasal iletişim alanında dijitalleşme sürecinin beraberinde getirdiği fırsatlar değerlendirilmeli, risk ve tehditlere karşı tedbirler alınmalıdır.
1: Duran medyada dezenformasyonla mücadeleye ilişkin Türkiye medya veri tabanı oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.
0: Yerli ve milli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve ilgili paydaşlar arasında işbirliği güçlendirilmeli, Türkiye medya veri tabanı oluşturulmalıdır.
1: İletişim Başkanı kültürel hegemonyaya karşı iletişim strateji belgesi hazırlanması gerektiğini vurguladı.
0: Uluslararası içerik tekelleşmesine ve kültürel hegemonyaya karşı Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda yerli ve milli değerleri esas alan kapsamlı bir iletişim strateji belgesi hazırlanmalıdır. Türkiye'nin mevcut iletişim alanının bir haritasının çıkarılması, İletişim Şurası'nın farklı temalar çerçevesinde periyodik olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.
2: Efendim siyasetle devam edelim Sabah Ajansı'na. Özgür Özel yeni partisinde de şaibeli isimleri kendisine yakın tutmaya devam ediyor. Partinin 5 kişilik meclis grubunda adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan vekiller yer alıyor. Seçmen verilerinin istihbarat şirketleriyle paylaşıldığı iddiasıyla başlatılan casusluk soruşturması ise CHP genel merkezine uzandı. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun işten çıkardığı 2 genel merkez çalışanı ayrılırken çantalarında YSK verilerini de götürdü.
3: Gemileri yakmadan ve kazanmaya mecbur olmadan siyasette yol yürünmez. O yüzden hani yeni parti kafası arkada ileri doğru koşmayacak.
4: Özgür Özel gemileri yaktım diyerek rotayı yeni partiye çevirse de partisinin vitrini şimdiden şaibeli eski isimlerle doldu taştı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
4: Adı rüşvet, yolsuzluk ve gizli pazarlık iddialarına karışan vekiller yeni partinin meclis yönetiminde görev aldı.
6: Kurucu olup da 91 kişi içerisinde PM'de yer almayan arkadaşlar burada değerlendirildi.
4: Grup yönetiminde Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet almakla suçlanan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat yer alıyor. İBB davasının kritik isimlerinden Turan Taşkın Özer'le adı ard arda patlak veren rüşvet iddialarının odağı dağındaki Veli Ağbaba da yönetimde koltuk kaptı. Listenin son ismi ise Seyit Torun oldu.
7: Yürüyelim arkadaşlar.
4: Yeni partide kadro krizi yaşanırken CHP'de ise casusluk depremi yaşanıyor. Seçmen verilerinin istihbarat şirketleriyle paylaşıldığı iddiasıyla başlayan soruşturma genel merkeze sıçradı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun içten çıkardığı iki genel merkez çalışanının kritik YSK verilerini de yanlarında kaçırdıkları iddia edildi. CHP'nin suç duyurusu üzerine iki çalışanın evinde arama yapıldı. CHP şimdi de içeriden gelen üçüncü yolcular kriziyle çalkalanıyor. Yeni partiye geçmeyip CHP'de kalan 44 milletvekilinden yaklaşık 15'inin Kılıçdaroğlu'na destek vermediği, kendi aralarından seçilecek bir genel başkan istedikleri iddiası kulisleri karıştırdı. Acil koduyla kurultay yapılmasını isteyen ve kendilerine üçüncü yolcular diyen muhalif vekillerin ilerleyen günlerde sert bir bildiri yayınlayacakları konuşuluyor.
2: Siyasetten bir başka sıcak gelişme. Gelecek Partisi siyasi hayatına son noktayı koydu. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu 2019 yılında kurduğu Gelecek Partisi'nin feshedildiğini duyurdu. Davutoğlu bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır ifadesini kullandı.
1: Bir parti daha Türk siyasetine veda etti. Ahmet Davutoğlu liderliğinde 2019 yılında kurulan Gelecek Partisi feshedildi. Kararı Genel Başkan Ahmet Davutoğlu duyurdu.
8: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz.
1: Deneyimli siyasetçi bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısı.

0: sığdır ifadesini kullandı. Gelecek Partisi eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde 12 Aralık 2019'da muhafazakar ve merkez sağ çizgide bir siyasi oluşum olarak kurulmuştu. İlk büyük sınavını 2023 genel seçimlerinde veren parti, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 milletvekili kazanmıştı. Tek başına katıldığı 2024 yerel seçimlerinde ise Türkiye genelinde %1'in altında oy alarak beklentilerin uzağında kalmıştı. Gelecek Partisi'nin fesih kararının resmileşmesi için fesih kongresi yapması gerekiyor. Bu kongre için 22 Ağustos tarihinin konuşulduğu belirtiliyor. Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi ile bir araya gelerek mecliste ortak grup kurmuştu. Üç parti mecliste ortak grup çatısında buluşturan partinin ismi Yeni Yol olarak belirlenmişti. Gelecek Partisi'nin Yeni Yol'da 4 milletvekili bulunuyor.
1: Efendim, Kırklareli'de içecek üreten fabrikada patlama oldu. Ne yazık ki iki işçi hayatını kaybetti.
0: Fabrikadaki patlamada iki işçi yaşamını yitirdi. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada kaynak çalışması sırasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan bir işçi ise kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Mardin'de ikisi çocuk, üç kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Cenazeler de dualarla toprağa verildi.
0: İkisi çocuk, üç kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mardin'in Artuklu ilçesinde tarihi yoldan çıkarak ana yolda dönmeye çalışan otomobile kamyon çarptı. Savrulan otomobildeki 40 yaşındaki Leyla Güneş ile 4 yaşındaki kızı Rona Şevin Akgül olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan 10 yaşındaki Yusuf Eymen Bıyık ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Olayın yaşandığı yerdeyiz. Maalesef kaza işte burada meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza ilişkin görüntüler ise İşte bu kamera tarafından kaydedildi.
0: Hayatını kaybeden Leyla Güneş, kızı Rona Şevin Akgül ve Yusuf Eymen Bıyık, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1: İstanbul Sarıyer Tem Otoyolu'nda servis minibüsü iki otomobile çarparak devrildi efendim. Kazada 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
3: İki otomobile çarptı, ardından da devrildi. Kazanın adresi İstanbul Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı.
4: İstanbul'un sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi Sarıyer Beşiktaş yolunda bir trafik kazası meydana geldi ve iş yerine gitmek üzere personel taşıyan servis minibüsü devrildi ve yaralılar var.
3: Banka personelini taşıyan servis minibüsü kontrolden çıktı. Önündeki iki otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan 21 yolcu çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
1: İstanbul merkezli 12 ilde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonlarda 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 139 şüpheliden 133'ü tutuklandı.
0: Zehir tacirlerine geçit yok. 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. 130'dan fazla kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri 1-27 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

0: Bu kapsamda İstanbul merkezi 12 Eylül'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
1: Son bir ay içerisinde ilimiz merkezi 11 ilde ulusal ve uluslararası uyuşturucu tacirlerine yaptığı operasyonlar sonucunda toplamda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21.765 adet uyuşturucu hap ve 249 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirmiştir.
0: Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.
1: Tavrımız nettir, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
2: İstanbul Kağıthane'de aynı binada oturan iki kardeş gürültü yüzünden kavga etti. Küçük kardeş ağabeyini ve yeğenini bıçakla ağır yaraladı. Babasını kanlar içinde gören diğer yeğen de amcasını tüfekle vurdu.
0: Aynı binada oturan iki kardeşin gürültü kavgasında kan çıktı. Olay Kağıthane'de yaşandı. İki kardeş tadilat gürültüsü nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce küçük kardeş ağabeyini ve yeğenini bıçakladı. Babasını kanlar içinde gören diğer yeğen de amcasını pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis amcasını vuran yeğeni hastanede yakaladı. Şüphelinin evinden adeta mühimmat deposu çıktı. Zanlının 15 suç kaydı olduğu öğrenildi.
2: Karaman'da bahçede oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk sahipli köpeğin saldırısında ağır yaralandı. Olay anı kameraya yansırken köpek karantinaya alındı. Sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Bahçede oyun oynayan çocuk dehşeti yaşadı. Sahipli köpeğin saldırısında ağır yaralandı. Olay Karaman'ın Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Misafirliğe giden 3 yaşındaki çocuk bahçede oyun oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğun çığlıklarını duyan yakınları çocuğu kurtardı.
3: Ben şu bahçe dedi. Bahçede sesi duyunca çıktım. O arada geldi bu çocuğu köpek yakalamış yani. Annesi de köpekten yakalamış. Ben buradan sopayı aldım. Buraya geldi. Çocuğu bıraktı. Şu ipe bağladık yani köpeği. Şu ipe bağladık. Ben bağladım şuraya köpeği. İşte ambulans geldi. Hemen çocuğu aldı hastaneye.
0: Çocuk ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırgan köpek karantinaya alındı. Köpeğin gözaltına alınan sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Ve Karadeniz'de ticari gemilere yönelik drone saldırıları devam ediyor. A Haber ekibi Rusya'dan yola çıktıktan sonra saldırıya uğrayan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 mürettebatında yaralandığı kuru yük gemisine girdi ve saldırının izleri dikkat çekti.
4: Direkt insan öldürmeye yönelik bir saldırıydı bu.
0: Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk bayraklı yük gemisi Trabzon limanına demirledi. A Haber ekibi MV Reyhan Sarı gemisini görüntüledi.
5: Biz uluslararası sularda vurulduk. Bir insanlık suçu işlendi. Misket bombasıyla drone diyorlar ama bu drone yani halkın gözünde drone küçük bir şey değil. Büyük bir bombayla vurulduk. Burada bir arkadaşımız şehit oldu. Tam şu anda onun odasındayız.
6: Karadeniz'de ticari gemilere drone saldırıları devam ediyor. Bu gemilerden bir tanesi de Reyhan Sarı. Öncelikli drone ilk olarak bacaya çarpmıştı ama ikinci drone ise geminin yaşam alanını hedef almıştı. Gördüğünüz gibi çelik olan bu blok atlatıldı ve şarapnel parçaları içeri girdi.
0: Drone'lu saldırıda 54 yaşındaki Savaş Çakar hayatını kaybetti. 3 mürettebatta yaralandı.
5: Gemi yapılır. Yani görüyorsunuz gemiyi çektiniz zaten. Gemi yapılır. 20-25 günde eski halini alır. Ama giden geri gelmez. Onun üzüntüsü içerisindeyiz.
0: Kuru yük gemisindeki saldırının izlerini A Haber görüntüledi. Gemi kaptanı Bülent Çamözü yaşananları anlattı.

0: sulardaydık. Rusya sahilinden 40 mile yakın mesafedeydik. Normalde 12 milden sonrası uluslararası sular diyebiliyoruz. Ve hiçbir uyarı olmaksızın bir anda bu saldırı gerçekleşti.
1: Karadeniz'deki saldırılar yalnızca kuru yük gemileriyle sınırlı değil. Drone saldırısı sonrası güvertesinde yangın çıkan Panama bayraklı LPG tankeriyle kimyasal yük taşıyan diğer bazı ticari gemileri onarım ve sığınma amacıyla Trabzon kıyılarına yönlendirildi. Bölgede deniz güvenliği en üst seviyede takip ediliyor.
2: Her türlü afette sakin kalmalarıyla tanınan Japonya'dan sosyal medyaya düşen görüntüler endişenin arttığının kanıtı. Hayatını kaybedenler 18'i aştı. İşte 7,1 büyüklüğünde depremden sonra ülkede yaşananlar.
3: Korku dalga dalga yayıldı. Japonlar bile kaçacak yer aradı. Alışveriş merkezindeki patlama can kaybını arttırdı. Şimdiden 18 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. Mahsur kalanlar için arama çalışmaları sürüyor. Fay hattı üzerindeki yollarda bile ciddi hasar var. Deprem anlarına dair görüntülerse Japonların bile korktuğunun kanıtı. Sarsıntıya bir markette yakalanan Japonlar büyük panik yaşadı. Yüksek katlı binalarsa herkesin disiplin içinde masaların altına saklanmasına sahne oldu. Canlı yayında satış yapan bir sunucuysa başına kask takarak tüm sakinliğiyle işine devam etti. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.
2: Avustralya'da bir havayolu şirketi tarihi bir uçuşa imza attı değerli izleyenler. Airbus A350 tipi uçak Melbourne'den havalandıktan 24 saat 24 dakika sonra Fransa'ya indi. Bu ticari bir uçağın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak rekor kırdı.
1: 24 saat havada kaldı. 23.075 kilometrelik rekor uçuş tamamladı. Avustralya-Fransa arasında tarihi uçuş gerçekleşti. Avustralyalı havayolu şirketi ticari havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Test uçuşu organize edildi. Şirkete ait Airbus A350-1000ULR uçağı Melbourne'den havalandı. 24 saat 24 dakika sonra Fransa'nın Toulouse kentine indi. Uçak yolculuk boyunca hiç iniş yapmadı. 23.075 kilometre kat etti. Böylece ticari bir yolcu uçağının gerçekleştirdiği en uzun kesintisiz uçuşu gerçekleştirmiş oldu. Yolculuk Pasifik ve Atlas Okyanusları üzerinden gerçekleştirildi. Airbus'un Toulouse'daki üretim tesisinde sona erdi. 3 milyon 600 bin kişi tarafından canlı takip edildi. Test edilen model Airbus A350-1000ULR uçağın yaklaşık 20 bin litre ilave yakıt taşıyabilen ekstra yakıt tankları bulunuyor. Maksimum 238 yolcu kapasitesine göre özel olarak tasarlandı. Yolcu sayısının azaltılması sayesinde daha fazla yakıt taşınabiliyor ve menzil artırılıyor. Bu sadece test uçuşuydu. Sürekli olup olmayacağı kararlaştırılmadı. İlk uçuşta mühendisler yakıt tüketimi, motor performansı ve kabin sistemlerini analiz etti. Ultra uzun uçuşlarda yolcuların biyolojik ritmi, uyku düzeni ve yorgunluk seviyeleri de özel araştırmalarla takip edildi. Şirket bu modelden 12 adet sipariş verdi. İlk uçağın Nisan 2027'de teslim edilmesi planlanıyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Efendim, yabancı plakalı araçlarla ilgili düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemede geçiş ücretleri, ihlaller ve cezalara ilişkin usuller belirlendi. Ayrıca yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda dahil ihlal borcunu ödemeden sınırdan geçişine izin verilmeyecek.

0: Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların köprü ve otoyollarda yapılan ihlali geçişlerin ücretleriyle idari para cezalarını ödemeyen sürücüler sınırdan ülkeyi terk edemeyecek. Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında yapılacak veri paylaşımı sayesinde plakaya tanımlı geçiş ücretleri ve cezalar ortak sistem üzerinden görüntülenecek. Yönetmelikte ihlalli geçişlere uygulanacak yaptırımlara da yer verildi. Buna göre geçiş ücretini ödemeyen yabancı plakalı araçlardan, ihlalli geçişten sonraki 15 gün içinde ödenmesi durumunda yalnızca geçiş ücreti alınacak. 15 günlük sürenin ardından 30 gün içinde ödeme yapılırsa, geçiş ücretine K1 geçiş ücreti alınacak. Toplamda 45 günü aşan ödemelerde ise 4 kat ceza tahsil edilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Çin'in başı çektiği robot teknolojisi her yeni icatla bambaşka bir noktaya taşınıyor değerli izleyenler. Amerikalı bir firma temizlikçileri işsiz bırakmaya hazırlanan bir insansız robot geliştirdi. Evlere gündeliğe giden robotun ücreti ise cep yakıyor.
3: Bulaşık yıkıyor, yer süpürüyor, ne iş verseniz yapıyor. San Francisco'lu firma temizlikçilerin işini elinden alacak bir robot tasarladı. Uzaktan kumandayla çalışan insansı robot evleri temizleyip düzenliyor. Ücreti ise biraz tuzlu. Evine bu robotu temizliğe çağıranlar çalıştığı saat başına $30 ödüyor. Dünya genelinde tarım işçisi bulmak gitgide zorlaşıyor. Çin ise tarımın en zahmetli işlerinden birini bu robotla tamamen otomatikleştirdi. Pamuk tarlasında çalışması için tasarlanan robotun tam 108 kolu var. Bu kollarla tek başına 60 işçinin vereceği performansı sergileyen 8 tonluk dev makine saatte 2 hektarlık alanı biçebiliyor. Bazı insansı robotlarsa kabiliyetli olduğu kadar telaşlı. Meraklı gözlerin karşısına çıkan bu robot sahne heyecanına yenik düştü. Çin'de görücüye çıktı ve tek bir iletişim hatası robotun sahnede çökmesine sebep oldu. Ekibin çöken robotun üzerini cenazeymiş gibi örtmesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.
2: Çinli bilim insanları yapay zeka ve tıp dünyasında çığır açacak yeni bir çip geliştirdi. Bu çip insan beyninin karmaşık yapısını 10 milisaniyenin altında bir sürede modellemeyi başardı. Peki bu ne anlama geliyor? Haberimizde izleyelim.
4: Çinli bilim insanları çığır açacak bir teknolojiye imza attı. Beyin hızında çalışan yeni bir çip geliştirdi. Geliştirilen yeni çip, insan beyninin karmaşık yapısını 10 milisaniyenin altında bir sürede modellemeyi başardı. Çip, beynin çalışma biçiminden ilham alınarak tasarlandı. Verileri çok daha hızlı işleyebiliyor. Üstelik bunu daha az enerji harcayarak başarıyor. Bilim insanları bu teknolojinin beyin araştırmalarını hızlandıracağını belirtiyor. Yeni çipin beyin bilgisayar arayüzleri, tıbbi görüntüleme ve nörolojik hastalıkların araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Uzmanlara göre bu gelişme yapay zeka ve sağlık teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
2: Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sırada Türkiye Gazetesi var. Önce manşetteki başlığa bakalım. Devlerle aynı masada başlığı karşılıyor bizi manşette. Türkiye ve Irak arasında petrol anlaşması enerji uzmanları tarafından stratejik bir hamle olarak yorumlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük'teki petrol ve gaz sahalarına %15 hisseyle ortak oldu. Doktor Zeynep Elif Yıldızel, Türkiye kesinlikle Irak'ta olmalıydı. Bu ortaklık Türkiye'nin yurt dışında rezerv ve üretim hakkına sahip bir ülke haline gelmesine katkı sağlayacak dedi diyor manşetteki haberinde. Hemen altında Başkan Erdoğan ifadelerine yer verilmiş. Biz küresel baş aktör olma derdindeyiz ifadeleri yer alıyor. Hemen yanında pavyon çalışanının maaşı belediyeden başlığını görüyoruz. Peki nedir detayı? Uşak Belediyesi eski başkan Özkan Yalım'ın pavyonlarında çalışan 22 kişi için maaş ve sigorta olarak 17 milyon TL ödemiş diyor haberde. Hemen altında Muğla'da alev kapanı başlığını görüyoruz sevgili izleyenler. Akdeniz ve Ege yanıyor. Antalya, Muğla ve Balıkesir'de orman yangınlarına karşı seferberlik var. 5 uçak, 18 helikopterin çalışmalara katıldığı Muğla'da 21 evle bir hastane tahliye edildi. Fethiye, Antalya yolu kapatıldı. Edremit'te yazlıklar boşaltıldı. Evet, maalesef yangın haberleri ardı ardına geldi. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında da bu habere yer verilmiş. Devam edelim efendim. Evet, İstanbul'daki barajların durumuna bakacağız. İstanbul'da sıcaklıkların artmasıyla şehrin can damarı olan barajlardaki su seviyesi %55'e geriledi.

0: Sıcak havalar Paraşar'ı vurdu. Paraşar'ın doluluk oranı 155 seviyelerine geriledi. İstanbul'da en yüksek doluluk oranı %87,71'de Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşükse %25,19'a Papuçdere Barajı.
1: Düşen yağışlar vardı. Geçtiğimiz hafta yağışlar etkili olmuştu özellikle İstanbul'da ve yurdun kuzey kesimlerinde. Bu yağışlar baraj doluluklarının biraz İstanbul'da sabit tuttu aslında. Yani düşmesini biraz daha önledi.
0: Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Elmalı %87,71, Ömerli %78,59, Dardak %73,2, Ali Bey %54,97, Terkos %46,08, Büyükçekmece %39,29, Sazlıdere %32,41, Israncılar %31,31, Kazandere %29,76, Papuçdere %25,19. Yetkililer yaz aylarında artan tüketim nedeniyle suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çekiyor.
1: Her ne kadar yakın planda risk gözükmese de uzun vadede önümüzdeki birkaç yıl içerisindeki oluşacak sıcak, bu hafta oluşacak sıcak hava dalgası gibi önümüzdeki yıllarda oluşacak daha sık sıcak hava dalgalarını görüyor olacağız. Bu sıcak hava dalgalarıyla birlikte bölgemizde kuraklık gittikçe artmaya başlayacak. O yüzden su tasarrufu ve suyu tutma, suyu kullanma konusunda biraz daha düşünsel olarak yani zihnimizde bunun bir problemimiz olduğunu düşünmemiz gerekiyor.
2: Sevgili izleyenler, üzümün başkenti Manisa'da hasat başladı. Özenle toplanan üzümler dünya sofralarında yerini alırken üretici de verimden oldukça memnun.

0: masadan toplanıyor, dünya sofralarına ulaşıyor. Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da bugünlerde tatlı bir telaş var.
1: Üzümün başkentinde Manisa'da üzüm hasatı ve üzüm ihracatı başladı. Rekolte ve kalite oldukça bu sene iyi. İhracat rakamları ise geçen yılla oranla iki katı bekleniyor.
2: Kalite ve miktar gayet iyi görünüyor bu yıl. Kaliteyi etkileyecek örneğin doluyla ilgili herhangi bir sıkıntımız olmadı. Verim üzerine herhangi bir olumsuz yansımalar olmadı. İhracatla ilgili yaş üzümle geçen sene 104 bin ton civarında resmi kayıtlara göre ihracat rakamı görünüyor. Bu tabii bizim ortalama rakamımızın altında. Bu yıl umut ediyoruz ki 200 bin tonlar civarında bir ihracatımız gerçekleşir.
0: Üretici üzümde yüksek verim almanın mutluluğunu yaşıyor.
2: Hasat yapılan çeşit Superior Citrus çeşidi. Superior Citrus çeşidi erken dönemde olan bir üzüm çeşidimiz. Üzümler kaliteli ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Fiyatlardan da şu an için üreticilerin memnun olduğu yönünde sinyaller bizlere gelmekte. Manisa'dan üzümü Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya Federasyonu dediğimiz Rusya ülkelerine, Ukrayna'ya şey yapıyoruz. Tabii savaştan dolayı ufak tefek aksaklıklar olmakla beraber yine o pazarımızda hareket devam ediyor.
3: Efendim, İstanbul'da yunuslar bir kez daha ortaya çıktı. Beylikdüzü açıklarında ağlarını denize bırakan balıkçı tekneleri beklenmedik misafirlerin akını

0: Kırıklığına uğradı. Avlanmak yerine balıkçıların yakaladığı balıklara yönelen yunuslar görsel bir şölen sundu.
1: Beklenmedik misafirlerin akınına uğradılar. İstanbul Beylikdüzü açıklarında balıkçılarla yunuslar arasında balık mücadelesi yaşandı. Ağlarını Marmara Denizi'ne bırakan balıkçı tekneleri yunuslarla karşılaştı. Kirlilik ve aşırı avlanma gibi nedenlerden dolayı doğal ortamda yeterli av bulamayan yunuslar balıkçı ağlarına yöneldi. Yunusların avlanma stratejisi drone'la kaydedildi. Fakat bu durum bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Ağları parçalanan balıkçılar mağdur olurken yunuslarsa ağlara dolanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
0: Efendim, Çanakkale'de dünya bilim literatürüne geçecek önemli bir keşfe imza atıldı. Çanakkale'de bilim insanları tarımsal zararlı böcekler üzerinde parazit olarak yaşayan iki yeni örümcek türü keşfetti. Örümceklere kentin tarihi ve kültürel mirasını yaşatan isimler verildi.
2: Zararlı bir böcek türü üzerinde dünya için iki yeni parazit örümcek akarı türü tespit ettik.
3: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar sonucunda daha önce bilinmeyen iki yeni akar türü keşfedildi.
2: Keşfettiğimiz bu yeni parazit örümcek akarları zararlı böcekler üzerinde beslendiği için onların üremesini ve hayat döngülerini bozarak bizlere biyolojik mücadelede önemli avantajlar sağlamaktadır.
3: Keşfedilen akar türlerinin yaprak bitleri, çekirgeler ve birçok tarımsal zararlı böcek üzerinde parazit olarak beslendiği belirlendi.
2: Tarımsal zararlarla mücadele kullanılması oldukça önemlidir. Biz de bu kapsamda elde ettiğimiz sonuçları biyolojik mücadelede kullanılabilir bir biyolojik kontrol ajanı haline getirmek açısından bu yeni türlerle ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış bulunmaktayız.
4: Bilim insanların yaptığı çalışmada ekosistemi iki yeni böcek daha keşfi yapıldı. O keşifte yapılan böceklerin isimleri de yine bu ilgide Çanakkale ve Troya ismiyle anıldı. Ve o böcekler biyoçeşitliğe de ciddi anlamda değer katacak ve bilim adamlarının yaptığı çalışmalara kaynak teşkil edecek.
2: Bu örümcek akarlarına Çanakkale'nin ve değerlerinin yaşatılması adına Erythraeus Çanakkalensis ve Erythraeus Troyensis isimlerini verdik.
3: Elde edilen başarı yalnızca tarımsal mücadele açısından değil, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini ortaya konulması bakımından da büyük önem taşıyor.
2: Bildiğimiz örümceklerden biraz farklılar. Vücut boyları 1 milimetrenin yarısı kadar, 0,5 milimetre civarında. Küçük bir vücut yapısına sahipler. Şu kısımda bacaklarını görmektesiniz ve ağız yapısını görmektesiniz. Ağız yapısı sayesinde zararlı böceklerin vücuduna yapışarak onların vücut sıvısı ile beslenmektedirler.
4: İki yeni örümcek akarı konusunda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki iklimlendirme odalarında avcı böcekleri yetiştiriliyor. İşte bu iki tür de özel bir odada yine avcı böcek olarak yetiştirilmeye başlandı.
0: Efendim, şimdi Topkapı Sarayı'ndaki padişah kılıçlarının aslına uygun olarak Bilecik'te yeniden hayat bulduğu tarihi bir atölyeye konuk oluyoruz. Göktürklerden Osmanlı'ya uzanan asırlık kılıç yapımı geleneğini ve sırlarını ustasından dinliyoruz.
5: Osmanlı döneminin vazgeçilmez unsuruydu bu kılıçlar ve bıçaklar. O dönemin çok önemli silahlarıydı. Günümüzde de yaşatılıyor bu kılıç yapımı geleneği. Onu yaşatan isim de Sezer abimiz. Sezer abi, şimdi bir sürü bir şey var. Ben hiçbir şey anlamıyorum. İzleyicilerimize bir anlat. Nedir bu kılıçlar? Özellikleri ne? Kaç kilogram? Ne işe yarıyor?
6: Şimdi merhaba, adım Sezer Sargıl. Biz bu işe bıçak sanatıyla başladık, bıçakçılıkla başladık. Halk Eğitim Merkezi'nde bıçak eğitimi veriyoruz artık. İlk yaptığımız kılınçları şöyle söyleyeyim, hani kendi formumuza göre yapmaya başladık. Ama baktık ki bu kılınçları

0: asılları var. Asılları nerede? Topkapı Sarayı'nda. Bu Topkapı Sarayı'nda padişahların, sultanların, paşaların kullanmış olduğu silahların birebirlerini yapmaya karar verdik. Çünkü o dönemde yapılan silahlarla fetihler olmuş. O dönemin karşı tarafı savunmasına göre silahlar yapmışlar. Biz de bunların birebirlerini yapalım. Hani bu Göktürk Devleti'nden başlayıp Selçuklu, Osmanlı döneminin işte kılıncın artık tüfek icat olduğu, silah kılınç yani mertlik bozulduğu hesabına döndüğü zaman ki döneme kadar diyelim biz bunu, kılıçları yaptık. Ama günümüzde de süvari birliğinin işte askeri literatürde kılıçların kullanıldığı devam edilmektedir. Çünkü merminin, her şeyin, silahın görevi bittiğinde kılıç bıçak devreye girer.
1: Değil mi?
0: Evet. Yani o yüzden de mermisi bitmeyen silah diyoruz biz buna.
1: Kesinlikle. Ne var şimdi şu nedir mesela? Elime de ağlamı çok yani, ağır.
0: Şöyle anlatayım. Bu gördüğünüz kılıç Fatih Sultan Mehmet'in 5 kılıncından biri. Yani bu harp kılıncıdır. Ama bunun bir özelliği daha var. Yani Damaskus Şam çeliği dedikleri çelik modelinden yapılmıştır.
1: Yani nasıl bir çelik?
0: Diyelim iki çeşit çeliğin birbirine katlanarak, dövülerek yaklaşık 17 gün 18 gün süreçte dövüle dövüle yapılan bir kılıç modeli.
1: Neredeyse bir ay dövülüyor mu yani?
0: Bir ay dövülüyor. Yaklaşık
1: yani gerçekten çok ağır.
0: Tabii ki. 3 ayda da bitim aşamasına geliniyor. Tabii ki bunlarda doğal ürünler kullanılıyor. Doğal ürünler, kabzası mesela boynuzdan yapılma vesaire.
1: Koyayım bir kabzası. Kabzası. Boynuzdan mı?
0: Evet, şimdi geyikler her yıl boynuzları döker. Her yıl döktüğü için döktükten sonra da bize bunu getirirler. Biz bunu da bıçak kabzası, kılıç kabzası, işte yatağın kabzası olarak yaparız ve yani geri dönüşüm sağlıyoruz bir nevi de.
1: Şunlar nedir abi?
0: Şu bazı kabzeleri de cevizin kökünden, yani bizim
1: bu da özel yani, yani bunun kabzesi de özel.
0: Cevizin kökü olacak mutlaka ki. Çünkü cevizin dalı olduğu zaman yani gün yüzü görmüş yerden olmuyor. Niye? Atma olasılıkları var. O koyuluğu alamıyorsunuz mesela. İllaki toprağın altından olacak.
1: Şurada bir alabilir miyim?
0: Tabii ki. Bu gördüğünüz kılıç da
1: sanki ucu biraz ağır gibi bunun.
0: Tabii şimdi bu formu o şekilde koyduğunuz zaman denge noktasını bulmanız gerekmektedir. Şöyle anlatayım. Bu görmüş olduğumuzda Osman Gazi'nin silah arkadaşı, sonradan İslamiyet'i kabul eden kişinin kılıncı. Yani Mihal Gazi'nin kılıncı bu.
1: Mihal Gazi'nin kılıncı.
0: Bunun birebiri orijinal olanı Harbiye Müzesi'nde. Biz de bunu memleketimizde yaşamış, büyümüş, işte Osman Gazi'ye silah arkadaşlığı yapmış, dostluk yapmış kişinin kılıncını yaparaktan birebir Mihal Gazi'nin, Köse Mihal Gazi'nin kılıncını yaptık.
1: Fakat bir şey söyleyeceğim abi. Yani bir 30 saniye falan tuttum, kolum ağrıdı benim.
0: Evet. Şimdi şöyle.
1: Yani ecdat nasıl savaşmış bunlarla?
0: Şöyle anlatayım. Kılıçlar hani bizim şu andaki askeriyedeki gibi G uç usulü gibi al bu silahı işte nişangahını temizle değil. İnsanın, her insana, her yeniçeri askerine şöyle düşünün. Ölçüsüne göre kılıç yapılıyor. Yani bir ölçüsü var, ağırlığı var. Bu kalıba göre yapılan bir kılıçtır. Yani o tutup
1: herhalde
0: da
1: benim iki katım.
0: Yani güçlü ama artık bunun antrenmanları yapılıyor vesairesi yapılıyor. O savaş sahnesinde onu yapıyor. Yani kışın hava gidilmiyor ama savaşa gidilmiyor. Yazın gidiliyor. O kışın da bununla antrenman yapılıyor. Antrenman yapıldığı için de o savaş esnasında tabii ki kılıncın en büyük özelliği kesmek değildir. Savunma mekanizması.
1: Değil mi?
0: Savunursunuz, sonra dövüşürüz. Hani filmlerde seyrediyoruz ya, 15-20 dakika savaşılıyor. Böyle bir şey yok. Bir kişi bir kişiyle. 10 saniye dövüş.
1: Önce savunma.
0: Evet. Savaşıyorsunuz. Savaştıktan sonra da 10 saniye civarında dövüşüyorsunuz. Karşı taraf da aynı şekilde sizi bırakıyor. Zaten avlanma, savaşmaya. Niye? Çünkü yorulursanız karşı taraftakinden sonra yorulmamış adam geliyor, bir vuruşta sizi kesiyor. O yüzden de hani filmlerdeki gibi değil ama kılıncın çok büyük şeyleri var. Şöyle söyleyeyim. Bir imparatorluk geçişi var. Yani siz bir beylik olarak geliyorsunuz. Beylik de demeyelim ama oba olarak geliyorsunuz Bilecik'e, Söğüt'e. Oradan beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa. Bu süreç boyunca sadece kılıçlarla fetih oluyor. Başka bir şey yok.
1: Evet.
0: İstanbul'un fethinden sonra da dahil gene kılıçlar devam ediyor ama ki bunların şu anda fethettiği yerleri dünyanın en iyi silahını yapsak bunun fethedemeyi koruyor.
1: Koruyor şu an.
0: Koruyor. Yani siz en iyi silahı yaptınız, lazer atan bir silah yaptınız ama kılıcın fethettiği yeri korumakla mükellef.

0: 7'yi gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyenler, yurt genelinde ne yazık ki pek çok noktada yangınlarla canhıraş bir mücadele var. Adeta ciğerlerimiz yanıyor. Antalya'nın Alanya ve Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınlarına ise müdahale devam ediyor efendim. Son durumu öğreneceğiz. Telefon hattımızda A Haber muhabiri İsmet Yerdelen bizi bekliyor. Nedir o bölgedeki son durum? İsmet Yerdelen, söz sizde. Evet, günaydın.
1: Günaydın diyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi ciğerlerimiz yanıyor adeta. Antalya'da dün itibariyle 12 orman yangını gerçekleşti. Sayın Valinin açıklamalarında belirttiği gibi 10 yangın müdahaleler sonucu söndürüldü, etkisiz hale getirildi. Ancak 2 yangın hala devam ediyor. Kumluca ve Alanya yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yoğun müdahale ediliyor. Yadır mahallesinde başladı orman yangını. Henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi. Evet, 2 uçak, 4 helikopter, 15 aracız, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi bölgeye. Yangın nedeniyle Atrasan ve Olimpos turizm merkezlerine ulaşım sağlayan karayolları da trafiğe kapatıldı. Hem sivil yolcular için, seyir halinde olan vatandaşlar için tehlike oluşturmasın diye, hem de yangına müdahale eden araçların daha rahat hareket edebilmeleri için bu tedbir alındı. Alanya ve Kumluca şu anda ikisinde de yangın devam ediyor ve bölgede etkili olan şiddetli bir rüzgar var. Saatteki hızı 50 ile 80 kilometre arasında değişiyor rüzgarın. Bu da tabii ki yangının yayılımını arttırdığı gibi aynı zamanda kontrol altına alma çalışmalarını da güçleştiriyor. Evet, gece boyunca havadan müdahaleler yapılamadı. Gece görüş mesafesinden dolayı helikopterler müdahale edemedi. Hava müdahalesi askıya alınmak zorunda kaldı. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar havadan ve karadan iki koldan yoğun bir şekilde iki yangına da müdahale ediliyor. Evet, Alanya'daki yangını birazcık göz atacak olursak, Alanya'daki yangın şu anda daha da şiddetli Kumluca'ya göre. Kumluca'daki yangın kontrol altına alınmadı ama kontrol altına alınmak üzere diyoruz. %70-80'i kontrol altına alınmış durumda. Ancak Alanya'daki yangın kapadığı alan itibariyle ve orman yangınının gücü itibariyle çok daha tehlike arz ediyor. Evet, Alanya'da yaklaşık 20-25 kilometrelik bir alanda etkili oluyor orman yangını şu anda. Evet, Alanya'da Kaymakam Bey'in açıklamalarına göre 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç ve 130 ekip ve 325 personelle yangına müdahale ediliyor. Alanya'da 45 tahliye edildi tedbir amaçlı. Hı hı. Şu anda havadan ve karadan yoğun müdahaleler her iki yangına da devam ediyor diyoruz ve tekrar sizlere merkeze bırakıyorum.
0: İsmet Yerdelen, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgilerden dolayı. Evet, ne yazık ki alevlerle mücadele sürüyor. Umuyoruz ki en yakın vakitte yangınlar kontrol altına alınır ve soğutma çalışmaları başlar. Biz de takip ediyoruz efendim, aktaracağız an be an son durumu. İstanbul'dan da bir yangın haberi var. İstanbul Çatalca'da can kurtaranların kullandığı barakada çıktı yangın. Alev alev yanan baraka itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İlçenin farklı bir noktasında çıkan otluk alandaki yangın çiftlik evinin bahçesine ve ne yazık ki seraya sıçradı.
2: Balıköy plajı, Çatalca'ya bağlı olan sahilde.
3: Alev alev yanan can kurtaran barakası küle döndü.
2: Bak oraya sıçradı, bak devam ediyor.
3: Görüntüler İstanbul Çatalca'dan.
2: Ulaşma bak, tüp mü olur, patlar, gel böyle abi. Gel böyle.
3: Yalıköy plajında can kurtaranların kullandığı barakada yangın çıktı.
2: Yeri gel abi, yeri.

0: Kısa sürede büyüyen alevler barakanın tamamını sardı.
1: Kral ötekine sık ötekine.
0: İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapıldı. İlçenin farklı bir noktasında da yangın vardı. Otluk alanı saran alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki bir çiftlik evinin bahçesine ve seraya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Efendim, Ahbaplar suç örgütüne yönelik operasyonların bir diğer ayağı da ifadeye çağrılan ve o dönem sorgusuz sualsiz Ahbap Korosu'na katılan ünlüler. Verdikleri ifadelere bakılırsa birkaç ortak özellikleri var. Haluk Levent'e hiçbiri güvenmiyor ve hiçbiri Ahbap'a bağış yapmamış. Üstelik herkesi Ahbap'a yönlendirdikleri halde.
3: Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
4: Büyük deprem felaketi sırasında Ahbap adına Kapalı Çarşı'daki hanutçular gibi gel gel yapanların halini görüyorsunuz. İçler acısı.
5: Asrın felaketinin yaşandığı günlerde yaptıkları paylaşım ve açıklamalarla yardım çağrısında bulunanlar, savcılık ifadelerinde kendilerinin bağışta bulunmadığını bir bir itiraf etti. O günlerde milyonları Ahbap'a yönlendirenlerin cebinden bir kuruş para dahi çıkmadığı da böylece ortaya çıkmış oldu.
4: Biz de yanıldık. İyi niyetimizle davrandık. Ama şimdi vesile olduğumuz bu büyük rezaletten dolayı hepinizden özür diliyoruz. Deseniz incileriniz mi dökülüyor?
3: Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
6: Ahbap'ın mali faaliyetlerinde herhangi bir dahlim bulunmamaktadır. Ahbap için para toplamadım ve özür dilememi gerektirecek somut bir eylemim olmamaktadır.
5: Savcılığın Ahbap'la çıkar ilişkisi olup olmadığına baktığı ünlüler adliyeye gelmeye devam ediyor. Ancak o isimlerin birçoğu yardım dahi yapmamış. Onlara güvenip derneğe bağış yapanlar da haliyle bizi kandırdınız tepkisi veriyor.
7: Kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim. Benim Ahbap Derneği'ne veyahut Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim.
8: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
9: Gerek deprem zamanı, gerekse de öncesi ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım. Ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim ve paylaşımım yoktur. Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem.
10: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
11: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
12: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
13: Herhangi bir şekilde Ahbap Derneği için veya Oğuzhan Uğur'un belirttiği herhangi bir hesap için yardım toplama faaliyetim olmadı.
4: Ya şöyle ağız dolusu, samimi, yürekten ya ben hata yaptım, Türk milletini de yanılttım, huzurlarınızda milletinden özür diliyorum diyen çıktı mı aralarında? Bir kişi bile var mı?
14: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
5: O isimlerden biri de derneğin hesap numarasını paylaşan Mahsun Kırmızıgül.
15: Şahsi olarak bir yardımda bulunmadığım gibi yardımda da bulunması için çaba da göstermedim.
5: Ahbap ve Haluk Levent'e devlete güvendiğimden daha fazla güveniyorum diyen avukat Feyza Altun da bağışta bulunmadığını itiraf edenlerden.
16: Ahbap Derneği için herhangi bir bağış çağrısı yapmadım. Bağışta da bulunmadım. Dernekle hiçbir parasal ilişkim yoktur.
4: Madem böyleydi, madem biliyordunuz, neden o tweetleri attınız? Neden insanları yanılttınız? Sizin belli bir güvenilirliğiniz vardı toplum nezdinde. Bunu kullanarak bu büyük yolsuzluğa siz de katkıda bulundunuz.
17: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
5: Soruşturmada ifadeleri alınmak üzere Eda Ece, Berna Laçin, Farah Zeynep Abdullah, Kerem Bursin ve İrem Helvacıoğlu da adliyeye çağrıldı.
2: Efendim 6 yıldır yanıtı aranan Gülistan Doku dosyasında bu kez...

0: Cezaevinden gelen bir mektup konuşuluyor. Kilit isimlerden Umut Altaş'ın gönderdiği mektupta cinayet itirafı iddiasından silah detayına kadar soruşturmanın seyrini değiştirebilecek çarpıcı anlatımlar var.
1: İddialar, itiraflar, yeni deliller. Gülistan Doku dosyasında bu kez sessizliği bozan, satırlara dökülen bir mektup oldu.
2: Sence kız nerede öldürüldü?
3: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
1: Soruşturmanın kilit isimlerinden Umut Altaş'ın Amerika'daki cezaevinden savcılığa gönderdiği mektup taşları yerinden oynattı.
4: Ben dedi ki ben bir kızı vurdum. Ne oldu işte ameliyat kaldı, aldırmak istemedi. Tartıştık gibisinden bir şeyler söyledi.
1: Firari tutuklu Altaş, Gülistan kaybolmadan bir gün önce Mustafa Türkay Soner'le birlikte bir yurdun önünde beklediklerini, ardından korku içinde koşan genç bir kız gördüklerini öne sürdü.
5: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan!
1: İkili aynı noktaya ertesi günde gitmişti. Tutuklu Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, arkadaşının yanından hızlıca ayrılmıştı. Devamında yaşananlarsa dehşet vericiydi.
6: Türkay'ı aradım, cevap vermedi. Yanıma hızlıca geldi, savaştan çıkmış gibiydi. Arabaya bindiğimde tuhaf bir koku vardı, ceset, kan kokusu gibi. Bagajdan geliyor olması lazımdı.
3: Birini gömmek istesen insanların gözünden uzak göversin.
1: Mektuptaki dikkat çeken iddialardan biri de silahtı.
6: Türkay bana silah orada kalmış, onu torpidoya koyar mısın dedi. Silaha dokundum ama sonra sildim. Türkay bana neden temizliyorsun dedi, ben de tabii ki sileceğim dedim.
1: Umut Altaş'ın itirafındaki en çarpıcı kısımsa Gülistan'ın başına gelenleri anlattığı yerdi.
6: Türkayların evinde otururken birini öldürdüm, haberin olsun dedi. Saçmalama, kimi öldürdün diye sordum. Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktım dedi. Baban ne yaptı dedim. Bana gülerek o halletti zaten, ayarladı bir şeyler dedi. Ceset nerede dedim. Gömdük kanka dedi. Nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
1: Gülistan dosyasında şimdi o mektuptaki iddiaların nasıl değerlendirileceği merak konusu.
0: Ve gecenin sıcak haberlerinden bir diğeri, katıldığı MasterChef programında şampiyon olan Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Peki ölümün arkasındaki sır perdesine detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Hoş geldin yayına Kadir, söz sende.
7: Hoş bulduk. Bizler de iyi yayınlar dileyelim. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz yıllarda MasterChef yarışmasında Eren Kaşıkçı birinci olmuştu. Keza bu kapsamda da yine restoran açmıştı. Yeni bir restoran açmaya da hazırlanıyordu. Çevredeki ve yakın çevresindeki arkadaşlarının beyanları o yönde yoğun bir şekilde çalışıyordu. Dün akşam saatlerinde evinde ölü olarak bulundu jandarma tarafından. Ailesi uzun süredir yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alamıyordu. Bu kapsamda hem jandarmaya hem de polise bir ihbarda bulundular. Sonrasında ise jandarma ekipleri evine gitti. Kapıyı çaldılar fakat kapı açılmayınca zor kullanma kuvvetiyle içeri girdiler ve evin içerisinde Eren Kaşıkçı'nın cansız bedeniyle karşılaştılar. Ve sonrasında ise ölümünün şüpheli bulunmasıyla birlikte direkt olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Eren Kaşıkçı'nın cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Dün gece itibariyle de otopsi işlemleri tamamlandı. Henüz ön rapor ya da nihai bir karar yok. O da gün içerisinde ya da yarın itibariyle çıkması bekleniyor. Fakat arkadaşlarının söylemiş olduğu yeni bir şube açmaya hazırlanıyordu yine kendisi. Ve bu kapsamda da yoğun bir mesai harcıyordu. Hayli yorgun olduğunu belirttiler. Yaklaşık 2 gün önce de hali hazırda bulunan restoranına gittiğini, ondan sonra Eren Kaşıkçı'yı kimsenin görmediğini beyan ettiler restorandakiler de. Konuyla alakalı olarak da söylemiş olduğumuz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı reisen bir soruşturma başlattı. Peki Eren Kaşıkçı'ya ne oldu? Eren Kaşıkçı bir kalp krizi mi geçirdi yoksa farklı bir şekilde mi vefat etti? Bununla alakalı alakalı olarak da adli tıp kurumundan gelecek ön rapor ya da nihai raporun beklendiğinin bir kez daha altını çizelim. Söylemiş olduğumuz gibi gece saatlerinde otopsi işlemi tamamlanmıştı. Gece saatlerinde otopsi işlemi tamamlandıktan sonra Eren Kaşıkçı'nın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Konuyla alakalı olarak hem İstanbul Adliyesi'ndeki kaynaklarımızla hem de Adli Tıp Kurumu'ndaki kaynaklarımızla görüştüğümüzde ön bulgu olarak herhangi bir tespit şu anda söz konusu değil. İlerleyen günlerde yine bir ön rapor çıkarılacak. Sonrasında ise nihai rapor çıkarılacak. Fakat jandarmadan da aldığımız bilgide üzerinde herhangi bir kesici veya delici bir unsura rastlanmadığı da yine belirtildi. Hali hazırda da İl Jandarma Komutanlığı'ndan da dün gece itibariyle konuyla alakalı olarak da bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamadaysa Kızıl Sakal lakabıyla bilinen 2021 MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı isimli şahıs 29.07.2026 tarihinde saat 17 sıralarında ortağı olduğu beyan eden Mikail Malkoçoğlu isimli şahıs tarafından ikamet adresinde hareketsiz vaziyette bulunmuştur. Sonrasında ise İl Jandarma Komutanlığı'na yine sağlık ekiplerine haber verilmiştir. Fakat ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasına rağmen maalesef ki hayatını kaybetmiştir dedi İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada. Açıklamanın devamındaysa olay hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcısına haber verilmiştir denildi. Konuyla alakalı yeni bir gelişme oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Evet, Mustafa Kadir Mercan Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin detayları paylaştı değerli izleyenler. Devam edelim gazete manşetleriyle. Sırada Takvim Gazetesi var. Önce manşetteki başlığı aktaralım hemen. Kent soygunu başlığı karşılıyor bizi Takvim Gazetesi'nin manşetinde. Ekrem İmamoğlu'nun Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nden alıp Üsküdar'a belediye başkanı adayı yaptığı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. Çikolata kutusunda rüşvet aldı ve hayali sözleşmeler yaptığı iddia edildi. Detaylar iç sayfalarda diyelim ve devam edelim hemen yanında. Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı kazanan tüm Türkiye olacak başlığını görüyoruz. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından çok önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız ifadeleri paylaşılmış Takvim Gazetesi'nde. Hemen altında Umut Kampı başlığını görüyoruz. Efendim, yıllardır sirenlerden kaçan Filistinli çocuklar ilk kez yeşil çimlerin üzerinde özgürce koşmanın mutluluğunu yaşadı diyor. Pep Guardiola, Guardiola bu kez galibiyet için değil, kırılan hayalleri onarmak için sahaya çıktı. Ünlü teknik adam 31 Gazze'li çocuğu İspanya'daki yaz kampında misafir etti. Detaylar iç sayfalarda. Ve tabanda çavuşlar çark etti başlığını görüyoruz. Efendim, ahbap soruşturmasında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in de ifadeye çağrıldığı bilgisi paylaşılmış. Geçmişte derneğe destek veren Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Mahsun Kırmızıgül'ün ise söylem değiştirmesi dikkat çekti diyor Takvim Gazetesi ilk sayfasında paylaştığı haberinde. Devam edelim.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Ve efendim, dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed 3 bölgesel başkanın faiz artışı yönündeki karşı oyuna rağmen politika faizini sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi politika faizini %3,50 ile %3,75 aralığında bırakma kararını 3'e karşı 9 oyla aldı. Fed, Haziran toplantısındaki politika metnini değiştirmedi. Federal Açık Piyasa Komitesi, kararın Fed'in ikili hedefini desteklemek amacıyla alındığını ve bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurma politikasının sürdürüldüğünü açıkladı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra...
0: Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de İran'a yeni yaptırım dalgası başlattı. Tahran yönetiminin Boğaz üzerinden gelir elde etmesini

0: sağlayan iki şirketle İran petrolünü taşıyan 8 gemi yaptırım listesine alındı.
1: Washington yönetimi İran'a yönelik yaptırımların kapsamını genişletti. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden gelir elde etmesini sağladığı ileri sürülen iki şirket yaptırım listesine eklendi. İddiaya göre şirket ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bırakıyor, İran'da bu yolla milyonlarca dolarlık gelir sağlıyor. Yaptırımlar sadece iki şirkette sınırlı kalmadı. İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıdığı ileri sürülen 8 gemide yaptırım kapsamına alındı. Bu gemilerin sahibi ya da işletmecisi konumundaki Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de mali kısıtlama uygulandı. Washington yönetimi bu adımlarla İran'ın enerji ihracatı ve deniz ticaretinden elde ettiği finansal kaynakları daraltmayı hedefliyor.
0: Efendim, soykırımcı Netanyahu'nun Washington ziyaretine Beyaz Saray'daki görüşmeden çok dışarıdaki protesto gösterileri damga vurdu. Protestocular hem otel önünde hem de Beyaz Saray çevresinde sokaklardaydı. Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan istediğini alamadığı ileri sürüldü.
2: Arka kapıdan geldi, protestoların gölgesinde Beyaz Saray'a girdi. İstediğini alamadan Washington'dan ayrıldı. Gazze soykırımcısı Benjamin Netanyahu'nun ABD ziyaretine protestolar damga vurdu. Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme öncesinde de sonrasında da tepkiler dinmedi. Washington'da önce kaldığı otelin lobisi protestocuların hedefi oldu. Göstericiler Netanyahu'nun bulunduğu restorana ulaşmaya çalıştı. Güvenlik güçleri müdahale ederken otelde "Bibi saklanamazsın, soykırım yapıyorsun" sloganları atıldı.
3: O tüm Yahudilerin kendi hareketini, eylemlerini ve suçlarını desteklediğini iddia ediyor. Ve tüm bu suç teşkil eden eylemleri meşrulaştırmak için dinimizi ve kimliğimizi kötüye kullanıyor. Biz ise hayır diyoruz. Tüm bunlar, İsrail'in temsil ettiği her şey, Gazze'deki bu soykırım, Batı Şeria'daki bu cinayet, Filistin'de 78 yıldır süren bu işgal, tüm bunlar suçtur.
2: Protestolar sadece otelle sınırlı kalmadı. Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler de Filistin bayrakları ve pankartlarla Netanyahu'ya tepki gösterdi. Aralarında antisosyalist Yahudi gruplarında bulunduğu eylemciler Gazze'de kalıcı barış çağrısı yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamaları nedeniyle tutuklama kararı bulunan Netanyahu, Washington temaslarında da beklediği sonucu alamadı. Kulislere yansıyan bilgilere göre Netanyahu basına kapalı yapılan görüşmeden istediğini elde edemeden ayrıldı.
0: Ateşkesin sözde kaldığı Gazze'de İsrail katliamını sürdürüyor sevgili izleyenler. Savaş uçakları Gazze'nin batısındaki mülteci kampının olduğu bölgede bir eve saldırdı. İsrail, Filistinli bir aileye ait evi hedef aldı. Saldırıda ev tamamen yıkılırken çevredeki evlerde de ağır hasar meydana geldi. Düzenlenen hava saldırısı sonucu 7 kişi yaralandı. Bölgede daha önce de ateşkes sürecine rağmen saldırılar düzenlenmişti. Ve efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye'nin başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik süreci desteklemeyi sürdüreceğini yineledi.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyette Ankara'da bir araya geldi. Fidan, yeni görevine seçilen Hayye'ye başarı dileklerini iletti. Hayye ise görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayye, İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığını ifade etti. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı tutumunu sürdürdüğünü belirten Hayye, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci hakkında da bilgi verdi. Bakan Fidan ise Türkiye'nin Filistin halkının haklı davası

0: kendisini bütün platformlarda güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Türkiye'nin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemleriyle kutsal mekanlara yönelik saldırılarının gündemde tutulması için çalıştığını belirten Fidan, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması amacıyla yürütülen çabaların devam edeceğini söyledi. Fidan ayrıca Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik süreci desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdi. Görüşmede Filistin meselesinin yanı sıra diğer bölgesel gelişmeler de ele alındı.
1: Sevgili izleyenler, NATO'dan Türk yıldızlarına övgü dolu bir paylaşım geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladığı anda gerçekleştirilen selamlama uçuşu NATO'nun gündeminde. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarının gökyüzündeki gösterisine NATO keskin kanatlar ifadesiyle yer verdi.
0: NATO Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarının nefes kesen selamlama uçuşunu gündeme taşıdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda gerçekleştirilen uçuş NATO'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Türk yıldızlarının hassas zamanlamayla gerçekleştirdiği gösteriye NATO keskin kanatlar ifadesiyle yer verdi. Trump'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldiği ziyareti gerçekleşen selamlama uçuşunda Türk yıldızları ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlarla gökyüzünü renklendirdi. Gökyüzündeki bu gösteri Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneğini ve akrobasi ekibinin ustalığını bir kez daha ortaya koydu.
1: Dünyada yeni eğitim uçağı geliştiren ülke sayısı azalıyor. Bunun sebebi eğitim uçaklarının artık sadece uçmayı öğretmekle kalmayıp geleceğin harbini öğretmek zorunda olması. Türkiye, Hürjet projesiyle bu alanda önemli bir fırsat yakalamış durumda.

0: dünyada yeni eğitim uçağı geliştiren ülke sayısı günden güne azalıyor. Uzun yıllardır eğitim uçağı yapan ve dünyada bu konuda önemli bir pazara sahip İngiltere, Hawk serisinin yenisini tasarlamıyor. Bunun yerine dışarıdan uçak almak istiyor. Eskiden neredeyse her büyük havacılık firmasına sahip ülke kendi eğitim uçağını geliştirirken, bugün yeni nesil jet eğitim uçağı geliştiren ülke ve firma sayısı ciddi şekilde azaldı. Uzmanlara göre bunun sebebi maliyetin yanı sıra eğitim uçaklarının artık uçmayı öğreten uçak değil, geleceğin harbini öğreten sistem haline gelmesi. Müşteriler yalnızca uçak satın almıyor. Simülatörleri, yazılımları, yapay zeka destekli eğitim sistemlerini, bakım altyapısını, veri analizini ve eğitim mimarisini de satın alıyor. Bu dönüşümün doğal sonucu olarak yeni bir eğitim uçağı geliştirmek de her zamankinden daha zor hale geliyor. Farklı teknolojileri aynı platformda buluşturması da pazara giriş maliyetini yükseltiyor. Hürjet ise tam da bu noktada dünyanın gözünü çevirdiği bir sistem olarak dikkat çekiyor.
1: Savunma sanayide tam bağımsızlık hedefinin en gurur verici, en somut adımlarından biri de işte bu çelik kanatlarda saklı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı Hürjet gökyüzündeki yerini günden güne sağlamlaştırıyor.
2: Muadilleri çok fazla yok. Yani evet, şimdi T7 var. Amerika için dolu.
1: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
2: İki tane büyük hava kuvveti NATO'nun içerisinde Hürjet'i seçti. Ben yaygınlaşacağını düşünüyorum. Çünkü bir gerçekten Hürjet güzel bir uçak. Yani gerçekten güzel bir uçak. Hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında gerçekten güzel kabiliyetleri var. İki, kaliteli bir uçak.
3: Ve Bayraktar Akıncı TİHA, Aselsan imzalı mühimmatla hedefleri tam isabetle vurdu. İşte ilk kez yapılan ikili atışın görüntüleri.
0: Bayraktar Akıncı TİHA havalandı, bir testi daha başarıyla tamamladı.
4: 3, 2, 1, Bismillah, ateş.
0: Bayraktar Akıncı TİHA, Aselsan tarafından geliştirilen Tolun-P mühimmatıyla atış gerçekleştirdi. Testte 2 adet Tolun-P mühimmatı kullanıldı. İlk kez yapılan ikili atışta hedef tam isabet vuruldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı Tolun-P salvo ateşi, Tolun-P salvo fiilin tam isabet notuyla test görüntüsünü paylaştı.
4: 3, 2, 1, Bismillah, ateş.
0: Tolun-P özel şekile sahip delici burun yapısıyla 1 metre kalınlığındaki betonu deliyor, zırhlı hedefleri imha ediyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısının ana gündemini terörsüz Türkiye süreci oluşturdu. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı olarak yürüttükleri süreci hedefine ulaştıracaklarını söyledi. Kazanan 86 milyon olacak dedi. Erdoğan'ın gündeminde orman yangınları da vardı.
5: Cumhur İttifakı olarak bu önemli süreci inşallah hedefine ulaştıracağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi ve ekledi.
5: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Terörün ekonomiye maliyetini rakamlarla anlattı.
5: İstihdamdaki kayıp 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
0: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ekonominin ağır bir yükten kurtulacağını ifade etti.
5: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır.
0: Orman yangınlarındaki son durumu paylaştım.
5: Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
0: Vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmayın uyarısında bulundum.
5: 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim.
3: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa düzenlemesi için Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. AK Partili kurmaylar düzenleme ile ilgili önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir araya geldi. Ardından Başkan Erdoğan'la görüştü. Kurmayların son durağı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Çerçeve yasayla ilgili Ankara'da baş döndürücü bir hareketlilik yaşanıyor.
6: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor.
0: Bu kapsamda AK Partili kurmaylar önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında külliyede

0: Düzenlemeyle örgüt üyeliği suçlaması düşecek. Suça karışmamış olanlar eve dönebilecek. Ancak 3 yıllık bir denetimli serbestlik süresi olacak. Teklifin önümüzdeki birkaç gün içinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak.
1: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
2: Tekirdağ'da 70 yaşındaki teyzesini bıçaklayarak öldüren İnci Çalışkan hakkında iddianame hazırlandı. Katil zanlısı kadının yapay zeka uygulamalarına cinayet işleme ve cesedi yok etmeye ilişkin sorular sorduğu ortaya çıktı.
3: Teyzesini katletmeden önce yapay zekaya cinayet işleme ve cesedi yok etmeye ilişkin sorular sordu. Olay 9 Ocak'ta Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı. 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede evde yaşayan 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan'la eşi gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İnci Çalışkan, evine gittiği teyzesi Eriş'i boğazını kesip karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki 1 milyon lira değerindeki altın ve paralarla cep telefonunu alıp çıktığını söyledi. İnci Çalışkan'ın daha sonra yeniden Eriş'in evine girerek cesedin üzerine kolonya döküp ateşe verdiği belirlendi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen Çalışkan'ın yakınlarıyla birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. İnci Çalışkan ifadesinde ilişki yaşadığı sevgilisinin kendisini yönlendirdiğini ifade etti. İnci Çalışkan hakkında iddianame kabul edildi. Çalışkan'ın cinayet öncesinde yapay zeka uygulamalarına girip nasıl ceset yok edilir, bıçak çabuk öldürür mü, iz bırakmadan adam nasıl öldürülür sorularını sorduğu tespit edildi.
4: Niçin öldürdüğümü tahmin etti?
2: Efendim 2 milyon 300 bin liralık altınlarla kaybolduğu öne sürülen kurye Deniz Beşli'den günlerdir haber yok. Ailenin kapısına bırakılan gizemli mektuptaki çelişkili ifadelerse soru işaretlerini daha da büyüttü. Mektup kayıp kuryenin ağzından yazılmış.
5: Oğlum dedi ki baba. Bana 2 milyon lira para bulacaksın. Ben bu parayı bulmazsam, bu parayı vermezsem sokağa çıktığım an beni vuracaklar.
6: Altınlarla ortadan kayboldu. Günlerdir haber alınamayan kuryeden ailesine gizemli mektup geldi. Satırlardaki çelişkiler kafaları daha da karıştırdı.
7: Kesinlikle ve kesinlikle öyle bir çocuk değil benim çocuğum.
6: Kağıthanede altınları kuyumcudan teslim aldı, motosikleti terk edilmiş halde bulundu. Deniz Beşli'den günlerdir iz yok.
8: Bundan 9 gün önce kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli, 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınları alıp kaçtığı iddia edilmişti. Aile bu duruma hiçbir zaman inanmadı. Evlatlarından gelecek iyi bir haberi bekledi ve günler sonra ailenin kapısına gizemli bir mektup bırakıldı.
5: Pazartesi günü dışarı çıkmak üzereyken kapının kenarında sol sağ tarafta bir zarf gördüm. Açıp okuduktan sonra zaten dünyamız hep yıkıldı. Yazılar pek çok benzemiyor çocuğumuzun yazısına ama üzerinde bir imza var. İmza çok normal, kendi imzasıyla eşdeğer.
6: Mektupta dikkat çeken ifadeler vardı. Başıma silah dayadılar dedi. Uyandığımda cüzdanım ve eşyalarım çalınmıştı yazdı.
5: Bugün 9. gün oluyor. Hiçbir haber yok çocuğumuzdan.
7: Ya kasma uğradı ya kaçırıldı.
6: Aile oğullarının altınlarla kaçtığına ilk günden beri inanmıyor.
5: Biz çocuğumuzun kaçırıldığından veya gasp edildiğinden de şüphelerimiz çok yüksek. Öyle bir çocuk değil yani bizim çocuğumuz.
7: Oğlum senin yazın değil, çık meydana ne olursun. Kafamızda düşünceler gitsin, canından endişeliyiz.
6: Gizemli mektubun kim tarafından yazıldığı incelenirken aile kayıp evlatlarından gelecek haberi bekliyor.
5: Oğlum bizi duyuyorsan çık meydana ki bu iş çözülsün. Annem perişan, ben perişanım. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
7: Oğlum çık. Çık gel ne olursun. Ne halde olursanız biz seni sarıp sarmalayacağız. Yeter ki sen çık gel. Sen böyle bir çocuk değilsin.
2: Efendim Hatay'da bedensel

0: Engelli bir kişinin tekerlekli sandalyesi arızalandığı için bıraktığı sahilde çalındı. Hırsızlar kısa sürede yakalandı. Tekerlekli sandalye de sahibine teslim edildi.
1: Engelli gencin tekerlekli sandalyesini çaldılar. Vicdansızlığın bu kadarı dedirten hırsızlık Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı. Bedensel engelli Melih Şimşek sahilde gezinirken tekerleği arızalanan sandalyesini orada bıraktı. Şimşek ertesi gün sahile gittiğinde sandalye ortada yoktu. Durumu polise bildirdi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve iki şüpheliyi tespit etti. Sandalyeyi çalan hırsızlar gözaltına alındı. Akünü tekerlekli sandalyede sahibine teslim edildi.
2: Çok mutluyum gerçekten ama vallahi çok mutlu ettiniz beni. Allah razı olsun, teşekkür ederim.
1: Adliyeye sevk edilen hırsızlardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: İstanbul'dan Malatya'ya giden bir yolcu otobüsü bir anda alev alınca yolcular dehşeti yaşadı. Bir anda alevlere teslim olan otobüs otoyol kenarında yandı. Şoförün hızlı müdahalesi yolcuların canını kurtardı.
3: Seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda alev topuna döndü. Şoförün soğukkanlı müdahalesi olası faciayı önledi. Korku dolanların adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi. İstanbul-Malatya seferini yapan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Şoför aracı güvenli bir noktaya çekti. Ancak kısa süre sonra otobüs alevlere teslim oldu. Yolcular saniye içinde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürerken zaman zaman patlamalar yaşandı. Yangın söndürüldüğünde geriye otobüsün demir yanı kaldı. Araç vinç yardımıyla kaldırıldı. Yangından dakikalar önce çekilen görüntüler de ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Ülke genelinde etkisini gösteren sıcak havayla birlikte termometreler bazı illerde 40 dereceyi göstermeye başladı. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklar kendini daha fazla hissettirecek. Yurdun büyük bölümü Eyyam-ı Bahur etkisi altına girecek.
4: Özellikle iç kesimlerde yani sahile olan uzak kesimlerde sıcaklıklar 30 derecelere kadar çıkmış vaziyette.
3: Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Bunaltıcı hava yurdun birçok yerinde etkili olacak.
5: İstanbul'da geçtiğimiz günlerde hava o kadar yağışlıydı ki yer yer 60 kilogram yağış düşmüştü. Fakat yeni haftada İstanbul'da çöl sıcakları yani Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor.
3: Mega kent İstanbul'da sıcaklıklar ilerleyen günlerde bazı ilçelerde 40 derecelere ulaşacak.
4: Önümüzdeki hafta içerisinde Perşembe günü bazı ilçelerde 40 derecelere kadar çıkacak gözüküyor uzun vade tahminimiz. Yani bir İstanbullularla birlikte Marmara ülke genelinde bir yüksek etkili sıcak hava dalgasını göreceğiz önümüzdeki haftalarda.
3: Afrika sıcakları ülke genelinde de etkili olacak.
4: Önümüzdeki günlerde özellikle güneydeki sıcaklıklar daha da artmaya devam edecek ve bu sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde yurdun orta kuzey kesiminde yani Doğu Karadeniz hariç hemen Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz hariç yurdun tamamında etkili olacak gözüküyor. Sıcak hava dalgasına karşı şimdiden hazırlıklarımızı yapmaya başlayalım. Bununla ilgili tedbirlerimizi almayı şu anda kafamızda düşünelim.
0: Ankara'da bazı ilçelerde günler süren su kesintilerinin ardından mide bulantısı, ishal ve yüksek ateş şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların arttığı konuşuluyor efendim. Başkentte bir salgın mı yaşanıyor yoksa endişelerin ardında başka bir neden mi var? İşte yanıt.
6: Kaç gündür zaten karın ağrısı, kusma, ishal, hani ateşim var ve bir türlü inmiyor.
7: İshal ve bulantı kusma vakalarında evet artış var son günlerde. İshal, kusma, ateş. Son günlerde Ankara'da acil servislere bu belirtilerle başvuranların sayısı arttı. Hatta artış öyle fazla ki başvuranların yarısından fazlası bu belirtilere sahip.
8: Vakalardaki artış beraberinde pek çok iddiayı da gündeme taşıdı. En çok dile getirilen iddia ise şikayetlerin su kaynaklı.

0: Olabileceği yönünde.
1: Ankara'nın sularından kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Şebeke suyundan, evet.
0: Özellikle bazı ilçelerde günler süren su kesintilerinin ardından benzer şikayetlerin peş peşe gelmesi su kaynaklı salgın iddialarını güçlendirirken gözler de yetkili kurumlara çevrildi.
2: 3 gün önce çok mide bulantısı, bununla alakalı bayağı kan ağrısı yaşadık. Belki yediğimiz içtiğimizden bir şey olmuştur yani.
0: ASKİ şikayetlerin sudan kaynaklı olduğu iddialarını yalanladı. Yapılan analizlerde içme suyunun tüm kalite kriterlerini karşıladığı, halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı öne sürüldü.
3: Dışarıda yemek yiyorum ama özel yerlerde, temiz yerlerde yiyorum. Dikkat ediyorum yani.
0: Peki yaz sıcaklarının tam ortasında büyüyen bu riske karşı kendimizi nasıl koruyacağız?
4: Bir kere gıda hijyenine çok dikkat edeceğiz. Su hijyeni, kaynağından emin olmadığımız suları içmemek, çiğ tüketilen sebze ve meyveleri ya çok iyi yıkamak ya da soyarak tüketmek.
5: Eşim o konuda biraz titiz. İlk önce suya yatırıyor, sebze meyve olsun, sirkeliyor, ondan sonra çıkartıyor, bir daha sudan geçiriyor. Yani su faturası ödüyorum bol bol.
6: Serinleten her yudum masum olmayabilir. Hijyenik olmayan buzlara da dikkat edin.
4: Salmonella dediğimiz bakteriler bu buzların içerisinde bulunur, dondurmada bulunur. Dolayısıyla temizliğinden, hijyeninden emin olmadığımız buz, dondurma vesaire bu türlü gıdaları tüketmemek lazım.
0: Buzluktan çıkarılan gıdaları tüketmeden önce de dikkat.
4: Buzluktan donmuş olarak çıkarttığımız gıdaları buzdolabı rafında çözündürmeliyiz. Dışarıda oda ısısında çözündürmeye başlarken bunun yüzeyi çabucak çözünüyor ve hemen bakteri üreyebiliyor.
7: Bazı ev sahiplerinin kiracılardan istekleri şaşırtıyor. Hal böyle olunca da peki ev sahibi kiracısından hangi belgeleri talep edebilir? Bu soru akıllara geliyor. Bu isteklerin hangileri yasal? Cevabını haberimizde bir bakalım.
8: SGK hizmet dökümü, kredi notu, adli sicil kaydı. Tüm bu istenenler ev almak için değil, bazı mülk sahipleri tarafından kiracılara dayatılan şartlar.
9: Siz bir kiracısınız ve ev sahibiniz sizden taşınırken belirli istekleri oluyor. Bunlardan bir tanesi sosyal medya çıktısı veya hesap döküm hareketleri. İşte bunları vatandaş olarak ev sahibine vermek zorunda değilsiniz. Peki yasal haklarınız neler? Haberimizde inceliyoruz.
10: Verilen idamlarda ya da içeriklerde ayrımcılık ihlali olmaması lazım. İşte ben erkeğe vermiyorum, bayana vermiyorum, işte sadece evlilere veririm ya da işte şu kadar tahliye taahhütü imzasını isterim gibi ayrımcılığa neden olmayacak başlıklara yer vermek lazım. Öbürü hukuken geçerli değil.
8: Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacık da ilginç şartlar ve kiracı haklarına ilişkin konuştu.
10: Mal sahiplerinin de farklı talepleri olabiliyor. Dönemsel nedenlerle de olabiliyor bu. Ama bu taleplere baktığımızda öncelikle işte memur ya da memur kefili gibi istenen talepler olabiliyor. Bazen belirli bir süre peşin kira ödemeleri ya da kira ödemelerinin garantisi karşılığında belki bir senet talep edilmesi gibi ya da bu kefilliklerde en azından belki memur kefili olması gibi bazı başlıklar görüyoruz. Tabii bunlardan en sık yaşananları da tahliye taahhütnameleri, hatta bunların noterden istenmesi gibi bazı başlıklar gelebiliyor.
8: Peki kiracılar ev kiralarken nelere dikkat etmeli?
10: Mal sahipleri kiracılar arasında seçim yapabilir ama burada kişisel veriler, bunların depolanması gibi çok sayıda kriterde aslında dikkat edilmesi gereken. Bazen depozito taleplerinde yüksek talepler olabiliyor ama burada da depozitonun 3 aylık sınırı geçmemesi lazım. Tabii kiracılar da bu noktada şuna dikkat etmeli. Yani özel kişisel şeyleri çok vermemeli. İstenen belgelerde çok ciddi anlamda hani belki
11: abartıya kaçan durumlar olabilir.
10: Kaçan durumlara da müsamaha göstermemeli.
7: Yunanistan bu defa Karadeniz'in tescilli lezzeti Laz böreğine sahip çıktı. Rize ve Artvin yöresine ait lezzet Galakto Böreko adıyla geleneksel Yunan tatlısı olarak tanıtıldı.
12: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
13: Hazine ve Maliye Bakanlığı belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Yeni düzenleme ile fiziki karşılığı darphane veya borsa nezdinde saklanan kıymetli madenlerin dijital kıymetli maden olarak işlem görmesine yönelik esaslar belirlendi.
14: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
12: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
14: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
16: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
17: Size Fuzuli uyar.
16: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
18: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
19: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
20: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
21: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
22: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Reklam.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
21: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
12: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
14: Reklam.
17: Garanti BBVA.

0: Yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ve 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Kütahya-Bozüyük yolunun 0 ve 1 kilometreleri arasında Kümbet-Yeniköy kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
9: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
10: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
13: Her adımda biber, Otokoç ikinci el.
14: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
17: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
18: Canlı yayın. Tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Dediğim gibi polis ekipleri belediye binasına sabah geldiler. Burada detaylı bir arama yapıldı ve belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı adresinde. Şu anda belediye çevresinde oldukça hareketlilik var. Sabah erken saatleri olmasına rağmen şu anda görüyorsunuz, polis bariyerlerini görüyorsunuz. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri var. Vatandaşlar da burada tabii ki. Sabah o haberi alan vatandaşlar, onlar da belediye çevresinde toplanmaya başladılar. Kameraman arkadaşımdan sol tarafı daha detaylı bir şekilde göstermesini rica ediyorum. Cengiz Anokutan şu anda burada vatandaşların bekleyişleri sürüyor. Dediğim gibi sabah çok erken saatlerde geldi operasyon. Mart ayında da bir operasyon operasyon yapılmıştı yine. Ankara Batı Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etim Meskut Belediyesi iştiraki Etim Kent AŞ'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimme suçundan soruşturma başlatmış. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dediğim gibi sabah bu saat itibariyle Ankara'da Etim Meskut Belediyesi'ne sabah çok erken saatlerde operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var ancak henüz daha bilgiler doğrulanmış, teyitlenmiş değil. Şu an sadece Etim Meskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltında olduğunu biliyoruz. Oldukça önemli bir gelişmeyle Ankara güne uyandı. Biz de haber nöbetimizi sürdüreceğiz. İlerleyen bültenlerde daha fazla elimize bilgi ulaştıkça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
19: Abdullah Ünver'e çok teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmenin son dakika bilgisinin detaylarını paylaştı değerli izleyenler. Yurt genelinde pek çok noktada orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı değerli izleyenler. Yumaklı 4 noktadaki yangının tamamen kontrol altına alındığını, 6 yangında ise büyük ölçüde kontrol sağlandığını belirtti. Tabii müdahaleye devam edilen noktalar da var. Birçok noktadan yangınlarla mücadele sürüyor efendim. Şimdi Muğla'ya gideceğiz. Fethiye ve Kumluca'daki yangınlarla ilgili son durumu öğreneceğiz. Daha haber muhabiri Atagündüz Kurşun bizi bekliyor. Hoş geldiniz yayına Atagündüz Kurşun. Nedir yangına ilişkin son durum?
20: Teşekkür ediyoruz Sümey. Hemen anlatalım. Aslında Seydi Kemer yangını için biz kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Muğla'ya gelmiştik. Dün sabah saatlerinde saatler 07.45'i gösterdiğinde başlamıştı Seydi Kemer'deki yangın. Az önce siz de söylediniz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün bir açıklama yapmıştı ve birçok noktadaki yangınlardan bahsetmişti. Seydi Kemer ilçesindeki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurmuştu. Ancak gece saatlerinde saatler 02'yi gösterdiğinde bu kez şu an bizim de içinde bulunduğumuz önünde karşısında bulunduğumuz Fethiye ilçesindeki Üzümlü Mahallesi'nin ormanlık alanlarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 02 sıralarında çıktı ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte artık az önce yangın söndürme uçakları vardı. Şimdi de helikopterleri görüyoruz. 3 yangın söndürme uçağı ve aynı zamanda da 10 helikopterle birlikte tabii ki arazözler, itfaiye araçları ve orman işçileriyle birlikte yüzlerce ekiple birlikte tüm enerjisini aslında orman ekipleri bu noktaya çevirmiş durumda. Ancak Seydi Kemer'deki yangının da halen daha kontrol altına alındığını söylemek güç. Dediğimiz gibi gece saatlerinde beklenmeyen bir yangındı. Çünkü gecenin ilerleyen saatlerinde çıktı buradaki yangın. Tabii çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Şu an itibariyle 3 uçak ve 10 helikopterle birlikte yüzlerce orman işçisi buradaki yangına müdahale ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'tan rica edeceğim. Hemen arka tarafta da yangın yönetim merkezi var. Onun içerisinden de kameralarla bölgedeki yangın takip ediliyor. Hemen 5 kilometre ötede Koruköy var. Tıpkı Seydi Kemer'deki gibi buradaki alanın da çok sarp olduğunu söylemek mümkün. O nedenle helikopterlerin müdahalesi oldukça dikkatli bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bakın bir yangın söndürme helikopteri daha geldi. Aslında çoğu noktada şunu gözlemliyorduk. İşte hızlı bir şekilde o sepetin içerisindeki sularını bırakıyorlardı ama artık helikopterler bu derin vadilerde meydana gelen yangın nedeniyle yavaş yavaş o bölgeye geliyor ve hemen ardından da su bırakma işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi şu anda müdahale edilen nokta orası. Köksal'la birlikte şöyle bir arka tarafı da size göstermek istiyoruz. Ne yazık ki yanan noktalar halen daha dumanlar çıkıyor ama gördüğünüz gibi birçok orada ağaç adeta simsiyah olmuş durumda. İşte kameraman arkadaşım Köksal'ın o özel görüntüleriyle sizlerle paylaşıyoruz. Buralar yanan noktalar, yanıp ve artık tamamen kontrol altına alınan noktalar ama nispeten de olsa dumanlar çıkmaya devam ediyor. Tabii sevindirici tarafı şu, yetkililerle görüştük az önce. Sevindirici tarafı şu, yerleşim yerleriyle alakalı bir tehdit söz konusu değil. O nedenle etrafında herhangi bir yerleşim yeri yok şu anda bulunduğumuz bu noktadaki yangının. Ama dün olsaydı Kemer'de başlayan yangın nedeniyle çok sayıda uçak ve helikopter müdahale etmişti. Çevredeki bazı mahallelerde tahliye edilmişti. İşte o nedenle de hatta küçükbaş ve büyükbaş hayvanların da tahliyesini dün akşam saatlerinde canlı yayında ekranlara getirmiştik. Sarıyer Mahallesi, Bayır, Orta Bayır, Kırsecik ve Çatak mahallelerindeki yüzlerce vatandaşımız tahliye edilmişti. Çok şükür şu ana kadar can kaybı ve yaralanma yok. Devletin tüm unsurlarının seferber edildiğini paylaşmak mümkün. AFAD koordinasyonunda bir taraftan çevre illerden de takviyeler gelmişti. Seydikemer'e gelmişti ve işte o ekipler Seydikemer yangınının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla birlikte çok kısa sürede organize oldular ve şu anda da Fethiye'deki bu yangına müdahale ediyorlar. Dolayısıyla buradaki yangına müdahalenin de çok kısa sürede olduğunu söylemek mümkün. Belli bir alana hapsedilmiş durumda şu an itibarıyla, onu söyleyelim. Ama rüzgar var. Rüzgar şu an itibariyle saatteki hızı 30 kilometreyi buluyor. Bu da yine yetkililerin yaptığı açıklamaya göre saatteki hızı 30 kilometreyi bulan bir rüzgar söz konusu. Ancak dün çok daha fazla şiddetliydi Seydikemer'deki yangın ve neredeyse 10'dan fazla noktaya sirayet etmişti. Şu anda tek bir nokta var. Gördüğünüz gibi Fethiye'nin Üzümlü mahallesinin ormanlık alanlarında gün ışımasıyla birlikte, günün aydınlanmasıyla birlikte de helikopterlerin müdahalesi işte şu anda yine A Haber yayınında Köksal'ın özel görüntüleriyle birlikte paylaşıyoruz. Tek bir noktada sıkıştırıldı bu yangın ve şunu da söyleyelim, bu da bir avantaj tabii ki. Bölgede çok sayıda yangın havuzu var. Hal böyle olunca da helikopterler çok hızlı bir şekilde sepetlerindeki suyu boşaltıp hemen yangın havuzlarına yöneliyor ve bir an önce tekrar doldurup oraya sortiler gerçekleştiriyor. Üzümlü Mahallesi'nin ormanlık alanları ve hemen ileride de Koruköy var. Aslında tam o iki mahallenin arasındaki bir bölgeden bahsediyoruz. Şu anda da çok yoğun bir müdahale gerçekleşiyor. Üzümlü Mahallesi'ndeki bu yangına Seydikemer'in de halen daha kontrol altına alındığını söylemek güç. Dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son bilgileri paylaşmıştı sosyal medya hesabından. Tekrar bir hatırlatalım isterseniz. Yalova, Kütahya, Domaneç, Kütahya, Altıntaş ve Çanakkale yangınları tamamen kontrol altına alındı dedi Bakan Yumaklı. Muğla, Seydikemer, Antalya, Kaş, Antalya, Kumluca, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Çanakkale, Ayvacık ve Balıkesir, Göbeç yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Antalya alanındaki yangında devam ettiğini söyledi ve bu yangınlara son olarak da şu anda bizim içinde bulunduğumuz nokta eklendi. Fethiye'nin, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi eklendi. Ekiplerin çok yoğun müdahalesi var dediğim gibi. Umarız önümüzdeki dakikalarda

0: anlayacak buradaki yangın diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, Atagünüz Kurşun Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangına ilişkin son durumu aktardı. Değerli izleyenler, takip ediyoruz, aktaracağız detaylarını, son gelişmeleri. Şimdi gazete manşetleriyle devam edelim. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hemen manşetteki başlığı aktararak başlayalım. Alevlere karşı seferberlik başlığı karşılıyor bizi Hürriyet'in manşetinde. Havalar aşırı ısındı. Ormanlar alev alev yanmaya başladı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de evler tehdit altında. İnsanüstü çaba ile mücadele veren söndürme ekiplerine vatandaşlar da kovalarla, yangın tüpleriyle yardıma koştu diyor Hürriyet gazetesi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına da yer verilmiş. Ormanda ateş yakmayalım başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısından sonra orman yangınlarına karşı vatandaşlara çağrı yaptı. Açık alanlarda ateş yakmayalım, yanıcı maddeler atmayalım, toprağımıza da zarar veren anız yakma işin artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde gerekli yerleri arayalım ifadelerine yer verilmiş Başkan Erdoğan'ın. Hemen altında PKK'yı tasfiye yasası yakında mecliste başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenlemelerin üzerinde çalıştıklarını, önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını söyledi. Bu detayı da paylaşmış ilk sayfasında. Ve efendim, hemen altında Üsküdar'a operasyon başlığı var. İstanbul'da CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Kimi belediye yönetici ve personeline rüşvetle yapı ve iskan ruhsatı verdikleri yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve kimi şüphelilerin ifadeleri üzerine operasyon düzenlendi diyor. Ve son olarak Kızıl Sakal Şef ölü bulundu başlıklı haberi de aktaralım. MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Kızıl Sakal lakaplı ünlü şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki şefin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. Evet, Hürriyet'in ilk sayfasında yer alan başlıklar böyleydi. Arzu edenler detaylara iç sayfalardan ulaşabilir. Devam edelim efendim şimdi dünya gündemiyle sabah ajansına. Evet, ABD ordusu İran'a yeni bir hava saldırısı düzenledi. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yerel saatle 20'de İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. Yeni hava harekatının İran'ın Orta Doğu'da konuştuğu ABD güçlerine yönelik saldırı girişimlerine verilen güçlü bir yanıt olduğu vurgulandı. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan haberlere göre ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ta iki patlama sesi duyuldu. Hürmüzgan'da stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş adalarında da patlamalar meydana geldi ve Keşm adasında ve güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de patlamalar vardı. Ve efendim, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de İran'a yeni yaptırım dalgası başlattı. Tahran yönetiminin Boğaz üzerinden gelir elde etmesini sağlayan iki şirketle İran petrolünü taşıyan 8 gemi yaptırım listesine alındı.
2: Washington yönetimi İran'a yönelik yaptırımların kapsamını genişletti. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden gelir elde etmesini sağladığı ileri sürülen iki şirket yaptırım listesine eklendi. İddiaya göre şirket, ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bırakıyor, İran'da bu yolla milyonlarca dolarlık gelir sağlıyor. Yaptırımlar sadece iki şirkette sınırlı kalmadı. İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıdığı ileri sürülen 8 gemide yaptırım kapsamına alındı. Bu gemilerin sahibi ya da işletmecisi konumundaki Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de mali kısıtlama uygulandı. Washington yönetimi bu adımlarla İran'ın enerji ihracatı ve deniz ticaretinden elde ettiği finansal kaynakları daraltmayı hedefliyor.
1: Hollandalı siyasetçi Wilders yine skandal açıklamalar yaptı sevgili izleyenler. 70 binden fazla kişinin katledildiği Gazze'de soykırım yapılmamış gibi İsrail'in lideri Netanyahu'ya övgüler dizdi.
3: Keşke Avrupa'da daha fazla Benjamin Netanyahu'muz olsaydı. Çünkü bugün hiç yok ve kendisine çok saygı duyuyorum.
4: Hollanda'da Özgürlük Partisi lideri ve milletvekili olan Geert Wilders televizyon yayınında skandal açıklamalara imza attı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile birkaç kez görüştüğünü belirten Wilders, Gazze'deki soykırımı görmezden geldi, 70 binden fazla sivilin katili olan Netanyahu'ya övgüler dizdi.
5: Netanyahu ile nasıl bir ilişkiniz var?
3: Kendisine çok saygı duyuyorum. Kendisiyle birkaç kez karşılaştım. İslami cihatçılıkla mücadele etmek için son 10 yılı tüm Avrupalı liderlerin yaptığından daha fazlasını yaptı. Tabii ki kimse mükemmel değildir. Ama keşke Avrupa'da daha fazla Benjamin Netanyahu'muz olsaydı. Çünkü bugün hiç yok ve kendisine çok saygı duyuyorum.
5: Şükür siz varsınız.
3: Evet ama ben başbakan değilim.
4: Hollandalı siyasetçi Wilders geçtiğimiz aysa Müslümanlara ve İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaşmıştı. Skandal içeriklere tepkiler çığ gibi büyümüştü.
1: Sevgili izleyenler, Suriye'nin normalleşme sürecine ilişkin kritik bir eşik daha aşıldı. Almanya ile Suriye arasında yaklaşık 15 yıl aradan sonra doğrudan uçuşlar yeniden başladı. Şam seferini yapan ilk uçak Düsseldorf'tan havalandı. Uçuşlar haftada 2 kez yapılacak.
6: Yılında durdurulan hava bağlantısı yeniden kuruldu. Almanya ile Suriye arasında aktarmasız uçuşlar 15 yıl sonra yeniden başladı. İç savaş Suriye'nin çevresini adeta bir duvar ördü. Ülke kendini kapattı. Çok sayıda ülke Suriye'ye uçuşları durdurdu. Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni yönetimle birlikte ülke kendini dışarıya açtı. Bu kapsamda Berlin'le Şam dikkat çeken bir adım attı. Almanya ile Suriye arasında uçuşlar yaklaşık 15 yıl sonra yeniden başladı.
7: Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Suriyeli vatandaşların da bu yöndeki talepleri etkili oldu ve Almanya 2011 yılında iç savaş dolayısıyla durdurduğu Suriye uçuşlarına 15 yıl aradan sonra yeniden başladı.
8: Tabii ki bu tarif edilemez bir duygu. Biz Suriyeli olarak 15 yıllık gurbetin ardından ülkemize gidiyoruz.
6: İlk seferler Düsseldorf, Şam arası olacak. 180 koltuk kapasiteli Airbus A320-200 tipi uçak kullanılacak. Uçuşlar haftada 2 gün yapılacak. 1 Ağustos'tan itibaren Köln-Halep direkt seferleri de başlayacak. Berlin-Şam, Berlin-Halep seferleri de onları izleyecek. Almanya'nın 3 büyük kentinden Suriye'nin 2 önemli şehrine doğrudan hava bağlantısı kurulmuş olacak.
7: İlk önce Düsseldorf-Şam uçuşuyla başlayan seferlere Köln-Şam ve Berlin-Şam uçuşları da eklenecek.
6: Almanya Avrupa'da en büyük Suriyeli nüfusun yaşadığı ülkelerden biri konumunda. Son 15 yılda Almanya'dan Suriye'ye gitmek isteyen yolcular İstanbul, Beyrut, Amman, Doha veya Körfez ülkeleri üzerinden aktarmalı seyahat etmek zorunda kalıyordu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye ile Irak arasında imzalanan yeni enerji ortaklığı çerçevesi kapsamında Ceyhan hattından günlük 1 milyon varil petrol akışı sağlanması hedefleniyor. İki ülke güvenlik ve ulaştırma alanlarında da entegrasyona gidiyor. Peki Kerkük petrol anlaşması ne anlama geliyor? Haberimizde izleyelim.

0: günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya? 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın.
1: Bu hedefe eğer biz 1 milyon varil ithalatı, petrol ithalatını yapabilirsek Irak'la, bu kalkınma yolu projesine, özellikle ileride doğalgaz, ki doğalgaz Irak için çok

0: çok da değerli, önemli bir rezerv olmasına rağmen altyapı yetersizliğinden dolayı ne kendine üretebiliyor ne de komşu ülkelerine. Bu konuda Türkiye'nin büyük bir tecrübesi, birikimi var. Bunu da kullanabilir. Artı elektrik altyapısı. Bu üç ana enerji kaleminde Irak'la yapacağımız her türlü işbirliği bölgeye güç katacaktır. Güç derken hem enerji gücü, hem siyasi güç, hem de önemli bir şekilde refah getirecektir.
1: Türkiye ile Irak arasında imzalanan yeni enerji ortaklığı çerçevesi kapsamında Ceyhan hattından günlük 1 milyon varil petrol akışı sağlanması hedefleniyor. Peki Türkiye ile Irak arasındaki Kerkük Petrol Anlaşması ne anlama geliyor?
0: Türkiye'ye özellikle daha önce zaten bahsettiğimiz Ceyhan hattında aşağı yukarı 1 milyon varlık kapasite var ama onun yarısından biraz fazlası kullanılıyor. Ceyhan'a akan bir Azerbaycan hatta Orta Asya petrolü var. Burası stratejik bir konu bizim. Irak petrolünün de buraya aktığını birlikte düşünürsek o zaman Ceyhan'ın ileride bir en azından petrolü depolayan, harmanlayan, hatta belki ileride fiyatlayan bir bölge olması hasebiyle çok çok değerli.
1: Hali hazırdaki Hürmüz Boğazı sorunu da göz önüne alındığında Irak petrolü Türkiye için alternatif bir kara boru hattıyla güçlenmiş olacak.
0: Türkiye'nin şu an tüketim 1.1 milyon varilin biraz üzerinde. Toplam petrol ithalatı da aslında son yıl aylarda aylık 600-700 milyon varil. Dolayısıyla 1 milyon varil aslında çok önemli bir miktar arz güvenliği açısından. Hem Türkiye açısından, hem bölge açısından, hem de uluslararası enerji piyasaları açısından Hürmüz'de yaşanan bu sorunlardan sonra özellikle Basra'dan hatta Irak'ın petrolün aktığını düşünürsek bu kalkınma yolu projesiyle de beraber düşünmemiz lazım.
1: Ayrıca bölgedeki ekonomik ilişkilerin gelişmesi siyasi istikrara da hizmet edecek.
0: Enerji fiyatları çok volatil dediğimiz çok oynak. Dolayısıyla 1 milyon varillik uzun dönemli bir anlaşma bu oynaklığı giderecek. Bu çok önemli. Özellikle cari denge üzerinde bu etkili olabilir. Döviz gelirinin Türkiye'ye gelmesi ki bu cari açık üzerinde çok önemli olacak. Bu da tabii ileride hem de uluslararası şirketlerle işbirliği yapılması, bölgenin yani hem üretimde hem de petrol taşımasında ve ithalatında Türkiye'ye çok büyük ekonomik katkıları olacak.
1: Peki güncel akaryakıt fiyatlarını etkilemesi bekleniyor mu?
0: Akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi olmaz. Çünkü sonuçta petrolü biz uluslararası piyasadan alıyoruz ki akaryakıt fiyatları ne yapıyor? Ham petrol fiyatları, döviz kuru, kar marjları yani rafineri ve dağıtım kar marjlarında oluşuyor. ÖTV ve KDV'den oluşuyor. Ama tabii henüz açıklamada, anlaşmadaki fiyat ve bazı maddeler açık olmadığı için eğer ucuz bir şekilde, daha ucuz diğer alternatiflere göre daha ucuz alırsak bunun etkisi olacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bayramı Veli Camii'sinde kıldığı cuma namazıyla gündem olmuştu. Bu kez de abdest alırken çekilen görüntüsü sosyal medyada tartışılıyor. Görüntü internette kullanıcılar arasında adeta iki farklı kutba ayrıldı. Şöyle ki daha öncesinde birçok kez İslami değerlere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Özel'in görüntüleri samimi bulunmadığı. CHP'li Barış Yarkadaş, ben Özgür Özel'le 3 yıl milletvekilliği yaptım, bir gün camiye gittiğini görmedim ifadelerini kullanmıştı.
4: Ben Özgür Özel'le 3 yıl milletvekilliği yaptım. Bir gün camiye gittiğini görmedim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Cami ve abdest de gündemden düşmüyor. CHP'den istifa ederek yeni partiyi kuran Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Hacı Bayramı Veli Camisi'nde kıldığı cuma namazıyla gündem olmuştu. Bu kez ise abdest alırken çekilen videosu sosyal medyayı ikiye böldü.
4: Bunlar samimi olmayan şeyler.
5: Kemal Bey de gidiyor camiye.
4: Kimsenin itikatını sorgulayacak durumda yani, da evet. Değilim haşa. Yani. Ama bunlar doğru değil.
1: Daha önce Kur'an-ı Kerim kursları için Orta Çağ zihniyeti ifadelerini kullanan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatür dergisini savunan Özel, birçok kez İslami değerlere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
6: Bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Peygamberin resmini çizdiler. Saldırın Leman'a. Leman gazetesinin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz.
1: Yeni partiyi kurduktan sonra abdest alırken görüntü veren Özel'in o anları ise sosyal

0: sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Bir kesim Özel'in çekimden haberi olmadığını savunurken, diğer bir kesimde oy kaygısıyla siyasi bir algı için bilinçli bir şekilde görüntülerin servis edildiğini öne sürdü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Özel'in abdesti yanlış aldığını savundu.
1: Kimsenin zorunlu olarak din dersi görmediği yarınları hep birlikte sağlayacağız.
2: Efendim, Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenen operasyonda belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu bilgiyi paylaşmıştık sizlerle. Rüşvet çarkına dair yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon dün sabah saatlerinde yapılmıştı. Operasyon kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil toplamda 6 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve 6'sı da gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri devam ediyor. Yapılan açıklamada özellikle Üsküdar Belediyesi'nin iştirak şirketi olarak Kent AŞ üzerinden bazı paravan şirketler kurularak müteahhitlerden para tahsil edildiği iddia ediliyor. Başsavcılık makamının iddiası o yönde ve toplamda 1 milyar 78 milyon TL tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri yapılmış durumda ve bunun yanında da yine 361 milyon 390 bin TL yine bu müteahhitlerden tahsil edilmiş durumda. Öte yandan yine tanık beyanlarına bakacak olursak aslında başsavcılığın yapmış olduğu açıklamalarda özellikle etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin vermiş olduğu beyanlar yine tanık beyanları dosyaya da girmiş durumda. Bu kapsamda yine Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması giderek derinleşiyor desek yeridir. Çünkü verilen beyanlarda dikkat çeken hususlar var. O hususlardan biri şu: bir müteahhitin yine belediye ile anlaşması olması sebebiyle yaklaşık 800-900 bin euroluk bir belediyeye para verdiği iddia ediliyor. Bu parayı da şu şekilde veriyor. İlk önce 300 bin dolar kadarını bir çikolata kutusuna benzer bir kutuda bir lokasyonda teslim ettiğini, paranın geri kalanının ise yani yaklaşık o 500-600 bin doları da, daha doğrusu 500-600 bin euroyu da farklı bir lokasyonda bir spor salonunun otoparkında yine elden teslim ettiği yine iddialar arasında. Konuyla alakalı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle soruşturmayı yürütüyor. Bu kapsamda da yine dosyaya giren tanık beyanları, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan kişilerin vermiş olduğu ifadeler kapsamında bu dosya genişleyecek gibi duruyor. İlerleyen günlerde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik üçüncü bir dalga operasyon olur mu olmaz mı bilinmez, fakat şu an şu aşamada dosyanın hayli derin olduğunu söyleyelim. Özellikle HTS kayıtları olmamasından dolayı yine Zoom üzerinden yapılan toplantılar, yine farklı mecralar üzerinden yapılan toplantılar teknik ve fiziki takibin olmaması adına yapıldığı iddia ediliyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltına alınan kişiler Sinem Dedetaş, yine Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Adem Altıntaş, Bülent Orhan'ın şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. Öyle zannediyorum ki yarın itibariyle de İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Mustafa Kadir Mercan'a çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar Belediyesi'ne dair gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı. Şimdi devam edelim efendim. Sivas'ta geçen yıl evlerinde boğazları kesilerek katledilen iki kardeşin kayıp babalarının da öldürüldüğü ortaya çıktı. Baba ve çocuklarının katil zanlısı aynı kişi.
4: Kayıp babanın sırrı iki çocuğunun öldürülmesiyle çözüldü. Uğur Şimşek 2020 yılında Sivas'ta ortadan kayboldu. Eşi kayıp ihbarında bulundu. Şimşek'in en son Ankara'da Hüseyin Sönmez'de görüştüğü belirlendi. 6 ay sonra Ankara Haymana'da yol kenarında bir tır şoförü tarafından kafatası ve çeşitli kemik parçaları bulundu. Kimi

0: ait olduğu belirlenemedi. Dosya faili meçhul olarak kaldı. Aradan 5 yıl geçti. Uğur Şimşek'in 22 yaşındaki oğlu Umutcan'la 16 yaşındaki kızı Melisa Sivas'taki evlerinde öldürülmüş olarak bulundu. Çifte cinayete ilişkin soruşturmada iki kardeşin babaları gibi son olarak Hüseyin Sönmez'de görüştüğü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kayıtları izlendi, Şimşek kardeşlerin Hüseyin Sönmez tarafından öldürüldüğü belirlendi. Sönmez tutuklandı. Müebbet hapis sistemiyle yargılanmaya başlandı.
1: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
0: İki kardeşten alınan DNA örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimliği belirlenemeyen cansız bedenlerin kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Elde edilen verilerle Haymana'da bulunan kemiklerin Uğur Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Hüseyin Sönmez'in Uğur Şimşek ve çocuklarını 500 bin liralık alacak verecek sebebiyle öldürdüğü iddia edildi.
2: Ve efendim Gülistan Doku cinayeti soruşturma kapsamında gözaltına alınan yeni isimler var ve adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Detayları alacağız, son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bizi bekliyor. Günaydın diyelim, hoş geldiniz yayına. Detaylar için söz sizde.
3: Günaydın Sümeyye Gaffaroğlu. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ediyor. Tabi soruşturma derinleştikçe yeni deliller, yeni tespitler, yeni bulgular da ortaya çıkıyor. Bir taraftan da yeni gözaltılar da yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından açıklanmıştı. 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün sabah itibariyle 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi ve hala hazırda şu an itibariyle de yine başsavcı karşısında ifade verme işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Gece boyunca da yine bu 8 şüphelinin ifadeleri alındı. Bugün itibariyle de diğer 10 kişinin de yine Erzurum Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor. Tabi dün yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Şu an itibariyle de yine adliye çevresinde de zaman zaman güvenlik önlemlerinin de arttığını belirtebiliriz. Tabi bugün itibariyle mahkeme sevklerinde yapılması da bekleniyor. Yeni tutuklamalar da gelebilir. Şu ana kadar Gülistan Doku soruşturmasında toplamda 16 kişi tutuklanmıştı ve son olarak soruşturma sürecinde delillere müdahale şüphesi doğması üzerine de kamu görevlilerinden oluşan 18 kişi gözaltına alınmıştı. Bunların içerisinde emniyet müdürü, emniyet amiri, 10 polis ve eski polislerin de bulunduğu birçok şüpheli gözaltına alınmıştı. Artık bugün itibariyle onların da ifade işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Bir diğer taraftan da tabii soruşturma kapsamındaki kilit isimlerden birisi Umut Altaş. ABD'de firariydi. Kırmızı bülten çıkarılmıştı ve Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyordu. ABD'deki yargılaması devam ediyor. Ancak bir diğer taraftan da Umut Altaş'ın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına yazmış olduğu bir itiraf mektubu var. Ve bu itiraf mektubunda Mustafa Türkay Soner'le aralarında geçen konuşmaları da yine başsavcı anlatma şeklinde yazılı kağıda döktüğünü söyleyebiliriz. Şu şekilde İtiraf mektubunda aslında cinayeti itiraf ettiğini de söyleyebiliriz. Türkayların evinde otururken kanka birini öldürdüm, haberin olsun dedi bana Mustafa Türkay Sünel. Ne diyorsun, saçmalama, kim öldürdün, neden öldürdün diye sorduğumda ise bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu. Arabadaydık, dayanamadım, kafasına sıktım dedi. Baban ne yaptı peki dedim, baban biliyor mu? Zaten o halletti, ayarladı bir şeyler dedi. Cesedin nerede diye sorduğumda gömdük, yerini bilmiyorum şeklinde bir itiraf mektubunu da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğini belirtelim ve kendisi de Türkiye'ye iade edilmek istendiğini sürekli olarak da dile getiriyor. Tabii dosyanın, soruşturmanın kilit isimlerinden birisi önümüzdeki duruşmada ise, ABD'de yapılacak olan önümüzdeki duruşmada ise artık Türkiye'ye iade edilmesi konusunda da netlik kazanmasını bekliyoruz diyebiliriz. Toparlayacak olursak bugün itibariyle Erzurum'da adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin şu an itibariyle savcılıktaki ifadeleri, ifade alma işlemleri devam ediyor. Diğer bir taraftan da bugün itibariyle 10 şüphelinin daha Erzurum Adliyesi'ne sevk edilmesini bekliyoruz. Tabi bu şüpheliler oldukça önemli isimlerdi. Çünkü Gülistan Doku'nun kaybolduğu noktada geçtiğimiz günlerde yeni deliller ortaya çıkmıştı. Ve bu delillerde reçetesi, yazılı notu bulunuyordu. Ve bunlar suyun altında hiçbir şekilde deforme olmamıştı. İşte bu delillerin Gülistan Doku'nun intihar şüphesi verilmesi, intihar ettiği şüphesi verilmesi için oraya bilinçli bir şekilde bırakılması hususunda yine soruşturma sürecindeki kamu görevlilerin gözaltına alınmasıyla ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle de artık yeni tutuklamaların da gelmesini de bekliyoruz diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
2: Yüksel Akalın'a çok teşekkür ediyoruz. Gülistan Doku soruşturma

0: Cansız bedeninin Arnavutköy'de ormana gömüldüğü belirlendi. Kimlikleri belirlenen katil zanlılarının ise Van'a kaçtığı tespit edildi. Van'da düzenlenen İHA destekli operasyonla yakalanan katil zanlıları İstanbul'a getirildi. Ferhat Açık'ın cansız bedeni de gösterdikleri yerde bulundu. Katil zanlılarının cinayetten sonra Açık'ın otomobilini satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkarmaya çalıştıkları da belirlendi.
1: Aralık 2025 yılında Berkant Balcıoğlu aracını sattı, arkadaşıyla seyir halindeydi. Araç hızla seyrederken bir kamyona çarptı ve Balcıoğlu hayatını kaybetti. Olaydan sonra ise sürücü Balcıoğlu'nun ailesinden ayıplı mal sattığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. O anlara ait araç içinden yeni görüntüler çıktı. Bir bakalım.
2: Yani gerekli cezayı almasını istiyoruz tabii ki her iki tarafında. Birinin yanlış hareketi, birinin hız kurbanı. Olan bizi oldu yani. Oğlum oldu yani.
3: Gözü yaşlı baba evlat acısı çekerken kazayı yapan sürücünün ailesinin açtığı davayla neye uğradığını şaşırdı.
4: Biz mağdur olduğumuz halde hiçbir özür dilenmedi. Yani onun içinden daha çok şikayetçi oldular.
5: Sattığı kişiyle beraber kaza yaptılar. Ayıplı mal sattığını söyledi.
3: 27 yaşındaki Berkant Balcıoğlu sürücü koltuğunun yanında oturuyordu kaza sırasında. Son anlarını da telefonuyla kayda almıştı. 7 ay önce meydana gelen kazada Balcıoğlu hayatını kaybetti. Sürücü ise Balcıoğlu'nun ailesine kazanın gerekçesi olarak aracı gösterdi ve kusurlu mal sattığı için şikayetçi oldu.
5: Aracın kusurlu olduğunu satarken kimseye söylemediğimizi söylüyorlar.
3: Olayla ilgili bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Hız limitinin 50 kilometre olduğu yerde 179 kilometre hızla gidildiği yazıyor. Zaten gencin son görüntüsünde aracın hızının 180 kilometreye kadar çıktığı görülüyor. Kazaya karışan tırınsa U dönüşü yasak yoldan dönmeye çalıştığı kayda geçti.
5: Kamyonun hatalı U dönüşü yaptığı, aracın yüksek hızda olduğu, 13-15 saniye gibi sürede 180 kilometre hızlara çıkıyor araç. Ve durma imkanı yok yani.
1: Yalova'da 70 yaşındaki bir adamın bulunduğu yelkenli tekne alabora oldu. Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri yaşlı adamı kurtardı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
0: Teknesi alabora oldu. İmdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.
6: Şahıs emniyetli bir şekilde.
7: Gel abi, bir üstel alsın. Güvenli bölgeye.
0: 112 acil çağrı merkezine Yalova Çınarcık açıklarında yelkenli bir teknenin batmak üzere olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
8: Pervaneye dikkat edin.
0: Teknesine tutunarak kurtarılmayı bekleyen 70 yaşındaki denizci bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Amasya'da 90 yaşındaki Merdane Albayrak'ın evi oğlu tarafından zorla elinden alındı. Vicdansız evlat evi mahkeme kararıyla boşaltıp annesini sokakta bıraktı.
9: Şimdi annemin oturduğu ev.
10: Anneyim 90 yaşındayım. Nereye bin
11: ben? Ben size süre vermeye geldim.
12: Oğluyla mahkemelik olduğu 90 yaşında icra şoku yaşadı.
10: Tamam aldı elimden.
12: Amasya'nın Taşova ilçesi Alparslan köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Merdane Albayrak'ın küçük oğlu iddiaya göre evlerinin tapusunu zorbalıkla üzerine geçirdi. Ardından da tahliye davası açtı.
10: Beni icraya verdi. İcraya atmak istiyor. Ev kirası istiyor benden.
12: Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararının ardından eve giden icra memurları evin 10 gün içinde boşaltılmasını istedi.
11: Mahkeme kararını değiştiremeyiz. Bir sonraki gelişimizde bakın jandarma, çilingir, neyse nakliye her şey geleceğiz.
12: Evsiz kalan yaşlı kadın gözyaşlarıyla evladına isyan etti.
10: Elimden aldılar, elimden aldılar.
1: Adana'da aylardır asfaltlan

0: Olmayan bozuk ve tozlu yollardan bıkan mahalle sakinleri çareyi sokağa halılarla kaplamakta buldu. Mahalle sakinleri geçici değil, kalıcı bir çözüm istiyor.
1: Bıktık yani, bıktık. Vallahi bıktık.
2: Asfaltsız yollardan bıktılar, çareyi halı sermekte buldular.
3: Camları açamıyoruz, tozun içinde kaldı gece.
2: Burası Adana'nın Seyhan ilçesi. Nazlıca mahallesi sakinleri aylardır altyapı çilesi çekiyor. Kazılan yollar bir türlü asfaltlanmadı. Mahalle adeta yerden rüzgarla yükselen dev bir toz bulutunun altında kaldı.
4: Bugün yarın bugün diye 2-3 ay geçti halen bir tık yok.
2: Mahalle sakinleri baktı ki tozla baş edemiyor, çözümü evdeki halıları sokağa sermekte buldu.
4: Mahalle sakini bu tozu önlemek için bu halıları serdi abim. Evleri için diz boyu toz oluyor.
2: Ev ve iş yerlerinin kapı ve penceresini açamayan mahalleli sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
1: Zaten hava sıcak yanıyor. Bu tozların dumanın içinde simsiyah vaziyette evimize geri gidiyoruz.
0: Efendim, Romanya'da dağ yolunda korku dolu anlar yaşandı. Telefonuna odaklandığı için arkasından yaklaşan dev ayıyı fark etmeyen turist ölümle burun buruna geldi. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Yol kenarında duran bir adam telefonuyla uğraşırken yaklaşan ayıyı fark etmedi. Ayı bacağına kadar sokulurken sakinliğini koruyan turist tehlikeyi fark ettiğinde sakinliğini koruyarak ayıyı ürkütmemeye çalıştı. Hemen arkasındaki aracın sürücüsü ayıyı uzaklaştırmak için arabayı üzerine doğru sürdü. Bir süre sonra hamle yapınca ayı adam koşarak kaçtı. Efendim, yurdun pek çok noktasında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor malum. Şimdi bir başka noktaya uzanacağız. Antalya Kumluca'ya gideceğiz. İsmet Yerdelen bölgede bizi bekliyor sıcak noktada. Oradaki son durum nedir İsmet Yerdelen, söz sende.
5: Evet, günaydın. Kumluca'daki orman yangını kontrol altına alınmış durumda. Şu anda kameraman arkadaşım da sizlere gösteriyor. Kumluca'nın Yazır Mahallesi burası. Orman yangının çıkış noktasıydı. Buradan Antalya Kumluca Karayolu'na kadar alevler yükseldi. Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Yanan bir ev görüyorsunuz. Bu boşaltılan 45 ev vardı. Boşaltılan 45 evlerden tamamen kullanılamaz hale gelen bir ev şu anda görüntülere geliyor. Yer yer bölgeden dumanların yükseldiğini görüyoruz. Küçük duman yükseliyor. Soğutma çalışmaları devam ediliyor. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre rüzgar şu anda biraz dinmiş durumda ama rüzgar güçlenirse diye tekrar bu dumanların olduğu yerde tekrar bir alev çıkar diye burada ekipler de hazır bekliyor. Kamera arkadaşından rica edeyim, sol taraftaki itfaiye aracını da göstersin. Bunun gibi birkaç tane itfaiye aracı bölgenin değişik yerlerinde bekletiliyor. Herhangi bir rüzgar artışında tekrar bir alevlenme olursa müdahale edilsin diye. Evet, dün gece özellikle çok fazla yangın şiddetini göstermişti. Burada 3 helikopter, 2 tane yangın söndürme uçağı, arazözler, 300 personel yoğun bir şekilde yangına müdahale ettiler. Gece boyunca karadan müdahaleler yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla da tekrar havadan müdahalelerle yangın şu anda kontrol altına alınmış durumda. Yer yer tüten dumanları görüyoruz. Umarım rüzgarın şiddeti artmaz ve tekrar burada bir yangın olayı başlamaz. Bunun için de ekipler teyakkuz halinde bekliyor. Herhangi bir rüzgar artışında ve yangın çıkışında müdahale için bekletiliyor. Evet, buradaki ekiplerin büyük bir çoğunluğu şu anda Alanya'daki yangın bölgesine kaydırılmış durumda diyoruz. Biz burada yangın nöbetini tutuyoruz. Herhangi bir gelişme olduğunda tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle diyorum ve sözü merkeze bırakıyorum.
0: Evet, İsmet Yerdelen Antalya Kumluca'daki son durumu da ekranlara taşıdı sevgili izleyenler. Bu arada İstanbul Kadıköy'de inşa edilecek Rıhtım Camii için çalışmalar başladı. 4 minareli caminin 3 yılda bitirilmesi hedefleniyor.
6: Uzun yıllardır yapılan bir çalışmaların sonucunda ilk kazmayı vurmayla ilgili bismillah diyoruz.
7: Önündeki hukuki engeller aşıldı. 10 yıl sonra Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapımına başlandı.
6: 4 minareli, arkada İki tanesi 3 şerefli, öndekiler ise 2 şerefli olan çok hoş, muhteşem bir eserimiz.
7: 7000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami projesi, vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının tam ortasında yükselecek.
6: Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Çünkü dolgu alanda bulunuyoruz. 2100'e yakın kazık, 6000'e yakın da jetcraft çakılacak buraya. Dolayısıyla hem İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirmiş olacak. Ve bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz buradaki otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkımızın hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde de süratle tamamlamak.
7: Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan projeyle Kadıköy'e sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis kazandırılacak.
6: Kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, efendim aşeviyle, taziye eviyle, Kur'an 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız inşallah hep birlikte. Bunu İstanbul'umuzla birlikte, Kadıköy'ümüzle birlikte bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz.
7: Caminin yaklaşık 3 yılda tamamlanması öngörülüyor.
0: Sevgili izleyenler, metal ustalığını sanata taşıyan Hüseyin Ergen, hurda metal parçalarını birbirinden dikkat çekici eserlere dönüştürüyor. Ergen çalışmalarıyla hem geri dönüşümün önemine dikkat çekiyor hem de atıklara yeniden hayat veriyor. Şimdi haberimizde izleyeceğiz hikayesini ve Sabah Ajansı'nı da burada noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
8: 35 yıllık bu mesleği yapmakta. Hayal gücüm biraz yüksek.
0: Kimine göre birer hurda yığını, kimine göre ise yeni bir hayatın başlangıcı. Atık zincirler, pistonlar, civatalar ve araç parçaları işte bu atölyede yeni bir sanat eserine dönüşüyor.
8: Bol miktarda atık malzeme birikti bir dönem. Boş durmayı da sevmeyen bir insanım. Neler yapabilirim diye bir baktım. Sonra ilk Eyfel Kulesi yaptım, onu da söyleyeyim. 1 metre 20 santim yüksekliğinde ve onu da Paris'e sattım, Fransa'ya sattım. Tabii bu beni heyecanlandırdı.
0: Efendim, şu anda gördüğümüz şövalyeyi bize biraz anlatabilir misiniz?
8: Efendim, buna buranın koruyucusu diyebiliriz. Bu ilk eserlerimden bir tanesi, yaklaşık 180 kilo civarında. Şövalyenin üzerinde araba parçasından tutun, jeneratör parçaları, elektrik atıkları, işte lambadan gözüktüğü gibi, ağaç kesme aletinin atıkları, vidalar, bisiklet dişlileri, zincirleri, makina zincirleri, yani sayamıyorum, o kadar çok malzeme var.
0: Şu anda buradaki en büyük ve en ağır heykellerden biri olan dinozor heykelinin önündeyiz. Hüseyin Bey, bu heykeli yapmak ne kadar zamanınız aldı?
8: Efendim, bu heykeli yapmak yaklaşık 3 ay bir sürece tabi oldu diyelim. Tamamı yine araba parçaları, makina parçaları, atık malzemelerden yaptık. Yani ömrünü bir nevi tamamlamış, sonrasında atığa çıktıktan sonra yeni ikinci bir aşamasına dinozor olarak devam ediyor. Bunu aslında ileri dönüşüm diyebiliriz.
0: Peki bu heykel kaç kilogram ağırlığında?
8: Yani gelen malzemelerden dolayı yaklaşık 1 ton 700 kilo civarında.
0: Atölyenin kapısından girenleri kimi zaman bir at, kimi zaman dev bir kartal, kimi zamansa işte bu görmüş olduğunuz atık demirlerden yapılan motosiklet karşılıyor. Bu sanat eserinin üzerindeki parçaları anlatabilir misiniz bize?
8: Efendim, bu bir at başı. Bunun üzerinde de yüzlerce atık malzemeler var. Somun, civata, kapı menteşesi, silindir menteşe, yine araba parçası, yine emniyet kemerinden çıkan bir parça, araba balatası, böyle gidiyor, devam ediyor, gidiyor.
0: Peki bunları gördüğünüzde nereden aklınıza geliyor böyle şeyler? Hüseyin Bey, şu anda ne yapıyorsunuz? Biraz anlatabilir misiniz?
8: Efendim, bu yeni projemiz. Oturan biraz düşünmekte olan bir insan figürü, erkek insan figürü yapmaya çalışıyorum. Ayakkabılarından başladık amcamızın. Bir aylık bir süreçte de tamamı gelecek diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi burada hangi parçalar kullanıldı? Biraz anlatır mısınız?
8: Geri dönüşüm parçalarımız var. Bunlar da yine geri dönüşüm parçalarımız. Mesela bak, bu bir şey, bilye, rumam. Bu yine bildiğimiz mutfak dolaplarında kullanılan, kapaklarda kullanılan menteşe. Bunlardan normal atık civata demirleri.
0: Bunlar civatalar.
8: Evet, civata demirleri.
0: Peki bunları gördüğünüzde nereden aklınıza geliyor böyle şeyler?
8: Valla efendim, o biraz hayal gücüne bağlı diyelim. O da bende kalsın. Bu sanat çevresel farkındalığa ulaştığımı düşünüyorum. Çünkü çevrede bulunan komşuların şu an kullandıkları metalle alakalı bir objeleri atıl vaziyete geldiğinde atmıyorlar. Direkt bana getiriyorlar, ustamız bunu değerlendirir diye. Ve bu da şu sonucu doğuruyor. Yani toplum bilinçlenmeye başladı. Yani en azından komşularım. Yani çevresel farkındalığı yarattığım için seviniyorum açıkçası.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödeme ve elektronik para kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmetini geliştirdi. Yapılan açıklamada E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgilerse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinin ödeme hizmetleri bölümünde güncel olarak yayımlanmakta olduğu belirtildi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
10: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam. Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Bir reklam.
16: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
10: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
17: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zekada

0: MTB kredi kartlarıyla MTB ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Hoş geldiniz. 4 saat boyunca birlikteyiz. Gelişmeleri aktaracağız. Hemen Ankara'ya uzanarak başlayalım. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı bilgisi var. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver hazır. Günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
5: Günaydın, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Sabahın erken saatlerinde oldukça önemli bir gelişmeyle Ankara güne uyandı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında 51 kişi gözaltına alındı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Biz de şu anda sabahın erken saatlerinden bu yana Etimesgut Belediyesi'nin önündeyiz. Belediye başkanının gözaltına alındığını biliyoruz. Şu anda belediye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri var. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak şimdi ekranlarınıza getiriyor o görüntüleri. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği üzerine iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır denildi.

0: açıklamada. İşte o soruşturmanın hemen ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ediminin ifasına fesat karışma suçlarından soruşturma yürütülmektedir dendi. Şu anda tabii Etimesgut Belediyesi çevresinde emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri var. İçeride aramalar devam ediyor belediyeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı gözaltında. Gözaltına alınan isimlerden 42'si belediye görevlisi olduğunu biliyoruz. 13 firma yetkilisi ve toplamda 55 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Onların da 51'i gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında dediğim gibi belediye başkanı da sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Şu anda belediye çevresinde oldukça yoğun güvenlik önlemleri var. Belediye personeli de henüz belediye binasına girmiş değil. Kameraman arkadaşımdan isterseniz biraz daha o bölgeyi daha detaylı göstermesini rica ediyorum. Bakın işte belediye çalışanları şu anda belediyenin hemen önündeki parkta bekleyişlerini sürdürüyorlar. İsterseniz bu tarafa daha detaylı bir şekilde dönelim. Belediye çalışanlarını görüyorsunuz. Onlar henüz belediyeye girmiş değiller. Çünkü içeride aramalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında dediğim gibi 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Oldukça sıcak bir gelişme. Ankara oldukça sıcak bir gelişmeyle güne uyandı. Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. Sabahın erken saatlerinde geldi polis ekipleri. Belediye başkanı da gözaltında. Biz burada haber nöbetimizi sürdüreceğiz. İlerleyen bültenlerde daha fazla bilgi elimize ulaştıkça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altında. Bölgedeki son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız İsmet Yerdelen hazır. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Evet, günaydın. Günaydın Cansın Helvacı. Sizin de söylediğiniz gibi evet, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Yazır Mahallesi'nde başlayan orman yangını büyük bir ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Evet, 45 ev boşaltılmıştı yangın alanında kalan. O evlerden birisinin yanındayız şu anda. İki katlı bir bina burası. Tamamen kullanılamaz hale gelmiş. Kameram arkadaşımdan rica ediyorum. Sağ tarafta tüten dumanları görüyorsunuz. Hala yer yer tüten dumanlar var. Yetkililer burada bekliyor. Orman işletmesine ait yangın söndürme araçları burada hazır bekletiliyor. Büyük bir çoğunluğu Alanya'daki yangına kaydırılmış durumda ama burada da her an bir rüzgar çıkabilir ve bu yer yer gözüken o dumanlar tekrar alev alır ve yangın tekrar çıkar diye burada 3-5 tane ekip bekletiliyor. Şu anda kameraman arkadaşım sizlere evin iç kısmını gösteriyor. Evet, Yazır Mahallesi'ndeki orman yangınında kullanılamaz hale gelen bir meskenin içini görüyorsunuz. Buzdolapları, mikrodalga, fırınları görüyorsunuz kullanılamaz halde. Evet, klimanın panelini görüyoruz. Asılacak falan kısmını görüyoruz ama klimanın kendisi yok ortada. Evet, ev tamamen yanmış, kullanılamaz hale gelmiş durumda. Evet, kameraman arkadaşımdan tekrar rica edeyim. Bölgeyi bir göstersin. Görüyorsunuz yer yer küçük küçük dumanlar çıkmaya devam ediyor. Ve ekipler de burada teyakkuz halinde bekliyor. Herhangi bir rüzgarda tekrar bir alevlenme olur endişesiyle burada bekliyor ekipler. Ve böyle bir durumda hemen müdahale edecekler. Evet, gece boyunca gün boyunca, daha sonra gece boyunca havadan ve karadan yangına müdahaleler devam etti. Kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf etti ekipler, hem havadan hem karadan. Gece olunca hava ekipleri müdahale edemez hale gelmişti. Sadece karadan müdahale yapıldı gece boyunca ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar kara ekiplerine havadan da destekler verildi ve şu anda Kumluca'daki orman yangını çok şükür kontrol altına alınmış durumda. Yine de ekipler, kamera arkadaşım sizlere gösteriyor. Orada bir orman müdürlüğüne ait söndürme aracı var. Orada ekipler hazır halde bekletiliyor. Herhangi bir rüzgarda tekrar yanma işlemi gerçekleşirse diye. Evet, burası önemli bir turizm belgesi. Turizm Atrasan ve Olimpos denilince birçok vatandaşımızın bildiği önemli turizm noktalarından birisi. Oraya çok yakın. Onun hemen üst kısmında meydana geldi orman yangını. Hatta Kumluca, Finike, Antalya karayoluna kadar yükseldi alevler.

0: ve ekipler yoğun müdahalesiyle karayolundaki o yangın söndürüldü. Aşağıya doğru rüzgarın etkisiyle yangın ilerlemişti ve oraya doğru da tekrar ekipler kaydırıldı ve yoğun bir mücadeleyle havadan ve karadan yangın şu anda kontrol altına alınmış durumda. Ancak ya zaman zaman, biz burada birkaç saattir buradayız, zaman zaman o tüden dumanların biraz ateşin arttığını görüyoruz ve rüzgar yoktu az önce, rüzgar şu anda yavaş yavaş rüzgar etkili olmaya başlıyor ve rüzgar etkili oldukça da bu dumanların miktarının arttığını görüyoruz ve ekipler de buna bağlı olarak bölgeyi kontrol altında tutmak için bekletiliyor. Evet, burada 4 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 25 arazöz, 300'ün üzerinde personel orman yangınına müdahale etti. Evet, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi ve Kumluca'daki bu orman yangını nispeten büyük bir ölçüde kontrol altına alınmış durumda şu anda. Şu anda buradaki ekiplerin büyük bir kısmı, %80'i 90'ı Alanya'daki yangına kaydırılmış durumda diyoruz. Evet, buradan nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler olursa tekrar sizinle paylaşmaya devam edeceğiz diyorum. Sözü size bırakıyorum, Cansın Elbaşı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tabii bu yayınları yapmak da zor bir yandan. Bölgede arkadaşlarımız haber nöbetini sürdürüyor. Muğla, Balıkesir, İzmir maalesef yangınların sürdüğü noktalar. Ormanları sardı çünkü alevler. Orada hem ağaçlar hem bitki örtüsü hem de hayvanlar yok olmaya devam ediyor. Yollar kapandı, evlerin tahliye edildiği noktalar var. Muğla'da son durum ne? Bunu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun hazır bu kez de. Ata, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Cansın, günaydın. Teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte aslında biz Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına gelmiştik. Dün saatler 07.45'i gösterdiğinde orada orman bir yangını başlamıştı Seydikemer ilçesinde. Dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Dedi ki Seydikemer yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aslında sabah saatlerinde biz yine Seydikemer'e gidecektik. Fakat gece saatlerinde Fethiye ilçesinden, şu anda kameramızın kadrajında olan Üzümlü Mahallesi'nin kırsal alanından bir orman yangını haberi daha geldi. İşte hal böyle olunca da tüm ekipler, daha doğrusu ekiplerin birçoğu diyelim artık, çünkü halen daha Seydikemer yangınına da müdahale ediliyor. Ama sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, çünkü gece saatlerinde başladığı için bu yangın, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler ve uçaklar, yangın söndürme uçakları buraya müdahale etmeye başladı. Şimdi belli bir noktada şu anda hapsedilmiş durumda buradaki yangın, onu söyleyelim. Özellikle çok ince bir şekilde, hassas bir şekilde müdahale gerçekleşiyor. Aslında şunu gözlemliyoruz, hani bugüne kadar işte yangın söndürme helikopterleri seri bir şekilde geliyor, suyunu bırakıp hemen gidiyordu ama bakın şu anda yavaş yavaş, çünkü yavaş yavaş geliyor, tam böyle o alevlerin üzerine adeta nokta atışı yapılıyor sepetteki sularla birlikte. Çünkü çok derin vadiler var. Geniş bir alandan bahsediyoruz. Özellikle Seydikemer ilçesindeki yangın birçok mahalleyi ve kırsal alanı etkisi altına almıştı. Birçok yer tahliye edilmişti. Bazı binalar tahliye edilmişti. Vatandaşlar tahliye edildi. Hatta Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta da Fethiye ilçesindeki devlet hastanesine nakledilmişti. Ama şunu söyleyelim, burası, bu alan Fethiye ilçe merkezinde yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve yerleşim yerlerini tehdit edecek bir unsur yok çok şükür. Ama arka taraflarda yanan yerler var. Oraları da bir gösterelim isterseniz. Bir taraftan o karşıda yangına müdahale devam ediyor. Alevler de yine yükselmeye devam ediyor. Arka tarafta da bakın gece saatlerinde başlayan o yangınla birlikte arka taraftaki alanlarda da çok sayıda ağacın ne yazık ki yandığını buradan gözlemleyebiliyoruz. Buradaki yangın tamamen söndürülmüş durumda, kontrol altına alınmış durumda. Şu an itibariyle artık karşı tarafa tüm enerjisini ve az önce bir helikopter daha suyunu bıraktı. Bulunduğumuz yola çok yakın bir nokta burası. Hemen 100-150 metre ötemizde yine alevler yükselmeye başladı. Şunu söyleyelim, saatteki hızı 30 kilometreyi

0: Bulan bir rüzgar var. Dün gece saatlerinde çok yoğun bir rüzgar vardı. Gerçekten ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Şimdi Köksal, gel şu karşıya geçelim. Buradan yolu da meşgul etmeyelim. Bakın, yine az önce gösterdiğimiz bir yer vardı. Alevlerin olduğu yer. Şimdi helikopter oraya bir sorti gerçekleştirdi ve suyunu da bıraktı işte gördüğünüz gibi. Belli bir alanda dediğim gibi hapsedilmiş durumda ama şu önümüzdeki alan, şu anda Köksal'ın gösterdiği yer, zaman zaman o rüzgarın da etkisiyle bir anda alevler yükseliyor. İşte helikopter geldi, yangın söndürme helikopteri. Çok kısa bir sürede müdahalesini gerçekleştirdi. Bir de şu sırtın arkası var. Orada da yine yoğun bir müdahalenin olduğunu söylemek mümkün. Evet, toparlayalım. Seydikemer, Muğla Seydikemer'deki yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. En azından bir resmi bir açıklama yapılmadı. Gece saatlerinde başlayan, 02'de başlayan Fethiye'de ilçesindeki yangına ise müdahale hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde sürüyor.
1: Ata, çok teşekkür ediyorum. Sana da Köksal Kılınca da, o bölgede de son durum böyle. Gece boyunca da mücadele vardı. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Ekip arkadaşlarım da söylediği gibi. Evler tahliye edildi. Hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi. Ormanla birlikte tarım arazileri de büyük zarar görmüş durumda.
2: Çok hızlı gidiyor. Alevler gitti ya. Allah'ım.
3: Helikopterler söndürmeye çalışıyor.
4: Alevler durmadı, ormana yayıldı. Akdeniz ve Ege'de yeşil vatan yine ateşle sınandı.
2: Her yerden kül yağıyor.
4: Muğla Seydikemer'de ormanlık alanda çıkan yangın büyüdü. 121 ev tahliye edilirken Seydikemer Devlet Hastanesi'nde yatan hastalar da Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kimi dumandan etkilendi, kimi son anda kurtuldu. Yangın korku ve paniği beraberinde getirdi.
5: Allah'tan evde kimse yok yani şu anda.
4: Rüzgarın da etkisiyle alevlerin yayılma hızı o kadar güçlüydü ki tedbiren Seydikemer Antalya Karayolu da ulaşıma kapatıldı.
6: Ev yanıyor, ev yanıyor. Adamın ev yanıyor.
4: Antalya Kumluca'da da manzara farksızdı. Alevler önüne çıkan her noktayı tehdit etti. Gökyüzünü kaplayan duman, yangının boyutunu kilometrelerce öteden bile görünür hale getirdi.
7: Çok felaket yangın, bungalovlar falan yanıyor şu an. Abu, çok.
4: Ormanla birlikte tarım arazileri de zarar gördü. Yangın doğanın yanı sıra üreticinin emeğini de küle çevirdi.
8: Yaklaşık olarak 17 hektarlık bir alan yandı. Bunun 3 dönümü orman arazisi, 14 hektarı tarım arazisi.
9: 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de konut kullanılamaz hale geldi. Kumluca Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız.
4: Ciğerlerimizin yandığı bir diğer şehirde Balıkesir'di. Alevler zeytinlikleri de vurdu.
3: Ormanlık ve zeytinlik alanlar yanıyor şu an. Derinlerde nereye gittiği belli değil.
2: Şu an tamamen sardı. Şuradan ilerlemeye devam ediyor.
4: Havadan ve karadan yürütülen yoğun mücadeleyle alevlerin daha fazla yayılmasının önüne geçilmeye çalışıldı.
1: Türkiye onu katıldığı yemek programında tanımıştı. Şef Eren Kaşıkçı. Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Muhabir arkadaşımız Erşan Karaca olay yerinde bizi bekliyor. Neden hayatını kaybettiğine dair bir soruşturma, araştırma da yapılıyor. Erşan, günaydın. Hoş geldin yayına. Var mı yeni bir bilgi? Nedir son durum?
10: Günaydınlar ve yayınlar dileyelim Cansın Elvacı. Aslında şöyle ki, 2021 yılında katıldığı bir yemek programında gönüllere taht kuran bir şef vardı, Eren Kaşıkçı. Ne yazık ki dün akşam saatlerinde saat 17 sularında gelen bir ihbarla birlikte evine jandarma ekipleri gelmişti. İşte şu anda bulunduğumuz Kilyos'taki evine. Sonrasında ise kendisinin üst katta yatak odasında vefat ettiği ortaya çıkmıştı. İşte aramanın yapıldığı evde, işte burası, kameraman arkadaşım bir yandan detayları paylaşırken ben de bir yandan sizlere yeni notları paylaşacağım. Hemen görmüş olduğunuz olduğunuz gibi yukarıdaki yatak odasında ne yazık ki hayatını kaybetmişti Eren Kaşıkçı. 2021 yılı şampiyonuydu. Kızıl Sakal lakaplı Şef Eren Kaşıkçı şu anda bulunduğumuz Kilyos'taki evinde dün akşam saatlerinde

0: ölü bulundu. Olay eşi ve çocuğunun Gökçeada'da olduğu sırada bir gün arayla kendisinden hiçbir şekilde haber alınamamasıyla ortaya çıkmıştı. Eşinin uzun süren endişeli bekleyişi ve ısrarlı aramalarına yanıt alınamaması üzerine durum İstanbul'daki bir aile dostlarına bildirildi ve sonrasında ise bir bekleme durumu başladı ve İstanbul'daki dostlarına söyledikten sonra eve giderek zili çaldı. Ancak kapının açılmamasıyla paniğe kapılan arkadaşı durumu derhal jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızla Kilyos'taki adrese intikal eden ekipler kapıyı açarak içeri girdiklerinde ünlü şefi yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İşte tam da burada detaylar ekleniyor Cansın Elvacı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolde Eren Kaşıkçı'nın ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan ilk incelemeyle en çok dikkat çeken ve yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin hemen başucunda bulunan komidinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatabilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek şüpheli ölüm üzerine kapsamlı bir adli soruşturma başlattı ve Türk gastronomi ve televizyon dünyasını derinden sarsan bu beklenmedik kaybın kesin nedeni adli tıp kurumunda yapılacak olan detaylı otopsi incelemesinin ardından resmiyet kazanacak. Aslında şu detayı da vermek istiyorum sizlere. Eren Kaşıkçı sadece yemek yarışmasından ünlü olan veya buradan bir dolayısıyla vatandaşların sevdiği bir insan değildi. Aynı zamanda Kilyos'ta yaşadığı sebeple buradaki esnafı da ziyaret ediyormuş ve aynı zamanda komşularıyla da arası çok çok iyiymiş. Aslında sevilen bir insanmış zaten Eren Kaşıkçı. Fakat buradaki evinde kendisinden birkaç gün öncesinde haber alınamamasından sonra jandarma ekiplerinin de harekete geçmesiyle birlikte yukarıdaki katta, hemen yukarıdaki yatak odasında, kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, arka tarafta yatak odasında hareketsiz halde bulundu Eren Kaşıkçı ve sonrasında ise vefat ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda kameraman arkadaşımdan hemen rica edeceğim, iç tarafa doğru gösterirsen çok sevinirim kameraman arkadaşım. Bir yandan da görmüş olduğunuz gibi camda kızının çizdiği resimler var. Belki de kendisi de çizmişti kızıyla beraber. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi bir çocuk odası var. Kızına ait bir çocuk odası. O da annesiyle beraber, kız da annesiyle beraber Gökçeada'daydı. Eren Kaşıkçı da İstanbul'daki Kilyos'taki evindeydi. Ve ne yazık ki bulunduğu evde, işte burada bulunduğumuz evde, üst katında yatak odasında ne yazık ki hayatını kaybetti. Aslında detaylı incelemeler yapıldıktan sonra adli tıp raporları bizim için oldukça önemli. Yeni gelişmeler oldukça aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Ve sözü Kilyos'tan stüdyomuza bırakalım Cansın Elbacı.
1: Ayşen çok teşekkür ediyorum. Senata'da sana da kolaylıklar diliyorum. Aileye de sabırlar diliyoruz. Şimdi bir yandan da Ahbaplar Suç Örgütü. Örgüte yönelik operasyonların bir diğer ayağı da ifadeye çağrılan ve o dönem sorgusuz sualsiz ahbapla ilgili davetler yapan ünlüler. Yenileri de eklendi. Yine ifadelerine başvurulacak isimler var. Bugün onları da göreceğiz. Verdikleri ifadelere bakılırsa o ünlülerin birkaç ortak özellikleri var. O da mesela Haluk Levent'e hiçbiri güvenmiyor ve hiçbiri ahbaba bağış yapmamış. Üstelik herkesi ahbaba yönlendirdikleri halde.
2: Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
3: Büyük deprem felaketi sırasında Ahbap adına Kapalı Çarşı'daki hanutçular gibi gel gel yapanların halini görüyorsunuz. İçler acısı.
4: Asrın felaketinin yaşandığı günlerde yaptıkları paylaşım ve açıklamalarla yardım çağrısında bulunanlar, savcılık ifadelerinde kendilerinin bağışta bulunmadığını bir bir itiraf etti. O günlerde milyonları ahbaba yönlendirenlerin cebinden bir kuruş para dahi çıkmadığı da böylece ortaya çıkmış oldu.
3: Biz de yanıldık. İyi niyetimizle davrandık ama şimdi vesile olduğumuz bu büyük rezaletten dolayı hepinizden özür diliyoruz deseniz incileriniz mi dökülüyor?
2: Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
5: Ahbabın mali faaliyetlerinde herhangi bir dahlim bulunmamaktadır. Ahbap için para toplamadım ve özür dilememi gerektirecek somut bir eylemim olmamaktadır.
4: Savcılığın ahbapla çıkar ilişkisi olup olmadığına baktığı ünlüler adliyeye gelmeye devam ediyor. Ancak o isimlerin birçoğu yardım dahi yapmamış. Onlara güvenip derneğe bağış yapanlar da haliyle bizi kandırdınız tepkisi veriyor.
6: Kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim. Benim Ahbap Derneği'ne veya Haluk Levent'e maddi olarak

0: Herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim.
1: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
2: Gerek deprem zamanı, gerekse de öncesi ve sonrasında Bahsekonu Derneği'ne bağışta bulunmadım. Ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim ve paylaşımım yoktur. Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem.
3: Ahbap var.
4: Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
5: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
6: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
7: Herhangi bir şekilde Ahbap Derneği için veya Oğuzhan Uğur'un belirttiği herhangi bir hesap için yardım toplama faaliyetim olmadı.
8: Ya şöyle ağız dolusu, samimi, yürekten ya ben hata yaptım. Türk milletini de yanılttım. Huzurlarınızda milletinden özür diliyorum diyen çıktı mı aralarında? Bir kişi bile var mı?
9: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
10: O isimlerden biri de derneğin hesap numarasını paylaşan Mahsun Kırmızıgül.
11: Şahsi olarak bir yardımda bulunmadığım gibi yardımda da bulunması için çaba da göstermedi.
10: Ahbap ve Haluk Levent'e devlete güvendiğimden daha fazla güveniyorum diyen avukat Feyza Altun da bağışta bulunmadığını itiraf edenlerden.
12: Ahbap Derneği için herhangi bir bağış çağrısı yapmadım. Bağışta da bulunmadım. Dernekle hiçbir parasal ilişkim yoktur.
8: Madem böyleydi, madem biliyordunuz, neden o tweetleri attınız? Neden insanları yanılttınız? Sizin belli bir güvenilirliğiniz vardı toplum nezdinde. Bunu kullanarak bu büyük yolsuzluğa siz de katkıda bulundunuz.
13: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
10: Soruşturmada ifadeleri alınmak üzere Eda Ece, Berna Laçin, Farah Zeynep Abdullah, Kerem Bursin ve İrem Helvacıoğlu da adliyeye çağrıldı.
14: Şimdi az önce söylediğim gibi soruşturma genişliyor. 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Muhabir arkadaşım Kadir Mercan hazır. Bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'la birlikte. Kadir günaydın, hoş geldin yayına. Kim o isimler, nedir son durum?
15: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında son dalga operasyon pazartesi sabahı yapılmıştı. Toplamda Hüseyin Başaran dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de gözaltına alınan şüpheliler rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Sonrasında ise İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Konuyla alakalı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada soruşturmanın 4 ana unsuru vardı. O unsurlardan biri konut ve konteyner alımlarıydı. Özellikle 6 Şubat depremlerinde alınan konut ve konteynerlerin ne türde alındığı, nasıl alındığı veya yapılan konutların ne durumda olduğu soruşturuluyor. Diğer yönde bakacak olursak da Yeliz Kaya'nın üzerine devredilen taşınmazlar var. Bu da yine savcılığın radarına takılmış durumda. Yüzden fazla taşınmazın bir anda Yeliz Kaya'ya devredildiği söz konusu. Öte yandan yine dernek çeklerini dolaşıma sokma iddiası var. Biliyorsunuz ki birçok kişi bu kapsamda Haluk Levent'ten alınan çeklerin karşılıksız olduğunu görmüştü. Yine bu da incelenen tespitler arasında. Bir diğeri de yine Haluk Levent'in hesap hareketlerine bakacak olursak, daha doğrusu Haluk Levent'in maddi ilişkisi içinde bulunduğu kişilerin de yine mercek altında olduğunu söyleyelim. Bulunduğumuz dakika itibariyle de artık İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Öte yandan konuyla alakalı olarak da biliyorsunuz ki o dönemde Ahbap'la birlikte çalışan, Ahbap için bağış çağrısı yapan isimler İstanbul Adalet Sarayı'na gelmeye devam ediyor. Ünlü isimler İstanbul Adalet Sarayı'na gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 16 kişi çağrılmıştı. Dün itibariyle daha doğrusu 16 kişi çağrılmıştı. 14 kişi tanık sıfatıyla gelerek ifadelerini vermişti. Dün itibariyle yine aralarında Berna Leç'in, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah ve İrem Helvacı ve Kerem Bursin'in de olduğu 6 kişi de yine savcılığa ifade işlemi için çağrıldı. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde o savcılığa çağrılan isimler de yine ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gelecekler. Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler de bugün Adalet Sarayı'na gelecekler. Daha doğrusu birazdan Adalet Sarayı'na gelecekler. Peki bu süreçten sonra ne olacak? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verecekler. İfadeleri bittikten sonra da savcılık talebi talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak diyelim. Gelişmeler

0: oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elvaç'a.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşti. Ana gündemin terörsüz Türkiye süreci oluşturdu. Biliyorsunuz orada işleyen bir takvim de var aynı zamanda. Erdoğan Cumhur İttifakı olarak yürüttükleri süreci hedefine ulaştıracaklarını söyledi. Kazanan 86 milyon olacak dedi. Erdoğan'ın gündeminde orman yangınları da vardı.
2: Cumhur İttifakı olarak bu önemli süreci inşallah hedefine ulaştıracağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi ve ekledi.
2: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Terörün ekonomiye maliyetini rakamlarla anlattı.
2: İstihdamdaki kayıp 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
3: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ekonominin ağır bir yükten kurtulacağını ifade etti.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır.
3: Orman yangınlarındaki son durumu paylaştı.
2: Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
3: Vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmayın uyarısında bulundu.
2: 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim.
1: Ve savaştaki son durum, Amerikan ordusu İran'a yeni hava saldırısı düzenledi. Trump yine ağzını bozdu, küfürler etti ve İran'a hedef aldı. Birçok noktadan patlama sesi duyuldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yerel saatle 20'de İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. Yeni hava harekatının İran'ın Orta Doğu'da konuşlu Amerikan güçlerine yönelik saldırı girişimlerine verilen güçlü bir yanıt olduğunu vurguladı. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan haberlere göre ülkenin güneyindeki Hürmüzgah eyaletine bağlı Bender Abbas'ta iki patlama sesi duyuldu ve stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş adalarında da patlamalar meydana geldi. Keşm adasında ve güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de patlamalar vardı. Amerikan Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit geldi. Çok sert vuracağız dedi. Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı.
4: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar.
5: Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıkıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim, diplomasi trafiği yerini karşılıklı tehditlere bıraktı.

0: Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemindeki ana başlık İran'dı. Trump, İran'ın Körfez'deki ABD hedeflerine yönelik saldırılarını hatırlattı, Tahran yönetimine sert mesaj verdi.
1: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar. Bize bunu yapmamamızı rica ediyorlar. Dün gece bize 5 roketle ateş etmeye çalıştılar. Hepsini önledik. İran'ı çok sert vuracağız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü buna karşı yapabilecekleri çok az şey var.
0: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni hamlelerin gündemde olduğunu söyledi.
1: Saldırıyı gerçekleştiren İranlılar daha önce karşı karşıya olduğumuz gruptan farklıydı. Zaten özür dilediler. Ama yine de onlara biraz haddini bildirmemiz gerekiyor.
0: Washington yönetimi bir yandan diplomatik kanalları açık tutmaya çalışıyor, diğer yandan bölgedeki askeri baskıyı arttırıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgedeki deniz trafiği ve İran limanlarına yönelik hareketlilik, güvenlik endişeleri sebebiyle mercek altında.
2: Soykırımcı Netanyahu'nun Washington ziyaretine Beyaz Saray'daki görüşmeden çok dışarıdaki protesto gösterileri damga vurdu. Protestocular hem otel önünde hem de Beyaz Saray çevresinde sokaklardaydı.
3: Arka kapıdan geldi, protestoların gölgesinde Beyaz Saray'a girdi. İstediğini alamadan Washington'dan ayrıldı. Gazze soykırımcısı Benjamin Netanyahu'nun ABD ziyaretine protestolar damga vurdu. Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme öncesinde de sonrasında da tepkiler dinmedi. Washington'da önce kaldığı otelin lobisi protestocuların hedefi oldu. Göstericiler Netanyahu'nun bulunduğu restorana ulaşmaya çalıştı. Güvenlik güçleri müdahale ederken otelde "Bibi saklanamazsın, soykırım yapıyorsun" sloganları atıldı.
1: O tüm Yahudilerin kendi hareketini, eylemlerini ve suçlarını desteklediğini iddia ediyor. Ve tüm bu suç teşkil eden eylemleri meşrulaştırmak için dinimizi ve kimliğimizi kötüye kullanıyor. Biz ise hayır diyoruz. Tüm bunlar, İsrail'in temsil ettiği her şey, Gazze'deki bu soykırım, Batı Şeria'daki bu cinayet, Filistin'de 78 yıldır süren bu işgal, tüm bunlar suçtur.
3: Protestolar sadece otelle sınırlı kalmadı. Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler de Filistin bayrakları ve pankartlarla Netanyahu'ya tepki gösterdi. Aralarında antisosyalist Yahudi gruplarında bulunduğu eylemciler Gazze'de kalıcı barış çağrısı yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamaları nedeniyle tutuklama kararı bulunan Netanyahu, Washington temaslarında da beklediği sonucu alamadı. Kulislere yansıyan bilgilere göre Netanyahu basına kapalı yapılan görüşmeden istediğini elde edemeden ayrıldı.
2: Özgür Özel yeni partisinde de şaibeli isimleri kendisine yakın tutmaya devam ediyor. Partinin 5 kişilik meclis grubunda adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan vekiller yer alıyor. Seçmen verilerinin istihbarat şirketleriyle paylaşıldığı iddiasıyla başlatılan casusluk soruşturması ise CHP Genel Merkezi'ne uzandı.
4: Gemileri yakmadan ve kazanmaya mecbur olmadan siyasette yol yürünmez. O yüzden hani yeni parti kafası arkada ileri doğru koşmayacak.
5: Özgür Özel gemileri yaktım diyerek rotayı yeni partiye çevirse de partisinin vitrini şimdiden şaibeli eski isimlerle doldu taştı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
5: Adı rüşvet, yolsuzluk ve gizli pazarlık iddialarına karışan vekiller yeni partinin meclis yönetiminde görev aldı.
7: Kurucu olup da 91 kişi içerisinde PM'de yer almayan arkadaşlar burada değerlendirildi.
5: Grup yönetiminde Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet almakla suçlanan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat yer alıyor. İBB davasının kritik isimlerinden Turan Taşkın Özer'le adı ardı arda patlak veren rüşvet iddialarının odağı dağındaki Veli Ağbaba da yönetimde koltuk kaptı. Listenin son ismi ise Seyit Torun oldu.
8: Yürüyelim arkadaşlar.
5: Yeni partide kadro krizi yaşanırken CHP'de ise casusluk depremi yaşanıyor. Seçmen verilerinin istihbarat şirketleriyle paylaşıldığı iddiasıyla başlayan soruşturma genel merkeze sıçradı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun içten çıkardığı iki genel merkez çalışanının kritik YSK verilerini

0: Komşu ülke Yunanistan'da bir yanda orman yangınları, diğer yanda fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor. Bazı bölgelerde kar yağışı dahi görüldü.
1: Bir yanda kavurucu sıcak, diğer yanda fırtına ve kar. Yunanistan'da aynı mevsimde birçok farklı hava olayı görüldü. Avrupa alev alev yanıyor. Orman yangınları kıtayı sardı. Yunanistan'da felaketten etkilenen ülkelerden biri oldu. Birçok bölgesinde orman yangınları çıktı. Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı çok sayıda bölge için yüksek yangın riski uyarısı yaptı. Yangınlar devam ederken bazı bölgelerde hava sıcaklıkları bir anda düştü. Mevsim normallerinin 10 ila 15 derece altına geriledi. Atina'da fırtına ve yağış etkili oldu. Bazı bölgelerde kar bile görüldü. Olimpos Dağı'nın zirve kesimleri beyaza büründü. Şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtına etkisini gösterdi. Yer yer dolu yağışı görüldü. Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye ulaştı. Başkent Atina'da bulunan Partenon Tapınağı çevresinde hava birkaç dakika içinde tamamen değişti. Aniden bastıran şiddetli fırtına nedeniyle tarihi alanı gezen turistler kısa süreli panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
0: Şimdi bazı ev sahiplerinin kiracılardan istekleri şaşırtıyor. Ev sahibi kiracısından hangi belgeleri talep edebilir? Son dönemin uzunca bir süredir tartışması bu. Çünkü emlakçılar arada bazı belgeler isteniyor. Evi şunu verirsen kiralarım, bu taahhütü vermezsen kiralamam ya da satmam gibi. Bunların hangileri yasal? Cevabı haberimizde.
2: SGK hizmet dökümü, kredi notu, adli sicil kaydı. Tüm bu istenenler ev almak için değil, bazı mülk sahipleri tarafından kiracılara dayatılan şartlar.
3: Siz bir kiracısınız ve ev sahibiniz sizden taşınırken belirli istekleri oluyor. Bunlardan bir tanesi sosyal medya çıktısı veya hesap döküm hareketleri. İşte bunları vatandaş olarak ev sahibine vermek zorunda değilsiniz. Peki yasal haklarınız neler? Haberimizde inceliyoruz.
4: Verilen ilanlarda ya da içeriklerde ayrımcılık ihlali olmaması lazım. İşte ben erkeğe vermiyorum, bayana vermiyorum, işte sadece evlilere veririm ya da işte şu kadar tahliye taahhütü imzasını isterim gibi ayrımcılığa neden olmayacak başlıklara yer vermek lazım. Öbürü hukuken geçerli değil.
2: Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacık da ilginç şartlar ve kiracı haklarına ilişkin konuştu.
4: Mal sahiplerinin de farklı talepleri olabiliyor. Dönemsel nedenlerle de olabiliyor bu. Ama bu taleplere baktığımızda öncelikle işte memur ya da memur kefili gibi istenen talepler olabiliyor. Bazen belirli bir süre peşin kira ödemeleri ya da kira ödemelerinin garantisi karşılığında belki bir senet talep edilmesi gibi ya da bu kefilliklerde en azından belki memur kefili olması gibi bazı başlıklar görüyoruz. Tabii bunlardan en sık yaşananları da tahliye taahhütnameleri, hatta bunların noterden istenmesi gibi bazı başlıklar gelebiliyor.
2: Peki kiracılar ev kiralarken nelere dikkat etmeli?
4: Mal sahipleri kiracılar arasında seçim yapabilir ama burada kişisel veriler, bunların depolanması gibi çok sayıda kriter de aslında dikkat edilmesi gereken. Bazen depozito taleplerinde yüksek talepler olabiliyor ama burada da depozitonun 3 aylık sınırı geçmemesi lazım. Tabii kiracılar da bu noktada şuna dikkat etmeli. Yani özel kişisel şeyleri çok vermemeli. İstenen belgelerde çok ciddi anlamda hani belki
5: abartıya kaçan durumlar olabilir.
4: Kaçan durumlara da müsamaha göstermemeli.
0: Amasya'dan bir haber. 90 yaşındaki Meldane Albayrak'ın evi oğlu tarafından zorla elinden alındı. Vicdansız evlat evi mahkeme kararıyla boşalttı. Annesini sokakta bıraktı.
6: Şimdi annemin oturduğu ev.
7: Annem 90 yaşındayım. Nereye bindin?
8: Ben size süre vermeye geldim.
9: Oğluyla mahkemelik olduğu 90 yaşında icra şoku yaşadı.
7: Kavumu aldı elimden.
9: Amasya'nın Taşova ilçesi Alparslan köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Merdane Albayrak'ın küçük oğlu iddiaya göre evlerinin tapusunu zorbalıkla üzerine geçirdi. Ardından

0: tahliye davası açtı.
1: Beni icraya verdi. İcraya atmak istiyor. Ev kirası istiyor benden.
0: Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararının ardından eve giden icra memurları evin 10 gün içinde boşaltılmasını istedi.
2: Mahkeme kararını değiştiremeyiz. Bir sonraki gelişimizde bakın jandarma, çilingir neyse nakliye her şey geleceğiz.
0: Evsiz kalan yaşlı kadın gözyaşlarıyla evladına isyan etti.
1: Elimden aldılar, elimden aldılar.
3: Bulunmuyor işte herkeste vicdan. İstanbul Esenyurt'ta kaybolan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Üç katil zanlısı Van'da yakalandı.
4: Kayıp olarak aranıyordu. Öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'tan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polisin günler süren titiz çalışması sonucu Açık'ın öldürülüp cansız bedeninin Arnavutköy'de ormana gömüldüğü belirlendi. Kimlikleri belirlenen katil zanlılarının ise Van'a kaçtığı tespit edildi. Van'da düzenlenen İHA destekli operasyonla yakalanan katil zanlıları İstanbul'a getirildi. Ferhat Açık'ın cansız bedeni de gösterdikleri yerde bulundu. Katil zanlılarının cinayetten sonra Açık'ın otomobilini satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkarmaya çalıştıkları da belirlendi.
3: Yanlış kullanılan sosyal medya ahlaki çürümenin zeminini hazırlıyor. Aslında hazırlamayı çoktan geçti. Çürümeyi başlattı. Yetmezmiş gibi bir de işin içine abonelikler girdi. Sosyal medyadaki abonelik, takip ettiğiniz içerik üreticisinin size parayla sattığı görüntülere deniyor. Kolay yolla para kazanma, hem kültürel yozlaşmayı hem de çocukların, gençlerin psikolojisini yakından ilgilendiriyor.
5: Bırakın kendi çocuğunu, başka bir velinin çocuğunun fotoğrafını çekip videosunu çekip onun üzerinden ikili paylaşım da yapabiliyor.
6: Sanal alem, yalan alem.
7: Çocuklar, gençler, yetişkinler. Tek bir hedefi yok. Sosyal medyada yaygınlaşan abonelik sistemi toplumsal çözülmeyi hızlandırıyor, ahlaki erozyonu büyütüyor.
8: Ünlüler aracılığıyla gündeme gelen ve bir anda popüler olan bu durum ciddi manada kültürel yozlaşmaya sebebiyet verdi.
9: Yanlış kullanılan sosyal medya zaten çürümenin zeminini hazırlamıştı. Ancak bu kez işin içine abonelikler girdi. Peki nedir abonelikler? Özetle takip ettiğiniz bir içerik üreticisinin daha özel bir içeriğini görüntüleyebilmeniz için o üreticiye para vermeniz.
5: Ben bu kadar para kazandım. Okey, niye buradasın? Bu nasıl para kazanacağınızı size de öğreteceğim diyor. Kişiler bu sefer daha çok seçilmek, daha çok görünmek, daha çok para kazanmak için aykırı davranışları otomatikman tercih etmeye başladılar.
8: Dijital içerik üretimi adı altında türlü kepazelikler müstehcen içerikleri ön plana çıkartıyor.
10: Çok yanlış. Çocuklar, mesela benim iki tane kızım var. Çok fazla özenti.
7: Kolay yolla para kazanma arzusu, eğitimin ve gerçek bir meslek edinme isteğinin ikinci plana atılmasına sebep oluyor.
8: Gerçekten bilginin, gerçekten zihnin para kazandığı bir sistem değil, bedenin, fiziğin para kazandırdığı bir sistem halini almaya başladı.
9: Sosyal medyadaki abonelik içeriklerinin videolarından en çok etkilenen kısımsa o videolarda adı geçen, görüntüsü kullanılan ya da o videolara maruz bırakılan çocuklar.
5: Birbirine yabancılaşma artar, kaygı düzeyi toplumsal oranda çok yükselir, şiddet hem aile içi hem dışarıda, sokakta, okulda şu an olandan daha çok artar. Yani kim ister bunu?
8: Amaca ulaşmak için her yol mübarek algısını oluşturuyor.
3: Yapay zekanın işlerimizi elimizden alıp almayacağı hala tartışılırken daha büyük bir sorun tespit edildi. İki farklı yapay zeka modeli tutuldukları izole güvenlik ortamını aşmayı başardı. Yani test alanından kaçan modeller internete bağlandı ve başka bir şirketin sistemine sızdı. Bu risk karşısında binden fazla yetkili Amerikan hükümetine ortak bir mektup yazdı.
11: Yapay zeka kontrolden çıktı, teknoloji devleri panikledi. Sektörün önde gelen isimlerinden yaklaşık 1000 kişi ABD hükümetine ortak bir açık mektup yazdı. Binden fazla ismi harekete geçiren

0: Durum yapay zekanın kontrolden çıkmasıyla başladı. Gelişmiş iki farklı yapay zeka modeli tutuldukları izole güvenlik ortamını aşmayı başardı. Test alanından kaçan modeller internete bağlandı ve başka bir şirketin sistemine sızdı. Dijital odadan kaçan yapay zekanın neden olduğu panik, sektörün devlerini harekete geçirdi. Aralarında üst düzey yönetici ve araştırmacının bulunduğu binden fazla kişi, ABD hükümetine açık mektup gönderdi. Yapay zeka geliştirme aşamalarının yavaşlatılması talep edildi. Yapay zekanın kontrolden çıkıp sistemlere sızması durumunda bu araçlar birer silaha dönüşebilir. İnsan müdahalesi olmadan sistemlere sızan yapay zekalar enerji altyapı tesislerine, finans sistemlerine kontrol dışı saldırabilir. Yapay zekanın kendi başına hareket etmesi karşısında ise insanoğlu çaresiz kalabilir.
1: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 49 ilde 737 arsayı 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında açık arttırma yöntemiyle satacak.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yatırım yapmak ya da arsa sahibi olmak isteyenler için yeni satış takvimini duyurdu. 49 ilde 737 arsa 12, 13, 14 Ağustos 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak. Alıcılar konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi alanı niteliğindeki arsalara %25 peşinat 48 ay vade ve %30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlarsa peşin bedelle satılacak. Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki 737 arsanın açık artırması Ankara'da bir otelle TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de teklif verilebilecek.
1: Futbol diyelim, Fenerbahçe Zabce maçının kısa bir özetine bakalım.
3: İşaret geldi. Mücadele konik. Zabje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. İşaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Sası içi yine İkiya Dimi battı kaleye. İkiya Dimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı, sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek 45 artı 10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var, kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik denge var şimdi skorda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1.175.601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1.201.173'e ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın bir...

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ve 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Kütahya-Bozüyük yolunun 0 ve 1 kilometreleri arasında Kümbet-Yeniköy kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Protokol, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu.

0: Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu yakında test sürüşlerine başlanacağını belirterek Bursa Ankara ve Bursa İstanbul arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya ineceğini bildirdi.
1: Vakıf Yatırım yatırım gündemini sundu.
2: Bir reklam.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi.
6: Üniversite dedi.
5: Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Ehliyetsiz sürücünün motosiklette şovu pahalıya patladı.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen Ankara'ya uzanarak başlayacağız. Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Abdullah Ümer muhabir arkadaşımız haber nöbetini sürdürüyor. Günaydın, tekrar hoş geldin yayına. Var mı yeni bir gelişme?
15: Günaydın, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Evet, yeni bir gelişme oldu. Biraz önce polis ekipleri, Mali Suçlar Polisi Etimesgut Belediyesi binasından ayrıldılar. Arama tamamlandı. Ekipler binadan ayrıldığı esnada beraberinde birçok bilgisayar ve dosyaya da el koyduklarını görmüş olduk. Şu anda binanın hemen girişindeyiz. Belediye personeli halen binaya alınmadı. Onlar da sabahın erken saatlerinden bu yana aslında mesaiye geldi tüm belediye personeli ama tabii karşılaştıkları tablo oldukça farklıydı. Emniyetin burada bir operasyonu vardı. Onlar da bu saate kadar burada beklediler ve şu an itibariyle de dakikalar önce, şu anda da ekranlara geliyordur, polis ekipleri dakikalar önce Etimesgut Belediye binasından ayrıldılar. Arama tamamlandı ancak şu an hala tedbir amaçlı belediye çalışanlarının binaya girilmesine güvenlikler tarafından izin verilmiyor. Biraz detaylardan bahsedelim. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yapıldı bu soruşturma. Soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Ve sabahın erken saatlerinde Mali Suçlar Polisi şu anda bulunduğumuz bu noktaya, Etimesgut Belediyesi binasına geldiler. Aramalar yapıldı. O aramada dediğim gibi dakikalar önce sona erdi. Elde edilen deliller doğrultusunda

0: Doğrultusunda şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütülmektedir dendi açıklamada. Bu kapsamda başta belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu da olmak üzere 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi, toplam 55 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verilmiştir. Tabi bu gözaltılar sadece Ankara'da olmadı. Toplamda 9 ilde bu operasyonlar gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi bu operasyon. Şüpheli listesinde yer alan 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Biraz önce, dakikalar önce Mali Suçlar Polisi artık Etimesgut Belediyesi binasından ayrıldılar. Dediğim gibi yanlarında birçok bilgisayar ve dosyaya da el koyduklarını görmüş olduk. Onlar da biraz önce buradan çıkış yaptılar. İlerleyen saatlerde soruşturmanın detaylarını aldıkça bültenlerimizde aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Uğur Koç'a, Abdullah Ünver'e teşekkür edelim. Son durum böyleydi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgeye gidelim, son durumu öğrenelim. Bu kez muhabir arkadaşım İsmet Yerdelen bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Hoş bulduk Cansın Elvacı. Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde başlayan orman yangını 24 saati geçen bir müdahale sonunca çok şükür kontrol altına alındı. Şu anda yer yer dumanlar yükseliyor. Ancak burada ekipler hazır bulunduruluyor ve yükselen dumanlara anında müdahale ediliyor. Evet, yanan sadece orman değildi. Orman içerisinde 45 ev boşaltılmıştı. Bu evlerden 10 tanesi kullanılamaz hale gelmişti. Şu anda o kullanılamaz hale gelen evlerin bir tanesinin bahçesindeyiz. Bir de biz şimdiki yayınımızda Antalya'nın o botanik bitkisinden, florasından zarar gören o floradan bahsetmek istiyorum. Şu anda kameraman arkadaşlarım sizlere Antalya'nın karakteristik bitkisi olan turunçgillerden bir manzara veriyor. Yanan turunçgilleri görüyorsunuz. Evet, bu bir limon ağacı maalesef yangından zarar görmüş. Evet, sol tarafa doğru çevirdiğimiz zaman kullanılamayan evi görüyorsunuz. İki katlı bir bina burası. Tamamen yanmış durumda ve şu anda kullanılamaz hale gelmiş durumda görüyorsunuz. Evet, yine sol tarafta itfaiye erlerinin zaman zaman dumanlar yükseliyor demiştik. O yükselen dumanlara müdahalesini görüyorsunuz. Şu anda rüzgar hızını biraz kaybetmiş durumda. Ancak rüzgarın artma gibi bir riski de var. Bu yüzden burada ekipler hazır bulunduruluyor ve o yükselen dumanlar biraz daha ateşlenince, alevlenince anında müdahale ediliyor. Ancak şu anda korkulacak bir durum yok gibi gözüküyor. Yazır Mahallesi'ndeki yangın tamamen kontrol altında. Evet, burası bir evdi. Evin bahçesi görüyorsunuz. Şu anda bir zambak çiçeğini görüyoruz. Evet, burada nane var. Naneler ve kekik kokularından anlıyoruz. Görüntüsünden anlaşılmasına imkan yok. Dokunarak, koklayarak ancak anlayabildik. Eve girişteki bahçe merdivenlerinin yanındaki çiçekleri görüyorsunuz. Ve bir de evin küçük bir bahçesi. Burada patlıcan ekmiş burada yaşayan insanlar ve günlük ihtiyaçları için yetiştirdikleri patlıcanların yangından nasıl zarar gördüğünü, yandıklarını kameraman arkadaşım şu anda sizlere görüntülere getiriyor. Evet, yine burada bir ayva ağacı görüyoruz. Tamamen yanmış durumda. Evet, kameraman arkadaşından rica edeyim. Sol tarafa doğru. Evet, burada galiba burası fasulye. Evet, küçük bir alanda da fasulye üretimi yapıyorlarmış günlük ihtiyaçları için. Ve burada sol tarafta bir nar ağacı görüyoruz. Evet, Antalya'da nar önemli. Nar üretimi de yoğun yapılıyor turunçgillerle birlikte. Evet, bir nar ağacının da yangından etkilendiğini, evet, narların alt kısımda özellikle yandığını, renk değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Arka taraflarda zeytinlik ağaçları var. Zeytinlik ağaçlarının da bir kısmına yangın sıçramış, ancak yanmayanlar da var. Alt kısımda yanma örtüsünü görüyorsunuz. Alt forola yanmış, anında müdahale edilmiş ve zeytin ağaçlarının olduğu yerde büyük bir yangın göremiyoruz. Kamera arkadaşından rica ediyorum, evi tekrar bize geniş açıdan göstersin. Evet, burası Yazır Mahallesi'nde kullanılamaz hale gelen iki katlı evler. Bir tanesi gördüğünüz gibi tamamen yanmış durumda ve kullanılamaz hale gelmiş durumda. Evet, ileriye doğru gidelim, yangın noktasına doğru. Evet, orada yine bir müdahale var. Evet, müdahaleyi bir görelim. İtfaiye araçları zaman zaman yükselen dumanlara müdahale ediyor. Evet, şu anda burada yükselen bir duman oldu ve tekrar hemen hazır halde bulunan, teyakkuz halinde bulunan ekipler o dumanın çıktığı noktaya doğru soğutma çalışmaları, söndürme çalışmalarında bulunuyor. Evet, burası da bir çardak görüyorsunuz. Çardağın burası oturum kullanım amaçlı yapılmış bir çardak. Arka kısmında da küçük bir sera alanı oluşturulmuş. O sera alanının da yangından zarar gördüğünü, çardağın da kullanılmaz hale geldiğini görebiliyoruz. Evet, şu anda itfaiye ekipleri dumanın yükseldiği noktalara müdahalede bulunuyorlar. Evet, yazır yangını, Kumluca'daki yazır yangını 24 saati aşkın bir süre de havadan ve karadan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Evet, burada gece boyunca kara ekipleri yangın söndürme işleminde faaliyette bulundular ve sabaha karşı kara ekiplerine havadan da destekler verildi ve sabaha karşı Kumluca yangını, Kumluca'nın yazır mahallesindeki bu orman yangını kontrol altına alındı. Yer yer dumanları görüyoruz. Yer yer dumanları görüyoruz ve yükselen o dumanlara da müdahale edilmesi için birkaç tane ekip burada görevlendirilmiş durumda. Burada faaliyet gösteren ekiplerin büyük bir kısmı şu anda Antalya'nın bir başka noktasında Alanya'daki yangına müdahale için sevk edildi. Evet, buradaki ekiplerin %90'ı Alanya'ya doğru hareket etti. Ulaşmak üzereler muhtemelen. Alanya'daki yangının boyutu çok daha büyük. Evet, burada yangın çok şükür kontrol altına alındı. Yer yer çıkan o küçük dumanlara müdahaleleri görüyoruz. Evet, burada 380 personel görev yaptı. 24 saat boyunca 380 personel hem havadan hem karadan 24 saat boyunca yoğun bir müdahaleyle yangının ateşi düşürüldü. Evet, şu anda yine kamera arkadaşım sizlere bu evin bahçesindeki meyve ağaçlarını gösteriyor. Zeytin ağacını görüyorsunuz. Maalesef yanan sadece orman olmuyor. Orman içerisindeki bu yazır mahallesinde yaşayan insanların evleri de, evlerinin bahçesindeki meyve ağaçları da, turunç günlerde küçük çaplı tarımsal zirai araçları da alanları da bundan zarar gördüler. Evet, biz Kumluca'daki yangın nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Herhangi bir gelişme olduğunda tekrar sizinle paylaşacağız. Söz sizde Cansın Helvacı.
1: Mertcan Can Polat'a da teşekkür edelim. Muhabir arkadaşımız İsmet Yerdelen'e de teşekkür edelim. Yangın bölgelerinde kalmaya devam edelim. Çünkü bazı alanlarda yollar kapandı, evler tahliye edildi. Bu kez adresimiz Muğla olacak. Muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun bizi bekliyor. Köksal Kılınç kameraman arkadaşımızla birlikte. Ata, günaydın. Tekrar hoş geldin yayına. Var mı yeni bir gelişme?
3: Cansın, teşekkür ediyoruz. Tekrar günaydın. Hemen anlatalım. Herhangi bir yeni gelişme yok. Ancak en azından şunu söylemek mümkün. Çok yoğun bir müdahale gerçekleşiyor havadan. Şimdi o yanan alanları önce bir gösterelim. Biz Seydikemer ilçesindeki yangına gelmiştik Köksal'la birlikte. Dün sabah 7.45 sıralarında başlamıştı Seydikemer yangını. Onun kontrol altına alındığı haberi gelmeden ki bir parantez açalım. Dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yuma Seydikemer yangınının büyük oranda, büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak gece saatlerinde saatler 02'yi gösterirken yeni bir yangın haberi geldi. Nereden? İşte kameramızın kadrajında olan bu noktadan. Üzümlü Mahallesi burası. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi. Şu anda kadrajımızda bulunan noktalarda artık ağaçlar ne yazık ki küle dönmüş durumda. İşte yeşil vatanımızın Fethiye, Üzümlü Mahallesi özelinde yaşanan gelişmeler bunlar. Ve hemen karşı tarafı şimdi hemen gösterelim. Kameram arkadaşım Köksal gösterecek. Şu anda müdahale belli bir noktada yoğunlaşmış durumda. Biz de yolun kenarındayız. Önce istersen şu karşıyı bir gösterelim. Yangın yönetim aracı var orada. İçeriden o yangın yönetim aracının içerisinden yetkililer bulunduğumuz bu noktadaki yangını takip ediyor. İki baz istasyonu görüyorsunuz. Sabah saatlerinde şebekelerde sıkıntı vardı. Hemen bir an önce oraya baz istasyonları getirildi, kuruldu ve sağlıklı bir iletişimin sağlanması adına da orada görev yapmaya başladı. Su tankerleri geliyor, görüyorsunuz şu anda ileri doğru gidiyorlar. Hemen arkada arazözler var. Şunu da söyleyelim, Seydikemer yangını nedeniyle sadece Muğla'dan değil, Afyonkarahisar'dan, Kütahya, Burdur, Isparta, Uşak'tan farklı farklı bölgelerden buraya çok sayıda da ekip sevk edildi. takviye ekip sevk edildi. Belediyeye ait itfaiye araçları, ormana bağlı arazözler. O nedenle de belki de bu Fethiye'deki şu anda Üzümlü yangınına müdahale biraz daha seri oldu. Şimdi bakın, o üst tarafta helikopteri görüyorsunuz. Yavaş yavaş geliyor dedik ya, belli bir noktada artık kıstırılmış durumda yangın ve

0: 10 helikopter ve 3 uçakla, yangın söndürme uçağıyla birlikte müdahale ediliyor. Bir önceki yayınımızda hatırlayacaksınız Cansın, şu bölgede alevler çıkıyordu ama 1-2 saattir çok yoğun bir müdahale gerçekleşti ve orada artık duman bile çıkmıyor şu anda aşağı tarafta. Biraz daha o sırt taraflarına doğru bu yangının ve aynı zamanda da alevlerin ve dumanların yükseldiğini görüyorsunuz. İşte Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme helikopteri. Şu da çok büyük bir avantaj.
1: Koyayım. Tarım Bakanı yangınlarla ilgili açıklama yapıyor. Noktaya bir dönelim.
2: Yangından etkilenen illerimizdeki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Rabbim daha büyük afetlerden korusun hepimizi. En son bilgilendirmemizi dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yapmıştık. Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları, bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu üç yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız. Son açıklamamızdan bu yana maalesef bu gece saat 2 sularında Muğla'da, Fethiye, Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız. Tabii dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdıkları Antalya Alanya yangını başlamıştı. Buranın özelliği şu değerli arkadaşlar. Maalesef rüzgar hızı 50 kilometrelere, saatte 50 kilometrelere çıkmıştı. Ancak 23 sıralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgar ölçümü yapıldı. Bu şu demek, hem oradaki arkadaşlarımız zaman zaman risk altında kalabilme ihtimali vardı. Hem de rüzgarın kararsız olması buradaki müdahale eden arkadaşlarımızın bir cephe hattını sağlıklı bir şekilde kurmasını engellemiş oluyordu maalesef. Tabii tecrübeli arkadaşlarımız bu konuda hakikaten sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının çok fazla yayılmasını engellemiş oldular. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyunca devam edecek. Şu saatlerde rüzgarın biraz hafiflediğini görüyoruz. Öğle saatlerine doğru biraz daha hafifleyecek. Dolayısıyla bizim müdahalemizle ilgili bir fırsat verecek bize. Ancak akşam üstünden itibaren maalesef yine yüksek hızda, şiddette rüzgarlarla karşılaşacağız. Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar.

0: kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada. Bunun yanı sıra valiliklerimizin AFAD kanalıyla bütün kurumları seferber etmesi de hem lojistik destek açısından hem de diğer hususlarda bizim için son derece kıymetli. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, hep ifade ettiğimiz husus, yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Bu konuda hafta başından bu yana, hatta geçtiğimiz haftadan itibaren hem biz, hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hem de diğer ilgili kurumlar vatandaşlarımızı, kamuoyumuzu bilgilendirdi. Maalesef bugün, dün ve bugün çok iyi gidiyorduk. Bu unsurların hepsinin birlikte olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektirirken dün bu hususları yaşadık. Yani 110 yangından bahsediyoruz, kontrol altına alınmış olan. Bu hakikaten son derece yüksek bir rakam. Değerli vatandaşlarımızı bu konuda tekrar tekrar hassas olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum buradan. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası bu haftanın da, hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Tekraren bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Hep söylüyoruz, bu sadece bir orman yangını değil. Neredeyse %70'inin üzerinde orman dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar bunlar. Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Bunları da unutmamak lazım. Yani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için. Ben bu süreç içerisinde bizlere destek olan Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, yerel yönetimlerdeki arkadaşlarımıza, bulundukları yerlerde, o lokasyonlarda kamu görevlilerinin yönlendirmeleriyle lojistik destek veren vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Altını çizerek özellikle bir hususu da ifade edeyim. Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum. Tekrar geçmiş olsun, bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Evet, Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamalarını canlı olarak ekrana taşıdık. Yangın bölgesinde kalmaya devam edeceğiz. Atagündüz Kurşun, biliyorsunuz, bakanın da az önce bahsettiği Muğla'daki o zorlu arazide özellikle dün geceye işaret etti bakan. Yangınla ilgili mücadelenin sürdüğünü, genel olarak kontrol altında olduğunu, soğutma çalışmalarını sürdüğünü belirtti. Ata bölgede bize o çalışmaları net bir şekilde gösterecek. Ata, söz tekrar sende.
2: Teşekkür ediyorum. Evet, yangına bu müdahale halen daha devam ediyor. Bakan Yumaklı'nın açıklamalarını ben de dinledim. Bulunduğumuz lokasyon itibarıyla başlayalım isterseniz. Fethiye'deki yangının çok tehlikeli bir yangın olduğuna dikkat çekti Bakan Yumaklı. Ancak enerjisinin düşürüldüğünü söyledi ve diğerleriyle birlikte dedi, İnşallah önümüzdeki saatlerde iyi haberi vermiş olacağız dedi. Tabii kolay değil. Dünden bu yana toplamda 115 yangına müdahale edildiğini duyurdu Bakan Yumaklı ve bunlardan 100

0: onunun kontrol altına alındığını söyledi. Edremit, Ayvacık, Kumluca ve bu noktalarda kontrol altına alındığını söyledi. Aynı zamanda tabii ki halen daha tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü noktalar var. Şimdi bir önceki yayında söylemiştim ya Cansın, bakın o yangın havuzları çok yakın bir noktada. Üst tarafta şimdi o helikopter, bakın hemen oraya iniyor. Tam da karşısında, aslında yanan bölgenin tam da karşısında. O nedenle de o müdahale oldukça hızlı gerçekleşiyor. Çünkü helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. Şu anda bu noktada 10 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı faaliyetlerini sürdürüyor. Genel manada da yine Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre 21 uçak ve 69 helikopter görev yapıyor. Bu yangın Türkiye genelindeki, Türkiye çapındaki yangın söndürme çalışmalarına 3500'ün üzerinde de orman işçisi, orman savaşçısı, alev savaşçısı, ateş savaşçısı da yine bu arazilerde yeşil vatanın korunması için, buradaki yangınların söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor dedi. Bakın hemen saniye yerler içerisinde o yangın söndürme helikopteri yangın havuzundan suyunu aldı ve şimdi yavaş yavaş bizim bulunduğumuz tarafa doğru gelecek. Bölge çok hareketli, su tankerlerini görüyorsunuz. Şimdi Köksal gösterecek aşağıya doğru. Tabii sadece AFAD koordinasyonunda veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti koordinasyonunda bu çalışmalar yürütülmüyor. Bakın jandarma ekipleri de burada. Jandarma ait tomalar da buradaydı. Trafik polisleri burada, çünkü yollarda o düzenin sağlanması gerekiyor. Az önce Bakan Yumaklı da söyledi. Görevlilerin haricinde dedi, yangın bölgesi gidilmemesini dedi, istirham ediyorum dedi. Bir taraftan da tabii ki köylüler, onlar buralar onların arazileri, dolayısıyla onlar da yanlarına alabildikleri böyle birkaç parça işte kovadır, kürektir, ne bileyim çapadır veya başka bir yangın söndürme aleti, onlar da bu orman işçilerine destek veriyorlar. Can hıraş bir şekilde enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. Evet, biz de zaten sabah saatlerinden bu yana buradayız ve gözlemli imkanına sahip olduk. Az önce söylemiştim, sabah şu bulunduğumuz noktada hemen karşı tarafta alevler yükseliyordu. Ancak artık alevler yok, hatta duman bile yok. Biraz daha o sırt taraftaki yangına bir müdahale söz konusu. Ekipler de buradaki çalışmaları yerinden takip ediyor. Yangın yönetim aracı var. İçeride Fethiye'nin üst düzey yöneticileri olmak üzere AFAD ekipleri ve aynı zamanda da Orman Teşkilatı yetkilileri de burada. Orman Genel Müdürü Bekir Karıcı Bey de havadan denetimlerini sürdürüyor. İtfaiye araçlarını görüyorsunuz. Arazözleri görüyorsunuz. İletişimde problem yaşanıyordu. İki baz istasyonu getirildi. Onlar da burada faaliyetlerine başladı. Sadece Muğla değil, çevre illerden de çok sayıda ekip buraya sevk edildi. Afyonkarahisar'dan, Kütahya'dan, Uşak'tan, Burdur'dan, Isparta'dan, Aydın'dan, bizim görebildiğimiz en azından Türkiye'nin dört bir tarafından da bu takviye ekipler buraya gelmiş durumda. Ama ne yazık ki bulunduğumuz bu noktada gece saatlerinde başladı yangın. Tüm gözler aslında Seydi Kemer'e çevrilmişti. Biz de kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Seydi Kemer'e gelmiştik. O yangının kontrol altına alındığı haberini duyurabilmek için. Ancak gece saatlerinde gözler buraya çevrilmiş durumda. Şu an itibarıyla Fethiye'deki üzümlü yangınının enerjisinin düşürüldüğünü Bakan Yumaklı açıkladı. Biz de umarız ve inşallah diyoruz, önümüzdeki dakikalarda hem Seydi Kemer'de hem de Fethiye'deki bu yangının kontrol altına alındığını tamamen duyurabiliriz izleyicilerimize diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Kolay gelsin Ata, sana da Köksal'a da. Son durum böyle bölgede. Amerika Hürmüz'de İran'a yeni yaptırım dalgası başlattı. Tahran yönetiminin Boğaz üzerinden gelir elde etmesini sağlayan iki şirketle İran petrolünü taşıyan 8 gemi yaptırım listesine alındı.
2: Washington yönetimi İran'a yönelik yaptırımların kapsamını genişletti. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden gelir elde etmesini sağladığı ileri sürülen iki şirket yaptırım listesine eklendi. İddiaya göre şirket, ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bırakıyor, İran'da bu yolla milyonlarca dolarlık gelir sağlıyor. Yaptırımlar sadece iki şirkette sınırlı kalmadı. İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıdığı ileri

0: sürülen 8 gemi de yaptırım kapsamına alındı. Bu gemilerin sahibi ya da işletmecisi konumundaki Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de mali kısıtlama uygulandı. Washington yönetimi bu adımlarla İran'ın enerji ihracatı ve deniz ticaretinden elde ettiği finansal kaynakları daraltmayı hedefliyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefini başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik süreci desteklemeyi sürdüreceğini yineledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyette Ankara'da bir araya geldi. Fidan, yeni görevine seçilen Hayye'ye başarı dileklerini iletti. Hayye ise görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayye, İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığını ifade etti. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı tutumunu sürdürdüğünü belirten Hayye, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci hakkında da bilgi verdi. Bakan Fidan'sa Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını bütün platformlarda güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Türkiye'nin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemleriyle kutsal mekanlara yönelik saldırılarının gündemde tutulması için çalıştığını belirten Fidan, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması amacıyla yürütülen çabaların devam edeceğini söyledi. Fidan ayrıca Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik süreci desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdi. Görüşmede Filistin meselesinin yanı sıra diğer bölgesel gelişmeler de ele alındı.
1: Şimdi bir yandan sahada durum böyle, bir yandan yeni açıklanan rakamlar var. Değerli de bir konuğum var, İslam Memiş bizimle birlikte. İslam Bey, günaydın.
3: Günaydın Cansın Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. FED de kararını açıkladı. Nasıl etkiledi piyasaları?
3: Bu hafta küresel piyasalar için önemli bir haftaydı. Dün akşam Amerika Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişme gitmedi, sabit bıraktı. Bugün saat 14'te İngiltere Merkez Bankası'nın, yarın sabah 6'da Japonya Merkez Bankası'nın yine faiz kararları var. Yine Almanya'dan TÜFE verisini takip edeceğiz. Türkiye'de işsizlik rakamlarını ve devamında da turizm gelen sayıları takip etmeye devam edeceğiz. FED faiz kararını açıkladıktan sonra piyasalarda bir etkileşim olmadı. Çünkü yine küresel piyasaların, para piyasalarının manşeti Amerika-İran gerilimi, petrol fiyatları. Hal böyle olunca burada fiyatlarda bir kırılım olmadı. Ne altın tarafına ne gümüş tarafına. Sadece borsada satışların devam ettiğini gözlemliyoruz. Borsada 13.463 puan seviyesinde bir endeks var karşımızda. Çünkü petrol fiyatları yükseldi. Yine %1,5 civarında günü yükselişle başladı. 88 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Petrol yükselince ne oluyor? Belirsizlik artıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon kalıcı hale geliyor. Ve dolayısıyla da Amerika-İran gerilimi, savaş bit, piyasa normalleşsin ki petrol fiyatları gerilesin, petrol fiyatları gerilesin ki enflasyon gerilesin. Ama sonuç ne? Yine Ocak ayında yapmış olduğumuz yayınlarda aynı. Bu yıl manipülasyon yılı. Bilerek bir isteyerek bu savaşı sürdürüyorlar. Bilerek bir isteyerek enflasyonu patlatıyorlar. Gün içinde yapmış oldukları açık pozisyonlarla milyon dolarlar kazanıyorlar. Savaşın maliyetleri burada çıkıyor. Peki yatırımcı olarak bizim görevimiz ne? Görevimiz her zamanki gibi elimizdeki varlıklara sahip çıkmak, elimizdeki varlıklarla kumar oynamamak, alsat yapmamak. Çünkü bu yıl sonuna kadar finansal piyasalarda alsat piyasası maalesef yok. Al-yat piyasası var. O yüzden belirsizliğin olduğu dönemlerde yatırımcının birikimleri koruması daha önemli olacaktır.
1: Peki ya altın?
3: Altın 4050 dolar seviyesinde, gram altın 6170 lira seviyesinde, 3950-4150 dolar aralığını yine teknik olarak takip edeceğiz. Bu bant aralığında yine oyalarlar. Ama 4000 dolar seviyesinin altına çok da sarkmak istemiyor. Sarksa bile hemen alımlar geliyor. O yüzden böyle 3950-4150 dolar aralığı yine kısa vadede geçerliliğini koruyor. Temmuz ayında biraz daha toparlanır beklentimiz vardı haklı olarak. Neden? Çünkü ateşkes bekliyorduk, anlaşma bekliyorduk. Oldu mu? Evet oldu. Ama devam etti. etkimi maalesef etmedi. Ateşkesten son 4300 dolara kadar yükselmişti. Trump ateşkesi devam ettirmediği için haliyle altın tarafında

0: Basılama da maalesef devam ediyor. Yine Eylül'e kadar bu basılama devam edecek gibi duruyor.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. İhsan Memiş bizimle birlikteydi. Son verileri değerlendirdik. Şimdi Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan, kameraman arkadaşımız Enes Özcan'la birlikte hazır. O detayları aktaracak Yüksel bize. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Günaydın Cansın Elvacı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken yeni gözaltılar ve yeni tutuklamalarda yaşanması muhtemel bir gün içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün sabah itibariyle 18 şüpheliden 8'i yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirilmiş ve başsavcı karşısında ifade verme işlemleri başlamıştı. 21 saat süren ifade verme işlemlerinin ardından 8 şüpheliden birisi serbest bırakıldı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi ise tutuklanma talebiyle şu an itibariyle sulh ceza hakimliğine mahkemeye sevk edildiğini belirtelim. Kısa süre içerisinde de mahkemenin sonuçlanması bekleniyor. Oldukça önemli bir gelişmeydi. Diğer bir hususta yine 10 şüphelinin de bugün itibariyle yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirilmesi ve savcı karşısında yeniden ifade verme işlemlerinin başlaması bekleniyor. Yine o şüpheliler arasında da tabii ki emniyet müdürü, emniyet amiri ve 10 polis memurunun da bulunduğunu belirtelim. An itibariyle bizler de gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz ve mahkemenin sonuçlanmasıyla birlikte de artık tutuklamaların da yaşanması bekleniyor. Toparlayacak olursak Erzurum'da dün itibariyle adliyeye getirilen 8 şüpheliden birisi serbest bırakılırken bir adli kontrol şartıyla 6'sı ise tutuklanma talebiyle şu an itibariyle mahkemeye sevk edildi. Tabii bir taraftan da dün itibariyle yine Umut Altaş'ın itiraf mektubu da ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı göndermek üzere yazmış olduğu itiraf mektubunda da yine Mustafa Türkay Sönel'le aralarında geçen konuşmalardan bahsediyor ve Mustafa Türkay Sönel'in kendisine cinayeti itiraf ettiğini, babasının ise Gülistan Doku'nun cansız bedenini yok ettiğini, babasının o işi hallettiği şeklinde bir cevap verdiğini de anlatıyor. Cesedin yerini sorduğunda ise bilmiyorum, babam halletti şeklinde bir cevap verdiğini yine itiraf mektubunda da ortaya çıkardı. Bugün gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle de mahkemeye sevk edilen şüphelilerin hangi suçlamalardan olduğunu da anlatalım. Şöyle, geçtiğimiz günlerde Akın Güllek tarafından, Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından yapılan açıklamada Gülistan Doku soruşturma sürecinde delillere müdahale ettiği şüphesi doğması üzerine 18 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı ve bu 18 kişiden 8'i bugün itibariyle artık savcılık işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte mahkemeye sevk edildiklerini de belirtelim. Bir kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bir kişi adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilirken 6 şüpheli ise tutuklanma talebiyle 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım Cansın Avcı.
1: Teşekkür ediyorum Yüksel, kolay gelsin. 2 milyon 300 bin liralık altınla kaybolduğu öne sürülen kurye Deniz Beşli'den günlerdir haber yok. Ailenin kapısına bırakılan gizemli bir mektuptaki çelişkili ifadelerse soru işaretlerini daha da arttırdı. Çünkü mektup kayıp kuryenin ağzından yazılmış.
3: Oğlum dedi ki baba bana 2 milyon lira para bulacaksın. Ben bu parayı bulmazsam, bu parayı vermezsem sokağa çıktığım an beni vuracaklar.
4: Altınlarla ortadan kayboldu. Günlerdir haber alınamayan kuryeden ailesine gizemli mektup geldi. Satırlardaki çelişkiler kafaları daha da karıştırdı.
5: Kesinlikle ve kesinlikle öyle bir çocuk değil benim çocuğum.
4: Kağıthanede altınları kuyumcudan teslim aldı, motosikleti terk edilmiş halde bulundu. Deniz Beşli'den günlerdir iz yok.
6: Bundan 9 gün önce kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınları alıp kaçtığı iddia edilmişti. Aile bu duruma hiçbir zaman inanmadı. Evlatlarından gelecek iyi bir haberi bekledi ve günler sonra ailenin kapısına gizemli bir mektup bırakıldı.
3: Pazartesi günü dışarı çıkmak üzereyken kapının kenarında sağ tarafta bir zarf gördüm. Açıp okuduktan sonra zaten dünyamız hep yıkıldı. Yazılar pek çok benzemiyor çocuğumuzun yazısına ama üzerinde bir imza var. İmza çok normal, kendi imzasıyla eşdeğer.
4: Mektupta dikkat çeken ifadeler vardı. Başıma silah dayadılar dedi. Uyandığımda cüzdanım ve eşyalarım çalınmıştı yazdı.
3: Bugün 9. gün oluyor. Hiçbir haber yok çocuğumuzdan.
5: Ya kasma uğradı ya kaçırıldı.
4: Aile oğullarının 6

0: İstanbul'dan Malatya'ya giden bir yolcu otobüsü bir anda alev alınca yolcular dehşeti yaşadı. Alevlere teslim olan otobüs otoyol kenarında yanmaya başladı. İşte sonrası.
1: Seyrelliğindeki yolcu otobüsü bir anda alev topuna döndü. Şoförün soğukkanlı müdahalesi olası faciayı önledi. Korku dolanların adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi. İstanbul-Malatya seferini yapan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Şoför aracı güvenli bir noktaya çekti. Ancak kısa süre sonra otobüs alevlere teslim oldu. Yolcular saniye içinde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürerken zaman zaman patlamalar yaşandı. Yangın söndürüldüğünde geriye otobüsün demir yanı kaldı. Araç vinç yardımıyla kaldırıldı. Yangından dakikalar önce çekilen görüntüler de ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Avustralya'da bir hava yolu şirketi tarihi bir uçuşa imza attı. Bakın nasıl.
1: "24 saat havada kaldı. 23.075 kilometrelik rekor uçuş tamamladı. Avustralya-Fransa arasında tarihi uçuş gerçekleşti. Avustralyalı havayolu şirketi ticari havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Test uçuşu organize edildi. Şirkete ait Airbus A350-1000ULR uçağı Melbourne'den havalandı. 24 saat 24 dakika sonra Fransa'nın Toulouse kentine indi. Uçak yolculuk boyunca hiç iniş yapmadı. 23.075 kilometre kat etti. Böylece ticari bir yolcu uçağının gerçekleştirdiği en uzun kesintisiz uçuşu gerçekleştirmiş oldu. Yolculuk Pasifik ve Atlas Okyanusları üzerinden gerçekleştirildi. Airbus'un Toulouse'daki üretim tesisinde sona erdi. 3 milyon 600 bin kişi tarafından canlı takip edildi. Test edilen model Airbus A350-1000ULR uçağın yaklaşık 20 bin litre ilave yakıt taşıyabilen ekstra yakıt tankları bulunuyor. Maksimum 238 yolcu kapasitesine göre özel olarak tasarlandı. Yolcu sayısının azaltılması sayesinde daha fazla yakıt taşınabiliyor ve menzil artırılıyor. Bu sadece test uçuşuydu. Sürekli olup olmayacağı kararlaştırılmadı. İlk uçuşta mühendisler yakıt tüketimi, motor performansı ve kabin sistemlerini analiz etti. Ultra uzun uçuşlarda yolcuların biyolojik ritmi, uyku düzeni ve yorgunluk seviyeleri de özel araştırmalarla takip edildi. Şirket bu modelden 12 adet sipariş verdi. İlk uçağın Nisan 2027'de teslim edilmesi planlanıyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu yaşam sürelerine ilişkin verileri açıkladı. Peki kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor? Eğitim gerçekten ömrü uzatıyor mu? Böyle iddialar olduğu söyleniyor. İşte bu soruların cevabı gelecek.
2: Kadınlar daha çok yaşıyorlar. Tüm şeyleri, dertleri adamların üstüne atıyorlar.
3: Hayır, bence kadınların ömrü daha kısa oluyor. Çünkü erkekler kadınları çok sinirlendirdikleri için sinirden kadınları öldürüyorlar diye düşünüyorum.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2023-2025 dönemine ilişkin yaşam süreleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yaşam süresi önceki 3 yıla göre artarak 78.5 yıla yükseldi.
4: Yani erkekler biraz daha rahat oldukları için kadınlara göre. Ya ben daha uzun olmasını beklerdim aslında erkeklerin yaşam süresinin.
5: Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma kapsamında kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine bakıldı ve kadınların yaşam süresinin erkeklere nazaran 5 yıl daha fazla olduğu görüldü. Peki bu yaşamın sırrı ne?
6: Kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
7: Bence kadınlar daha uzun yaşıyordur ya.
5: Peki sebebi ne olabilir sizce?
7: Onlar her şeyi çok düşünmüyordur ya, böyle şey kolay unutmuyorlar ama istedikleri zaman hatırlıyorlar onu. Yani
8: fazla erkekler gibi fazla çalışmadıkları için, evde oturdukları için fazla yaşayabilirler. Artı erkeklerin kafası durdur ettikleri için erkekler daha çabuk ölüyor, öyle diyeyim.
5: Erkeklerin ömrünü ne uzatır?
9: Tabii ki de karısının sözünü dinlemeleri uzatır.
10: Belki stresi daha az muhatap oldukları veyahut da

0: Kadınların daha dayanıklı oldukları acıya vesaire. Çünkü sonuçta onlar anne oluyor.
1: Zihni yormak yani. Zihnini daha çok yorarsan yaşam süren de ona göre daha azalıyor. Yani daha stresli ve kaygılı bir yaşam geçiriyor olabilirsin.
2: Erkekler daha fazla risk alıyor. Yani bir işi daha atılgan erkekler. O yüzden kadınlar genelde evlere oturuyor.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde doğuştan beklenen yaşam süresi 75.9, kadınlarda ise 81.1. Kadınlarla erkeklerin arasındaki yaşam süre farkı yaklaşık 5 yıl.
4: Hem manevi hem psikolojik olarak da kadınlar daha özgüvenli oldukları için, bir de daha bilgili oldukları için hani bundan sebep evet doğru diyorlar.
5: Biz onlara iyi baktığımız için olabilir ya.
6: Kadınlar aynı zamanda doğum yaptıkça da yenileniyor yani bir şekilde. Öyle olduğunda yani aslında ikimize birbirimize muhtacız.
7: Ama biz kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
8: Yaşam süresini etkileyen faktörlerden biri de eğitim durumu. Eğitim durumunuz nasılsa yaşam süreniz de ona göre uzayıp kısalabiliyor.
5: Bilgi insanın ömrünü uzatır.
9: Eğitimli bir insan tabii ki sağlığına daha dikkat. Öyle düşünüyorum.
10: Yediklerine dikkat etmesi, içtiklerine dikkat etmesi, yaptıkları aşamalardan dolayı onlardan biraz daha fazla uzun olabilir.
1: Daha çok nasıl yaşayabileceğini biliyor olabilir yani. Daha çok sağlıklı besleniyor olabilir.
0: Eğitim seviyesi yükseldikçe daha farklı ve detaylı düşünme alışkanlığı edinilir. Dolayısıyla insanlar biraz daha kendine dikkat eder diye düşünüyorum.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklilerine yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi. Tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında vade farksız 12 taksite varan ödeme avantajları ve %30'a varan indirim imkanı sağlandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
10: dünya katılım var.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
14: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit.

0: Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Eğlenceli oluyor, vakit geçiriyoruz, kitap okumaya hazırlıklı oluyor. Bu kütüphane sayesinde Ali kitapları daha çok sevdi. Sürekli gelmek istiyor.
10: Eğitimin ilk adımlarıdır zaten bunlar.
11: Ağaç yaşken eğilir atasözü bebek kütüphaneleriyle hayat buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı okuma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında bebek kütüphanelerini kurmaya devam ediyor.
12: Soğutulmuş bir kazan içerisine.
11: Başkent'te hizmet veren Altındağ Bebek ve Çocuk Kütüphanesi de bu noktalardan biri. Kütüphane 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklar için 2 ayrı bölümde hizmet veriyor.
9: Çocuklara bu kütüphanede yalnızca kitap okuma alışkanlığı kazandırılmıyor. Bunun yanı sıra meslek gruplarını tanımaları için çeşitli etkinlikler de yapılıyor.
13: Nasıl, beğendin mi?
12: Evet.
13: Ne çiziyorsun şu an peki?
12: Ben bunlardan yaptım işinden.
13: Peki ne çiziyorsun şu anda burada?
12: Otak.
13: Ne yapıyorsun burada?
12: Bayama yapıyordum.
11: Geleceğin kitap kurtları bu kütüphaneler sayesinde kitapların renkli dünyasıyla tanışma fırsatı buluyor.
9: Çocuklar için de kitap okuma seansları bulunuyor. Çocuklar bebek kütüphanesi sayesinde erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.
13: Faydalı olduğunu düşünüyorum.
10: Kitap okumayı seviyor, evde kitapları da var.
9: Alya 29 aylık. Burayı çok seviyor, kitapları çok seviyor. Her hafta geldiğimizde bir 3 kitap götürüyoruz.
11: Kütüphanelerde oyuncaklardan 3 boyutlu ve hareketli kitaplara kadar pek çok materyalle minik okurlara okuma sevgisi aşılanıyor.
2: Reklam.
14: Aa, anne dedi.
15: Hadi canım, baba dedi.
14: Bez dedi.
15: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
16: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
17: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe bir. Eğer İdefix premium buysa...

0: Üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya idefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. Idefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Yani bir yenilik asla bu kapıdan içeri girmesin diye bir çaba içerisinde olanın çabası beyhudedir. Çünkü dünya değişiyorsa siz de onun içerisinde değişeceksiniz. Efendim, kültürünüzü, yaşamınızı, değerlerinizi korursunuz. Bunlar korunması gereken şeylerdir. Ama teknolojide, endüstride, ekonomide, girişimde, bunlarda yenilikler mutlaka ayak uydurmamız gereken şeylerdir. O nedenle gençlere benim birinci önerim gerçekten değişime açık olmalarıdır. Çünkü değişim içeriden açılabilen bir kapıdır. Yani siz bir insanı zorlayarak değiştiremezsiniz. O değişime karar verecek ki değiştirebilirsiniz. O nedenle herkesin bu değişime açık bir şekilde yetişmesi lazım. Değerlerde muhafazakarlık güzeldir ama teknolojide böyle bir durumu uzun süre devam ettiremezsiniz. Yani diğer ülkeler gelir sizi geçer gider. Diğer insanlar gelir sizi geçer gider. Ve gençlere şunu da hatırlatmak istiyorum. Şu anda Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de, Elazığ'da dünyaya gelen çocuk New York'ta, efendim Londra'da ya da diyelim ki Şangay'da dünyaya gelmiş bir çocukla rekabet içerisinde olacaktır. Bunu böyle kabul etmek lazım. Yani eskiden köyle rekabet ederdi, şehriyle rekabet ederdi, ülkesinde iyi bir yere gelmeye çaba sarf ederdi ama şimdi öyle değil. Rekabet dünyayla rekabet ediyor, evet. Ve rekabet küreselleşmiş oldu.
3: Peki hocam, hayallerinizdeki mesleği yapın diyorlar hep öğrencilere. Bu aslında bir insanın hayalindeki, sırf hayali olduğu için o mesleği yapmak istemesi aslında büyük bir risk aynı zamanda, değil mi? Çünkü evet, hayaller var, bu önemli ama ancak gerçekleri görmezden gelmemesi gerekiyor. Gerçek ve hayal arasında da bir doğru bir dengeyi sağlaması gerekiyor, değil mi?
2: Şimdi burada çok hassas bir şey bu. Bir kere bir öğrencinin, bir adayın kendini tanıması lazım. Yani ben ne istiyorum, iç sesim bana ne söylüyor, nelere yeteneğim var, neleri yapabilirim, neleri yapamam gibi hususlarda kendini tanıması gerekir. Tanıdıktan sonra elbette ki hayallerle gerçek yaşamın da birbiriyle uyuşumlu olması lazım. Yani efendim, çok sevdiğiniz bir şeyi hobi olarak da yapabilirsiniz. Ama bunun illa sizin mesleğiniz olması gerekmez. Geçen bir yemekteydik. Doktor arkadaşlar var. Bir tanesi harika bir enstrüman çalıyor. Öbürü de harika bir türkü söylüyor. Yani bir türkü restali yaptı bize. Gerçekten çok harikaydı ama bunların İlle de sesi güzel diye ya da enstrüman çalıyor diye o alanda gelişmesi gerekmiyor. Mesela, bu hayatımızı süsleyen şeyler bunlar. Onun için hobilerimizle seçeceğimiz mesleği birbirine karıştırmamamız gerekir. Evet. Ama sevmediğimiz bir işi de yapmamamız gerekir. Çünkü bir insan sevmediği işi yapıyorsa onun hayatı boşa gitmiş demektir. Her sabah kalktığında işe giderken ayakları geri geri gidiyorsa bu da çekilecek dert değil. Onun için burada iki yönlü düşünmek lazım. Hem hayatta bizim ekonomik olarak ayakta durmamızı sağlayacak bir iş geliştirmemizi, ailemize, efendim ülkemize, dünyaya faydalı olacak işler yapmamızı sağlayacak bir meslek sahibi olmamız lazım. Ve bunun ekonomik karşılığını da almamız lazım. Çünkü yaşam çok zorlaştı. Yani eğer evinin kirasını ödemeyecek durumdaysan, çok sevdiğin bir meslek seni idare edemeyebiliyor. O nedenle buna da dikkat etmek lazım. Ve ben onun için daha önce yaptığımız

0: programlarda da çok anlattım. Yani bir takım kadim meslekler var. Bu mesleklerden asla vazgeçilmemesi lazım. Bu meslekleri tercih etmeye devam etmesi lazım öğrencilerin. Nedir bunlar? Mesela doktorluk, tebabet, eski ifadeyle kadim bir meslektir. Yani dünya var oldukça var olmuştur. Bundan sonra da var olacaktır.
1: Evet.
0: Efendim, diyelim ki hukuk her zaman ihtiyacıdır insanın, var olmaya devam edecektir. Ya da işte mühendislik alanları, bunlar her zaman ihtiyaçtır ve devam edecektir. Şekli değişebilir, yöntemleri değişebilir, bunların içerisine yapay zeka entegre edilebilir.
1: Evet.
0: Ama bu kadim meslekler devam edecektir.
1: Ama var olacaktır.
0: Kesinlikle. Burada da kadim mesleğin en önemli özelliklerinden biri de şu.
1: Evet.
0: Bu mesleği seçen aday hem özel kendi kurduğu işte çalışabilir.
1: Evet.
0: Hem devlet dairesinde çalışabilir, hem özel sektörde çalışabilir.
1: Evet.
0: Yani üçünde birden çalışma imkanı varsa bu iş iyi bir iştir.
1: Evet.
0: Pratik olarak bunu söyleyebiliriz yani.
1: Peki Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sayın seyirciler, Eğitim Dünyası'nı noktalandırıyoruz. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. Muhabir arkadaşlarım da haber nöbeti sürüyor bu saat dilimi itibarıyla. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor biliyorsunuz farklı noktalarda. Atagündüz Kurşun, Muğla Fethiye'de. İsmet Yerdelen kontrol altına alınan Antalya'nın Kumluca ilçesinde bizi bekliyor. Vedat Sezer orman yangınına müdahalenin sürdüğü Çanakkale'de. Ve siyasetin gündemine de bakacağız elbette. Ankara'ya uzanacağız. Etil Meskut Belediyesi ile ilgili son durum öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Siyasetle başlayalım. Ankara'da Etil Meskut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etil Meskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Detaylar neler, son durum ne diye soralım. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver'e. Hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor. Dün İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı. Bugün de Ankara'da Etil Meskut Belediyesi'ne yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde o operasyon başladı. 6.50 sularında Etil Meskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu bulunduğu adresten gözaltına alındı. Çok sayıda gözaltı var. Sabahın erken saatlerinde arkamdaki belediye binasına geldi polis ekipleri ve burada aramalarına başladılar. Şimdi kameraman arkadaşım bulunduğumuz ortamı daha detaylı bir şekilde ekranlarınıza getirecek. Uğur Koçan görüntüleriyle şu anda Etil Meskut Belediye binasını görüyorsunuz. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı operasyonu, dediğim gibi bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri

0: ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları dikkate alındı. Dediğim gibi sabah erken saatlerde polis ekipleri bulunduğumuz bu noktaya geldi. Arama yaptılar ve o arama biraz önce sona erdi ve polis ekipleri buradan ayrıldılar. Beraberinde birçok bilgisayar ve dosya el koyduklarını görmüş olduk. Şu ana kadar 54 kişi hakkında gözaltı kararı var. 52'si gözaltına alındı ve şu anda da Etimesgut Belediyesi'nde aramalar sonlandı. Biz de haber nöbetimizi sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Hemen yangın bölgesine uzanalım. Atagündüz Kurşun hazır. Muğla'da bizi bekliyor. Son durumu öğreneceğiz Ata'dan. Ata, neredesin? Nedir son durum bölgede?
2: Şöyle biraz daha dışarıya çıktık Cansın, kontrol bölgesine doğru. Çünkü az önce Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı söylemişti. Yangın bölgesine görevlilerin haricinde hiç kimsenin girmemesini rica ediyoruz demişti. İşte burası da yangın bölgesine giden nokta. Jandarma ekiplerini görüyorsunuz. Bir taraftan da tabii ki trafiği tanzim etmek anlamında onlara da çok büyük görev düşüyor. Çünkü işi olan olmayan ne yazık ki yollara düşüyor. O nedenle de bazen o arazözlerin, itfaiye araçlarının geçişi de bir nebze olsa engellenmiş oluyor. Hemen karşıda binalar var, işletmeler var, bazı işletmeler. Çok şükür yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangından bahsetmiyoruz. Seydi Kemer'de yerleşim yerlerini tehdit etmişti. O noktada bazı evler tahliye edilmişti. Ama Muğla Fethiye'de şu an itibariyle herhangi bir tahliye durumu söz konusu değil. Ancak tehlikeli bir yangın olduğunu Bakan Yumaklı söylemişti. Bakın su tankerleri şu anda o yangın bölgesine doğru gidiyor. Bir taraftan da suyunu boşaltanlar geliyor. Gördüğünüz gibi traktörlerle. Çünkü sadece devletin tüm unsurları değil. Aynı zamanda vatandaşlar da, köylüler de bu toprakların asıl gerçek sahipleri de bu yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. İşte ateş savaşçıları yazan bir arazözde şu anda yangın bölgesine giriş yaptı. Ama Bakan Yumaklı'nın tehlikeli dediği nokta sarp arazilerden oluşuyor. Dolayısıyla karadan bir müdahale söz konusu değil. Gece saatlerinde yanan yeri de gösterelim. Şu karşı tarafımızda simsiyah olmuş durumda. Ne yazık ki oradaki ormanlık alan. Orada söndürme çalışmaları ve soğutma çalışmaları tamamen bitirilmiş durumda. Tüm enerji artık biraz daha üst taraflara, biraz daha yukarı taraflara veriliyor. Hem Seydi Kemer'deki yangına hem de Fethiye'deki bu yangına müdahale ediliyor. Son bilgileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaşmıştı. Dünden bu yana 115 orman yangınına müdahale edildiğini duyurdu Tarım ve Orman Bakanı. Çok ciddi bir rakam bu ve 110'unun kontrol altına alındığını söyledi. Evet, toparlayalım. Şu an itibarıyla da Fethiye'deki Üzümlü Mahallesi'ndeki yangına müdahale ediliyor. Devletin tüm unsurları seferber edilmiş durumda. Giriş çıkışlar jandarma ekiplerinin nezaretinde kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ve işte arazözlerin, su tankerlerinin biri giriyor, biri çıkıyor yangın bölgesine. Umarız önümüzdeki saatlerde sevindirici haberi izleyicilerimizle paylaşırız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Ata, çok teşekkür ediyorum. Muğla'dan Antalya'ya geçelim. Kumluca ilçesinde bir orman yangını vardı. Orada son durum ne? Bu kez muhabir arkadaşımız İsmet Yerdelen bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
3: Evet, hoş bulduk. Teşekkür ederim Cansın Helvacı. Evet, Antalya'nın önünün Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde başlayan orman yangını 24 saatlik süren karadan ve havadan yoğun mücadele sonucu kontrol altına alındı. Şu anda yangın bölgesinde zarar gören evleri görüyorsunuz. Az önce Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri vardı burada. Geziyorlardı arazide ve 13 tane evin kullanılamaz hale geldiği konusunda bir bilgi paylaşımında bulundular bizlerle. Evet, yangında olduğu gibi, yangın esnasında olduğu gibi gibi karadan, havadan tüm gücüyle devletimiz yangını, orman yangını söndürmekle mücadele ettiği gibi yangın sonrası da hemen hızlı bir şekilde yaraları sarma çalışmaları başladı diyebiliriz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ait yetkililer hasar görmüş evleri tespit ediyor. Bir taraftan yanan kaplolar Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yanan kaplolar söküldü, toplanıyor. Yerine yerisine yerleri tek-

0: yapılacak. Kameram arkadaşından rica ediyorum. Sağ tarafta jandarma geldi. Yanan evlerin içerisinde onlar da hem adli olarak hem de hasar tespit çalışmaları şeklinde bir çalışma yürütüyorlar. Evet, az önce de söylediğim gibi hem yangın esnasında olduğu gibi hem de yangın sonrasında hızlı bir müdahale var. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evet, burası Kumluca ilçesinin Yazır Mahallesi. Kameram arkadaşımın gösterdiği o tepelik alanların arkası Atrasan Olimpos sahilleri. Dünyaca ünlü Atrasan Olimpos sahilleri orada yer alıyor. Kameram arkadaşından rica ediyorum bu tarafa doğru ilerleyelim. Evet, şu karşıda gördüğünüz tepelik alan, orası tepelik alanda gördüğünüz karayolu. Finike Kumluca Antalya karayolu. Evet, dün akşam saatlerinde yangının şiddeti oralara kadar yükselmişti ve bu karayolu trafiğe kapatılmıştı uzun bir süre vatandaşların güvenliği için. Sevindirici olan taraf şu, karayolunun üst tarafını görüyorsunuz. Oldukça sarp, dağlık, engebeli bir yapısı var. O karayolunun üst kısmına yangın sıçramadı. Sıçramasına izin vermedi yetkililer. Orman yangına müdahale ederek, eğer o karayolun üst tarafındaki o tepelik alanlara yangın sıçramış olsaydı, arka taraf çok engebeli bir saha. Tıpkı Kaş bölgesinde olduğu gibi çok daha büyük boyutlara ulaşan bir yangına dönüşürdü burası. Ve sağ olsun yetkililer karadan ve havadan müdahaleyle 24 saatlik bir süre içerisinde Kumluca'daki bu orman yangınını kontrol altına aldılar. Evet, şu anda yangından en çok zarar gören evlerden birisini görüyorsunuz. Evet, ve yetkililer de orada hasar tespit çalışmalarını yapıyor diyoruz. Burada yangın söndürüldü, kontrol altına alındı ve yaraların sarılması çalışmalarına başlandı diyoruz. Ve sözü tekrar merkeze size bırakıyoruz. Cansın Elbacı.
1: Teşekkür ediyorum. Son durum böyle. Çanakkale'ye de gideceğiz. Dün 3 orman yangını çıkmıştı bölgede. Son durum öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşım Vedat Sezer bizi bekliyor. Günaydın. Hoş geldin yayına. Sizde son durum ne?
2: Günaydın Cansız Erbacı. Evet, son durumu önce şunu söyleyelim. Müthiş bir rüzgar var. Geride bıraktığımız günde saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi aşan o rüzgarda çıktı Çanakkale'deki yangınlar. Ve o yangınların ilki hemen arkamdaki görünen bakım evine kadar da hızlı bir şekilde geldi. Geçtiğimiz yıl burada büyük bir yangın faciası atlatılmıştı. İşte ormanların yandığı bu noktaya bir kez daha alevler teslim oldu ve yaşlı bakım merkezindeki hastalar yine geçtiğimiz olduğu gibi bu yılda devletin hızlı müdahalelerine tahliye edildi. Sadece bakım evi değil, bu bölgedeki köylere de yaklaşmıştı alevler. Ama yangının çıktığı noktaya bakacak olursak Cansız Elbacı, şu anda bulunduğumuz yerin hemen kuzey tarafında, yani Saraycık Köyü üstünde çıktı yangın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sert rüzgarların eseceği 5 gün için kırmızı alarm vermişti. Aslında alarmın rengi sarı, ancak kırmızı alarmı veren ise Orman Bölge Müdürlüğü'ydü. Çanakkale Valiliği ile birlikte AFAD tarafından yapılan uyarılarda riskli bir 5 gün bizi bekliyor. Mutlaka ormanlardan uzak duralım, ateş yakmayalım, ateşli cisimlerden uzak duralım uyarılarında bulunmuştu. Ancak ne yazık ki geride bıraktığımız gün henüz nedeni belli olmayan bir yangın zirai alanı yakınlarına çıkıp makinik alana ve düzensiz ormanlık alanlara sıçradı ve çok geniş bir alana rüzgarın etkisiyle yayıldı ve hem Saraycık hem Sarıcıeli köyü ve buradaki bakım evi de alevlere teslim olmak üzereyken yapılan havadan ve karadan müdahaleler sert rüzgara rağmen sonuç verdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumak'tı yangının kontrol altına alındığı bilgisini verdi. Şu an kameramanın arkadaşımda gösterdiği radar tepesi altında halen daha bazı noktalarda dumanların tüttüğünü görebiliyoruz. Çanakkale'deki yangın sadece bununla sınırlı değildi. Geride bıraktığımız gün Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe Köyü yakınlarında çıkıp ormanlık alana sıçrayan alevler geniş bir alanda etkili olmuştu. Orada da bazı turistik tesislerle bazı evlerin bağ evlerinin hasar gördüğünü, yangından etkilendiğini söyleyebiliriz. Gece boyunca yapılan çalışmalarda büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Şu an itibariyle aldığımız bilgiye göre Ayvacık Ahmetçe yangını da kontrol altında. Yine öğle saatlerinde akşam üzerine doğru Bayramiş'te bir yangın vardı. Bayramiş Barajı'nda da o yangın kontrol altına aldı. Toparlayacak olursak Cansın Elbacı, Çanakkale'de 3 yangın vardı. Türkiye'de 155 yangın vardı. 115 yangın vardı. Neredeyse

0: yangınların %10'u bu bölgedeydi. Balıkesir'de de 11 yangın vardı. Hepsi kontrol altına alındı diyelim. Sözü Çanakkale'ye size bırakalım.
1: Kolay gelsin. Bu arada Türkiye'de durum bu. Avrupa'yı çepeçevre saran orman yangınları var ve büyümeye devam ediyor maalesef. Yunanistan'ın Girit Adası'yla ülkenin güneyindeki yangınlara müdahale eden 3 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Açıklama Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapıldı. Girit'te 2 itfaiyecinin yaşamını yitirmesinin ardından Mora Yarımadası'nda da bir itfaiyecinin hayatını kaybettiği açıklandı. Görev başında olduğu belirlendi. Bilinci kapalı halde bulunduğu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadığı ifade ediliyor yapılan açıklamalarda. Öte yandan yangın çok yoğun bir şekilde devam ediyor. En yoğun görülen bölgeler Girit Adası, ülkenin güney kesimleri. Kuvvetli rüzgar orada da etkili. Bu yüzden söndürme çalışmalarında zorluklar yaşanıyor. Şu yangın tehdidi nedeniyle birçok yerleşim yeri Yunanistan'da da boşaltılmış durumda. Hatta turistik 10 bölgede tahliye kararları var. İtfaiye ekiplerine havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler destek veriyor. Vatandaşlara dair uyarılar yapılıyor yine o bölgelerde bulunmamaları yönünde. Meteorolojik açıklamalar da var. Meteoroloji yetkilileri sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle yangının yayılma riskinin yüksek seviyede olduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit geldi. Çok sert vuracağız dedi. Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı.
2: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar.
3: Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıkıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim, diplomasi trafiği yerini karşılıklı tehditlere bıraktı. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemindeki ana başlık İran'dı. Trump, İran'ın Körfez'deki ABD hedeflerine yönelik saldırılarını hatırlattı, Tahran yönetimine sert mesaj verdi.
2: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar. Bize bunu yapmamamızı rica ediyorlar. Dün gece bize 5 roketle ateş etmeye çalıştılar. Hepsini önledik. İran'ı çok sert vuracağız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü buna karşı yapabilecekleri çok az şey var.
3: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni hamlelerin gündemde olduğunu söyledi.
2: Saldırıyı gerçekleştiren İranlılar daha önce karşı karşıya olduğumuz gruptan farklıydı. Zaten özür dilediler. Ama yine de onlara biraz haddini bildirmemiz gerekiyor.
3: Washington yönetimi bir yandan diplomatik kanalları açık tutmaya çalışıyor, diğer yandan bölgedeki askeri baskıyı arttırıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgedeki deniz trafiği ve İran limanlarına yönelik hareketlilik, güvenlik endişeleri sebebiyle mercek altında.
1: Amerika-İran savaşı her geçen gün biraz daha kızışıyor. Yapılan açıklamalarda gerçekleşen saldırılarda savaşın uzun süreceğini destekler nitelikte. Peki Amerika'nın İran planı neydi, ne oldu? Sahada gelinen son durumu 3 dakikada analiz edeceğiz.

0: Erdoğan arasında barış beklenirken savaş yeniden tırmandı. Müzakere dilinden uzak yapılan açıklamalarsa savaşın daha çok uzun süreceğinin mesajını veriyor. Bu bölümdeki 3 dakikada gelinen son durumu analiz edelim.
1: İran-ABD savaşında ikinci aşamaya geçilmiş durumda. İran-ABD savaşı sona erdi. Yeni aşama artık Hürmüz savaşı diye nitelendiriliyor. Bu yeni aşamada İran'ı artık yani hem işte saldırılarla böyle savaşa uzun veya şiddet çatışmalarına yol açmayacak saldırılarla ve kuşatmalarla özellikle İran altyapısını ve ekonomik gücünü hedefleyen saldırılarla müzakere masasına çekip uzlaşmak istiyor. Yani Amerikan amacı aslında İran'ı rejimini yok etmek, ülkeyi parçalamak değil, bu haliyle İran'ı bölgesel sisteme entegre etmek.
0: ABD İran'ın altyapılarını hedef alıyor. İran'sa ABD'nin üslerine karşı saldırılar düzenliyor. Peki İran'ın ABD üslerine karşı düzenlediği saldırılar savaşın cephelerini genişletir mi?
2: Şimdi iki taraflı bir savaş yeni bir safhaya geçti. Bu safhada

0: İran'ın angajmanıyla Amerika'nın angajmanı aslında bildik bir şey, farklı bir şey yoktu. Bundan önceki süreçte de aynı şeyleri söylüyorlardı. Orta Doğu'da yeni bir topyekün bir savaşı başlatır mı? Hayır. Neden? Çünkü İran'ın yapabilecekleri sadece o füze konusunda etki sahasında etkili olmak. Bunları daha önce de denedi. Ama şunu göstermek istiyor İran. Ben ayaktayım.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki Kazma Dağı olarak bilinen yeraltı tesisini hedef alması, uzun süredir merak edilen gizemli nükleer tesisi yeniden dünya gündemine taşıdı. Peki Kazma Dağı neden hedef oldu? Önemi ne?
2: Amerika Birleşik Devletleri yok olmayan nükleer kapasiteyi yeniden ortadan kaldırmak için kapsamlı, daha geniş çaplı ve toprak altına nüfuz edecek bombalar kullanmak suretiyle nükleer sistemi tamamen yıkmak ve zenginleştirme imkan ve kabiliyetini ortadan kaldırmak istiyor. Onun için yapacağı harekat biraz daha kapsamlı, bir öncekine göre biraz daha yoğun bombardıman gerektiren ve bir miktar daha toprak altına nüfuz eden bir bombalama sistemi uygulaması gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa muhtemelen bir özel harekat, Delta Force harekatı yapıp mevcut tesise belki de dışarıdan toprak altına nüfuz edecek bir kara harekatı bile öngörülebilir.
1: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
3: Evet, Merve Aktaş'ın özel haberini ekrana taşıdık. Soykırımcı Netanyahu'nun Washington ziyaretine Beyaz Saray'daki görüşmeden çok dışarıdaki protesto gösterileri damga vurdu. İşte detaylar.
4: Arka kapıdan geldi, protestoların gölgesinde Beyaz Saray'a girdi. İstediğini alamadan Washington'dan ayrıldı. Gazze soykırımcısı Benjamin Netanyahu'nun ABD ziyaretine protestolar damga vurdu. Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme öncesinde de sonrasında da tepkiler dinmedi. Washington'da önce kaldığı otelin lobisi protestocuların hedefi oldu. Göstericiler Netanyahu'nun bulunduğu restorana ulaşmaya çalıştı. Güvenlik güçleri müdahale ederken otelde "Bibi saklanamazsın, soykırım yapıyorsun" sloganları atıldı.
5: O tüm Yahudilerin kendi hareketini, eylemlerini ve suçlarını desteklediğini iddia ediyor. Ve tüm bu suç teşkil eden eylemleri meşrulaştırmak için dinimizi ve kimliğimizi kötüye kullanıyor. Biz ise hayır diyoruz. Tüm bunlar, İsrail'in temsil ettiği her şey, Gazze'deki bu soykırım, Batı Şeria'daki bu cinayet, Filistin'de 78 yıldır süren bu işgal, tüm bunlar suçtur.
4: Protestolar sadece otelle sınırlı kalmadı. Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler de Filistin bayrakları ve pankartlarla Netanyahu'ya tepki gösterdi. Aralarında antisosyalist Yahudi gruplarında bulunduğu eylemciler Gazze'de kalıcı barış çağrısı yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamaları nedeniyle tutuklama kararı bulunan Netanyahu, Washington temaslarında da beklediği sonucu alamadı. Kulislere yansıyan bilgilere göre Netanyahu basına kapalı yapılan görüşmeden istediğini elde edemeden ayrıldı.
3: NATO'dan Türk yıldızlarına övgü dolu paylaşım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'ı karşıladığı anda gerçekleştirilen selamlama uçuşu NATO'nun gündeminde. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarının gökyüzündeki gösterisine NATO keskin kanatlar ifadesiyle yer verdi.
6: NATO Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarının nefes kesen selamlama uçuşunu gündeme taşıdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda gerçekleştirilen uçuş, NATO'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Türk yıldızlarının hassas zamanlamayla gerçekleştirdiği gösteriye NATO, keskin kanatlar ifadesiyle yer verdi. Trump'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldiği ziyarete gerçekleşen selamlama uçuşunda Türk yıldızları ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlarla gökyüzünü renklendirdi. Gökyüzündeki bu gösteri Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneğini ve akrobasi ekibinin ustalığını bir kez daha ortaya koydu.
3: Suriye'nin normalleşme sürecine ilişkin kritik bir eşik daha aşıldı.

0: Almanya ile Suriye arasında yaklaşık 15 yıl aradan sonra doğrudan uçuşlar yeniden başladı. Şam seferini yapan ilk uçak Düsseldorf'tan havalandı. Uçuşlar haftada 2 kez yapılacak.
1: ...2011 yılında durdurulan hava bağlantısı yeniden kuruldu. Almanya ile Suriye arasında aktarmasız uçuşlar 15 yıl sonra yeniden başladı. İç savaş Suriye'nin çevresini adeta bir duvar ördü. Ülke kendini kapattı. Çok sayıda ülke Suriye'ye uçuşları durdurdu. Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni yönetimle birlikte ülke kendini dışarıya açtı. Bu kapsamda Berlin'le Şam dikkat çeken bir adım attı. Almanya ile Suriye arasında uçuşlar yaklaşık 15 yıl sonra yeniden başladı.
2: Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Suriyeli vatandaşların da bu yöndeki talepleri etkili oldu ve Almanya 2011 yılında iç savaş dolayısıyla durdurduğu Suriye uçuşlarına 15 yıl aradan sonra yeniden başladı.
3: Tabii ki bu tarif edilemez bir duygu. Biz Suriyeli olarak 15 yıllık gurbetin ardından ülkemize gidiyoruz.
1: İlk seferler Düsseldorf, Şam arası olacak. 180 koltuk kapasiteli Airbus A320-200 tipi uçak kullanılacak. Uçuşlar haftada 2 gün yapılacak. 1 Ağustos'tan itibaren Köln-Halep direkt seferleri de başlayacak. Berlin-Şam, Berlin-Halep seferleri de onları izleyecek. Almanya'nın 3 büyük kentinden Suriye'nin 2 önemli şehrine doğrudan hava bağlantısı kurulmuş olacak.
2: İlk önce Düsseldorf-Şam uçuşuyla başlayan seferlere Köln-Şam ve Berlin-Şam uçuşları da eklenecek.
1: Almanya Avrupa'da en büyük Suriyeli nüfusun yaşadığı ülkelerden biri konumunda. Son 15 yılda Almanya'dan Suriye'ye gitmek isteyen yolcular İstanbul, Beyrut, Amman, Doha veya Körfez ülkeleri üzerinden aktarmalı seyahat etmek zorunda kalıyordu.
0: Ankara'da film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık iddiası yargıya taşındı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların FETÖ soruşturması ve gizli operasyon yalanıyla iki kız kardeşi aylarca baskı altında tutup yaklaşık 40 milyon liralık mal varlıklarını ele geçirdiği iddia edildi.
4: Fortuna. Nasılsınız, iyi misiniz efendim?
5: Yok, hiç iyi değiliz Ufuk Bey.
6: Telefon çaldı, açtım. Biz dedi polisiz dedi. Asıl şeyiz dedi, FETÖ'ye karışmışsınız siz dedi.
7: Ay Yıldız parolasıyla güven kazandılar. FETÖ operasyonu yalanıyla korkuyu tıpkı silah gibi kullandılar. İki kız kardeşin yaklaşık 40 milyon liralık birikimini alıp sırra kadem bastılar.
6: 50 yıllık birikimimiz bizim. Çok kaybım. 40 milyara yakın.
7: Akıl almaz dolandırıcılık hikayesi Ankara'da oldu. İddiaya göre 64 yaşındaki Afife Yazar'la 66 yaşındaki ablası Fatma Yazar'ın hayatı gelen bir telefonla kabusa döndü.
6: Bu altınlar gidecek, kriminalde test yapılıp sahteleri dövüyor. Yenisiyle devlet karşılayacak diyor.
7: Dolandırıcıların yöntemi yine aynıydı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. İddiaya göre FETÖ soruşturmasını bahane edip iki kız kardeşe ait kimlik bilgilerinin örgütün eline geçtiğini, bu nedenle haklarında tutuklama kararı olduğunu öne sürdüler.
6: Tapuya dedi şey sızmış FETÖ. Dükkanı dedi hayali satış olacak dedi.
7: Sözde gizli operasyon bahanesiyle Yazar kardeşleri 3 ay boyunca kontrol altında tutan dolandırıcılar, iddiaya göre eviniz drone onunla izleniyor diyerek en yakınlarına bile tek kelime etmelerini yasakladı.
4: Burada operasyonumuz devam ediyor. Büyük ihtimal sadece dükkan. Anladınız mı?
6: Dükkan satılınca.
4: Ondan sonrası bekleyecek. Operasyon bitecek.
7: Sinsi planlarını adım adım ilerleten dolandırıcılar, iddiaya göre devlet güvencesi yalanıyla kardeşlerin bütün ziynet eşyasını istedi. Teslimat için eve gelen kurye Ay Yıldız parolasını söyledi. İki kardeş tüm altınlarını ve apar topar sattıkları dükkanın parasını kendi elleriyle teslim etti.
6: Altınları saklama kabı gibi plastiğe koyun, buzdolabına koyun dediler. İşte bir saat beklesin, onu çıkar. Masaya dizdirdiler altını. Ama telefon sürekli açık.
7: Ancak iddiaya göre dolandırıcıların isteklerinin ardı arkası kesilmedi. Yazar kardeşlerden ailenin diğer gayrimenkullerinin de satılmasını istediklerinde gerçek ortaya çıktı.
6: Kardeşim geldi, o bizi uyardı. Sizi dolandırmışlar diye.
4: Gözde kuyruğuna geldi. Sadece bu iki dükkan kaldı.
7: 40 milyon lirayı alan dolandırıcılar ortadan kayboldu. İki kız kardeş savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ekipler şimdi her yerde dolandırıcılık şebekesini arıyor.
4: Operasyon bitiminde tekrardan toplulabilirsiniz de verilecek.

0: Sırada dünyadan haber turu var.
1: Hem Fransa'da hem de İspanya'da ekipler yangınları söndürmeyi başaramıyor. Sorti üzerine sortiye rağmen sıcak hava işleri zorlaştırıyor. Alevlerle mücadele bir itfaiye görevlisinin gözünden işte böyle görünüyor. Siyonist her yerde Siyonist, Japonya'da turist olsa bile elinde Gazze'li çocukların fotoğrafı var diye yaşlı adama etmedikleri hakaret kalmıyor. İngilizce bilmediklerini söyleyen kişi de İsrail öfkesinin hedefi oluyor. Wisconsin'de kuvvetli rüzgar ve fırtına elektrik direklerini devirdi. Yüksek gerilim hattı işte böyle koptu. Bölgede elektrik kesildi. Hayatta kalma umuduyla iki köpeğini duman kapanından itfaiyecilere doğru bırakıyor. Sonra sıra kendisine geliyor. Alevler yanı başına kadar gelince kadın ölümü göze alıp merdivene tırmanıyor. Ekipler onu kıl payı kurtarıyor. Amcasıyla çıktığı ilk uçuşta uçağın motoru bozuldu. Sahile zorunlu iniş sonrası yeğen heyecanlı ama mutluydu. Sürücünün şişesini kaldırıma attığını fark eden adam duruma seyirci kalmadı. Tartışma sıra dışı bir geri dönüşüm anıyla sona erdi. İstemeden futbol sahasının kalesinde mahsur kalan baykuş polisin yardımıyla özgürlüğüne kavuştu. Halka arz olduktan sonra ilk fiyatının da altına düşen SpaceX, 16 katlı bir bina büyüklüğündeki Starship roketini sağ salim denize indirmeyi başardı. 52 metre boyunda ve yaklaşık 100 ton olduğu düşünülürse hiç fena sayılmaz. Turu SpaceX'in sahibi Elon Musk'a benzeyen kebapçının görüntüsüyle bitiriyoruz.
0: Apartman ve site yaşamında yaygın olarak tercih edilen cam balkon uygulamalarına ilişkin önemli bir hukuki süreç yeniden gündemde. Peki nedir bu? Detayları A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konuğu aktaracak.
2: Yaz ayının gelmesiyle birlikte evlerde, apartmanlarda özellikle dış cepheye yönelik bir takım tadilatlar yapılıyor. Ama bu tadilatların masum görünen kısmı olsa da aynı zamanda yönetmeliklerde hükümleri de var. Özellikle cam balkon gibi yapılan işlemlerde yine yönetmeliğe aykırı olarak kabul ediliyor. Peki yönetmeliğin detayları neler? Vatandaşlarımız nelere dikkat etmelidir? Bunları konuşacağız elbette. Yanımda çok kıymetli bir yayın konuğum var. Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
2: Teşekkür ederiz Cevdet Bey. Aslında çok sık karşılaştığımız bir durum yaz ayları da geldi. Balkonlar zaman zaman kapatılıyor. Cam balkon ya da PVC gibi işlemlerle. Neler söylemek istersiniz? Yönetmelik ne diyor bize?
3: Şimdi zaten dış cephe ortak mekan sınıfına girdiği için dış cepheye yapılacak ve çatıya yapılacak, ortak mekanlara yapılacak her türlü müdahale mutlaka bir disiplin içine gitmesi gerekir. Bunu biz kafamıza göre yapma şansımız yok. Şayet biz bunu ruhsat esnasında veya çok öncelerden proje safhasında planlamış olsaydık dış cepheye müdahalemizi yapardık. Cam balkonumuzu veya PVC pencerelerimizi kapatırdık. Yani daha çok rahat edilmiş olacaktı veya kesinleşmiş olacaktı. Şimdi bizim ilk başta daha çok böyle bir bu sıkıntımız PVC pencerelerle balkonların kapatmasıyla başladı. Burada bir önce dendi ki ya bu cepheye müdahale olmaz, yapamazsınız. Daha sonra biraz daha masum görünen cam balkonlar. Bu tür her türlü müdahaleler bizim dış cepheye tadilat gerektiği için apartmanın belli bir oranda kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde biz bunu yapamayacağız. Ha, biz bunu ne zaman yapabilirdik? Proje safhasında, ruhsat safhasında. Eğer yapmış olsaydık herkes projesini işlemiş olacaktı. Bunlar biraz daha çok ısı izolasyonu için filan kış aylarında daha çok kapalı olması filan tercih ediliyor. Veya işte rüzgar girmesin diye korungaçlı amaçla masum gibi gözüken ama cepheyi bozduğu için bizim uzak durmaması gereken veya apartmanın büyük bir çoğunluğunun kabul ettikten sonra yapılması gereken bir durumdur.
2: Hemen yanımızdaki apartmanda da aslında bir örnek var. Buradan da bahsedecek olursak PVC ne oluyor? Cam balkon tam olarak ne anlama geliyor sizlerden?
3: Şimdi PVC pencereler genellikle bizim klasik

0: bu yani PVC kaplama, PVC pencere dediğimiz ısı izolasyonlu o odalarda konulan pencereler. Bunlar biraz daha kalın, daha emniyetli diyeyim. Bunlar bizi biraz daha görsel olarak çok bozuyor. Cam balkonlar ise tamamen camdan olan, biraz daha masum diyelim, ama tabii o da görseli bozuyor. Farklı görünüşleri var. Yani bir siteye girdiğiniz zaman veya bir apartmana görüyorsunuz, birisi kaplamış, birisi kaplamamış, birisi renkli, farklı boyutlarda. Bu da görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor. Bunu yapmamak gerekecek.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sunmuş olduğu yönetmeliğe göre, örneğin bir komşu olarak ben bu yapılan işlemi şikayet ettiğim takdirde bir sonucu oluyor mu, ya da nasıl bir sonucu oluyor? Yıkıma kadar gidebiliyor mu?
0: Şimdi eğer apartman ilk projesinde cam balkon veya PVC pencere yoksa, yani öyle bir kaplamamız yoksa, yıkama kadar gider ve cezasını da çekersiniz. Bütün masrafları tarafınızdan ödenmiş, yani tarafınızdan karşılanmak zorunda kalırsınız. Burada buna dikkat edin. Yani birisi şikayete maruz kaldığı zaman hemen düzeltin. Çok inatlaşmayın. Kusuru düzeltin, eski haline getirin. Bu işten sıyrılın. Mahkemelik olursanız mahkeme masraflarını, bilirkişi masraflarını hepsini üstlenmek zorunda kalırsınız ve davayı kaybedersiniz. Ama projesinde varsa, apartman yönetim planında varsa o yasaldır. Ona diyecek bir şey yok.
1: Şunu da sormak istiyorum. Güvenlik açısından bir risk barındırıyor mu? Neler söylüyorsunuz?
0: Şimdi bizim dikkat ederseniz bu tür şeylerimiz ağırlık bakımından biraz daha masum. Hı. Ama biz biraz evvel gezerken şunu dikkat etmiş. Şurada bir örnek mesela. Biz her türlü duvarlarda, mesela duvar kaldırdık veya duvar ördük, yapı ağırlığını değiştireceğim için risk teşkil eder. Bu örnek yapıda mesela cam balkon yerine tuğlayla kapatmış. Ne olmuş? Ağır çıkmayı biraz daha ağırlaştırmış binayı. Dolayısıyla risk teşkil edebilir. Biz duvar örmeyeceğiz veya duvar kaldırmayacağız. Cam balkon veya PVC pencereler biraz daha masum diyeceğiz deprem açısından.
1: Teşekkür ederiz. Yayın konuğumuz Cevdet Şentürk bizlerle birlikteydi ve aslında vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli bir konu hakkında açıklık getirdik diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Teşekkür edelim. Yanlış kullanılan sosyal medya ahlaki çürümenin zeminini hazırlıyor. Yetmezmiş gibi bir de işin içine abonelikler girdi. Sosyal medyadaki abonelik, takip ettiğiniz içerik üreticisinin size parayla sattığı görüntülere deniyor. Kolay yolla para kazanma. Hem kültürel yozlaşmayı hem de çocuk psikolojisini yakından ilgilendiriyor.
3: Bırakın kendi çocuğunu, başka bir velinin çocuğunun fotoğrafını çekip videosunu çekip onun üzerinden ikili paylaşım da yapabiliyor.
4: Sanal alem, yalan alem.
5: Çocuklar, gençler, yetişkinler. Tek bir hedefi yok. Sosyal medyada yaygınlaşan abonelik sistemi toplumsal çözülmeyi hızlandırıyor, ahlaki erozyonu büyütüyor.
6: Ünlüler aracılığıyla gündeme gelen ve bir anda popüler olan bu durum ciddi manada kültürel yozlaşmaya sebebiyet verdi.
7: Yanlış kullanılan sosyal medya zaten çürümenin zeminini hazırlamıştı. Ancak bu kez işin içine abonelikler girdi. Peki nedir abonelikler? Özetle takip ettiğiniz bir içerik üreticisinin daha özel bir içeriğini görüntüleyebilmeniz için o üreticiye para vermeniz.
8: Ben bu kadar para kazandım. Okey, niye buradasın? Bu nasıl para kazanacağınızı size de öğreteceğim diyor. Kişiler bu sefer daha çok seçilmek, daha çok görünmek, daha çok para kazanmak için aykırı davranışları otomatikman tercih etmeye başladılar.
6: Dijital içerik üretimi adı altında türlü kepazelikler müstehcen içerikleri ön plana çıkartıyor.
9: Çok yanlış. Çocuklar, mesela benim iki tane kızım var. Çok fazla özenti.
5: Kolay yolla para kazanma arzusu, eğitimin ve gerçek bir meslek edinme isteğinin ikinci plana atılmasına sebep oluyor.
6: Gerçekten bilginin, gerçekten zihnin para kazandığı bir sistem değil, bedenin, fiziğin para kazandırdığı bir sistem halini almaya başladı.
7: Sosyal medyadaki abonelik içeriklerinin videolarından en çok etkilenen kısımsa o videolarda adı geçen, görüntüsü kullanılan ya da o videolara maruz bırakılan çocuklar.
8: Birbirine yabancılaşma artar, kaygı düzeyi toplumsal oranda çok yükselir, şiddet hem aile içi hem dışarıda, sokakta, okulda şu an olandan daha çok artar. Yani kim ister bunu?
6: Amaca ulaşmak için her yol mübarek algısını oluşturuyor.
2: Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde doğal bitki özlerinden oluşan kene kovucu sprey geliştirildi. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Murat Onur konuğuyla bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
10: Teşekkür ederim Cansın Elvacı. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim.

0: çalışma aşaması neredeyse sona doğru da yanaşıldı. Nasıl bir sprey geliştirildi?
1: Evet, bildiğiniz gibi Tokat ve çevre illerinde yaz aylarının başlamasıyla birlikte kene kaynaklı sağlık riskleri artmakta. Biz Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi olarak toplumun ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel ürünler geliştirme konusunda ciddi anlamda çalışıyoruz. Şu anda bulunmuş olduğumuz TOGÜ Hijyen Lab laboratuvarımızda kene kovucu çalışmasını bilim insanlarımız, hocalarımız burada geliştirmekte. Tabii bunun en temel özelliği buradaki geliştirilen ürünün doğal ürünler olması, sağlık açısından herhangi bir risk barındırmaması, bu önemli. Ciddi bir aşamaya geldik. İnşallah Tarım Orman Bakanlığı'ndan da ruhsatımız aldığımız zaman bunu bir ürüne dönüştürüp piyasaya süreceğiz. Tabii burada sadece bu ürünler değil, onun dışında diğer ürünler de geliştirilmekte. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin ihtiyaç duyduğu bütün temizlik ürünlerimizi, hijyen ürünlerimizi başta hastanemiz ve üniversitemiz olmak üzere buralarda kullanıyoruz.
0: Şimdi hocam lafınızı keseceğim ama şu kavanozun içerisinde bakın keneleri görüyorum ben. Doğru mu hocam? Keneleri bir çıkartabilirsek eğer, bir tanesini şöyle kameraman arkadaşıma da gösterebilirsek. Kene yaz aylarında oldukça fazla bir şekilde çoğalıyor.
1: Evet. Yani bu bölgede özellikle kene popülasyonu artıyor. Bundan kaynaklı da sağlık riskleri artıyor. Son zamanlarda da yaygın. İşte üniversiteler aslında toplumun bu yaşanan sorunlarına çözüm üretmesi gereken yerler. Uzun zamandır bu laboratuvarda hocalarımız, bilim insanlarımız bu konuda çalışmalar yapıyorlar. İnşallah daha uzun süreli keneleri insanlardan uzaklaştıracak bir çalışmanın sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Şimdi, kıymetli olan çalışma aslında burada üniversitemizde yapılan bu çalışmanın en önemli kısmı yerli ve milli ürün geliştirme konusunda kararlılığımız.
0: Çok önemli aslında. Evet. Yerli ve milli bir şekilde bu keneyle mücadele için Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi çalışmalarını sürdürüyor.
1: Evet. Ve yine aynı şekilde de sağlık açısından herhangi bir risk barındırmayan ürünleri, yenilikçi ürünleri geliştirmek de üniversitemiz için büyük bir çalışma. Ben bu çalışmayı yürüten hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu ürünün ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Yılmaz hocam da söyledi. Kene ile mücadele aralıksız bir şekilde Anadolu'da devam ediyor. Üniversitelerimizde çalışmalar sürüyor ve kene kovucu spreyi de Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ndeki hocalarımız tarafından şu anda üretildi. Yakın zamanda da bunu tescili alınıp inşallah çiftçilerimize ve özellikle açık alanda gezen vatandaşlarımıza bu sprey dağıtılacak diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Cansın Helvacı.
2: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Fenerbahçe Zabce maçının bir özetine bakalım.
3: İşaret geldi. Mücadele egonik. Zabce başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Genduzi dokunamadı. Sahası içerisindeki mücadele ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Ceza sahası içi yine. İkiya Dimi battı kaleye. İkiya Dimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. 1-1'lik denge var şimdi skorda.
2: Şimdi sizi Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Yağmur Dede köyünde yaşayan 88 yaşındaki Kezban

Teyze ile tanıştıracağız. 55 yıl boyunca tiftik keçisinin yönünden çorap, kazak gibi ürünler örmüş Kezban teyze. Şimdi mesleğini adaşına öğretiyor. A Haber muhabiri Burcu Özduru ve kameraman Cengizhan Okutan'ın özel haberi gelecek ekrana.

0: biz buna adına fengere deriz. Bazı yerde kirman diyorlar. Biz fengere diye kullanırız. Bunu yaşlılarımız yapar. Bunu da yapınca böyle eğiriz.
1: Cevizden boyadım bir, cehriden boyadım iki, soğan kabuğundan boyadım üç, domates kabuğundan boyadım dört, hep böyle bir de beyaz. 4-5 renkli şallarım var. Her sabah her seher gelir geçersin. Her sabah her seher gelir gidersin. Kanımı kadehe koyar içersin.
2: Bir yanda yılların emeğini ilmek ilmek işleyen bir usta, diğer yanda ise ondan öğrendiklerini aynı özenle devam ettirmeye çalışan çırağı. Şu anda iki kezbanın tam ortasındayım. Sağ tarafımdaki Kezban teyzem ustamız, sol tarafımdaki Kezban teyzemse onun çırağı. Bugün geleneksel el sanatlarında usta-çırak ilişkisini ekranlarınızda getireceğiz.
1: Ben 22 yaşımda bu ipe eğirmeye başladım. 22. Adım Kezban, soyadım Yıldız. Önceden ipi eğirip çorap örüyordum. Sonradan hırka, kazak, yelek örmeye başladım. Sonra kış günleri eskiden soba yakardık. Pek güzel olduydu. Süveter ördüm, hırka ördüm çocuklarıma. Şal ördüm, yelek ördüm. Oğlanlara süveter, kızlara şal, gelinlere şal. Bu ipiden eğire eğire 55 sene eğirdim.
2: Sen bunu tabii birilerine de öğretiyorsun, devam ettirmek istiyorsun aslında.
1: Tabii canım, ben artık yapamıyorum. Bu arkadaşıma sen de yap bu işi, bu bana ip eğir dedi. Ben de eğirdim ama bir defa eğirdim. Ondan sonra kendin eğir dedim. Öğren, gel ben seni öğreteyim dedi.
3: Öğrenmişsin güzel.
4: İyi.
3: Eline sağlık.
4: İşte ben de öğrendiysem.
3: Çok güzel. Biraz şeyli, çiğli eğir. Çok sıkma ipi.
4: Ha, ipi sıkmayın. Düz,
3: tamam,
4: şöyle.
3: Tamam, yeter.
4: Tamam.
3: Ya çok buküntülü olmaz.
4: Buküntülü olmayacak.
3: O zaman yumuşak olmaz.
4: Sert bir düşer.
3: Evet.
1: Çok güzel, iyi. Biraz daha ince. Biraz daha ince.
4: Abla incesi de dayanımı.
1: Canım, ondan şal öreceğim.

0: Babamdan öğreniyorum. Bir kez ben dizimden ben bunu öğrenince hırkı ördüm. Çalıyordum.
1: Peki çok zor oldu mu öğrenmen Kezban teyzemizden?
0: Yok, öğrenmedi. Zor olmadı. Sağ olsun çok güzel gösterdi. Önce ipin tiftiğinin didilmesini öğretti bana. Eğer dedi tiftiği düzgün eğiriz, didersen çok güzel ip olur dedi. Bunları bana öğretti. Boyamayı öğretti. Bana hepsini öğretti. Ben ondan öğrendim.
1: Bu işlemi yapmak oldukça zahmetli. Kezban teyzemiz de yaklaşık 15 yıldır ip eğiriyor. Sonrasında ise onlarla yelekler, çorapları örüyor. Şimdi bizler de deneyeceğiz. Şimdi ne yapıyorum?
0: Tamam, şu ipi güzel güzel şeyi sündüreceksin elinde. Şu iki elinde. İki elini sündüreceksin, tengereyi döndüreceksin. Şurayı eline, şimdi ipini dolanır şeyi.
2: Ben bu sazı çala çala yorum.

0: ben evin içini tiftiyle doldurdum. Koyacak yer bulamadım. Satmaya kıyamadım. Vermeye kıyamadım. Şimdi sandıklar bundan dolu. Değer biçemiyorum. Çünkü çok emek çektim. Yıllarca bunun üstünde durdum. Çok seviyorum, severek yaptım. Yünden de olur da ben tiftiyi seviyorum. Eskiden yünden de yaparlarmıştı. Yün biraz daha teli kısa. Onun teli daha uzun. Bir. İkincisi mesela tiftik daha sıcak tutuyor. Yünden daha sıcak tutuyor. Ama bunun kullanmasını da bileceğim. Yaptım ama mesela makine atmak yok. Elinde yıkayacağım. Deterjan koyacağım. Kaynar su dökeceğim. Sıcak suyu sever. Soğuk verince buz gibi soğuk verirsen yapışır birbirine. Giyemem hiç. Elinde düğünün oluyor hayalim aliyem. Bizim düğün ne zaman zavallı yariyem. Eşim Adali. Uzun kavak kesilmez. Benim alim ne gelmez. Alim de gelecek emme hayalim aliyem. Askerler izin vermez zavallı yariyem.
1: Ali amcaya ördün mü sen hırka, yelek, çorap?
0: Olur muyum kız? Herkese ördüm. Ali amcaya örülmem.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeyle fiziki karşılığı darphane veya borsa nezdinde saklanan kıymetli madenlerin dijital kıymetli maden olarak işlem görmesine yönelik esaslar belirlendi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce
3: Halk, haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Çanta araması, devamsızlık şartı, disiplin ve kayıt kuralları. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-27 eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Yeni düzenleme okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine, seçmeli derslerden disiplin hükümlerine kadar birçok alanda yeni uygulamaları barındırıyor. Yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte okul yönetimi artık öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Aramalar öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yetkililer tarafından yapılacak ve her işlem için tutanak tutulacak. Artık velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle gerçekleştireceği görüşmelerde okulun resmi internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak. Yeni kayıt işlemleri Temmuz ayında e-okul sistemi üzerinden adres bilgilerine göre gerçekleştirilecek. Velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğal gaz faturası istenebilecek. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında seçmeli ders tercihleri Ocak-Şubat aylarında yapılacak. Tercihler veli, sınıf, rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından gerçekleştirilecek. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj, posta veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan, buna rağmen sınıf geçen öğrencilerse teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine her dönem sonunda karne ile birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin akademik gelişiminin yanı sıra devam durumuyla sosyal ve duygusal gelişimine ilişkin öğretmen değerlendirmeleri de yer alacak.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: 2050'de dünyanın yarısının miyop olacağını düşünüyoruz.
8: Karanlıkta telefon bakmak sadece uykuyu değil, göz sağlığını da bozuyor.
9: Melatonin diye bir hormonumuz var, beyinde bizi uykuya hazırlayan. Bunun salınması için aslında çok ışıklı olmayan bir ortamda olmamız gerekiyor.
8: Uzmanlar özellikle çocuklarda uzun ekran süresine karşı uyarıyor.
9: Çocuklarda uzağa görememe kusuru, yani miyopin oluşmasına sebep oluyor. Özellikle günde 2 saatten fazla cep telefonu kullanımı, karanlıkta cep telefonu kullanımıyla birleştiğinde aslında onların gözlerinde kalıcı uzağa görme problemlerine neden oluyor.
8: Peki miyop nasıl ortaya çıkıyor?
9: Çok fazla cep telefonu kullanımı bunun altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi. Yine karanlıkta bu işin olması miyopiyi hızlandıran bir başka bir sebep. Devamlı evde kapalı ortamda kalmak yine miyopiyi artıran bir sebep. Biz günümüzde mümkün olduğu kadar miyopiyle mücadele edip bunun, bu hastalığın görülme sıklığını azaltmaya çalışıyoruz.
8: Bu sorunla karşılaşmamak için ne yapmalı?
9: Dijital ekranlara bakma süremizi mümkün olduğu kadar azaltmak gerekiyor. Ama eğer işte mesleğimiz gereği devamlı bilgisayar başındaysak ya da ekran başındaysak şöyle bir kuralımız var. 20-20-20. 20 dakikada bir, 20 saniye 20 feet uzağa, yani birazcık uzağa bakıyoruz. Gözümüzün içinde ufak kaslar var. Bunlar bir şeyi netlemek için çalışıyorlar. Eğer biz bunları devamlı çalıştırıp netlersek onlar yoruluyor ve baş ağrısına sebep oluyor. Bu kısa aralıkları verdiğimizde aslında bu ağrılar, bu problemler daha az karşımıza çıkıyor.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: günler. Aa Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatler artık 12. 4. ve son saat dilimine başlayacağız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta makine ve kimya endüstrisindeydi. Toplantı sona erdi. Peki son durum ne? Toplantıya ilişkin Ankara'ya gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Damla Kuşkapan notlarıyla hazır. Damla, söz sende.
1: Bizler MK Gazi Fişek Fabrikası'ndayız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı bu hafta burada gerçekleşti. Elbette gündemde önemli konu başlıkları vardı. Dilerseniz ilk olarak Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyaretiyle başlayalım. Biliyorsunuz orada da farklı anlaşmalar imzalanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı imzalanan anlaşmaların ülkemiz Irak'la bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşıdığını ifade etti ülkemizle ilgili. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilmiştir. İşbirliği terörle mücadeleden elde edilen önemli bir başarı unsurlarından biri olmuştur. Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklaması yapıldı bakanlık tarafından ve o açıklamanın devamında da daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında eşgüdüm ve işbirliği imkanlarının artırılması konularına mutabık kalınmıştır. Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği ön plana çıkarken güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işletilmeye devam etmektedir ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesinin bölgesel istikrarın yanı sıra aslında Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti açıklamasında. İsrail ve Orta Doğu'daki gelişmeler de Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Bakanlık İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini açıkladı ve bu saldırıları da kınadı aslında. Filistin'de halkının yaşam şartlarının zorlaştığı bu dönemde İsrail yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerinden kaçınılması gerekmektedir mesajı verildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı yine bakanlık tarafından. İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barışla istikrar zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir mesajı verildi bakanlık tarafından. Öte yandan biliyorsunuz haftaya önümüzde iki hafta külliyede yaş toplantısı gerçekleşecek, yüksek askeri şura toplantısı. Milli Savunma Bakanlığı bu konuyla alakalı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızın onayına müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz ifadeleri kullanalı. Son olarak dilerseniz terörle mücadele verilerinden de bahsedelim. Geçtiğimiz hafta içinde 4 PKK'lı teröriste teslim oldu diyerek sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
0: Teşekkür edelim. Terör süs Türkiye neden önemli? Bu sorunun yanıtı terörün ekonomiye etkilerinde de arandı. Türkiye 41 yıldır terörle mücadele etmeseydi birçok noktada, mesela 143 Akkuyu nükleer santrali, 73 İstanbul Havalimanı, 600 Marmaray, 714 tane Ankara-İstanbul hızlı treni yapılabiliyormuş. Bu sürede maliyet 36 kez 6 Şubat depremine eşdeğer. Terörsüz Türkiye'de her yıl en az 75 milyar dolarlık kaynak yatırıma, üretime, istihdama dönecek.
2: Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor.
3: Türkiye 41 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu sürede 10 binden fazla güvenlik görevlisini şehit verdik. 50 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. Hal böyle olunca terörün ekonomiye maliyeti de dudak uçuklattı. Son olarak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında terörün ekonomiye etkileri konuşuldu. Rakamlar ortaya konuldu. Eğer terör olmasaydı 143 adet Akkuyu nükleer santrali, 1000 Yusufeli Barajı, 759 Atatürk Barajı, 73 tane İstanbul Havalimanı, 600 Marmaray, 2400 adet Avrasya, 2000 Osman Gazi Köprüsü yapılabilecekti. Yeni rakamlara göre terör nedeniyle Türkiye 41 yılda 36 tane 6 Şubat depremi yaşamış gibi maliyet ödedi. Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla sonuçlanmasıyla terörle mücadeleye giden kaynaklar yatırıma, istihdama, üretime, çalışana, emekliye aktarılacak. İşte bu rakamda yılda 75 milyar dolar.
0: CHP'li Etim Eskut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Ankara'da CHP'li Etim Eskut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Etim Eskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da aralarında olduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında arama yapıldı. Ayrıca şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Belediyeye yönelik suçlamalarda dikkat çeken detaylar yer aldı. Özellikle Etim Eskut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle, inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği suçlamalardan bazıları. Geçtiğimiz Mart ayında da Ankara Batı Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etim Eskut Belediyesi ile iştiraki Etimkent anonim şirketinin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlatılmıştı. CHP Genel Merkezi'nin seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen Çetin Fındık ve İsmail Yekta Değer hakkında soruşturma başlatıldı.
4: CHP Genel Merkezi'nin seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen Çetin Fındık ve İsmail Yekta Değer hakkında soruşturma başlatıldı. CHP Genel Merkez tarafından yapılan suç duyurusunda Fındık'ın kişisel ChatGPT hesabı üzerinden seçmen veri tabanını yeniden kullanılabilir hale getirmek için teknik destek almaya çalıştığı öne sürülmüştü. Duyuruda bu verilerde seçmenlere ait kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı ifade edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı verilerin çalındığı iddialarının ardından harekete geçti ve Çetin Fındık'la İsmail Yekta Değer hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. CHP Genel Merkezi görevden ayrılan eski çalışanlar Çetin Fındık ve İsmail Yekta

0: adeta değerin, partiye ait Yüksek Seçim Kurulu verilerini hukuka aykırı şekilde ellerinde bulundurduğu iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a tehditlerini sürdürdü. Trump çok sert vuracağız dedi. Gece saatlerinde Amerikan ordusu İran'ı bombaladı. Tahran ise karşılık olarak Ürdün'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Gelişmeleri muhabir arkadaşım Ekber Karabağ'dan alacağız. Ekber.
2: Evet Cansınar Bacı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun sabaha karşı İran'a yönelik saldırıları söz konusu oldu. 2 saat bu saldırılar sürdü ve az önce de senin belirttiğin üzere Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıları İran'ın Ürdün'e yönelik yaptığı saldırılara misilleme olarak yaptığını belirtiyor. CENTCOM'dan gelen açıklamada bu saldırılar sırasında devrim muhafızlarına ait onlarca mevzinin hedef alındığı ifade edildi. Ancak İran medyasında yer alan haberlere göre sadece devrim muhafızları değil, aynı zamanda sivil noktalara yönelik de saldırılar söz konusu olmuş gece saat sabaha karşı. Öyle ki Keşm adasında bir mezkur mahalle yapılan saldırılarda 3 kişinin, 3 sivil vatandaşın cansız bedenine ulaştığına ilişkin İran medyasında haberler yer almaktadır. İran'da bu meseleye misilleme olarak tekrardan Ürdün'ü hedef aldı. Gelen bilgilere göre Ürdün yönetimi İran'dan fırlatılan 5 füzeyi imha ettiklerini duyurmaktadır. Diğer taraftan devrim muhafızlarından gelen açıklamada Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğu ve gece bu bölgeden geçmeye çalışan bir gemide yangın çıktığı, diğer geminin ise geri döndüğü ifade edildi. Bu yangın çıkmanın sebebi neydi? Acaba bir mayına mı bastı yoksa saldırıya mı uğradı? Bu tam olarak bilinmiyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump İran'ın gemilere zarar vermesi halinde buralardaki masrafların İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını ifade etmişti. İran ise herhangi bir ülke veya şirket böyle bir parayı kabul ederse söz konusu şirkete, ülkeye o Hürmüz'den geçişine izin vermeyeceğini belirtti. Diğer taraftan İran'da devrim muhafazalarına bağlı çalışan Tasnim Haber Ajansı'nın X üzerindeki hesapları kapatıldı. İlginçtir, söz konusu haber ajansı geçtiğimiz gün Donald Trump'ın eşi Melania Trump'la ilgili güvenlik zafiyetlerini ve nasıl hedef alacağıyla ilgili bazı görüntüler yayınlanmıştı ve son olarak da şunu belirteyim. Devrim muhafızlarının kendi hesabı da Telegram üzerinden kapatıldı. Devrim muhafızlarından gelen açıklamada geçtiğimiz günlerde bölge ülkeleri, körfez ülkeleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri üsleri ve oradaki çalışanlarıyla ilgili bilgileri söz konusu Telegram hesabı üzerinden devrim muhafızlarıyla paylaştığını belirtmişti ki devrim muhafızlarının bu yönde de bölge ülkelerine bir çağrısı söz konusu olmuştu.
1: Ekber, teşekkür ediyorum. Türkiye'de dün 9 ilde yangın çıktı. Alevlerle mücadelede Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de sürüyor. Alevler nedeniyle yollar kapandı, evler tahliye edildi. Muğla'ya gidelim. Fethiye'deki yangınlarla ilgili son durumu muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun'dan alacağız. Ata.
3: Cansın, teşekkür ediyoruz. O yangının tahribatını gözler önüne sereceğiz. Biz de şimdi dün Seydikemer'de başlamıştı Muğla'daki orman yangınları. Daha sonra da Fethiye'ye sıçramıştı. Biz sabah saatlerinden bu yana aslında Fethiye'de haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Seninle de çok sayıda yayın yaptık. Şimdi tekrar Seydikemer'e geldik. Çünkü Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı oradaki, yani Fethiye'deki yangının enerjisinin düşürüldüğünü söylemişti. Ama tabii ki Seydikemer yangını Fethiye'deki yangının kat be kat üzerinde, onu söyleyelim. Çünkü toplamda 4 ev yandı Seydikemer'in özellikle mahallelerinde ve kırsal alanlarında. Köksal az önce gösterdi. Burası cami, köyün camisinin bahçesi, Çatak Cami ve orada yanan bir traktör var. Aşağı tarafta da yine yanan alanları sizlerle paylaşıyoruz şu anda A Haber yayınında. Gerçekten çok geniş bir alanı kapsamış durumda. Bir taraftan da tabii ki helikopterler halen de
4: zeytinler var. Hemen bu yerler... ağaçların da zeytin ağaçları olduğunu söylemek mümkün. Tabii şu an itibariyle hasar tespit çalışmaları halen daha
3: devam ediyor. Yapılabilmiş değil. Yine cenaze yıkama aracının da buradaki yangında, Çatak Çatak'taki Çatak mahallesindeki cenaze yıkama aracının da bu yangında zarar gördüğünü sizlerle

0: paylaşıyoruz. Helikopterlerin sesleri geliyor. Biraz daha ileriki noktalara, çünkü burada artık böyle küçük çaplı dumanlar çıksa da yangın burada kontrol altına alınmış durumda. Yayınımıza yansıtmayacağız ama ne yazık ki çok sayıda hayvanın da telef olduğunu biz burada en azından bulunduğumuz lokasyon itibarıyla gözlemledik. Tabii ki hasar tespit çalışmalarından net bir rakam ortaya çıkacaktır. Köksal, gelir misin? Burada da yaşamın olduğu bir ev, az önce biz yayınımızdan önce bu evde yaşayan vatandaş yanımıza geldi. Dedi ki benim evimi de çeker misiniz dedi. Biz de boynumuzun borcu olarak bu görüntüleri canlı yayında yayınlıyoruz. Burada bir vatandaş ikamet ediyordu ve ne yazık ki onun evi de alevlere teslim olmuş durumda. Şöyle içeriye doğru da bakalım. Halen daha bazı noktalardan dumanların çıktığını görüyoruz. Evet, bir müdahale yapılmış buraya dün gece saatlerinde. Ancak başarılı olunamamış. Zaten Muğla Valiliği de dün bir açıklama yapmıştı. Toplamda 4 ev. 3'ü kullanılmayan, 1'i kullanım, halen kullanım halinde olan toplamda 4 evin Seydi Kemer yangınında hasar gördüğünü, yandığını duyurmuştu. Ve işte Seydi Kemer'deki yangının bu boyutunu şu anda A Haber yayınında sizlerle paylaşıyoruz. Kameram arkadaşım Köksal Kılıç'ın özel görüntüleriyle birlikte. Dün 07.45 civarında çıkmıştı Seydi Kemer'deki yangın. Bugün de öyle saatleri oldu. Yani 28-29 saat oldu ama halen daha net bir açıklama yapılmadı. Yangının tamamen kontrol altına alındığına dair net bir açıklama yapılmış değil. Köksal gösteriyor. Halen daha dumanlar çıkıyor ama bu çok da tehlikeli bir durum değil en azından. Çünkü helikopterler yine farklı bölgelerde müdahalesini sürdürüyor. Ama dedik ya, tarım arazileri de zarar görmüş durumda. Burada da bir incir ağacını görüyorsunuz. O da zarar görmüş. Tamamen yanmış durumda. Çok sayıda zeytin ağacı. Sadece ormanlık alanlar değil. Çok sayıda zeytin ağacının da yine bu yangında hasar gördüğünü, zayi gördüğünü gözlemlemek mümkün. Gerçekten de içimizi acıtan görüntüler bunlar. Evet, toparlayalım. Seydi Kemer ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nden gerçekleştirdik yayınımızı. Halen daha yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Biraz daha uzak bölgelerde helikopterlerin ve yangın söndürme uçaklarının müdahalesi de havadan devam ediyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Ata, teşekkür ediyorum. Kadıköy Rıhtım Camii'nin inşaatına başlandı. Peki ne zaman hizmete girecek? Son durumu öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşım Erşan Karaca bizi bekliyor. Erşan.
2: İyi günler, iyi yayınlar diyelim. Kadıköy'de merak edilen cami inşaatı dün itibariyle başlamış olduğunu ifade edelim sizlere. Kadıköy Rıhtım Camii için ilk adım dün atıldı ve yaklaşık 7000 kişilik kapasiteye sahip olacak cami inşaatının 3 yıl sürmesi bekleniyor. Hemen vakit kaybetmeden caminin detaylarına bir bakalım dilerseniz. Ana kubbesi çapı 25 metre, ana kubbe yüksekliği 44.5 metre, 3 şerefeli minare yüksekliği 90.85 metre ve 2 şerefeli minaresi ise 78.12 metre olarak yapılması planlanan camide 7000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği ve 750 araçlık kapalı otopark ve 300 araçlık açık otopark alanı olacağı da bildirildi. Öte yandan caminin yüksek teknoloji ile mühendisliğin ileri seviyesinde inşa edileceği öğrenilirken, kendi enerjisini kendi bünyesinde üretecek nitelikte ve yağmur sularının toplanarak kullanılabileceği doğa dostu bir yapı olması hedefleniyor. Dün yapılan bir açıklama vardı yetkililer tarafından. Kadıköy'e sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda sanat atölyeleri, kütüphane, konferans salonları, aşevi, taziye evi ve 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir yaşam alanı inşa edileceği bilgisi de basın mensuplarına ve Kadıköy'de yaşayan vatandaşlara aktarıldı. Cami inşası için önce zemin güçlendirilmesi yapılacak, onu belirtmiş olalım. Yaklaşık 2100 kazık ve 6000'e yakın jet grut uygulanacak. Burada şu anda bulunduğumuz, görüntülerini paylaştığımız alanda çalışmaların başladığını sizler de şu anda görüyorsunuzdur. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre ilk hedefin otopark olduğu, en kısa zamanda Kadıköy halkının hizmetine açılacağı ve ardından da cami inşaatını hızlı bir şekilde tamamlanacağı da aktarıldı. Hem Türkiye için, İstanbul için de en önemlisi Kadıköy'de yaşayan vatandaşlar için ise gerçekten

0: oldukça büyük bir proje ve oldukça büyük bir yaşam alanı olacak. İnşaat süresi ise 3 yıl olarak öngörülüyor diyelim ve sözü Kadıköy'den stüdyomuza bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Senat Destenoğlu'nun görüntüleri ekrana geldi Ayşen Karaca'nın anlatımıyla. Mersin'de 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından öldüresiye dövüldü. Yakalanan zanlı tutuklandı.
2: En ağır cezayı alsın. Yani adaletin en ağır cezası neyse onu alsın.
3: Boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırdığı adamın kafasını defalarca tekmeledi. Dehşet anları kameraya yansıdı. Olay 24 Temmuz'da yaşandı. Mersin'in Erdem ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Belen evinin önünde oturuyordu. O sırada yanına kasklı ve eldivenli biri geldi.
2: Babam 80 yaşında, yaşlı, yürümekte çok zorlanıyor. Yaklaşık 2-3 yıldır yürümekte zorlanıyor.
3: Saldırgan 80 yaşındaki adamın boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırarak öldüresiye dövdü. O anlar kameraya yansıdı.
2: Elinde eldiven olan birisi babamın arkasında sandalyede otururken arkadan gelip boynunu sağa sola kırmaya çalışıyor. O arbede inen sandalyeyle beraber babam yere düşüyor. Düşünce de ayağıyla babamın kafasını eziyor.
3: Babasına yemek yedirmek için eve giden Ayfer Uyanık durumu hemen ekiplere bildirdi.
2: Baktım babam evin önünde müstakil, evimiz müstakil. Evin önünde yüzüstü uzanmış şekilde yatıyordu. İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm. Sonra sırt üstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yamulduğunu gördüm.
3: Ağır yaralanan yaşlı adam hastanede yoğun bakıma alındı. Polis 114 güvenlik kamerasından 380 saatlik görüntüyü izledi ve kimliğini tespit ettiği saldırganı yakaladı. Tutuklanan 47 yaşındaki zanlı ifadesinde yıllar önce yaşanan bir nedenden dolayı yaşlı adamı feci şekilde darp ettiğini savundu. Belen ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Yani yaşlı bir insandan nasıl alıp veremediğimiz olabilir? Farz et ki düşmansın. Bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz. Hangi egonu, hangi dehşetini şey yaptın bu insana? Bu canavarca bir hareket.
1: 13 Aralık 2025 yılında Berkant Balcıoğlu aracını sattığı arkadaşıyla seyir halindeydi. Araç hızla seyrederken bir kamyona çarptı ve Balcıoğlu hayatını kaybetti. Olaydan sonra ise sürücü Balcıoğlu'nun ailesinden ayıplı mal sattığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. O anlara ait araç içi yeni görüntüler ortaya çıktı.
4: Yani gerekli cezayı almasını istiyoruz tabii ki her iki tarafında. Birinin yanlış hareketi, birinin hız kurbanı olan bizi oldu yani. Oğlum oldu yani.
5: Gözü yaşlı baba evlat acısı çekerken kazayı yapan sürücünün ailesinin açtığı davayla neye uğradığını şaşırdı.
6: Biz mağdur olduğumuz halde hiçbir özür dilenmedi. Yani onun şeyine daha çok şikayetçi oldular.
7: Sattığı kişiyle beraber kaza yaptılar. Ayıplı mal sattığını söyledi.
5: 27 yaşındaki Berkant Balcıoğlu sürücü koltuğunun yanında oturuyordu kaza sırasında. Son anlarını da telefonuyla kayda almıştı. 7 ay önce meydana gelen kazada Balcıoğlu hayatını kaybetti. Sürücü ise Balcıoğlu'nun ailesine kazanın gerekçesi olarak aracı gösterdi ve kusurlu mal sattığı için şikayetçi oldu.
7: Aracın kusurlu olduğunu satarken kimseye söylemediğimizi söylüyorlar.
5: Olayla ilgili bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Hız limitinin 50 kilometre olduğu yerde 179 kilometre hızla gidildiği yazıyor. Zaten gencin son görüntüsünde aracın hızının 180 kilometreye kadar çıktığı görülüyor. Kazaya karışan tırınsa U dönüşü yasak yoldan dönmeye çalıştığı kayda geçti.
7: Kamyonun hatalı U dönüşü yaptığı, aracın yüksek hızlı olduğu, 13-15 saniye gibi sürede 180 kilometre hızlara çıkıyor araç. Ve durma imkanı yok yani.
1: Hatay'ın Antakya ilçesinde ahırdan kaçan Angus mahalleyi birbirine kattı. Bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
8: Yolu kes, yolu kes, yolu kes.
9: Evin oraya git.
3: Ahırdan firar etti, mahalleyi birbirine kattı.
9: Yolu kes, yolu kes, yolu kes.
8: Evin oraya git.
3: Görüntüler Hatay'ın Antakya ilçesinden. Angus cinsi bir sığır ahırdan kaçarak mahallede koşturmaya başladı. Vatandaşlar mahalleyi birbirine katan Angus'u yakalamak için seferber oldu.
10: Dedemlerin, nenemlerin orada yemek yiyorduk. Bir baktık canavliyle orada kaçan bir iki teyzem vardı hemen. Sonra bir öğrendik ki Mersem öküz kaçıyormuş. Biz de aşırı koktuk yani.
9: Yolu kes, yolu kes, yolu kes.
8: Evin oraya git.
3: Bazı araçlarda hasara neden olan hayvan sahibi tarafından yakalandı.
10: Sahibi herhalde at üstünde koşuyordu, o da beraber geliyordu. Biz de hemen evlere falan kaçtık yani, bir iki tane arabaya vurdu herhalde duyduğuma göre.
1: Yabancı plakalı araçlarla ilgili düzenleme resmi gazetede yayınlandı. İşte detaylar.
11: Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların köprü ve otoyollarda yapılan ihlali geçişlerin ücretleriyle idari para cezalarını ödemeyen sürücüler sınırdan ülkeyi terk edemeyecek. Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında yapılacak veri paylaşımı sayesinde plakaya tanımlı geçiş ücretleri ve cezalar ortak sistem üzerinden görüntülenecek. Yönetmelikte ihlalli geçişlere uygulanacak yaptırımlara da yer verildi. Buna göre geçiş ücretini ödemeyen yabancı plakalı araçlardan, ihlalli geçişten sonraki 15 gün içinde ödenmesi durumunda yalnızca geçiş ücreti alınacak.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor, o noktaya dönüyoruz.
12: İçerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Kastamonu hemşehrilerimin önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir. Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. İki üç hafta evvel değerli kardeşlerim Cudi'ye gittik. Hazreti Nuh peygamberin gemisinin oturduğu varsayılan Cudi tepesinde fevkalade güzel bir tören yaptık. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı anma töreni. Daha evvel terör dolayısıyla yapılamamış olan, son 1-2 yıldır da düşük düzeyde kutlamalarla yapılan bu etkinliği Allah nasip ederse bundan sonra

0: Ona Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesini aldık ve her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde bu tören yapılacak. Çok büyük memnuniyet duyduğumuz bir tören oldu. Bundan az bir müddet öncesine kadar Sayın Bakanımız burada. Hiç kimsenin giremediği, hiç kimsenin cesaret edemediği, hiç kimsenin uğrayamadığı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin cansiperane bir şekilde savunduğu, mücadele ettiği Cudi Dağı'nda en az 14-15 bin kişinin geldiği, insanların arabalarıyla, otobüsleriyle, kamyonlarıyla bir yayla şenliği haline getirdiği muhteşem bir etkinlik oldu. İnsanların gözlerindeki o parıltıyı, içlerindeki o sevinci okuyor gibiydiniz. Ellerinizle tutuyor gibiydiniz. İnşallah artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir ovasında silahların, bombaların sesleri olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek. Böylece o zaman nasıl birlik ve beraberlik içerisinde genç cumhuriyeti inşa etme başarısını ortaya koyduysak, bir asır sonra da birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafyada yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemde adından saygıyla anılan güçlü, muktedir bir Türkiye'nin sayfasını da hep beraber açacağız. İnşallah bu süreci şimdiye kadar büyük bir hassasiyetle getirdik. Herkesin çabalarının ortaklaşmasına sağlamaya gayret ettik. Bu bir kararlılıktır. İfade ettiğim gibi devlet aklıyla millet irfanının buluştuğu bir alandır. Eğer devlet aklıyla millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı terörsüz Türkiye meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Artık şimdiye kadarki acılar, şimdiye kadar konuşulan bütün bu zor hatıralar hepsi geride kalacak ve Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını inşallah açacağız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli meşverettir. Birinci Meclis en zor şartlarda milli mücadelenin kararlarını verirken, bir askeri erkan-ı harp dairesi gibi kullanılırken, aynı zamanda milletin temsilcisi olan yarısına yakını meclisi mebusan üyesi, yarısı da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş olan temsilcilerden oluşan birinci meclis en zor şartlarda meşvereti, yani danışmayı, yani daha geniş anlamıyla demokrasiyi kendisine esas almış, farklı fikirlerden ortak bir yol çizebilmeyi başarmıştır. Dolayısıyla bugün bir asır sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye siyasetinin en önemli meselelerinden birisi de hiç şüphesiz bu meşveret anlayışını, yani demokratik kurallar içerisinde istişare etmek ve doğru yol bulabilme kabiliyetini daha da ileriye götürmektir. Türkiye'nin yolu milli dayanışmadan, kardeşlikten ve mutlaka demokrasiyi güçlendirmekten geçiyor. Bunu da hep birlikte sağladığımız takdirde, bu istikamette yürüyüşümüzü devam ettirdiğimiz takdirde Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde duracak, Türkiye'nin önünü kesecek ne doğuda ne batıda, ne kuzeyde ne güneyde hiçbir güç yoktur ve hiçbir güç olmayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha 2. İstiklal Madalyası'nın Piyade Denizciler şahsında İnebolu'muza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün isimsiz kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum. Bu milletin bu büyük kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu biliyoruz. Aslında bu vesileyle bugün de birçok milletin tam manasıyla kurtuluşu içinde bizim kurtuluş mücadelemiz örnek olmayı sürdürmektedir ve sürdürecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnebolulu ve Kastamonulu kardeşlerimizi bir kere daha tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisini yüksek müsaadeleriyle madalya takdim töreni için bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz.
2: Evet, Bakan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarını canlı olarak ekrana taşıdık. Son süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuya ilişkin mesajları olmuştu dün. Asla genel veya kişisel af mahiyetinde değildi açıklaması. Kuşkusuz sürece dair o çerçeveyi çizen açıklama. Bu yasayla Türkiye'de genel af ortaya konulmayacak. Mesele silahların bırakılması, örgütün kendini feshetmesi. Bir cümle daha çok önemliydi. Bu bir yasa çıkarma meselesi de değil dedi Sayın Kurtulmuş. Türkiye'de başka yasalar da bu süreçten sonra çıkarılır. Yeni dönemin kapılarını açmak için önemli bir süreç. Yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak mesajını verdi. Önemli açıklamalardı. En azından terörsüz Türkiye süreci başlığında tarihe not düşen açıklamalardan biriydi. Şimdi İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Sivillerin bulunduğu çadırlara düzenlenen saldırıda 3 Filistinli'nin hayatını kaybettiği bilgisi var. İsrail ordusu soykırıma bahane olarak yine Hamas'ı gösterdi.

0: ordusunun helikopterleri havalandı. Gazze'de yine ölüm yağdırdı. Katil İsrail bir kez daha sivillerin sığındığı çadırları vurdu. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliama devam ediyor. İşgal güçlerinin hedefinde Han Yunus kenti vardı. Gece saatlerinde havalanan helikopterler yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara ölüm yağdırdı. O anlarda kameralar kayıttaydı. Çadırların vurulduğu anlar böyle görüntülendi. Saldırıda 7 yaşındaki Şamel Harasin yaralandı. İsrail'in daha önceki saldırılarında ailesinden 10 kişiyi kaybeden küçük kız 7 Ekim'den bu yana 4. kez yaralanarak hastaneye getirildi. Çadırların hedef alındığı İsrail'in saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı. İsrail ordusu soykırıma bahane olarak yine Hamas'ı gösterdi. Saldırı anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
1: Depozito iade makineleri bakkal ve büfelerde hayata geçiyor. Şu detayları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktardı.
2: Evet, geri dönüşümü teşvik amacıyla başlatılan doğa uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilimizde büyük ilgi görmüştü ve ilgi görmeye de yine aynı şekilde devam ediyor. Şimdi ise hem esnafa hem de müşterilere aslında daha bir kolaylık sağlanacak. Peki detayları nelerdir? Hemen yanında çok değerli konuklarım var, onlarla da konuşmak istiyorum. Aybike Mısır, çevre mühendisi. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Evet, yeni bir uygulama başlıyor. Vatandaşlar biliyorsunuz ki uzak yollardan geliyorlardı. Artık çok daha pratik yeni bir uygulama var. Nelerdir detayları?
3: Şöyle, makine kurulumu yapılamayan yerlerde vatandaşımızın daha rahat erişebilmesi, kolaylıkla erişebilmesi adına mobil doğa cihazları devreye alınmaya başlandı. Bu kapsamda esnaflar bu hizmeti vermek için sistem üzerinden başvuruda bulunuyorlar ve iade noktası olabiliyorlar. Vatandaşlarımız ambalajlarını aynı makinelere olduğu gibi bu noktalarda da iade edebiliyorlar. İade karşılığında ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli alıyorlar. Esnafımız da iade aldığı ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli alıyor bu hizmeti verdiği için.
2: Evet, aslında küçük esnafa da bir katkı sağlayacaktır bu.
3: Evet. Hem sisteme katılım noktasında hem de bir teşvik amacıyla güzel bir katkı olmuş oldu.
2: Evet, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi uygulamalı da gösterelim bir yandan. Evet. Efendim artık esnafa da aslında büyük bir katkı sağlayacak. Bir esnaf olarak neler söylemek istersiniz?
4: Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bu tamamen bir ertelemedir. Kullandığımız cihazlardan ayrı bir özelliği yoktur. Kullanması daha tamamen basit bir sistemdir. Şöyle cihazı okuttururken size de bir yandan da göstereyim şöyle. Müşteri getirdiği zaman önce bizim cihazımıza okuttuğu barkodu okutturduktan sonra alım işlemine şöyle başlıyoruz. Aldığımız zaman şöyle bir

0: hem doğaya, hem millete, hem de esnafa çok faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, biz teşekkür ederiz. Hem de aslında yakın çevredeki komşularınız, akrabalarınız da gelip bu noktalardan sizlere başvurabilirler. Peki şunu da sormak istiyorum. Cihazın nerede olduğunu, hangi büfelerde, bakkallarda olduğunu görebilecekler mi?
2: Tabii ki yine kullanmış oldukları aslında doğa uygulaması üzerinden iade noktası bul seçeneğiyle hem harita hem liste olarak kendilerine en yakın noktaları gerekirse yani bütün iade noktalarını aslında görüntüleyebilecekler.
1: Evet, birkaç tane daha örnek gösterelim. Biliyorsunuz ki büyük makineler vardı. Artık hem boyutu küçüldü hem de vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği köşe başındaki bir arka sokağındaki markete, büfeye giderek iade edebilecekleri küçük mobil uygulamalar artık hayata geçirildi. Hayırlı olsun diyelim. Hem çevreye hem de aslında esnafa büyük bir katkı sağlayacaktır.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet, yeni uygulama 81 ilde büyük ilgi görmüştü ve öyle ki büyük ilgi görmeye de yine devam ediyor. Şimdi ise hem vatandaşlarımızı hem de esnafı ilgilendiren çok önemli küçük mobil şeklinde aslında devam edecek diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
3: Malatya'da geleneksel yöntemlerle dut pekmezi yapılıyor. Nasıl yapıldığını öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Türel'le konuğuna hemen sözü bırakalım.
4: Evet, Malatya Yeşilyurt'tan, bereketli topraklar Malatya'dan tüm Türkiye'ye sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Malatya'da özellikle yaz döneminde birçok meyvenin hasadıdır. O hasatta başta kayısı olmak üzere dut, üzüm, çilek, elma gibi ürünler ilmek ilmek işlenir ve tüm Türkiye'ye, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderilir. Şimdi size tanıtacağımız meyve çok bilinen bir meyve değil ki, zira doğada az bulunur. Horom dutu. Horom dutu dalından büyük bir özveriyle toplanır ve getirilir, pekmez yapılır. Malatya'da horom dutu pekmezini yapan bir aile var. Yaman ailesi. Yaman ailesi bu konuda yıllardır çok büyük bir emeği göze alarak Türkiye'nin çeşitli illerine bu şifalı pekmezi gönderiyor. Yanımızda Ramazan Yaman var. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederiz. Çok zahmetli bir iş ama şifa deposu, kanser başta olmak üzere diyabet ve yine epilepsi, D vitamini eksikliğine, epilepsiye çok iyi gelen bir pekmez. Bir anlatır mısınız?
5: Evet. Bu meyvemiz dalından tek tek toplanıyor. Diğer dutlara özenle. Yani sirkelem olmuyor bunda.
4: Evet.
5: Şöyle gördüğünüz olduğunuz gibi.
4: İşte horom dutu gibi. Bu detayı da versin. Hı-hı. Turgut Yaman arkadaşım.
5: Topladığımız dutları pres makinamız var. Onu da sıkıyoruz.
4: Evet.
5: Krom kazanımızı alıyoruz. Kaynama süreci olmuyor
4: fazla. Evet, burada krom kazanımız. Evet,
5: de güneşte bekliyor. Yaklaşık bir 4-5 günlük bir güreşlenme süreci oluyor.
4: Evet, işte kıpkırmızı şifa deposu pekmezimiz.
5: Evet. Görmüş olduğunuz kazanımızda yaklaşık bir saat kadar sadece buharlaştırma yapacağız. Kaynatma değil.
4: Evet.
5: Daha sonra krom tepsilerimizi alacağız bunu. Ortalama 4 günlük bir güneşlenme süreci oluyor. Yani tamamen geleneksel usulle yapıyoruz.
4: Tamamen geleneksel. Evet. Görüyorsunuz hiçbir katkı yok. Doğal kesinlikle. Bir şekilde horom dutu pekmezi. Küçükken annelerimiz ağzımızda ap çıktığında, yara çıktığında bu dutu bize yedirdiklerinin ertesi günü o yara kaybolur. Bu kadar şifalı.
5: Şurada pekmezin kıvamına şöyle bir bakın. Evet. Rengini de görebilirsiniz.
4: İşte kıvamı.
5: Evet. Ya bunu çocuklar özellikle çok rahat tüketiyor. Diğer beyaz tut gibi değil. Ağır olmuyor. Tüketimi de çok rahat. Oldukça da faydalı dediğim gibi. Özellikle de yaşlarda ve çocuklarda
4: evet.
5: Vitamin eksikliği.
4: Türkiye'nin birçok yerinden siparişler alınıyor. İşte görüyorsunuz burada hemen pres makinesi var. Yağmur Hanım burada bize yardımcı oluyor. O da bu işin bir parçası. Kolay gelsin.
6: Hoş.
4: Kaç yıldır bu işi yapıyorsun Yağmur Hanım?
6: 3
4: yıldır. Bir anlatır mısın sen de hemen?
6: Ben ilk önce özenle dalından koparılıyor. Sonra gördüğünüz gibi burada pres makinesiyle sıkıyoruz. Ondan sonra buharlaşana kadar yaklaşık 1 saate kadar biraz ısıtıyoruz. Ondan sonra 4-5 günlük güneş burmaya süreci bakıyor. Var. Evet.
4: Evet. Evet, işte görüyorsunuz Turgut arkadaşım da hemen ekrana getiriyor. Kıpkırmızı doğada nadir bulunan bir meyve. Toparlamak gerekirse sevgili izleyiciler, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeyiz. Şifa deposu horom dutları bu mevsimde Ağustos, Temmuz gibi toplanıyor. Görüyorsunuz işte bu ince işlerden, el emeği, göz nuru işlerden geçirildikten sonra şifa deposu olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiliyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
3: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İstanbul Boğazı'ndan her gün ortalama 100 gemi geçiyor.

Boğaz aynı zamanda dünyanın en zorlu su yolu. A Haber ekibi bu yoğun trafiği Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile konuştu. Bakan Uraloğlu bu trafiğin nasıl başarıyla yönetildiğini A Haber mikrofonlarına anlattı. Bu röportajı ekrana taşıyalım. Bugünlük noktalayalım. Hoşçakalın.

0: İstanbul Boğazı dünyanın en zorlu su yollarından.
1: İstanbul Boğazı dünyanın incisi ama bir taraftan da dünyanın en tehlikeli su yolu. İşte günde ortalama olarak 100'e yakın gemi geçiyor. Hatta bu rakam geçtiğimiz yıl 40 bini yılda geçmiş durumda. İşte özellikle de o gemilerin birçoğuysa tehlikeli yük gemisi.
2: İşte bazen gözden kaçsa da Boğaz'daki trafik 7/24 devam ediyor. Gemiler Boğaz'ın her iki ucunda bu önemli su yoluna girebilmek için adeta sıra bekliyor.
1: İşte bu zorlu trafiği az sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla konuşacağız. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sarbot'a bineceğiz ve Marmara Denizi'nde kısa bir tur atacağız.
3: Çok gemi de var.
4: Evet.
3: Oradaki limanlara yanaşmak için bekler.
1: Dünyanın en zorlu su yolu olarak adlandırılan bu boğazı yönetmek zor mu efendim?
0: Tabii Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 80 bin gemi geçiyor. Günde 100 gemi demektir bu. Her gün 100 gemi. Bu bazen 120 olur, bazen 90 olur. İstatistiksel olarak bakacak olursak geçen gemi sayısının çok artmadığını görüyoruz. Ama geçen yük sayısının arttığını görüyoruz. Gerçekten bu bir taraftan da oradaki riskleri de beraber artırıyor.
2: Özellikle son rakamlara göre geçtiğimiz yıl İstanbul Boğazı'ndan 2504 kimyasal yük taşıyan ve 736 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker geçti. En çok geçen gemi türü ise 14724 rakamıyla genel kargo gemisi oldu.
1: İstanbul Boğazı'ndan geçen kaptanların daha az zorlandıkları ve daha fazla zorlandıkları noktalar var. İşte özellikle İstanbul Boğazı'nda iki kıtanın arasının en geniş olduğu yer Büyükdere. Ama en kısa ve özellikle en dar olduğu nokta ise şu anda bizim bulunduğumuz Aşiyan'la Kandilli arası. Bu iki noktanın arası yaklaşık 700 metre.
5: Bir de orada bir keskin dönüş vardır. Yani yukarıdan aşağı inersiniz, bir anda dönmek zorunda, geminin rotasını değiştirmek zorunda kalırsınız.
2: Dünyanın incisi enerji lojistiği açısından büyük önem taşıyor.
6: Ortalama yılda 130 ile 165 milyon ton sadece petrol boğazdan geçer. LNG hele çok özel şartlarda geçirilir. Rusya'nın iki limanından yüklenen petrol tankerleri genelde buradan geçer. Birisi Novorossiysk diye adlandırılan liman, birisi de Tuapse limanıdır. Sadece Rus petrolünü değil, aynı zamanda Kazakistan'ın Hazar boru hattıyla, petrol boru hattıyla Novorossiysk'e gönderdiği petrol de aynı şekilde Karadeniz üzerinden Akdeniz'e ve dünya piyasalarına açılır.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu tehlikeli yükler Boğaz'dan geçerken büyük önlemler alındığına da dikkat çekti.
0: Bunlar zaten zorunlu olarak bizim romörkörlerin eşliğinde gidiyorlar. O geminin büyüklüğüne bağlı olarak bir tane veya iki tane romörkörün eşliğinde gidiyor. Dolayısıyla buna uymak zorundalar. Ama bütün gemilere de aynı zamanda kılavuzluk hizmeti veriyoruz. Ve çok güçlü bir filoyla yönetiyoruz. Ya yani dünyanın en büyük kurtarma gemilerinden birisi olan Nene Hatun başta olmak üzere gemilerimiz ve botlarımız var. Onlarla yönetiyoruz.
5: İstanbul Boğazı ve Türk Boğazları dünyanın en emniyetli su yollarından birisi. Ben burada emeği geçenleri kutluyorum ama bu kaza olmaz demek değil. Önemli olan kaza olduğu zaman o kazada insan can kaybının olmamasını sağlayacak emniyet tedbirlerini almak.
2: Türkiye bu trafikten yılda milyonlarca dolar da kazanıyor. Ancak bu gelir zaman zaman bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Hürmüz Boğazı örneği ortaya atılıyor. Ancak Bakan Uraloğlu İstanbul Boğazı'nın Hürmüz'de aynı statüde olmadığını

0: olmadığına vurgu yaptı.
1: Tabii uluslararası bir su yolu olmakla beraber Boğaz'ın ya da denizin her iki yakası bizim.
2: Biliyorsunuz ki zaten Hürmüz Boğazı ile aynı olamaz.
1: Aynı olamaz. Artı burada uluslararası kabul görmüş bir Boğazlar Sözleşmesi var. Dolayısıyla burada her türlü gemi ve biz haklarımızı biliyoruz.
0: Bu arada geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile görüşen Bakan Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde ise çok önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.
1: Biz kalkınma yolunu bugün yapmış olsaydık, Hürmüz Boğazı'nı siz bana daha az şiddetli sormuş olurdunuz. Hürmüz Boğazı daha az konuşuluyor olurdu.
2: Ama geliyor galiba kalkınma yolu.
1: Evet, yani orada çok olumlu bir ziyarette bulunduğumuzu söyleyebilirim. 28'inde de Sayın Başbakan Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelecek. Belli kararları da almış olacağız inşallah. İlk defa bu kadar yaklaştık diyebilirim.
0: Bu yıl ihalesi yapılması planlanan bir diğer proje ise 3. köprü, yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek olan demiryolu hattı.
1: 6.7 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. İnşallah bu sene ihalesini yapar, önümüzdeki sene de başlarız ona. Bizim Marmaray'dan günde sadece 4 tane yük trenini geçirebiliyoruz. Dolayısıyla 4 tren bize yetmiyor, yetmeyecektir. Ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı'ndan Çatalca'ya gidecek olan hatla beraber yaklaşık 120 kilometre artık kapasite problemimiz kalmamış olacak. Türkiye'den, Kapıkule'den, Bulgaristan'dan en uç nokta olan Londra'ya kadar gidecek olan bir hattın kapasite problemini çözüyor olmamızdan bahsediyoruz.
0: Türkiye attığı yeni adımlarla dünyanın yine havadan, karadan ve denizden lojistik üssü olmaya devam edecek.
3: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödeme ve elektronik para kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmetini geliştirdi. Yapılan açıklamada, E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde, gerçek kişiler hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgilerse, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinin ödeme hizmetleri bölümünde güncel olarak yayımlanmakta olduğu belirtildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
5: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
0: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Sistem dondu, online satışım durdu.
9: Tami de çözülsün.
8: Nasıl?
9: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
8: Büyüksün.
9: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
8: Tami.
9: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
8: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla.

0: be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
1: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Her gün susmayan bomba sesleri. Savaş bitti dense de dinmeyen acı. Ateşkes Gazze için sadece kağıt üstünde kaldı. İsrail bombalarının altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, konakladıkları derme çatma çadırlarda, yıkık binalarda bile huzurla yaşayamıyor. Çünkü barış planı silahları susturmadığı gibi işgal ordusunun ilerleyişini de durdurmadı. İsrail askerleri her geçen gün sarı hattı ileriye taşıyarak sessiz işgalini derinleştiriyor.
11: Bu belki de 7. ya da 8. kez yerimden edilmem. Savaşın tamamı yerinden edilme üzerine kurulu. İsrail size bir anda buradan çıkın, içeri girmek istiyoruz diyor. Eşyalarınızı yerleştirmeye bile vaktiniz olmadan buradan gitmenizi söylüyorlar.
10: Özellikle Deir el-Bela, Han Yunus, Zeytun, Tufa, Şucaiye ve Refah'ın kuzeyindeki bölgelerde yaşayan Filistinliler, İsrail'in son 10 günde sarı hattaki ilerleyişi artırdığını söylüyor.
12: Uyandığımızda sarı hattı tam evin kapısında bulduk. Yataklarımız sokakta, durumumuz çok kötü ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz. İlerlemeye devam ediyorlar. Batı Gazze'de kalacak yerimiz yok. Çadırlar üst üste yığılmış, sahil şeridi insanlarla dolu.
10: İsrail her gün yayınladığı tahliye çağrılarıyla yetinmeyip, hoparlör takılı İHA'larla Gazzelileri bölgeyi terk etmeleri için taciz ediyor. Ağır insani koşullar altında yaşamlarını sürdüren Filistinlilerse evlerini ve topraklarını bırakmak istemiyor. Ancak bu kez devreye bombalar ve silahlar giriyor.
13: Neden gidiyorum? Onlar yaklaştılar. Buraya sarı çizgi çektiler. Bir gün önce oraya saldırdılar ve biz ayrıldık. Saldırılar yüzünden 5 kişi şehit oldu. Bombaladılar. Bir atölyeyi vurdular. Ne yaptıklarını bilmiyorum.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Vatandaşın birikimini hedef alan dolandırıcılar bu kez FETÖ soruşturması yalanını kullandılar. Tam 40 milyon lira çaldılar. Mağdurları ikna etmek için her yolu denediler. Ankara'da yaşayan 66 ve 64 yaşındaki kardeşler gelen bir telefonla hayatlarının şokunu yaşadı. Telefonun diğer ucundaki kişi kendisini savcı olarak tanıttı. FETÖ soruşturması kapsamında haklarında tutuklama kararı bulunduğunu öne sürdü. Büyük panik yaşayan iki kardeş tutuklama kararını kaldıracağız yalanına inandı. Ancak bunun bir bedeli vardı. Dolandırıcılar tam 40 milyon lira istedi. Şüpheliler mağdurları ikna etmek için her ayrıntıyı düşündü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına sahte evraklar düzenlediler. Hazırladıkları belgeleri mağdurların evlerine gönderdiler. Ardından FETÖ'ye yönelik gizli bir operasyon yürütüldüğünü iddia ettiler. Psikolojik baskıyı her geçen gün artırdılar. Evlerinin drone'la izlendiğini söylediler. Kimseye bilgi

0: vermemeleri gerektiğini, aksi halde gizli operasyonu deşifre etmiş olacaklarını ve suç işleyeceklerini iddia ettiler. Böylece mağdurları tamamen kontrol altına aldılar.
1: Anladınız mı operasyon?
0: Son aşamada hedeflerindeki servete ulaştılar. Yaklaşık 40 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını, mallarınızı devlet güvencesine alacağız bahanesiyle teslim etmelerini istediler. Teslimat için eve sahte polis gönderdiler. Parola ise Ay Yıldız'dı. Milyonlarca liralık ziynet eşyası bu şifreyle dolandırıcılara teslim edildi. Büyük mağduriyet yaşayan iki kardeş, şimdi avukatları aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 30 Temmuz Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Türkiye'nin birçok noktasında dün orman yangınları çıktı. Alevlerle mücadele sürüyor. Atagündüz Kurşun, Muğla Seydi Kemer'den, İsmet Yerdelen Antalya Kumluca'dan, Ahmet Çelik de Alanya'dan canlı yayında. Yunan adalarında da yangınlar sürüyor. Girit ve Midilli adalarındaki turistler tahliye ediliyor. İlhan Tahsin, Gümülcine'den canlı yayında. Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı. Abdullah Ünver, Ankara'dan canlı yayında. Irak Başbakanı'nın ardından Lübnan Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye geliyor. Kübra Bal, Ankara'dan canlı yayında. ABD-İran gerilimi yeniden tırmandı. Trump'tan İran'a çok sert mesajlar geldi. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. Fransa'da bir evde 5 bebek ölü bulundu. Anne gözaltına alındı. Ömer Aydın, Strasbourg'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Türkiye'de dün 9 ilde orman yangını çıktı. Alevlerle mücadele Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de sürüyor. Alevler ormanları sardı, yollar kapandı, evler tahliye edildi. Muğla'ya gidiyoruz. Seydikemer'deki yangınlarla ilgili son durumu A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun aktaracak.
1: Can Okunar, dün saat 07.45 sıralarında çıkmıştı Seydikemer ilçesindeki yangın ve halen daha tam manasıyla kontrol altına alınabilmiş değil. Dün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmıştı. Toplamda 4 ev hasar görmüştü. O evlerden bir tanesi işte burası, Çatak Mahallesi'ndeyiz. Dedik ya, yangına müdahale de devam ediyor. Bakın, yangın söndürme helikopterleri de hemen köyün üst tarafında bulunan yangın havuzuna sürekli olarak su almaya geliyor. Adeta zaman zaman konvoy oluşuyor o yangın havuzlarının olduğu noktada ve şu anda Çatak köyünün etrafındaki ormanlık alana müdahale devam ediyor. Dedik ya, toplamda 4 ev yandı dünkü yangında. Onlardan bir tanesi de işte şu anda az önce kapının girişini gösterdik. Burası da yan tarafı. Her ne kadar itfaiye ekipleri tarafından veya arazözlerle müdahale edilse de evin kullanılamaz hale geldiğini söylemek mümkün. Az önce de Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri de buraya geldi ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Halen daha dumanlar yükselmeye devam ediyor ama korkulacak bir durum yok. Bir taraftan da gözüm orada. Bakın, helikopter şimdi herhalde bir nokta atışı yapacak. Çünkü Tarım Bakanı da açıklamıştı. Çok sarp bir araziden bahsediyoruz. Özellikle bazı noktalarda vadiler var. Bakın şimdi suyunu bıraktı. Sadece helikopterler ve aynı zamanda uçaklarla müdahale edilebilen yerler var. O nedenle de böyle çok ince bir şekilde, hassas bir şekilde o sepetteki 2,5-3 tonluk sular bırakılıyor. Az önce o yangın havuzundan suyunu aldı bizim canlı yayınımızda o helikopter. Şimdi suyunu bıraktı. Tekrar su alacak ve o noktaya bırakacak. Çünkü üst noktalarda, üst tepe noktalarda bazı yerlerde dumanlar çıkmaya devam ediyor. Ormanlık alanda işte hal böyle olunca da halen daha havadan müdahale devam ediyor. Çok sayıda hayvanın da telef olduğunu söylemek mümkün. Gördüğünüz gibi ve burada da yine bir cenaze yıkama aracını görüyorsunuz. O da bu yangından nasibini almış durumda. Tabii sadece ormanlık alanlar değil, tarım arazileri de yine zarar gördü. Burada zeytinler yere düşmüş durumda. Zeytin ağaçları da yine burada yanmış durumda. Hemen arka tarafta bakın, bir incir ağacını da görüyorsunuz. Aşağı taraflarda yine dumanlar yükselmeye devam ediyor şu an itibarıyla. Tarım Orman Bakanı İbrahim Ümaklı dünden bu yana 115 yangına müdahale edildiğini söylemişti. Bunlardan 110'u kontrol altına alındı. 110'u kontrol altına alındı ve devam eden yangınlar var. Biz sabah saatlerinde Fethiye'deydik. Fethiye'nin Üzümlü Mahallesi'nde de gece saatlerinde yangın çıktı. Hatta Tarım Bakanı olduğunu söyledi ama öğleye doğru yaptığı açıklamada da bu yangının enerjisinin düşürüldüğünü duyurdu. O nedenle de şu an itibariyle artık birçok yangın bu bölgedeki enerjisi düşürülmüş durumda ve kontrol altına alınacak gibi görünüyor önümüzdeki saat itibariyle. Ve toparlayalım, Seydikemer ilçesinden gerçekleştirdik bu yayınımızı. Karadan ve havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Yeni bir yangın haberi daha var. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Eğirdir Barla mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine Atabey, Senirkent, Gelendost ve Yalvaç Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 4 arazöz ve orman işçilerince yapılan müdahale devam ediyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri İsmet Yerdelen'den alacağız.
2: Evet, teşekkürler Can Okanar. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 saat önce orman yangını başlamıştı ve ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu 24 saat içerisinde Kumluca'daki orman yangını söndürüldü. Şu anda tamamen yangın kontrol altına alınmış durumda. Evet, bu bölgede 13 ev orman yangından etkilendi ve kullanılamaz hale geldi. Kameram arkadaşım da sizlere gösteriyor şu anda. İki katlı bir binanın tamamen yandı, kül olduğunu, kullanılamaz hale geldiğini görüyoruz. Evet, buradan yukarıya doğru baktığımız zaman orada Antalya Kumluca karayolu var. Yangın bu dereden başlayıp tepelere kadar çıktı ve karayolu ulaşımı kapatıldı dün akşam saatlerinde. Şu anda kamera arkadaşımın gösterdiği iki katlı iki bina var. Onlar da yangından nasibini almış durumda ve kullanılmaz hale gelmiş durumda. Evlerden birisindeki mutfak tüpünün patlaması sonucu kerimit parçaları 300 metre 400 metre uzaklıkta buluyoruz biz. Oraya kadar gelmiş durumda, fırlamış durumda görüyoruz. Yine kameram arkadaşından rica ediyorum. Yanan elektrik tellerinin, direklerinin fazlarını burada görüyoruz. Evet, elektrik direklerinden kopan fazlar burada. Şuna da kameram arkadaşından rica ediyorum. Sol tarafa doğru çevir Mertcan. Evet, Mertcan'ın şu anda gösterdiği gibi yanan elektrik kabloları hızlı bir şekilde toplanıldı. Elektrik kurumu yetkilileri tarafından. Şu anda da yeni kablolar çekiliyor. Evet, yangın ateşler sönüp dumanlar çekildikten sonra yangının ortaya çıkardığı manzarayı çok daha net, ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Sadece yanan orman değil, ormanın içerisindeki bu meskenler de yandı. Meskenlerin etrafında meyve bahçeleri vardı, küçük çaplı seralar vardı. Tarım arazileri de, meyve bahçeleri de orman yangınından nasibini almış durumda maalesef. Evet, şu anda elektrik kurumu yetkilileri yeni kabloları çekiyor. Devlet olarak hem yangın esnasında havadan ve karadan yoğun müdahaleler yapıldığı gibi hem de yangının sonunda hızlı bir şekilde devletin şefkatli elleri bölgeye uzandı ve yanan kablolar hızlı bir şekilde toplanıyor. Yerine

0: Yenileri hemen çekilmeye başlandı bile diyoruz. Şu anda kameram arkadaşından rica ediyorum buraya doğru kamerayı çevirirse. Evet, burada bir telefon kablosunun hasar gördüğünü, kullanılması hale geldiğini görüyoruz. Bunlar da ne yapıyor? Yenileriyle yer değiştirecek diyoruz. Evet, Kumluca'da orman yangını tamamen kontrol altına alınmış durumda. Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de gerekli işlemleri yaptılar. Hasar tespit çalışmalarını yaptılar. Şu anda yangın riski burada kalmadı diyoruz. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum. Can Okunar.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Son durum bölgede bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik'te.
2: Evet, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Beldibi mahallesindeyiz. Sapadere mahallesinde yangın çıkmıştı. Yaklaşık olarak 20 saatten bu yana yangın etkili olmaya devam ediyor ama enerjisinin düşürüldüğünü belirtebiliriz. İşte gördüğünüz bu noktada bir yoğunlaşma var. Zaman zaman orada alevleri de görüyoruz ama helikopterler var havada. 3 tane helikopter var. Aralıksız olarak buraya su taşımaya devam ediyor. Bazı noktalarda yine lokal yangınların devam ettiğini belirtelim. Dün Sapadere'de başlayan yangın saat 17.30'da ihbarı geldi. İhbarın ardından çok sayıda ekip bu bölgeye sevk edildi. 2 uçak, yine helikopterler, 21 helikopter vardı bölgede. Zaman zaman sortilerini yaptı. Şu anda 3 helikopterin olduğunu belirtelim. 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle yangına müdahale ediliyor. Tedbir amaçlı olarak bu bölgede bazı evler boşaltıldı. Yine Fakırcalı, Beldibi ve Sapadere'de evlerin boşaldığını belirtelim. Şu anda bizler Beldibi mahallesindeyiz. Mahallenin hemen o kısmında Turan Konuk gösterebilirse kameram arkadaşım, bakın evler var. O evler boşaltılmıştı tedbir amaçlı olarak. Zaten bu bölgede yaşayan vatandaşların birçoğu yaylalara göç etmişti. Hayvancılık yaptığı için yaylalarda yaşıyordu. O noktalarda olan evlerde yerden, karadan müdahaleli evlere sıçraması engellendi. Bakın orada ekipler var. İşte o ekipler de o evlere alevlerin gelmemesi için çaba gösteriyorlar. Hem karadan hem havadan müdahalenin aralıksız olarak devam ettiğini belirtelim. 3 helikopter bulunduğumuz bu noktaya yöneldi ve bu noktada yangını sıçramaması için hemen ardında, dağın ardında Çamlıca mahallesi var. İşte o mahalleye bu yangın gitmemesi için tepelere müdahale edildi. Tepelerdeki yangın bir nebze olsun kontrol altına alındıktan sonra karadan da ekipler bölgeye girdi. Şu anda bulunduğumuz bu bölgenin etrafı sarılmış durumda. Karadan sürekli bir müdahale var. Beldibi'nde bir tane kullanılmayan ev yandı. Eski bir evdi o da. Ama şu an itibariyle bu bölgede yanan bir ev haberinin açıklandığını söyleyemeyiz. İşte gördüğünüz bu noktada ormanlık alan o kadar büyük ki yaklaşık olarak yangın 25 kilometrelik alanda etkili oldu. Dün gece oldukça şiddetli bir rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle Sapadere'de başlayan yangın yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki bu bölgede etkili oldu. Hemen yakında bir su kaynağı var. Helikopterler çok sık olarak o bölgeye gidiyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2,5-3 ton ağırlığında olan suyu alarak bölgede kara ekiplerinin belirlediği noktalara suyu bırakıyorlar. Şu an itibariyle yangının şiddeti oldukça düşürüldü. Enerjisi düşürüldü. Bir yandan yoğun olan bölgelere yoğunlaştırıldı. Kara ekiplerinin şu anda orman arazilerinin tamamının etrafında olduğunu söyleyebiliriz. Dün geceden bu yana karadan müdahale aralıksız olarak devam etti. Akşam saatlerinde hava araçları çekilmişti. Ama sabahın ilk saatleri itibariyle hava araçlarının bölgeye gönderildiğini belirtelim. Bakın yine o noktada Çamlıca köyüne yangının gitmemesi için büyük bir çaba harcanıyor. Ormanlık alan oldukça büyük burada. 25 kilometrelik alanda etkili olduğu demiştik. Çünkü bunun nedeni de yine bölgede oluşan rüzgarın etkisi vardı. Rüzgarın etkisiyle birlikte yangın bir anda bu noktaya geldi ve oradan da Çamlıca'ya gitmeye çalışıyordu yangın. Fakat şu anda yangın üst taraflarda kontrol altına alınırken hemen altta dumanların yoğun olduğu yerde müdahale devam ediyor. Bakın orada alevleri de zaman zaman kameraman arkadaşım görebiliyor mu bilmiyorum ama o noktada zaman zaman kameramıza yansıyan alevlerin olduğunu belirtelim ama şu anda evlere gelecek bir durumun olmadığını biliyoruz. Çünkü Yangının etrafında yoğun bir ekip çemberi var. Bu ekip de burada. Kameraman arkadaşım göster.

0: Kimse bakın burada mahalle sakinleri de burada çalışmaları buradan yakından izliyorlar. Onlar da buraya toplanmış durumda dualar ediyorlar. Buradaki ekiplere zaman zaman destek de veriyorlar. Su desteği veriyorlar. Yemek desteği veriyorlar. Ekiplerin buradaki çalışmalarına onlar da bu şekilde yardımcı oluyorlar. Zaman zaman yine traktörlerle köylüler de su taşıyarak yangını söndürmeye çalışıyorlar diyelim. Şu an itibariyle enerjisi düşürüldü. Bir alanda yangının kaldığını, ona da müdahalenin sürdüğünü belirterek sözü buradan size bırakalım.
1: Ve Avrupa'daki orman yangınlarına bakıyoruz. İspanya ve Fransa'da alevlerle mücadele devam ediyor. Kavurucu sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevler yerleşim bölgelerine ulaştı. Yüz binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
2: Ormanlar alev alev yandı, evler küle döndü. Avrupa'nın güneyi tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. İspanya ve Fransa'da günlerdir süren orman yangınları yüz binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar yangınların hızla yayılmasına neden oldu. Fransa'da özellikle Bordeaux çevresindeki Jurom bölgesinde alevlere karşı zorlu mücadele sürüyor. Yangının tehdit ettiği yerleşim alanlarından yüz binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Çok sayıda şirket yangın riski nedeniyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı. Fransa'daki yangınlarla mücadele için uluslararası destek sürüyor. Belçika, Türkiye, Portekiz, Hırvatistan, Çekya ve Slovakya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler söndürme çalışmalarına destek veriyor. Türkiye'de Fransa'ya gönderdiği iki yangın söndürme uçağıyla çalışmalara katkı sağladı.
3: Evlerinin, komşularının evlerinin, kasabalarının ve mahallelerin yandığını gören bir insanın hissettiği çaresizliği tarif edemem. Tam bir kaos yaşandı. Filmlerdeki gibi sanki yer yarılmış ve kızıl bir cehennem ortaya çıkmış gibiydi. Evlerin bulunduğu bölgede 15 ila 20 metre yüksekliğinde alevler vardı. Tam bir vahşetti.
2: İspanya'da da tablo alarm veriyor. Ülkenin orta kesimlerindeki Avila bölgesinde çıkan yangın, tarihe geçen en büyük orman yangınlarından biri oldu. On binlerce hektarlık alan yanarken alevlerin yaklaştığı yerleşim yerleri boşaltıldı. Binlerce kişi güvenli noktalara nakledilirken itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
1: Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Son durumu haber muhabiri Mehmet Miras'tan alacağız.
4: Evet, sabah saatlerinde saat 9.45'te Mersin Aydıncık ilçesi Karatepe bölgesinde orman yangını başladı ve şu ana kadar da devam ediyor. Havadan ve karadan çalışmalar söndürmek için bölgeden gelen, ilçeden gelen yangın söndürme aracılığıyla belediye itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Yangının neden çıktığınız daha belli değil ama Orman Bölge Müdürlüğü ve bölge sakinleri, köylüler de yangını söndürmesi için müdahalelerini sürüyor. Sabah saatlerinde başlayan orman yangını şu ana kadar devam ediyor. D400 karayolu, Antalya ve Mersin'i bağlayan karayolu ise tamamen trafiğe açıldı. Daha önce de bir kısmı trafik akışı vardı ama şu anda da trafik D400 karayolu açılmış diyelim. Mersin Valisi Atilla Toros da bölgede kriz masası oluştur, yangının söndürebilmesi için her koldan yardım, destek istediklerini de belirtelim. Mersin'in Aydıncık ilçesinde Karatepe bölgesinde yangını söndürme müdahalesi devam ediyor diyelim. Ve biz Mersin Aydıncık ilçesi Karatepe bölgesinden sözü merkeze bırakalım.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldığı cuma namazıyla gündem olmuştu. Bu kez de abdest alırken çekilen görüntüsü sosyal medyada tartışılıyor. Görüntü internette kullanıcıları iki farklı kutuba ayrıldı. Daha öncesinde birçok kez İslami değerlere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Özel'in görüntüleri samimi bulunmadı. CHP'li Barış Yarkadaş, ben Özgür Özel'le 3 yıl milletvekilliği yaptım, bir gün bile camiye gittiğini görmedim ifadelerini kullanmıştı.

0: Ben Özgür Özel'le 3 yıl milletvekilliği yaptım. Bir gün camiye gittiğini işte görmedim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Cami ve abdest de gündemden düşmüyor. CHP'den istifa ederek yeni partiyi kuran Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Hacı Bayramı Veli Camisi'nde kıldığı cuma namazıyla gündem olmuştu. Bu kez ise abdest alırken çekilen videosu sosyal medyayı ikiye böldü.
0: Bunlar samimi olmayan şeyler.
2: Kemal Bey'e gidiyor camiye.
0: Kimsenin itikadını sorgulayacak yani, durumda da değilim, haşa. Yani. Ama bunlar doğru değil.
1: Daha önce Kur'an-ı Kerim kursları için ortaçağ zihniyeti ifadelerini kullanan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatür dergisini savunan Özel, birçok kez İslami değerlere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
3: Bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Peygamberin resmini çizdiler. Saldırın Leman'a. Leman gazetesinin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz.
1: Yeni partiyi kurduktan sonra abdest alırken görüntü veren Özel'in o anları ise sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Bir kesim Özel'in çekimden haberi olmadığını savunurken, diğer bir kesimde oy kaygısıyla siyasi bir algı için bilinçli bir şekilde görüntülerin servis edildiğini öne sürdü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Özel'in abdesti yanlış aldığını savundu.
3: Kimsenin zorunlu olarak din dersi görmediği yarınları hep birlikte sağlayacağız.
4: Irak Başbakanı'nın ardından Lübnan Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye geliyor. Geçen hafta Trump'la görüşen Lübnan Cumhurbaşkanı bugün Ankara'da resmi törenle karşılanacak ve Başkan Erdoğan'la ikili görüşme gerçekleştirecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktarıyor.
5: Ankara adeta son 72 saatte Orta Doğu diplomasisinin merkezi haline geldi diyebiliriz aslında. Hatırlayacak olursanız Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı El Zeydi ile bir araya gelmişti. Özellikle enerji, güvenlik ve kalkınma yolu başlıkları ele alınmıştı. İşte bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin konuğu Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avni olacak ve resmi törenle karşılanacak saatler 16.30'u gösterdiğinde. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa bir görüşme gerçekleştirecek ve daha sonrasındaysa ortak basın açıklaması yapılacak. Tabii kritik bir zamanlama çünkü Orta Doğu'da jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle geçtiğimiz haftayı hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Ama işte bu görüşmenin akabinde, bu temas trafiğinin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor olması özellikle Türkiye'nin Lübnan dosyasındaki kritik rolünde önemli dikkate çıkardığını söyleyebiliriz. Tabii bu noktada hangi başlıkları görüşeceğini de ifade edecek olursak kritik ziyarette özellikle iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel güncel gelişmeler ele alınacak. Yine aynı zamanda İsrail'in özellikle Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak. Suriye'deki son durum ve aynı zamanda bölgesel güvenlik meseleleri de ele alınıyor olacak. Tabii Türkiye Lübnan'ın toprak bütünlüğünün ve aynı zamanda egemenliğinin korunmasına yönelik desteğini her defasında dile getiriyor. Eski Genelkurmay Başkanı olan Ansa özellikle ülkesine yönelik İsrail'in saldırılarının ardından en önemli başlıkları olarak ülkesinin yeniden inşasını ve aynı zamanda İsrail'e yönelik saldırılara karşı askeri güçlendirmeyi önemli görüyor. İşte bu noktada Ansa Türkiye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde özellikle Türkiye ile Lübnan arasındaki askeri eğitim programlarının güçlendirilmesini görüşeceklerini ifade etmişlerdi. İşte bu da bir diğer başlık diyebiliriz. Yine ekonomi işbirliği anlaşmaları da ele alınacak başlıklardan biri. 10 Temmuz 2026'ya gidelim. İstanbul'da Bahçettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de Lübnan Başbakanı Selemi kabul etmişti hatırlayacak olursanız. 3 ana başlık öne çıkmıştı. Özellikle Türkiye-Suriye-Lübnan hattında bir elektrik bağlantısı. Yine aynı zamanda Trablus-Humus ve Beyrut-Şam hattında Hicaz demiryolu bağlantısı. Anlaşması ve aynı zamanda ikili serbest ticaret anlaşmasını canlandırarak Lübnan altyapısına Türk yatırımlarının arttırılması konuları gündeme gelmişti. İşte bu başlıklar aslında bugünkü görüşmede bu projeler ivme kazanacak diyebiliriz. Yine Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerde görüşülüyor olacak. Anın gelmeden önce Türkiye ziyareti öncesinde açıklamaları var demiştik. Ondan da çok kısa bahsedelim. Türkiye ile koordinasyon tercih değil gerekliliktir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgesel ağırlığına dikkat çekerek ekonomik toparlanma, yeniden imar, güvenlik ve savunma alanlarında Türkiye'nin desteğine güvendiklerini belirtti ve İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasında Türkiye'ye destek çağrısında bulundu. İşte bugün o görüşme gerçekleşiyor olacak. Bizler de detayları aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
4: Beyaz Saray'daki kritik zirvenin perde arkası ortaya çıktı. Trump'la Netanyahu İran dosyasını masaya yatırdı. Görüşmede Hürmüz Boğazı, yaptırımlar, olası askeri senaryolar ve Suriye başlığı öne çıktı.
6: Kullanılan binlerce mühimmat, Körfez'de derinleşen enerji krizi. Savaşın maliyeti giderek büyüyor. Beyaz Saray'da buluşan ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu İran dosyasını masaya yatırdı. Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkasını anlattı. Trump'ın savaşın uzamasının enerji piyasaları ve küresel ekonomiye ağır fatura çıkarmasından endişe duyduğu aktarıldı. Netanyahu'nunsa İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki etkisini Batı'dan taviz koparma aracı olarak kullandığını ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Tahran üzerindeki ekonomik baskının azaltılmaması, deniz ablukasının sürdürülmesi gerektiği görüşünü savundu. Görüşmede Washington'ın masasındaki 3 kritik senaryonun da değerlendirildiği iddia edildi. Bunlar İran'la diplomatik anlaşma, deniz ablukasıyla ekonomik baskının arttırılması ve yüksek yoğunluklu askeri operasyonların yeniden başlatılması olarak sıralandı. Haberde Netanyahu'nun İran'la kalıcı bir anlaşmaya varabileceği konusunda ciddi şüpheler taşıdığı da yer aldı. Zirvede Suriye başlığı da gündeme geldi. İddiaya göre Netanyahu, Trump'a gösterdiği haritayla Türkiye'nin Suriye'deki kontrol alanının İsrail'in kontrol ettiği bölgelerden çok daha büyük olduğunu ileri sürdü. Görüşmeye ilişkin bilgi veren ABD'li bir yetkili ise bu değerlendirmeye itiraz etti. Yetkili, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının Şam yönetiminin rızası ve davetiyle sürdüğünü, İsrail'in işgaliyle aynı kapsamda değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
4: Soykırımcı Netanyahu'nun Washington ziyaretine Beyaz Saray'daki görüşmeden çok dışarıdaki protesto gösterileri damga vurdu. Protestocular hem otel önünde hem de Beyaz Saray çevresinde sokaklardaydı. Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'tan istediğini alamadığı ileri sürüldü.
7: Arka kapıdan geldi, protestoların gölgesinde Beyaz Saray'a girdi. İstediğini alamadan Washington'dan ayrıldı. Gazze soykırımcısı Benjamin Netanyahu'nun ABD ziyaretine protestolar damga vurdu. Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme öncesinde de sonrasında da tepkiler dinmedi. Washington'da önce kaldığı otelin lobisi protestocuların hedefi oldu. Göstericiler Netanyahu'nun bulunduğu restorana ulaşmaya çalıştı. Güvenlik güçleri müdahale ederken otelde "Bibi saklanamazsın, soykırım yapıyorsun" sloganları atıldı.
8: O tüm Yahudilerin kendi hareketini, eylemlerini ve suçlarını desteklediğini iddia ediyor. Ve tüm bu suç teşkil eden eylemleri meşrulaştırmak için dinimizi ve kimliğimizi kötüye kullanıyor. Biz ise hayır diyoruz. Tüm bunlar, İsrail'in temsil ettiği her şey, Gazze'deki bu soykırım, Batı Şeria'daki bu cinayet, Filistin'de 78 yıldır süren bu işgal, tüm bunlar suçtur.
7: Protestolar sadece otelle sınırlı kalmadı. Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler de Filistin bayrakları ve pankartlarla Netanyahu'ya tepki gösterdi. Aralarında antisosyalist Yahudi gruplarında bulunduğu eylemciler Gazze'de kalıcı barış çağrısı yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamaları nedeniyle tutuklama kararı bulunan Netanyahu, Washington temaslarında da beklediği sonucu alamadı. Kulislere yansıyan bilgilere göre Netanyahu basına kapalı yapılan görüşmeden istediğini elde edemeden ayrıldı.
4: ABD Başkanı Donald Trump İran'a tehditlerini sürdürdü. Trump, çok sert vuracağız dedi. Gece saatlerinde Amerikan ordusu İran'ı bombaladı. Tahran'sa karşılık olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
9: Evet Canı Pınar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'a yönelik saldırıları takribi olarak saat 3'te başladı ve 2 saat boyunca sürdü. Sentom'da gelen açıklamada bu 2 saat boyunca özellikle İran'ın güneyinde Hürmüz ve etrafındaki devrim muhafazalarına ait onlarca hedefin vurulduğu ifade edildi. Ancak İran medyasında yer alan haberlere göre sadece devrim muhafazalarına ait noktalar değil, aynı zamanda sivil noktaların da gece yapılan saldırılarda hedef alındığı ifade edildi. Özellikle Keşm adasında meskun bir alana yapılan saldırıda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Taksim Haber Ajansı ise bölgede bir spor kompleksinin vurulduğunu belirtti. Tabii burada esas önemli olan ve dikkat çekici olan mesele Can Okanak, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekçesi. Sentom'dan gelen açıklamada bu saldırıyı İran'ın bir gece önce Ürdün'e yaptığı saldırıya misilleme olarak yaptıklarını bildirdi ve bu 28 Şubat tarihinden bu tarafa bir ilk olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü bugüne kadar genellikle Amerika Birleşik Devletleri saldırmıştı ve İran bunlara misilleme yapmıştı ve ilk kez önce İran saldırdı, Amerika Birleşik Devletleri buna misilleme yaptı. Az önce de sizin de belirttiğiniz üzere İran'da ABD'nin bu saldırısına misilleme olarak Ürdün'ü hedef aldı. Ürdün'den gelen açıklamada Ürdün İran'a ait 5 füzeyi havada imha ettiklerini bildirdi. Kuveyt'ten de gelen bir açıklamada Kuveyt Çin'le bağlantılı bir şirketin hedef alındığı ve bir çalışanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Ancak tam olarak bu saldırının ne zaman yapıldığıyla ilgili Kuveyt'ten bir açıklama yapılmadı. Diğer taraftan Hürmüz'le ilgili de gerginlik devam etmektedir. Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Stentcom söz konusu Boğaz'ın İran devrim muhafızları kontrolünde olmadığını iddia etmişti. Ancak gün içinde devrim muhafızlarından bir açıklama geldi. Tehditler devam ettiği sürece ve müdahaleler yapıldığı sürece söz konusu Boğaz'ın kapalı olduğu ifade edildi. Ve gece bu bölgeden geçmeye çalışan iki gemiden birinde yangın çıktığı, diğerinin ise bunun üzerine bölgeyi terk ettiği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde bu bölgede gemilerde hasar oluşursa bunun karşılığını İran'ın dondurulmuş varlıklarından alacağını ifade etmişti. Devrim muhafızları ise eğer böyle bir durum yaşanırsa o ilgili ülke ve gemileri Hürmüz'den geçirmeyeceğini belirtti. Son olarak da Canı Konan şunu belirteyim. İranlı devrim muhafızlarıyla bağlantılı Taksim Haber Ajansı'nın X hesabı üzerindeki hesapları kapatıldı. Tabii gerekçe tam olarak belirtilmedi ancak söz konusu ajans bir gün önce Trump'ın eşi Melania Trump'la ilgili güvenlik açıklarını ve nasıl hedef alınacağı ile ilgili bir video yayınlanmıştı. Simultanen bu sebepten dolayı kapatılmıştı.
4: Mardin'de ikisi çocuk üç kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Cenazelerde dualarla toprağa verildi.
1: İkisi çocuk üç kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mardin'in Artuklu ilçesinde tali yoldan çıkarak ana yolda dönmeye çalışan otomobile kamyon çarptı. Savrulan otomobildeki 40 yaşındaki Leyla Güneş ile 4 yaşındaki kızı Rona Şevinak Gül olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan 10 yaşındaki Yusuf Eymen Bıyık ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
10: Olayın yaşandığı yerdeyiz. Maalesef kaza işte burada meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza ilişkin görüntüler ise işte bu kamera tarafından kaydedildi.
1: Hayatını kaybeden Leyla Güneş, kızı Rona Şevinak Gül ve Yusuf Eymen Bıyık kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
4: İstanbul Fatih'te tramvay cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarptı. Sirkeci'de yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf tramvayların hız sınırına uymadığını öne sürüyor.
1: Hızla gelen tramvay kadına böyle çarptı.
11: Yani bilerek, batman bilerek ona çarptı. Yaklaşık olarak 3 metre attı zaten.

0: Attıktan yaklaşık olarak 20 metre sonra durdu.
1: İstanbul Fatih'te bir kadın cadde üzerinde yürüyordu. O sırada hızla gelen tramvay ona vurdu. Kadın çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savruldu. Kafasından yaralandı. Esnaf tramvayların hız sınırına uymadığını iddia etti. Yetkililere çağrıda bulundu.
2: Genellikle batmanlar çok hızlı kullanıyor. Belli bir hız olması gerekiyor, sınırı olması gerekiyor. Olduğunu da zannediyoruz ama şikayetlerimiz olmasına rağmen maalesef batmanlar hala hızlı geçiyor. Turistik bir bölge, kalabalık bir bölge. Onun haricinde çocuklar aşağıya bir anda inebiliyor. Pusetliler var. Bu konuda birazcık da anlayışlı olmaları gerekiyor sürücülerin, batmanların.
0: Bizim onlardan ricamız lütfen tramvaylar ve batmanların arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleri.
3: Türkiye onu katıldığı yemek programında tanımıştı. Ünlü şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Erşan Karaca olay yerinde notlarıyla bizi bekliyor.
4: Evet, 2021 yılında katıldığı yemek yarışmasıyla gönüllere taht kuran, hem kişiliğiyle hem de el lezzetiyle taht kuran Eren Kaşıkçı dün akşam işte bulunduğumuz burada Kilyos'taki evinde akşam saatlerinde ölü olarak evin içerisinde bulunmuştu. Peki olaya dair ilişkiler ne, aynı zamanda evinin önündeki atmosfer nasıl, onlardan sizlere bir bahsedelim. Kameraman arkadaşımlar rica edeceğim. Şu anda bu Eren Kaşıkçı'nın bulunduğu evin tam olarak içerisindeyiz. Olay eşi ve çocuğunun Gökçeada'da olduğu sırada bir gün arayla kendisinden hiçbir şekilde haber alınamamasıyla ortaya çıktı. Eşinin uzun süren endişeli bekleyişi ve ısrarlı aramalarına yanıt alamaması üzerine durum İstanbul'daki bir aile dostuna bildirildi. Eve giderek zili çalan, ancak kapının açılmamasıyla paniğe kapılan arkadaşı durumu derhal jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızla Kilyos'taki adrese intikal eden ekipler kapıyı açarak içeri girdiklerinde ünlü şefi yatak odasında hareketsiz yatarken bulmuştu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolde Eren Kaşıkçı'nın ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan ilk incelemelerde en çok dikkat çeken ve aynı zamanda yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin hem başucunda bulunan komidinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek şüpheli ölüm üzerine kapsamlı bir adli soruşturma başlattı. Türk gastronomi ve televizyon dünyasını derinden sarsan bu beklenmedik kaybın kesin nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan yapılacak olan detaylı otopsi incelemesinin ardından resmiyet kazanacak. Eren Kaşıkçı sadece yemek yarışmasından bağımsız olarak şu anda bulunduğumuz Kumköy'de, yani Sarıyer'de, Kilyos'ta, burada hem komşuları tarafından hem de çevre esnaf tarafından sevilen bir şefti. Aynı zamanda dediğimiz gibi sadece yemek yarışmasından tanınan bir kişi değildi. Etrafından, çevresinden, aile dostlarından da oldukça sevilen bir insandı. Fakat dün akşam saatlerinde işte buradaki evde maalesef ki ölü olarak bulundu. Detaylı raporlar Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporları aktarmak üzere haber nöbeti devam edecek diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
3: Her türlü afette sakin kalmalarıyla tanınan Japonya'dan sosyal medyaya düşen görüntüler endişenin arttığının kanıtı. Hayatını kaybedenlerin 18'i aştığı bildiriliyor ve işte 7,1 büyüklüğündeki depremden sonra ülkede yaşananlar.
5: Korku dalga dalga yayıldı. Japonlar bile kaçacak yer aradı. Alışveriş merkezindeki patlama can kaybını arttırdı. Şimdiden 18 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. Mahsur kalanlar için arama çalışmaları sürüyor. Fay hattı üzerindeki yollarda bile ciddi hasar var. Deprem anlarına dair görüntülerse Japonların bile korktuğunun kanıtı. Sarsıntıya bir markette yakalanan Japonlar büyük panik yaşadı. Yüksek katlı binalarsa herkesin disiplin içinde masaların altına saklanmasına sahne oldu. Canlı yayında satış yapan bir sunucuysa başına kask takarak tüm sakinliğiyle işine devam etti.

0: kucağında taşıdı. Anne Yunus'un yavrusuna hüzünlü vedası Hint Okyanusu'nda kayda geçti. Yavrusu her suya düştüğünde anne Yunus onu yeniden sırtına aldı ve kilometrelerce yol kat etmeye devam etti. Yunus'un yanından bir an bile ayrılmayan sürü ise adeta yasa ortak oldu. Uzmanlar bu davranışın deniz memelilerinde görünen epimeletik bir davranış olduğunu belirtti. Araştırmalar Yunusların yavrularını günlerce terk etmediğini, hatta bazı annelerin yaz sürecinde beslenmeyi bile reddedebildiğini söylüyor. Hint Okyanusu'ndan gelen bu görüntüler, annelik bağının, sevginin ve yas duygusunun doğanın en derinlerinde bile yaşandığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.
1: Çinli bilim insanları yapay zeka ve tıp dünyasında çığır açacak yeni bir çip geliştirdi. Bu çip, insan beyninin karmaşık yapısını 10 milisaniyenin altında bir süreyle modellemeyi başardı. Peki bu acaba ne anlama geliyor?
2: Çinli bilim insanları çığır açacak bir teknoloji imza attı. Beyin hızında çalışan yeni bir çip geliştirdi. Geliştirilen yeni çip, insan beyninin karmaşık yapısını 10 milisaniyenin altında bir sürede modellemeyi başardı. Çip beynin çalışma biçiminden ilham alınarak tasarlandı. Verileri çok daha hızlı işleyebiliyor. Üstelik bunu daha az enerji harcayarak başarıyor. Bilim insanları bu teknolojinin beyin araştırmalarını hızlandıracağını belirtiyor. Yeni çipin beyin bilgisayar arayüzleri, tıbbi görüntüleme ve nörolojik hastalıkların araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Uzmanlara göre bu gelişme yapay zeka ve sağlık teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
1: Fransa'nın güneyindeki Vaucluse vilayetinde dondurucu bir vahşet gün yüzüne çıktı. Bir evde biri yeni doğmuş toplam 5 bebek cesedinin bulunması üzerine 32 yaşındaki anne cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktaracak.
3: Tanıklar 32 yaşında bir anne erkek arkadaşıyla birlikte eski bir kötü bir evde yaşayan bir anne olarak ifade ediliyor. Kişinin profili bu şekilde gözaltına alındı. Tabii ki 8 ve 12 yaşlarında iki çocukları bulunuyor ve bu anne geride bıraktığımız pazar günü evde doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra rahatsızlandı ve hastaneye başvurdu. Birlikte yaşadığı kişi bu durumu polise haber verdi. Çünkü hamilelikten haberi yoktu. Fransa kanunlarına göre bütün hamileliklerin belediyeye bildirilmesi gerekiyor. Hastaneye bildirilmesi gerekiyor. Fakat herhangi bir bildirim söz konusu değildi ve kadın 32 yaşındaki Marie isimli kadın hastanedeyken birlikte yaşadığı kişi evde bir araştırma yaptı ve koliler içerisinde yeni doğmuş bebeğin cesediyle birlikte 4 ayrı bebeğin daha kalıntılarına ulaştı. Toplam 5 bebek bu çiftin evlerinde bulundu. Önceki gün doğum yapan kadın gözaltına alınmıştı. Dün de kadının birlikte yaşadığı kişi yine gözaltına alındı. Fransa olduğu kadar bütün dünyayı da etkileyen, şok altında bırakan bir gelişme. Bu yeni doğmuş 5 bebeğe ait kalıntılar Fransa'nın Orange kentinde, Vaucluse vilayetinde, Fransa'nın güneyinde bulunan Orange kentindeki bir evde bulundu. Fransız kamuoyu bu konuyu konuşuyor. Kadının şimdiye kadarki bütün hamileliklerini gizlediği, eşinin dahi haberinin olmadığına dair bilgiler söz konusu. Herhangi bir bildirimde bulunmadan evde doğum yapan bir profil olduğuna dair bilgiler söz konusu. Pazar günü doğum yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde bir bebeği dünyaya getirdikten sonra hastaneye gitmesinin ardından bu bebeğin de yeni doğan bebeği

0: de hayatını kaybettiğine dair açıklamalar söz konusu. Carpentras Bölge Savcılığı konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildiriyor ve elimizdeki bilgiler sadece 5 yeni doğmuş bebeğin cesedinin kutular içerisinde bulunduğu şeklinde. Ailenin yakınları, komşuları son derece normal davranışlarda bulunan, herhangi bir şüphe olmayan bir aile olduğuna dair de bilgiler geçiyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Bilim insanları 2 yaşına kadar çok az şeker tüketmenin 10 yıllar sonra beyni korumaya yardımcı olabileceğini buldu. Örneğin bebeklik döneminde şeker alımı az olan kişilerde bunama riski %23 daha düşük. Ayrıntılara bakıyoruz.
2: Çocuklukta atılan küçük bir beslenme adımı yaşlılıkta hafızayı koruyan güçlü bir kalkana dönüşüyor. Bilim insanları 2 yaşına kadar düşük şeker tüketiminin ileri yaşlarda demans riskini belirgin şekilde azalttığını açıkladı. Uzmanlar 2. Dünya Savaşı sonrası İngiltere'deki şeker kotalarını inceledi. Eylül 1953'te kotaların kalkmasıyla kişi başı günlük şeker tüketimi 41 gramdan 80 grama yükseldi. Araştırmacılar bu dönemin öncesi ve sonrasında doğan yaklaşık 65 bin kişinin sağlık verilerini inceledi. Sonuçlar, bebekliğini şeker kısıtlaması döneminde geçirenlerde demans riskinin %23 daha düşük olduğunu gösterdi. Ayrıca bu kişilerin demans tanısını ortalama 2,5 yıl daha geç aldığı belirlendi. Araştırmacılara göre erken yaşta aşırı şeker tüketimi beyin gelişimine kalıcı zarar verebiliyor. Aşırı şeker beyinde insülin direncini tetikliyor, nöronlar arasındaki iletişimi ve hafızayı zayıflatıyor. Yüksek glikoz hücre hasarına ve kronik iltihaba yol açıyor. Yani yaşamın ilk 2 yılındaki şeker kısıtlaması, beynin direncini güçlendirerek ileri yaşlardaki bilişsel kayıplara karşı uzun süreli koruma sağlıyor.
1: Türkiye ile İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İtalyan hükümetinin stadyumlar için görevlendirdiği Massimo Sessa, az para yaptığı açıklamada Türkiye ile birlikte örnek bir şampiyona düzenleyeceklerini söyledi.
3: 2032 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar hız kazandı. Türkiye son yıllarda inşa ettiği modern statlar ve güçlü spor altyapısıyla organizasyona hazırlanırken, İtalya'da ise özellikle bazı statların yenilenmesi ve yeni stadyum projelerinin hızlandırılması gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bu kapsamda İtalyan hükümeti turnuva hazırlıklarını koordine etmek amacıyla mühendis ve kamu yöneticisi Massimo Sessa'yı statlardan sorumlu olağanüstü komiser olarak görevlendirdi. Sessa, Avrupa Şampiyonası için planlanan stat projelerinin koordinasyonundan ve yatırımların belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemesinden sorumlu olacak. Aspor'a özel açıklamalar yapan Sessa, Türkiye ile birlikte unutulmayacak bir şampiyona düzenleyeceklerine inandığını söyledi.
4: Oldukça iyi bir noktadayız. İlgili tüm kurumlarla yoğun koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hedefimiz belirlenen takvime uymak. Tüm statları UEFA standartlarına uygun şekilde zamanında tamamlamak ve Türkiye ile birlikte bu büyük organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmaktır. Euro 2032 yalnızca sportif bir organizasyon değil. Turnuvanın iki ülke arasındaki işbirliği açısından da tarihi bir anlam taşıyor. İtalya ile Türkiye, Avrupa ile Akdeniz arasında güçlü bir köprü oluşturuyor. Spor sayesinde iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği daha da güçlenecek.
3: Sessa, UEFA Başkanı Ceferi'nin İtalya hazır olmazsa organizasyon başka bir ülkeye verilebilir yönündeki değerlendirmesi hakkında da konuştu.
4: Bu konuda yorum yapmak istemem. Bizim görevimiz çalışmak, projeleri zamanında tamamlamak ve UEFA'nın belirlediği tüm kriterleri eksiksiz yerine getirmektir. Amacımız Euro 2032 Türkiye ile birlikte en başarılı şekilde düzenlemektir.
1: Saat başında devam edeceğiz.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin

0: bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1.175.601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1.201.173'e ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tahmide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tahmi dersin. Tahmi. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
3: Tahmi.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tahmi.
2: Tahmi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmi. Tam istediğin ödeme şekli.
1: Tahmi bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
12: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılı

0: Ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 4 ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Ticaret Bakanlığı dijitalleşmeyle birlikte artan reklam ve ilanlara karşı 1 Ağustos'ta düğmeye basıyor. Bakanlık tüketicilerin korunması amacıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe gitti.
4: Hedefli reklam kapsamında önlerine sürekli reklam çıkıyor hem velilerimizin hem çocuklarımızın.
3: Yeni düzenlemeler 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
5: Düzenlemeyle birlikte çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme kullanılarak hedefli reklamcılık yapılması yasaklanmış oldu. Hedefli reklamcılıkta da tüketicilere daha fazla kontrol imkanı sağlandı.
4: Burada getirilen düzenlemeyle bu hedefli reklamların hangi kriterlerle bu işletmeler tarafından ya da reklam sağlayıcılar tarafından bizlere iletildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve bu ayarları nasıl değiştireceğimizin açıklanması gerekiyor.
3: İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek fiyat gösterimlerine karşı da yeni kurallar uygulanacak.
4: İndirim başlamadan önceki son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat baz alınarak ve bunun net bir şekilde tüketiciye, vatandaşa belirtilecek, açıklanacak şekilde bunun üzerinden indirim yapılarak aslında vatandaşın yanıltılmasının önüne geçilmek hedefleniyor.
3: Kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.
4: Bakıyoruz bazı gizli reklamlar olabiliyor. Herhangi bir şekilde bir ürünü tanıtırken, bir hizmet noktasında alırken bunları reklam ve tanıtım kısmını vatandaşa net ve görünür şekilde belirtmek zorundalar.
3: Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap süresi de kısaltıldı.
4: 72 saat içerisinde cevap vermeleri gerekiyordu. Bu sürede aslında 48 saate düşürüldü.
5: Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka ile hazırlanan reklamlar oldu. Eğer bir reklamda insana benzeyen bir dijital karakter kullanılacaksa bunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.
4: Ve herhangi bir gerçek kişinin de izni dahi olsa yapay zeka ile üretilmiş herhangi bir kullanıcı deneyimine dayanmayan reklamı kesinlikle yayınlanmayacak.
5: Aldığımız pek çok üründe çevre dostu ibaresini sık sık görüyoruz fakat ne yazık ki hepsi

0: gerçekten öyle olmuyor. Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemeyle birlikte markaların çeşitli kurumlardan aldıkları belgelerle bunu ispatlaması gerekecek.
1: Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımız olursa Alo 175'i arayarak şikayetlerini tüketici danışma hattına 7/24 iletebilirler. Yine E-Devlet üzerinden haksız fiyat kuruluna, Ticaret Bakanlığı'na çok rahat bir şekilde şikayetlerini iletebilirler.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayını da devam ediyor. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Kırsal Sülüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle arazözler yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Diyarbakır'da eyyamı bahur sıcakları etkili oluyor. Aşırı sıcaklar gece saatlerinde de bunaltacak. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktaracak.
1: Evet, Güneydoğu'da hava sıcaklığı etkisini göstermeye devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'dayız. Tarihi Sur ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Belki de Diyarbakır tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor diyebiliriz. Ve sıcak havadan bunalan çocuklar, gençler, vatandaşlar genellikle serin bölgeyi tercih ediyor. Şu anda tarihi Anzele havuzundan son görüntüleri paylaşıyoruz. Çok sayıda çocuk, genç süs havuzunda yüzüyor, seriliyor. Gerçekten bunaltıcı bir sıcak hava var Diyarbakır'da, bölgede. Vatandaşların bir kısmı surların dibinde, bir kısmı ağaçların gölgesinde, çocuklar, gençler de süs havuzlarını tercih ediyor. Ve buradaki su buz gibi, Karacadağ bölgesinin eteklerinden gelen bir kaynak suyu. İşte bu su yüzyıllardır burada akmaya devam ediyor. Helsel bahçelerini sulayan bir sudan bahsediyoruz ve bu su hem Helsel bahçelerini suluyor hem de buradaki çocukları, gençleri serinletiyor. Yaşları değişiyor. 6 yaşından başlıyor. 13-14 yaşına kadar çocuklar, gençler buraya gelerek suda saatlerce kalıyor. Sabahın erken saatlerinde buraya gelen çocuklar akşama kadar burada hem eğleniyor hem de arkadaşlarıyla beraber hoşça bir vakit geçiriyor. Sıcak havadan kurtulmanın yollarını arıyor Diyarbakırlı çocuklar ve genellikle süs havuzunu tercih ediyor. Tehlikeli olmasına rağmen çocuklar tercih ediyor çünkü Sur'da böyle bir havuz yok, böyle bir imkan yok. Dolayısıyla buradaki çocuklar burayı tercih ediyor. Hava sıcaklığı gün geçtikçe Diyarbakır'da, bölgede artmaya devam ediyor. 40 derecenin üzerinde çıktığını söyleyebiliriz. En yüksek sıcaklık şu anda Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldüğünü belirtebiliriz. Şırnak'ın Cizre ilçesinde hava sıcaklığı 47 derece olarak ifade ediliyor. Diyarbakır'da ise 40 derecenin üzerinde, bazen 44, bazen 45, bazen de 43 olarak ölçülüyor. Bu anlamda hem vatandaşlar, hem çocuklar, hem gençler sıcak havadan etkileniyor ve genellikle serin bölgeyi tercih ediyorlar. Dediğimiz gibi Diyarbakır tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor ve çocuklar hem burada eğleniyor, hem seriniyor, hem de arkadaşlarıyla beraber hoşça vakit geçiriyor. Çocuklar havuzda serinlerken anneleri, babaları da ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışıyor. Bir kısım vatandaş da surların dibinde gölgelik alanları tercih ettiğini söyleyebiliriz. Burası aslında çocukların eğlence merkezi diyebiliriz. Hem çocukların anneleri, babaları gözetimde buradaki etkinlik devam ediyor. Evet, kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin ile beraber Diyarbakır'ın Sur ilçesinden bu görüntüleri sizlerle paylaştık diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.

0: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 şüpheli gözaltına alındı.
1: Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök.
2: Arkadaşlarımı satmam dedim. Adı şaibeyi karışanları meclis grup yönetimine aldım.
3: Türk siyasi hayatında yeni bir parti, yeni bir oluşum. Herkes çok umutlu, biz de çok umutluyuz.
4: Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da aralarında olduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında arama yapıldı.
5: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Etimesgut Belediyesi'nde mali suçlar polisi aramasını tamamladı. Belediye çalışanları binaya girmek için hazır bekliyor.
4: Ayrıca şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Belediyeye yönelik suçlamalarda dikkat çeken detaylar yer aldı. Özellikle Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği suçlamalardan bazıları. Geçtiğimiz hafta Mart ayında da Ankara Batı Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent AŞ'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlatmıştı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB iddianamesi ve CHP'nin iptal edilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada adı geçen Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'i grup yönetimine aldı. Peki hangi milletvekili neyle suçlanıyor? Yanıtı sıradaki haberimizde.
1: Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök.
2: Arkadaşlarımı satmam dedim. Adı şaibeyi karışanları meclis grup yönetimine aldım.
3: Türk siyasi hayatında yeni bir parti, yeni bir oluşum. Herkes çok umutlu, biz de çok umutluyuz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti meclisi ve merkez yürütme kurulunu almadığı Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özel ve Özgür Karabat'ı meclis grup yönetiminde görevlendirdi.
1: Yürüyelim arkadaşlar.
2: Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partilerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpille atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından disipline sevk edilmişti.
3: Genel Başkanımız ifade ettiği gibi bütün demokratların buluştuğu bir adres olacak. Biz de bu çerçevede çalışmaya devam edeceğiz.
2: Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 1 milyon dolar rüşvet iddialarıyla anılan Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un ismi, kurultay soruşturmasında usulsüzlük ve menfaat teminine ilişkin kamuoyuna yansıyan ifadelerde de geçti. Bulut iddiaları reddetse de tartışmalar bitmedi.
6: Baba ocağında rüşvet olur mu?
2: Özgür Karabat'ın ise hem kurultay soruşturmasında hem de İBB ve bazı CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında hazırlanan fezlekelerde adı geçti. İddialar, ihaleler, belediye iştirakleri ve menfaat ilişkilerine yönelik soruşturma dosyaları ile ilişkilendirildi. Aziz İhsan Aktaş, Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiğini öne sürdü.
1: Malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
2: İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de grup yönetimine giren bir diğer isim oldu. Özer'in ismi CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin soruşturmada delege

0: kişilerin iradesini etkilemeye yönelik usulsüzlük ve menfaat sağlandığı iddiaları kapsamında kamuoyuna yansıyan ifade ve tanık anlatımlarında da yer aldı.
1: Ahbap suç örgütüne yönelik operasyonların bir diğer ayağı da ifadeye çağrılan ve o dönem sorgusuz sualsiz ahbap korosuna katılan ünlüler. Verdikleri ifadelere bakılırsa birkaç ortak özellikleri var. Haluk Levent'e hiçbiri güvenmiyor ve hiçbiri ahbaba bağış yapmamış. Üstelik herkesi ahbaba yönlendirdikleri halde.
2: Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
3: Büyük deprem felaketi sırasında Ahbap adına kapalı çarşıdaki hanutçular gibi gel gel yapanların halini görüyorsunuz. İçler acısı.
4: Asrın felaketinin yaşandığı günlerde yaptıkları paylaşım ve açıklamalarla yardım çağrısında bulunanlar, savcılık ifadelerinde kendilerinin bağışta bulunmadığını bir bir itiraf etti. O günlerde milyonları ahbaba yönlendirenlerin cebinden bir kuruş para dahi çıkmadığı da böylece ortaya çıkmış oldu.
3: Biz de yanıldık. İyi niyetimizle davrandık. Ama şimdi vesile olduğumuz bu büyük rezaletten dolayı hepinizden özür diliyoruz. Deseniz incileriniz mi dökülüyor?
2: Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
5: Ahbabın mali faaliyetlerinde herhangi bir dahlim bulunmamaktadır. Ahbap için para toplamadım ve özür dilememi gerektirecek somut bir eylemim olmamaktadır.
4: Savcılığın ahbapla çıkar ilişkisi olup olmadığına baktığı ünlüler adliyeye gelmeye devam ediyor. Ancak o isimlerin birçoğu yardım dahi yapmamış. Onlara güvenip derneğe bağış yapanlar da haliyle bizi kandırdınız tepkisi veriyor.
6: Kendisi kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim. Benim Ahbap Derneği'ne veya Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildi. Kendisine para göndermedim.
7: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
8: Gerek deprem zamanı, gerekse de öncesi ve sonrasında bahsi konu derneğe bağışta bulunmadım. Ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim ve paylaşımım yoktur. Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem.
9: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
10: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
11: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
12: Herhangi bir şekilde Ahbap Derneği için veya Oğuzhan Uğur'un belirttiği herhangi bir hesap için yardım toplama faaliyetim olmadı.
3: Ya şöyle ağız dolusu, samimi, yürekten ya ben hata yaptım. Türk milletini de yanılttım. Huzurlarınızda milletimden özür diliyorum diyen çıktı mı aralarında? Bir kişi bile var mı?
13: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
4: O isimlerden biri de derneğin hesap numarasını paylaşan Mahsun Kırmızıgül.
14: Şahsi olarak bir yardımda bulunmadığım gibi yardımda da bulunması için çaba da göstermedi.
4: Ahbap ve Haluk Levent'e devlete güvendiğimden daha fazla güveniyorum diyen avukat Feyza Altun da bağışta bulunmadığını itiraf edenlerden.
15: Ahbap Derneği için herhangi bir bağış çağrısı yapmadım. Bağışta da bulunmadım. Dernekle hiçbir parasal ilişkim yoktur.
3: Madem böyleydi, madem biliyordunuz, neden o tweetleri attınız? Neden insanları yanılttınız? Sizin belli bir güvenilirliğiniz vardı toplum nezdinde. Bunu kullanarak bu büyük yolsuzluğa siz de katkıda bulundunuz.
16: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
4: Soruşturmada ifadeleri alınmak üzere Eda Ece, Berna Laçin, Farah Zeynep Abdullah, Kerem Bursin ve İrem Helvacıoğlu da adliyeye çağrıldı.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Terörsüz Türkiye çerçeve yasasının önümüzdeki hafta meclise gelmesi bekleniyor. İlter Yeşiltaş gelişmeleri aktaracak.
17: Can Okunar, artık geri sayım başladı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki hafta artık yasal düzenlemenin, çerçeve yasanın meclise gelmesi bekleniyor. Tabii önce... öncesinde kritik görüşmeler yapılıyor Ankara'da. AK Partili kurmaylar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir araya gelmişlerdi. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme oldu. Dün de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiler ve yasal düzenlemeye dair tüm ayrıntılar o görüşmede masaya yatırıldı. Ve terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılan bu kritik görüşmeler yasal sürecin hızlandığını ve düzenlemenin kısa süre içinde meclis gündemine geleceğini net bir biçimde ortaya koymuş oldu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye'nin başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik süreci desteklemeyi sürdüreceğini iğneledi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyette Ankara'da bir araya geldi. Fidan, yeni görevine seçilen Hayye'ye başarı dileklerini iletti. Hayye ise görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayye, İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığını ifade etti. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı tutumunu sürdürdüğünü belirten Hayye, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci hakkında da bilgi verdi. Bakan Fidan'sa Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını bütün platformlarda güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Türkiye'nin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemleriyle kutsal mekanlara yönelik saldırılarının gündemde tutulması için çalıştığını belirten Fidan, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması amacıyla yürütülen çabaların devam edeceğini söyledi. Fidan ayrıca Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik süreci desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdi. Görüşmede Filistin meselesinin yanı sıra diğer bölgesel gelişmeler de ele alındı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit geldi. Çok sert vuracağız dedi. Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken Hürmüz Boğazı'ndaki kriz de derinleşiyor.
18: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar.
19: Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıkıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim, diplomasi trafiği yerini karşılıklı tehditlere bıraktı. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemindeki ana başlık İran'dı. Trump, İran'ın Körfez'deki ABD hedeflerine yönelik saldırılarını hatırlattı, Tahran yönetimine sert mesaj verdi.
18: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar. Bize bunu yapmamamızı rica ediyorlar. Dün gece bize 5 roketle ateş etmeye çalıştılar. Hepsini önledik. İran'ı çok sert vuracağız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü buna karşı yapabilecekleri çok az şey var.
19: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni hamlelerin gündemde olduğunu söyledi.
18: Saldırıyı gerçekleştiren İranlılar daha önce karşı karşıya olduğumuz gruptan farklıydı. Zaten özür dilediler. Ama yine de onlara biraz haddini bildirmemiz gerekiyor.
19: Washington yönetimi bir yandan diplomatik kanalları açık tutmaya çalışıyor, diğer yandan bölgedeki askeri baskıyı arttırıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgedeki deniz trafiği ve İran limanlarına yönelik hareketlilik, güvenlik endişeleri sebebiyle mercek altında.
1: Dünyada yeni eğitim uçağı geliştiren ülke sayısı azalıyor. Bunun sebebi, eğitim uçaklarının artık sadece uçmayı öğretmekle kalmayıp geleceğin harbini öğretmek zorunda olması. Türkiye ise Hürjet projesiyle bu alanda önemli bir fırsat yakalamış durumda.

dünyada yeni eğitim uçağı geliştiren ülke sayısı günden güne azalıyor. Uzun yıllardır eğitim uçağı yapan ve dünyada bu konuda önemli bir pazara sahip İngiltere, Hawk serisinin yenisini tasarlamıyor. Bunun

0: Yine dışarıdan uçak almak istiyor. Eskiden neredeyse her büyük havacılık firmasına sahip ülke kendi eğitim uçağını geliştirirken bugün yeni nesil jet eğitim uçağı geliştiren ülke ve firma sayısı ciddi şekilde azaldı. Uzmanlara göre bunun sebebi maliyetin yanı sıra eğitim uçaklarının artık uçmayı öğreten uçak değil, geleceğin harbini öğreten sistem haline gelmesi. Müşteriler yalnızca uçak satın almıyor. Simülatörleri, yazılımları, yapay zeka destekli eğitim sistemlerini, bakım altyapısını, veri analizini ve eğitim mimarisini de satın alıyor. Bu dönüşümün doğal sonucu olarak yeni bir eğitim uçağı geliştirmek de her zamankinden daha zor hale geliyor. Farklı teknolojileri aynı platformda buluşturması da pazara giriş maliyetini yükseltiyor. Projet ise tam da bu noktada dünyanın gözünü çevirdiği bir sistem olarak dikkat çekiyor.
1: Savunma sanayide tam bağımsızlık hedefinin en gurur verici, en somut adımlarından biri de işte bu çelik kanatlarda saklı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı Hürjet gökyüzündeki yerini günden güne sağlamlaştırıyor.
2: Muadilleri çok fazla yok. Yani evet, şimdi T7 var. Amerika için dolu.
1: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
2: İki tane büyük hava kuvveti NATO'nun içerisinde Hürjet'i seçti. Ben yaygınlaşacağını düşünüyorum. Çünkü bir gerçekten Hürjet güzel bir uçak. Yani gerçekten güzel bir uçak. Hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında gerçekten güzel kabiliyetler var. İki, kaliteli bir uçak.
3: Son dönemde yolculukta taşınan powerbanklerin uçuş güvenliğini riske atmasıyla yeni önlemler getirildi. İngiltere'de de seyahatlerin arttığı bu dönemde bir kez daha uyarı yayımlandı. Peki hangi ürünler uçağın kargo bölümüne teslim edilmemeli? Ayrıntılar A Haber muhabiri Alparslan Düven'de.
4: Can O'Connor, yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte milyonlarca kişinin seyahate çıkmaya hazırlandığı İngiltere'de havacılık otoriteleri lityum pili cihazlara ilişkin güvenlik uyarılarını bir kez daha yeniledi. Sivil Havacılık Otoritesi özellikle powerbank, elektronik sigara, yedek şarj cihazları ve lityum pinle çalışan diğer elektronik ürünlerin uçakların kargo bölümüne verilen valizlerde taşınmaması gerektiğini açıkladı. Yetkililer lityum iyon pillerin aşırı ısınma sonucu, tabi buna termal kaçak deniliyor, ve zincirleme reaksiyonla alev alabileceğini, bunun da uçak güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Sivil Havacılık Otoritesi verilerine göre kargo bölümüne teslim edilen bagajlarda tespit edilen lityum pili cihazların sayısı son bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Yetkililer birçok yolcunun kuralları bilmeden powerbank veya elektronik sigarasını check-in bagajına bıraktığını, yani alt dediğimiz alt bagaja bıraktığını ve bu durumun ise yangın riskini arttırdığını ifade ediyor. Yine Sivil Havacılık Otoritesi günümüzde ortalama bir yolcunun uçuş sırasında akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi yaklaşık 4 farklı lityum pilli cihaz taşıdığına da özellikle dikkat çekiyor Can O'Connor.
3: Tekirdağ'da 70 yaşındaki teyzesini bıçaklayarak öldüren İnci Çalışkan hakkında iddianame hazırlandı. Katil zanlısı kadının yapay zeka uygulamalarına cinayet işleme ve cesedi yok etmeye ilişkin sorular sorduğu ortaya çıktı.
5: Teyzesini katletmeden önce yapay zekaya cinayet işleme ve cesedi yok etmeye ilişkin sorular sordu. Olay 9 Ocak'ta Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı. 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede evde yaşayan 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan'la eşi gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İnci Çalışkan, evine gittiği teyzesi Eriş'i boğazını kesip karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki 1 milyon lira değerindeki altın ve paralarla cep telefonunu alıp çıktığını söyledi. İnci Çalışkan

0: Kadının daha sonra yeniden erişin evine girerek cesedin üzerine kolonya döküp ateşe verdiği belirlendi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen çalışkanın yakınlarıyla birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. İnci Çalışkan ifadesinde ilişki yaşadığı sevgilisinin kendisini yönlendirdiğini ifade etti. İnci Çalışkan hakkında iddianame kabul edildi. Çalışkanın cinayet öncesinde yapay zeka uygulamalarına girip nasıl ceset yok edilir, bıçak çabuk öldürür mü, iz bırakmadan adam nasıl öldürülür sorularını sorduğu tespit edildi.
1: Niçin öldürdüğünü sanmıyordu?
2: Amasya'da 90 yaşındaki Merdane Albayrak'ın evi oğlu tarafından zorla elinden alındı. Vicdansız evlat evi mahkeme kararıyla boşaltıp annesini sokakta bıraktı.
3: Oturduğu ev.
4: Anneyim 90 yaşındayım. Nereye bindin?
5: Ben size süre vermeye geldim.
6: Oğluyla mahkemelik olduğu 90 yaşında icra şoku yaşadı.
4: Kavumu aldı elimden.
6: Amasya'nın Taşova ilçesi Alparslan köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Merdane Albayrak'ın küçük oğlu iddiaya göre evlerinin tapusunu zorbalıkla üzerine geçirdi. Ardından da tahliye davası açtı.
4: Beni icraya verdi. İcraya atmak istiyor. Ev kirası istiyor benden.
6: Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararının ardından eve giden icra memurları evin 10 gün içinde boşaltılmasını istedi.
5: Mahkeme kararını değiştiremeyiz. Bir sonraki gelişimizde bakın jandarma, çilingir neyse nakliye her şey geleceğiz.
6: Evsiz kalan yaşlı kadın gözyaşlarıyla evladına isyan etti.
4: Elimden aldılar, elimden aldılar.
2: Ankara'da son günlerde su kaynaklı salgın iddiaları endişeye yol açtı. Altındağ ve Mamak'taki kesintilerin ardından binlerce kişi mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere akın etti.
7: %10-15'lik bir artış gördük biz de. Enfeksiyon hastalıkları ve acil servise başvurularda ishal, kusma, karın ağrısı nedeniyle başvuran hastalar arttı. Hastalar genellikle hafif bir ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle başvuruyorlar.
8: Ankara'da vatandaşlar ishal, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere akın ediyor.
7: Hastalarda yaptığımız dışkı tahlillerinde genellikle viral bir ishal görüyoruz. Bu viral ishal genellikle yapılan tetkiklerde norovirüs denilen bir virüse bağlı bir ishal. Bu sadece sulardan kaynaklanan bir ishal değil. Sular, bulaş olmuş gıdalarla bulaşabiliyor. Aynı zamanda kalabalık ortamlarda, toplu yaşanan yerlerde kişilerden kişilere de bulaş söz konusu.
8: Peki vatandaşlar söz konusu salgından nasıl korunabilir?
9: Ankara'da son günlerde vatandaşlar ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelerin yolunu tutuyor. Söz konusu bu enfeksiyondan korunmak içinse hastaların kapalı su ve temiz besinleri tercih etmeleri gerekiyor.
7: El temizliği çok önemli çünkü kişiden kişiye bulaş da söz konusu. Kişiler genellikle ishal, bulantı, kusma olduğu zaman, hafif de ateş yüksekliği olduğu zaman biraz mide ve bağırsağı rahatlatıcı diyetler öneriyoruz. Nedir bunlar? Meyvenin biraz azaltılması, meyve ve sebzenin azaltılması. Meyve olarak sadece şeftali, muz öneriyoruz. Onun dışında sebze oranının azaltılması, probiyotik içeren gıdaların artırılması, yoğurt, elektrolit içeren gıdaların artırılması, maden suları gibi.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da araç muayene hizmetleri imtiyaz sözleşmesi imza törenine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
10: Nasıl sağlanacağı noktasında biz mutabık kalmıştık. Neydi içeri? Fişabur, Ovaköy'den sınır kapısının yapılması. İkincisi de yine petrol karşılığında kalkınma yolunun Türk müteahhitler tarafından yapılması anlaşmasıydı. Ve bu anlaşmada biz mutabık kaldık. Bütün detayları konuştuk ve sizin de sorduğunuz soru üzerine Sayın Başbakan'ın ziyareti

0: sırasında imza töreninin hemen arefesinde, hemen böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık. Orada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Ama tabii kamuoyuna ve siz gazetecilere ya ne oluyor orada, imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı diye bazı soru işaretleri oldu ama hani biz netti. Anlık dediğim gibi tespit edilen bir küçük eksikliğin düzeltilmesiydi. Zaten hemen basın açıklamasından sonra da biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan'ın huzurunda iki bakan olarak bu iki imzayı da atmış olduk ve onu da kamuoyuyla paylaşmış olduk. Ama özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Ve bunda bir şüphe oluşmadı ve bu şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı. Onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun. Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Bundan sonraki yol haritamız hızlıca bunun teknik altlıklarını hazırlayarak orada bir an önce kazmayı vurmak, ki Irak tarafı tuğla koymak ya da taş koymak diyorlar hani bir binanın başlangıcı gibi, inşallah bir temel atma töreniyle süreci başlatmış olacağız. Tabii şöyle, şimdi normal şartlarda baktığınızda bu 4-5 yıl sürecek olan bir projedir. Bunu hem Irak tarafı hem biz daha kısa zamanda bitirebilir miyiz diye istişare ettik. Bir kere şuna ben özellikle muhataplarımıza şunu söyledim. Şu anda dünyada iş yapan 250 büyük firmanın 50 tanesi Türk, müteahhit firmanın. Ve gerçekten çok çok hızlı işler yapıyoruz. Burada 4-5 yılda bitebilecek bir projeden bahsediyoruz. Ama başladıktan sonra acaba bunu 3 yılda bitirebilir miyiz? Elbette bunu da konuşacağız.
1: Sayın Bakan, proje bittiğinde, tamamlandığında Türkiye ekonomisine nasıl bir katkısı olacak? Transit taşımacılık anlamında nasıl bir potansiyeli sahip?
0: Burada şöyle tabii, sadece bunu bir demir yolu ve Türkiye üzerinden işte milyonlarca ton yükün taşınması olarak değerlendirmemiz işin açıkçası doğru olmaz. Bununla beraber Türkiye'de kurulacak lojistik merkezler, yine özellikle petrole dayalı kurulacak petrokimya tesisleri ve ona dayalı birçok ürünün Türkiye'de üretilmesi noktasında tesislerin kurulmasını öngörüyoruz. Hani şöyle global bir rakam vereyim size müsaade ederseniz. Biz AK Parti hükümetleri döneminde 355 milyar dolarlık yatırım yaptık ulaştırma altyapısına. Bunun 10 yıllık periyottaki ülkemize katkısı 2 trilyon dolar. Ve yıllık da 1 milyon insanımızın istihdamına vesile olmuş. Yani dolayısıyla bunu sadece bir ulaşım projesi değil, adı üzerinde bir kalkınma projesi olarak da değerlendiriyoruz.
1: Peki ilk kazma bu sene olur mu?
0: Hedefimiz o. Hedefimiz ilk kazmayı inşallah bu sene vurabilmek, ona gayret ediyoruz.
1: Efendim, demir yolu mu, otu yolu mu öncelik olacak? Nasıl olacak oradan?
0: Şöyle, öncelik demir yolu olacak. Yani şu anda işin açıkçası istediğimiz standartta olmasa da tekerleğin döndüğü bir karayolu var. Yani dolayısıyla o elimizde bir avantaj. Ama demir yolu noktasında maalesef bir imkan yok. Sil baştan demir yolunu yapacağız. Bir de burada hedef ülkelerin Avrupa olduğunu düşünürsek, karbon emisyonunu azaltabileceğimiz birincil ulaşım modunun demir yolu olduğunu belirtmek isterim. Dolayısıyla önce demir yolu.
1: Bununla bağlantılı Yalıkurt'tan Salim Kutusu'nda da bir demir yolu inşa edildi. Oradaki durum nedir? Hani?
0: Evet, ben teşekkür ediyorum. O da kıymetli. Biz şu anda tabii günlük yüzlerce trenin geçmesinden bahsediyoruz. Yıllık 30 milyon ton civarında bir kapasiteden bahsediyoruz. Elbette ülkemizde de yapmamız gerekenler var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Boğazı standart

0: Art ve kapasite kısıtı olmayan bir hatla geçmek. Şu anda Marmaray'dan günde sadece 4 tren geçirebiliyoruz. Niye? Çünkü orada günlük 300 tramvayımız, 300 metromuz Marmaray'dan seyahat ediyor ve ancak 4 tren geçirebiliyoruz gece vaktinde. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapacağımız bağlantılarıyla birlikte Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca'ya gidecek 122 kilometrelik bir hat. Bunu yaptığımızda çift hat olacak ve bir kapasite problemini kaldırmış olacağız. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası finansman kuruluşundan 6.7 milyar dolarlık bir kredi anlaşmasını çok çok uygun şartlarda yaptık ve yanlış hatırlamıyorsam 16 Ekim'de ihalesini yapacağız. Orada hani bu sene muhtemelen başlayamayız. 2027 yılında da orada başlamış olacağız. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Yabancı plakalı araçlarla ilgili düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemede geçiş ücretleri, ihlaller ve cezalara ilişkin usuller belirlendi. Ayrıca yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda dahil ihlal borcunu ödemeden sınırdan geçişine izin verilmeyecek.
2: Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların köprü ve otoyollarda yapılan ihlali geçişlerin ücretleriyle idari para cezalarını ödemeyen sürücüler sınırdan ülkeyi terk edemeyecek. Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında yapılacak veri paylaşımı sayesinde plakaya tanımlı geçiş ücretleri ve cezalar ortak sistem üzerinden görüntülenecek. Yönetmelikte ihlalli geçişlere uygulanacak yaptırımlara da yer verildi. Buna göre geçiş ücretini ödemeyen yabancı plakalı araçlardan, ihlalli geçişten sonraki 15 gün içinde ödenmesi durumunda yalnızca geçiş ücreti alınacak. 15 günlük sürenin ardından 30 gün içinde ödeme yapılırsa geçiş ücretine K1 geçiş ücreti alınacak. Toplamda 45 günü aşan ödemelerde ise 4 kat ceza tahsil edilecek.
1: Yapay zekanın işlerimizi elimizden alıp almayacağı hala tartışılırken daha büyük bir sorun tespit edildi. İki farklı yapay zeka modeli tutuldukları izole güvenlik ortamını aşmayı başardı. Yani test alanından kaçan modeller internete bağlandı ve başka bir şirketin sistemine sızdı. Bu risk karşısında birden fazla yetkili Amerikan hükümetine ortak bir mektup yazdı.
3: Yapay zeka kontrolden çıktı, teknoloji devleri panikledi. Sektörün önde gelen isimlerinden yaklaşık 1000 kişi ABD hükümetine ortak bir açık mektup yazdı. 1000'den fazla ismi harekete geçiren durum yapay zekanın kontrolden çıkmasıyla başladı. Gelişmiş iki farklı yapay zeka modeli tutuldukları izole güvenlik ortamını aşmayı başardı. Test alanından kaçan modeller internete bağlandı ve başka bir şirketin sistemine sızdı. Dijital odadan kaçan yapay zekanın neden olduğu panik, sektörün devlerini harekete geçirdi. Aralarında üst düzey yönetici ve araştırmacının bulunduğu 1000'den fazla kişi, ABD hükümetine açık mektup gönderdi. Yapay zeka geliştirme aşamalarının yavaşlatılması talep edildi. Yapay zekanın kontrolden çıkıp sistemlere sızması durumunda bu araçlar birer silaha dönüşebilir. İnsan müdahalesi olmadan sistemlere sızan yapay zekalar enerji altyapı tesislerine, finans sistemlerine kontrol dışı saldırabilir. Yapay zekanın kendi başına hareket etmesi karşısında ise insanoğlu çaresiz kalabilir.
1: Emekli maaşı hesabı yapılırken çalışma hayatındaki kazançlar dikkate alınıyor. Hangi tarihte emeklilik daha çok maaş artışı sağlar? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan konuğuyla konuşacak.
4: Emekliler için 3 tarih çok önemli. Bunlardan biri 1999 öncesi, biri 1999 ve 2008 arası ve bir diğeri ise 2008 sonrası. Peki bu tarihler neden önemli? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Mali Müşavir Mustafa Genç'le birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Şimdi emekli maaşı hesaplamasında 3 tarih çok önemli. Bu tarihleri ben...

0: 99 ve öncesi ve daha sonraları için hesaplamalar farklı boyutlar aldı. Dolayısıyla emeklilerimizin alacakları maaşlar bu oranlarla etkilenmiş oldu. Tablomuzda şöyle bahsetmiş olduğunuz gibi 3 tarihi detayıyla anlatmış olalım. 31-12-1999 ve öncesi dönem çalışanlar aylık bağlama oranı, yani ABU dediğimiz 25 yıl sigortalılık süresi, ilk 5000 gün için %60 uygulanıyor, 9000 gün için ise %70 uygulanıyordu. Prim ne kadar çoksa maaş da o oranda yüksek bağlanıyordu. 1-1-2000 ve 30 Eylül 2008 dönemi için ise 25 yıl için oran %60'lara çekildi, 10 yıl için de aylık bağlama oranı %35, sonraki her yıl için %2 ve 25 yıldan sonra her bir yıl için %1,5 olarak hesaplanıyor. 1-10-2008 ve sonrası dönem için, içinde bulunduğumuz dönemler için ise 25 yıl için aylık bağlama oranı %50'lere iniyor. Enflasyon ve büyümeden kaynaklı güncelleme katsayıları eklenmek suretiyle aylıklar bulunmuş oluyor. Aylık hesaplama kriterleri ne oldu, neydi? Sigortalının çalışırken ödediği SİPEK, yani sosyal güvenlik primi esas kazanç 3 dönem için aylık bağlama oranını etkiliyordu. Önceki yılın güncelleme katsayısı önemli, önceki yılın enflasyon oranı önemli, önceki yıl büyümenin %30'u içinde bulunan enflasyon artışları maaşı etkiliyor. Dolayısıyla çalışanlarımız ne kadar çok primi etkileyen oranda ücretleri, maaşları yansırsa primlerine, o oranda fazla maaş alacaklar.
1: Hocam çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı, çok sağ olun. İşte yayınımızın başında da söyledik, 3 tarih çok önemliydi, çok önemliydi dedik ve o tarihlerin detaylarını konuştuk. Mali müşavir Mustafa Genç'te diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Türkiye İstatistik Kurumu yaşam sürelerine ilişkin verileri açıkladı. Peki kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor? Haberimizde izliyoruz.
3: Kadınlar daha çok yaşıyorlar. Tüm şeyleri, dertleri adamların üstüne atıyorlar.
4: Hayır, bence kadınların ömrü daha kısa oluyor. Çünkü erkekler kadınları çok sinirlendirdikleri için sinirden kadınları öldürüyorlar diye düşünüyorum.
5: Türkiye İstatistik Kurumu 2023-2025 dönemine ilişkin yaşam süreleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yaşam süresi önceki 3 yıla göre artarak 78,5 yıla yükseldi.
6: Yani erkekler biraz daha rahat oldukları için kadınlara göre. Ya ben daha uzun olmasını beklerdim aslında erkeklerin yaşam süresinin.
7: Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma kapsamında kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine bakıldı ve kadınların yaşam süresinin erkeklere nazaran 5 yıl daha fazla olduğu görüldü. Peki bu yaşamın sırrı ne?
8: Kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
9: Bence kadınlar daha uzun yaşıyordur ya.
7: Peki sebebi ne olabilir sizce?
9: Onlar her şeyi çok düşünmüyordur ya, böyle şey kolay unutmuyorlar ama istedikleri zaman hatırlıyorlar onu. Yani
10: fazla erkekler gibi fazla çalışmadıkları için, evde oturdukları için fazla yaşayabilirler. Artı erkeklerin kafasını dırdır ettikleri için erkekler daha çabuk ölüyor, öyle diyeyim.
7: Erkeklerin ömrünü ne uzatır?
11: Tabii ki de karısının sözünü dinlemeleri uzatır.
12: Belki stresi daha az muhatap oldukları veyahut da kadınların daha dayanıklı oldukları acıya vesaire. Çünkü sonuçta onlara anne oluyor.
6: Zihni yormak, yani zihnini daha çok yorarsan yaşam süren de ona göre daha azalıyor. Yani daha stresli ve kaygılı bir yaşam geçiriyor olabilirsin.
13: Erkekler daha fazla risk alıyor. Yani bir işi daha atılgan erkekler. O yüzden kadınlar genelde evde oturuyor.
5: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde doğuştan beklenen yaşam süresi 75,9, kadınlarda ise 81,1. Kadınlarla erkeklerin arasındaki yaşam süre farkı yaklaşık 5 yıl.
4: Hem manevi, hani psikolojik olarak da kadınlar daha özgüvenli oldukları için, bir de daha bilgili oldukları için, hani bundan sebep, evet, doğru diyorlar.
14: Biz onlara iyi baktığımız için olabilir ya.
11: Kadınlar aynı zamanda doğum yaptıkça da yenileniyor yani bir şekilde. Öyle olduğunda yani aslında ikimize birbirimize muhtacız.
8: Ama biz kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.

0: süresini etkileyen faktörlerden biri de eğitim durumu. Eğitim durumunuz nasılsa yaşam süreniz de ona göre uzayıp kısalabiliyor.
1: Bilgi insanın ömrünü uzatır.
2: Eğitimli bir insan tabii ki sağlığına daha dikkat eder. Öyle düşünüyorum.
3: Yediklerine dikkat etmesi, içtiklerine dikkat etmesi, yaptıkları aşamalardan dolayı onlardan biraz daha fazla uzun olabilir.
4: Daha çok nasıl yaşayabileceğini biliyor olabilir, yani daha çok sağlıklı besleniyor olabilir.
5: Eğitim seviyesi yükseldikçe daha farklı ve detaylı düşünme alışkanlığı edinilir. Dolayısıyla insanlar biraz daha kendine dikkat eder diye düşünüyorum.
6: Sırada Turizm Yüzyılı programı var.

0: Değerli izleyenler, A Haber ekranında Turizm Yüzyılı programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Stüdyo konuğum her zaman olduğu gibi Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya. Sayın Başkan, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Her programda böyle orijinal bir konu bulup getiriyorum önünüze. Bu sefer sizin için pek orijinal olmayabilir. Bizim daha çok merak ettiğimiz bir konu var. Onu getirdim. Turizm sektörünün genel halini bir sizinle hasbihal etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. 65 milyar dolar gelir, 1,5 milyon kişi doğrudan istihdam, dolaylı olarak 5 milyon insanın ekmek yediği büyük bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Çok önemli bir sektör. Bu 65 milyar dolar dediğimiz nedir? Bu bizim neye denk geliyor? Turizm sektörümüzün genel büyüklüğü müdür? Evet. Hani bu rakamlar telaffuz edilince biz ne anlamalıyız Sayın Başkan? Bununla başlamak isterim.
1: Şimdi bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında ifade ettiği gibi turizm kesinlikle stratejik bir sektör Türkiye için. Artık eskisi gibi değil. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Canım çok da önemli değil gibi bir sektörden bahsetmiyoruz. Çok önemli bir sektörden
0: rakam çok
1: bahsediyoruz.
0: Büyük.
1: Rakam büyük. Ekonomisinin dışında etkilediği, etkileşim içinde olduğu kitle de çok önemli bir kitle. Çünkü yurt dışından getirdiğiniz turistten bahsediyorsunuz. Buradaki network'ü kullanabilmek, burada onların buradan memnun ayrılması, Türkiye'yi tanıyor olması, Türk kültürünü tanıyor olması çok önemli. Başka kazanımları da var.
0: Bunu konuşmuştuk yumuşak güç
1: evet,
0: olarak.
1: Yumuşak güç olarak konuşmuştuk. Evet. Şimdi turizmde 60 milyar dolar dediğimiz rakam aslında 65 milyar dolar dediğimiz rakam yurt dışından Türkiye'ye gelip Türkiye'de harcama yapan yabancıların toplam harcaması. Yani aslında tüm turizm sektörünün ekonomik büyüklüğü değil. Bir de bunun üstüne yani yaklaşık 14 milyon kişinin yurt içi seyahatini eklememiz lazım. Çünkü vatandaşlarımız da otellerde kalıyor, vatandaşlarımız da uçaklar kullanıyor, vatandaşlarımız da ulaşım araçlarını kullanıyor. Dolayısıyla turizm sektörünün büyüklüğü sadece 65 milyar dolarla ifade edilemez. O turizm sektörünün stratejik olan bölümü. Nedir o? Yurt dışından gelen, yani cari açığı kapatan, aslında bize direkt ekonomimize katkı sağlayan bölümü, stratejik olan bölümü, önemli olan bölümü. Dolayısıyla hani yurt içindeki turizm hareketleri de vatandaşın ruh sağlığı ve konforu için çok önemli ama esas ekonomik geliri, yani yurt dışından kazanım sağladığımız şey kesinlikle bu 65 milyar dolar dediğimiz yabancıların Türkiye'ye gelmesiyle sağlanan bir
0: şimdi
1: kaynak.
0: Şimdi şunu anlıyorum. Turizm sektörü dediğimiz bir defa bu 65 milyardan da büyük bir sektör, öyle bir şey.
1: Tabii
0: yani. Çünkü yurt
1: tabii
0: içinde de muazzam 14 milyon kişi dediniz. Çok tabii büyük bir hareketlilik var. Ama 65 milyar dolar da çok kritik bir
1: çok
0: rakam,
1: kritik,
0: stratejik
1: tabii
0: bir yere denk geliyor.
1: Yani, bunu kim yapıyor? Nereden geliyor?
0: Ben şunu, onu da soracağım ama şunu merak ediyorum. Bu kolay bir rakam değil. Bu nasıl bir öykü? Ne zaman başlamış? Bizim turizm
1: şöyle
0: hikayemiz ne zaman başlamış?
1: Şöyle söyleyeyim. Tabii turizm bu
0: biz ne zaman para kazanmaya başladık?
1: Yani şöyle söyleyeyim, bu başarı hikayesi 82 yılında başlıyor. Turizm Teşvik Kanunu ile başlıyor. Tabii biz seyahat acentalarına sorarsanız 1972 yılında işte 1618 sayılı seyahat acentaları yasası ile başlıyor diyoruz biz doğal olarak. Çünkü pazarlama ayağına dikkat edin, Turizm Teşvik Kanunu'ndan çok daha önce çıkmış bir kanun. Ondan sonra ivmelenerek, artarak çok son 25-30 yılda da çok ciddi bir atılımla rekor rakamlara işte ilk dörde, ilk beşe girilerek geliniyor.
0: Evet,
1: şimdi
0: evet.
1: Burada

0: Buranın tarafları kim? Şimdi
1: Sayın Başkan, onu soracağım ben de. Yani şimdi herkes turizmle ilgili konuşuyor. Şimdi oteller var, acenteler var, ulaştırma şirketleri var, belki eğlence yerleri var, transfer şirketleri var, yabancı firmalar var. Bu parayı kim getiriyor?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi
1: ben doğrudan sorayım.
0: Şimdi sektörde bir destinasyonda, bir yazlık destinasyonda restoran işleten işletmeci de turizmci dir. Evet. İşte ne bileyim, orada pastane işleten de, orada aslında market işleten de turizm işiyle uğraşıyor. Çünkü müşterisi turist. Evet. Şimdi dolayısıyla biz bunu temelde ayırdığımız şey şu: pazarlama, satış. Hı. Ondan sonra ulaşım, yani buraya gelişleri. Ondan sonra da konaklama. Hı. Otellerimiz. Ondan sonra da onun içine geçmiş bir vaziyette de yerel operasyonlar, yani turlar, transferler, burada verilen hizmetler,
1: eğlenceler.
0: Ama bu işin kalbi ilk baştaki pazarlama ve satış. Yani pazarlama satışı şöyle düşünün: uluslararası bir platformdasınız, uluslararası bir markettesiniz. O marketin rafında Türkiye broşürüyle Türkiye'yi satan operatörler, seyahat acentaları var. Şimdi müşteriyi sağlayan bunlar. Bütün sistem bu arkadaşlarımızın sağladığı yolcuyla çalışıyor. Yani aslında turizmi bir kalp olarak kabul edersek, buraya kan pompalayanlar seyahat acentaları, tur operatörleri. Yani esas müşteriyi bulup getiren bunlar.
1: Bu riski zor alan. Bu zor bir iş midir?
0: Tabii ki zor bir iş. Yani şöyle söyleyeyim size, rafta Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Mısır, Tunus varken siz Türkiye'ye satmak için yola çıkmış, bunun pazarlamasını yapıp, bunun organizasyonunu yapmış, bunlarla ilgili uçaklar kiralamış, bunlarla ilgili otel olan anlaşmaları yapmış, devasa bir organizasyondan bahsediyoruz. Burada kritik olan şu: Türkiye'nin esas başarısı bugüne kadarki Türk tur operatörleri ve Türk seyahat acentalarının Türkiye pazarında dominant olması, yani belirleyici olması. Bu çok önemli bir şey. Yani bu yabancılara bırakılacak, kontrolü yabancılara bırakılacak bir alan değil.
1: Peki bu pazarlarda Türkiye'nin önünü kesmek için özel çaba gösterildiği oluyor mu?
0: Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Biz çok yaşadık. Yani küçücük bir olayda Türkiye satışlarını yabancılar durdurur. Hiç öyle risk almaz. Çünkü aynı kapasitesi diğer ülkelerde de var, alternatif ülkelerde. Türk tur operatörleri, Türk seyahat acentalarının ana ürünü Türkiye olduğu için onlar bu ürünü satmaya devam ederler. Bu ürünü raftan indirmezler. Bunun mücadelesini verirler. Dolayısıyla aslında rakiplerini de satmaya zorlarlar.
1: Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz.
0: Şimdi dolayısıyla temel budur. Yani müşteriyi bulup, riskini alıp, Türkiye'yi akla getiren, Türkiye'de insanları tatil yapmaya ikna eden bir kitle var. Tur operatörleri ve seyahat acentaları. Şimdi buradan yolcu sağlandıktan sonra bizim uçak şirketlerimiz çalışıyor, bizim otellerimiz böyle çalışıyor. Efendim, bunun yanında doğal olarak individual çalışan, yani bireysel çalışan, işte yabancı portallar da var biliyorsunuz. Hani dijital portallar da var ama bakın, oran %80'e 20 civarında. Yani %80'i tur operatörleri ve seyahat acentaları vasıtasıyla gelir. Bununla ilgili bir takım endişesi olanlar, endişesini dile getirenler oluyor. Biz de hep diyoruz ki kardeşim, sahildeki herhangi bir otele gidin, faturalarına bir bakın. %80'i seyahat acentası tur operatörüne kesilmiştir. %15'i 20'si bu dijital platformlardaki acentalara kesilmiştir.
1: Birkaç soru oluştu kafamda. Bir defa şu konuda kafam karıştı. Şimdi internette bu uluslararası büyük şeyler var, platformlar var.
0: Evet.
1: İşte ismini zikretmeyeyim ama otel vesaire satıyor. Biz onlara erişebiliyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki onların getirdiği turist sayısı çok azdır diyorsunuz. Tabii. Öyle anlıyorum.
0: Tabii, yani biz kitle turizmi yapan bir ülkeyiz. Charter operasyonuyla yapan bir ülkeyiz. Öyle tarifeli seferlerle ülkeye gelip ülkede tatil yapan onların sayısı çok çok azdır. Yani o görüldüğü gibi, tahmin edildiği gibi bir durum yok. Bakın, tekrar ediyorum, bununla ilgili endişesi olanlar turistik bölgelerdeki otel faturalarının kime kesildiğine bakabilirler.
1: Anladım. Yani çok bu konuda iddialısınız. Yani bu sektördeki gelir, o zaman şöyle, turistik bir bölgedeki lokantanın geliri de büyük oranda acente üzerinden
0: herhalde
1: gelen.
0: Yani kim getiriyor yolcu? Yolcuyu getiren esas kişi olur. Tabii ki orada verilen hizmetlerin, altyapının da hazır olması lazım. Otellerimizin, yatırımları muhteşem. Çok güzel otellerimiz var. Çok iyi servisler. Zaten bunlar olduğu için tur operatörleri, seyahat ajanları

0: Pazarları, bu satışları, bu pazarlamayı daha kolay yapıp daha iyi mücadele etme şansına sahip oluyorlar. Ürün iyi çünkü. Ürün evet. derken yalnız evet. tarihimiz, kültürümüz, doğamız oradan bahsetmiyorum. Bir de insan eliyle yapılmış yani otellerimiz, efendim yerel organizasyonlarımız, turizm yani. Altyapımız evet. bunların hepsi rekabet etmeye son derece elverişli ki ileri uca gönderdiğimiz askerlerimiz de iyi savaşıyorlar.
1: Evet güzel. Şimdi o asker zaten bak askerler benzetmesi çok enteresan Sayın Başkan. Şimdi sizin anlatımınızdan ben şunu anladım. Şu 65 milyar dolar gelir inşallah 70-80 100 yapacağız.
0: İnşallah 100 hedef 100'dür zaten.
1: Bu gelirin oluşmasında bir defa bir millilik faktöründen bahsettiniz siz.
0: Tabii. Kesinlikle bakın çok önemli bir şey. Bu stratejik bir sektör özellikle yurt dışı operasyonların kesinlikle kontrolünün, tabii ki yabancılar da çalışacak ama kontrolün kesinlikle Türk Seyahat Ajantı ve Trop Operatörlerinde olması lazım. Aynı şekilde yurt içinde de, yurt içi pazarında da hiçbir şekilde kontrolü yabancılara vereceğimiz bir durum olmaması
1: burada
0: lazım.
1: Burada çok büyük çünkü.
0: Şimdi şöyle düşün, 17 bin milli dağıtım ağı var, seyahat ajantası var. Yani bunlar yerli milli dağıtım kanalları aslında. Evet. Yani ürünü oluşturan, ürünü vatandaşlarımıza. Şimdi bu alanları da yabancılara terk edemezsiniz. Hı hı. Gerçekten. Çünkü buradaki kontrolü yabancılara verdiğiniz zaman aslında ileride oluşabilecek herhangi bir şeye de yol açmış oluyorsunuz. Yani yarın canı ister satar, canı istemez satmaz. %20-25 komisyonuna başlar, %30'lara, 40'lara, 45'lere çıkar. Piyasanın kontrolünü ele aldıkları zaman, çünkü bunlar devasa şirketler. Yani ve sayıları da 20 tane değil yani 5 tane, 6 tane. Yani büyükler. Bunlar da domine edebilirler.
1: Biz şöyle düşünüyoruz mesela bu tip firmalar, yani acente olmayan büyük dijital platformlar. Onlar sanki fiyatları ucuzlatır bizim işimize gelir gibi düşünüyoruz ama.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Öyle olmaz diyorsunuz.
0: Öyle olmaz. Kesinlikle öyle olmaz. Erişilebilirlikleri çok yüksek. Doğrudur. Dijital altyapıları çok yüksek. Kolay kullanımları var. Fakat uzun dönemli turizm hareketi için, yurt içindeki Hı-hı. turizm hareketi için milli ve yerli dağıtım ağına alternatif olabilecek bir yolu kesinlikle açmamamız lazım.
1: Zaten
0: yurt dışındaki satışları zaten yapıyorlar. Yurt içiyle ilgili bahsediyorum. Yani Türkiye'de Türk vatandaşına satıştan bahsediyorum. Hı-hı. Bu Hı-hı. yolu da kapatmamız lazım. Anladım. Aynı yurt dışındaki kontrolü onlara vermememiz gerekiyor.
1: Daha önce konuşmuştuk sizinle. Tabii burada yerli firma haline gelirlerse bu değil yani. O konuda bir itirazınız yok.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye'de bir şirket kurup bir vergi mükellefi olduğu zaman zaten biz ona artık
1: onu kastetmiyorsunuz.
0: Şu anda yerli milli dağıtım ağımız, kontrolümüz bizde olan bir şeylerin büyük 3-4 tane portalın taşeronu haline gelirler ve kontrol onlardan. Kontrolün gitmesinin şöyle bir önemi var. Bakın ben yurt dışında tur operatörlüğü yaptım. Küçücük olaylarda Türkiye satışlarını hemen durdururlar. Hiç risk almazlar. Ama Türk tur operatörleri, Türk seyahat ajantaları Türkiye'yi satmaya devam eder demin de izah ettiğim gibi. Yani kalbe kan pompalamaya devam ederler. Az da olsa, çok da olsa.
1: Küçücük olay derken mesela
0: bir yargı kararına bozuldu o ülkenin idaresi diyelim. İki tane demeç verdi mi duruyor iş. Türkiye'nin ekonomisini zayıflatmak isteyen insanların ilk saldıracağı şeyler zamanında hatırlarsınız. Tam turizm sezonları öncesi yangınlar çıkmaz mıydı?
1: Yangınlar tabii yangınlar.
0: Yani kimler yapıyordu onları? Bazen, kimler yapıyordu onları?
1: Haklısın sen.
0: İşte hep bu turizm. Şimdi bunun pazarlama kontrolü bir başkasına verilemez.
1: Evet çok haklısın.
0: Çok büyük yanlış.
1: Bizim ekmeğimizi çalmak için bahaneye bakıyorlar.
0: Ya zaten bahaneye evet. bakıyorlar yani.
1: Bu programda turizm sektöründe de yerli ve milli olmanın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için Sayın Başkan. Bir sonraki programda inşallah tekrar beraber olacağız. Evet. Değerli izleyenler, Turizm Yüzyıl programının sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle esen kalın.

0: Bank'ın katkılarıyla. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklilerine yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi. Tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında vade farksız 12 taksite varan ödeme avantajları ve %30'a varan indirim imkanı sağlandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşı.

0: Karşınızdayız. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca gündemde öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza taşıyacağız. Sayın seyirciler, Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor malum. Dün 9 ilde orman yangını çıktı. Hangi yangınlar kontrol altına alındı? Hangi noktalarda orman yangınları sürüyor? Atagündüz Kurşun Muğla'dan, İsmet Yerdelen ve Ahmet Çelik Antalya'dan karşımızda olacak. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor malum. Alevlerin İskoçya'dan İspanya'nın güneyine kadar geniş bir alana yayılması uzmanları alarma geçirdi. Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti? Dündar Keşaplı İtalya'dan canlı yayında aktaracak detayları. Yunanistan, Türkiye sınırına elektronik duvar ve komandolar yerleştiriyor. Atina hükümeti neden korkuyor peki? İlhan Tahsin Yunanistan'dan detayları aktaracak. Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a neden Suriye haritasını gösterdi? Yanıtını İrfan Sapmaz'dan alacağız. İçişleri Bakanlığı milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir karar aldı. Araçlarda hangi aparatlara izin verilecek, hangi aksesuarlar yasak kapsamında? Erşan Karaca'dan detayları dinleyeceğiz. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi ama önce bültenimize başlarken hızlıca Fethiye'ye uzanalım. Atagündüz Kurşun'un Fethiye'nin Üzümlü Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin notlarını alacağız. Söz sende Ata.
1: Mahmut, teşekkür ediyoruz. Bir ateş çemberinin içerisindeyiz şu anda. Aslında dün sabah saatlerinde biz kameraman arkadaşım Köksal'la birlikte Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan yangını görüntülemek için gelmiştik. Ama o yangın söndürme çalışmaları devam ederken gece saatlerinde de Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yani Seydikemer'e yaklaşık 50-60 kilometre ötede Üzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde bir yangın çıktı. Ve yine biz buraya geldik. Üzümlü Mahallesi'ne geldik. Köksal, sol tarafı gösterebilir misin? Bakın, dedik ya, tam da şu anda göz gözü görmüyor. Bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Sabah saatlerinde burada yayınlar gerçekleştirdik. Hatta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı buradaki, yani Üzümlü Mahallesi'ndeki yangının enerjisinin düşürüldüğünü söylemişti. Ama bir de uyarıda bulunmuştu. Öğleden sonra şiddetli rüzgar bekleniyor. Dolayısıyla teyakkuz halimiz devam edecek. Ateş savaşçıları işinin başında, görevinin başında demişti. Ve Bakan Yumaklı'nın uyarısının hemen ardından da öğleden sonra saatlerinde, hatta buradan aynı noktadan yayın yapmıştık. Duman bile çıkmıyordu aslında. Hatta bunu da yayınlarımızda söylemiştik. Bir helikopter şimdi tepemizde, muhtemelen buraya müdahale edecek. Aşağı tarafta iş makineleri var. Nefes almakta da zorlanıyoruz gerçekten. Köylüler var, burada mahallede yaşayanlar var. Havadan müdahale yapılıyor. İş makinalarıyla şu anda Köksal, dikkat edersen. Burada bir kepçe var. Şu anda o bize doğru ilerleyen yangının önünün kesilmesi için bir çalışma yürütülüyor şu an itibarıyla. Havada gerçekten inanılmaz bir helikopter hareketliliği var, onu da söyleyelim. Sürekli olarak sorti yapıyorlar. Bakın, şimdi iş makinesi az önce gösterdiğimiz o alev topunun üzerine toprak bıraktı kepçeyle birlikte. Ama dedik ya, rüzgarın hızı saatte, sabah saatlerinde 30 kilometreydi. Şimdi ise 50 kilometreyi bulmuş durumda. Tabii hava çok sıcak. 40 derecelik bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Nem oranı var. İşte hal böyle olunca da bakın, hemen ilerideki nokta harladı. Köksal, o karşı tarafı görebiliyor musun? Böyle bir anda o rüzgarla birlikte bir anda alevler gökyüzünü kaplıyor. İşte ne yazık ki yeşil vatanımız şu anda cayır cayır yanıyor. Bizim de içimiz yanıyor tabii ki. Çok zor bir şekilde bu yayını gerçekleştiriyoruz. Dediğimiz gibi Muğla'nın, Türkiye'nin farklı noktalarında bu yangınlar devam ediyor ama Muğla özelinde de hem Seydikemer'de hem de Fethiye'deki bu yangın rüzgarın etkisiyle öğleden sonra saatlerinde daha da büyümüş durumda. Hemen şunu da söyleyelim. Üzümlü Mahallesi diyoruz ama şu anda Üzümlü Mahallesi ve etrafında tam 5 farklı noktada orman yangını var. Tekrar edelim. 5 farklı lokasyonda ancak biz şu anda bu noktadan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Birazdan yine farklı noktalara doğru da gideceğiz. Şu an itibarıyla hem havadan bir müdahale söz konusu. Bakın iş makinesi tekrar geldi. Buradan önü alınacak. Ama yangın bize doğru geliyor. Şu noktada tam da burada aslında ormanlık alan bitmiş durumda. Burada da örtü altı dediğimiz işte çalı çırpı dediğimiz bitkiler var. Ama tabii ki şu da bir gerçek. Bir anda farklı bir noktaya atlayabiliyor veya o kozalaklarla birlikte farklı noktalara atlayabiliyor. Şimdi biraz dağıldı gibi şu nokta. Şimdi arka tarafta da bir yangın var. Yani bu tepenin hemen arka tarafında, sırtın arka tarafında da çok yoğun bir yangın var. Oraya hava araçlarıyla, bakın bir helikopter şimdi az önce yangın söndürme helikopteri suyunu bıraktı, o duman bulutunun hemen arasından suyunu bıraktı. Tabii uçaklar çok daha fazla etkili oluyor. Neden? Helikopterlerden daha fazla su alma kapasitesine sahip. Ama şu da bir avantaj denilebilir. Çevrede çok sayıda yangın havuzu var. Şimdi Köksal gösterecek. Bakın arka tarafta, Köksal bana bakar mısın? Şu noktada bakın hemen arkada yangın havuzu var. İşte helikopter şimdi oradan bir yine sepetini doldurdu. Yaklaşık 2,5-3 tonluk bir sepetten bahsediyoruz. Hemen 300-400 metre ötemizde yangın havuzu. Bu da bir tabii avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Dün de akşam saatlerinde çok yoğun bir müdahale söz konusuydu. Neden? Şunu söyleyelim. Gece saatlerinde, akşam saatlerinde helikopterler tabii ki uçamadıkları için yangına müdahale edemiyorlar. İşte hal böyle olunca da gün ışığı fazlasıyla yararlanıyorlar. Bakın boşalttı şimdi. Tekrar hemen yangın havuzunun olduğu yere gidiyor. 30-40 saniye içerisinde tekrar suyunu doldurup tekrar bu bölgeye geliyor. Ama tekrar edelim. Rüzgar gerçekten ekiplerin işini zorlaştırıyor. Bugün sabah saatlerinde aslında çok yoğun bir müdahale gerçekleşmişti. Öğle saatlerinde Tarım Bakanı yangının enerjisi düştü demişti ama bir de rüzgar uyarısında bulunmuştu İbrahim Yumaklı. Ve işte uyarının ardından da tabii ki meteorolojik tahminler, meteorolojik veriler sahaya yansımış durumda. Ve şu an itibarıyla Muğla'nın Fethiye ilçesindeyiz. Üzümlü Mahallesi burası ve hemen yanı başımızdaki bu ormanlık alan deyim tam da yerinde cayır cayır yanıyor. Gerçekten nefes almakta zorlanıyoruz bu noktada. Yine bir saat önce de biz Seydi Kemer'deydik, Çatak Mahallesi'ndeydik. Orada da çok sayıda binanın yandığını gözlemledik. Hatta resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Fakat Seydi Kemer özelindeki yangınlarda da 6 ayrı mahallede 55 civarında evin yandığı belirtildi. Ama tekrar edelim, çok şükür can kaybı yok, yaralanma yok, hasar tespit çalışmaları devam. Bakın şu sesi duyabiliyor musunuz? O rüzgarla birlikte şu ses ne yazık ki içimizi yakıyor. Bakın az önceki helikopter gitti, dedik hemen 30-40 saniyelik süre içerisinde doldurdu. Şu anda önümüzdeki o noktaya bir yoğun müdahale söz konusu. Köksal, gel istersen şu aşağı taraf bir daha gösterelim. Saatteki hızı şu anda 40-50 kilometreyi bulan bir rüzgardan bahsediyoruz. Dün ayakta duramıyorduk bu noktada. İşte o rüzgarla birlikte hemen aşağı tarafta cayır cayır yanıyor ormanlık alanlar. İş makineleri, bakın tekrar gösterelim. Az önce iş makinesi bizim bulunduğumuz bu noktadaydı. Şimdi biraz daha böyle geriye doğru çıktı. Herhalde oraya bir hendek mi kazacak veya böyle bir bariyer gibi, barikat gibi bir şey mi yapacak bilmiyoruz. Tek bir iş makinesi var. Yukarıda zabıta ekipleri vardı. Ellerinde böyle süpürge tarzı bir şeyle onlar da böyle bu yangının önünü almaya çalışıyordu. Ama tekrar edelim, Seydikemer'deki yangın şu an, Fethiye'deki yangın şu anda tam manasıyla söndürülebilmiş değil. Ekiplerin yoğun bir mücadelesi var. Bakın köksal gösteriyor. Şimdi ileride de yine rüzgarla birlikte o alevleri sizlerle paylaşıyoruz. Havada inanılmaz bir helikopter.

0: Hareketliliği var. Çünkü zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Akşam saatlerine kadar, hava kararıncaya kadar mümkün olduğunca fazla sorti yapılması gerekiyor. İşte bu nedenle de helikopterlerin birçoğu buraya sevk edilmiş durumda. Sabah saatlerinde 3 uçak ve 10 helikopter görev yapıyordu, yangın söndürme helikopteri. Şu an itibariyle bu sayının daha da arttığını en azından gözlemleyebiliyoruz. Dünden bu yana Türkiye ne yazık ki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 115 yangına, yani dünden bu yana 24 saatlik süre içerisinde 115 yangına müdahale edildiğini duyurmuştu. Bunlardan 110'u kontrol altında. Ama 5 farklı noktada da bu söndürme çalışmaları devam ediyor. Fethiye'deki yangından da bahsetmişti. Tehlikeli bir yer olduğunu özellikle belirtmişti Bakan Yumaklı. Ancak enerjisi düşürüldü demişti. Umarız diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız önümüzdeki saatlerde demişti. Ama rüzgar uyarısında da bulunmuştu. İşte o rüzgar yeniden ormandaki bu yangının başlamasına sebep oldu. Türkiye genelindeki orman yangınları 21 uçak ve 69 helikopter görev yapıyor havadan. 300-500'ün üzerinde de orman işçisi ve tabii ki devletin tüm unsurlarının da teyakkuzda olduğunu, görevinin başında olduğunu söylemek mümkün. AFAD koordinasyonunda da yürütülüyor bu çalışmalar. Buradaki mahalleliler, köylüler de yine su tankerleriyle birlikte, traktörleriyle birlikte buradaki çalışmalara katılıyor. Göksal, gel şu tarafa doğru devam edelim. İleride zabıta ekiplerini gördük. Jandarma ve polis teşkilatına ait tomaları da gördük. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yangın söndürme ekipleri, itfaiye araçları, Burdur'dan, Isparta'dan, Kütahya'dan, Uşak'tan, Afyon, Karahisar'dan, Aydın'dan, birçok kentten buraya takviye ekipler getirildi ve onlar da dün geceden bu yana bu yangına müdahale ediyor. Aslında şöyle de bir avantajı oldu, onu da söyleyelim. Dedik ya, Seydi Kemer'deki yangına gelmişti bu takviye ekipler. Fethiye'de de yangın çıkınca, Üzümlü Mahallesi'nde de yangın çıkınca bir an hemen çok kısa bir sürede yine buraya intikal etti bu ekipler. Şu anda da bakın, son bir kez daha gösterelim Köksal. Yayınımızı da bitirelim. Adeta cayır cayır yanıyor karşı taraf ve yola doğru gidiyor. Ve helikopterlerin müdahalesi. Köksal, son bir kez daha şu helikopteri de bir gösterelim. Çünkü 30 saniyede bir, 45 saniyede bir hemen yangın havuzuna gidiyor. Sepetini dolduruyor ve şu anda bizim bulunduğumuz yerin tam da önümüze şimdi bırakacak. Muhtemeldir ki çok da yakınımızda, işte haber canlı yayınında, orman helikopterlerinin işte bu yangına müdahalesini bakın bıraktığı geniş bir alana şu anda bırakmış durumda. Evet, Fethiye'deki yangın devam ediyor. Seydi Kemer'deki yangın da büyük oranda kontrol altına alındı ama artık gözlerin çevrildiği yer şu anda Fethiye. Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeler oldukça da an be an aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Hatta çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Şimdi de Fethiye'den kameralarımızı Antalya'nın Kumluca ilçesine çevireceğiz. Dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının yeniden başlama riski var mı peki? Bölgedeki son durumu alalım. Söz bu kez A Haber ekibinden İsmet Yerdelen'di. İsmet.
2: Evet, teşekkürler Banu El. Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde başlayan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle 24 saat içerisinde söndürüldü ve kontrol altına alındı. Şu anda hafif bir rüzgar etkili olmaya başladı bölgede ve rüzgar etkili olduğu andan itibaren dumanların, küçük küçük dumanların yükseldiğini de görüyoruz. Evet, bölgede bekletiliyor Orman Müdürlüğü'ne ait su tankerleri herhangi bir rüzgar sonucu tekrar yanma olayının gerçekleştiği noktalara müdahale için. Şu anda benim arkadaşım sizlere gösteriyor. 8-10 noktada ağaçların arasında tepelere doğru da dumanların yükseldiğini görüyoruz. Ve burada birkaç tane ekip su tankeri bekliyor ve çıkan dumanlara anında müdahale ediyor. Şu anda biz yangın alanının içerisinden bu yayını yapıyoruz. Söndürülmüş bir alan. Kameram arkadaşımdan rica ediyorum. Evet, şu anda ayaklarımızın dibinde görüyorsunuz, ağaç köküğü hala yanmaya devam ediyor. Yani toprağın altında da yanma işlemi henüz bitmiş değil. İşte bunlar risk oluşturuyor, tehlike oluşturuyor. Rüzgarla birlikte birlikte bunlar tekrar güç kazanıp alevlenip etrafa yayılabiliyor. Bu yüzden de bölgede teyakkuz halinde bekletilen araçlar.

0: yaralananlar var. Evet, Yazır Mahallesi'ndeki yangına 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personelle müdahale edildi ve 24 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Şu anda biz de Kumluca'daki yangın nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Eğer sıcak gelişmeler olursa yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz diyorum. Sözü tekrar size bırakıyorum Banuel.
1: İsmet, çok teşekkürler. Bu arada Antalya'nın Alanya ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Son durumu alalım. Söz bu kez A Haber ekibinden Ahmet Çelik'te. Ahmet.
2: Evet, yangının başlama saati dün akşam üzeri 17.30'du. Yaklaşık 22 saat geçti o yangından. Yangın yaklaşık olarak 25 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve şu anda gördüğünüz bu noktada, sadece bu noktada bunu söyleyebilirim, duman ve ateş etkili. Bir de hemen bizim bulunduğumuz kameramızın arka noktasında bir noktada yine orada da yangının devam ettiğini belirtelim. Orayı da müdahale oluyor. O noktada da müdahalenin sürdüğünü belirtelim. Kameraman arkadaşım Turan Konuk sizlere gösteriyor. Havada helikopterler var. Yaklaşık 3-4 helikopter sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede çalışmalarına başladı. Dün itibariyle yangının çıkmasıyla birlikte çok sayıda ekibin bu noktaya sevk edildiği bilgisini paylaşalım. 2 uçak ve 4 helikopter biz gördüğümüz kadarıyla, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelden bahsediyoruz. Sapadere'de çıkan yangın yaklaşık 25 kilometrelik uzaklıkta olan bu alana kadar geldi ve bu alanda ateş savaşçıları o alevleri sıkıştırdılar. Bunu söyleyebilir işte kameraman arkadaşım Turan Kon'un gösterdiği o noktada alevlerin etrafında bir çember yapıldı ve hemen öbür tarafta bir nokta var. O noktaya, Çamlıca'ya doğru bizler Beldibi'ndeyiz. Alevlerin gitmemesi için büyük mücadele var. Helikopterler de o noktada Çamlıca'ya alevlerin sıçramaması için büyük çaba gösteriyorlar. O noktada evler var. Hemen ekranımızın karşısında evler var. Bir yandan da helikopter de o noktadan geliyor. Oradaki evler boşaltıldı. Tedbir amaçlı olarak şu an itibariyle bir can kaybı yok. Ev yangınında yok, bunu söyleyebiliriz. Eski bir evde bir yangın oldu, kullanılmayan evde. O noktadaki evlerin etrafındaki bitki örtüsü yandı. Bahçelerde bir yanma meydana geldi fakat evlere sıçrayan bir alevin olmadığı bilgisini paylaşalım. Havadan mücadele devam ediyor, karadan mücadele çok etkin. Ormanın içinde her noktada ekiplerin olduğunu belirtelim. Zaman zaman helikopterler geçiyor. Yangın söndürme helikopterinin dışında bir de gözetleme helikopterleri var. İşte o helikopterlerde yangının hangi noktasında bir yükselme varsa o noktaya helikopterleri, uçakları ve personeli yönlendiriyorlar. Çok sayıda, 300'den fazla personel dedik ama bunun yanında tabii ki vatandaşlar da burada. Onlar da tankerleriyle su taşıyorlar. Bir yandan yangına müdahalede yardımcı oluyorlar. Devlet, millet el ele yangını söndürmeye çalışıyorlar. Bu bölgede yaklaşık olarak 9 yıl önce bir yangın daha çıkmıştı. Aynı noktada alevler yükselmiş ve buradaki ormanda yanmıştı. Bakın hemen tepede bir helikopter var. İşte o helikopterde yangınla ilgili bilgi topluyor. Yangını gözetliyor. İşte o noktada buradaki yer ve hava ekiplerini yönlendiriyor. Şu an itibariyle kısmen bir kontrolün söz konusu olduğunu belirtelim. Daha iki noktada da dumanlar çıkıyor. Onlara müdahale şu an itibariyle devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Avrupa'da Fransa ve İspanya başta olmak üzere birçok ülke orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Malum hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor. Ayrıntıları alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Dündar Keşaplı'da. Dündar.
3: Manuel, Avrupa son yılların en ağır orman yangın sezonlarından birini yaşıyor. Aşırı sıcaklıklar, kuraklıklar, orman yangınları hayatı felç etmiş durumda. İtalya başta olmak üzere İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerde bu yaz döneminde de ne yazık ki tablo geçtiğimiz yıllar oranla değişmedi. Hatta belki daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yangınların en fazla etkilenenlerinden biri de İtalya. İtalya'da Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından yapılan açıklamada 2025 yılında Avrupa Birliği'nde meydana gelen her 3 orman yangından birinin İtalya'da çıktığını söylüyor yetkililer. Ancak diğer yandan bu süre içinde en çok etkilenen ülkelerden biri de İspanya. İspanya'da geçtiğimiz günlerde başlayan farklı bölgelerdeki orman

0: Yangınları devam ediyor. Kontrol altına alınmakta zorlanıyor ki İspanya'da 207 bin hektar alan kül olmuş durumda ve 14 kişi de yaşamını yitirdi diye bilgilerini paylaşabilirim. Diğer yandan Girit Adası'nda, Yunanistan'da ise yine aynı şekilde yangınlar yoğun bir şekilde devam ederken çok sayıda köy boşaltı, turistler ve bölge halkı güvenlik alanları güvenlik nedeniyle bölgeden tahliye edildiler. Bölgede de hayatlarını kaybeden 3 itfaiye yetkilisinin olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda alanda kül oldu Yunanistan'da. Ülke genelinde bu yıl yanan toplam alan ise 207 bin hektar aşmış durumda. Diğer yandan İspanya'da Madrid çevresinde devam eden yangınlar var. 50 bin kişiden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Fransa'da yine benzer bir durum var. 40 derecenin üzerinde devam eden sıcaklar ve orman yangınları Fransa'yı da etkisi altına almış durumda. Kısaca toparlamak gerekirse her yaz döneminde olduğu gibi yine Fransa, İspanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz gibi ülkeler hem yangınla mücadele ediyor hem kuraklıkla hem susuzlukla, ancak ortada olan bir gerçek var. Yine çok sayıda insan bu süreçten etkilendi. Hayatlarını kaybedenler var ve kül olan alanlar var. Evet. Ne yazık ki bu yaz dönemi böyle. Evet Banuel, kısaca başkent Roma'dan aktaracağım notlar şimdilik. Bunlar da gelişmelerle birlikte olacağız. Söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar, çok teşekkürler. Bu arada İngiltere'nin doğusunda Suffolk bölgesinde de büyük bir yangın çıktı. Değerli izleyiciler, ekipler çarşamba günü başlayan ve giderek daha da yayılan yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Ancak sıcaklıklar ve rüzgar yangının kontrol altına alınmasına engel oluyor. Yangının çıktığı alanın yakınlarında bir tatil bölgesinin de bulunduğu noktasında bir bilgi ulaştı haber merkezimize. Yetkililer tatil bölgesinden yüzlerce kişiyi tahliye ederken güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Yangının çıkış sebebi ise bilinmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmeleri imzaladı. Anlaşma çerçevesinde araç muayenesinde birçok yenilik yapılırken sürücülerin en çok şikayet ettiği kredi kartı ödemelerindeki komisyon kesintileri de kaldırıldı.
2: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren anlaşma resmen imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene hizmetlerindeki yeni dönem için düğmeye bastı. İmzalar Ankara'da atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni dönemde vatandaş odaklı birçok yeniliğin hayata geçirileceğini ve teknolojik altyapının en üst seviyeye çıkarılacağını duyurdu. Yeni dönemle birlikte istasyon sayıları da artırılıyor. Halen 321 noktada verilen hizmet, 249'u sabit, 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacak. Büyük şehirlere 8 kanallı dev istasyonlar kurulacak. Süspansiyon testinden otomatik plaka tanımaya kadar tüm altyapı son teknolojiyle yenilenecek. Ayrıca milyonlarca sürücünün beklediği o müjdeli haber de geldi. 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönemde kredi kartıyla yapılan ödemelerden hiçbir şekilde komisyon alınmayacak.
1: Bu arada İçişleri Bakanlığı milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamayı da duyurdu. Araçlarda nelere izin verilecek, hangi aksesuarlar yasaklandı? Detayları A Haber ekibinden Erşan Karaca ve konuğundan dinleyeceğiz. Erşan, söz sende ve konuğunda.
3: İyi günler ve yayınlar diyorum Banuel. 35 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor bu karar ve İçişleri Bakanlığı bu kararı artık resmen açıklamış durumda. Peki bu kararda neler var? Şimdi aslında vatandaşlar araç üzerine taktıkları bazı aksesuarlar vardı. Bunlardan bir takım cezalar gelebiliyordu. Fakat şu anda İçişleri Bakanlığı artık bu aparatların teknik tadilat kapsamında değerlendirmeyeceğini duyurdu. Şimdi aynı zamanda detaylarımız ve oldukça önemli sorularımız var. Konuğumuz da yanımızda yol sürüş uzmanı Tülay Korkmaz. Korkmaz'la birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
3: Efendim çok teşekkür ederiz. Öncelikle detayları sizden dinleyelim. Sonrasında iki kısa sorum olacak size.
4: Sizin de dediğiniz gibi 35 milyon araç kullanıcısının kafasında bir soru işareti vardı. İçişleri Bakanlığı bunu tamamen netleştirdi. Araçla tek

0: küçük bir değişiklik yoksa, yani kayda girmesi gereken, bu port bagaj adı altında geçiyor. Bagaj taşıyabilirler, bisiklet taşıma aparatı olabilir, kayak malzemesi, sörf malzemesi taşıyanlar, bunlara herhangi bir idari yaptırım yok. Yani bir örnek vermek gerekirse, tam da dönemindeyiz, gurbetçilerimiz binlerce kilometre yol geliyorlar. Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan ve bu bagajlarla geliyorlar ve hiçbir idari yaptırım yapılmıyor bunlara. O yüzden tüm sürücülerin bu aracın görüşü ve teknik olarak sürüşü etkilemeyen bütün çıkartılabilir, yani kayda girmemesi gereken araçlar, paketler konusunda hiçbir idari yaptırım olmayacak. Önceden trafik polisi, jandarma trafik 1000 liraya yakın bir idari para cezası yansıtabiliyordu. Bunları sökün 30 gün içerisinde diye bir müddet uygulanıyordu. Fakat ikinci madde ise, teknik bir değişiklik varsa bunun ruhsata işlenmesi için onaylı bir kurumdan, akredite bir kurumdan teknik değişiklik yapılacak. Noterden onaylanacak. Bunun için de tüm muayeneye gerek yok. Noter değişikliği gerekiyor.
1: Bir diğer önemli sorumuza geçelim. Şimdi vatandaşlar şunu merak ediyorlar. Ceza yememek için araçta bu aparatla ilgili yanımızda bulundurmamız gereken bir evrak veya belge var mı? Yani ceza zaten olmayacak artık. Fakat yanımızda yine bulundurmamız gereken bir evrak olacak mı?
0: Bagaj taşıyorsak ve bu bagajı biz takıp çıkartabilen aracın görüşünü ve güvenli sürüşü etkileyecek bir taşıma malzemesi değilse, bu konuda hiçbir evrak taşımamıza gerek yok.
1: Evet. Efendim, bir diğer kısa soruma geçiyorum. Peki bu aparatların ruhsata işlenmesine gerek olmaması aslında istediğimiz gibi takabiliriz anlamına mı geliyor, yoksa güvenlik açısından sürücülerin asla yapmaması gereken hata ne?
0: Erşen Bey, şöyle söyleyeyim. Trafikte aracın kapladığı alandan daha büyük bir malzeme taşıyorsanız ve tamamen trafikte risk unsuru yaşatıyorsanız, bunlara özel izinle taşımanız gerekir. Bunun haricindeki bütün takıp çıkartabileceğimiz, kendimizin sürüşümüzü, görüşümüzü engellemeyen bütün ekipmanları kullanabiliriz. İdari yaptırım yok. Bunun için de herhangi bir evrak taşımamız gerekmiyor. Ruhsatı işlememiz gerekmiyor. Ama diyelim ki bir karavan taşıyacağız ve çeki demiri takmamız gerekiyor. Bunun için akredite olmuş özel bir yerden mühendislik onayıyla yaptırdıktan sonra, bunu onaylattıktan sonra ruhsatı işletmemiz gerekiyor. Bu gibi değişikliklerin ruhsatta işli olması gerekiyor. Ama görüşümüzü, sürüşümüzü engellemeyen bagajların hepsi idari yaptırımdan muaf.
1: Efendim, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yol sürüş uzmanı Tülay Korkmaz bizim değerli yayın konuğumuzdu. Aslında kurallar basitti. Çünkü vatandaşlar öncesinde, yola çıkmadan önce bunu trafik ekiplerine bildirmek zorundaydı. Özellikle çeki demiri. Yani araçları 1,5 katı veya 2 katına çıkartan sürücülerimiz için oldukça önemli bir karar oldu. Ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığı bunu açıkladı. Ve 35 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren bu kararla artık teknik tadilat kapsamında değerlendirmeyeceği duyurdu diyelim. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Banu
2: El. Şen, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. Biz de şimdi o görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız.

Yaban hayatının görünmeyen sakinleri foto kapana yakalandı. Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri farklı noktalara foto kapanlar kurdu. Başak'tan kurda, Karaca'dan su samuruna kadar pek çok yaban hayvanı doğal ortamlarında kameralara yansıdı. Bir tilkinin yaban tavşanını avladığı anlar, Karaca'nın sessiz yürüyüşü, Başak'ın dikkatli adımları ve gölde süzülen angutlar zengin yaşamı gözler önüne serdi. Foto kapanlar sayesinde yaban hayvanlarının geçiş güzergahları, beslenme alanları ve davranışları adım adım takip ediliyor. Bu görüntülerde Batman'ın Gelcüşü ilçesinde kayda geçti. Çiftçi kurumuş su yatağında yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Bir süre dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu. Bolu'da doğa gezisine çıkan bir kişi bozayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Bir süre uzaktan izlenen ayı ailesi ormanın yolunu tuttu. Adıyaman'da bir çiftçinin bahçesine nesli tehlike altında olan yavru çizgili sırtlan girdi. Çiftçi sırtlanı doğada tek başına yaşayabilecek duruma gelene kadar korumaya aldı.

0: Türkiye'nin kavun haritasını sizler için çıkardık. Her bölgenin kavunu başka. Türkiye'nin dört bir yanında kavunları ekrana taşıyacağız şimdi.
1: Biz bugüne kadar size hep altınbaş kavunumuzu gösterdik. Aslında bizim 3 tane daha kırk ağacımıza has 3 farklı kavunumuz daha var. Bunlar sarı dilimli kavun, beyaz dilimli kavun ve siyah dilimli kavun. Evet. Bunlar nasıl meydana geldi? Yine çiftçilerimizin tarlalarında bu kavunları yetiştirirken arılar ya da rüzgar aracılığıyla farklı tozlaşmalardan dolayı melez bir ırk çıkıyor meydana. Bunu çiftçilerimiz alıp çoğaltıyor. Mesela ben size bir tanesini göstereyim şimdi. İşte şu elimde gördüğünüz sarı dilimli kavun. Bu sarı dilimli kavun bizim Karakurt beldesindeki çiftçilerimizin yetiştirdiği yerelde çıtır kavun diye adlandırdığımız 40 ağaç sarı dilimli kavunumuz. Bu yaklaşık 20 yıldır 25 yıldır bu kavunumuz çok revaçta. Artı Halit Bey'in elinde gördüğünüz beyaz dilimli kavun. Bunu da 40 ağaçlı Osman Topuz isminde bir üreticimiz tarlasında bir tek kavundan üretmiştir ve bugün için yüzlerce dekar alanda bu beyaz dilimli kavunun ekilişi yapılmaktadır.
2: Ki lezzetli olduğunu onu da biliyorum.
1: Tabii ki hepsinin birbirinden farklı lezzetleri var, dayanma süreleri var. Bir de şu an elimde gördüğünüz siyah dilimli kavun. Bu kavunda aslında rahmetli olduğu Ali Atılgan isminde bir kavun üreticimiz vardı. Bu kavunda onun tarafından geliştirilmiş ve yayılmış bir kavundur.
3: Beyaz dilim, siyah dilim, sarı çıtır ve efsane altınbaş kavunu 40 ağaçta yetişen 4 çeşit kavun türü. İşte bunlar bahçede hasadı yapıldıktan sonra evlerin depolarına getiriliyor. Kadınlar tarafından iple bağlanıyor ve ardından da işte bu ağaç sırıklara asılıyor. Ve Şubat ayına kadar ilk günkü tazeliğini ve nefasetini koruyor.
4: Kavun özellikle yaz aylarında hem serinletici hem yoğun sıvı içermesi nedeniyle tercih edilen meyvelerimizden bir tanesi. İçerisinde %90 oranında su bulundurmakta. Doğal olarak yazın kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konması için çok ideal bir meyve haline gelmektedir.
3: Raf ömrü ne kadar sürüyor? Şubat, Mart'a kadar dayanıyor mu? Nasıl bir işleyiş var burada? Bir de sabit bir ısıda olması gerekiyor zannedersem.
5: Evet, doğrudur. Normal şartlarda biz Aralık ayına, Ocak ayına kadar dayandırıyoruz. Ama depolarımızda iklimlendirme ve klimalarımız, fanlarımız oluyor. Bu şartlarda da
3: sabit bir ısıda mı tutuluyor?
5: Evet, 14 derece ısıda Mart ayına kadar da dayandırabiliyoruz.
3: Tabii 40 ağaç kavununu kış ortasında da yemek isteyen müşterilere tabii büyük bir kolaylık zannederdim.
5: Tabii ki raf ömrü uzadıkça kışın ortasında yani Mart ayının sonlarına kadar bile yemek isteyen müşterilerimize yani
3: gelip buradan bu kavunu almaları lazım tabii değil mi?
5: Tabii ki. Bize ulaşmaları lazım, bizden almaları lazım.

0: Kırkağaç türü denen aslında farklı bir kavun türü. Hermenos ve Westeros adında da iki türü var.
1: Şeker hastası olanlar yemesin zaten bu kavunu, o kadar tatlı bir kavun yani. Sıra sıra seni.
0: İrili, ufaklı, çok farklı kavun türleri var. Ancak kırkağacın bazı kavun türleri var ki adeta karpuz ağırlığında, işte görüldüğü gibi Westeros kavunların bir adeti 5 kiloyu da bulup geçebiliyor ve renkleri de görüldüğü gibi gerçekten kavun renginde diyebiliriz.
2: Süvela kavunu. Bu haftanın en tatlı kavunu dediğimiz kavun. Sonra çıtır kavun gelir bundan sonra.
3: Buraya özgü olmasa bile farklı bir kavun türü daha var. Özellikle Ankara, Çankırı bölgelerinde gördüğümüz bir kavun değil mi abi? Nedir bu? Bu kavun burada ne zamandır başladı? Ne kadar devam edecek? Onu da anlatabilir miyiz?
2: Evet, 3-4 yıldır kırkağaç kavunumuz da ekiliyor burada artık. Çünkü sarı kavunlardan sonra kırkağaç da başlıyor burada. Bu ekimimiz de mevcut, devam ediyor yani. Ama tabii asas Bafra Ovası'nın ekimi çıtır dediğimiz sarı kavun.
3: Yani bu Süheyla diye bahsettiğimiz.
2: Süheyla'dan sonra bir de çıtır dediğimiz sarı kavun var. Bu Bafra'nın asas ihracatı her yere gideni. Süheyla kavun da iç kısımda çok tüketilen, sahil kısımda tüketilen bir kavunumuz.
4: Özellikle kronik kabızlık hastalarımızda tercih edilmekte. İçerisinde hem sıvının olması hem lifin olması bağırsak sağlığını yoğun olarak desteklemekte. Yine life bağlı olarak midenin daha tok olmasını hissetmesini sağladığından diyet olarak da çok tercih meyvelerimizden bir tanesi.
2: Renki fazla, al benisi fazla yoktur, görüyorsunuz. Ama bu çok lezzetli ve tatlıdır.
3: Peki biz seçerken nasıl seçmeliyiz? Bir özelliği var mı? Bize bir tavsiyeniz var mı?
2: Bunun özelliği...
3: Kavunu bir gösterelim. Evet. Nasıl seçmemiz lazım? Rengine mi? Bunun, damarlarından bakacağız. Hayır, bunu... Böyle hani sıkacak mıyız, vuracak
2: yok,
3: mıyız?
2: Bu Süheyla kavunun hiçbir şeyine bakmanıza gerek yok. Bunu Süheyla kavun olarak alabilirsiniz. Bu birkaç gün, 2-3 gün raf ömrü vardır. Aldığında hemen kesip şeker gibi yiyebilirsiniz.
3: Hiçbir sorun olmaz.
2: Hiçbir sorun olmaz, yok. Yani. Bu bizim önceki sarı kavunlar gibi değil. Onları birkaç gün sonra bunu test kesebilen ve en tatlı olan bir kavunumuz.
5: Kahramanmaraş'ın Avşar mahallesindeyiz ve gördüğünüz gibi elimde bal kavunu var. Diğer adıyla da ananas kavun. Bunların boyutları en fazla bu kadar, 2 kiloya kadar çıkabiliyor.
6: Kavunlarımız meydana geldi. Bu ikinci ürün kavun, ananas. Bal kavunu da deniyor. Güzel de tercih ediliyor. Buğdaydan sonra ekilir. Genelde göründüğü gibi... Bakana toplandı arkadaşlarımız,
5: evet,
6: da burada.
5: Şu an kadınlarımız da el emeğiyle aslında bu sıcak altında kavunları topluyorlar.
6: Vatandaşımız yesin ya, işte ne olacak? Biz de yetiştiriyoruz yani, amacımız da bunu yetiştirmek. Biz üreticiyiz. Kavun ikram edebilirim. Kavunumuzu.
5: Vallahi hayır demem, yerim. Bal kavunu diyorsunuz, bakalım ballı mı tatlı mı? Çok merak ettim şu an, bakın kesimine bakın. Küçücük. En fazla 2 kilo diyorlar, doğru mu?
6: Evet. 2, 3 bazen yani bunların
5: en özel
6: kıldığı, uygun olanı bu şekilde. Böyle bunu.
5: Vallahi soyun bile şu an. Hani insanların canını çektirecek derecede. Şeker gibi.
6: Evet.
5: Maraş'ı.
6: Şöyle dur yavaş, çekirdeğini bir alayım.
5: Evet, buldum. Çekirdeğini de alalım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi. Olsun, çekirdekli yiyelim, hiç önemli değil. Tarlada böyle oluyor değil mi?
6: Bunu bu şekilde.
4: Günlük porsiyonlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Kalori oranı evet düşük bir gıda, ancak içerisinde meyve şekeri olduğundan, yoğun miktarda alınmaya başladığından bize kalori olarak geri dönmekte. Özellikle diyabet hastalarımıza, şeker hastalarının ani şeker yükselmelerine yol açabilir.
7: Şerbet gibi.
8: Yani bir kavunda 10 dilim mi çıkıyor?
7: Evet, 10 dilim diye çıkar bu. Özelliği 10 dilim. Diğer özelliği ise çok tatlı olması.
0: biraz ince kabuk olması.
8: Hayretler içinde kaldığımız an 10 dilim kavunu tarlada hasat ediliyor. Kavun sadece meyve olarak tüketilmiyor. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde işte kavundan çok özel lezzetlerde yapılıyor. Hemen kapağını açıyorum. İşte balıkla yapılmış bir kavun dolması. Yine burada et ile yapılmış kavun dolması var ve burada da son olarak tavukla yapılmış kavun dolması.
4: Ani çok aşırı soğuk tüketmek eve sağlığımızı tehdit olarak dönebilir. O yüzden oda ısısına

0: İşte bu sararanlar alınıyor ama diğer tarafta da yeşil kalanlar var. İşte onlar da ilerleyen günlerde yine seralar içerisinde hasat edilecek ve ardından da satışa sunulacak.
1: Yaz dönemlerinde karşılaşabildiğimiz özellikle akut gastroenterit ya da ishal dönemlerinde kavun sıvı kaybını yerine koymada çok faydalı değil. Çünkü kavun zaten bağırsak hareketlerini arttırmak için kullanıldığı için ishalli hastalarımıza kavunu önermiyoruz.
2: Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde Bağrı Bütün kavununda hasat dönemi başladı. Bu yöreye özgü bir lezzet. Öyle ki bu kavun sadece Aydıncık'ta yetişiyor, başka bir ile tohumlarını götürseler bile bu şekilde yetişmiyor, kavuna dönüyor, Bağrı Bütünlükten çıkıyor. Peki neden Bağrı Bütün diyorlar?
3: Bağrı Bütün olmasının sebebi, şimdi keseceğiz göreceğiz, içinin bütün olması. Bağrının bütün olması, çekirdeklerinin bir arada yapışık, tamamen bütün olması. Ondan bağır bütün diyoruz.

0: 3 tane Allah vergisine bak. Bayağı bir bol veren bir şey. Bunlar daha yeni oluyor. Bir haftaya kadar olur. Bunun ardından devam ediyor. Böyle kökenler geliyor böylece. Bunların hepsi bir tanesi bak bari bütün böyle. Kökenler hep. Kökenler hep bari bütün bak. Oluyor bak küçük bak yavruya bak. Ay maşallah yavruya bak. Bayağı yani her şeye bir faydası var bunun. Yani insanın iştahını da çiğnedikçe bu bari bütün yani. O kadar lezzetli bir kavun ki böyle.
1: Yayınımız Eğitim Dünyası programı ile devam edecek.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: selam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Hazine ve Maliye Bakanlığı belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeyle fiziki karşılığı darphane veya borsa nezdinde saklanan kıymetli madenlerin dijital kıymetli maden olarak işlem görmesine yönelik esaslar belirlendi.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
10: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her

0: bir enerjiyle sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 4 ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
8: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
8: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
3: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Reklam.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek olan YKS tercihleri başladı. Bu süreçte kimi öğrenci hayallerinin peşinden gitmek isterken, kimi de iyi kazanç getireceğini düşündüğü bölümleri seçiyor.
15: Tercihini yaparken tabii ne kadar puan aldıklarının, hangi bölümleri tercih edeceğinin büyük önemi var. Ancak

0: En az bunun kadar önemli olan bir husus daha var ki o da üniversiteyi bitirdiklerinde iş gücü piyasalarında iş bulup bulamayacakları.
1: Peki öğrenciler tercih yaparken neleri göz önünde bulundurmalı?
0: Dünya büyük bir dönüşüm yaşıyor. Hem dijital dönüşüm hem yeşil dönüşüm. Bunların iş gücü piyasalarına da doğrudan etkileri söz konusu. O nedenle birçok meslek 5-10 yıl içerisinde tamamen ortadan kalkıyor. Hiç bilmediğimiz meslekler devreye giriyor.
1: Çalışma ekonomisi uzmanı Tarkan Zengin geleceğin mesleklerini açıkladı.
0: Özellikle dijital alana ilişkin meslekler her zaman geçerliliğini koruyacak meslekler. Mesela robot teknisyenliği geleceğin meslekleri arasında 3D yazılım mühendisleri, işte yazılım konuları.
1: Çevre ve iklim alanları, tıpla eğitim konuları da her dönemin geçerli meslekleri arasında. Bazı meslekler ise gelecekte risk altında. Uzmanlara göre büro ve muhasebe işleri gibi emeğe dayalı meslekler dijitalleşen dünya ile birlikte ortadan kalkacak. Tercih döneminde adaylara İşkur tarafından yürütülen danışman bilgi sistemi üzerinden de üniversite bölümlerinin iş gücü piyasasındaki performansını resmi verilere dayalı göstergelerle değerlendirme imkanı sunuluyor.
0: Ne kadar süre sonra iş bulabildiklerini, o bölüm mezunlarının ortalama ücret seviyelerini, ücret durumlarını, yine çalışma şartlarının neler olabildiğini bu DABIS sisteminde görebilecekler.
1: Öğrenciler DABIS üzerinden üniversite ve bölümleri kıyaslama imkanı da buluyor.
0: Varsayalım ki çok tercih yaptılar, son iki tercih kaldı. Bu iki tercih arasında hem bölümlerin hem üniversitelerin hem ücret hem çalışma şartları hem ne kadar sürede iş bulduklarını buradan görüp daha bilinçli bir tercih yapma imkanı bulacaklar. Kısaca da biz aslında bir kariyer bilgi sistemi öğrencilerimize ve velilerimize yol gösteren bir sistem.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Sıcak havalar barajları vurdu. Barajların doluluk oranı %55 seviyelerine geriledi. İstanbul'da en yüksek doluluk oranı %87,71'de Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşükse %25,19'a Papuçdere Barajı.
3: Düşen yağışlar vardı. Geçtiğimiz hafta yağışlar etkili olmuştu özellikle İstanbul'da ve yurdun kuzey kesimlerinde. Bu yağışlar baraj doluluklarını biraz İstanbul'da sabit tuttu aslında. Düşmesini biraz daha önledi.
1: Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Elmalı %87,71, Ömerli %78,59. Darlık %73,2, Ali Bey %54,97, Terkos %46,08, Büyükçekmece %39,29, Sazlıdere %32,41, Isırancalar %31,31, Kazandere %29,76, Papuçdere %25,19. Yetkililer yaz aylarında artan tüketim nedeniyle suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çekiyor.
3: Her ne kadar yakın planda risk gözükmese de uzun vadede önümüzdeki birkaç yıl içerisindeki oluşacak sıcak, bu hafta oluşacak sıcak hava dalgası gibi önümüzdeki yıllarda oluşacak daha sık sıcak hava dalgalarını görüyor olacağız. Sıcak hava dalgalarıyla birlikte bölgemizde kuraklık gittikçe artmaya başlayacak. O yüzden su tasarrufu ve suyu tutma, suyu kullanma konusunda biraz daha düşünsel olarak yani zihnimizde bunun bir problemimiz olduğunu düşünmemiz gerekiyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Malatya'da bir inşaatta göçük oldu. Detayları A Haber ekibinden Mehmet Türel aktaracak şimdi. Mehmet, söz sende.
1: Evet. Evet, maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Malatya İkizya bölgesindeyiz. Saatler yaklaşık 14'ü gösterirken bir polis asistlerine de yansıyan ihbar aldık ve olay yerine intikal ettik. Arkamda görmüş olduğunuz noktada bir çalışma vardı. İşte görüyorsunuz, kepçenin bir çalışması var. Orada işçilerin göçük altında kaldığı bilgisini edindik ve burada yoğun bir çalışma yapıldı. Az önce AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri buradaydı ve o iki işçiyi burada o göçük altından çıkardı. İşte görüyorsunuz, çevrede de yine vatandaşlar toplanmış durumda. Tabii işçilerin ilk etapta sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi. Biraz önce sağlık ekipleri buradaki çalışma sonucunda işçileri çıkardı. Maalesef ki işte görmüş olduğunuz noktada kepçenin bir çalışması vardı. İşçiler de tam o noktadaydı ve bir anda göçük meydana geldi ve iki işçi göçük altında kaldı. İşte en taze, en canlı bilgileri, görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda şerit çekilmiş durumda, olay yerindeyiz. Diğer işçiler ve mahalle sakinleri, Kizye'deki mahalle sakinleri de bu noktadalar. Tabii burada o işçilerin arkadaşlarının çok böyle üzüntülü hallerini de sizlere yansıtıyoruz ara ara, ama ifade ederim, 14 sularında bu ihbar telsizlere yansıdı. Polis ekipleri buraya intikal etti. Hemen AFAD, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri burada bu bölgede iki işçiyi kurtarmak için zamanla adeta bir yarış içerisine girdiler ve neyse ki iki işçi bu noktadan çıkarıldı ve hastaneye taşındılar. Şu an sağlık bilgileriyle ilgili net bir bilgi verilmese de kritik olduğuna dair yine buradan almış olduğumuz, sağlık ekiplerinden almış olduğumuz bilgiler olduğunu da ifade edelim. İşte görüyorsunuz, burada bir çalışma vardı. İşte hemen kameraman arkadaşım Turgut Yaman da burada çalışan diğer işçileri ekrana taşıyor. Görüyorsunuz, şu anda bir çalışma söz konusu. Tekrar bu bilgileri tazeleyecek olursak, burada saat 14 sularında yapılan bu çalışma, kazı çalışması esnasında bir göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki işçimiz burada toprak altında kaldı. İki vatandaşımız toprak altında kaldı ama sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri zamanla yarışarak buradaki iki işçi toprak altından çıkardı ve hastaneye sevk edildi. İki işçi son durumu, sağlık durumlarıyla ilgili son durumda yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Mehmet, çok teşekkürler. Türkiye'de dün 9 ilde orman yangını çıktı. Alevlerle mücadele Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de devam ediyor. Alevler ormanları sardı, yollar kapandı, evler tahliye edildi. Muğla'ya gideceğiz şimdi. Fethiye'den yangınlarla ilgili son durumu Atagündüz Kurşun'dan dinleyeceğiz tekrar. Ata, söz sende.
2: Ban, teşekkür ediyoruz. Bir önceki bültendeki yayınımızı yaklaşık 200 metre ötede alevlerin ve dumanların ortasında yapmıştık. Aslında olayın şöyle vehametini göz önünde serebilmek adına. Köksal, şuraya bir gelebilir misin? Çok acil. Bakın, o kadar böyle hızlı yayılıyor ki, şu aşağı tarafı gördün mü? Hemen 2-3 kişi oraya, o alevlerin başına geldi. Gördüğünüz gibi çoluk, çocuk, genç, yaşlısı. Bir anda oraya sıçradı bu alevler. İşte ellerindeki sularla müdahale ediyorlar. İşte gerçekten de çok sıcak görüntüler bunlar A Haber canlı yayınında. Oysa asıl yangın bakın nerede? Arka tarafta. Arka taraf yanıyor ama rüzgarın da etkisiyle bir anda o alev toplarından bir parça farklı bir noktaya savruluyor ve diğer tarafları tutuşturuyor. Şimdi yayını nereden yapmıştık? Hemen gösterelim. Yayını biz şu noktadan gerçekleştirmiştik. Orası yanıyordu ama şimdi artık rüzgarın da etkisiyle bu alevler biraz daha böyle, şu anda kameramızın kadrajından sağ tarafa doğru olan ormanlık alanda ilerleyerek devam ediyor. Aslında bu çok tehlikeli bir durum. Şimdi Köksal devamını da gösterecek size bu ormanın. Köksal, gel istersen şöyle biraz daha bir tepe noktaya çıkalım. Bakın, şu alan komple ormanlık alan. Ne yazık ki, ve alevlerin önü alınamazsa bu yangın diğer tarafa, yani ormanın diğer kalan tarafına sıçrayacak gibi, o tarafa doğru devam edecek gibi görünüyor. İşte A Haber yayınında şu anda bu noktaları size gösteriyoruz. 5 farklı noktada yangın devam ediyor. Tekrar edelim. 5 farklı noktada Üzümlü Mahallesi'nde 5 farklı noktada yangın devam ediyor. Havadan müdahalenin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Bakın bir yangın söndürme helikopteri daha şu anda oradaki alevlerin üzerine müdahale edecek. Traktörlerle, tankerlerle su taşındı oraya. Sivil vatandaşların da ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Arazözler de yine hemen arka tarafta çalışmalarını sürdürüyor. Adeta bir seferberlik ilan edilmiş durumda. Fethiye ilçesindeki Üzümlü Mahallesi'ndeki yangın sarp arazilerden oluşturuyor.

oluşuyor. Şimdi bakın çok yavaş geliyor bazı noktalarda helikopterler. Bazı noktalar çok hızlı bir şekilde atıp geçiyorlar ama bazı yerlere de hassas bir şekilde müdahale gerekiyor. Dolayısıyla oldukça ince, hesaplı bir şekilde bu suyla müdahale gerçekleştiriliyor havadan. Bakın şu anda tam da adeta nokta atışı şeklinde oradaki alevlere müdahale edildi. Dediğim gibi çok kritik bir nokta şu anda orası. Oldukça kritik. Bir anda parlayabiliyor. Devletin tüm unsurları seferber edilmiş durumda dedik. İşte şimdi bir TOMA, toplumsal olaylara müdahale aracı, jandarmaya ait o bölgeye doğru gidiyor. Yine polis ekiplerine ait TOMA'lar da burada, belediyelere ait itfaiye araçları, çevre illerden gelen arazözler, birçok ekip şu anda adeta seferber olmuş durumda. İş makinalarını görüyorsunuz. Yine hemen ileriden bir itfaiye aracı daha geliyor. Onun da istikameti muhtemelen o yangın bölgesi olacak. Sadece Muğla'dan değil, artık Türkiye'nin dört bir tarafından, özellikle de Muğla'ya yakın olan illerden, işte Aydın'dan, İzmir'den, Burdur, Isparta, Kütahya'dan, Uşak'tan, Afyon, Karahisar'dan, Denizli'den, daha ismini sayamadım, birçok kentten yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gelen ekipler var. Bir önceki yayında da söylemiştik. Şu bir avantaj, yangın havuzları oldukça fazla burada ve yangın havuzları aynı zamanda yanan alanlara da çok yakın bir noktada. O nedenle de ekiplerin müdahalesi biraz daha kolaylaşıyor. Ben şu anda havada 1, 2, 3, 4 tane helikopter gördüm. Toplamda 10 helikopter görev yapıyor Fethiye yangınında. 3 de uçak var. Uçakla müdahale ediliyor. Yangın söndürme uçaklarıyla müdahale ediliyor. Buranın bir avantajlı yönü daha, yerleşim yerlerini tehdit etmemesi. Çünkü Seydikemer yangınında yerleşim yerleri de tehdit edilmişti. O alevlerle birlikte birçok ev boşaltıldı. Yüzlerce vatandaş yaşadıkları yerden tahliye edildi. Hayvanlar telef oldu. Bazıları kurtarıldı. Ama Fethiye'deki bu yangında çok şükür ki yerleşim yerlerini tehdit edebilecek bir durum şu an itibariyle en azından söz konusu değil. Yukarıda bir yerleşim yeri görüyorum. Ta üst noktalarda ama inşallah diyelim o noktalara kadar ulaşmaz bu yangın. Üst tarafta şimdi Köksal size gösterecek yerleşim yerleri biraz daha üst noktada. Ama çok mesafe var arasında. Biz inanıyoruz ki alev savaşçıları hem karadan hem de havadan bu yangının önünü kesecek. Çünkü artık kritik dakikalara da girilmiş durumda, kritik saatlere girilmiş durumda. Malum hava karardıktan sonra havadan bir müdahale söz konusu olmuyor. O nedenle de helikopterler ve uçaklar, yangın söndürme uçakları son dakikaya kadar bu müdahalesini sürdürecek gibi görünüyor. Tekrar edelim, sabah saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yapmıştı. Özellikle şu anda bizim de içinde bulunduğumuz bu Fethiye'deki yangına dikkat çekmişti. Aslında kurduğu cümleler çok önemliydi. Dedi ki Fethiye'deki yangın çok tehlikeli bir yerde dedi. Çok tehlikeli bir yerde dedi Bakan Yumaklı. Enerjisini düşürdük dedi ama dedi öğleden sonra bir rüzgar bekleniyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor demişti İbrahim Yumaklı. Ve işte Bakan Yumaklı'nın o açıklamaların ardından saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şu an itibarıyla bir rüzgar ortaya çıktı ve bir anda söndü denilen yangın, kontrol altına alındı dediğimiz yangın, ki biz de bu yayınları gerçekleştirmiştik. Duman bile tütmüyordu artık buradan. Hatta buradaki yangın kontrol altına alındı diye biz de Seydikemer'e geçmiştik kameraman arkadaşım Köksal'la birlikte, ama o rüzgarla birlikte bir anda bu alevler tekrar ormanlık alanı sarmış durumda. Bakın traktörlerle, traktörlerin arkasında su tankerlerini görüyorsunuz. Hemen arkadan bir tane daha geliyor. Mahallelilere de, asıl yani bu toprakların asıl sahipleri, sakinleri de buradaki bu yangın söndürme çalışmalarına destek veriyorlar. Ellerine aldıkları süpürgelerle, kazmalarla, küreklerle, kimisi işte traktörle, kimisi bisikletle, kimisi motosikletiyle her bir taraftaki bu yangına müdahale etmek için gerçekten de can hıraş bir şekilde mücadele veriyor şu an itibarıyla.

0: Evet, toparlayalım. Muğla'nın Fethiye ilçesinden gerçekleştirdik bu yayınımızı. Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte özel görüntülere de imza attık. Yangın halen daha kontrol altına alınabilmiş değil. Ama dediğim gibi hem havadan hem de karadan çok yoğun bir müdahale gerçekleşiyor. Umarız bir an önce o yangının, az önce gösterdiğimiz noktadaki yangının önü kesilir diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Ata, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Yunanistan'da bir yanda orman yangınları, diğer yanda fırtına ve şiddetli yağışla mücadele ediliyor. Bazı bölgelerde kar yağışı dahi görüldü.
2: Bir yanda kavurucu sıcak, diğer yanda fırtına ve kar. Yunanistan'da aynı mevsimde birçok farklı hava olayı görüldü. Avrupa alev alev yanıyor. Orman yangınları kıtayı sardı. Yunanistan'da felaketten etkilenen ülkelerden biri oldu. Birçok bölgesinde orman yangınları çıktı. Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı çok sayıda bölge için yüksek yangın riski uyarısı yaptı. Yangınlar devam ederken bazı bölgelerde hava sıcaklıkları bir anda düştü. Mevsim normallerinin 10 ila 15 derece altına geriledi. Atina'da fırtına ve yağış etkili oldu. Bazı bölgelerde kar bile görüldü. Olimpos Dağı'nın zirve kesimleri beyaza büründü. Şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtına etkisini gösterdi. Yer yer dolu yağışı görüldü. Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye ulaştı. Başkent Atina'da bulunan Partenon Tapınağı çevresinde hava birkaç dakika içinde tamamen değişti. Aniden bastıran şiddetli fırtına nedeniyle tarihi alanı gezen turistler kısa süreli panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
1: Yunanistan silahlanmaya hız verdi malum. Bu kez de Türkiye sınırına yakın adalarla Meriç hattına elektronik harp sistemleri ve anti-drone sistemleri yerleştirileceği açıklandı. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de bütün detaylar. İlhan.
3: Teşekkür ederim Banu. Bir yandan yangınlar, senin de biraz önce aktardığın, belirttiğin gibi Yunanistan'ın havası değişmiyor. Ancak değişen bir şey var. Silahlı kuvvetlerini Yunanistan değiştirmeye kararlı. Dolayısıyla da Dendias'ın imzasıyla General Hupis'i de Genelkurmay Başkanlığı yanına alarak 6 adayı gezdi ve bu 6 adada bu aşil kalkanı dedikleri nereye konuşlanacak onları gördü. Ancak Dendias bununla da yetinmedi. Bir bakanlıktan çıkmazdan önce bir karar imzaladı. O da şu: Yunanistan'da yedek komandolar var, yedek askerler var. Yani askerliğini yapmış ama şu anda sivil hayatta yaşamlarına devam ediyorlar. Onları silah altına, onları tekrardan askeri elbise altına almak için düğmeye bastı. Dolayısıyla da 3 bölge seçildi. Bir Girit, ikincisi Atina bölgesi, üçüncüsü de Meriç'in kıyısı, Meriç sınırı. Dolayısıyla da emekli komandolar burada birlikler oluşturulacak ve ilk müdahale bunlardan bekleniyor. Ancak daha da ileri gidersek asıl amaç şu: Yunanistan'ın şu anda 150 bin askerlik bir ordusu var. Bunu 300 bine çıkarmak üzere Dendias bir çalışma başlattı ve buna da 2030 ajanda diyorlar. Bu ajandanın içerisinde hem Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin ekipmanları hem Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin de personel sayısı çoğaltılacak. Çünkü Dendias'ın sadece dersi Türkiye. Bunu üzerine basa basa söylemekte fayda var. Çünkü açıkça artık belirtiyor: tehdit bize doğudan geliyor. Bizim bir komşumuz var ki bizim topraklarımızda gözü var. Sürekli olarak nereye giderse gitsin bu konuşmaları yapıyor. Dolayısıyla da şimdi ne yapıyor Dendias? Bir yandan da hem İsrail'le kol kola yürürken Fransa'yla, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'yle almış olduğu silahlarla elektronik harp bu sistemi geliştirmeye çalışıyor. Diğer yandan da özellikle Meriç kıyısına, Meriç nehrinin kıyısına dronların, yani İHA'ların Türkiye tarafından gelmesini engellemek üzere elektronik harp ve anti-drone sistemleri yerleştirmek üzere düğmeye bastı. Şu anda önümüzdeki günlerde Fransız SAGEM şirketiyle bir toplantı gerçekleştirecek ve dolayısıyla da sistemler nereden alınacak, nasıl alınacak, ancak tek bir gerçek bir şey var. Dendias'ın dersi Türkiye, Dendias'ın Yunan ordusunu Türkiye'ye karşı geliştirme dersi hiçbir zaman bitmedi, bitmeyeceği benziyor. Çünkü silah alımları her gün devam ediyor. Dronlar özellikle de şimdi bir karar çıkarıldı Yunan ordusunda. Bunu da izleyicilerimize aktaralım ki bilsinler. Şu anda acemi erler dahi Yunanistan'da orduya teslim olduğu andan itibaren, yemin eder etmez 19. gününden itibaren drone eğitimine başlayacak. Dolayısıyla da orada bir 3 aylık drone eğitimi alacak. Yani her asker bir drone kullanıcısı olarak Yunan ordusunda görev yapacak.

0: diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Mara.
1: İlhan, çok teşekkürler. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de İran'a yeni yaptırım dalgası başlattı. Tahran yönetiminin Boğaz üzerinden gelir elde etmesini sağlayan iki şirketle İran petrolünü taşıyan 8 gemi yaptırım listesine alındı.
2: Washington yönetimi İran'a yönelik yaptırımların kapsamını genişletti. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden gelir elde etmesini sağladığı ileri sürülen iki şirket yaptırım listesine eklendi. İddiaya göre şirket ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bırakıyor, İran'da bu yolla milyonlarca dolarlık gelir sağlıyor. Yaptırımlar sadece iki şirkette sınırlı kalmadı. İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıdığı ileri sürülen 8 gemide yaptırım kapsamına alındı. Bu gemilerin sahibi ya da işletmecisi konumundaki Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de mali kısıtlama uygulandı. Washington yönetimi bu adımlarla İran'ın enerji ihracatı ve deniz ticaretinden elde ettiği finansal kaynakları daraltmayı hedefliyor.
1: İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu haftalardır talep ettiği Washington ziyaretini sonunda gerçekleştirdi. Amerika'yı Türkiye'ye karşı cephe alma konusunda ikna etmeye çalıştı. Suriye haritasını gösterdi. Peki Netanyahu o haritayla ne anlatmaya çalıştı? Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden İrfan Sapmaz'da. İrfan.
3: Merhabalar bana. Evet, İsrail yetkililere göre Netanyahu'nun amacı Trump'ın İsrail Suriye'nin büyük bölümünü kontrol ediyor yönündeki değerlendirmesini düzeltmekti. Harita üzerinden İsrail'in kontrol ettiği alanların oldukça sınırlı olduğunu, buna karşılık Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde çok daha geniş bir etki alanına sahip olduğunu anlattı. Böylece İsrail'in güvenlik kaygılarının hala devam ettiğini savundu. Esas mesaj aslında Türkiye'ydi. ABD ve İsrail'deki analizlerde bu haritanın yalnızca Suriye değil aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel yükselen etkisini de gündeme taşıdığı belirtiliyor. İsrail yönetimi Ankara'nın özellikle Kuzey Suriye'deki askeri ve siyasi nüfuzunun uzun vadede İsrail açısından yeni bir stratejik denge oluşturduğunu düşünüyor. Netanyahu'nun harita üzerinden Trump'a verdiği mesaj şu şekilde özetleniyor. İsrail'in sahadaki alanı sınırlı, Türkiye'nin etkisi giderek büyüyor. İran tehdidi sürerken Türkiye faktörü de Washington hesaplarına dahil edilmeli. Bu nedenle harita sadece coğrafi değil aynı zamanda jeopolitik bir sunum niteliği taşıyordu. Bu arada görüşmenin ana gündemi İran'dı. Netanyahu İran'a karşı baskının artırılmasını isterken Suriye haritasını da bu çerçevede kullandı. İsrail değerlendirmesine göre İran'ın yeniden Suriye üzerinden örgütlenmesi, Hizbullah silah transferi yolları, Suriye'nin güneyindeki güvenlik boşluğu İsrail'in güvenliğini doğrudan etkiliyor. Harita bu nedenle sadece mevcut sınırları değil İran'ın olası hareket alanını da anlatan stratejik bir araç olarak masaya yatırıldı. Peki bu ABD ana akım medyasında nasıl okundu? Banu Aksiyos'un kulis haberine göre Netanyahu Trump'a bölgedeki güç dengelerini görsel olarak anlatmaya çalıştı. Özellikle Türkiye'nin kontrol ettiği alanların büyüklüğünü göstererek İsrail'in stratejik yalnızlığını vurguladı. Times of Israel ise İsrail'li bir yetkiliye dayanarak Netanyahu'nun bu haritayı Trump'ın Suriye konusundaki bazı varsayımlarını düzeltmek amacıyla kullandığını aktardı. Habere göre amaç İsrail'in sahadaki varlığının abartıldığı yönündeki algıyı değiştirmekti Banu.
1: İrfan, çok teşekkürler. Ukrayna lideri Zelenski'nin geniş çaplı saldırı uyarısının ardından Rusya Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Birçok noktada büyük bir yıkım yaşandı.
4: Rus füzeleri Ukrayna'yı bir kez daha alev alev yaktı. Ukrayna lideri Zelenski'nin geniş çaplı saldırı uyarısının ardından Rusya başkent Kiev'i balistik füzelerle vurdu. O anlar böyle görüntülendi. Rusya, Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Saldırı anlarında Ukraynalılar can güvenliği için sığınaklara akın etti. Çadırlar kuruldu. Gergin bir bekleyiş hakimdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Kiev'e yönelik balistik füze saldırılarının yanı sıra Dnipro ve Lviv gibi kentlerinde hedef alındı.

0: duyurdu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy saldırının ardından kameraların karşısına geçti.
1: Görünüşe göre doğrudan bir füze isabet olmuş. Katlar yıkılmış durumda. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. 20'den fazla yaralı var. Yaklaşık 21 bina hasar gördü. Ayrıca iki anaokulu ve bir okulla dahil olmak üzere birçok başka binada hasar gördü. Durum çok zor. Umarım herkes kurtarılır.
0: Polonya Silahlı Kuvvetleri ise hava sahasını korumak için tedbir olarak savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs Adası'nı ziyaret etti ve burada her iki tarafın liderleriyle görüştü. Guterres, garantör ülkelerin de katılımıyla Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik 5+1 formatlı görüşmelere yeniden başlanacağını duyurdu. Ayrıntıları alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz'de. Rıza.
3: Banuel, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs Adası'na geldi ve 16 yıl sonra Birleşmiş Milletler bir genel sekreteri görevlendirdi Kıbrıs'a ve aslında Aralık ayında görev süresi doluyor Guterres'in. Hani gider ayak Kıbrıs'ı da ziyaret mi edeyim gibi sorular da Kıbrıs Adası'nın her iki tarafında bu sorularda sorulmadı değil. Dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın basın toplantısında yapmış olduğu açıklamada Guterres gelmeseydi Kıbrıs sorununa ilişkin çok kötümser bakıyordum dedi Cumhurbaşkanı. Ama Guterres'in gelmesiyle o bakış açısının biraz daha iyileştiğini ifade etti. Guterres öncesinde Güney Kıbrıs'a geldi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kısa görüşmenin ardından kuzeye geçti ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ile bir görüşme yaptı. Hemen akabinde iki lider ve genel sekreter akşam Birleşmiş Milletler Ofisi'nde akşam yemeğinde buluştular. Heyetler arasındaki görüşmeler de bu akşam yemeğinde oldu ki kapalı kapılar ardında çok şey konuşulduğu söyleniyor. Hemen sonrasında dün 10'da KKTC saatiyle, Türkiye saatiyle saat 10'da Birleşmiş Milletler Ofisi'nde o meşhur görüşme gerçekleşti ve 5+1 formatıyla bir görüşmenin, gayri resmi bir görüşmenin, parantez açıyorum burada, bir görüşmenin olup olamayacağının nabzını yoklamış oldu ve aslında bu nabız henüz daha hazır değildi. Bunun iyileştirilmesi gerekiyor ve Guterres'e göre bu görüşme garantörlerin de desteğiyle pişecek, hazırlanacak ve 5+1 formatında bir görüşme gerçekleşecek. Ama şunu da ifade etmek lazım ki geçtiğimiz yıl bir önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar döneminde de aynı görüşmeler gerçekleşti. Ama Ersin Tatar Rum'un samimiyetsizliğinden şikayet ederek görüşmenin daha ilerleyen safhaları olmamıştı. Peki bu defa olacak mı? İşte kafalardaki soru işaretleri de bu yönde. Ama iyimser bir yorum var mı? Kıbrıs'ın herhangi bir tarafında iyimser bir yorum yok. Ancak 5+1 görüşmede ne çıkar? Bunun bir müzakereye dönüşebilir mi? Bunları ilerleyen günlerde takip ediyor olacağız diyelim Banuel. Kıbrıs'tan şimdilik aktaracağımız notlar bunlar. Sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
2: Rıza, çok teşekkürler. Japonya, Kumamoto eyaletine vuran 7.1'lik depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. En az 28 kişinin hayatını kaybettiği depremde en büyük problem su ve elektrik kesintileri. Artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle de binlerce kişi evlerine dönemiyor.
0: Şiddetli deprem 10 yıl sonra aynı bölgeyi vurdu. Afet bölgesinde büyük hasar oluştu. Japonya 7.1'lik depremin geride bıraktığı yıkımın izlerini silmeye çalışıyor. Ülkenin güneyindeki Kumamoto'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem ardında büyük bir enkaz bıraktı. Binalar, fabrikalar ve yollar büyük hasar gördü.
4: Bu depremin Japonya'nın iç ekonomisi üzerindeki etkisi için ayrıntılı bir değerlendirme yapmak veya önceden sonuç çıkarmak zor.
0: Afet nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, binlercesi de evsiz kaldı. Afetzedeler geceyi araçlarında ya da geçici barınma merkezlerinde geçirmek zorunda. Kentte enkaz kaldırma çalışmaları sürerken depremin altyapıya verdiği hasar nedeniyle elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.
4: Hayat kurtarmak ve felaketten etkilenenleri güvence altına

0: almak için sahada gerçekten zamana karşı bir yarış var. Bugün polis, itfaiye ve Japonya öz savunma kuvvetleri kurtarma operasyonlarından mümkün olan her türlü çabayı göstermeye devam ediyor.
1: Enerji kesintilerinin yol açtığı aksaklıklar gıda tedarikini de olumsuz etkiledi. Özellikle taze gıda reyonlarında ciddi sorunlar var. Yaz mevsimiyle gelen yüksek sıcaklıklarda afet zedeleri zorluyor. Öyle ki Kumamoto'da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Artçı sarsıntılar yüzünden bölge halkı diken üstünde. Yetkililer hasarlı binalardan uzak durulması çağrısı yapıyor.
2: CHP'li Temeskut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve irtikap suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da içinde bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı.
1: Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da aralarında olduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında arama yapıldı.
3: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Etimesgut Belediyesi'nde mali suçlar polisi aramasını tamamladı. Belediye çalışanları binaya girmek için hazır bekliyor.
1: Ayrıca şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Belediyeye yönelik suçlamalarda dikkat çeken detaylar yer aldı. Özellikle Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği suçlamalardan bazıları. Geçtiğimiz hafta Mart ayında da Ankara Batı Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent AŞ'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlatmıştı.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yasal düzenleme genel af olmayacak dedi. Yasanın kabulüyle birlikte yeni dönemin kapıları sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır ifadelerini kullandı.
4: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Genel af iddialarını yalanladı.
4: Geçici ve münhasıran örgütün münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
1: Kurtulmuş mecliste İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde kürsüdeydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
4: Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
1: Yasa düzenleme için önümüzdeki günleri işaret etti.
4: Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
5: Kıymetli alkışlarınızı rica ediyoruz.
2: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Irak'ın en önemli petrol üretim bölgelerinden Kerkük'te tarihi bir ortaklığa imza atarak BP'nin Kerkük şirketinin %15 hissesini aldı ve bölgedeki üretim sahalarına ortak oldu.

0: Türkiye enerji alanındaki en önemli uluslararası yatırımlarından birine imza attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BP Energy Company of Kerkük'ün %15 hissesini satın alarak Kerkük'teki stratejik petrol sahalarına ortak oldu. Anlaşma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Ankara'daki görüşmesi kapsamında kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan, imzalanan anlaşmayı enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
1: Günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya 1 milyon var. Başka yere diyor muhtaç olmayın. Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
0: Erdoğan, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı anlaşmasının sona erdiğini hatırlatarak, iki ülkenin karşılıklı fayda sağlayacak yeni ve kapsamlı bir enerji işbirliği anlaşması üzerinde çalışacağını söyledi. Anlaşmanın imzaları ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen törende atıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yatırımın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı günlük 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan küresel bir enerji şirketine dönüştürme hedefinin en önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı.
2: Türkiye Petrolleri'ni büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık.
0: Bayraktar, anlaşmayla birlikte Türkiye'nin BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak olduğunu belirterek, BP, ConocoPhillips ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yer aldığı yeni bir konsorsiyum kurulacağını açıkladı. Konsorsiyumun hedefi, yaklaşık 3 milyar varil petrol eşdeğeri rezervi geliştirmek, yeni yatırımlarla üretimi artırmak ve bölgenin enerji potansiyelini ekonomiye kazandırmak. Proje kapsamında Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleriyle Bayı Hassan, Jambul ve Kabba sahaları bulunuyor.
3: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Irak'taki petrol sahalarına ortak olması Türkiye ile Irak arasındaki enerji işbirliğine yeni bir boyut kazandırdı. Gelişmeler İsrail medyasının da dikkatinden kaçmadı.
1: British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
4: Türkiye'nin attığı dev adımlar İsrail basınının gündeminden düşmüyor. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi Irak ve Türkiye arasındaki işbirliklerini kaleme aldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Irak'taki petrol sahalarını geliştirmek üzere kurulan konsorsiyuma %15 ortak oldu. Söz konusu ortaklık, Türkiye ile Irak arasında enerji ilişkilerinin yeniden şekillendiği bir dönemde hayata geçirildi. Maariv gazetesi, Ankara ve Bağdat hattındaki bu devasa adımı 3. nehir benzetmesiyle manşetlerine taşıdı. Haberde, Fırat ve Dicle nehirlerinin ardından iki ülkenin dev bir ekonomi nehri inşa ettiği vurgulandı. Türkiye'nin günlük 1 milyon varile kadar petrol alabileceğine dikkat çekildi. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden doğrudan Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu projesi de uluslararası basının odak noktası. İsrail medyasından ICE bu projenin bölgesel ticaret haritasını kökten değiştireceğini ve Ankara'nın dışa bağımlılığını en aza indireceğini yazdı. Dev ortaklık sayesinde Türkiye enerji merkezi hedefine bir adım daha yaklaşırken bölgede yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye'nin küresel enerji satrancındaki bu hamlesi önümüzdeki dönemde de uluslararası basının en çok konuşacağı başlıklar arasında yer alacak.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlandığını açıkladı. Kacır ayrıca uzay limanı, uzay teknoparkı ve yeni uzay projelerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

0: Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz.
1: Milli teknoloji hamlesi kapsamında uzay teknolojilerinde yaşanan önemli bir gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Milli Uzay Programı kapsamında Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'in tarihi uçuşlarıyla uzaya insan gönderen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye, teknolojik bağımsızlığını hedeflenen yeni projelerle perçinlemeye devam ediyor. İşte Moon,
0: Ay araştırma programımızın bir parçası olarak Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. Bu girişim uzay yolculuğumuzda yeni bir sayfa açacaktır.
1: Ayrıca Türkiye'nin küresel liderlik vizyonu dünyanın en büyük uzay organizasyonunu da ülkeye taşıdı. Rekor başvurunun yapıldığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Antalya dünyanın uzay merkezi haline gelecek. Küresel ölçekte 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden de payını almaya hazırlanan Türkiye, yeni stratejik hamleleriyle geleceğin teknoloji devleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.
0: Sadece Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini güvence altına almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkeler ve ticari girişimler için uluslararası bir fırlatma merkezi olarak hizmet verecek bir uzay limanı üzerinde çalışmaya başladık. Aynı zamanda navigasyon ve zamanlama konularında teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirmek amacıyla bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi projemizi ilerletiyoruz. Bu projenin önemli bir adımı olarak uzaya atomik saat gönderdik.
2: Ticaret Bakanlığı tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyalarına karşı önemli bir adım attı. 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle indirimli satış reklamlarında fiyat şeffaflığı zorunlu hale gelecek.
3: İnternetteki sahte indirim oyunu son buluyor. Artık fiyat şeffaflığı zorunlu olacak.
4: Tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyaları konusunda Ticaret Bakanlığı oldukça önemli bir adım atıyor. Bu adım ise gelişmeler ve uygulama 1 Ağustos 2026 itibariyle yürürlükte olacak.
3: Tüketici Konfederasyonu Hukuk Kurulu Başkanı Mücahit Saraçlı yeni düzenlemenin detaylarını anlattı.
5: Daha öncesinde yapılmakta olan işlemler şu şekildeydi. İndirime girmeden öncesinde fiyatlar yukarıya doğru çekiliyordu. Baya baya sanki çok daha yukarıda bir fiyatla satılıyormuşçasına. Sonrasında indirim gününde birdenbire bu fiyatlar indiriliyordu. Burada da tüketicilerin maalesef aldatılması. Tabii ki burada tenzih etmemiz gerekiyor. Bütün işletmeler için bu geçerli değil ama bu konuda haksız uygulamaları yapan bir takım şirketlerin de artık kontrol altına alınarak bu uygulamalarına son verilmesi istendi.
3: Düzenlemede bozulabilir ürünler için istisnai bir kural var.
5: Bozulabilen gıda ürünlerinde de süreyi 10 gün değil de son uygulamaya girmeden bir gün önceki fiyat baz alınaraktan yapılacak.
3: Mücahit Saraçlı tüketicileri uyarılarda bulunup haklarını anlattı.
5: Bu tür tespit ettikleri olayları Ticaret Bakanlığı'nın portalından girerek haksız uygulamalar, haksız rekabet kuruluna bildirimlerde bulunduklarında Ticaret Bakanlığı bu tür uygulamaları yapan şirketler ya da kuruluşlar hakkında çok ciddi yaptırımları var. O bakımdan da bilinçli tüketici olmanın da gereğini yerine getirmemiz gerekiyor.
2: Başıboş köpek sorunuyla mücadelede önemli bir başarı sağlandı. Türkiye genelindeki sahipsiz köpeklerin %94.3'ü güvenli alanlara alındı. 20 büyük şehirde toplama işlemleri %100 tamamlandı. Sahadaki çalışmalar sayesinde CİMER'e yapılan şikayetler ise 2 yılda %87 azaldı.
6: Şu anda bizim artık bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart.
7: Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik.
1: Bu görüntüler artık tarih oluyor. Başıboş köpek sorunuyla mücadelede önemli bir başarı elde edildi.
8: Böyle bir vahşet olur mu abi ya? Böyle bir vahşet var mı?

0: Alan 69.981 köpeğin toplanması için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor. Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da tespit edilen başıboş köpeklerin tamamı bakım evleri ve doğal yaşam alanlarına alındı. İstanbul'da ise 18.000 başıboş köpek tespit edildi. 112 acil çağrı merkezine yapılan başıboş köpek ihbarlarının sayısı da 2025'in ilk 6 ayında 4.192 iken 2026'nın aynı döneminde 3.210'a düştü. Hayat 112 acil mobil ihbar uygulaması üzerinden 21 Mayıs-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 13.507 ihbar yapıldı. Bunların 4.950'si yani %36,6'sını köpeklere ilişkin bildirimler oluşturdu. Köpeklerin sebep olduğu trafik kazalarında da azalma görüldü. 2024'ün ilk 6 ayında 445 kazada 7 kişi hayatını kaybetti. 667 kişi yaralandı. 2025'in aynı döneminde 430 kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 623 kişi yaralanmıştı. 2026'nın ilk 6 ayında ise kaza sayısı 375'e, yaralı sayısı 536'ya geriledi. Bu dönemde 1 kişi hayatını kaybetti.
1: Hatay'ın Antakya ilçesinde ahırdan kaçan sığır mahalleyi birbirine kattı. Bazı araçlarda maddi hasara neden olan sığır sahibi tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
2: Yolu kes, yolu kes, yolu kes! Evin oraya git!
3: Ahırdan firar etti, mahalleyi birbirine kattı.
2: Yolu kes, yolu kes, yolu kes! Evin oraya!
3: Görüntüler Hatay'ın Antakya ilçesinden. Angus cinsi bir sığır ahırdan kaçarak mahallede koşturmaya başladı. Vatandaşlar mahalleyi birbirine katan Angus'u yakalamak için seferber oldu.
4: Dedemlerin, nenemlerin orada yemek yiyorduk. Bir baktık canavliyle orada kaçan bir iki teyzem vardı hemen. Sonra bir öğrendik ki Mersem öküz kaçıyormuş. Biz de aşırı korktuk yani.
2: Yolu kes, yolu kes, yolu kes! Evin oraya git!
3: Bazı araçlarda hasara neden olan hayvan sahibi tarafından yakalandı.
4: Sahibi herhalde atın üstünde koşuyordu, o da beraber geliyordu. Biz de hemen evlere falan kaçtık yani, bir iki tane arabaya vurdu herhalde duyduğuma göre.
1: Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Deliçay'da yaşayan su kaplumbağaları turistlerin ilgi odağı oldu. Bölgede çekim yapan bir doğa fotoğrafçısı kaplumbağaları elleriyle besliyor.
5: Her sene aynı işlemi yapıyorum. Onlar da bana aşina olmuşsa ciddi bir şey.
0: Su kaplumbağalarını ekmekle besliyor. Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsulardan Deliçay, yaz aylarında inci kefallerinin yanı sıra su kaplumbağaları ve birçok canlı türüne yaşam alanı sunuyor.
5: Bazen ısırıyorlar, bazen incitiyorlar ama biz onları incitmiyoruz. Onları beslemek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz.
0: Yıllardır bölgedeki hayvanları kayda alan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, su kaplumbağalarına özel olarak ilgi gösteriyor.
5: Ekmek toplu fırınlarda, lokantalarda, komşulardan bayat ekmekleri toplayıp getirip burada kaplumbağalara yem olarak veriyorum.
6: Biz de dışarıdan getirdiğimiz ya da kendi evlerimizden getirdiğimiz ekmekleri kendisine veriyoruz. Boşa da gitmiyor, israf da olmuyor.
0: İlçeye giden turistler de su kaplumbağalarını merakla takip ediyor.
7: Kaplumbağaların insan eliyle beslendiğini gördüm ve bu çok hoşuma gitti. Bu yıl kaplumbağa sayısında da bir artış gördüm. Ekstra güzelleştirmiş balık bendini.
1: Mersin'in Derepazarı yaylasında yaşayan 82 yaşındaki Ali Keser tam 60 yıldır aynı özenle çay demliyor. Gün doğmadan işinin başına geçen Keser, odun ateşinde hazırladığı çayla yayla sakinleri ve ziyaretçilerin vazgeçilmez durakları arasında.
0: Günün ilk ışıkları dağların ardından henüz yükselirken o çoktan ocağının başında. 82 yaşındaki Ali Keser'in değişmeyen mesaisi tam 60 yıldır sürüyor.
8: Mutun Derepazar yaylasındayız. Rakım ise 1350, aynı zamanda Toros eteklerinin aralarında kalan bir yayla.

0: ve o yaylanın yol kenarında 1,5 metrekare alan içerisinde kayalardan yapılmış bir çay ocağı. Ali amca yaklaşık 60 yıldır işte burada çay demliyor.
1: Gençlerimiz biraz yardımcı oluyor.
0: Yani çayların demlenme esnasında...
1: Çayın demlenmesinin teşkilatını tamamen düzdükten sonra gençler bana yardımcı oluyor.
2: 1350 metre yükseklikte odun ateşinde demlenen çay adeta emeğin simgesi. Keser demlediği çayın lezzet sırrını ise yılların tecrübesiyle anlatıyor.
1: Odun ateşiyle yapmıştığı için onun tadı diğerlerine benzemiyor. Onun için daha güzel oluyor. İki sefer demliyorum. İki sefer kaynatıyorum. Yemeğini...
0: Niye iki sefer kaynatıyorsun? Özelliği ne?
1: Özelliği için mikrobu kırılması için.
0: Kireçin arındırılması için.
1: Arındırılması için.
0: Mikrobu kırılması için.
1: Mikrobu kırılması için.
0: İkinci defa kaynatıyor suyu.
1: Evet.
2: Bu ocakta sadece çay değil, misafirperverlik de ikram ediliyor.
3: Türkiye İstatistik Kurumu yaşam sürelerine ilişkin verileri açıkladı. Peki kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor? Haberimizde izleyelim.
4: Kadınlar daha çok yaşıyorlar. Tüm şeyleri, dertleri adamların üstüne atıyorlar.
5: Hayır, bence kadınların ömrü daha kısa oluyor. Çünkü erkekler kadınları çok sinirlendirdikleri için sinirden kadınları öldürüyorlar diye düşünüyorum.
6: Türkiye İstatistik Kurumu 2023-2025 dönemine ilişkin yaşam süreleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yaşam süresi önceki 3 yıla göre artarak 78.5 yıla yükseldi.
7: Yani erkekler biraz daha rahat oldukları için kadınlara göre. Ya ben daha uzun olmasını beklerdim aslında erkeklerin yaşam süresinin.
8: Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma kapsamında kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine bakıldı ve kadınların yaşam süresinin erkeklere nazaran 5 yıl daha fazla olduğu görüldü. Peki bu yaşamın sırrı ne?
9: Kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
10: Bence kadınlar daha uzun yaşıyordur ya.
8: Peki sebebi ne olabilir sizce?
10: Onlar her şeyi çok düşünmüyordur ya, böyle şey kolay unutmuyorlar ama istedikleri zaman hatırlıyorlar onu. Yani
11: fazla erkekler gibi fazla çalışmadıkları için, evde oturdukları için fazla yaşayabilirler. Artı erkeklerin kafası durdu ettikleri için erkekler daha çabuk ölüyor, öyle diyeyim.
8: Erkeklerin ömrünü ne uzatır?
9: Tabii ki de karısının sözünü dinlemeleri uzatır.
12: Belki stresi daha az muhatap oldukları veyahut da kadınların daha dayanıklı oldukları acıya vesaire. Çünkü sonuçta onlara anne oluyor.
7: Zihni yormak, yani zihnini daha çok yorarsan yaşam süren de ona göre daha azalıyor. Yani daha stresli ve kaygılı bir yaşam geçiriyor olabilirsin.
13: Erkekler daha fazla risk alıyor. Yani bir işi daha atılgan erkekler. O yüzden kadınlar genelde evde oturuyor.
6: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde doğuştan beklenen yaşam süresi 75.9, kadınlarda ise 81.1. Kadınlarla erkeklerin arasındaki yaşam süre farkı yaklaşık 5 yıl.
5: Hem manevi hem psikolojik olarak da kadınlar daha özgüvenli oldukları için, bir de daha bilgili oldukları için, hani bundan sebep, evet, doğru diyorlar.
14: Biz onlara iyi baktığımız için olabilir ya.
9: Kadınlar aynı zamanda doğum yaptıkça da yenileniyor yani bir şekilde. Öyle olduğunda yani aslında ikimize birbirimize muhtacız. Ama biz kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
8: Yaşam süresini etkileyen faktörlerden biri de eğitim durumu. Eğitim durumunuz nasılsa yaşam süreniz de ona göre uzayıp kısalabiliyor.
14: Bilgi insanın ömrünü uzatır.
10: Eğitimli bir insan tabii ki sağlığına daha dikkat eder. Öyle düşünüyorum.
11: Yediklerine dikkat etmesi, içtiklerine dikkat etmesi, yaptıkları aşamalardan dolayı onlardan biraz daha fazla uzun olabilir.
7: Daha çok nasıl yaşayabileceğini biliyor olabilir, yani daha çok sağlıklı besleniyor olabilir.
12: Daha eğitim seviyesi yükseldikçe daha farklı ve detaylı düşünme alışkanlığı edinilir. Dolayısıyla insanlar biraz daha kendine dikkat eder diye düşünüyorum.
3: Bir aramız var, saat başında buradayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödeme ve elektronik para kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmetini geliştirdi. Yapılan açıklamada E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgilerse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinin ödeme hizmetleri bölümünde güncel olarak yayınlanmakta olduğu belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 4 ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz

0: Radyolarınızın frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Üsküdar'da ruhsat çarkı deşifre oldu. Bir müteahhit çikolata kutusu içinde yüz binlerce dolar rüşvet verdiğini itiraf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlarından soruşturma başlattı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
3: 11 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Operasyonların yapıldığı adreslerden biri ise hemen arkanızdaki Üsküdar Belediyesi'nin belediye binasıydı.
2: MASAK raporuna göre danışmanlık adı altında müteahhitlerde 1 milyar lirayı aşan paravan sözleşmeler yapıldığı belirlendi. Ruhsat süreçlerinin kriptolu e-postalar ve adaparsel, bazı renklendirilmiş Excel tablolarıyla yönlendirildiği, büyük projelerde ise evden dolar alındığı tespit edildi.
4: Siz gittiniz Kent AŞ'de bir işlem yapacaksınız, bir yapı yapacaksınız, ruhsat almanız, iskan izni almanız gibi bir şey gerekiyor. Siz görüşme aşamasındayken, şu mail gittiğinde siz isminize şöyle gidiyor. Karar aşamasındaki bir dosya bu diyor. Dokunmayın diyor. Red ya da evet demeyin diyor. Sonra yeşile gittiğinde görüşülmeyen yani dosya diyor devam ediyor. Görüşeceğiz diyor. Eğer kırmızıyla size kodlarsa bunun işlemini yapmayın. Kesinlikle burada yardımcı olmayın deniyor. Eğer mavi giderse de mavi gittiğinde şunu söylüyor. Diyor ki tamam. Para verildi, anlaşma sağlandı. Bu kişinin işlemlerine yardımcı olun. Yani karar aşamasındaysa sarı, görüşme aşamasındaysa yeşil. Eğer işlem olmayacaksa kırmızı. Eğer ki anlaşma sağlanmışsa da bunun mavi olarak kodlandığı şu anda dosyada yer alıyor.
2: Ayrıca soruşturmanın dikkat çeken bir diğer başlığı ise nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit firmaya imzalatıldığı belirtilen protokol oldu. Mevzuata aykırı iskan ruhsatı karşılığında nakit ödeme yapmak istemeyen firmaya Sinem Dedetaş imzalı paravan bir bağış protokolü düzenlendiği ortaya çıktı.
4: Orada Burçin Çevik var. Kendisi mimar ve daha öncesinde Sinem Hanım Üsküdar'da belediye başkanı olacağı noktaya kadar, olduğu güne kadar kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İPAŞ'ta yani İstanbul Planlama Merkezi'nde görevliydi. Ve iddiaya göre kendisi Burçin Çevik bizzat Ekrem İmamoğlu tarafından Üsküdar Belediyesi'nde görevlendirildi. Ve 11 Nisan'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hatta evinde balya balya paralar çıkmıştı. 4,5 milyon gibi para çıkmıştı. Ve sonrasında ifadesi alındı, serbest bırakıldı. Ama yeni alınan bilgiler ve elde edilen yeni deliller neticesinde Burçin Çevik şimdi bir kez daha gözaltına alındı.
2: Soruşturma dosyasına etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhitin itirafı da girdi.
5: Aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü mahallesindeki orman yangınının seyrini takip ediyoruz. Yine bölgeye uzanacağız. Sözü A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun'a bırakalım hemen. Ata, nedir son durum, lütfen paylaş bizimle.
6: Teşekkür ediyoruz. Gece 02 sıralarında başlamıştı yangın ve halen daha müdahale sürüyor. Nerede başladı? Önce onu bir gösterelim size. Bakın arka tarafımızda küle dönmüş ormanlık bir alan ve ağaçları görüyorsunuz. İşte bu noktadan başladı yangın. Peki nerede devam ediyor? Şimdi bu tarafa doğru döneceğiz yavaş yavaş. Kameram arkadaşım Köksal'la birlikte. Hemen karşı tarafta halen daha bir araç dönecek. Halen daha karşı tarafta yangının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir önceki yayınımızda hatırlanacağı gibi diğer ormanlık alana sıçrama ihtimali üzerinde durulduğunu söylemiştim. Nispeten önünün alındığını buradan gözlemleyebiliyoruz. İtfaiye araçları gitti. Hatta beton mikserleriyle de artık bir müdahale söz konusu. Az önce o beton mikserinden yangına müdahale edildi. Çünkü oldukça yüksek bir konumda bulunuyor. O nedenle de beton mikserleriyle de bu yangına şu an itibariyle Fethiye'de devam eden yangına müdahale ediliyor. Tabii hava araçları oldukça önemli. Helikopterlerin biri geliyor, biri gidiyor. Az önce yayınımızdan hemen dakikalar önce de yangın söndürme uçağı çok yakın bir noktadan sorti gerçekleştirdi. Şimdi sadece o kısmı değil, bakın şimdi yol boyunu da gösterecek. Su tankerlerini görüyorsunuz. Kamyonlarla birlikte traktörlerin arkasında çok sayıda su tankeri de burada. Hatta bazı vatandaşları gördük burada. Bazı mahallelileri hani o tarlalarda ilaçlama için kullandıkları, o sırtlarına taktıkları işaretleri var. Onlardan vardı ve hani karınca misali herkes bu yangına müdahale için adeta seferber olmuş durumda. Jandarma ekiplerine de ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü bir taraftan burada trafiği tanzim ediyorlar. Bir taraftan da güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü yetkililerin uyarısı vardı. Görevli olmayanların haricinde hiç kimse giriş yapmasın demişti görevliler ve işte bu nedenle de kimsenin girişine izin verilmiyor. Şimdi bakın arka taraftan bir beton mikseri daha geliyor. Bakın bu çok önemli. Aslında içerisinde beton harcı olan mikserler bunlar ama onların içerisi boşaltıldı. Bakın su da damlıyor oradan ve şu anda tonlarca su var bu beton mikserinin içerisinde. Az önce dediğim gibi orada müdahale ediliyordu. Onun suyu bitti, tükendi müdahale sırasında. Şimdi de muhtemeldir ki o noktaya gidiyor takviye olarak beton mikserleriyle de artık şu anda Fethiye'deki yangına müdahale ediliyor. İşte su tankerleri de görüyorsunuz yine ardı arkasına sürekli olarak su tankerleri de traktörlerin arkasında su tankerleriyle de müdahale ediliyor. Ve helikopterler Köksal gösterelim şu yukarıyı da yangın havuzundan yine sepetini doldurdu. 2,5-3 tonluk bir sepetten bahsediyor. Ve şu anda istikameti o dumanların yükseldiği yer. Bir önceki yayınımızda alevler yükseliyordu ama şu anda en azından çok şükür diyelim alev yükselmiyor. Sadece soğutma çalışması yapılıyor gibi, en azından şu anda kameramızın kadrajında olan bölgeye soğutma çalışması yapılıyor gibi. Bakın tam isabetle, tam nokta atışı şeklinde bu sepetteki sular boşaltılıyor. A Haber canlı yayını ekranlarınıza getiriyoruz. Tabi zamanla da yarışılıyor bir taraftan. Çok önemli, hava kararıncaya kadar havadan ne kadar müdahale yapılırsa o kadar iyi olacak. Çünkü havanın kararmasıyla birlikte artık hava unsurları devre dışı kalıyor. O nedenle de müdahale edilen noktalara da arazözlerin girmesi de biraz zaman alıyor. Tabi iş makineleri de oluyor. İş makineleri de o arazözlerin girebilmesi için yollar açıyorlar. Bu sarp arazi, yalçın arazilerin içerisinde, dik arazilerin içerisinde yollarda açılıyor o iş makineleri tarafından. Yani şu an itibariyle adeta bir seferberlik ilan edilmiş durumda Muğla'nın Fethiye ilçesinde. Şunu da söyleyelim, aslında biz dün kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte buraya Seydikemer ilçesindeki yangına gelmiştik. Uzun süren bir müdahale söz konusuydu. Hatta büyük çoğunluğu da kontrol altına alındı şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Ama gece saatlerinde tüm dikkatler bir anda buraya, yani Fethiye'nin, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'ne ve Üzümlü Mahallesi'nin kırsal alanlarına çevrildi. Ne için çıktığı, neden çıktığı halen daha bilinmiyor. Tabii ki bunların hepsi araştırılacak önümüzdeki süreçte ama öncelikli olarak bu yangının söndürülmesi gerekiyor. İşte onun yüzünden de hem havadan hem de karadan çok yoğun bir müdahale gerçekleşiyor. Saatler 02 gösterirken, 02'yi gösterirken başlamıştı bu yangın ve an itibarıyla da devam ediyor. Bugün öğleden sonra saatlerinde aslında Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklaması vardı. Dedi ki İbrahim Yumaklı, Fethiye yangınına ayrı bir parantez açtı. Tekrar tekrar vurguluyoruz bunu. Ayrı bir parantez açtı. Dedi ki buradaki yangın çok önemli dedi Tarım ve Orman Bakanı. Fethiye yangını çok önemli, çok tehlikeli bir yerde olduğuna dikkat çekti. Enerjisinin de nispeten düşürüldüğünü söyledi ve tamamen kontrol altına almıştı. almak için çalışıyoruz. İnşallah dedi önümüzdeki saatlerde sevindirici bir haber veririz. Ama dedi bir de parantez açtı. Rüzgara dikkat çekmişti. Öğleden sonra saatlerinde rüzgarın

0: şiddetini artıracağını, bu nedenle de teyakkuz halinde olduklarını söylemişti ve işte o meteorolojik veriler sahaya yansıdı. Aslında bulunduğumuz bu noktalardan yayınlar gerçekleştiriyorduk. Kontrol altına alındığı şeklinde, ancak rüzgarla birlikte tekrar yangın büyüdü. Şu anda hem havadan hem karadan bu müdahale devam ediyor. Ekipler canhıraş bir şekilde müdahalesini sürdürüyor. Ancak yangın halen daha kontrol altına alınabilmiş değil.
1: Atagündüz Kurşun'a çok teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi kameralarımızı başkent Ankara'ya çevireceğiz değerli izleyiciler. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün önemli bir konuğu var. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce külliyeden çıktı. Tören kıtasını selamladı. Şimdi de Lübnan Cumhurbaşkanı konuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaşmasını bekliyor. Az sonra iki ülkenin milli marşlarını takip edeceğiz. Ve ardından yine konuk Cumhurbaşkanı tören kıtasını selamlayacak. Cumhurbaşkanları kadrolarını birbirlerine takdim edecek. Bir hatıra fotoğrafı çekilecek külliyenin önünde ve liderler baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçecekler. A Haber adına bu önemli buluşmayı da A Haber ekibinden Kübra Bal takip ediyor. Biz de sözü ona bırakacağız şimdi. Kübra.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmektesiniz. Konuğu Lübnan Cumhurbaşkanı'nı karşılamak üzere külliyenin giriş kapısında şu anda. Birazdan attığı birlikleri de göreceğiz. O da birliklerin eşlik ettiği makam aracının içerisinde aslında Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaklaşıyor olacak. Az sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendisini karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan'lı mevkidaşını şu anda resmi törenle karşılıyor. Akabinde ise ikili görüşme gerçekleştirecekler. Saatler 17.30'u gösterdiğini şu anda aktif birlikleri de görebiliyoruz. Birazdan Lübnan Cumhurbaşkanı'na eşlik eden makam aracıyla birlikte gelmiş olacaklar Külliye'ye de. Tabii Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ortak basın toplantısında da açıklamalarda bulunmuş olacaklar. Peki görüşmede hangi başlıklar masada olacak? Özellikle iki ülke arasında, Türkiye ve Lübnan arasında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla toplamlı bir şekilde ele alınmış olacak. Şu anda da artık Lübnan Cumhurbaşkanı'nın makam aracının geldiğini görmekteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılamak üzere o noktaya doğru ilerliyor. Tabii bunun yanı sıra mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Kritik ziyaret Orta Doğu'da jeopolitik dengelerin şekillendiği bir dönemde gerçekleşiyor olması bakımından oldukça önemli. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursanız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara'ya geliyor oluşu oldukça önemli. Söz konusu bu temasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak görüşme Türkiye'nin Lübnan dosyasındaki rolü açısından dikkat çekici diyebiliriz. Şimdi iki ülkenin milli marşları okunacak. 21 Fahret'te kapatı gerçekleşecek. Bizler de marşlara kulak verelim.

0: İki ülkemizde milli marşları okundu. Birazdan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph An ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören kutasını selamlayacak. Merhaba asker diyecek Joseph An. Tabii masadaki başlıklardan bahsediyorduk. Özellikle İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularının da ele alınacağını ifade edelim. Türkiye, Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasına yönelik desteği her fırsatta aslında dile getiriyor ve eski Genelkurmay Başkanı olan An özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası ülkesinin yeniden inşası, Lübnan ordusunun güçlendirilmesi konularını öncelikli gündem maddesi olarak belirlemiş durumda. İşte bu noktada Türkiye ziyareti öncesinde An'ın da açıklamaları vardı. Türkiye ile Lübnan arasındaki askeri eğitim programlarının güçlendirilmesi için bir görüşme yapacaklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la işte masadaki başlıklardan birinin de bu konu olması bekleniyor. Görüşmede ayrıca ekonomik işbirliği başlığında güne çıkması bekleniyor ki burada bir parantez açalım. 10 Temmuz'da Lübnan Başbakanı Selam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Nahdet'in köşkünde kabul edilmişti.
1: Merhaba asker.
0: Merhaba asker diyerek tören kutasını selamladı Lübnan Cumhurbaşkanı. Özellikle Türkiye, Suriye, Lübnan arasında bir elektrik bağlantısı kurma, yine Trablus, Tunus ve Beyrut Şam hatları üzerinde geçen Hicaz demiryolu bağlantısı ve iki serbest ticaret anlaşmalarını canlandırılarak Lübnan altyapısına Türk yatırımlarını güçletmek başlıkları öne çıkmıştı. İşte Ağlı ziyareti de söz konusu bu projelerin ilme kazanması açısından oldukça önemli. Şu anda da heyetlerin tanıştırılması aşamasına geçildi. Önce Lübnan Cumhurbaşkanı Türk heyetiyle tanışıyor. Birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan heyetiyle tanışmış olacak aslında. Yine Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerinde değerlendirileceğini ifade edelim. Dün Türkiye ziyareti öncesi önemli mesajlar da vermiş. Onu da hatırlatalım. Türkiye ile koordinasyon tercih değil, gerekliliktir demişti. Türkiye'nin bölgesel ağırlığına dikkat çekmişti ve ekonomik toparlanma, yeniden imar, güvenlik ve savunma alanlarında Türkiye'nin desteğine güvendiklerini belirtmişti. Tabii bir yandan heyetler tanıştırılırken hareketlik kısa samimi bir sohbette gerçekleşiyor. Bundan da bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şu an Lübnan heyetinin de tanıştığını ifade edelim. Birazdan da merdivenlerden çıkacaklar ki diyelim kapısına doğru ilerleyecekler ve basına poz verecekler. Tabi Lübnan Cumhurbaşkanı özellikle İsrail'le imzalanan çerçeve anlaşmanın da Türkiye'ye destek çağrısında da bulunmuş. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph An da basına şu an gördüğünüz gibi poz veriyorlar. Yüzler gülüyor. Her iki Cumhurbaşkanı'nı birazdan ortak basın açıklamasında yeniden kameralar karşısında görmüş olacağız. Şu anda da artık birbirinin görüş kapısına doğru ilerliyorlar. Bir kez de basına bu noktada poz vermeleri bekleniyor. Ve daha sonrasında da ortak basın toplantısında bir araya gelmiş olacaklar. Öncesinde bir ikili görüşme gerçekleşecek. Baş başa görüşme gerçekleşecek. O görüşmenin akabinde ise ortak basın toplantısında iki lideri bir kez daha görmüş olacaktır. Diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Biz de Kübra Abal'a teşekkür ediyoruz. Onun da işaret ettiği gibi baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını da ekranlarınıza taşıma fırsatı bulacağız. Bir kez daha başkent Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı, yani ilerleyen dakikalarda. Antalya'nın Alanya ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü söyleyelim. Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Ahmet Çelik'e dönelim hemen. Ahmet, söz sende.
3: Evet, saatlerimize baktığımızda yangın çıkalı tam 24 saat oldu ve şu an itibaren

0: itibariyle enerjisi tamamen bitirildi neredeyse. Küçük lokal noktalarda müdahale devam ediyor. Tabii bir yandan müdahale devam ederken bazı evler boşaltılmıştı. İşte boşaltılan evlerdeki ailelere ve burada çalışanlar için yine Türk Kızılay'ı her zaman olduğu gibi görevini yerine getirmeye devam ediyor. Birçok noktada Türk Kızılay'ının araçları burada ve vatandaşa iaşe ve ihtiyaçlarını dağıtmaya devam ediyor. Hemen Turan'a konuk göstersin. Yangın en etkili olduğu noktalardan birisi bu noktaydı. Beldibi mahallesindeyiz. Mahallede bulunan yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyordu. Şu an itibariyle enerjisi neredeyse %99 oranında bitirildi. Lokal alanlara helikopterler su bırakmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak birkaç saat daha helikopterlerin havada kalacağını belirtelim ve şu an itibariyle rüzgar çıkmazsa, rüzgar şu an çok etkili değil ama o noktalarda küçük küçük dumanlar tutmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 25 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. O işte 25 kilometrelik alanda etkili olan rüzgarla birlikte yangın bu noktaya kadar gelmişti. Sapadere mevkiinde başlamıştı yangın. Muhtarım merhabalar, geçmiş olsun.
1: Sağ ol, merhabalar, kolay gelsin.
0: Tanıyabilir miyiz?
1: Ben Alanya Beldibi Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Öztürk.
0: Nasıl başladı yangın? Nasıl bir anda sizin mahallenize kadar 25 kilometre ileriye geldi?
1: Yangın dün saat 3.30 esnasında başladı. Sapadere sınırlarında başladı. Fakırcalı sınırlarını aşıp bizim sınırlara kadar ulaştı. Gece saatlerine fırtınanın da etkisiyle buralara kadar ulaştı. Ama bugün hükümetimiz sağ olsun uçaklarla şöyle mücadele ettiler ve yangını şu an yok duruma getirdiler yani.
0: Yani uçaklar buradaydı, helikopterler buradaydı.
1: Kızılayımız burada, hepsi burada. Devletimizin bütün ekipleri buradaydı.
0: Evet.
1: Antalya Valimiz Hulusi Şahin Bey de, Alanya Kaymakamımız da bizlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Evet. Ayaklarına sağlık, teşekkür ediyoruz onlara da.
0: Tüm imkanları buradaydı. Burada birlikte yangını söndürdünüz.
1: Birlikte söndürdük.
0: Peki muhtarım, teşekkür ederim efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Vatandaşlarımız burada, Kızılayımız burada. Yangının son durumunu da gösterelim. Turan konuk göstersin kameraman arkadaşım. Tabii havadan lokal müdahaleler devam ederken öte yandan o ormanların bulunduğu alanların içinde karadan ekipler hemen gidiyor. Önümüzde Tunağan gösterebilirsek bakın. O kara ekipleri de hiç durmadan aralıksız olarak ormanların içinde önlemlerini almış durumdadılar. İşte o noktada bir çember oluşturulmuştu. Çember şu an itibariyle dumanı artık enerjisi bitirildi. Çok küçük alanlarda dumanlar tutuyor. Tabii orman içinde evler vardı. Bunu da söyleyebiliriz. O evler boşaltılmıştı. Boşaltılan evlerdeki vatandaşlara da yine burada Kızılay sıcak çorba, sıcak yemek ikramında bulundu. Vatandaşlar şu an itibariyle alevler kontrol altına kısmen alındığı için evlerinin yanlarında bahçeleri yandı. Evlerde hiçbir hasar meydana gelmedi, bunu söyleyebiliriz. Alınan önlemler neticesinde o alevlerin vatandaşın evine sıçraması engellendi ama bahçelerinde büyük hasar oluştu. Bunu da söyleyebiliriz. Buradaki yangın yaklaşık olarak tam 24 saat önce başlamıştı. Çok büyük bir yangındı. Rüzgarın etkisiyle Sapadere'den ta bu noktaya kadar geldi. Yaklaşık olarak 3 köyü etkisi altına almıştı ve bu noktada ekipler yangının önünü kestiler. Rüzgarın kesilmesiyle birlikte daha çok ilerlemesini engellediler ve bu noktada şu an itibariyle yangına müdahale ettiler. Havada bir helikopter görüyorum. O helikopterde yangının gidişatını izleyen ekipleri yönlendiren bir helikopter. O da bu noktada son uçuşları gösteriyor. Bakın oradan yine bir helikopter geliyor. Kısa bir mesafede su aldıkları alan var. Hemen artık helikopterler aynı noktayı bırakmıyor. Farklı noktalara artık atış yapıyorlar. Hemen bu dağın arkasında bir köy vardı. İşte o köye sıçramaması için büyük mücadele sergilediler ve o mücadele sonrasında o yangın o noktaya kadar gitmedi. Şu anda da küçük noktalarda yangının yeniden çıkmaması için ekipleri soğutma ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bazı noktalarda küçük alevler var ve orada da orman savaşçıları var. İşte ateş savaşçıları da o noktada o alevlere müdahale ediyorlar. Şu an itibariyle kontrol altına alındı haberini bekliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla duman azaldı. Zaten alevi de görmüyoruz diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Ahmet, çok teşekkürler. Milli Savunma Bakanlığı Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye ziyaretine işaret ederek Irak'la güvenlik

0: alanındaki işbirliğinin kesintisiz şekilde devam ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur denildi.
1: Irak'ta geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede payının büyük olduğu vurgulandı. İmzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güven açısından öneminin altı çizildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı başkente makine ve kimya endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası'nda yapıldı. Bakanlık Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyaretine değindi.
2: Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında eşgüdüm ve işbirliğinin artırılması konularında mutabık kalındığını hatırlattı.
2: Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği ön plana çıkarken, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır.
1: İsrail ve Orta Doğu'daki gelişmelerde toplantıda masadaydı. İsrail'in Lübnan ve Filistin'e saldırılarına yer verildi.
3: Filistin halkının yaşam şartlarının iyice zorlaştığı bu dönemde İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir.
1: Bakanlık Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
3: İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barış ile istikrarı zedelen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2026 Yüksek Askeri Şura toplantısına da değindi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaşanan imza olayı sosyal medyada en çok konuşulan içeriklerden biri oldu. O birkaç saniyelik görüntü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllara dayanan tecrübesinin kısa bir özeti niteliğindeydi. Salondaki en küçük ayrıntının dahi gözden kaçmadığını gösteren o anlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızca karar veren değil, alınan kararların uygulanmasını an be an takip eden yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koydu.
4: Şükran cezilen.
5: Yanlış olmasın.
4: Vazir-i nakl.
5: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan için devlet yönetimi yalnızca kürsüye çıkıp kamuoyunu bilgilendirmekten ya da liderlerle görüşmekten ibaret değil. Masadaki evraktan, heyetlerdeki isimlerle imzalanan anlaşmalardan, devletler arasındaki en hassas diplomatik detaylara kadar her başlığı yakından takip eden bir lider. Külliye'de Başkan Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Fahri Es-Seydi'nin ortak basın toplantısı sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.
4: Şükran cezilen.
5: Yanlış olmasın.
4: Vazir-i nakl.
5: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
1: İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar sırasında bir anlaşmanın henüz imzalanmamış olması Başkan Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Salondaki en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a işaret etmesiyle süreç anında kontrol altına alındı.
5: Hakan, Hamse.
1: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen söz konusu bu görüntüler, Başkan Erdoğan'ın devlet yönetimindeki titiz çalışma tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. 24 yılı aşkın siyasi liderlik tecrübesine sahip olan Başkan Erdoğan'ın çalışma temposuysa yakın mesai arkadaşlarının anılarında saklı.
6: Cumhurbaşkanı'nda bakarsın saati gider, telefon arar. Uykusu kaçar. Saat 3'tü aradı. Ya dedi Bitlis Mutki yolu niye bitmedi?
7: Ciddi misin?
6: Kendi

0: Kendime diyorum ya, rüyasında mı geldim?
1: Bu arada Beyaz Saray'daki kritik zirvenin perde arkası da ortaya çıktı. Trump'la Netanyahu İran dosyasını masaya yatırdı. Görüşmede Hürmüz Boğaz'a yaptırımlar, olası askeri senaryolar ve Suriye başlığı öne çıktı.
2: Kullanılan binlerce mühimmat, Körfez'de derinleşen enerji krizi. Savaşın maliyeti giderek büyüyor. Beyaz Saray'da buluşan ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu İran dosyasını masaya yatırdı. Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkasını anlattı. Trump'ın savaşın uzamasının enerji piyasaları ve küresel ekonomiye ağır fatura çıkarmasından endişe duyduğu aktarıldı. Netanyahu'nunsa İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki etkisini Batı'dan taviz koparma aracı olarak kullandığını ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Tahran üzerindeki ekonomik baskının azaltılmaması, deniz ablukasının sürdürülmesi gerektiği görüşünü savundu. Görüşmede Washington'ın masasındaki 3 kritik senaryonun da değerlendirildiği iddia edildi. Bunlar İran'la diplomatik anlaşma, deniz ablukasıyla ekonomik baskının arttırılması ve yüksek yoğunluklu askeri operasyonların yeniden başlatılması olarak sıralandı. Haberde Netanyahu'nun İran'la kalıcı bir anlaşmaya varabileceği konusunda ciddi şüpheler taşıdığı da yer aldı. Zirvede Suriye başlığı da gündeme geldi. İddiaya göre Netanyahu, Trump'a gösterdiği haritayla Türkiye'nin Suriye'deki kontrol alanının İsrail'in kontrol ettiği bölgelerden çok daha büyük olduğunu ileri sürdü. Görüşmeye ilişkin bilgi veren ABD'li bir yetkili ise bu değerlendirmeye itiraz etti. Yetkili, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının Şam yönetiminin rızası ve davetiyle sürdüğünü, İsrail'in işgaliyle aynı kapsamda değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
1: Sayın seyirciler, Ahbap soruşturmasında yeni bir gelişme var. 7 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Biz de ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan telefon attığımızda. Kadir, söz sende.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde pazartesi günü 4. dalga operasyon yapılmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler bu sabah itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Bulunduğumuz dakika itibariyle artık savcılık işlemleri tamamlandı ve aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu toplamda 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk işlemi yapıldı. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu toplamda 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlerleyen dakikalarda da sulh ceza hakimliğinde 7 şüpheli hakim karşısına çıkacak. Orada da son bir savunma yapacak diyelim. Gelişmeler oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Banu El.
1: Kadir, çok teşekkür ediyoruz. Arjantin'de orman yangınına destek için havalanan bir askeri helikopter düştü. İtfaiye, polis ve sivil savunma müdürlerinin de aralarında olduğu 7 kişi yaşamını yitirdi. Olayın adresi Arjantin'in batısındaki San Juan eyaleti. Eğitim faaliyetinde kullanılan bir helikopter, komşu La Rioja eyaletinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmek için havalandı. Ancak helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü açıklandı. Yetkililer, eyaletimizde meydana gelen ve maalesef 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının haberini derin bir üzüntüyle almış bulunuyoruz ifadelerini kullandılar. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken yetkililer olayın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının araştırıldığını belirtti. Yunanistan bu defa Karadeniz'in tescilli lezzeti Laz böreğine sahip çıktı. Rize ve Artvin yöresine ait lezzet Galakto Bureko adıyla geleneksel Yunan tatlısı olarak tanıtıldı.
4: Toprak gibi kutsan olsam avlanak Laz böreği bizim

0: Kimdir? Yunanlılara ait değil. Yunanlılar yani hiçbir şekilde sahip çıkamaz.
1: Baklava, künefe derken sıra geldi Laz böreğine. Yunanistan Türk lezzet ve geleneklerini taklit etmekten vazgeçmiyor.
2: Doğu Karadeniz'in en önemli tatlılarından coğrafi işaretli ve dünyaya nam salmış bir Laz böreği. Adı börek ama kendisi tatlı. Yunanlılarsa kemencenin, horonun, baklavanın ardından şimdi de Laz böreğini çalmaya kalktılar. Ama öyle kolay değil diyor Karadeniz kadınları. Laz böreği bizim diyorlar. Peki neden Doğu Karadeniz'in bu Laz böreği? Onlara soracağız. Kaç yıllık bir mazisi var bu Laz böreğine?
0: Çok maziden kalma.
2: Bu Yunanlılar ama baklava, horon derken şimdi Laz böreğine el attılar. Ne diyeceğim bu konuda?
0: Galiba bizi kıskanıyorlar. Kıskandıkları için de elimizdekileri almaya çalışıyorlar. Ama biz hiçbir şeyimizi vermeyiz.
2: Ama o lezzeti tutturabilir mi?
0: Tutturamazlar. Bizim lezzetimiz bize özeldir. Kadın eli değmiş olacak.
1: Rize ve Artvin yöresine ait tescilli lezzet Galacto Bureko adıyla geleneksel Yunan tatlısı olarak tanıtıldı. Yunan basınında yer alan haberlerde Galacto Bureko'nun Selanik'in köklü tatlı kültürünün önemli örneklerinden biri olduğu öne sürüldü.
3: Ben onların yapımını gördüm, yapım aşamasını gördüm. Onlar normal baklava hamuruna bir üstüne sonradan krema koyuyorlar. Aslında Laz böreğinin özelliği bu değil.
1: Peki Karadeniz mutfağının en ünlü lezzeti nasıl hazırlanıyor?
3: İlk önce 6 adet incecik yufkamızı seriyoruz ve o yufkaların içine hemen muhallebimizi döşüyoruz. İşte bu krema değil. Hani özellikle muhallebi olduğunu söylemek istiyorum.
2: Çünkü tadı bu veriyor yufka.
3: Evet evet, tadı bu veriyor. Bunu da işte hani köy yumurtası, köy sütü, köy tereyağı, bu Trabzon'un yaylalarından hani geliyor ya.
2: Evet.
3: Onlardan çok güzel oluyor.
2: O doğallık içine yansımış olacak.
3: Kesinlikle evet.
2: Şimdi evet devam ediyoruz.
3: Kapat, şu anda kapatıyor. Şimdi üstüne tekrar bir 6 yufka da döşüyoruz. Hemen kesecek kenarını. Burada Trabzon tereyağından çok güzel bir şekilde her tarafını güzel yağlıyoruz. Ondan sonra fırına atacağız onu.
2: 200 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika olarak pişen o Laz böreği artık hazırında. Gördüğünüz gibi incecik yufkalar sıralı tek tek olarak gözüküyor. Ama bu Laz böreğine o tadı verense o Doğu Karadeniz'in meşhur yaylalarında oluşan ve alınan o tereyağları ile birlikte ayrı bir lezzet alıyorlar. Onun için de bu lezzeti hiçbir yerde bulmak mümkün değil. Yunanlılar horondan baklavadan sonra Laz böreğine sahiplenmeye kalktılar.
0: Yok üzgünüm, bizim kültürümüz bu. Laz böreği de bizim, horon da bizim, kolbası da bizim.
3: Laz böreğimizin tadı buranın sütü, yağından, her şeyinden. Hani eğer Laz böreği yapmak istiyorsa gelsinler. Biz onlara burada eğitim verelim. Hani başka bir açıklaması yok bunun. Bizimdir, bizimdir. Başka bir şey diyemiyorum.
4: Şanlıurfa'da jandarma kıyafeti giyen şüpheliler araçta bulunan 13 kilogram altın ve 2 milyon lirayı çaldılar. Jandarma Suç Araştırma Teminin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler gözaltına alındı.
5: Dedi asker yani kıyafet giymiş, bir de üstünde de böyle lambaşı hani jandarma gibi böyle dönüyor ama o işareti. Dedi durma devam etsen. Bırakma hatta dedi.
6: Jandarma üniforması giyip çevirme yaptılar. Kilolarca altın çaldılar. Film gibi olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Bir otomobilde 13 kilogram altında 2 milyon lira olduğunu öğrenen şüpheliler plan yaptı. Jandarma kılığına bürünen şüpheliler sahte kontrol noktası oluşturup havaya ateş ederek aracı durdurdu.
5: Asker aynen zorzur aynen silah falan.
6: Soyguncular otomobildeki altın ve parayı aldı. Araçtaki 3 kişi bıçakla yaralayıp kaçtı.
5: Adam ama burada silah sıktı. İki, belki bir iki

0: Dur. Burada boşalttı.
1: İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Araç kriminal inceleme için otoparka alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Mardin ve Kızıltepe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
2: İngiltere'nin doğusunda Suffolk bölgesinde büyük bir yangın çıktığı bilgisini paylaşmıştık. An itibariyle canlı görüntüleri ekranlarınıza yansıtmaktayız. Ekipler çarşamba günü başlayan ve giderek daha da yayılan yangına müdahale etmeye çalışıyor. Ancak sıcaklıkların ve rüzgarın yangının kontrol altına alınmasına mani olduğunu söyleyelim. Yangının çıktığı alan aslında bir tatil bölgesinde. Az önce görüntülere de yansıdı. Yetkililer tatil bölgesinden yüzlerce kişiyi tahliye ederken güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Yangın söndürme helikopterlerini görüyoruz. Kıyıya çok yakın noktalardan dumanların yükselmesi neticesinde helikopterler de denizden aldıkları, bambilerin aldıkları suyu yangın noktalarına bırakabilme imkanına sahipler. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İlerleyen dakikalarda ya da günlerde buna dair detaylar paylaşılırsa biz de elbette sizlerle paylaşacağız. Fed'in faiz kararının ardından gözler altın, gümüş ve küresel borsaların seyrine çevrildi. Piyasalar faiz kararları ve enflasyon riskleri arasında yeni denge arıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından ons altın 4000 dolar seviyesinin üzerinde tutunurken jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve olası faiz indirimleri değerli metali destekleyen unsurlar olarak öne çıktı. Ancak güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri altın üzerinde baskı oluşturabilecek başlıklar arasında.
4: Altın tarafına baktığımız zaman da tabii ki ilerleyen dönemde faiz arttırım ihtimalinin bir miktar daha masada olması daha güçlü dolar endeksine neden olabilirken değerli madenlerde de bir miktar daha tabii ki satışı beraberine getirdiği bir süreci karşılıyoruz.
3: Gümüşte ise sanayi talebi, güneş enerjisi yatırımları ve teknoloji sektörü fiyatları desteklerken yüksek faiz ortamı ve küresel büyüme endişeleri risk oluşturuyor.
5: Gümüşte de altın gibi aynı şekilde eğer kısa vadede buradaki risklerde bir tansiyon azalması olmazsa tekrardan alt bantta 55'lerin altında bir 48'lere doğru bir geri çekilmeyi görebiliriz. Ama dediğim gibi hani talep kaynaklı bir durumdan ziyade artık hani arzdan ziyade taleple bir yavaşlamanın olacağı bir yeni çeyrekler ya da yeni dönemler bizi bekliyor.
3: Borsalarda ise FED sonrası yönü, faiz beklentileri, şirket bilançoları ve ekonomik veriler belirleyecek. Amerikan piyasalarında teknoloji hisseleri yakından izlenirken Türkiye'de küresel risk iştahı, doların seyri ve yabancı yatırımcı hareketleri takip edilecek.
6: Özellikle de son dönemlerde küresel anlamda hem Asya tarafına hem Amerika tarafını yukarıya doğru iten en büyük nedenlerden bir tanesi AI tarafında, yani yapay zeka çip teknolojilerinin öne gelmesi ve buranın piyasaları domino ederek yukarıya doğru götürmesine neden oldu. Ekonomilerin büyümelerine de özellikle de yapay zeka yatırımlarının öne çıktığını, çok büyük yatırımlardı bunlar. Öne çıktığı bir dönemdeyken piyasalar yukarıya doğru hamlelendi.
3: Piyasalarda ana beklenti Fed'in daha güvercin bir duruşa geçmesi halinde altın, gümüş ve borsalarda pozitif fiyatlamaların güçlenmesi. Ancak enflasyon baskısının sürmesi halinde dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.
2: Tabela değişiyor, isimler değişiyor ama ana muhalefette kurgu siyasetinin adresi hiç değişmiyordu. CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım töreninde yeni üye diye sunulan kalabalığın para karşılığı tutulmuş ajans figüranları olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Savcılık devrede. Ancak bu ne ilk ne de sondu. Müftü karısı yalanından köylü kızı tiyatrosuna, sokakta tesadüfen karşılaşılan parti meclis üyelerinden ajans kararıyla yönetilen siyaset anlayışını. CHP'nin Oscar'lık siyasi tiyatrolar zincirini A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.

0: Gezel'in genel başkanlığını yaptığı yeni partinin kurulmasından yalnızca bir gün sonra CHP, Sarıyer'de gövde gösterisi yapmaya soyundu. Yeni üyelere rozet takıyoruz diyerek kameralar karşısına geçtiler. Ancak çok geçmeden o salondaki coşkunun arkasından skandal bir kurgu çıktı.
1: Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz. Ahlaklı, erdemli insanların partisi.
0: İddialar vahimdi. Rozet takılanlar iddiaya göre partili değil, kast ajanslarından para karşılığı getirilmiş figüranlardı. CHP'nin yeni üye diyerek pazarlamaya çalıştığı kalabalığın aslında profesyonel oyuncu kadrosu olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
2: Samet, bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi, tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bulabilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayı da yapabilir.
0: Adalet mekanizması hemen harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 25 Temmuz'daki bu üye katılım töreninde para karşılığı taşınan figüranlar haberlerinin ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ancak hafızalarımızı biraz tazeleyelim. Çünkü bu CHP'nin ilk kast skandalı değildi. Gerek Kemal Kılıçdaroğlu gerekse Özgür Özel döneminde kamuoyuna sıradan vatandaş gibi sunulan ancak arkasından parti görevlileri veya oyuncu adayları çıkan onlarca kurgu sahneye şahitlik etti Türkiye. Hatırlayalım, kamera karşısına geçip müftü karısıyım diyerek şov yapan Gül Taşlı Cenal vakasını. Dini değerler üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak maske çabuk düştü. Müftü eşiyim diyen kadının eşinin müftü değil, eski CHP Burhaniye ilçe başkanı Faruk Cenal olduğu, kendisinin de CHP üyesi ve bir bar işletmecisi olduğu belgeleriyle ortaya döküldü.
3: Müftü diye sesini çıkaramıyor. Şalvarlar dolaşıyor. Hayır efendim. Ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum. Ben gayet Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni toplum, medeni Türk toplumu istiyorum.
4: Tabii ki özür dilerim. Bir hata olduysa ben incittim, incinsen de incitme diyorum ve incittiğim herkesten tabii ki özür dilerim. Bu bir erdemdir.
0: CHP'li Mustafa Balbay'ın sokakta karşılaşıp sözde sohbet ettiği ve bir daha AK Parti'ye oy vermem dedirtilen başörtülü Neşe Abla tiyatrosunu da not aldı Türkiye. Doğallıktan uzak mimikler, önceden çalışılmış yapmacık replikler amatör bir tiyatro sahnesini andırıyordu.
5: Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecek.
6: Hep beraber ne yapacağız?
5: Hayır diyeceğiz.
6: Nasıl?
5: Basacağız ayağımızın en gücüyle, sesimizin en yüksekliğiyle.
6: Bacım isim neydi?
5: Neşe.
6: Ha, Neşe bacım.
7: Neşe'nin dilim.
6: Ha, etrafımıza da sen çok iyi anlatıyorsundur eminim.
5: Yani... Asla. Biz cumhuriyetçi geldik, cumhuriyetçi gideceğiz.
6: Aslan kardeşim benim.
7: Teşekkür ederim.
5: Asla. Asla.
6: Çok güzel söyledin.
5: Asla.
0: CHP tiyatrosunda skandalların ardı arkası kesilmiyordu. Kılıçdaroğlu'nun bizzat CHP rozeti taktığı Muhtar Hanife Çakmak'ın tören sonrası yaptığı açıklama adeta soğuk duş etkisi yaratacaktı. Muhtar Hanife, bizi yemeğe götüreceklerini söylediler, rozet takılacağını bilmiyorduk, CHP'li değilim, hiç olmadım diyecekti.
8: Benim cenazeme katılmışlardı, bizi yemeğe götürdüler. Şey yok, rozet takacağız falan demediler. İlerleyen saatlerde yemekten sonra size rozet takılacak denince herkes böyle bir afarladı yani.
0: Yerel seçim süreçlerinde ve miting alanlarında da CHP'nin tiyatrosu tıkır tıkır işletiliyordu. Ekrem İmamoğlu'na destek veren başörtülü sıradan vatandaş Emine Polat'ın, CHP Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu, geçen seçim Binali Yıldırım'a verdim, şimdi İmamoğlu'na vereceğim diyen Umut Taştan'ın ise CHP Kartal Belediye Meclis üyesi olduğu ortaya çıkıyordu.
9: Vallahi bu seçimde İmamoğlu'na vereceğiz.
4: Önceki seçimde kimdi iptal edilen seçim?
9: Binali Bey'e vermiştir.
0: Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun İBB'deki ilk gününde koridorda sözde tesadüfen karşılaşıp kucaklaştığı personel Coşkun Dilli'nin aslında Beylikdüzü Belediyesi'nden bu yana yanında taşıdığı özel kalem çalışanı olduğu ortaya çıkıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği ilk günlerde servis edilen musakka görüntüsü de CHP'nin algı siyasetinin en net örneklerinden biri olarak tarihe geçecekti. İmamoğlu için kurgulanan senaryo şuydu. İBB yemekhanesinde çalışanlarla aynı yemeği yiyen, halktan biri imajı çizen, önceden hazırlanmış antrikot teklifini hayır ben çalışanlarla musakka yiyeceğim diyerek reddeden mütevazı bir başkan.
10: Ne var bir yemek bugün?
7: Allah'ını verirse önce bir de patlıcan musakka var. Sizler için antrikotlar başkanım.
10: Benim için niye?

0: Böyle mi geliyor?
1: O şekilde hazırlanmış.
0: Olmaz. Yanlış.
1: Tamam.
0: Bir dahakine hep aynı gelecek. Yok, birine antrikot, birine musakka. Olmaz.
2: Gerçekte kısa süre sonra ortaya çıkan detaylar, söz konusu mekanın binlerce personelin yemek yediği ana yemekhane değil, başkanlık makamının çay ocağı olduğunu gösterdi. Halka mütevazılık mesajı verilirken arka planda kurgulanmış bir PR çalışmasının yürütüldüğü ortaya çıkıyordu.
0: Bir dahakine hep aynı gelecek. Yok, birine antrikot, birine musakka. Olmaz. Tamam, hadi.
2: Yine yolsuzluk ve örgütlü suçtan tutuklu dönemin İBB sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da aksayan ulaşıma bahane olarak Fazilet durağından otobüse bir anda 47 kişi bindi yalanını ortaya atıyor, ilerleyen dönemde özür dilemek zorunda kalıyordu.
3: Otobüse biniş görüntülerini izledim ben, kanım dondu ya. Böyle hani bilinçli, nerede duracak falan, böyle bir kafayla.
4: Ben 29 Ekim, 29 Mart tarihinde bu Fazilet durağından bir tane yolcu almadan geçtim gittim. Bunun kilometresini araştırmaya gerek yok. Bunun ne bileyim sahanın sonuna... Almadım da mübarek ya, almadım. Ben bu duraktan bir tane yolcu almadan geçtim gittim. Birisi çıkmış 47 tane yolcu aldı demiş. Ben buradan 47 yolcu almadım dedim. Abi anında aynı gün çıktı bu organize kötülük oldu. Ne bir araştırma yapıldı, ne veri tabanı incelendi, ne bizim kamera kayıtlarımız incelendi.
5: O zaman organize
4: yani artık kim organize ettiyse kendini bir şekilde birilerine suç atmak için, iftira atmak için yapılan bir şey bu.
6: Fazilet Parkı'ndan, parkı durağından 40 küsur kişi bindi mi binmedi mi efendim? Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Bu bir hata mı? Evet, bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş.
2: Yıllar içinde CHP içindeki taht kavgalarının en açık sergilendiği yerse Saraçhane olacaktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışındayken yaşanan hukuki süreçler Saraçhane'de hızlıca bir fırsat mitingine dönüştürülecekti. Kılıçdaroğlu'nun yokluğunu fırsat bilen İmamoğlu ve dönemin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saraçhane'de sahneye çıkarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fiili bir durum oluşturmaya çalıştı. Otobüs üzerindeki sarılmalar ve zafer edaları parti içi hiyerarşiyi ve genel başkanı bypass etme hamlesi olarak kayıtlara geçti. Saraçhane'de atılan tohumlar kurultay sürecinde meyvesini verecekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yıllarca sadakat mesajı verenlerin koltuk uğruna nasıl saf değiştirdiği açıkça görülüyordu. Değişim sloganı ile yola çıkan Özgür Özel, İmamoğlu'nun desteği ve rüşvet çarkıyla genel başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak kamuoyundaki genel kanı CHP'deki esas güç merkezinin Saraçhane olduğu yönündeydi. Yıllarca Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran isimler kendi siyasi ikballeri için eski genel başkanlarını bir gecede tasfiye etti.
7: Rüşvetlerin paralarını alıp verildiği yer mi sanıyorsun? Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Burada kirlilik yoktur. Demeleri lazım. Partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu beni rahatsız ediyor.
2: Son dönemde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması ve tutuklamalar karşısında Özgür Özelli CHP kanadının sığındığı liman yine değişmiyordu. Mağduriyet tiyatrosu. Hukuki süreçler ve iddialar karşısında somut cevaplar vermek yerine Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve parti kurmaylarının katılımıyla demokrasi nöbeti adı altında yeni organizasyonlar düzenleniyordu.
8: Bu gece Silivri doğru gitmeyi değil, Ekrem Bey'i alıp hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz.
2: Tuncay Özkan'ın Anadolu köylüsü diyerek sosyal medyadan pazarladığı Hüsniye Kaya'nın da eski CHP parti meclisi üyesi ve milletvekili adayı olduğu ortaya çıkacak. Özkan geri adım atıp özür dilemek zorunda kalacaktı. Tüm bu tablo aslında Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçim kampanyasında ağzından kaçırdığı o tarihi sözü akıllara getiriyordu. HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği sorulduğunda Yavaş ne demişti? Onu bilemiyorum, ajans karar verecek.
9: Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ziyaret edeceğiz. Ondan sonra bizim ajansımızın öngördüğü yolda gideceğiz.
2: CHP'de liderler ve koltuklar değişse de uygulanan yöntem hiç değişmeyecekti. Hizmet ve eser siyaseti üretmekte zorlanan yapı, musakka mizansenlerinden Saraçhane kumpaslarına, parti içi koltuk kavgalarından mağduriyet tiyatrolarına kadar aynı senaryoyu oynamaya devam ediyordu. Yaygın kanaate göre basına sızdırılan son kast skandalı da yeni partiyi kuran Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin eski partileri CHP ve Kılıçdaroğlu'na kurdukları bir kumpastı. Evet,

0: Türk siyasetinde millete hizmet etmek yerine halkın hislerini, milli duygularını ajans senaryolarıyla suistimal etmeye çalışan CHP zihniyeti bir kez daha duvara çarpıyordu. Sarıyer'deki son kast skandalıyla birlikte CHP'nin Oscar'lık siyasi tiyatrosunda perde bir kez daha kapandı. Sözde, kararda, sandıkta gerçeği her zaman gören yüce Türk milletinindi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1.175.601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1.201.173'e ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
5: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
8: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
9: TEP.

0: Opelfix.com. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Bir reklam. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi

0: vakıfkatılım.com.tr ve Mobi Şube'de. Vakıf Katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale-Çan-Devlet yolunun 4 ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi Şube'de. Vakıf Katılım.
6: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
9: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
1: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Canlı yayın.
7: Kent yakınlarındaki Avila'nın Borgondo bölgesinde 43 bin hektardan fazla alan küle döndü. İspanya genelinde bu yıl yanan alanların büyüklüğü 207 bin hektarı aştı.
8: Durum olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Şu anda olası bir yeniden alevlenmeyi önlemek amacıyla diğer önlemlerin yanı sıra yangını kontrol altına almak ve etkilenen alanları soğutmak için çaba gösteriliyor.
7: Fransa'da da durum farklı değil. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. Geniş bölgelere ulaştı. Bu yıl başından itibaren irili ufaklı 13 binden fazla yangının çıktığı ülkede 162 bin futbol sahası büyüklüğündeki 116 bin hektar alan küle döndü. Yangınların savunma ve havacılık sanayisine ait bazı stratejik tesislere yaklaşmasıyla özel koruma önlemleri alındı. Özellikle ülkenin güneyindeki Giron bölgesinin alevlere teslim olmasıyla Bordo kenti tahliye riskiyle karşı karşıya kaldı. Ülke tarihinin en büyük yangınları nedeniyle Fransız ordusu destek için sahaya indi.

0: eşi benzeri görülmemiş bir durum. Tahliye edilme ihtimalini düşünmek bile garip. En azından ben şahsen her ihtimale karşı çantamı hazırladım.
1: Yunanistan'da da benzer görüntüler vardı. Girit ve Mora Yarımadası'yla Paros'la Midilli adalarında ormanlar alevlere teslim oldu. Güçlü rüzgarlar yangınların önünü almayı zorlaştırırken 3 itfaiye eri hayatını kaybetti. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasıyla Girit'te çok sayıda köy için tahliye kararı verildi. Alevlerin en geniş cephesi yaklaşık 15 kilometreye ulaştı.
2: Yangın bazı evlerin bahçelerine sıçradı. Tehlikedeydik ama herkesin çabasıyla en kötüsünden kurtulduk.
1: Ekipler yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürdürüyor. İngiltere'de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kuraklık alarmı verilen ülkenin doğusundaki Suffolk'ta ormanlık alanlardan duman yükseldi. Yangının çalılık alana sıçraması sonucu alevler geniş bir alana yayıldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edilirken yakındaki evler ve bir karavan parkı tahliye edildi.
3: Brezilya'nın São Paulo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde de şiddetli fırtına etkili oluyor. Kentleri adeta alt üst eden doğa olayı geride büyük yıkım bıraktı. Afet nedeniyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
4: Ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Şiddetli fırtına kenti adeta yıktı geçti. Latin Amerika ülkesi Brezilya şiddetli fırtınanın etkisi altında kaldı. Saatte 100 kilometreyi aşan güçlü rüzgarlar ülkenin güneydoğusundaki Rio de Janeiro ve São Paulo eyaletinde büyük yıkım meydana getirdi. Hayatını kaybedenler oldu. Afet nedeniyle onlarca ağaç ve elektrik hattı devrildi. Binaların çatıları uçtu, duvarlar yıkıldı. Ağacın altında kalan bir kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu anlarda bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı bölgelerde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanırken her türlü ulaşımda felç oldu. Yollar kapandı, metro ve deniz seferleriyle uçuşlarda aksamalar meydana geldi.
3: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile meslektaşıyla bir basın toplantısı düzenliyor. Ekranlarınıza taşıyoruz. Efendim, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun Ankara'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri. Görüşmeler bitti. Sayın heyetler arasında görüşmeler bitti. Açıklamalar yapıyor, dinliyoruz.
5: Kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Lübnan Cumhurbaşkanı Sayın Aoun'u ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Lübnan'dan ülkemize 17 yıl aradan sonra devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen bu ziyaret nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok tecrübeli bir asker olarak Sayın Avni'nin sene başında Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini, Lübnan'da güvenliğin temini noktasında da çok önemli görüyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda başarılar diliyorum. Hatırlayacaksınız, Lübnan Başbakanı Sayın Nevaf Selam'ı da 10 Temmuz'da İstanbul'da ağırlamış ve münasebetlerimizi değerlendirmiştik. Bugün Sayın Aoun'la da bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz, Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla

0: fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. Sayın Avn'un son dönemde diplomatik girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceğimizi değerlendirdik. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek. Değerli basın mensupları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. Burada bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Avn'a ziyareti için tekrar teşekkür ediyor. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum.
1: Sayın Reis,
2: Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiğim için gerçekten mutluyum. Çünkü iki ülke arasında köklü ilişkiler var ve aynı zamanda işbirliğini daha güçlendirmek için her iki ülkenin halkının yararına bir şekilde ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut. Ve teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı, size takdir ediyorum gerçekten sıcak karşılama misafir perverlik için, davetiniz için ve gerçekten şu anda evet biz bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak bu ülkeye gerçekten uzun yıllardan beri çok sıkıntılar çekmiştir. Ben şu anda bu arada gerçekten bizim halkı İsrail savaşı nedeniyle gerçekten çok büyük kayıplar verdi. Aileler evlerinden alınarak koparıldı ve gerçekten ülkemiz harap haline geldi. Ancak tabii her şeye rağmen Lübnan'ın iradesi gerçekten boyun eğmemiştir bu saldırılar karşılığında ve ülkemizin egemenliği ve yeniden vatanımızın imar edilmesi gelecek bir istikrarlı bir gelecek için çalışıyoruz. Biz de bunu gerçekten

0: Gerçekten gerçekleşmesi için çaba savaşıyoruz ve İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinden yurtlarına edenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz. Yine aynı şekilde meşru güçlerin tekrar otoriteyi sağlaması için ve bütün topraklarımızın bir karış toprağını bile geri alınması ve tek devlet çatısı altında, tek ordu ve tek otorite içerisinde bunu yapmak için çalışıyoruz. Biz hiçbir bizim ulusal onurumuzdan hiçbir şekilde ödün vermeden bunları yapmaya çalışıyoruz. Ve kardeş olsun ve dost olsun, hiç kimse kim olursa olsun bizim egemenliğimize karışmasına izin vermeyiz. Ancak Lübnan'la Türkiye arası bildiğiniz gibi köklü ilişkilere sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanı, yeni Türkiye'nin modern kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve gerçekten bir söylemi var. Dedi ki, yurtta barış, cihanda barış. Ve şu anda 100 yıl geçti. Gerçekten önemini kaybetmedi. Daha fazla şu anda önem kazanmış durumdadır bu söylem. İçerideki barış ancak güçlü devletle tesis edilebilir. Güçlü kurumlarla ve güçlü bir ekonomiyle ve aynı zamanda adaletle ve bağımsızlıkla. Ve çevremizdeki ve dünyadaki barış şu anda ancak ülkelerin egemenliğine saygı gösterecek. Halkların kendi geleceklerini belirlemelerine saygı gösterecek. Ve aynı zamanda kendi doğal kaynaklarına sahip olarak onları kullanarak yapılır. Ortak ilişkiler, ortak çerçeve içerisinde yararlı bir şekilde yapılmalıdır. Ve ben 3. Lübnan Devlet Başkanı olarak 70 yıl içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden biriyim. Gerçekten bu önemli bir ziyarettir. İki ülkemiz arasındaki ilişki daha fazla ileriye doğru gitmeyi hak etmektedir. Bu ziyaret gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleşmektedir. Ve çünkü bildiğiniz gibi bölgemiz şu anda geleceğinin resmedildiği bir bölge haline geldi. Ve Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Ve önümüzdeki dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynamak ve Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ve şu bölgemiz şu anda kendisi sadece Lübnan'daki istikrar Lübnan'ı ilgilenmemektedir. Ancak bütün bölgenin istikrarı için önemlidir. Ben şunu biliyorum ki bu ziyaretim yeni bir dönemin bir başlangıcı olacaktır Lübnan'la Türkiye ilişkileri açısından. Ortaklık, birbirine güvenme ve ortak çalışma konusunda önem teşkil etmektedir. Son olarak ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve liderliğine, halkına Lübnan'ın yanında durdukları için, en zor dönemde yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Beyrut'ta deniz limanı havaya uçurulmuştu. O dönemden beri zaten Türkiye hep yanımızda ve Lübnan ordusuna karşı Türkiye'nin desteğinden dolayında da yine teşekkür ediyorum. UNIFIL gücü içerisinde Türkiye'nin rolü çok çok önemli. Bu desteği her zaman unutmayız ve takdirle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, beni sıcak karşıladığınız için ve gerçekten bu sıcak diyalog için, misafirperverlik için yeni bir başlangıç olarak görüyorum ben bu ziyareti iki ülke ilişkileri açısından. İki ülkenin tarihine layık olacak şekilde daha ileri gidecekler. Lübnan Türkiye dostluğu yaşasın.
1: Şükran kesiren.
2: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki ülkenin de en öncelikli meselesi İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgali meselesi. Başkan

0: Recep Tayyip Erdoğan bu konuda desteğini yineledi Lübnan halkına ve Lübnan Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye bu desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Toplantı bitti ve an itibariyle de iki lider kameraların önünden ayrıldı diyelim ve devam edelim. Şimdi sevgili seyirciler, Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme var. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı. Gelişmeleri dinleyeceğiz. Haber muhabir Yüksel Akalan bizleri bekliyor haber nöbetinde. Yüksel'e gidelim. Nedir ayrıntılar? Yüksel dinleyeceğiz ama Yüksel'i görebiliyor muyuz? Evet. Yüksel, nedir ayrıntılar, dinleyelim senden.
1: Evet Hikmet Öztürk, senin de ifade etmiş olduğun gibi şu an itibariyle Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı an itibariyle 20'ye ulaştı. Tabii geçtiğimiz günlerde 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün sabah saatlerinde 18 şüpheliden 8'i Erzurum Adliyesi'ne getirildi ve savcı karşısında yaklaşık 21 saat süren ifade işlemleri tamamlandı. Bu sabah itibariyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Tabii savcılık tarafından 8 kişiden 6'sının tutuklanma, birinin adli kontrol, bir ise serbest bırakılma talebi olmuştu. Gün boyunca mahkeme işlemleri tamamlandı ve an itibariyle artık Erzurum Adliyesi'nden de çıkarılmaları bekleniyor. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilecek, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak ve an itibariyle de birazdan tutuklanan şüphelilerin de zanlıların da aslında bu noktadan çıkarılmasını bekliyoruz. Tabii önemli bir 4. dalga operasyonda Gülistan 9 soruşturması kapsamında özellikle de soruşturma sürecinde delillere müdahale etmesi şüphesiyle 18 kişi gözaltına alınmıştı ve bugün itibariyle artık jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte 8 kişi Erzurum Adliyesi'ne getirilmişti ve başsavcı karşısında 21 saat süren ifade işlemlerinin alınmasının ardından başsavcılık tarafından 6 kişinin tutuklanma talebiyle bir kişinin adli kontrol, bir kişinin ise serbest bırakılması istendi. Mahkemede ise 4 kişinin tutuklanmasına karar verildi ve an itibariyle şu bilgiyi de paylaşalım. Başsavcılık tarafından 2 adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli için bir itiraz da yapıldı. An itibariyle tabi mahkemede bu itirazın da değerlendirildiğini de belirtelim. İlerleyen dakikalarda tutuklu sayısının artması da muhtemeller arasında yer alıyor. Toparlayacak olursak tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan 9 soruşturmasında soruşturma sürecinde delillere müdahale etmesi şüphesiyle 18 kişi gözaltına alınmıştı ve 8 kişi Erzurum Adliyesi'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmişti ve an itibariyle de mahkeme kararını açıkladı. 4 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı ve Gülistan 9 soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 20'ye ulaştı diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Peki Yüksel, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, malum dünden beri özellikle orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Pek çok bölgede orman yangını çıktı. Bazıları söndürüldü, bazılarında hala mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangınlardaki son duruma ilişkin bir sosyal medya paylaşım var. Onu ekranlarınıza getiriyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor diyor Yumaklı. Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya, Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangındaysa Mersin, Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor. Orman yangınları yeşil vatan için mücadele ediyor ifadesini kullanıyor. Orman Bakanı'nın ifadeleri efendim, Sayın İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları böyleydi. Efendim, Yunanistan'ın Türkiye korkusu tetiklendi. Savunma Bakanı Dendias Ege ve Girit'teki 6 adayı kapsayan denetim turuna çıktı. Yeni askeri modernizasyonları denetledi. Öte yandan yeni projenin detayları ortaya çıktı. Buna göre Türkiye sınırına yakın adalarla Meriç hattına elektronik harp ve anti-drone sistemleri yerleştirileceği iddia edildi.
2: Asker denetlendi, Girit asker gönderme kararı alındı. 150 bin yedek asker oluşturulacak, Türkiye sınırına yerleştirilecek. Türkiye korkusu Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan askeri modernizasyon için çabalarını sürdürüyor. Ordu dümeni İsrail'e kırdı. Aşil kalkanı olarak adlandırılan hava savunma ağını kurdu. Bu kapsamda saha çalışmaları başladı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Ege ve Girit'teki askeri birliklerde denetim turuna çıktı. Giritim'in ana gündemi Yunanistan'ın Agenda 2030 modernizasyon programıydı. Orduya bilgilendirme yapıldı. Programın detayları ise Atina'nın Türkiye endişesini

0: bir kez daha ortaya koydum.
1: Yunanistan Savunma Bakanı'nın Dendias'ın bakanların almış olduğu karar gereği Meriç ilinden Girit'e kadar olan bölgede elektronik harp ve drone karşıtı bir sistem konuşlandırılacak. Bu da Türkiye'den gelecek olan saldırılara karşı, Türkiye'nin İHA'larına karşı Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Yunan ordusu önlem alıyor.
0: Proje kapsamında Türkiye'ye yakın Önhat adalarına anti-drone sistemleri konuşlandırılması planlanıyor. Aynı bölgelerde elektronik harp kabiliyetleri ve gelişmiş gözetleme sistemleri kurulacak. Askeri üslerin güvenliği ve erken uyarı altyapısı modernize edilecek.
1: Ayrıca Dendias yeni bir ordu oluşturma peşinde, 150 bin Yunan vatandaşının, yedek askerlerinden oluşacak olan bir orduyu oluşturacak. Dolayısıyla da hem adaları gezdi, 6 adayı gezdi. Güney Ege, Orta Ege ve Kuzey Ege'de olmak üzere bu adaları gezerek buradaki birliklerin nasıl oluşturulacağını denetledi.
0: Dendias, 3 yeni özel operasyon yedek birliğinin kurulmasına ilişkin kararları da imzaladı. Yeni birliklerden ikisi tamamen yedek askerlerden oluşacak. Yedek birlikler Atina, Orta Makedonya ve Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde konuşlandırılacak. Yunanistan Savunma Bakanlığı, savaşa hazır 150 bin kişilik yedek kuvvet oluşturmayı hedefliyor.
2: Efendim, dün Türkiye'de çok önemli bir misafirimiz vardı biliyorsunuz. Irak Başbakanı Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve o görüşmeler neticesinde bazı anlaşmalar imzalandı. O anlaşmalardan bir tanesi çok önemli. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Irak'ta petrol sahalarında ortak olacak. Bu anlaşma İsrail basınının dikkatini çekmiş.
3: British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
4: Türkiye'nin attığı dev adımlar İsrail basınının gündeminden düşmüyor. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi Irak ve Türkiye arasındaki işbirliklerini kaleme aldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Irak'taki petrol sahalarını geliştirmek üzere kurulan konsorsiyuma %15 ortak oldu. Söz konusu ortaklık, Türkiye ile Irak arasında enerji ilişkilerinin yeniden şekillendiği bir dönemde hayata geçirildi. Maariv gazetesi, Ankara ve Bağdat hattındaki bu devasa adımı 3. nehir benzetmesiyle manşetlerine taşıdı. Haberde, Fırat ve Dicle nehirlerinin ardından iki ülkenin dev bir ekonomi nehri inşa ettiği vurgulandı. Türkiye'nin günlük 1 milyon varile kadar petrol alabileceğine dikkat çekildi. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden doğrudan Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu projesi de uluslararası basının odak noktası. İsrail medyasından ICE bu projenin bölgesel ticaret haritasını kökten değiştireceğini ve Ankara'nın dışa bağımlılığını en aza indireceğini yazdı. Dev ortaklık sayesinde Türkiye enerji merkezi hedefine bir adım daha yaklaşırken bölgede yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye'nin küresel enerji satrancındaki bu hamlesi önümüzdeki dönemde de uluslararası basının en çok konuşacağı başlıklar arasında yer alacak.
2: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham bir huzurevine yaptığı ziyarette yerel aday sanıldı. Doğru bilginin verilmesi üzerine huzurevi sakini ülkedeki başbakanlar 5 dakikada bir değişiyor diyerek tepki gösterdi ki tepkisine haklı. Zira Birleşik Krallık'ta 10 yılda 7. başbakan değişimi oldu.
5: Yeni başbakan mı? 5 dakikada bir başbakan değiştirip duruyorlar.
0: İngiltere'de başbakanın sürekli değişmesi huzurevindekileri de şaşırttı. Andy Burnham İngiltere'de son 10 yılda göreve gelen 7. başbakan. Burnham göreve geldikten birkaç gün sonra Londra'da bir huzurevini ziyaret etti. Huzurevinin sakinleriyle konuşan Burnham kendini tanıttı.
5: Memnun oldum. Benim adım Andy. Siz yerel adaysınız değil mi? Ben yerel bir adaydım. Birkaç hafta önce ara seçimlere katıldım ve artık başbakanım. Yeni başbakan mı? 5 dakikada bir başbakan değiştirip duruyorlar.
0: Yeni başbakanın huzurevi sakininin ifadelerine tepkisi ise gülmek oldu. Eski Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından en güçlü aday olarak gözlerin

0: BT and the Burnham 18 Haziran'da Macclesfield bölgesindeki ara seçimi açık farkla kazanarak parlamentoya geri döndü. 17 Temmuz'da İşçi Partisi liderliğine seçildi ve 20 Temmuz'da başbakan olarak resmen göreve başladı.
1: Efendim, İstanbul Valiliği öğrenci ve öğretmenlerin ibadet ihtiyacı için kaymakamlıklara yazı göndermişti. Talimatta mevcut okullarda uygun alanların cuma mescidi olarak değerlendirilmesi, yeni okul projelerinde ve planlarda mescit bulunması gerektiği belirtilmişti. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, valiliğin gönderdiği yazıya tepki gösterdi. Koçyiğit'e yanıtsa AK Parti'den geldi.
2: İşten, özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş, uygulamadan hızla vazgeçilmesi gerekiyor. Çok doğru bir iş yapılmıştır. Çocuklarımız istedikleri gibi ibadetlerini yapmak istedikleri zaman okuldan çıkmak durumunda kalmazlar.
0: İstanbul Valiliği tarafından öğrencilerle eğitimcilerin ibadetlerini okul ortamında daha rahat yerine getirebilmeleri için hayata geçirilen her okula mescit uygulaması DEM Parti'nin tepkisini çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit uygulamayı hedef aldı.
2: Küçücük çocukların sabah 5'te zorla namaza götürülmesini, camilere zorlanmasını meselesini konuştuk. Şimdi İstanbul Valiliği çok önemli bir adım attırmış gibi 39 ilçe kaymakamına bir yazı göndermiş ve demiş ki yeni yapılacak okullarda cuma namazına uygun kapasitede mescit alanlarının oluşturulması, mevcut okullarda ise uygun mekanların cuma mescidi olarak düzenlenmesi.
0: Koçyiğit sözlerinin devamında özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçildiğini iddia etti.
2: Hepiniz oraya eğitim almaya gidiyorsunuzdur. Fakat bu anlayıştan, özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş, uygulamadan hızla vazgeçilmesi gerekiyor.
0: DEM Partili isme AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan tepki geldi. Usta, çocukların dini değerlere bağlı olarak yetişmesinden kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini düşünüyorum dedi.
3: Elbette ki herkesin dini inançlarını yaşama özgürlüğü var. Hangi dinden olursa olsun. Çocuklarımızın da İstediği zaman okullarında namazlarını kılabilecekleri mekanların oluşturulmasıyla ilgili bir rahatsızlık duyulmasını doğru bulmuyorum. Çok doğru bir iş yapılmıştır. Çocuklarımız istedikleri gibi ibadetlerini yapmak istedikleri zaman okuldan çıkmak durumunda kalmazlar. Okul içerisinde namazlarını da kılabilirler.
0: Öte yandan uygulamayla ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim saatlerinin verimli bir şekilde kullanılması ve güvenliğin üst seviye tutulması amaçlanıyor.
4: İletişime geçebilirsiniz.
1: Sivas'ta geçen yıl evlerinde katledilen iki kardeşin kayıp babalarının da öldürüldüğü ortaya çıktı. Baba ve çocuklarının katil zanlısıysa aynı kişi.
5: Kayıp babanın sırrı iki çocuğunun öldürülmesiyle çözüldü. Uğur Şimşek 2020 yılında Sivas'ta ortadan kayboldu. Eşi kayıp ihbarında bulundu. Şimşek'in en son Ankara'da Hüseyin Sönmez'de görüştüğü belirlendi. 6 ay sonra Ankara Haymana'da yol kenarında bir tır şoförü tarafından kafatası ve çeşitli kemik parçaları bulundu. Kime ait olduğu belirlenemedi. Dosya faili meçhul olarak kaldı. Aradan 5 yıl geçti. Uğur Şimşek'in 22 yaşındaki oğlu Umutcan'la 16 yaşındaki kızı Melisa Sivas'taki evlerinde öldürülmüş olarak bulundu. Çifte cinayete ilişkin soruşturmada iki kardeşin babaları gibi son olarak Hüseyin Sönmez'de görüştüğü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kayıtları izlendi, Şimşek kardeşlerin Hüseyin Sönmez tarafından öldürüldüğü belirlendi. Sönmez tutuklandı. Müebbet hapis sistemiyle yargılanmaya başlandı.
6: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünüz söyleniyor, doğru mu?
5: İki kardeşten alınan DNA örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimliği belirlenemeyen cansız bedenlerin kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Elde edilen verilerle Haymana'da bulunan kemiklerin Uğur Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Hüseyin Sönmez'in Uğur Şimşek ve çocuklarını 500 bin liralık alacak verecek sebebiyle öldürdüğü iddia edildi.
1: Ukrayna lideri Zelenski'nin geniş çaplı saldırı uyarısının ardından Rusya Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Birçok noktada büyük bir yıkım yaşandı.
7: Rus füzeleri Ukrayna'yı bir kez daha alev alev yaktı. Ukrayna lideri Zelenski'nin geniş çaplı saldırı uyarısının ardından Rusya başkent Kiev'i balistik füzelerle vurdu. O anlar böyle görüntülendi. Rusya, Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Saldırı anlarında Ukraynalılar can güvenliği için sığınaklara akın etti. Çadırlar kuruldu. Gergin bir bekleyiş hakimdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Kiev'e yönelik balistik füze saldırılarının yanı sıra Dnipro ve Lviv gibi kentlerinde hedef alındığını duyurdu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi saldırının ardından kameraların karşısına geçti.
8: Görünüşe göre doğrudan bir füze isabeti olmuş. Katlar yıkılmış durumda. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. 20'den fazla yaralı var. Yaklaşık 21 bina hasar gördü. Ayrıca 2 anaokulu ve 1 okulda dahil olmak üzere birçok başka binada hasar gördü. Durum çok zor. Umarım herkes kurtarılır.
7: Polonya Silahlı Kuvvetleri ise hava sahasını korumak için tedbir olarak savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.
1: Orta Doğu'daki bazı Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin cep telefonlarının toplanması gündemde. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, askerlerin cep telefonlarıyla çekilen görüntülerin İran'ın Amerikan üslerini hedef almasına yardımcı olabileceği uyarısında bulundu.
7: Orta Doğu'da görev yapan ABD askerleri farkında olmadan İran'a yardım ediyor olabilir. Dikkat çeken uyarı ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'dan geldi. Orta Doğu'da görev yapan Amerikan askerlerini operasyon güvenliği konusunda uyaran CENTCOM komutanı, askerlere gönderdiği mektupta cep telefonuyla çektikleri görüntülerin ve sosyal medyada paylaşılan videoların tehlikelerini anlattı. Görüntülerin İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının etkisini gerçek zamanlı değerlendirmesine yardımcı olduğunu belirtti. Bu kapsamda bölgede görev yapan bazı askerlerin cep telefonlarına önümüzdeki günlerde el konulmasının değerlendirildiği de aktarıldı. Cooper'ın mektubunda 17 Temmuz'da Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssüne düzenlenen İran saldırısı sırasında kaydedilen bir videoya da yer verildi. Kameralı akıllı gözlükte çekilen görüntülerde ABD askerlerinin sığınaklara koştuğu anlar yer alıyordu. Cooper bu tür görüntülerin İran için ücretsiz hasar tespiti işlevi gördüğünü söyledi.
1: Japonya, Kumamoto eyaletini vuran 7,1'lik depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. En az 28 kişinin hayatını kaybettiği depremde en büyük problem su ve elektrik kesintileri. Artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle de binlerce kişi evlerine dönemiyor.
7: Şiddetli deprem 10 yıl sonra aynı bölgeyi vurdu. Afet bölgesinde büyük hasar oluştu. Japonya 7,1'lik depremin geride bıraktığı yıkımın izlerini silmeye çalışıyor. Ülkenin güneyindeki Kumamoto'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem ardında büyük bir enkaz bıraktı. Binalar, fabrikalar ve yollar büyük hasar gördü.
9: Bu depremin Japonya'nın iç ekonomisi üzerindeki etkisi için ayrıntılı bir değerlendirme yapmak veya önceden sonuç çıkarmak zor.
7: Afet nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, binlercesi de evsiz kaldı. Afetzedeler geceyi araçlarında ya da geçici barınma merkezlerinde geçirmek zorunda. Kentte enkaz kaldırma çalışmaları sürerken depremin altyapıya verdiği hasar nedeniyle elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.
9: Hayat kurtarmak ve felaketten etkilenenleri güvence altına almak için sahada gerçekten zamana karşı bir yarış var. Bugün polis, itfaiye ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri kurtarma operasyonlarından mümkün olan her türlü çabayı göstermeye devam ediyor.
7: Enerji kesintilerinin yol açtığı aksaklıklar gıda tedarikini de olumsuz etkiledi. Özellikle taze gıda reyonlarında ciddi sorunlar var. Yaz mevsimiyle gelen yüksek sıcaklıklarda afetzedeleri zorluyor. Öyle ki Kumamoto'da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Artçı sarsıntılar yüzünden bölge halkı diken üstünde. Yetkililer hasarlı binalardan uzak durulması çağrısı yapıyor.
1: Mersin'in Dere Pazarı yaylasında yaşayan 82 yaşındaki Ali Keser tam 60 yıldır aynı özenle çay demliyor. Gün doğmadan işinin başına geçen Keser, odun ateşinde hazırladığı çayla yayla sakinleri ve ziyaretçilerin vazgeçilmez durakları arasında.
7: Günün ilk ışıkları dağların ardından henüz yükselirken o çoktan ocağının başında. 82 yaşındaki Ali Keser'in değişmeyen mesaisi tam 60 yıldır sürüyor.
10: Mutun Dere Pazar Yaylası'ndayız.

0: Rakım ise 1350, aynı zamanda Toros eteklerinin aralarında kalan bir yayla ve o yaylanın yol kenarında 1,5 metrekare alan içerisinde kayalardan yapılmış bir çay ocağı. Ali amca yaklaşık 60 yıldır işte burada çay demliyor.
1: Gençlerimiz biraz yardımcı oluyor.
0: Yani çayların demlenme esnasında...
1: Çayın demlenmesinin teşkilatını tamamen düzdükten sonra gençler bana yardımcı oluyor.
2: 1350 metre yükseklikte odun ateşinde demlenen çay adeta emeğin simgesi. Keser demlediği çayın lezzet sırrını ise yılların tecrübesiyle anlatıyor.
1: Odun ateşiyle yapmıştığı için onun tadı diğerlerine benzemiyor. Onun için daha güzel oluyor. İki sefer demliyorum. İki sefer kaynatıyorum. Yemeğimi.
0: Niye iki sefer kaynatıyorsun? Özelliği ne?
1: Özelliği için mikrobu kırılması için.
0: Kireçin arındırılması için.
1: Arındırılması için.
0: Mikrobu kırılması için.
1: Mikrobu kırılması için.
0: İkinci defa kaynatıyor suyu.
1: Evet.
2: Bu ocakta sadece çay değil, misafirperverlik de ikram ediliyor.
3: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza.

0: Yaban hayatının görünmeyen sakinleri foto kapana yakalandı. Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri farklı noktalara foto kapanlar kurdu. Başak'tan kurda, Karaca'dan susamuruna kadar pek çok yaban hayvanı doğal ortamlarında kameralara yansıdı. Bir tilkinin yaban tavşanını avladığı anlar, Karaca'nın sessiz yürüyüşü, Başak'ın dikkatli adımları ve gölde süzülen angutlar zengin yaşamı gözler önüne serdi. Foto kapanlar sayesinde yaban hayvanlarının geçiş güzergahları, beslenme alanları ve davranışları adım adım takip ediliyor. Bu görüntülerde Batman'ın Gelcüş ilçesinde kayda geçti. Çiftçi kurumuş su yatağında yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Bir süre dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu. Bolu'da doğa gezisine çıkan bir kişi bozayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Bir süre uzaktan izlenen ayı ailesi ormanın yolunu tuttu. Adıyaman'da bir çiftçinin bahçesine nesli tehlike altında olan yavru çizgili sırtlan girdi. Çiftçi sırtlanı doğada tek başına yaşayabilecek duruma gelene kadar korumaya aldı.
1: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklilerine yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi. Tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında vade farksız 12 taksite varan ödeme avantajları ve %30'a varan indirim imkanı sağlandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
7: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
8: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Baba.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Anne. Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farkı

0: Hesapsız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Lacivert Dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.com.tr 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor.
6: Türkiye 41 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu sürede 10 binden fazla güvenlik görevlisini şehit verdik. 50 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. Hal böyle olunca terörün ekonomi maliyeti de dudak uçuklattı. Son olarak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında terörün ekonomiye etkileri konuşuldu. Rakamlar ortaya konuldu. Eğer terör olmasaydı 143 adet Akkuyu Nükleer Santrali, 1000 Yusufeli Barajı, 759 Atatürk Barajı, 73 tane İstanbul Havalimanı, 600 Marmaray, 2400 adet Avrasya, 2000 Osman Gazi Köprüsü yapılabilecekti. Yeni rakamlara göre terör nedeniyle Türkiye 41 yılda 36 tane 6 Şubat depremi yaşamış gibi maliyet ödedi. Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla sonuçlanmasıyla terörle mücadeleye giden kaynaklar yatırıma, istihdama, üretime, çalışana, emekliye aktarılacak. İşte bu rakamda yılda 75 milyar dolar.
2: Yes, A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da memleketin farklı noktalarında orman yangınları var. Orman yangınlarındaki son durumlara bakacağız. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Özümlü Mahallesi'ndeki orman yangını hala devam ediyor. Ata Gündüz Kurşun orada haber nöbetinde. Birazdan Ata'ya gideceğiz. Oradaki bilgileri alacağız. Antalya'nın Alanya ilçesinde de Ahmet Çelik var. Ahmet Çelik de bize oradaki yangını aktaracak. Hemen gidelim Ata'ya. Ata, nedir oradaki tablo, anlatır mısın lütfen bize?

0: Hikmet Öztürk'ün sabah saatlerinden bu yana deyim tam da yerinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Hem Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hem de Muğla'nın Fethiye ilçesinde. Biz şu anda siz de söylediğiniz gibi Üzümlü mahallesindeyiz. Gece saatler 02'yi gösterdiğinde, hatta bir parantez açalım, Seydikemer yangınının büyük bir bölümünün kontrol altına alındığının söylendiği dakikalarda burada, yani Üzümlü mahallesinde bir yangın çıktı. Saatler 02'yi gösteriyordu. Şimdi Köksal size gece saatlerinde yanan yeri gösterdi ama halen daha yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Öğle saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yaptı. Dedi ki Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın çok tehlikeli ama dedi enerjisini düşürdük dedi. Fakat dedi öğleden sonra bir rüzgar bekleniyor dedi ve Bakan Yumaklı'nın o açıklamaları aslında sahaya yansıdı, yerini buldu. Hatta öğle saatlerinde tam da bu noktadan yayınlar gerçekleştiriyorduk. Tıpkı Köksal şu anda gösterdiği gibi karşı taraftaki noktaları gösteriyordu ve duman dahi kalmamıştı. Ama o rüzgarla birlikte tekrar alevler gökyüzünü sardı ve yine tüm ekipler buraya sevk edildi. Havadan 10 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı, karadan da çok sayıda arazöz ve birçok ekip, yüzlerce ekip, mahalleliler ellerinde kazmalarla, küreklerle, küçük küçük su torbalarıyla, su poşetleriyle, su bidonlarıyla herkes bir işin ucundan tuttu ve yangın şu an itibarıyla en azından bulunduğumuz bu noktada kontrol altına alındı. Ama üst taraflar, bakın yangın söndürme helikopterini görüyorsunuz, üst taraflar o sırt bölgelerde de halen daha dumanlar yükselmeye devam ediyor. O noktalara da yine havadan bir müdahale söz konusu ve artık zamanla yarışın başladığı dakikalara girdik. Çünkü yangın söndürme helikopterleri malum hava karardıktan sonra görevlerini yerine getiremiyor. O nedenle de Tarım Bakanı az önce de bir açıklama yaptı. Enerjisinin tekrar düşürüldüğünü söyledi. Umarız önümüzdeki saatlerde sevindirici haberi sizlerle paylaşırız diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Ata teşekkürler. Tabii o dünkü cehennemi andıran görüntülerden sonra bugünkü görüntüler, şu andaki görüntüler biraz daha böyle yüreğimizi ferahlatan görüntüler. En azından inşallah iyi haber alacağız Ata senden. Gidelim Ahmet Çelik'e. Ahmet, Antalya'da durum nedir? Senin orada da çok kötü görüntüler yok ama umarız ki görmediğimiz ve kadrajda olmayan yerlerde de böyle çok kötü görüntüler yoktur. Nedir bilgiler?
2: Evet, Bakan Yumaklı Sapadere yangını ile ilgili o açıklama yaptı. Enerjisi düşürüldü demişti. İşte o alanı gösterelim. Kameraman arkadaşım Tunağan Konuk sizlere gösteriyor. Tam da karşı noktadan, Sapadere'nin bulunduğu noktadan yanmaya başlamıştı dün gece itibariyle. Yaklaşık 24 saatte enerjisi düşürüldü. Şu anda bir duman görülmüyor veya bir ateş yok ama ekiplerin buradaki teyakkuz hali devam ediyor. Tabii meydana gelen yangınla ilgili olarak 66 hane ve 153 vatandaşımız güvenli bölgelere alınmıştı. Yine yangında yaklaşık olarak 150 ekip, 786 personel, 244 araç, 2 uçak ve 12 helikopter bölgede sürekli olarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı gün boyu. Meydana gelen yangınla ilgili olarak 24 çiftçimizin 305 dekar arazisinde hasar meydana geldi. Şu an itibariyle görüldüğü gibi burada bir duman veya bir alev belirtisi yok. Enerjisi söndürüldü. Yaklaşık bir saatten bu yana bir yerden duman çıktığını görmüyoruz. Bir saat önce de helikopterlerin bu noktadan ayrıldığı bilgisini paylaşalım ama hemen aşağıda kameraman arkadaşım gösterirse ağaçların arasında karadan müdahale eden arazözlerin o noktada bekleyişleri sürmeye devam ediyor. Ormanın birçok noktasında arazözlerin bekleyişleri devam ediyor. Yangınla birlikte bölge halkı da seferber oldu. Zaman zaman ekiplere yardım ettiler, onlara su taşıdılar. Şimdi onlar da aslında nöbetteler, rüzgar yok ama çıkabilecek bir rüzgara karşı burada vatandaşlar da ekipler gibi teyakkuz halindeki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Yangın enerjisi düşürüldü. Şu an itibariyle bizler burada bir alev veya bir duman görmüyoruz. Kısa bir süre sonra yangın kontrol altına alındığı açıklamasını bekliyoruz diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, dünyanın farklı bölgelerinde, coğrafyada orman yangınları devam ediyor. Arjantin'de ise bir orman yangınına destek için havalanan askeri helikopter düştü. Helikopterin düşmesi nedeniyle de 7 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılıyor yetkililer tarafından. Olayın adresi Arjantin'in batısındaki San Juan eyaleti. Eğitim faaliyetinde kullanılan bir helikopter komşu

0: La Rioja eyaletine çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmek için havalandı ancak helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü açıklandı. Yetkililer eyaletimizde meydana gelen ve maalesef 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının haberini derin bir üzüntüyle almış bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken yetkililer olayın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının araştırıldığını belirtiyor.
1: Ankara'nın bugün önemli bir misafiri var. Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avni külliyede ağırladı. İsrail'in Lübnan saldırılarının sürdüğü dönemde gerçekleşen ziyaret kritik önem taşıyor.
2: Sayın Avni'la da bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık.
1: CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin sabah saatlerinde ihaleye fesat karıştırma, itikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili konuştu.
3: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
0: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da külliyede çok önemli bir konuğu vardı. Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avni ağırladı ki Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı makamında Türkiye'ye 17 yıl sonra gerçekleştirilen bir ziyaretten bahsediyoruz. Külliyedeki görüşme sonrasında iki lider de kameraların karşısındaydı. Özellikle İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal iki liderin de gündemindeydi.
2: Sayın Avni'la da bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz.
0: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihale, fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da içinde bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
4: Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da aralarında olduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında arama yapıldı.
5: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Etimesgut Belediyesi'nde mali suçlar polisi aramasını tamamladı. Belediye çalışanları binaya girmek için hazır bekliyor.
4: Ayrıca şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama yarama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Belediyeye yönelik suçlamalarda dikkat çeken detaylar yer

0: aldım. Özellikle Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği suçlamalardan bazıları. Geçtiğimiz hafta Mart ayında da Ankara Batı Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent AŞ'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlatmıştı.
1: İslam ve başörtüsü düşmanlığının sembol ismi CHP'nin ağır toplarından eski genel sekreter Önder Sav 70 yıldır üyesi olduğu partisinden ailesiyle birlikte istifa etti. Yeni partili milletvekilleriyle mecliste basın toplantısı düzenleyen Sav, büyük bir acı içinde istifa ediyorum dedi.
2: Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
3: 70 yıldır siyaset yaptığı CHP'ye bu sözlerle veda etti. CHP yönetimine hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalara imza attı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür.
3: CHP eski genel sekreteri Önder Sap, yeni parti milletvekilleriyle birlikte geçti kameraların karşısına. Özgür Özel'e destek verdi.
2: Özetle söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik, hukuk devleti ilkelerinden, hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır. Hele hele iddialı bir şekilde telaffuz edilen hak, hukuk, adalet söylemleri de unutulur olmuştur.
3: Atatürk'ün sözleri üzerinden mesajlar veren Sav, belediyelerdeki yolsuzlukları ise görmezden geldim.
2: Ne demişti Mustafa Kemal Atatürk atamız? 1931 yılında yapılan 3. kurultayda açık açık partide herhangi bir yanlışlık, herhangi bir usulsüzlük gördüğünüz zaman eleştirilerinizi yapacaksınız, karşı koyacaksınız.
1: MasterChef şampiyonu ünlü şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümüne ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın ilaçlarına yetişmeye çalışırken hayatını kaybettiği belirlendi.
4: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum.
3: Türkiye onu Kızıl Sakal lakabıyla tanıyordu. MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu.
5: Aile fertleri Eren Kaşıkçı'dan haber alınamamasının üzerine jandarma ekiplerine başvurdu ve ekipler Kilyos'taki işte bu eve geldi. Arama çalışmaları sırasında üst kattaki yatak odasında Eren Kaşıkçı cansız halde bulundu.
3: 37 yaşındaki ünlü şefin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ölümüne ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
5: Yatak odasında cansız halde bulunan Eren Kaşıkçı için yürek burkan bir detay vardı ki kendisi yan tarafında bulunan komodine elini uzatmıştı ve orada ilaçlarına yetişmeye kavuşmaya çalışıyordu. İşte tam da bu anda vefat ettiği ortaya çıktı.
3: Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
5: Evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporla kesinlik kazandı.
3: Ayrıca Eren Kaşıkçı'nın cenaze programı da belli oldu. Yeni doğan Cem evinde yapılan cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verilecek.
1: Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'in sattığı taşınmazların parasını alamadığını savunan Başaran, 2026'da Şubat ve Nisan ayları arasında toplam 22 taşınmaz satışı yaptıklarını belirtti. Toplam bedelinin ise yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira olduğunu söyledi.

0: canım. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başarı'nın ifadesi ortaya çıktı.
1: 2 ayda 22 taşınmaz satışı yaptık. Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya'ya devredildi. 2 milyar 300 milyon lira bedelle satış yapıldı. Ancak karşılığında sadece 151 milyon 680 bin lira aldım.
0: İş insanı Hüseyin Başaran nasıl bir kumpasın içine düştüğünü bir bir anlattı. Haluk Levent kızıma olan hassasiyetimi kullandı dedi.
2: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetmiyordum.
0: Başaran Haluk Levent'i mal varlığını haksız ve hileli yollarda ele geçirmeye çalıştığı şikayetiyle soruşturmanın kilit ismi oldu. Başaran'ın emniyet ifadesine ulaşıldı. Yurt dışından geldiği iddia edilen hayali fonlar karşılığında gayrimenkullerinin ele geçirildiğini savundu.
1: 602 milyon TL karşılığında 4 adet taşınmazın Yeliz Kaya üzerine devredilmesini, sebebinin de yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Biz de devrettik. Senetlerin vadesinin günü gelmeden yapılmış olması bende ayrıca bir güven oluşturdu.
3: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: İfadesindeki en önemli kısımlardan biri de Haluk Levent'e ait takas pazarıydı.
1: Taşınmazların kendisine ait Bardır havuzunda toplanması gerektiğini söyledi. Daha sonraki yaptıracağı yardımların da bu Bardır havuzundan karşılanacağını anlattı.
0: Haluk Levent iş adamıyla duygusal yakınlık da kurmak istedi. Güvenin devamlılığı önemliydi. Hatay'daki okula kızının ismini vereceğini söylemiş, hatta Ramazan çadırının üzerine de adını yazdırmıştı.
4: Ey sevgili canım, bu derdime inan.
0: Haluk Levent 2 ayda 22 taşınmazın devrini yaptırdıktan sonra artık iş insanının telefonlarına çıkmadı.
5: Sadece içinde bulunduğum durumu belki kurtarırım, belki kazanırım, yerine koyarım, belki alırım diye her türlü kumarı da oynadığım söylenebilir. O daha da batırdı zaten.
1: Ben ısrarla aramaya devam edince mide kanseri olduğunu söyledi. Artık şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başladım. Tapu kayıtlarını incelettiğimizde Yeliz Kaya üzerindeki taşınmazların Ankara'daki Esin Önder Çağlayan veya bu kişinin sahibi olduğu şirkete devredildiğini, onların da hemen yüksek miktarlarda kredi için başvurduğunu ve tüm taşınmazlara ipotek konulduğunu gördük. 4 ayda işlemde yapılan ödemelerin 3 tanesi Yeliz Kaya'dan gelirken son ödeme Esin Önder Çağlayan'ın sahibi olduğu şirketten yapıldı. Bu da zaten bu 3 kişinin birlikte hareket ettiğini göstermektedir.
2: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu.
0: İş insanı Hüseyin Başaran, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı.
6: Malatya'da inşaat sahasında yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük oluştu. Toprak altında kalan iki işçi sağ olarak çıkarılsa da tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatlarını kaybetti.
0: Çalışma sırasında oluşan göçük iki işçiyi hayattan kopardı.
7: Abi o tarafa git abi.
0: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışması vardı. Bir anda göçük meydana geldi. AFAD ve itfaiye ekibi toprak altında kalan iki işçiye ulaşmak için zamanla yarıştı.
8: Malatya İkizce bölgesinde altyapı çalışmaları esnasında bir toprak kayması meydana geldi ve iki işçi toprak altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu iki işçi toprağın altından çıkarılarak hastaneye sevk edildiler.
0: Ancak doktorların çabası yetmedi. 29 yaşındaki Enis Bayram Bey, 34 yaşındaki Süleyman Kaya hayatını kaybetti.
7: Abi o tarafa git abi.
0: Olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.
6: Mersin'de 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen, kasklı ve eldivenli bir saldırgan tarafından öldüresiye dövüldü. Yakalanan zanlı tutuklandı. Belen'in ailesi saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.
9: En ağır cezayı alsın. Yani adaletin en ağır cezası neyse onu alsın.
0: Boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırdığı adamın kafasını defalarca tekmeledi. Dehşet anları kameraya yansıdı. Olay 24 Temmuz'da yaşandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Belen evinin önünde oturuyordu. O sırada yanına kask

0: sabırlı ve eldivenli biri geldi.
1: Babam 80 yaşında, yaşlı, yürümekte çok zorlanıyor. Yaklaşık 2-3 yıldır yürümekte zorlanıyor.
0: Saldırgan 80 yaşındaki adamın boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırarak öldüresiye dövdü. O anlar kameraya yansıdı.
1: Elinde eldiven olan birisi babamın arkasında sandalyede otururken arkadan gelip boynunu sağa sola kırmaya çalışıyor. O arbede inen sandalyeyle beraber babam yere düşüyor. Düşünce de ayağıyla babamın kafasına eziyor.
0: Babasına yemek yedirmek için eve giden Ayfer uyanık, durumu hemen ekiplere bildirdi.
1: Baktım babam evin önünde, müstakil evimiz müstakil, evin önünde yüzüstü uzanmış şekilde yatıyordu. İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm. Sonra sırt üstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yamulduğunu gördüm.
0: Ağır yaralanan yaşlı adam hastanede yoğun bakıma alındı. Polis 114 güvenlik kamerasından 380 saatlik görüntüyü izledi ve kimliğini tespit ettiği saldırganı yakaladı. Tutuklanan 47 yaşındaki zanlı ifadesinde yıllar önce yaşanan bir nedenden dolayı yaşlı adamı feci şekilde darp ettiğini savundu. Belin ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor.
1: Yani yaşlı bir insandan nasıl alıp veremediğimiz olabilir? Farz et ki düşmansın. Bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz. Hangi egonu, hangi dehşetini şey yaptın bu insana? Bu canavarca bir hareket.
2: İstanbul Esenyurt'ta kaybolan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Üç katil zanlısı Van'da yakalandı.
3: Kayıp olarak aranıyordu. Öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'tan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polisin günler süren titiz çalışması sonucu Açık'ın öldürülüp cansız bedeninin Arnavutköy'de ormana gömüldüğü belirlendi. Kimlikleri belirlenen katil zanlılarının ise Van'a kaçtığı tespit edildi. Van'da düzenlenen İHA destekli operasyonla yakalanan katil zanlıları İstanbul'a getirildi. Ferhat Açık'ın cansız bedeni de gösterdikleri yerde bulundu. Katil zanlılarının cinayetten sonra Açık'ın otomobilini satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkarmaya çalıştıkları da belirlendi.
2: Şimdi gerçekten haberi dinleyince, izleyince inanamayacaksınız. Yani inanması çok güç bir şeyden bahsediyoruz zira. 90 yaşındaki Merdan Albayrak efendim, kendisi artık sokakta kalmış. Nedeni de, yani duyunca tüyleriniz diken diken oluyor böyle. Çocuğu, kendi öz evladı, karnında 9 ay boyunca taşıdığı ve büyüttüğü öz evladı hileyle tapuyu üzerine almış. Sonra da mahkeme karar çıkartmış. Annesini kendi oturduğu evden dışarı atmış efendim. Şu anda anne, 90 yaşındaki anne üstelik de sokakta.
4: Da şimdi annemin oturduğu ev.
5: Annem 90 yaşında ev. Nereye bindin?
6: Ben size süre vermeye geldim.
3: Oğluyla mahkemelik oldu. 90 yaşında icra şoku yaşadı.
5: Kapımı aldı elimden.
3: Amasya'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Merdane Albayrak'ın küçük oğlu iddiaya göre evlerinin tapusunu zorbalıkla üzerine geçirdi. Ardından da tahliye davası açtı.
5: Beni icraya verdi. İcraya atmak istiyor. Ev kirası istiyor benden.
3: Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararının ardından eve giden icra memurları evin 10 gün içinde boşaltılmasını istedi.
6: Mahkeme kararını değiştiremeyiz. Bir sonraki gelişimizde bakın jandarma, çilingir, neyse nakliye her şey geleceğiz.
3: Evsiz kalan yaşlı kadın gözyaşlarıyla evladına isyan etti.
5: Elimden aldılar, elimden aldılar.
2: Şanlıurfa'da jandarma kıyafeti giyen şüpheliler araçta bulunan 13 kilogram altın ve 2 milyon lira çaldılar. Jandarma suç araştırma timinin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler gözaltına alındı.
7: Dedi asker yani kıyafet giymiş, bir de üstünde de böyle lambaşı hani jandarma gibi böyle dönüyor ama o işareti. Dedi durma devam etsen. Bırakma hatta dedi.
0: Jandarma üniforması giyip çevirme yaptılar. Kilolarca altın çaldı.

0: Arkadaşlar. Film gibi olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Bir otomobilde 13 kilogram altında 2 milyon lira olduğunu öğrenen şüpheliler plan yaptı. Jandarma kılığına bürünen şüpheliler sahte kontrol noktası oluşturup havaya ateş ederek aracı durdurdu.
1: Asker aynen zorzur aynen silah filan.
0: Soyguncular otomobildeki altın ve parayı aldı. Araçtaki 3 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı.
1: Adam ama burada istirahat sıktı. Belki bir iki zorzur burada boşaltı.
0: İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Araç kriminal inceleme için otoparka alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Mardin ve Kızıltepe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
2: Ticaret Bakanlığı tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyalarına karşı önemli bir adım attı. 1 Ağustos 2026 itibariyle yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle indirimli satış reklamlarında fiyat şeffaflığı zorunlu hale gelecek.
0: İnternetteki sahte indirim oyunu son buluyor. Artık fiyat şeffaflığı zorunlu olacak.
3: Tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyaları konusunda Ticaret Bakanlığı oldukça önemli bir adım atıyor. Bu adım ise gelişmeler ve uygulama 1 Ağustos 2026 itibariyle yürürlükte olacak.
0: Tüketici Konfederasyonu Hukuk Kurulu Başkanı Mücahit Saraçlı yeni düzenlemenin detaylarını anlattı.
4: Daha öncesinde yapılmakta olan işlemler şu şekildeydi. İndirime girmeden öncesinde fiyatlar yukarıya doğru çekiliyordu. Baya baya sanki çok daha yukarıda bir fiyatla satılıyormuşçasına. Sonrasında indirim gününde birdenbire bu fiyatlar indiriliyordu. Burada da tüketicilerin maalesef aldatılması. Tabii ki burada tenzih etmemiz gerekiyor. Bütün işletmeler için bu geçerli değil ama bu konuda haksız uygulamaları yapan bir takım şirketlerin de artık kontrol altına alınarak bu uygulamalarına son verilmesi istendi.
0: Düzenlemede bozulabilir ürünler için istisnai bir kural var.
4: Bozulabilen gıda ürünlerinde de süreyi 10 gün değil de son uygulamaya girmeden bir gün önceki fiyat baz alınaraktan yapılacak.
0: Mücahit Saraçlı tüketicileri uyarılarda bulunup haklarını anlattı.
4: Bu tür tespit ettikleri olayları Ticaret Bakanlığı'nın portalından girerek haksız uygulamalar, haksız rekabet kuruluna bildirimlerde bulunduklarında Ticaret Bakanlığı bu tür uygulamaları yapan şirketler ya da kuruluşlar hakkında çok ciddi yaptırımları var. O bakımdan da bilinçli tüketici olmanın da gereğini yerine getirmemiz gerekiyor.
2: Apartman ve site yaşamında yaygın olarak tercih edilen cam balkon uygulamalarına ilişkin önemli bir hukuki süreç yeniden gündemde. Yeni düzenleme ve detaylarını haberimize izleyeceğiz.
5: Apartmanlarda cam balkon düzenlemesi geliyor. Artık tüm maliklerin onayı gerekecek.
6: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte apartmanların dış cephesindeki tadilatlar da başladı. Özellikle balkonlardaki işlemse bir hayli arttı. Peki bu yapılan işlemler hem yönetmeliğe hem de kanuna göre bir yaptırımı var mı? İşte detaylar.
7: Bunun ya önceden projesi olması gerekir, proje safhasında, ruhsat safhasında işlenmiş olması gerekir veyahut da apartmanın büyük bir çoğunluğu bunu bir kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde bu yapılan işlem yasal değildir.
5: Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, taslak aşamasında olan cam balkon düzenlemesinin detaylarını anlattı.
7: Dış cephe ortak mekan sınıfına girdiği için dış cepheye yapılacak ve çatıya yapılacak ortak mekanlara yapılacak her türlü müdahale mutlaka bir disiplin içine gitmesi gerekir. Bunu biz kafamıza göre yapma şansımız yok. Şayet biz bunu ruhsat esnasında veya çok öncelerden proje safhasında planlamış olsaydık dış cepheye müdahalemizi yapardık. Cam balkonumuzu veya PVC pencerelerimizi kapatırdık.
5: Artık tek bir şikayette söküm kararı çıkabilir.
7: Apartman ilk projesinde cam balkon veya PVC pencere yoksa, yani öyle bir kaplamamız yoksa yıkama kadar gider ve cezasını da çekersiniz. Bütün masrafları tarafınızdan ödenmiş, yani tarafınızdan karşılanmak zorunda kalırsınız. Burada buna dikkat edin. Yani birisi şikayete maruz kaldığı zaman hemen düzeltin. Çok inatlaşmayın. Kusuru düzeltin, eski haline getirin.
5: Peki cam balkonlar güvenlik açısından risk oluşturuyor mu?
7: Bizim PVC doğramalarımız veya işte cam balkonlarımız nispeten biraz daha masum ağırlıklarıyla, görselleriyle, deprem açısından bahsediyorum, nispeten masum. Bizim asıl endişemiz ağır çıkmaları yapılan, o tuğlalarla, ağır tuğlalarla yapılan kapatmalar veya müdahaleler. Bunlar bizim için son derece olmaması gereken şeyler.
2: Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ne doğal bitki özlerinden geliştirilen kene kovucu spreyin etki süresini artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Gerekli onayların ardından yerli ve doğal ürünün kullanıma sunulması hedefleniyor.
0: Artan kene riskine karşı yerli ve doğal çözüm geliştirildi.
8: Bu geliştirilen solüsyonla maksimum bir gün boyunca kenenin insana yaklaşmasını, onunla temas etmesini önleyecek bir boyutta yapılan bir çalışma.
0: Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde doğal bitki özleriyle geliştirilen kene kovucu spreyin etki süresini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
8: Bilim insanlarımız kene kovucu bir solüsyon geliştiriyorlar. Bu solüsyon açıkçası doğal ürünlerden oluşan, doğal bitkilerden oluşan bir solüsyon. Sağlık açısından herhangi bir risk barındırmıyor.
9: Keneleri vücudumuzdan uzak tutacak solüsyonun çalışmalarında canlı keneler örnek alınıyor. İşte bir cam kavanozun içerisinde canlı hareketli keneler. O solüsyonu sıktığımız anda bu keneler adeta kaçacak delik arıyor.
10: Solüsyonun içeriği nedir hocam?
11: Tamamen bitkisel içerikli bir ürün geliştiriyoruz. Amacımız insan sağlığını korumak. Yani çocuklar dahil bu ürünü kullandığında bir tehlikeli durumla karşılaşmasın, güvenle kullansınlar amacımız. Bu Tokat yöresinde ve çevrede bilimsel otoriteler tarafından özellikle kanıtlanmış bitki özlerini seçiyoruz ve onun etken maddeleri hangi bitkilerde var onu araştırdık. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Yani bir gün boyunca doğal ürünü sıkıldığında özellikle bunu yaşam süresini, yani bitkinin üzerine hapsolacak ve kalıcılığını artıracak nitelikte teknolojik şeyler üzerine yöneldik.
0: Çocukların da güvenle kullanabilmesi hedeflenen ürün kenelere karşı çözüm sunacak.
9: Kene kovucu solüsyonda sona gelindi. İşte burada hazırlanan solüsyonlar, kene öl ismini vermişler buradaki öğretmenler ve öğrenciler. Kimine kene kovucu sprey ismini vermişler. İşte bunların birleşmesiyle birlikte de vücudumuzdan keneleri uzak tutacak, hatta ve hatta öldürecek o spreyler üretilecek.
11: İnşallah başarılı olduğumuzda sabahleyin işine giden ya da tarlasına giden, işte çocuklarıyla pikniğe giden vatandaşlarımız bunu üzerine sıktığı zaman akşama kadar rahat ve huzurlu bir şekilde kenesiz bir gün geçireceklerini düşündüklerini farz ediyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Bundan sonra kene diye bir korkumuz olmaz. Bu ürünü kullanan kişiler rahatlıkla dışarıya çıkabilir. Hedefimiz bu.
2: Türkiye genelinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla uygulanan geri dönüşüm uygulaması doğada yeni bir dönem başladı. Depozito iade makinelerine erişim olmayanlar bakkal ve marketlerden de doğa logolu plastik ve cam iadelerini yapabilecek.
0: Doğa sisteminde mobil dönem başladı. Artık depozito iadesi bakkal ve marketlerden de yapılabiliyor.
12: Makine kurulumu yapılamayan yerlerde vatandaşımızın daha rahat erişebilmesi, kolaylıkla erişebilmesi adına mobil doğa cihazları devreye alınmaya başlandı. Bu kapsamda esnaflar bu hizmeti vermek için sistem üzerinden başvuruda bulunuyorlar.
0: Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla devreye alınan Depozito Bilgi Yönetim Sistemi 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde başlamıştı. Büyük ilgi gören projede yeni bir uygulama daha faaliyete geçti.
13: Geri dönüşümü teşvik amacıyla başlatılan doğa uygulaması 81 ilimizde büyük ilgi görmüştü. Ve şimdi ise hem vatandaşı hem de esnafı ilgilendiren çok önemli bir gelişme oldu. Artık büyük iade makinelerine evi uzak olan vatandaşlarımız köşe başındaki market ya da bakkala gidip işte bu şekilde ürünlerini iade edebilecekler.
12: Vatandaşlarımız ambalajlarını aynı makinelere olduğu gibi bu noktalarda da iade edebiliyorlar. İade karşılığında ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli alıyorlar. Esnafımız da iade aldığı ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli alıyor bu hizmeti verdiği.

0: için.
1: Vatandaş cihaz üzerindeki kare kodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak.
2: Şöyle çok da rahat, basit bir şekilde esnafa da herhangi bir zorluk çıkarmayacağı şekilde okutup devam ettiriyoruz. Bu da esnafa da iyi bir katkısı var. 50 kuruş da iyi bir rakam peşiye iadesinde.
3: Biliyorsunuz ki büyük makineler vardı. Artık hem boyutu küçüldü hem de vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği köşe başındaki bir arka sokağındaki markete, büfeye giderek iade edebilecekleri küçük mobil uygulamalar artık hayata geçirildi.
1: Ambalaj başına 1 lira doğrudan vatandaşın doğa cüzdanına yükleniyor.
3: Cihazın nerede olduğunu, hangi büfelerde, bakkallarda olduğunu görebilecekler mi?
4: Tabii ki yine kullanmış oldukları aslında doğa uygulaması üzerinden iade noktası bul seçeneğiyle hem harita hem liste olarak kendilerine en yakın noktaları gerekirse yani bütün iade noktalarını aslında görüntüleyebilecekler.
5: Efendim Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı vatandaşlara insan ticaretiyle mücadele ilişkin şüpheli durumları 157 ve 112 bildirmeleri çağrısında bulunarak yapılacak tek bir bildirim bir insanın hayatını kurtarabilir dedi. Türkiye'nin bu alandaki mücadelesine dikkat çekti.
6: İnsan ticaretiyle mücadele sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda insan haklarını koruma mücadelesidir.
1: Küresel bir tehdit haline gelen, suç örgütlerine devasa kaynak sağlayan insan ticaretine karşı Türkiye teyakkuzlu. İnsanın bedenini ve emeğini meta haline getiren bu kirli ticarete karşı Türkiye'nin tüm kurumları ortaklaşa bir strateji yürütüyor.
6: Suç odakları sosyal medyayı ve çevrim içi platformları kullanarak insanlara çok daha kolay ulaşabiliyorlar maalesef. Biz de Türkiye olarak bu yeni yöntemlere karşı adımlarımızı sürekli güncelliyoruz. Göç İdaresi Başkanlığı olarak mücadelenin koordinasyonunu yürütüyoruz.
1: Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Önceliğin insanı ve mağduru korumak olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda ihbar mekanizmaları 7 gün 24 saat çalışıyor.
6: Sadece YİMER 157'ye gelen doğrulanmış bildirimler sayesinde bugüne kadar 197 mağduru kurtardık. Kolluk birimlerimiz ve diğer kurumlarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla da 2025 yılından bu yana tam 406 kişiyi koruma altına aldık.
1: 2015 yılından bu yana Göç İdaresi tarafından toplam 878 çağrı karşılandı. Bu çağrıların 694'ü doğrudan ihbar niteliği taşırken 197 mağdur doğrudan kurtarıldı. Kolluk kuvvetleri ve kamu kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü saha faaliyetleriyle mağdur tespit çalışmaları kesintisiz sürüyor. Ayrıca son dönemde kurtarılan 406 kişinin 261'i 2025 yılında, 145'i ise 2026 yılında güvenli alanlara yönlendirildi.
5: İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişinin elindeki para rüzgarla birlikte etrafa saçıldı. Adam ve çevredeki bazı kişiler parayı toplamak için yoğun çaba harcadı.
1: Para yola saçıldı, toplamak için zamanla yarıştılar. Görüntü İzmir'in Torbalı ilçesinden. Elinde deste deste para taşıyan adam yolun karşısına geçiyordu. O sırada elindeki para rüzgarın etkisiyle yola saçıldı. Paranın yola yayılmasıyla trafik tamamen durdu. Parayı toplamaya çalışan kişiye çevredekiler de yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adam paranın bir bölümünü topladı. Rüzgardan dolayı ise banknotların bir bölümü kayboldu.
5: Polonya'nın Ukrayna sınırına 80 kilometre mesafede önce şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Ardından 10 metre çapında dev bir krater oluştu. Polonya Başbakanı Donald Tusk bulunan cismin Rus füzesi olduğunu söyledi.
1: Rus füzesi Polonya'ya düştü. Dev krater oluştu. NATO-Rusya hattında gerilim bir kez daha tırmandı.
7: Ukrayna savaş uçakları Polonya sınırına doğru ilerleyen füzeleri izliyor ve düşürmeye çalışıyordu.
1: Polonya 30 Temmuz sabahına hava sahası ihlali alarmıyla uyandı. Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırı başlattı. Füzelerden biri Polonya sınırına yaklaşık 5 kilometre kadar yaklaştı. Polonya hava sahasında batı yönünde ilerleyen belirsiz bir cisim tespit edildi. F-16 savaş uçağı havalandı.

0: Kırıldı. Cisim kaybedildi. Daha sonra sınırdan 80 kilometre uzakta düştüğü nokta bulundu. İnceleme yapıldı. Füzenin düştüğü noktada 10 metre çapında dev krater oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yerleşim yerlerinde hasar oluşmadı. Polonya Başbakanı Donald Tusk füzenin düştüğü bölgeye gitti. İnceleme yaptı. Basının sorularını yanıtlayan Tusk, düşen cismin Rus füzesi olma ihtimaline dikkati çekti.
1: Askeri uzmanlara göre bulunan parçalar da dahil olmak üzere kanıtların büyük çoğunluğu bir Rus füzesine işaret ediyor. Bu bir seyir füzesi.
0: Tusk, Polonya'nın hedef alınmadığını söyledi.
1: Polonya'nın hedef olduğuna inanmak için bir neden yok. Ancak bu nesnelerden ikisi Polonya hava sahasını ihlal etti.
2: Hint Okyanusu'nda doğanın en hüzünlü ve en dokunaklı vedalarından biri kameraya yansıdı. Batı Avustralya açıklarında bir anne yunus hayatını kaybeden yavrusunu 6 gün boyunca sırtından indirmedi.
3: Ölen yavrusunu 6 gün boyunca sırtında taşıdı. Anne yunusun yavrusuna hüzünlü vedası Hint Okyanusu'nda kayda geçti. Yavrusu her suya düştüğünde anne yunus onu yeniden sırtına aldı ve kilometrelerce yol kat etmeye devam etti. Yunus'un yanından bir an bile ayrılmayan sürü ise adeta yasa ortak oldu. Uzmanlar bu davranışın deniz memelilerinde görülen epimeletik bir davranış olduğunu belirtti. Araştırmalar yunusların yavrularını günlerce terk etmediğini, hatta bazı annelerin yaz sürecinde beslenmeyi bile reddedebildiğini söylüyor. Hint Okyanusu'ndan gelen bu görüntüler annelik bağının, sevginin ve yas duygusunun doğanın en derinlerinde bile yaşandığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.
2: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonra tekrar karşınızdayız.
0: İstanbul Fatih'te tramvay cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarptı. Yaralanan kadının sağlık durumu nasıl? Yalova açıklarında bir tekne alabora oldu. Denizin ortasında mahsur kalan 70 yaşındaki tekne sahibi bakın nasıl kurtarıldı. Brezilya'yı fırtına vurdu. Ağaçlar kökünden söküldü. En az 5 kişi öldü. Hatay'ın Antakya ilçesinde ahırdan kaçan Angus mahalleyi birbirine kattı. Firari Angus nasıl yakalandı? Birazdan akşam ajansında.
4: Tera Portföy, Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için düzenleme yaptı. Yeni düzenleme ile fiziki karşılığı darphane veya borsa nezdinde saklanan kıymetli madenlerin dijital kıymetli maden olarak işlem görmesine yönelik esaslar belirlendi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
9: Bilmenize hiç gerek yok.

0: harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
9: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
10: TEP o kadar iyi ki TEP.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil Budur hissi.
15: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Reklam.
4: A Haber Radyo.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Sizi Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödeme ve elektronik para kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmetini geliştirdi. Yapılan açıklamada E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgilerse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinin ödeme hizmetleri bölümünde güncel olarak yayımlanmakta olduğu belirtildi.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Fatih'te tramvay cadde üzerine yürüyen bir kadına çarptı. Sirkeci'de yaşanıyor olay. Kadın hemen yere yuvarlanıyor. Kendisi hafif yaralı. Esnaf tramvayların bu bölgede çok hızlı gittiklerinden şikayetçi.
15: Hızla gelen tramvay kadına böyle çarptı.
16: Yani bilerek, batman bilerek ona çarptı. Yaklaşık olarak 3 metre attı zaten. Attıktan yaklaşık olarak 20 metre sonra durdu.
15: İstanbul Fatih'te bir kadın cadde üzerinde yürüyordu. O sırada hızla gelen tramvay ona vurdu. Kadın çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savruldu. Kafasından yaralandı. Esnaf tramvayların hız sınırına uymadığını iddia etti. Yetkililere çağrıda bulundu.
17: Genellikle batmanlar çok hızlı kullanıyor. Belli bir hız olması gerekiyor, sınırı olması gerekiyor. Olduğunu da zannediyoruz ama şikayetlerimiz olmasına rağmen maalesef batmanlar hala hızlı geçiyor. Turistik bir bölge, kalabalık bir bölge. Onun haricinde çocuklar aşağıya bir anda inebiliyor. Pusetliler var. Bu konuda birazcık da anlayışlı olmaları gerekiyor sürücülerin, batmanların.
18: Bizim onlardan ricamız lütfen tramvaylar ve batmanların arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleri.
14: Yalova açıklarında bir tekne alabora oldu. Denizin ortasında mahsur kalan 70 yaşındaki tekne sahibi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.
19: Teknesi alabora oldu. İmdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.
20: Şans emniyetli bir şekilde.
21: Gel abi, bir üstte var senin. Güvenli bölgeye.
19: 112 acil çağrı merkezine Yalova Çınarcık açıklarında yelkenli bir teknenin batması.

0: olmak üzere olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
1: Pervaneye dikkat edin!
0: Teknesine tutunarak kurtarılmayı bekleyen 70 yaşındaki denizci bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: İstanbul Fatih'te yüzünü gizleyen bir saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırgan yüzünü kapattığı için yakalanmayacağını düşünse de aynı gün yakalandı.
0: Kapüşonla başını kapatıp iş yerine kurşun yağdırdı. Görüntüler İstanbul Fatih'te kayda geçti. İddiaya göre alacak verecek husumeti nedeniyle bir işletmeye silahlı saldırı düzenlendi. Kapüşonla yüzünü gizlemeye çalışan saldırgan 3 el ateş açtı. Sonra da hızla olay yerinden kaçtı. Ama o kaçış uzun sürmedi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edildi. Yapılan operasyonla saldırgan aynı gün yakalandı. Kullandığı silahsa evinin yakınındaki çalılık alanda bulundu.
2: Hatay'ın Antakya ilçesinde ahırdan kaçan Angus mahalleyi birbirine kattı. Bazı araçlarda maddi hasara neden olan Angus sahibi tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
3: Yolu kes, yolu kes, yolu kes!
4: Evin oraya git!
5: Ahırdan firar etti, mahalleyi birbirine kattı.
3: Yolu kes, yolu kes, yolu kes!
4: Evin oraya git!
5: Görüntüler Hatay'ın Antakya ilçesinden. Angus cinsi bir sığır ahırdan kaçarak mahallede koşturmaya başladı. Vatandaşlar mahalleyi birbirine katan Angus'u yakalamak için seferber oldu.
6: Dedemlerin, nenemlerin orada yemek yiyorduk. Bir baktık canavliyle orada kaçan bir iki teyzem vardı hemen. Sonra bir öğrendik ki Mersem öküz kaçıyormuş. Biz de aşırı koktuk yani.
3: Yolu kes, yolu kes, yolu kes!
4: Evin oraya git!
5: Bazı araçlarda hasara neden olan hayvan sahibi tarafından yakalandı.
6: Sahibi herhalde at üstünde koşuyordu, o da beraber geliyordu. Biz de hemen evlere falan kaçtık yani. Bir iki tane arabaya vurdu herhalde duyduğuma göre.
2: Trabzon'da yamaçtan yuvarlanarak mahsur kalan ineği kurtarmak için ekipler zamana karşı yarış verdi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
0: Zamanla yarıştılar. 20 metrelik yamaçta mahsur kalan inek için seferber oldular. Trabzon'un Akçabat ilçesinde otladığı sırada dengesini kaybeden inek yamaçtan yuvarlandı. Sahibinin ihbarı üzerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler branda ve halatlarla zorlu arazide yaklaşık 3 saat süren titiz bir kurtarma çalışması yürüttü. Uzun uğraşların ardından çıkarılan inek sağlıklı şekilde sahibine teslim edildi.
2: Mersin'deki cennet cehennem obrukları ziyaretçilerini ağırlıyor. Kente giden yerli ve yabancı turistler obrukları gezerek bölgenin tarihi güzelliklerini yerinde gözlemliyor.
7: Daha düzenli olmuş, güzel bir yer olmuş.
0: Cennet cehennem obrukları misafirlerini ağırlıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan cennetle cehennem obruklarının ne zaman oluştuğu tam olarak bilinmiyor. Çalışmalar sayesinde yenilenen, yürüyüş yolu yapılan alan turistlerin ilgisini çekiyor. İlçeye gidenler 70 metre derinliğindeki cennet ve 128 metrelik ürkütücü yapısıyla cehennem obruklarını geziyor.
8: Mitolojiye göre yüzbaşlı ejderha püskürten dev bir Taimon tanrılarının tanrısı Zeus ile savaşır. Bu savaşlardan birinde Zeus'u yenerek tanrıya Koykos, daha sonra da cennet cehennem olarak adlandırılan bir mağaraya hapseder.
7: Buralar bu kadar güzel değildi. Buralarda park etmeye bile zorluk yerler buluyorduk. Şu anda gerçekten daha düzenli olmuş.
0: Cennet Obruğu'nda milattan sonra 5. yüzyılda yapılan Meryem Ana Kilisesi var. Turistler iç bükey kenarları nedeniyle inilmesi mümkün olmayan Cehennem Obruğu'nu da cam seyir terası sayesinde inceleyebiliyor.
7: Merdivenlere 452 basamak, inerken çıkarken çok zorlanıyorduk. Şimdi en azından bir asansörle iniş çıkış, ondan sonra Cehennem Obruğu'nu cam teras üzerinden görmek daha güzel olmuş.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
5: Tır köprüde devrildi. Nehir yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti. Feci kaza Uşak İzmir Karayolu'nda meydana geldi. 48 yaşındaki İsmail Çınar'ın yönetimindeki tır bariyere çarparak devrildi. Sürücü çift yönlü köprünün arasındaki boşluktan Gediz Nehri yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyon devrildi. Şoför kazayı yara almadan atlattı. Bir süre kapanan yol kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun aniden yan yatarak devrildiği anlar yer aldı. Kocaeli Dil Ovası'nda organize sanayi bölgesinde park halindeki kamyonda yangın çıktı. Yükselen alevleri görenler durumu yetkililere bildirdi. Müdahalede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekibinin zamana karşı yarışı drone ile görüntülendi. Giresun'un Göreli ilçesinde etkili olan sağanak heyelana neden oldu. Kopan bir kaya parçası bir eve isabet etti. Binada büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine evde bulunanlar tahliye edildi. Gümüşhane'de yaşayan 10 yaşındaki Nehir Karadeniz, Yaman isimli buzağısının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Hayvanın başından uzun süre ayrılmayan minik Nehir, gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızın buzağısına vedası izleyenleri de duygulandırdı. Ülke genelinde sıcak hava etkili olurken Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar karla kaplı manzarasını koruyor. Bir yanda kar, diğer yanda rengarenk çiçeklerin açtığı dağlar doğa tutkunlarının rotası oldu. Saatlerce süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan doğa severler Türk bayrağı açtı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Brezilya'nın São Paulo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Kentleri adeta alt üst eden doğa olayı geride büyük bir yıkım bıraktı. Afet nedeniyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
5: Ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Şiddetli fırtına kenti adeta yıktı geçti. Latin Amerika ülkesi Brezilya şiddetli fırtınanın etkisi altında kaldı. Saatte 100 kilometreyi aşan güçlü rüzgarlar ülkenin güneydoğusundaki Rio de Janeiro ve São Paulo eyaletinde büyük yıkım meydana getirdi. Hayatını kaybedenler oldu. Afet nedeniyle onlarca ağaç ve elektrik hattı devrildi. Binaların çatıları uçtu, duvarlar yıkıldı. Ağacın altında kalan bir kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu anlarda bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı bölgelerde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanırken her türlü ulaşımda felç oldu. Yollar kapandı, metro ve deniz seferleriyle uçuşlarda aksamalar meydana geldi. Fırtınayla birlikte yetkililer şiddetli hava uyarısı yayınladı. Halka sığınak aramaları ve ağaçlar, elektrik direkleri, sokak lambaları ve diğer yapılardan uzak durmaları konusunda çağrı yapıldı.
2: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
5: Romanya'da bir turist ölümle burun buruna geldi. Cep telefonuna dalan adam arkasından gelen ayıyı fark etmedi. Adamın bacağını defalarca koklayan ayı başka bir aracın yaklaşması üzerine geri çekildi. Ancak yeniden adama yanaştı. Son anda ayıyı fark eden adam büyük bir panikle koşarak aracına binmeyi başardı. kazanın adresi ise ABD'nin Iowa eyaleti. Hızla ilerleyen bir kamyonet dur işaretini hiçe saydı. Kaza kaçınılmaz oldu. Tır ana yola çıkan kamyonete çarptı. O anlar bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Şiddetli çarpışma sonucu aracın parçaları etrafa saçıldı. Üçüncü bir araçta hasar gördü. Üç kişinin arızalandığı kazada araçlar kullanılamaz hale geldi. Burası Meksika. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un halkla selamlaşma anı iki köpeğin kavgasıyla bölündü. Sheinbaum, vatandaşlarla sohbet ettiği sırada köpekler birbirine girdi. Kısa süreli panik yaşandı. Ancak vatandaşlar devlet başkanı ile konuşmaya devam etti. Acelesi vardı ama betona saplanıp kaldı. Görüntüler Kolombiya'dan. Motosikletiyle trafiğe girmek istemeyen bir kişi yeni dökülmüş betona saplanıp kaldı. Adam tüm çabalarına rağmen motosikleti saplandığı yerden çıkaramadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler ise Yeni Zelanda'dan. Devasa bir meteor gecenin karanlığında gökyüzünü işte böyle aydınlattı.
2: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, detaylandıracağız. Sonrasında bugün külliyede önemli bir görüşme vardı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Dan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olarak Ankara'daydı. İki lider görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. Ekranlarınıza taşıyacağız o açıklamaları. Ve orman yangınlarıyla aralıksız mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı 5 yılda 6 orman yangının devam ettiğini belirtti ama o yangınlardan bazıları sönme aşamasında olduğunu da belirtelim. Etimesgut Belediyesi'nin bir operasyon vardı sevgili seyirciler. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. O operasyonun ayrıntılarına birazdan bakacağız ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiriyle yaptığı açıklamaları ekranlarınıza taşıyalım. Biraz önce de belirttiğim gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırladı külliyede. İki lider görüşme sonrasında kameraların karşısındaydı. Özellikle İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal iki liderin de gündeminde.
1: Sayın Avn'la da bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ardı arkası kesilmeyen rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla gündemden düşmüyor. Son adres Etimesgut Belediyesi. Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında olduğu 55 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, zimmet, rüşvet gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde ise rüşvet çikolata kutularında verildiği iddiası dosyaya girdi.
4: Belediyemiz, Etimesutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir.
9: Parolamız şeffaflık dedi ama suç işlemek amacıyla örgüt kurma, belgede sahtecilik, imar süreçlerinde menfaat gibi ağır suçlamalarla Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı.
10: Geçmiş olsun, şey söyleyecek misiniz?
9: Savcılık sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Belediye binası, makam odaları ve şüphelilerin evleri didik didik arandı. Belediye binası önünde toplanan partililer arasında ise zaman zaman arbede çıktı.
11: Hayır.
9: Soruşturma

0: Dosyasına giren iddialara göre belediyede usulsüz ve adrese teslim ihaleler yapıldı. Beşikçioğlu ile başkan yardımcılarının hesapları arasındaki milyonluk transferler mercek altına alınırken bazı inşaat projelerinde iskanların rüşvet karşılığı verildiği söyleniyor. Baklava kutusunun ardından şimdi de çikolata kutusunda rüşvet iddiası gündemde. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasıyla başlatılan operasyonda bir müteahhitten rüşvete dair çarpıcı iddialar geldi.
1: Ben mutlu bir Üsküdar yaratmak, herkesin huzurlu olduğu bir Üsküdar bırakmak ve yaratmak istiyorum.
0: Rüşvet karşılığında usulsüz iskan ruhsatı aldığını iddia eden müteahhit, bunun için Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a makam odasında çikolata kutusu ve spor çantası içerisinde 860 bin dolar verdiğini söyledi. Personel için sus payı listesi olduğu söylenen dijital tabloda soruşturma dosyasına girdi. Belediyeler sarsılırken CHP'de istifa depremi de sürüyor. Önder Sav 70 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa etti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin içine sindiremedikleri bir yönetim dönemi başlamıştır.
0: Başkent kulisleri de bir hayli hareketli. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
3: Cemil Tugay!
0: Yeni parti şimdiden usulsüzlük iddialarıyla çalkalanıyor. Parti saflarına katılan Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yeni partiye para transferi yapmak için katı atık bedeli toplama telaşına girdiği öne sürüldü. Yeni partiye desteğini açıklayan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise tehdit ve rüşvet iddialarının odağında. İlçedeki bir iş adamından zorla 1 milyon 150 bin lira rüşvet aldığı ve buna rağmen işletmesini kapattırdığı öne sürüldü.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yasal düzenleme genel af olmayacak dedi. Yasanın kabulüyle birlikte yeni dönemin kapıları sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır ifadelerini kullandı.
5: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Genel af iddialarını yalanladı.
5: Geçici ve münhasıran örgütün münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
6: Kurtulmuş mecliste İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde kürsüdeydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
5: Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
6: Yasa düzenleme için önümüzdeki günleri işaret etti.
5: Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
7: Kıymetli alkışlarınızı rica ediyoruz.
4: Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışıp yardım topladığını iddia eden Ahbaplar suç örgütüyle ilgili tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıkıyor. Dördüncü dalga operasyonuna gözaltına alınan 13 ismin 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında iş adamı Hüseyin Başaran da var. İfadesinde Haluk Levent vefat eden kızımın adını kullanarak beni mağdur etti diyor.
0: Yardım Derneği olarak kurulan ancak sonra bir suç örgütüne dönüşen Ahbap Derneği soruşturması derinleşti. Konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, mali ve ticari ilişkiler olmak üzere soruşturma 4 başlık altında toplandı. Hafta başında derneğe düzenlenen 4. dalga operasyonla gözaltına alınan 13 kişiden 12'si adliyeye sevk edilmişti. Onların arasında dikkat çeken bir isim vardı. İş adamı Hüseyin Başaran. Başaran ifadesinde Haluk Levent'ten parasını alamadığı için mağdur olduğunu, hatta vefat eden kızının adının kullanılarak

0: manipüle edildiğini anlattı.
1: Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım. Bu konuda mağdur edilen benim. Haluk Levent bana Hatay'da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını söyleyip buna rahmetli kızınızın adını verelim abi dedi. Kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını düşünüyorum.
0: 28 tutuklunun bulunduğu soruşturmada derneğin kadrosu tam bir suç makinesi gibiydi. Haluk Levent'in kasa olarak bahsettiği Yeliz Kaya üzerine bazı şirketler ve kişiler tarafından çok sayıda taşınmaz devredilmişti. Devir işlemi yapanlardan biri de iş adamı Hüseyin Başaran'dı. Haluk Levent'le anlaşarak 2026 yılında 2 ay içinde yaklaşık 2 milyar 298 milyon liralık bir bedel karşılığında 22 taşınmaz satışı yaptığı ortaya çıktı. Başaran'ın ifadesine göre taşınmazların ücreti Haluk Levent'in yurt dışından alacağı fonlarla ödenecekti. Ancak sadece ufak bir kısmını geri alabilmişti.
1: Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya'ya devredildi. Haluk Levent fonlardaki paranın gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait Berter Havuzu'nda toplanması gerektiğini söyledi. Son satışla birlikte ödemelerin günü yaklaştıkça bizi oyalamaya başladı ve ödemeleri yapmadı.
0: Herhangi bir bağışta bulunmadığını söyleyen Başaran, yaşadığı mağduriyet sonrası şikayetçi de olmuştu.
1: Ben Ahbap Derneği'ne hiç bağışta bulunmadım. Taşınmazlara dair tüm işlemler hakkında savcılığa şikayette bulundum.
0: İfadeler sonrası Hüseyin Başaran dahil gözaltındaki 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit geldi. Çok sert vuracağız dedi. Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken Hürmüz Boğazı'ndaki kriz derinleşiyor.
3: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar.
4: Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıkıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim yüksek. Diplomasi trafiği yerini karşılıklı tehditlere bıraktı. Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemindeki ana başlık İran'dı. Trump, İran'ın Körfez'deki ABD hedeflerine yönelik saldırılarını hatırlattı, Tahran yönetimine sert mesaj verdi.
3: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar. Bize bunu yapmamamızı rica ediyorlar. Dün gece bize 5 roketle ateş etmeye çalıştılar. Hepsini önledik. İran'ı çok sert vuracağız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü buna karşı yapabilecekleri çok az şey var.
4: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni hamlelerin gündemde olduğunu söyledi.
3: Saldırıyı gerçekleştiren İranlılar daha önce karşı karşıya olduğumuz gruptan farklıydı. Zaten özür dilediler. Ama yine de onlara biraz haddini bildirmemiz gerekiyor.
4: Washington yönetimi bir yanda diplomatik kanalları açık tutmaya çalışıyor, diğer yanda ise bölgedeki askeri baskıyı artırıyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgedeki deniz trafiği ve İran limanlarına yönelik hareketlilik güvenlik endişeleri sebebiyle mercek altında.
2: Efendim, İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Sivillerin bulunduğu çadırlara düzenlenen saldırıda 3 Filistinli şehit oldu. İsrail ordusu soykırıma bahane olarak yine Hamas'ı gösterdi.

ordusunun helikopterleri havalandı. Gazze'de yine ölüm yağdırdı. Katil İsrail bir kez daha sivillerin sığındığı çadırları vurdu. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliama devam ediyor. İşgal güçlerinin hedefinde Han Yunus kenti vardı. Gece saatlerinde havalanan helikopterler yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara ölüm yağdırdı. O anlarda kameralar kayıttaydı. Çadırların vurulduğu anlar böyle görüntülendi. Saldırıda 7 yaşındaki Şamel Harazin yaralandı. İsrail'in daha önceki saldırılarında ailesinden 10 kişiyi kaybeden küçük kız 7 Ekim'den bu yana 4. kez yaralanarak hastaneye getirildi.

0: Çadırların hedef alındığı İsrail'in saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı. İsrail ordusu soykırıma bahane olarak yine Hamas'ı gösterdi. Saldırı anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Bir taraftan da Gazze'de işgal edilen alanlar genişlemeye devam ediyor. Sarı hat olarak belirlenen çizgi gün geçtikçe büyüyor. Hat dışına itilen Filistinliler yerlerinden ediliyor.
1: Her gün daha fazla ilerliyorlar. Biz yerleşiyoruz, onlar tekrar ilerliyor. O hattaydım. 3 kez ilerlediler. Nereye gidebiliriz? Buradan ve diğer taraftan kuşatıldık.

0: Ve ciğerlerimiz yakan orman yangınları Muğla'dan Çanakkale'ye, Antalya'dan Balıkesir'e kadar birçok noktada alevlerle mücadele devam ediyor. Canla başla çalışan ekipler gönüllülerle birlikte adeta tek yürek oldu. Yürekleri sızlatan kareler ve yangınlardaki son duruma bakacağız şimdi.
1: Kaçın, yangın geldi.
2: Bir kıvılcımla başladı. Ormanlarımız yine yangınla karşı karşıyaydı. Yılların emeği ve binlerce canlının yuvası alevlerin arasında kaldı.
3: Hadi hadi. Bas. Suyu ver.
2: Muğla'daki yangını söndürmek için herkes seferber oldu.
4: Hayvanları hemen boşaltalım, hemen boşaltalım.
2: Köylüsü, çiftçisi, esnafı, kimin elinden ne geliyorsa herkes omuz omuza alevlerin karşısına geçti.
5: Hayvanlar. Yangın arasında zor kurtardık Apo. Çok kötü.
2: Gönüllüler de ihtiyaç malzemeleri hazırlamak için sahadaydı.
6: Karınca kadar bir şey yapıyoruz ama onlara destek olabildiğimiz kadar. Onların yaptığının yanında hiçbir şey bu.
2: Yangında ilk iş can güvenliğini sağlamaktı.
7: Yaklaşık 300 civarı hanede, 600'ün üzerinde vatandaşımız da geç olarak tahliye ettik.
8: 2-3 şişeye döktük, canlandı.
9: Kafasına dökmeniz lazım biraz.
2: Kimi işini bıraktı, kimi traktörüyle su taşıdı.
10: Süt işini bıraktık. Bütün sütçüler seferber oluyor. Seydi kenardan su taşıyoruz yangın olduğu yerlere.
11: Biz 3-4 saattir buradayız.
2: Yangın Çanakkale'yi de vurdu. Bakım evinde kalan 70 kişi güvenli alana götürüldü. Bölgenin simsiyah görüntüsü yürek burktu.
12: Ey mübarek hayvan, gel gitme ateşe gel.
13: Çekil! Çekil oradan!
2: Alevlerin sardığı bir diğer şehirde Antalya'ydı.
14: Yandı komşumuzun evi.
2: Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Şiddeti arttıkça da evler tehlikenin içinde kaldı.
10: Başladığı alanla şu anda en son ulaştığı noktada yaklaşık bir 20-25 kilometreye kadar ulaştı.
15: Korkuttuk, dışarıya çıktık. Anında jandarmalar geldi, bizi çıkardılar evden.
2: Balıkesir'de ise Gömeç ve Ayvalık yangınla sınav verdi. Hem ekipler hem de yöre halkı canla başla savaştı.
16: Bahçeme sıçramıştı. Eve sarmasın diye kendim mücadele etmek istedim.
2: Yangın Akdeniz ve Ege'de küle dönen bir orman bıraktı.
17: Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek.
0: Avrupa'nın dört bir yanı da alev alev yanıyor. İspanya, Fransa ve Yunanistan günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya ve Fransa ülke tarihlerinin en büyük yangınlarına sahne olurken Madrid hükümeti ölü sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı. Yunanistan'da ise 3 itfaiyeci yangına müdahale sırasında hayatını kaybetti. İngiltere'nin doğusu da alevlere teslim olan yerler arasında.
18: İspanya, Fransa, Yunanistan, İngiltere. Avrupa'nın ormanları alevlerin pençesinde. İspanya tarihinin en büyük orman yangınlarıyla boğuşuyor. Madrid, Toledo.

0: Almería, Avila ve Castellón günlerdir yanıyor. Almería'da yangınlar nedeniyle ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmaları sürerken sadece başkent yakınlarındaki Avila'nın Borgondo bölgesinde 43 bin hektardan fazla alan küle döndü. İspanya genelinde bu yıl yanan alanların büyüklüğü 207 bin hektarı aştı.
1: Durum olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Şu anda olası bir yeniden alevlenmeyi önlemek amacıyla diğer önlemlerin yanı sıra yangını kontrol altına almak ve etkilenen alanları soğutmak için çaba gösteriliyor.
0: Fransa'da da durum farklı değil. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. Geniş bölgelere ulaştı. Bu yıl başından itibaren irili ufaklı 13 binden fazla yangının çıktığı ülkede 162 bin futbol sahası büyüklüğündeki 116 bin hektar alan küle döndü. Yangınların savunma ve havacılık sanayisine ait bazı stratejik tesislere yaklaşmasıyla özel koruma önlemleri alındı. Özellikle ülkenin güneyindeki Giron bölgesinin alevlere teslim olmasıyla Bordo kenti tahliye riskiyle karşı karşıya kaldı. Ülke tarihinin en büyük yangınları nedeniyle Fransız ordusu destek için sahaya indi.
2: Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Tahliye edilme ihtimalini düşünmek bile garip. En azından ben şahsen her ihtimale karşı çantamı hazırladım.
0: Yunanistan'da da benzer görüntüler vardı. Girit ve Mora Yarımadası'yla Paros'la Midilli adalarında ormanlar alevlere teslim oldu. Güçlü rüzgarlar yangınların önünü almayı zorlaştırırken 3 itfaiye eri hayatını kaybetti. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasıyla Girit'te çok sayıda köy için tahliye kararı verildi. Alevlerin en geniş cephesi yaklaşık 15 kilometreye ulaştı.
3: Yangın bazı evlerin bahçelerine sıçradı. Tehlikedeydik ama herkesin çabasıyla en kötüsünden kurtulduk.
0: Ekipler yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürdürüyor. İngiltere'de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kuraklık alarmı verilen ülkenin doğusundaki Suffolk'ta ormanlık alanlardan duman yükseldi. Yangının çalılık alana sıçraması sonucu alevler geniş bir alana yayıldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edilirken yakındaki evler ve bir karavan parkı tahliye edildi.
4: Yunanistan'ın Türkiye korkusu tetiklendi. Savunma Bakanı Denyas, Ege ve Girit'teki 6 adayı kapsayan denetim turuna çıktı. Yeni askeri modernizasyonları denetledi. Öte yandan yeni projenin detayları da ortaya çıktı. Buna göre Türkiye sınırına yakın adalarla Meriç hattına elektronik harp ve anti-drone sistemleri yerleştirileceği ifade edildi. Ayrıca gelecekte oluşturulacak 150 bin yedek asker Türkiye sınırına yığılacak.
5: Asker denetlendi, Girit asker gönderme kararı alındı. 150 bin yedek asker oluşturulacak, Türkiye sınırına yerleştirilecek. Türkiye korkusu Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan askeri modernizasyon için çabalarını sürdürüyor. Ordu dümeni İsrail'e kırdı. Aşil kalkanı olarak adlandırılan hava savunma ağını kurdu. Bu kapsamda saha çalışmaları başladı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Ege ve Girit'teki askeri birliklerde denetim turuna çıktı. Denetimin ana gündemi Yunanistan'ın Agenda 2030 modernizasyon programıydı. Orduya bilgilendirme yapıldı. Programın detayları ise Atina'nın Türkiye endişesini bir kez daha ortaya koydu.
6: Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın bakanların almış olduğu karar gereği Meriç ilinden Girit'e kadar olan bölgede elektronik harp ve drone karşıtı bir sistem konuşlandırılacak. Bu da Türkiye'den gelecek olan saldırılara karşı, Türkiye'nin İHA'larına karşı Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Yunan ordusu önlem alıyor.
5: Proje kapsamında Türkiye'ye yakın ön hat adalarına anti-drone sistemleri konuşlandırılması planlanıyor. Aynı bölgelerde elektronik harp kabiliyetleri ve gelişmiş gözetleme sistemleri kurulacak. Askeri üslerin güvenliği ve erken uyarı altyapısı modernize edilecek.
6: Ayrıca Dendias yeni bir ordu oluşturma peşinde. 150 bin Yunan vatandaşının yedek askerlerinden oluşacak olan bir orduyu oluşturacak. Dolayısıyla da hem adaları gezdi, 6 adayı gezdi. Güney Ege, Orta Ege ve Kuzey Ege'de olmak üzere bu adaları gezerek buradaki birliklerin nasıl oluşturulacağını denetledi.
5: Dendias, 3 yeni özel operasyon yedek birliğinin kurulmasına ilişkin kararları da imzaladı. Yeni birliklerden ikisi tamamen yedek askerlerden oluşacak. Yedek birlikler Atina, Orta Makedonya ve Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde konuşlandırılacak. Yunanistan

0: Amerikan Savunma Bakanlığı, savaşa hazır 150 bin kişilik yedek kuvvet oluşturmayı hedefliyor.
1: Dünya havacılık tarihine yeni bir dönemi başlatan Kızıl Elma insansız savaş uçağı, dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma, Çorlu'da yapılan testlerde Teber 82 ve Tolun mühimmatlarıyla hedefleri tam isabetle vurdu.
0: İki daha başardı. Dahili mühimmat yuvasından ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın geliştirme süreci, yeni kabiliyetlerin entegrasyonu da devam ediyor. Bu kapsamda ilk kez dahili mühimmat yuvasında taşıdığı mühimmatlarla atış gerçekleştirdi. Kızıl Elma'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli Teber 82 ve Tolun mühimmatlarıyla dahili silah istasyonu atış testlerini başarıyla tamamladı. Çorlu'dan havalanan Kızıl Elma hedeflerini tam isabetle vurdu. Düşük radar görünürlüğünü koruyan hassas taarruz kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı. Böylelikle Kızıl Elma, milli mühimmatlarla düşman unsurların derinliklerine sızarak taarruz gerçekleştirebilecek.
1: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham bir huzurevine yaptığı ziyarette yerel aday sanıldı. Doğru bilginin verilmesi üzerine huzurevi sakini ülkede başbakanlar 5 dakikada bir değişiyor diyerek tepki gösterdi ki haklı, zira İngiltere'de son 10 yılda 7 başbakan değişti.
2: Yeni başbakan mı? 5 dakikada bir başbakan değiştirip duruyorlar.
0: İngiltere'de başbakanın sürekli değişmesi huzurevindekileri de şaşırttı. Andy Burnham İngiltere'de son 10 yılda göreve gelen 7. başbakan. Burnham göreve geldikten birkaç gün sonra Londra'da bir huzurevini ziyaret etti. Huzurevinin sakinleriyle konuşan Burnham kendini tanıttı.
3: Memnun oldum. Benim adım Andy.
2: Siz yerel adaysınız değil mi?
3: Ben yerel bir adaydım. Birkaç hafta önce ara seçimlere katıldım ve artık başbakanım.
2: Yeni başbakan mı? 5 dakikada bir başbakan değiştirip duruyorlar.
0: Yeni başbakanın huzurevi sakininin ifadelerine tepkisi ise gülmek oldu. Eski Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından en güçlü aday olarak gözlerin çevrildiği Andy Burnham, 18 Haziran'da Macclesfield bölgesindeki ara seçimi açık farkla kazanarak parlamentoya geri döndü. 17 Temmuz'da İşçi Partisi liderliğine seçildi ve 20 Temmuz'da Başbakan olarak resmen göreve başladı.
1: Ukrayna lideri Zelenski'nin geniş çaplı saldırı uyarısının ardından Rusya Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Birçok noktada büyük bir yıkım yaşandı.
4: Rus füzeleri Ukrayna'yı bir kez daha alev alev yaktı. Ukrayna lideri Zelenski'nin geniş çaplı saldırı uyarısının ardından Rusya başkent Kiev'i balistik füzelerle vurdu. O anlar böyle görüntülendi. Rusya, Kiev ve diğer Ukrayna kentlerine füze saldırıları düzenledi. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Saldırı anlarında Ukraynalılar can güvenliği için sığınaklara akın etti. Çadırlar kuruldu. Gergin bir bekleyiş hakimdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev'e yönelik balistik füze saldırılarının yanı sıra Dnipro ve Lviv gibi kentlerinde hedef alındığını duyurdu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovy, saldırının ardından kameraların karşısına geçti.
5: Görünüşe göre doğrudan bir füze isabet olmuş. Katlar yıkılmış durumda. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. 20'den fazla yaralı var. Yaklaşık 21 bina hasar gördü. Ayrıca 2 anaokulu ve 1 okulda dahil olmak üzere birçok başka binada hasar gördü. Durum çok zor. Umarım herkes kurtarılır.
4: Polonya Silahlı Kuvvetleri ise hava sahasını korumak için tedbir olarak savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.
1: Dün akşam bu görüntüleri hatırlıyorsunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ezzedi ile bir ortak basın toplantısı düzenliyor. Ama o toplantı öncesinde iki liderin huzurunda yapılan anlaşmalar değiş tokuş yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın dikkati 100 milyarlarca dolarlık bir projenin hakim kalmasını engelliyor ya da zora girmesini engelliyor. Biliyorsunuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan işleri çok sıkı takip eden bir lider. Onlardan bir tanesine dün şahit olduk biz. Belki bir simültene problemi mi olduğu yoksa başka bir konum var diye merak ederken aslında çok önemli bir konuyu Başkan Erdoğan'ın dikkati ve hassasiyetin neticesinde Başkan Erdoğan'ın çözdüğünü öğrendik. Başkan Erdoğan bakın tam burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Hakan Hamse diyor, yani 5 ifadesi kullanıyor. Sonradan anladık ki aslında 5 anlaşma imzalanması gerekiyormuş. Fakat bakın bu anlaşmalarda sadece 3 tane gerçekleşmiş. 4. gerçekleşiyor. Bir 5. var fakat o yapılmamış. Başkan Erdoğan'ın dikkati bakın Hakan Fidan'a sesleniyor. Hakan 5 ifadesi kullanıyor. Arapça Hamse diyor. Sonrasında olay anlaşılıyor. Irak Başbakanı talimatıyla imzalar atılıyor ve çok önemli bir mesele de Başkan Erdoğan'ın dikkati sayesinde çözülüyor.
6: Şükran cezilen.
7: Yanlış olmasın.
8: Vazirin nakil.
7: 5 anlaşma değil miydi? Hakan Hamse.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan için devlet yönetimi yalnızca kürsüye çıkıp kamuoyunu bilgilendirmekten ya da liderlerle görüşmekten ibaret değil. Masadaki evraktan, heyetlerdeki isimlerle imzalanan anlaşmalardan, devletler arasındaki en hassas diplomatik detaylara kadar her başlığı yakından takip eden bir lider. Külliye'de Başkan Erdoğan'da Irak Başbakanı Ali Fahri El-Seydi'nin ortak basın toplantısı sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.
8: Şükran cezilen.
7: Yanlış olmasın.
8: Vazirin nakil.
7: 5 anlaşma değil miydi? Hakan Hamse.
0: İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar sırasında bir anlaşmanın henüz imzalanmamış olması Başkan Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Salondaki en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a işaret etmesiyle süreç anında kontrol altına alındı.
7: Hakan Hamse.
0: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen söz konusu bu görüntüler, Başkan Erdoğan'ın devlet yönetimindeki titiz çalışma tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. 24 yıl aşkın siyasi liderlik tecrübesine sahip olan Başkan Erdoğan'ın çalışma temposu ise yakın mesai arkadaşlarının anılarında saklı.
9: Cumhurbaşkanı'nda bakarsın saati gider, telefon arar. Uykusu kaçar. Saat 3'tü aradı. Ya dedi Bitlis Mutki yolu niye bitmedi?
10: Ciddi misin?
9: Kendi kendime diyorum ya rüyasında mı geldi?
1: Efendim AK Parti 25. yaşı için artık gün sayıyor. AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıllık iktidarı boyunca devrim niteliğinde projelere imza attı. Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'nin seviye atladığı açık bir gerçek. Erdoğan liderliğine Türkiye'nin itibarı da hiç olmadığı kadar iyi bir seviyede. Büyük lider olmak ne demek? Editörün notunda Ferhat Çiçek anlatacak efendim.

0: Türkiye değil.
1: Bölgesel çalışmıyoruz. Küresel çalışıyoruz. Ve aynen bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz.
2: Büyük lider olmak, büyük işlere imza atmak demek. Biz onun imzasını yollarda,

0: Büyük lider olmak, risk almak demek. Biz onun Suriyeliler ülkelerine gitsin diyenlere karşı siyasi riske rağmen mazlumlara ev sahipliği yaptığına şahit olduk.
1: Az değil, 4,5 milyon Suriyeli bizim evimizde misafir oldu. Suriyeli muhacirlere 13 yıl boyunca biz ensarlık yaptık. Bunu da açık söylüyorum. Yüksünerek, şikayet ederek değil, inancımızın ve komşuluk hukukumuzun gereği olarak memnuniyetle yerine getirdik. Yüzyıllardır mazlumların eman bulduğu bu ülke, Allah'a hamdolsun Suriyeli mazlumlara da güvenli, korunaklı, müşfik bir liman oldu. Türk milleti kara günlerinde Suriyeli mazlumlara kucak açmasının izzetini bir şeref payesi olarak ebediyen taşıyacaktır.
2: Hepimiz Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Hepimiz Türkiye bizim üzerimizde minnetkarlar. Allah onlardan 1000 kere razı olsunlar.
3: Allah razı olsun Türkiye. Allah razı olsun reis.
4: Bu yediğimiz ekmek unutmayacak. Biz her zaman dostuz, arkadaşız, kardeşiz.
5: Hepimiz gideceğiz ama size unutmayacağız. Kardeşlerimiz, abilerimiz, Allah razı olsun. Siz gözüm, başım üstünesiniz.
0: Terör bitsin diye terörsüz Türkiye yolunda büyük adımlar attığını görüyoruz. Adımların içi yine siyasi risklerle dolu.
1: Türkiye'yi kardeşlikle büyütmek, Türkiye yüzyılını menziline suhuletle ulaştırmak, bölücü terör gibi ülkemizi yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çok boyutlu bir çaba içerisindeyiz. Bunun için riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz. Mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz. Kuvvet kullanılması gerekiyorsa kullanıyoruz. Konuşulması, görüşülmesi gerekiyorsa bunu da çekinmeden yapıyoruz. Şunu milletim bilsin ki biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz milletin ve memleketin istikbalini garantiye almanın peşindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizde evlatlarımıza üzerinde mutlu, müreffeh ve huzurla yaşayacakları bir ülke bırakmanın peşindeyiz.
0: Büyük lider olmak, cesur olmak, dik durmak, ülkesi için dünyayı bile karşısına almak demek.
6: Biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez.
1: Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır. Ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel.
0: Dünyanın ses çıkaramadığı zalimlere çekinmeden katil diyebilmek büyük liderlik.
6: Bugün de katile katil, zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar.
1: Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. 2 milyonu aşkın sivili atom bombasıyla yok etmekten bahsedenler. Buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı, yok mu? Var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamazsın. Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var. Ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol, ama gidicisin.
0: Elbette ilkleri başarabilmek gerekir büyük liderlik için. İlk otomobil, ilk insansız uçak, ilk savaş uçağı, ilk nükleer santral, ilk uzay yolculuğu. Enlerse olmazsa olmazı büyük liderliğin. En büyük havalimanı, en büyük baraj, en büyük köprü. Büyük lider olmak, halkıyla iç içe olmak demek. Halkının en zor anında yanında olmak, onlara sözler vermek.
1: Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak.
0: Verdiği sözleri tutmak büyük liderlik.

0: asrın felaketi tamamen ortadan kalksın diye 2025 bütçemizde 584 milyar liralık kaynak ayırdık. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz.
1: Savaşlarda arabuluculuğu, dünyada saygın bir ülke konumuna gelmeyi ancak bir büyük lider başarabilir.
2: Bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin'le gerçekleştirdik, yaptık. Tabii birbirimize olan özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Ama birbirimize olan özgüven, saygı tabii bu tür adımları atmaya da bizi teşvik ediyor ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor.
3: Sayın katılımcılar, size şunu söyleyeyim. Türkiye'nin arabuluculuğu olmasaydı Ukrayna tahılının hepsi Avrupa Birliği ülkelerine gider, hiçbiri gelişmekte olan fakir ülkelere ulaştırılamazdı.
4: Türkiye önemli bir güç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. Türkiye çok akıllı, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü bir adam.
1: Ve tabii ki ülkesini kronik belalarından kurtarmak demek liderlik. 40 yıllık FETÖ bitti, 47 yıllık PKK bitti bitecek.

0: Tere Portföy.
1: Ahaber Radyo.com.tr 24 saat haber.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Şarkı ve türkülerdeki namelerle dile getirilen sevgi bazen bir sevgiliye sanılır, bazen bir ayrılığa, bazen bir

kaynak. Henüz 10 yaşındayken Kur'an'ı ezberleyen, Sultanahmet Camii'nde imamlık yapan, sonra kalemini notaya, namesini aşka dönüştüren bir gönül ehliydi.

sonra bir gece Hafız Saadettin Kaynak gözyaşları içinde uyanır. Talebesi Hafız Ahmet Bey hocasının yanına koşar. Kapıyı açtığında hocasının yüzünde sevinçle karışık bir hüzün vardır. "Gel Hafız'ım, lütfettiler. Bu gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Onunla konuştum. Ona bir şarkı yazdım. Dinle." der.

0: Hafız Saadettin Kaynağ'ın en önemli talebelerinden olan Hafız Ahmet Kibritçioğlu'nun hatıralarına göre bir gün hocasını hasta yatağında ziyarete gider. Hocasını ağlayarak görünce çok endişelenir. Hemen koşarak aman hocam neyiniz var, neden üzüldünüz, kim üzdü size deyince hafızım merak etme üzüntüden değil sevinçten ağlıyorum diye cevap verir. Hayırdır hocam deyince dün gece rüyamda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ve onunla çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Ve rüyadan uyanınca ben de işte bu şarkının hem sözlerini hem de bestesini yaptım der ve muhabbet bağına girdim bu gece açılmış gülleri derdim bu gece vuslatın çağına erdim bu gece muhabbet doyulmaz bir pınar imiş diyerek şarkıyı bestesiyle beraber hafız talebesine okur. Bildiğimiz hatıra budur. Yani burada Hafız Saadettin Kaynağ'ın yani eserin sahibinin şu ifadesi çok önemlidir. Peygamber Efendimiz'i rüyamda görünce bu muhabbetle bir şarkı yazdım ve besteledim diyor.
1: Ahmet diye bir dostu var. Ondan sonra bir gün o geliyor huzuruna ziyarete. Nasılsınız hocam falan filan. Saadettin Bey merhum ağlıyor. Aman hocam ne oldu hayırdır inşallah. Konuşamıyor yani böyle kilitlenmiş vaziyette. En sonunda biraz nefeslenip Efendimiz gördüm bu akşam diyor. Benim malama teşrif ettiler diyor. Oturduk konuştuk sohbet ettik Efendimizle diyor. Bundan daha büyük bir bahtiyarlık olamaz diyor. İşte o hadiseden sonra muhabbet bağına girdim bu gece diye o malum eseri sözü ve müziği kendisine ait olmak üzere besteliyor.
2: Yıllar geçtikçe bu derin aşkın anlamı unutulur. Muhabbet bağı ne acıdır ki bir meyhane şarkısına dönüşür.
3: Bir bestenin kaderi bazen notaların gittiği yerdedir. Kimi gönüllere aşk taşır, kimi dillere heves. Ama muhabbet bağı gönül ehlinin bildiği o sırla yazılmıştır. Bir insanın Allah Resulüne duyduğu o yanık hasretle.
1: Gözlerinden içti gönlüm neşeyi, senden öğrendim gönülden sevmeyi. Bunun kim için yazıldığı biliniyor mu? Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Bunun kim için yazıldığı bildi mi? Her gönülde bir aşk vardır. Aşk tektir, Allah'a aittir. Ve her aşkın varacağı yer orasıdır. Biz bu gözle bakalım. Benim büyüğüm Muzaffer Uzak Hazretleri rahmetullahi aleyh bir gün bu konular konuşulurken evladım dedi. Bizim ceddimiz irfanlı insanlardı. Hakikat sadece belli yerlerde konuşulan bir şey değildir dedi. Onun için caiz görülmeyen yerlerde de hakikatin dillendirilmesi lazımdır. Çünkü kimin nerede, hangi ilhamla, hangi yola gireceğini bilemezsiniz dedi. Onun için bizim şarkılarımızın çoğu

0: 3 Şubat 1961. Hafız Saadettin Kaynak, Haydarpaşa'nın Umumi Hastanesi'nde ruhunu teslim eder. Söz, dünyada başlayıp dünyada bitiyorsa yoksuldur. Ama gönülden yola çıkan vuslata varır. Saadettin Kaynak'ın muhabbet bağı, bir aşkın, bir hasretin, bir vuslatın hikayesidir.
1: Eğlence yerlerinde dini bir eserin seslendirilmesi, bununla eğlenilmesi, farklı ritimlerde icra edilmesi bir tezat teşkil ederdi. Ama bestekarın bizzat ifadesi zaten bunun şarkı olduğuna dair. Şarkılarımızda bulunduğu cemiyetin, içinde bulunduğu ortamın haline göre seslendirilebilir. Bazen bu eğlence için olur. Bazen bir hatırayı yad etmek için olur. Bazen de bir heyecanı paylaşmak için olur. Farklı formatlarda bu karşımıza çıkacaktır.
2: Muhabbet bağına girdim bu gece. Açıl

0: Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1.175.601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1.201.173'e ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmelerin detaylarına ineceğiz konuklarımızla. Her sıcak başlığı değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler bizimle birlikte her hafta olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu bir diğer kıymetli konuğumuz. Mete Bey hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Akademisyen Sayın Yeliz Albayrak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ayağınıza sağlık. Güzel bir yayın olsun diliyoruz. Hukukçu dostumuz Avukat Sayın Hadi Dündar da yine bizimle birlikte. Hadi Bey hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Şimdi gündemin en sıcak başlıklarından biri malum Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşananlar. Bu bağlamda Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ni zorlayarak ziyareti ve Donald Trump'la bir araya girebilmesi ile alakalı gelişmeleri de takip ediyoruz. Amerikan basını Netanyahu'nun bir Suriye haritasını Donald Trump'a gösterdiğini açıkladı. Netanyahu bu görüşmede, 90 dakikalık görüşmede bir Suriye haritası çıkarıyor ve Trump'a İsrail'in kontrol ettiği alanın %0.1 olduğunu söylüyor. Türkiye'nin kontrol ettiği alanın ise Suriye'nin %5'i olduğunu gösteriyor ve Amerikalı bir yetkiliden de Netanyahu'ya bir cevap

0: var. Türkiye'nin meşru, İsrail'in gayrimeşru şekilde Suriye'de asker bulunduğunu hatırlatan izahatlarda bulunduğunu ve aslında Netanyahu'ya kapıyı kapattığını söylüyor Amerikan basını. Şimdi bu konuyla başlayalım istiyorum. Mete, seni alayım Barko'ya. Şimdi Netanyahu Suriye'den ne istiyor? Malum Golan'da işgalci statüsündeler. Ve işgal ettikleri alanları da genişletme eğilimindeler. Doğru. Özellikle Suriye özgürleştikten sonra da bu eğilimlerinin devam ettiğini gördük. Dürzilere yönelik çok aktif bir çalışmaları var. Bir kısmını kendi ellerinde tutuyorlar malum. Ne oluyor Suriye'de? Netanyahu'nun, İsrail'in Suriye'den beklentisi ne? Ne amaçlıyor Suriye'de? Ne yapmak istiyor?
1: Gazze'nin işgalinden sonra İsrail'in sınırları, var olmayan sınırlar ya da belli olmayan sınırlar etrafında bir tampon bölge oluşturma stratejisi gütmeye başladı. Bölge konjonktürü olarak da İran'la olan didişmeyi bir avantaj olarak kullanmaya başladı. Burada İran kartını sürekli kullanarak en sonunda Suriye kartı çıktı. Şimdi zaten Suriye'nin Golan Tepeleri işgal altında olan 1974 anlaşmasıyla Golan Tepeleri'nde aslında ortada normalde kağıt üzerinde Birleşmiş Milletler'in bir güvenlik gücünün olduğu ama bir şeye yaramadığı bir yapı mevcut. Fakat burada Golan Tepelerini sadece su kaynakları vesaire olarak düşünmemek lazım. Hı hı. Çünkü burada İsrail gerçekten işgal edilebilir mi diye ben aylarca kafa yormuştum. Hatırlarsınız ara ara da o makaleye gönderme yaparım. Hı hı. İsrail'in her anlamda bitkisinden örtüsüne kadar işgal edilebilecek iki tane nokta var. Hı hı. Bir tanesi Batı Şeria, intifada hı hı. üzerinden orayı karıştırabilirsiniz. İkincisi askeri bir güç olarak Golan Tepelerine girdiğiniz anda aşağısından dağlık alandan aşağıya indiğiniz zaman İsrail içerisinde düzenli bir ordu hızlı bir şekilde İsrail'i işgal edebiliyor. Hı hı. Ve bunu gördüğü için de Golan Tepelerinde aşağı inerek Suriye topraklarına inerek Kuneitra Dera gibi bir bölgeyi işgal altına almaya başladı kademeli olarak. Hı hı. Şu an biz İsrail'in planının birinci, ikinci kademeye geçme aşamasına şahit oluyoruz. Kuneitra'ya kadar olan hatta son plan olarak da Şam'ın güneyini kapsayacak kadar neredeyse El Tenef bölgesine kadar olan
0: biraz
1: bir bölgeyi.
0: Biraz analiz ekranında harita tabii, üzerinde de bakarız.
1: Buradaki mesele aslında Suriye'de bir gerçeklik var. Şimdi burada Netanyahu'nun bir harita üzerinden tek taraflı olarak bir şey ifade etmesi ya da propagandasını yapması önemli
0: Türkiye'nin
1: değil.
0: Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alan bizimkinin 50 katı demiş. Yani aslında ağlamış Donald Trump. Yani siz bize çıkın diyorsunuz Suriye'den
1: Türkiye
0: falan
1: Cumhuriyeti,
0: ama Türkiye çok daha fazla alanı işgal ediyor diye şikayet
1: Türkiye
0: ediyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti acizlik. Kontrol ettiği bir alan yok Suriye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri terör unsurları ya da terör örgütleriyle mücadele için burada sadece PKK'nın Suriye yapılanması YPG'de değil 30'a kadar Türkiye menşeili Marksist-Leninist örgüt de dahil olmak üzere örgüt kamplarını Ayn el-Arab Kobani bölgesi dahil olmak üzere PKK'nın desteğiyle en az 30-31 tane örgüt 2015-2016 yıllarda orada yuvalandı. Türkiye'de sınır ötesinde yeni paradigma değişikliğiyle sınır ötesinde bunları bertaraf edebilmek için meşru haklarını kullanarak sınır ötesi operasyon düzenledi ve sınırlarına yönelebilecek bir tehdit de ortadan kalkmadığı için halen de orada mevcudiyetini koruyor. Bu bir. İki, burada bir kontrol ettiği alanın %1 ifadesiyle İsrail'in kontrol ettiği alanın %5 olma ifadesi tamamen bir propaganda.
2: Yanlıştır.
1: Burada %5'lik bir alandan ziyade İsrail 1967'de işgal ettiği alanı da ilerisine giderek daha fazla işgalle bulunarak 1974 anlaşmasını da ihlal ederek, işgal ederek 2026 yılında işgalini genişletiyor. Bu cümlenin düzeltmesi budur. Ki Washington'daki rasyonel karar vericilerde mevcut bu Netanyahu'nun Trump'ın aklını çelmeye çalıştığı haritanın gerçekle uyumsuz olduğu yönünde beyanatlarında görmüş olduk. Burada ABD'li bir yetkili Türkiye'nin meşru İsrail'in gayrimeşru
0: şekilde... Demiş ki şekilde, Amerikalı yetkili, İsrail'in evet, Suriye'nin güneyindeki işgalinin aksine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığı bugün Suriye hükümetinin rızası ve davetiyle gerçekleşmektedir. Yani evet, Suriye hükümeti Türkiye'yi davet ediyor. Onlar orada Suriye devletinin de müsaadesiyle bulunmaktalar.
1: Anlaşmalarımızla devam ediyor.
0: Ama sen diyor işgalcisin orada. Muhtemelen boşalt falan da dediler. Artık pılını pırtını topla, daha çekil önce, git de dediler.

0: Lübnan'la olan sınır anlaşmazlığında işgal edilen bölgelerde Suriye'de de oldu. Hatırlayacaksınız bir dönem işte Şam İsrail anlaşacak vesaire diye tebatüller, dedikodular çıkmıştı. Şam net bir şekilde İsrail'in topraklarının işgalinin sonlandırılmasını istiyor. Buna Golan Tepeleri de dahil. Ve ben İdlib'de o dönem yıllar öncesinde olan Ahmet Şera'nın bir hayalinde bir kez daha tekrarlayayım. Öyle ya da böyle Golan Tepeleri, ki Ahmet Şera Golan Tepeleri de kökenlidir. Oradaki bir köyde memleketi orasıdır. Golani oradan geliyor zaten lakabı. El Golani. Burada Golan Tepeleri dönecek. Bakın ben aylar öncesinde Esad devrilmeden 2-3 ay önce Halep'e operasyon olacağını, herkes Türkiye ile Esad'ı barıştırmaya çalışırken televizyon ekranlarında söylemiş insan. Arkasından Halep de alındı ama beklemediğim bir şekilde Şam'a kadar yürüdüler. Ve ben bir kez daha söylüyorum. Ahmet Şara Golan Tepelerini geri alacak. Gereken zamanda, gereken konjüktür olduğu zaman o Suriye ordusu Golan Tepelerine bayrağını da dikecek. Bunu da tarihi bir not olarak söyleyeyim. Bu Şam'ın gündeminden kalkmış bir mesele değil. Golan Tepeleri İsrail'e rağmen, ABD'ye de rağmen uygun konjüktür olduğu anda oraya Suriye bayrağı dikilecek. Bunu söyleyeyim. Bir de son olarak biz burada bu %1, %5'ler saçmalığından ziyade şunu konuşmamız gerekiyor artık. Biz sınır ötesi harekatı yaptığımız zaman M4 karayoluna kadar olan bir bölgeyi,
1: bunları biraz harita üzerinde konuşalım.
0: Heyecanlı bir konu olduğu için haritanın önüne de anlatalım ama burada artık Suriye adı konmuş bir mesele var. İsrail Suriye'yi Türkiye ile bir savaş alanına çevirmeye çalışıyor. Dera'nın bir sınır olduğu, güneyinde İsrail birliklerinin olduğu, işgal altında tuttuğu ve gerektiği zaman burada provokasyon yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kışkırtabileceğini sandığı bir ortam hazırlıyor. İki gün önce iki tane lüle saçlı sömürgeci Yahudi, İsrail askerlerinin işgal ettiği varlığına rağmen Suriye topraklarına sızarak yerleşim kurmaya çalıştı. Ve bunlar İsrail'in gözetimi altında oluyor başka bir ülkenin toprağında, Suriye'de. İsrail bu tip provokasyonlarına devam ederse, bu tip haritalarla vesaire gelirse, zaten seçim geliyor vesaire geliyor ama burada bir Suriye kontrol haritasını çıkartabilecek bir kişi değil Netanyahu. Ve göreceksiniz yayının ilerleyen dakikalarında hani şok edici gelişmeler de olacak. Ben açıklayacağım, siz de söyleyeceksiniz ama Netanyahu burnunun dibinde ay yıldızlı bayrağı görürse de şaşırmaz.
1: Peki, çok önemli bir noktada kalmış olalım.
2: Burada
1: birazdan
2: bir iki cümle söylemek isterim. Şöyle ki, şimdi yani binde biri diyor 0.1.
1: Tabii binde biri.
2: Binde birine de. Fakat bakın burada bir aldatmaca var. O da nedir? Golan tepelerinin yüz ölçümü, Suriye yüz ölçümünün %1'i.
1: Yani,
2: Süveyda'yı filan kastediyor bu. Yani diyor ki Golan benim. Aha. Hani diyor Süveyda'ya girdim ya, orası da diyor binde bir.
1: Yani burada bile şey var.
2: Burada bile hani
1: var.
2: Üç kağıt yapıyor. Bakın yani bunu açıklamak lazım hani, tamam mı?
1: Yani Golan %1'i zaten.
2: Zaten Golan diyor benim diyor.
3: İsrail toprağı.
2: Onu İsrail toprağı olarak görüyor. Diyor ki ben işte Süveyda'ya filan girdim. Orada işgal ettiğim yer binde bir, Türkiye'ninki %5 gibi. Aslında bakın bunu öyle mi dediğiniz zaman Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu da kabul etmek gibi bir duruma karşı karşıya getiriyor sizi. Bu çok önemli bir sinsi bir oyundur. Tabii bunu hemen burada açıklamış olalım.
1: Donald
2: yani.
1: Trump'ın Golan'la ilgili kararını da unutmamak lazım ilk başkanlık döneminde.
0: Amerika'da yetkililer yani katılmıyor buna.
2: Şimdi burada evet yani bu şeyde daha önce hatırlayın, bir tarih vereyim size, 25 Eylül 2025. Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız Donald Trump'la DC'de görüştü. O tarihten beridir İsrail Suriye'ye hava saldırısı yapamıyor bak. Asıl rahatsızlık bu. Yani eğer o tarihte Sayın Erdoğan dur demeseydi şu an İsrail belki Şam'a kadar filan girmişti yani. Bak, yani buradaki sıkıntı aslında Türkiye'nin ABD üzerinden İsrail üstünde kurduğu baskıdır. Bu sayededir ki Suriye nefes aldı.
1: Tabii Erdoğan dur demeseydi biz şimdi İran iç savaşını konuşuyor olacaktık.
2: Aynen, şimdi ne yapıyor? Şimdi üç kağıt yapmaya kalkıyor. Bak diyor binde bir falan. Ne binde bir ya? Siz yani orada Golan Tepelerini işgal etmişsiniz 67'den beri. Efendim bir de utan.

0: yapmadan Süveyda'ya kadar girmeye çalışıyorsunuz. Ve hani birazcık yüz bulsa çok daha ilerlere gidecek. Ama demin de söylediğim gibi yani Türkiye'nin oradaki etkisiyle şu an İsrail Suriye'de durmuş vaziyette. Hı hı. Bakın bir de şöyle bir şey var. Türkiye ne kadar akıllı bir stratejisi izliyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet aklının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha düne kadar Banu Hanım, daha 5 yıl önce bizim ülkemizde bombalar patlamıyor muydu?
1: Patlıyordu.
0: Bakın ne oldu şimdi? Dera'ya kadar bu hattı uzattık, ilerlettik ve şimdi Suriye İsrail sınırında bir takım taktik gelişmeler oluyor ama Allah'a şükür ülkemiz derinlikte güvenlik stratejisini uyguladığı için ve Suriye'nin istikrarlaşması sağladığı için de ülkemiz güvenlikte kalıyor. Yani bu mevzuyu sadece Suriye üzerinden okuyamayız.
1: Hocam konu sadece PKK ve diğer marjinal sol örgütler değil ki. DEAŞ'la mücadeleyi kim yaptı? DEAŞ'ı kim bitirdi?
0: Ya mevzu şu. Asıl burada hani odaklanmamız gereken Suriye'de devlet otoritesinin olmadığı yerlerde terör örgütleri fışkırır. Bakın o yüzden Suriye şu an 8 Aralık'tan itibaren kurulan yeni hükümet üzerinden Suriye'de bir egemenlik öyle ya da böyle tesis edilmiştir. Bu sayededir ki Suriye güvenli hale geliyor ve dolayısıyla Türkiye'ye yönelik de terör tehdidi minimize edilmiş durumda.
1: Tabii işte bunlar genelde işte Golan ve çevresinde kayda geçmiş görüntüler.
0: Ya bunlar tabii konu mankenliği yapıyorlar orada. Birazdan detaylarını anlatırız.
1: Şam'a doğru bakıyorlar.
0: Baksınlar. Şam da onlara doğru bakıyor yani.
2: Birbirine
0: yani
2: bakmak kolay.
0: Herkes birbirine bakabilir yani.
1: Birazdan bazı görüntüler göstereceğim. Yani şu İsrail'de acayip asker kaçağı var. Millet silah bırakıp kaçmaya
0: kaçıyorlar,
1: başlamış.
0: Kaçıyorlar evet.
1: O görüntüleri de vereceğiz.
0: Hava kuvvetlerinden de aynı şekilde.
1: Netanyahu'ya eşlik eden askerlerin belki çoğu ya Tahtalıköy'e gitmiştir ya da belki de silahlarını bırakıp askerden kaçmışlardır. Yeliz Hocam buyurun.
3: Şimdi bir iki önemli nokta tabii
1: hocalarım
3: aktardılar ama şimdi 73 Yom Kipir Savaşı 74'te biliyorsunuz ki Sincar'ın bolca uğraştığı sonra da tabii tarafların arasında bir şekilde kendilerince çözüm bulduğu bir süreç var. Kuvvetlerin ayrılması anlaşması. O zaman da hatta Kunetra'nın zaten bir kısmı İsrail'deydi. Geri bırakmak zorunda kaldı. Hala aklım oralarda. Bakın Golan Tepeleri hocamın dediği gibi doğru. Bir taraftan da 74'te verdiği bakın geri verdiği toprakları da aslında geri alıp hatta daha da ileri nüfus etmek istiyor. Şimdi burada önemli bir iki şey var. O da söylediği Netanyahu'nun ve İsrail'in içerisindeki işte bazı otoritelerin kendilerince söyledikleri şeyler var. Biz Suriye'de Türkiye ile komşu olduk. Yani biz Türkiye ile sınır komşusu olduk diye sürekli burada Türkiye'nin Suriye'deki olan işte operasyonlarını ya da oradaki varlığını kendilerine bir tehdit ya da sanki bir sonraki hedef sürekli Türkiye diye biliyorsunuz propaganda yapıyorlar. Çok uzun zamandır zaten
1: tabii,
3: söylenen bir şey.
1: Yani Türkiye paranoyasının hortlaması ve gitgide artmaya başlamasının en büyük sebeplerinden biri Suriye'deki gelişmeler oldu.
3: Hocamın da söylediği gibi bunların hiçbirisi tesadüf şeyler değil. Böyle bakın ilmek ilmek burayı dokumaya başladılar sürekli Türkiye. Çünkü neden? Türkiye İsrail'in şu haritaya baktığınızdaki yayılma alanı, yayılma ihtimali olan bütün alanların önünü teker teker kilitlemiş durumda. Yani bundan sonra Suriye'de ne olur? Bundan sonra Irak'ta ne olur? İran'la bu son meselede Orta Doğu'nun ateş hattına dönmesinde buradan fırsat bilip bir şekilde İsrail buradaki grupları sürekli besliyor. Biliyorsun şimdi Suveyda'da, Kuneyta'da buralarda başka gruplar var. Bunlara yıllardır yatırım yapan, içerideki işte Dürzilerle sürekli görüşen, en ufak bir şey olduğunda kendileri 3. 5.
1: Neydi? El-Hecri miydi?
3: Yaparken...
1: El-Hecri'ydi değil mi?
3: Bir taraftan onları birden nedense savunmaya başlayan bir İsrail ve Netanyahu hükümetinden bahsediyoruz ama işte sürekli ayağına Türkiye'nin dolandığını ve dolanacağını bildiği için o yayılma haritasının önünde Türkiye şu anda Suriye'nin istikrarı için uğraştığı için sadece Suriye değil Irak, işte Lübnan, Ürdün neresi varsa İran'ın bile hatta bir arada durması için Türkiye uğraştığı için tabii ki bu da Netanyahu hiç memnun değil. Yani buradaki bakın 98 mutabakat var, Adana mutabakatı. Biz neden oradayız? Ondan sonra Soçi'si var, Astana'sı var. Bakın kaç sene arayla. Bunların hepsi karşılıklı hukuki zeminde yapılmış mutabakatlar. Ondan sonra zaten hocam daha iyi anlatır operasyonlar. Bunlardan sonra oldu yani. Hiç kimse elini kolunu sallaya sallaya İsrail'in yaptığı gibi işte fırsattan istifade Şam'ı bombalayalım. Gidelim oraya bayrak dikelim. Götürelim şu kadar işgalci oraya.
0: Niyetleri oydu hocam bakın. Yani
3: oydu.
0: Niyetleri oydu. Ama,
3: tam olarak oydu
0: ama dur dendi. Bakın çok tarihi bir önemdedir 25 Eylül 2.

0: 2025 tarihi.
1: İşte bakın, Doğu denmeseydi evet. Şam'da oturuyorlardı.
0: Bakın, hocam Şam'ı bile kesin, daha kesin belki yani. Hatırlayın bir sürü böyle uzman vesaire çıkıp yok Davut koridoru bilmem neyin sapanı şuraya bağlar falan hep diye böyle şeyler ne oldu? Tak diye kesildi. Durdu. Niye? Çünkü Türkiye dur dedi. Erdoğan dur dedi. Tarihi de 25 Eylül 2025'tir.
1: İşte asıl mesele de o işte yine laf arasında evet. Hocamın söylediği işte bilmem ne koridorları yani, bilmem ne bağlı.
0: Zor oyunu bozar aynen diye bir laf öyle. Vardır ya.
1: Oradan da bakın sadece Suriye ile de bu mesele çok büyük ihtimalle kalmayacaktı. Suriye özelinden parçalanmış bir Suriye. Onun üzerinden yayılıp kendilerince orada yeni güvenlik söylemleri inşa edeceklerdi. Burası da bize tehdit, şurası da bize tehdit. Yıllarca yaptıkları gibi. Yani Birleşmiş Milletler tanımıyor, dünya tanımıyor. Golan Tepeleri Suriye'nin diyor ama Trump'ın tabii ki biliyorsunuz İsrail'e yaranma sevdasından işte ben tanıdım bakın neyi başkanım diye. Bir Golan Tepesi evet, meselesi evet, var, Kudüs evet. meselesi var, başka şeyler de var. Ama kesinlikle burada sanki Türkiye ile İsrail aynı sayıklarla oradaymış gibi ya da İsrail'in bu yayılmacı politikasını hiç kimse bilmiyormuş gibi bunda şimdi bir seçim malzemesi yapıyor kesinlikle. Çünkü çok büyük eleştiriler var. Bir şekilde iktidarı kaybederse başına gelecekleri biliyor. Bunu ben sürekli söylüyorum zaten. Yani buraya tutunmak için ne geliyorsa elinden yapıyor. Suriye üzerinde de işte o işgal edemedikleri alanları hala tarihten kalan o bakiyeleriyle birlikte bir şekilde acaba bir şey olur mu? Biz de burada adım atar mıyız? Buraları da bir şekilde hani çevirip oturuyorlar. Hakikaten bakın yaptıkları bu.
2: Öyle, öyle.
1: Sabah çevirip oturuyorlar öyle, yani. Öyle. Gerçekten oraya gidip yapışıyorlar. Burası bizim deyip oturuyorlar. Öyle, biliyorlar öyle. Ki kimse onları tabii ki uluslararası hukuk onları korumaya devam ettiği için maalesef işleyemediği için ne kaparsak kar stratejisiyle gidiyorlar ama önlerinde Türkiye olduğu için ve Türkiye ile çalışan Suriye olduğu için buradaki birliği de iki ülke desteklediği için dengelerin hepsi bakın onların aleyhine bozulmuş durumda. Onun için çok rahatsızlar. Böyle işte saçma sapan oranlar kendilerini aynı yerde görmek gibi cahilce söylemler üretiyorlar.
2: Şimdi Türk subayı ile karşılaşan bir Suriyeli baba kız görüntüsünü hatırlayacaksınız. Yakın zamanda İstiklal Marşı'mızı söyleyen bir Suriyeli çocuk. Yani o görüntüleri daha dün gibi hatırlıyoruz yani. 2-3 hafta falan geçti herhalde sosyal medyada.
3: O zaman ben de ardından. Bir şey hatırlatmak şimdi, isterim. TSK Deyre Zor'a kadar inmiş bir ordu. Orada 7-8 tane seyyar köprü kuruldu hatırlayacaksınız. Hem güvenlik için hem de orada halkın eğitim, sağlık uzunluğunda. Vesaire ihtiyaçları için Deyre Zor'un en büyük köprüsü vurulmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri gitmiş orada insanlar için, Suriye güvenlik güçleri için onlarla beraber ortaklaşa 8 tane seyyar köprü kuruldu.
2: Bak, şimdi Suriye'nin güneyinde bir İsrail askeri bir Suriyeli çocukla karşılaşsa o Suriyeli çocuk İsrail marşını söylemiyor. Asla
3: genelde.
2: Söylemez.
3: İşte
1: hayatta
2: yani.
1: Bile kalamaz. Evet. Bırakın.
0: Ama ne kadar garip yani. Bir durum değil mi? Bakın o köprüler daha önce orada köprüler vardı. Kim yıktı? Bir taraftan İsrail vurdu, bir taraftan PKK patlattı. Şimdi Türkiye kime dur diyor? Her ikisine de dur dedi. Bak. Yani artık hani şunu diyemiyoruz. İşte Suriyeliler bizim için Allah razı olsun diyor, teşekkür ediyor. Ya bir ülke bize dua ediyor. Bak. Evet, bir evet. ülke bize dua ediyor. Yani tamam mı? Hakikaten Türkiye Suriye'de tarih yazıyor. İnsanlığıyla, tamam mı? Güvenliği sağladığı, güvenlikle oluşturduğu meşru bir iktidarla, tamam mı? Hükümetle hakikaten dünyaya yani son 100 yılın emperyalist akışını Türkiye tarihini tersine çevirdi.
1: Bunu parayla pulla da yapamazsınız. Bu arada Eray Hocam yani şu evet. andaki yani Suriye'deki durumu, Suriye'deki Türkiye sevgisini, o Türklere gösterdikleri saygıyı, sevgiyi kesinlikle o bağları parayla yapamazsınız.
2: Tabii,
1: yıllarca yatırım
2: Mehmetçik zaten bambaşka bir yerde yani. Tabii. Yani o tanımını yapmaya bile gerek yok. Toplumumuz biliyor. Bizi izleyen herkes biliyor. Ama bütün dünyada artık İsrail'in sapık, vahşi, cani askerlerinin marifetlerini de biliyor. Ya bunların sapık olduğunu da biliyor.
0: Ya çok dünyanın, doğru. Al bak altını dolduralım. O şeye İran füzeleri atıldığında şeylere indiler ya. İsrail askeri kendi halklarına tecavüz etmiş. Bakar mısınız? Yani şu ahlaksızlığa. Hani sığınağa iniyorlar ya. Orada iki gün devrilmiş. Üçüncü güne girince kendi askerleri kendi halkına tecavüz etmiş yani. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir ahlaksız.
2: Bu arada cinsiyet ayrımı etmiyorlar yani? Onu da söyleyeyim yani. Efendim? Evet. Cinsiyet ayrımı da yapmıyorlar.
0: Evet evet
2: yani.
0: Oraya çok ayrıntıya girmiyorum ama dediğin gibi hakikaten bir sapıklık yani. Yaygın öyle. Bir sapıklık söz konusu.
2: Maalesef doğru. öyle. Hadi Bey buyurun.
4: Teşekkür ederim. Şimdi bakıldığı zaman Ahmet Eşşara'nın ABD ziyaretlerinde hep şunu söylediğine şahit olduk kamuoyuna yansıyan görüntülerde ve açıklamalarda.

0: İsrail'in Suriye'de işgalci olduğu ve çıkartılması ile ilgili bir talebinin olduğunu söylüyoruz. Burada da bu son görüşmede de tahminimce Trump yönetimi Netanyahu'ya artık Suriye'den çekilmesi ile ilgili bir telkinde bulunuyor. O da diyor ki bakın Türkiye burada daha fazla yeri işgal ediyor. Ben az bir yeri işgal ediyorum ama siz Türkiye'ye çıkın demiyorsunuz. Bana ise çıkın diyorsunuz yani. Burada bir işte Türkiye ile kendisini kıyaslama durumu söz konusu. Fakat Türkiye attığı bütün adımları hem uluslararası hukuk çerçevesinde doğru ve düzgün bir temel üzerine atılıyor. Hem de başka bir ülkenin iç işlerine karışacak, toprak bütünlüğünü bozacak şekilde de bir adım atmıyor. Bakıldığında şimdi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin sınır içerisine yönelik birden fazla saldırı gerçekleşti mi? Evet.
1: Evet.
0: Hatırlarsınız işte 2011-12 özellikle o ilk yıllarda Suriye'nin dağılmasıyla birlikte yani birden fazla terör örgütünün desteklendiği o ortamda Türkiye'nin sınır içerisine hep şunu duyardık yani işte Hatay'a bir bomba düştü ya da Akçakale'ye bir şey geldi bir bomba düştü gibi haberler.
1: Reyhanlı'da evinin salonunda televizyon izleyen bir kız çocuğu öldü ya. Camide i̇şte, namaz kalan insanlarımız öldü. Nereden öldü? Kim yaptı bunu?
0: İşte,
1: sınır ötesinden bize saldırdılar.
0: Uluslararası hukukta size şu hakkı veriyor Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Diyor ki senin eğer sana yönelik bir haksız eylem varsa sen bunu meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verebilirsin. Bu karşılığı verirken de diyor orantılı olacaksın. Orantılı olmanın yanında aynı zamanda ne yapacaksın? Yeri ve zamanı geldiğinde de bitireceksin. Bir de burada önemli bir nokta daha koyuyor. Diyor ki o ülkenin yönetimiyle birlikte de hareket edebilirsin. Çünkü önce ülkenin yönetimiyle irtibatlı halde olman gerekir ki başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne bir zarar vermek hiç orada olmadığını söylemek adına. Peki Türkiye baktığımızda nasıl yapıyor? Fırat Kalkanı ilk başta gerçekleştiğinde dikkat ederseniz biz peyderpey Suriye'nin içerisine girdik. Belli bazı bölgelerin içerisine gire gire oradan tehlikeleri bertaraf ede ede ne yapıldı? Kendi sınırlarında, kendi ülkesine tehlike gelebilecek bütün noktaları kontrol altına aldı ve bunu yaparken de Suriye yönetimiyle birlikte yani haber verdi ilk başta Esad yönetimi varken. Şara yönetimi olduğunda da bu terör örgütleri tamamen bitene kadar, tamamen Şara yönetimi Suriye'nin bütün hakimiyetini kontrol altına alana kadar, anayasası yapılana kadar, düzen oturulana kadar, Suriye hükümetine göre terör örgütü listeleri belirlenene kadar ve onlarla mücadele konusu nasıl yapılacaksa onlar da belirlenene kadar Türkiye kendi sınırlarını korumak zorunda. Ve bunu korurken de az önce söylediğimiz gibi tamamen uluslararası hukukun size verdiği yetkiye dayanarak bunu yaparsınız. Peki İsrail'e bakın.
1: Eğiliz Hocam işaret etti. Adana mutabakatı da var.
2: Evet. Sonrasında devam da var. Bakın 9 sene sonra yine var. Soçiler, Aslanlar devam ediyor. Yani sürekli karşılıklı bir görüşme, sürekli karşılıklı bir tasdik mekanizması bunlar devam ediyor. Ama işte yani bunları bile bakın sulandırıyorlar. Şimdi Hadi Bey'in söylediği maddeler, Birleşmiş Milletler hukukunun bize tanıdığı haklar. Bunları bile aslında işte Türkiye'nin işte kendine göre yorumladığını falan gibi böyle orada sanki bu mutabakatlar yokmuş gibi İsrail'in yaptığı gibi kafasına göre bir yerlere gidip geliyormuş gibi bir hava oluşturmaya çalışıyor. İsrail'in içerisinde de bakın şu andaki yayınlanan haberlerde hep böyle bir kendileriyle bir karşılaştırma gibi sanki yaptıklarını bir haklı gösterme, bir meşrulaştırma çabası içerisinde ama sizin de az önce söylediğiniz gibi bütün dünya artık burada ne oluyor, ne dönüyor, uluslararası hukukta bunlar ne söyleniyor ya açın yazın internete bunların hepsi açık açık yazıyor ve çok da şey olmaya da gerek yok yani. Herkesin bildiği şeyler bunlar ama yine
3: de bugüne kadar herkesin bilip de hiç kimsenin ses çıkarmadığı şeylere Türkiye dur dedi. Bakın bu tarihi önemde işte. Bugüne kadar herkes biliyordu. 48'den beri İsrail'in şımarıklığını, işgalciliğini, insan haklarına aykırı uygulamalarını, katliamcılığını herkes biliyordu. Herkes bakıyordu. Türkiye dur dedi. Ve tarihte 25 Eylül 2025'ti. Bunu unutmamak lazım.
1: Hadi Bey, çok
3: ondan beridir Suriye nefes almaya başladı.
1: Çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Kesim sözünüz.
0: Şimdi Türkiye burada attığı her adımı ne yaptı? Hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de bildirdi. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla ilgili meşru müdafaa, meşru savunma konusuyla ilgili birden fazla kararı var. Ve bu kararların içerisinde hep şuna özellikle değiniyor. Eğer bir terör varsa, terörizmle mücadele durumu söz konusuysa ülkelere tanınmış olan haklar vardır. Ve Türkiye'de bunu haber vererek o kendisine yönelik gerçekleşen eylemlere orantılı bir şekilde bir müdahale etme durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve

0: Türkiye Suriye'nin içerisine girdiğinde, az önce Mete Bey'in söylediği, Suriye'nin yönetimine ya da Suriye'deki vatandaşlara eziyet edebilecek, onlara kötü davranacak, onlara böyle işgalciymiş gibi bir izlenim durumu da söz konusu değil. Tam aksine Türkiye'nin girdiği her bölgede Suriye'nin, dikkat edersen, Şara yönetiminden önce dahi Türkiye'nin girdiği yerlerde bir düzen oluştu. Okullar açıldı, altyapı çalışmaları yapıldı, üst yapı çalışmaları yapıldı ve orada hayat normalleşmeye başlandı. Öyle. Yani Türkiye oraya gidip, ya ben Suriye topraklarını işgal ettim, burası benim topraklarımdı, Suriye halkına burada hayat hakkı tanımıyorum diye bir durum söz konusu değildi. İkincisi, Türkiye Suriye'ye girdiğinde şunu da söylemedi. Ya ben buranın işte yeraltı kaynaklarını, zenginliklerini kendi ülkeme götüreceğim. Ya da buradaki toprak bütünlüğünü, en azından geldi bazı yerlerini kendi ülkem için kullanacağım. Bununla ilgili ikili sözleşmeler yapacağım. Böyle bir durum da söz konusu değil. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz, işgalci bir devletin gelip zorunlu bir şekilde, az önce Mete Bey'in bahsettiği o önemli Golan Tepelerini bir günde, o da neyden faydalanarak, Suriye yönetimi, yani Esad yönetimi devrilirken, Şara yönetimi gelirken ve tamamen Suriyelilere ait olma yolunda ilerlerken böyle bir yola başvurdu. Eğer tehditleri gerçekten güvenlik tehdidi olmuş olsaydı, Suriye'nin içi dağınıkken, Suriye'nin içerisinde birden fazla ülke ve vekalet güçleriyle birbirleriyle çatışma durumu söz konusuyken kendi sınırlarını koruma yoluna başvururdu. Ancak ne zaman rahatladı, ne zaman orada tek bir yönetim durumu söz konusu oldu, fırsattan istifade orayı işgal etme yoluna başvurdular. Peki. Tabii bunu dünyadaki herkes, bütün ülkeler, Birleşmiş Milletler, Avrupa'daki bütün kuruluşlar, aynı zamanda uluslararası hukukun isminin geçtiği her yerde Türkiye'nin orada haklılığını, İsrail'in oradaki haksızlığını çok net bir şekilde ortaya
1: şimdi
0: koyuyor.
1: Şimdi biraz harita üzerinde çalışalım mı biraz Mete Sohtaoğlu?
2: Size biraz alayım bilinen bir şey söyleyeyim ben size. O dönem Şam'da şöyle bir karar vardı. Eğer YPG meselesi olmasaydı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kafası karışık olmasaydı, Şam'ın alınmasından itibaren kısa bir süre içerisinde Suriyeli muhalifler iktidarı ele geçirdiği gibi Golan Tepelerine yönelecekti. Maalesef bu YPG meselesi, ABD'nin kararsızlığı, daha sonra burada Dürzileri ayaklandırma projesinin hemen devreye sokulması, o zaman
1: yani her şey burada oluyor aslında.
2: Evet, orada oluyor ama Golan Tepelerine yöneleceklerdi. Fakat elini kolunu bağladı bu iş. O döneminde az bilinen bir bilgisidir bu yani.
1: Şimdi İsrail bu tabloda, bu haritada nerede, nereye inmek istiyor? Şam'a mesafe ne kadar? Şimdi harita üzerinde biz aslında çok kısa gözüken yerlerin çok uzak olabileceğini düşünebiliyoruz. Ama aslında öyle olmaya da biliyor. Yani Türkiye haritasının büyüklüğüne bakacak olursak diğer ülkeler o kadar hacimli olmaya da bilir. Yani bu Golan Tepeleri ve Golan Tepelerinden aşağı doğru sarktığı alanlar ne kadarlık bir alan? Ne yapmak istiyor Netanyahu ve bunları yapabilme kapasitesi var mı, kaldı mı? Bunu da birazdan Eray Hocam'a soracağız. Buyurun.
2: Şimdi bakın, burada bu tepelerden aşağı bulunan, bu taralanın aşağısında bulunan alan, bu sizin gösterdiğiniz mavili alan, düz bir alan. Fakat burada bir sayı olarak bir askeri işgalden bahsetmiyoruz. Burada mesele şu: askeri araçlarınıza gidip bir kontrol noktası iki araçta kurduğunuz zaman, oradan gelen geçen Suriyelilerin kimliğini sorduğunuz zaman fiilen Suriye'nin egemenliğine tecavüz etmiş oluyorsunuz. Ya da
1: şimdi az önce Mehmet Ali Bağlı, Mehmet Geçker'in görüntülerini getirdik biz ekrana. İşte o Golan'dan aşağıda Suriye'ye ait kentlerde, mahallelerde İsrail tankları vardı.
2: Evet.
1: Ve onlar da kontrol noktaları oluşturmuştu. Doğru. Hala duruyor mu onlar orada?
2: Bazı kontrol noktaları geçici, ama burada kalıcı alanlar yaratmaya çalışıyor. Kalıcı alanlar yaratmaya çalıştığımda şu: buradaki evlerin yıkımı da dahil olmak üzere İsrail ordusunun görüş alanını kapatacak şekilde olan ormanlık, zeytin ağaçları vesaire gibi buldozerlerle bunları sökerek deviriyor. Yani önünü açık bir hale getirmeye çalışıyor. Çünkü burada daha önce ben birkaç tane saldırı girişimi oldu. Bu arada Dera Suriye devriminin ilk başladığı yerdir. Ve burada Suriye'de silahların toplanması meselesinde, mesela yılbaşına kadar bitecek bir süre var. YPG'nin tamamen silahtan arındırılması ve bir kısmının Suriye ordusuna entegre edilmesi meselesi var. Fakat burada bazı aşiretlerden silah toplanma meselesini Şam, özellikle Dera bölgesinde ağırdan aldı. Çünkü burada bir silahlı gücün aynı Suriye ordusuna da destek olabilecek şekilde mücadele ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz gün

0: Yerde burada İsrail ordusuna şu sarı çizgi gördüğünüz, burada İsrail tanklarına yönelik atışlar oldu. Burada tank savarlar da duruyor, ağır uçak savarlar da duruyor. Yani halkın elinde bu silahlar halen var. Artık Suriyeli muhalif diyemiyorum, Suriye bir devlet. Ama bu silahların toplanması meselesinde Şam biraz daha zamana yaydı Banu Hanım. Burada bahsettiğimiz alan, kuş bakışı şurada bizim dikkat etmemiz gereken yer, Şeyh Dağı var. Burası işte sizin söylediğiniz en kritik nokta. Şu gördüğünüz kırmızı nokta.
1: Sarı ile yapayım, gözü daha görünür olsun.
0: Evet.
1: Sarı ile işaret.
0: Sarı ile. Bakın bu 2800 küsürlük şu gördüğünüz alan Şam'ı kuş bakışı görüyor. Ama esas birinci İsrail'in planı buradan sonra ikinci halkayı oluşturmak, Süveyde'yi ve daha sonra da Şam'ın güneyini de alacak şekilde bu gördüğünüz sarı alanı tamamen kontrolünde tutmak. Fakat burada adı konmamış da bir harita var. Şimdi biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon bölgesini düz bir mantıkla bakalım. Şu sarı çizgi olarak kabul edelim. Biz aynı şekilde İsrail'in de burada şurada bir alan oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Hatta bu Suriye sınırına kadar da uzatılabilecek bir alan. Fakat güç buraya kadar yetiyor şu an İsrail'in. Burada amaç YPG, PKK falan değil. Burada Suriye'nin istikrarsız bir güç olarak Türkiye'yi rahatsız edebilme potansiyelini sağlamak. Yani bugün YPG olur, yarın Dürzileri göndermeye kalkarlar Şam'ın üzerine. Yani istikrarsızlık yaratabilecek ya da İran kelimesini geçirebilecekleri, işte bize füze attılar deyip İran'ı ya da Türkiye'yi suçlayabilecekleri gri bir alan yaratmak. Burası provokasyonlara çok açık bir bölge. Göreceksiniz. Önümüzdeki dönemde burada provokasyon dediğimizde şu. Şimdi son dönemde izleyicilerimize komik geliyor ama veya ilginç geliyor ama bölge için normal. Bakın İsrail'li çiftçilerin ya da hayvancıların 100-200 başlık büyük başlarda koyunları buraya salınıyor. Daha sonra Yahudi yerleşimciler sözde İsrail topraklarından kaçmış sürülerini toplamak için Suriye topraklarına gidiyor. Fakat ne hikmetse bu sürüleri ararken birden bir kulübe ya da çadır inşa ediyorlar. Bir bakıyorsunuz yolun kenarına İsrail'i orada askeri araçları gelmiş.
2: Bildiğiniz gelip çöküyorlar yani. İki koyun, iki bilmem ne derken orayı sahip
0: başkasının geliyor. Arazisi bu neticede. Tapulu arazi bu. Ve İsrail askerleri de sözde bu çadırı kurmak için tepedeki alana çıkarak bir kontrol noktası oluşturuyor. Bu hep aynı numara. Fakat geldikleri yer şu. Biz oradan geçmek istesek sizinle İsrail tanklarının arasından kimlik göstererek tutuklanma riskine rağmen burada da İsrail kendi kanunlarını uyguladığını söylüyor.
1: Senle beni en iyi ihtimalle tutuklarlar.
0: Evet. Sıkıntı yok yani. Bir alıştığımız bir şey bu orada da. Buradaki risk şu. Burası karışmaya potansiyel olarak müsait bir yer. Bir kez daha hatırlatayım. Dera'da silahlar tam anlamıyla toplanmadı. Burada eğer İsrail bu Suriyelilerin damarına basmaya başlarsa aşiretler üzerinden İsrail tanklarına karşı saldırılar sistematik bir hale gelebilir.
3: Ama bunun önüne geçmek için biliyorsunuz ki o bölgede vatandaşlık dağıtıyorlar şu an. Yani o bölgenin insanlarına
0: bir karşılığı yok.
3: Dürzilerle ilgili
0: büyük bir karşılığı yok. Dürziler içinde de büyük bir karşılığı yok.
3: Ama bunu uzun bir süre böyle uzun bir vadede düşündüğünüzde bence bir karşılığı olacaktır yani.
0: Yok, bölgede bir karşılığı yok. Yani bunlar zaten İsrail'e gidip gelen çalışma izni verilen ki Suriye istihbaratının isim bildiği isimler. Dürzi Şeyhi El Hicri'ye bağlı 100-150 kişilik bir grup. İsim de hepsi biliniyor. Ama Suriye halkında bu İsrail kimliği ya da pasaportunun sizin kastettiğiniz İsrail topraklarına girerek çalışma izni. Para kazanmaları hatta birse iki maaş vermeleri ama burada bir karşılığı yok. Suriye halkında bir karşılığı yok. Onu size net bir şekilde söyleyeyim. Hani Suriye şeyinin devletinin şeyi olmasa isim listesini de ben size veririm. Yayınlarım burada. İsim de biliniyor. 150 kişilik bir grup ama bu YPG meselesinin işte bir bitsin. Sıra zaten bu bölgeye gelecek. Süveyde bölgesine gelecek. Şu YPG meselesinin yılbaşına kadar bir tamamlanması. Türkiye ile de eşgüdümlü giden bir süreç var çünkü. Ama yılbaşından sonra burayı sık konuşacağız. Ya burası gündeme gelecek. Ama size samimi söylüyorum. Suriyelilerde öyle bir karşılığı yok. Ben size teklifleri de söyleyeyim. Burada örneğin günlük yevmiyeniz 1000 liraysa eğer kabul eden dürzilere 5000 lira veriliyor. Bu İsrail halkının cebinden çıkan para. Yeter ki o

0: belgeyi alsın İsrail'den. Ama sadece orada geçiyor. Ama Suriye güvenlik güçlerini
1: peki,
0: de yakalanırsanız...
1: Peki çalışmaya nereye gidiyor onlar? Kiryat Şimona'ya falan mı gidiyor yani?
0: Kiryat Şimona bölgesi zaten işgalci. Yani orada İsrail toprağı değil orası. Yahudi yerleşimidir Kiryat Şimona.
1: Onlar da Hizbullah ateşinden başında.
0: Tabii. Yani burasını İsrail'in karıştırdığı yer şu bakın. Bu Yahudi yerleşimleri üzerinden...
1: Sığınaktan dışarı çıkaramıyorlar.
0: Hak iddia ediyorlar. Bana onu sorun şu. Mesela Kiryat Şimona Yahudi yerleşim birimi. İsrail toprağı değil ki orası. Ama İsrail... ahlaksız bir harita diplomasisiyle orayı İsrail toprağı gösteriyor ve oraya çalışma izni veriyor. Şimdi ben gidiyorum, Banu Hanım nereden geliyorsun diyor. Diyorum ki Suriye Golan'dan nereye diyor? Kiryat Şimona'ya. Kiryat Şimona İbranice. Oranın ismi o değil ki. Ama uluslararası haritalara bakın, Kiryat Şimona dediğiniz İsrail toprağı gözüküyor. Öyle bir şey yok. Lübnan toprağından tırtıkla, Suriye toprağından tırtıkla ki buraya da Başan bölgesi diyorlar artık.
1: Ne bölgesi?
0: Başan.
1: Başan. Ne demek?
0: Başan bölgesi. Yani eski tarihi işte Dürzi toprakları anlamına gelen Başan diyorlar. Sizin söylediğiniz mesela Hadi Bey'in söylediği belgelerde Başan damgası vuruyorlar.
2: Ama onlar bakın şimdi İsrail'i biz nasıl biliyoruz? Hep böyle
0: aylaksız biliyoruz.
2: Toprak kesinlikle öyle. Yani toprak kötü biliyoruz. toprak satın alarak o bölgeye bir hakimiyet kurma yoluna başvuran bir politika yürütüyor hep yani. Filistin'de de aynısını gördük. Aynı zamanda işte Kıbrıs Rum kesimi tarafında da bunu gördük. Hatta geldiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olduğu tarafta da aynı yola başvurdular. Görüyoruz ki işte Hazar Denizi'nin orada da aynı yöntemlerle toprak satın alıyorlar falan. İşte burada da acaba Dürzüler üzerinde ya da işte Suriye'nin kendi vatandaşları üzerinden toprak satın alıp daha sonra bunlar benim vatandaşım, bunlar benim toprağım, toprağımı korumakla ilgili acaba oraya bir müdahale etme durumu mu söz konusu
0: olacak? Şöyle bir şey izninizle o zaman az bilinen bir şey olsun.
1: Hızlıca cevaplayayım.
0: Halil Bey, bizim burada gerek yani tarihi geldiği zaman Cumhurbaşkanımız ya da ilgili bakanlıklar bunu açıklar. Bakın bizim Laskiye ve Tartus hattında Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bir ziyareti olmuştu. Asker askerle karşı karşıya geldiği zaman askeri meseleler konuşulur. Detayına girmeyeyim. İki, bizim bu gördüğünüz Dera bölgesini de kapsayacak şekilde buranın komünikasyon, altyapı vesaire gibi elektrik, trafo ve elektrik tellerinin yer altına alınması gibi özetleyebileceğim. İki bakanlığımızın içinde olduğu Suriye'deki bakanlıklarla ilgili planlamalar var. Burasına Dera'da dahil. Burada öyle arazi almak vesaire kolay değil. Bunları yapacak olan kurum Şam, yani kamulaştırma gibi ya da özel şirketlerin buna katılacağı bir konsorsiyum gibi, bunlar planlı. Yani burada İsrailli Yohaim isminde bir İsrail vatandaşı gelip Dera'da bir daire alması pek mümkün değil. Detayını söylemeyeyim ama emlak fiyatlarını artırmış olurum. Dera Türk vatandaşlarının da oldukça yerleşmek için ya da iş kurmak için tercih ettiği bölgelerden bir tanesi. Bu kadar.
1: Burada bir virgül koyalım müsaadenizle, araya gideceğim ama Türkiye'nin malum bir de yangın gündemi var. Balıkesir Gömeç'te başlayan yangının bir hayli yayıldığını söylüyor arkadaşlarım. Bir bakalım son duruma. Şu anda canlı görüntüleri ekranlara yansıtıyoruz. Balıkesir'den değerli izleyiciler bu görüntüler. Maalesef iki gündür Muğla ve Antalya'daki yangınlara dair gelişmeleri izleyicilerimize paylaşmak durumunda kalıyorduk. Tabii akşam bu saatlerde karanlık çökünce havadan müdahalenin de yapılamadığı dakikalar başlıyor. Rüzgarın da bir hayli etkili olduğu da söylenebilir. Özellikle akşam saatlerinde zaman zaman rüzgarın zayıfladığı anlar da yaşanıyor. Örneğin Muğla'daki yangında, Seydi Kemer'deki yangında rüzgar gece saatlerinde saatte 5-10 kilometre hıza düşünce bayağı bir imkan tanımıştı orman savaşçılarının, yangın savaşçılarının, kahramanlarımızın müdahale etmesine. Ama maalesef Ayvalık'a doğru ilerleyen orman yangınının büyüdüğünü söylüyor arkadaşlarım. Benimle paylaşmış oldukları bilgiler kapsamında işte ciğerlerimiz yanıyor. Korkunç görüntüler bunlar. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da pek çok noktada haftalardır söndürülemeyen yangınlarla mücadele edildiğini biliyoruz. İlerleyen dakikalarda yine bu yangın ve Türkiye'de devam eden diğer yangınlara ilişkin bilgileri de paylaşacağız. Az önce bir ara sözün de geçtiğini gördük. Yani şu anda bu cehennemvari ortamın içerisinde sayısız kahramanımızın can hıraş, cansiperane bir mücadele verdiğini söyleyelim.
3: Allah güç kuvvet versin.
1: Allah onların yanında olsun. Amin. Umuyoruz ilerleyen dakikalarda iyi haber.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sigorta İşbirliği ile SGK emeklilerine yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi. Tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında vade farksız 12 taksite varan ödeme avantajları ve %30'a varan indirim imkanı sağlandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İşten, özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş uygulamadan hızla vazgeçilmesi gerekiyor. Çok doğru bir iş yapılmıştır. Çocuklarımız istedikleri gibi ibadetlerini yapmak istedikleri zaman okuldan çıkmak durumunda kalmazlar.
4: İstanbul Valiliği tarafından öğrencilerle eğitimcilerin ibadetlerini okul ortamında daha rahat yerine getirebilmeleri için hayata geçirilen Her Okula Mescit uygulaması DEM Parti'nin tepkisini çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit uygulamayı hedef aldı.
3: Küçücük çocukların sabah 5'te zorla namaza götürülmesini, camilere zorlanmasını meselesini konuştuk. Şimdi İstanbul Valiliği çok önemli bir adım attırmış gibi 39 ilçe kaymakamına bir yazı göndermiş ve demiş ki yeni yapılacak okullarda cuma namazına uygun kapasitede mescit alanlarının oluşturulması, mevcut okullarda ise uygun mekanların cuma mescidi olarak düzenlenmesi.
4: Koçyiğit sözlerinin devamında özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçildiğini iddia etti.
3: Hepiniz oraya eğitim almaya gidiyorsunuzdur. Fakat bu anlayıştan, özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş, uygulamadan hızla vazgeçilmesi gerekiyor.
4: DEM Partili isme AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan tepki geldi. Usta, çocukların dini değerlere bağlı olarak yetişmesinden kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini düşünüyorum dedi.
3: Elbette ki herkesin dini inançlarını yaşama özgürlüğü var. Hangi dinden olursa olsun. Çocuklarımızın da İstediği zaman okullarında namazlarını kılabilecekleri mekanların oluşturulmasıyla ilgili bir rahatsızlık duyulmasını doğru bulmuyorum. Çok doğru bir iş yapılmıştır. Çocuklarımız istedikleri gibi ibadetlerini yapmak istedikleri zaman okuldan çıkmak durumunda kalmazlar. Okul içerisinde namazlarını da kılabilirler.
4: Öte yandan uygulamayla ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim saatlerinin verimli bir şekilde kullanılması ve güvenliğin üst seviye tutulması amaçlanıyor.
5: İletişime geçebilirsiniz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Şükran cezilen.
7: Yanlış olmasın.
6: Vazir-i nakil.
7: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
8: Bu arada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim.
4: O anlar çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uradoğlu ise Irak'la imza krizi iddialarına ilişkin konuştu.
8: Orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu.
4: Kalkınma yoluyla sadece uluslararası ticareti değil, bölge ekonomisini de hareketlendireceğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, projenin stratejik önemine dikkat çekti.
8: Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Biz AK Parti hükümetleri döneminde 355 milyar dolarlık yatırım yaptık ulaştırma altyapısına.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yeni kanun biliyorsunuz 27 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber daha önceden karşılaştığımız o olumsuz tabloların hepsinde çok anlamlı düşüşler var.
4: 180 bin lira ceza magandalara fren yaptırdı. İçişleri Bakanlığı'nın kararlı adımları ve caydırıcı cezalar trafik

0: gandalarına geçit vermedim. Düzenlemeyle trafikte saldırı amaçlı başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı. Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4806 olay bu yılın aynı döneminde 2328'e düştü. Böylece söz konusu olayların sayısı 2478 azalarak geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 geriledi. Ayrıca trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Evet, arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyiciler. Netanyahu ve Trump arasındaki görüşmede Netanyahu'nun Trump'a bir Suriye haritası gösterdiğini ve Türkiye'nin çok daha fazla yerde aslında işgalci olduğunu iddia ettiğini ve bu yüzden de bayağı bir sızlandığını, Amerikalı bürokratlardan da diplomatlardan da yanıtını aldığına dair Amerikan medyasında yer alan haberler neticesinde Suriye'deki son durumu konuşarak başladık arka plan programına bugün. Peki Donald Trump ne demiş olabilir? Bu soruya da yanıt arayalım. Yeliz Hocam, sizinle başlayalım mı? Sizce Donald Trump ne demiştir harita gösteren Netanyahu'ya?
3: Yani şimdi Donald Trump'ın burada çok açıkçası top çevireceği bir alan yok. Çünkü Türkiye'nin neden orada olduğunu herkes bildiği için, İsrail'in de pozisyonun ne olduğunu orada açıkçası herkes bildiği için, yani ne söylenebilir ki? Yani şu 0. bilmem kaçı bilmem işte %5 olduğu, işte Türkiye'nin 0.1'i bizim falan gibi böyle bir ağlaklığa Trump ne söyleyebilir? Evet, Trump'ın biliyoruz Netanyahu'yu şimdi çok iyi geçti görüşme falan gibi bir sürü açıklamalar yaptı Netanyahu. Bugüne kadar işte yaptığımız görüşmelerin hatta en iyisiydi falan gibi şeyler de söylüyorlar ama iş realiteye geldiği zaman o öyle değil. Çünkü Suriye'de Trump biliyor Türkiye'nin etkisini. Kendisi kendi ağzıyla söyledi. İşte kabul etmek istemiyorlar ama orada çok büyük Türkiye'nin etkisi var. Yani buradaki dönüşümü Türkiye başardı diye kendisi ağzıyla söylemiş. Tom Barak'ın açıklamaları da bakın var. Aynı şekilde Suriye ile alakalı, İsrail'in durması gereken yerle alakalı makul ol denmişti daha önce hatırlarsanız. Netanyahu'ya Türkiye ile alakalı isteklerin olduğunu söylemiş. Tabii ki istek demeyelim biz ona da şer düşünceleri diyelim bu alanla alakalı. Birçok noktada destekliyor olsa da İsrail'in politikalarını, kendi dış politikaları tabii sebebiyle ya da seçimde memnun etmesi gereken bir sürü taraf var Trump'ın şimdi. Önünde de seçim var. Onunla alakalı da Trump'ın da bir sürü tabii ki bagajı var. Bunların etkisi var. Ama ne olursa olsun Suriye ile ilgili bence ayrı bir başlık var. Suriye'de İsrail'in buradaki yayılmacılığını destekleyecek olmasının o maliyetini, risklerini, buraya yapacağı desteğin daha sonra kontrolden çıkacak bir tabloya evrilme ihtimalini, bunların hepsini çok büyük ihtimalle hesaplayarak burada Türkiye'nin tabii ki orada neden olduğunu mutlaka bir şekilde konuşulup hatırlatıp, aslında biliyorsunuz F-35 falan konularıyla alakalı bir şeyle hiç konuşulmamış gibi şeyler de konuşuluyor. Burada biraz daha Trump'ın bölge coğrafyasıyla alakalı Türkiye'nin çok daha politikalarının yanında olduğunu ama Netanyahu'nun oradaki sevdasının ne olduğunu Trump tabii ki biliyor. Yani Trump gözü kapalı bir lider değil. Aslında her şeyden tabii ki haberi var. Ama belli noktalarda bazı açıklamaları yapmak durumunda da kalıyor gibi geliyor açıkçası. Ne olursa olsun şu meselede kesinlikle hani Türkiye'nin burada İsrail'le kesinlikle böyle bir karşılaştırmaya bile bence girdiğini açıkçası düşünmüyorum.
2: Peki Eray Hocam, sizi böyle alalım mı? Şimdi buraya bazı görüntüler getireceğim. Şimdi
4: ya, müsaadenizle bir iki cümle söyleyeyim.
2: Ondan bağımsız değil hocam görüntüler. Yani İsrail ordusunun kapasitesiyle
4: ama
2: alakalı.
4: Ama şu konuyla ilgili mi?
2: Tabii hocam, yani neticede ordunun hali ortada. Ordunun hali böyleyken buradaki işgal politikasını devam ettirebilir mi, ettiremez mi diye onu soracağım. Yani neticede siz yine Suriye konusunda analiz edebileceksiniz.
4: Aslında ordudan ziyade Türkiye'nin buradaki gücü ve kararlılığı, bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 Eylül tarihinde ortaya koyduğu iradedir. Zaten bunlar İsrail terör örgütünün kara unsurları
2: hocam,
4: çöküyor.
2: Hocam İsrail terör örgütünün kara unsurları, çapulcuları bunlar, silah bırakmışlar. Silahlarını bırakıp kışlalardan dışarı çıkıyorlar.
4: Ya bu aslında sadece silah bırakma da anlamına gelmez ha. Hukukçumuz da burada. Bu toplu isyan anlamına gelir. Bakın yani bunun askerlikteki karşılığı toplu isyandır. Adamlar aşağıda isyan ediyorlar yani. Lanet okuyorlar. Kendi yönetimlerine, kendi askeri üslerine lanet okuyorlar yani. Böyle bir şeye katılmak

0: ordusu başta olmak üzere geçen genelkurmay başkanları da söyledi bunu. Zamir denen terörist başı. Yani bu şekilde çöküyoruz dedi yani. Aynen tabii, bu kelimeyi kullandı. Çöküyoruz dedi.
1: Tabii yedek askere ihtiyacımız var diyordu. İki hafta önce İsrail Ordu Radyosu'na konuşan kaynakların ifadelerini paylaşmıştım ben, hatırlayacaksınız. Bugün bu hafta yine tekrar etmek istiyorum. Diyor ki bu kaynaklar İsrail Ordu Radyosu'nda paylaşıyorlar bu detayları. Yedek birlik kapasitesi ağır darbe aldı. Fiilen çöküşün eşiğine gelindi.
0: Bravo. Hatta bak yedek birlik konusu bundan 3-4 ay önce söylediklerini. Ulan dedim gelecek yok ki. Kimse gelmez. Yani yedek hazır mevcut olanlar da silah bırakıyor yani. Şimdi buyurun, bu böyle bir yapıyla nasıl siz bir ordu kuracaksınız?
1: Sahadaki askeri güç resmi açıklamaların çok gerisinde.
0: Yani göremediğimiz daha bir ton şey var hakikaten. Burada inanın ağzını telaffuz edemeyeceğim kadar çok ahlaksızlıktan tutun da efendime söyleyeyim askeri nizama uymayan bir sürü böyle şeyler vardır. Ya olmuştur, oluyordur. Bunları zaman zaman sosyal medyadan, çeşitli kaynaklardan görüntülerini de çekip atıyorlar yani.
1: Çok sayıda İsrail tankı tamamen imha edildi. Zırhlı araç yetersizliği nedeniyle göreve çağrılan asker sayısı sınırlı tutuluyor.
0: Evet.
1: Biz hep görüntüleri analiz ettik zaten.
0: Evet, özellikle nasıl vurulduğunu anlattık. Tank tabur komutanını bile vurmuşlardı yani, tabii, hatırlarsan.
1: Albaydı değil mi? Yani albay rütbesi.
0: Binbaşıydı.
1: Binbaşı mıydı?
0: Yarbaydı. Yani bu arada vurulan, özellikle İran'ın saldırıları sonucu vurulan çok sayıda F-35 olduğunu da biliyoruz. Bakın yani sahada şeydeyken, pistte, hangarların içerisinde. Öyle yani mi? Burada artık Netanyahu hani böyle bir şey vardır ya, ümitsiz çırpınma hadisesi vardır ya, böyle ümitsiz böyle. Netanyahu'yu şeye, Donald Trump'a gidip filan, oradan da beklediğini bulamıyor. Bakın başka bir şey söyleyeceğim size. Bir sosyolojik gözle baktığınızda İsrail ordusunun dağılması, çözülmesi, hatta belli Çöntülere alanlarda çökmesi gibi, aslında İsrail toplumunun da çökmesi anlamına gelir. Tamam mı? Çünkü bir ordu bir ulusun kimliğidir. Dışa vurumudur hani baktığınızda. Dolayısıyla yani İsrail bu durumda ve şöyle size söyleyeyim, artık bu geri dönülemez bir noktada. Yani bundan sonra da sevgili Banu, bu tür şeyleri göreceğiz. Bakın görebiliriz falan demiyorum. Göreceğiz. Gördüğümüz zaman da biz buradan tekrar anlatmaya devam edeceğiz.
1: Aktif görevde görünen çok sayıda asker tükenmişlik ve kişisel sorunlar nedeniyle uzun süre sahada görev yapamıyor. Personel açığı büyüyor.
0: Rakam vereyim size. Verin. Gazze Savaşı'nda, bakın Gazze Savaşı'nda bir yılda 7 Ekim 2023 7 Ekim 2024 tarihleri arasında bu işte deminki depresyona girip savaştan çekilen asker sayısı 10.000. 10.000 ya. Hani Kassam Tugayları neler yapmış, tarih yazıyor dediğimizde birileri inanmıyordu. Yani şimdi tabii artık bu şeylerin sarsıntıları bu olayın İsrail açısından ortaya çıkmaya başladı. Ondan sonra da bu devam etti. Özellikle Lübnan Savaşı'nda, işte İran Savaşı'nda hakikaten bu psikiyatrik vakalar İsrail tarihinin, belki Yahudi tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
1: Mete'nin ekleyecekleri var galiba.
2: Şimdi biraz önce bu gördüğümüz görüntüler aslında önemli bir görüntü. Çünkü burası Gabati taburuna bağlı bir grup askerin isyanı. Fakat burayı daha önemli kılan mesele, özellikle burası tecavüz. İzleyicilerimizin affına sığınarak söylüyorum ama bunlar belgelenmiş olduğu için. Filistinlilere yönelik işkence, tecavüz, insanlık dışı suçların yapıldığı, uygulandığı ve uluslararası kuruluşlar tarafından belgelenmiş Side Teğman askeri üssü ağır işkenceleriyle ve insan hakları ihlalleriyle biliniyor. Tanıklıklarla da zaten buradaki görev yapan kişiler hakkında çeşitli soruşturma dosyaları var. Burası Side Teğman üssü, altını çizerek söylüyorum. Filistinlilere yönelik en ağır işkencelerin yapıldığı ve burada da radikal Yahudi bir grup askeri görüyorsunuz. Buradaki temel mesele de kendilerinin, ölen arkadaşlarının işte çeşitli semboller çizilmesi vesaire, askeri disipline aykırı bulunduğu gerekçesiyle o sembollerin ya da işte putvari bir takım şeylerin askerler tarafından, komutanları tarafından çıkartılması sonucu isyan eden radikal Yahudi askerleri görüyoruz. Buradakiler normali, tabii İsrail askerinin nasıl olur o da ayrı bir tanımlama ama burası ağır işkence üssü. Bu herifler normal herifler değil. Hı hı. Bunlar Filistinlileri işkence eden Side Teğmen'deki askeri üst

0: bütün askeri personeli. Özellikle isyan etmeleri de sebebi ne olursa olsun Eray Bey'in de dediği bir emri itaatsizlikten de artık lakayık
1: toplu isyan.
0: Farklı.
1: Bunun bir tam askerlikteki yani. Kadar toplu isyandır yani.
0: Yani evet. Cezası da
1: bu şeydi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii bu şimdi böyle bir silahlı çete var artık, tamam mı? Yani bu çete çöküyor. Göreceksiniz. Bakın tekrar ediyorum. İnşallah bu yayınlarda bu Siyonist çetenin silahlı unsurlarının nasıl bundan sonra da böyle bu tür hareketlerde bulunduklarını, silah bıraktıklarını ya da işte başka davranışlarda, bu askerlik dışı davranışlarda bunu göreceğiz. Ama şöyle bir tarihi hatırlayalım bakın. Bu Süveyda'ya ilk İsrail'in girişi, daha doğrusu ilk Dürzi ayak 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşti. 15-16 Temmuz tarihlerinde de İsrail Suriye'yi çok ağır şekilde vurdu. Şam'ı vurdu vesaire. Ondan sonra 16 Temmuz'da da İsrail'e bağlı terörist işte bu çeteler Süveyda tarafına girdiler. Yani Golan Tepelerini aşıp Süveyda tarafına girdiler. Ondan sonra burada bir takım işte ileri hareketlenmeler, planlamalar, işte o deminki gördüğün Netanyahu'nun gelmeleri falan var ya, biz o zaman da dedik bakın bunlar ileri hareket yapacaklar. Bunlar normal değil yani, bu gelip de bir ziyaret değil. Orada başka hareketler vardı böyle. Yani bize olası bir operasyonun şeyini, arazideki durumunu, son kontrollerini yapma görüntüleri veren askeri açıdan bazı hareketler yapıyorlardı. Evet. İşte tam bu esnada, yani Temmuz ayı böyle hareketli geçerken işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti burada noktayı koydu. Yani ikaz edildi İsrail. Şimdi ABD zaten İran'la başı beladayken, İran'la savaşı nedeniyle yara almış bir İsrail'in tutup da Türkiye ile bu Netanyahu'nun manyaklığı, çılgınlığı üzerinden bir maceraya girmesi durumunda artık İsrail diye bir şey kalmayacağının farkında. Bakın bunu size söyleyeyim. Hani ben ordumuzun gücünü biliyorum. Yani donanmamızın o ölümcül yıkıcı gücünü, kara kuvvetlerimizin birazdan silahlarımızla anlatacak. Yani burada hakikaten ABD aslında İsrail için endişeleniyor. Netanyahu üzerinden İsrail için endişeleniyor. Eğer Netanyahu kontrolsüz kalıp başka, özellikle Türkiye ile Suriye üzerinden bir polemiğe ya da bir maceraya girerse, bunun bedelinin İsrail açısından çok ağır olacağını ve ABD'nin İsrail'i koruyamayacağının farkında. O yüzden Netanyahu ne yaparsa yapsın, dikkat edin, ABD'den duvar gibi çarpıp geri dönüyor. Çünkü Türkiye'nin başında bir lider ve bu liderin üzerinden 20 küsur yıldır istikrarlı şekilde yönetilmesinin ortaya çıkardığı büyük bir harp gücü var. Savunma gücü var, büyük bir ordu var. Zaten Donald Trump söyleyip duruyor, milli güç kapasitemiz var. Şu ana kadar ki geçen sürede, bakın yaklaşık işte bir yılı devirdik. Yani o Dürzilerin şeyinden sonra. Hakikaten çok ifade edilmiyor ama Suriye'de Türkiye, Suriye'nin stratejik güvenliğini sağlama noktasında ordunun teşkil edilmesinden tutun da işte kurumsal devlet yapılarının inşasına kadar çok çok önemli gelişmeler kaydedildi. Bunlar dediğimiz gibi çok yansımıyor. Yansımaması da lazım ama İsrail bunu görüyor. O yüzden ne yapabiliyor bakın? Gidip artık bakın hareket yapamıyor. İleri geri hareket yapamıyor. Ya da işte hava saldırısıydı ya da ne bileyim başka türlü kara unsurlarıyla o hattın ilerisinde bir defakto durum oluşturamıyor. Ne yapıyor? Donald Trump'a gidip şikayet ediyor. Hatırlayın, NATO zirvesine geldiği zaman da Netanyahu ne demişti? Türkiye'yi Donald Trump'a şikayet edeceğim demişti. Etsin. Yani bu gerçeklik artığında tersine dönmüş durumda. Yani benim asıl burada söylemek istediğim, İsrail açısından Suriye gerçekliği tersine dönmüş durumda. Öyle ya da böyle ben de Mete'ye katılıyorum. Yani oradan çıkacaklar. Artık bir gün gelecek. Ben birkaç yıl içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Suriye İnşallah. O Dürzi bölgelerindeki olayı da hallettikten sonra artık İsrail'le Golan konusunda masaya oturacak. O noktaya doğru Suriye güçlenerek yoluna devam ediyor.
2: Hocam bunlar sapık. Bunlar işkenceci. Bunlar işkenceci.
1: Bunlara diyecek hiçbir şey yok yani.
2: Bunlar Filistinli tutuklulara tecavüz eden sapıklar bunlar, ahlaksızlar bunlar.
0: Evet.
2: Tecavüzcü değillerse bile göz yuman arkadaşları var. Yani bunların hepsi sorumlu psikopatlar.
1: Psikopat.
2: Psikopatlar
1: doğru. Doğru.
2: Bunların hepsi sorumlu psikopat. Aralarında normal birkaç insan vardıysa bile onlar da artık akıllarını kaçırmak üzeredir muhtemelen.
1: Yani bu bir tepkisel harekettir. Bu silah bırakma toplu olarak bir tepkisel harekettir.
0: Ağır fiziksel şiddet, tıbbi ihmal, tedavi görmesi gereken insanlara bilinçli olarak tedavi vermeme, belgelenmiş cinsel saldırı ve tecavüz vakaları ile bilinen bir İsrail askeri

0: üstünü gösteriyorsunuz şu an.
1: Bu arada belgelenmiş cinsel saldırı deniyor ya, bunu İsrailli bir kadın savcı ortaya çıkardı. Yani insan hakları örgütleri falan filan değil. Yani İsrail'in yalanlayabileceği bir şahıs değil. İsrailli bir kadın savcı bunu ortaya çıkardı. Görüntüleri de var.
2: Bunlar tecavüzcü.
1: Bunlar tecavüzcü sapıklar, diğerleri de bu tecavüzcü sapıklara göz yumanlar. Şimdi başka bir şey değiller.
2: Orada bir ayrıntısı var. Şimdi burada bir tabur var. Tamam, bir taburun teşkil edildiği. Ama taburda sadece 100 asker yok. Yani bu 100 asker ya da taburdaki 100 eleman oradaki diğerlerine, işte bu yapılan şeylere tepki olarak silahını bırakıp gidiyorlar artık. Çünkü artık bu işin bir parçası olmak istemiyorlar yani.
1: Bunlar Gazze'de Filistinli kadınların evine girip eteklerini, elbiselerini giyen ve abuk subuk ahlaksızca danslar yapan tipler bunlar. Şimdi bunlar nerede savaşa girecek olurlarsa olsunlar karşılarında.
2: Yok, bunlar savaşamazlar.
1: Karşılarında şehadet şerbeti içmeye dünden razı, gönüllü bir toplulukla karşı karşıya gelecekler. Evet. Bunlar ne yapabilir?
2: Hiçbir şey yapamazlar. Bak, bunlar artık bu saatten sonra bakın daha başka kopuşlar olacak. Ben size söyleyeyim. Yani İsrail ordusundan benzer başka kopuş. İlk defa bu kadar 100 kişinin silahlarını bırakıp taburu terk ettikleri toplu isyandır yani. Normal şeyde divanı harttır bunların şeyleri yani. Hani
3: ama bunlar etik anlamda İsrail yönetimiyle karşı karşıya geldikleri için bırakmıyor. Az önce Mete Bey'in bahsettiği aslında o önemli noktayı kaçırmamak gerekiyor. Bu tiplerin o az önce Banu Hanım'ın anlattığı eylemleri yaparken motivasyon olarak o motivasyonu sağlayabilmek, kendilerini ikna edebilmek, o eylemleri daha böyle azılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için bazı geleneksel levhalara, işte Mete Bey'in bahsettiği bazı putlarına ne yapıyorlardı? Askeriyenin içerisine yerleştirdiği ve onların önünde o putların kaldırıldığı, o levhaların kırılması üzerine burada bir eylemin olduğu ve silahların bırakıldığını görüyoruz. Yani biz şunu daha net bir şekilde görmüş oluyoruz aslında. Demek ki siz ahlaksız bir iş yaparsanız, demek ki etik dışı bir hareket yaparsanız sizin öyle bir motivasyona ihtiyaç duymak zorunda kalırsınız ki o motivasyonunuz ortadan kalktığı andan itibaren dağılıp gidersiniz. Demek ki etik olmayan her hareket ne olacaktır? Dağılmaya mahkum olacaktır yani. Ve sizin buradaki işte Gazze'de yaptığınız soykırıma bir haklılık payını bir kenara koyamıyorsunuz. Ya da bir ülkenizin kurtuluşuyla ilgili bir motivasyonunuz da yok. Ya da dini anlamda bir motivasyonunuz da yok. Sadece nedir? Geleneksel anlamda ve gerçekten ahlaksız bir şekilde bir motivasyon durumunun söz konusu olduğunu söyleyebilelim ki bunlar böyle bir zorluk içerisinde bu eylemleri gerçekleştirirken ileriki günlerde psikolojileri bozuluyor, ruh sağlıkları bozuluyor ve o ruh sağlıkları bozulduğundan dolayı da bu tür eylemlere başvuruyorlar. Biz bunları ABD askerlerinde de gördük. Hatırlarsanız Irak'ta ABD askerleri Irak'taki insanlara o kadar şiddet ve eziyet ettikten sonra kendi ülkelerine döndüklerinde dahi ne yapıyorlardı? Senatonun önüne o içtikleri ilaçların kutularına attılar. Dediler ki biz bununla sadece hayatta kalabiliriz. Yani. Çünkü insanın ruhunda, insanın fıtratında öyle bir şey yok. Siz eğer gerçekten insan fıtratına aykırı bir harekette bulunuyorsanız bu illaki sizin vicdani anlamda içinizi parçalayabilecek bir duruma gelebiliyor. Ve onu ne yapmanız lazım? Onu unutmanız, onu hatırlamamanız için de bazı yollara başvuruyor olmanız lazım. İşte o başvurdukları yollar ellerinden alındığı için de toplu bir şekilde silahlarını ama bırakan bir grubu var. Görüyoruz.
2: Burada
3: bir masumane olan bir grup değil bu arada.
2: Bir ayrıntı
1: mesela
2: var.
1: İşgal ordusunda askerler silah bıraktı ifadesi. Tam da aslında bu durumu karşılamıyor. Altını doldurmuyor. Hı-hı. Yani bunların çoğu artık kafayı yedi. Akıl hastası oldular. Çoğu da sapık.
3: Ya Banu Hanım düşünsenize.
0: Askerlik toplama bunlar. Yedek melektir çoğu yani.
1: Yani ne diyeyim?
3: Banu Hanım düşünsenize, siz bir yere giriyorsunuz. Orada soykırım suçu işliyorsunuz. İnsanlık suçu işliyorsunuz. Orada bir çocuğun canına kast ediyorsunuz. Ve yerinize döndüğünüzde sizce siz bununla yatabilir misiniz yani? Yatamazsınız. İşte yatabilmeniz için de orada ağır şekilde ilaç alıyorlar ve ağır bir şekilde onları motive ediyorlar. Hı-hı. Onlar ortadan kalktığı anda böyle ruh sağlıkları bozulup gidebiliyorlar. Yani.
2: Bir ayrıntı bakın var bu videoda. Ben şunu merak ediyorum. Acaba bu o tabur içerisindeki bir gruba yönelik bir psikolojik durum mu yoksa genel yaygın psikolojinin bir tezahürü mü? Bakın müdahaleden yok.
4: Ölen aslında arkadaşlarının bu, hatıralarına yok. Bakın bunlara, saygısızlık yapıldığını düşünüyorlarmış.
2: Bakın
4: hocam.
2: Efendim bunlara müdahaleden yok. Yani yanlarına bakın askerler geçiyor filan. Çünkü diğerleri de aynı durumda. Anladınız mı? Yani bu sadece bu 100

0: kişiye özgü bir durumda. O yüzden dedim başka kopuşlar da olacak, başka yerlerden de olacak, buradan da olacak. Yani artık bunlar dediğin gibi kafayı yemiş, tamam mı? Böyle aklını neredeyse yitirme noktasına gelmiş. Artık bir motivasyon aracı bulamayan, askerliğin içinde de kendini ifade edemeyen grubun dışarıya doğru güruh halinde
1: bunlar
0: çıkması.
1: Bunlar katliamcı, soykırımcı.
0: Evet,
1: bunlar
0: işte.
1: Mesela bazı internet yayınlarına katılıyorlar ve çocukları zevkle öldürdüğünü anlatan.
0: Tabii ya, erkeklere nasıl tecavüz ettiklerini, sapıkları anlatıyor.
1: Bunları
0: yani
1: anlatan ahlaksızlar bunlar.
0: Ya bunu
1: yani
0: kendini gurur olarak gören filan. Ne oldu işte,
1: on binlerce çocuğun ahını aldılar bunlar. Bütün dünya ah etti yani. Bütün evet. dünya ah etti.
2: Bunlar bu kadar zaten özellikle bunların seçilmiş olabilirler mi? Bu bütün bu rezillikleri, psikopatlıkları yapacak özel seçilebilirler mi bunlar? Çünkü hani yaptıkları yeterince saygı gösterilmediği için de bakın daha da üzülüp isyan ediyor. Hani biz bu rezillikleri yaptık. Yeterince biz buna saygı görmedik. Ölenleri de iyice yad edemiyoruz diye sanki bir isyan gibi bir şey var. Sanki hani normal psikolojisi olan bir insan bunu yani nasıl yapabilir?
3: İnsan kaynağı yok.
2: Vallahi özellikle bunu yapsın yani diye toplanmış.
1: 5 dakika daha durmasınlar yani. İsrail ordusunda 5 dakika daha durmasınlar. Kendilerini ölüme yollayan Netanyahu'nun oğlu Florida'da ismini de değiştirmiş. Almış Amerikan pasaportunu, mis gibi espressosunu içiyor denize karşı.
3: Ne zamana
1: bunlar
3: kadar
1: niye geberiyorlar?
3: Ne zamana kadar içecek o kahvesini?
1: Bilmiyorum.
0: Boğazına durur o.
1: Bu işleri organize etmiş. Bakın. Smotrich'in oğlu en azından gidiyor savaşıyor baktığınızda. Ordunun içerisinde görev yapıyor bunlar.
3: Filistin toprakları parça parça olabilir. Ama burada yüzü gözüken görüntülerdeki herkesin görüntüsünün bir şekilde bazı kesimlerin kaydettiğini, İsrail topraklarının dışarı çıktığı zaman da hesap sorulduğunu ya da o İsrail olduğu anlaşıldığı zaman neler yaşadığını Avrupa'da görüyoruz. Bir de siz bu suçlara karışıp neresi söylediğinizde Amerika'nın bilmem ne şehrinde kahvenizi sonsuza kadar yudumlayamazsınız. Hukuk başka bir şey ama anladığınız dilden hukuk da başka bir şey. Onu da bu kadarını söyleyeyim üstü kapalı.
1: Yani.
3: Bunları da takip eden yani bu, Filistinli hareketler.
0: Bu aslında askeri yapı içerisindeki patlamanın dışarıya vurumu yani. Dediğim gibi bu bir yerden parçalandı artık. Bu balon bir yerden parçalandı. Hep söylüyoruz yani İsrail kara gücü yok yani İsrail kara gücü çökmüş durumda. Bakın Gazze'de bile ne kadar perişan oldular yani. Kassam Tugayları hakikaten tarih yazdı. Hamas tarih yazdı. Bir avuç yani 360 kilometre karedeki bir avuç insan yani. İnsana diş geçiremediler bunlar. Onların karşısında diş çökmek zorunda kaldılar. Lübnan'da Hizbullah'tan dayak yediler. Yani öyle artık bir de şöyle bir şey var. Bunlar bu tersine dönüş başladığı an artık bunu durduramazsınız. Yani o psikoloji domino etkisi gibi en yukarıya kadar gider. O yüzden dedim bak tekrar söylüyorum İsrail ordusunda benzer kaçmaları, benzer firarları, benzer toplu isyanları bundan sonra da göreceğiz. Gördüğümüz zaman da burada açıklayacağız.
1: Şimdi tabii bu görüntüler ilk defa kayda geçiriliyor ama böyle şeylerin yaşandığına dair çok sayıda haberi biz izleyicilerimize paylaştık yayınlarımızda. Tamam. İşte daha 2 hafta önce işte İsrail Ordu Radyosu'nda söylenenleri izleyicilerimize duyurmuştuk. Yani bu ve benzeri gelişmeler çokça yaşanıyor anladığımız
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Yaşanıyor. Bunlar artık şimdi, yaygın hale geldi. Yani
1: İsrail ordusunun genelinde böyle bir durum var.
0: Evet.
1: Muhtemelen Lübnan'daki askeri unsurları da oturup geceleri eğer bir nöbet kulübeleri vesaire bir
0: yok tankların içerisinde girip
1: tırnaklarını
0: etrafında çevirip böyle şeyi bekliyorlar. Konserve kutularının içerisinde ölümü bekliyorlar.
1: Tankların içerisinde oturup tırnaklarını yiyorlardır
0: evet, hocam. Ölümü bekliyorlar.
1: Kendilerini işte, de beziyorlardır. Altlarını işledikleri zaman
0: kesinlikle
1: sıkıntı
0: o çok
1: olmasın
0: gördük ya
1: diye.
0: Var yani hakikaten. Yani tabii hep askerlik ne diyoruz hatırlayın. Askerlik silah insan kombinasyonu değildir. İnanç ve değerler kombinasyonudur tamam mı? Bunun içinde güçlü bir tarihi, şanlı bir tarihe ve güçlü bir kültüre sahip olmanız lazım. Kadim bir medeniyet ancak askeri gerçek anlamda ordu çıkarır. Bu ordu da Türk ordusudur. Hı hı. Türk milletinin ordusudur. Bir şu alçaklara bakın. Altını bezleyen işte sapık manyaklara. Bir de bizim ordumuza bakın. Kıyas bile kabul edemeyiz. İşte bunlar dağılır gider. Bunlar kendi içinde de çöker gider. Zulümle abat olmuyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği çok önemli bir sözdür. Zulümle abat olmuyor. Sonunda kendi kendini yiyorlar. Tankların içerisinde tırnaklarını yiyorlar. Yani daha başka şeyler var da burada anlatılacak gibi değil. Ama artık bu şey, bu rebound etkisi yani bu zulmün rebound etkisi artık İsrail toplumuna ve İsrail ordusuna geri dönmüş.
1: Peki,
0: bunlar daha çok göreceğiz.
1: Ya bak, bunların sözde orduları kaç kişilik?
0: Efendim?
1: Sözde orduları kaç kişilik?
0: Kara ordusu 150 bin kişi. Tamam mı? Diğer toplam şeyle birlikte.
1: Bunların kaçının eli silah tutuyordur?

0: Yani silah ya tutuyor derken işte, yani titremeden silah,
1: 50 bin kişinin,
0: titremeden silah tutuyordur.
1: Hiçbirini tutmuyordur efendim. Ben size söyleyeyim. Yani ya, çok vardır, özel kuvvetleri falan belki hani çok profesyonel katil oldukları için onlarda duygu his kalmamıştır. Onlar belki şey yapıyordur da gerçek anlamda muharebe edebilecek unsurları olsa ikide bir yedek asker çağırmazlardı bunlar, tamam mı?
0: Yedek asker de kaldı.
1: İşte yedek asker de ne oluyor? Kıyma oluyor tabii. Kassam Tugayları gibi dünyanın en yüksek efendime söyleyeyim meskun mahal harbi konusunda pratiği olan Hizbullah gibi Lübnan'da savaş pratiği olan paramiliter unsurlar karşısında yok oluyorlar yani. Bunların sonu bu. Yani bir de utanmadan kalkmış Suriye'yi falan işgal edeceğim falan. Yani bir Türkiye varken yani. Dediğim gibi bakın artık tekrar tekrar söylüyorum kıymetli izleyicilerimize bu hususu özellikle belirtmek isterim. Artık devir değişti bakın. Eski İsrail yok. Eski ABD yok. Artık tersine döndü bu iş. Yani o 48'den beri alçakça büyüyen, bütün herkesi katleden, efendime söyleyeyim her yeri istediği yeri vurabilen filan artık İsrail yok. Artık o işler bitti. Evet. Bu iş tersine döndü. Bakın ilk bunun şeyini de işte PKK meselesinde gördük. Ne oldu? O kadar PKK'yı besleyip büyüttüler. Şimdi ne hale geldiler? Şimdi Dürziler üzerine, o Hikmet el-Hicri'ye bağlı Dürziler, onu da belirteyim. Bütün Dürziler çünkü evet, bu işin içinde değil. Onlar bir gün Hikmet el-Hicri de kurtulabilirse oradan kurtulacak, kurtulamazsa zaten geri yapacak ya da İsrail'e kaçmak zorunda kalacak. Yani bu işler artık tersine döndü. Öyle tutup da o yarattıkları, o oluşturdukları balon efsane, İsrail efsanesi artık çöktü, patladı. İşte bunlar yani görüyorsunuz, bunlar çok önemli işaretler. Bundan sonra bu iş öyle şey propagandayla şununla bununla da kurtarılacak gibi değil artık yani bakın. İstedikleri kadar medya bilmem film şirketleri filan istedikleri kadar elinde olsun. Artık bu iş tersine döndü. İki kişinin bildiğinin sırrı olmadığı bir küresel köyde yaşıyoruz artık. Herkes her şeyi biliyor.
2: Eray Bey siz konuşurken bir şey hatırladım Banu Hanım, özür dilerim. Şunu hatırlatayım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl birçok ülke Nazi subaylarının peşine düşmüştü 40-50 yıl sonra.
1: Bunların da peşine düşecekler. Bak çok yaşa.
2: Bir Allah uzun ömür versin hepimize inşallah, inşallah görürüz yakalandıklarını ama bakın göreceksiniz 10-20 yıl sonra bu işler düzene girdiği zaman Filistin devleti kurulduğu zaman Filistin'in istihbaratı da dört bir kıtada şu görüntülerde yer alan adamları tek tek avlayıp Filistin'e getirip yargılayacak.
1: İnşallah.
2: Bakın bunu da unutmayın.
1: Evet. İşte bu tersine dönüşü şu an yaşıyoruz. Tarihi de 25 Eylül
2: göreceksiniz
1: 2025'tir.
2: Yani.
1: Bakın yani burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'daki görüşmesi burada tarihi bir geri dönüş sağladı, rebound sağladı. Bundan sonra aynen bakın bir takım taktik ilerleme, gerilemeler şunlar bunlar olur ama artık bu stratejik geri çekilmeyi, stratejik çöküşü İsrail durdurabilecek durumda değil. Ben size bunu söyleyeyim. Peki. Hiç öyle elinde nükleer silah evet, var mı? O nükleer silah falan kimseye kullandırmazlar. Dünya aptal değil.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi yerinize alayım. Bu arada sıcak bir gelişme de var değerli izleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bir soruşturma. Cem Küçük'ün gözaltına alındığı bilgisi var. A Haber ekibinden Kadir Mercan da şu anda telefon attığımızda. Ondan bu soruşturmaya ilişkin detayları alalım. Kadir, sözü sana bırakalım hemen.
3: Manuel, geçtiğimiz dakika itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Cem Küçük'ün bugün itibariyle gözaltı kararı verildi. Cem Küçük hakkında bugün itibariyle gözaltı kararı verildi ve akşam saatlerinde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Sonrasında ise yine soruşturma kapsamında bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlarıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. Fakat başsavcılık kaynaklarımızla görüştüğümüzde sadece aslında buradaki iş adamlarından maddi menfaat değil, şu şekilde de bazı tespitler var. Bazı iş adamlarıyla bazı görüşmeler gerçekleştiriliyor ve bu bazı görüşmelerde de bazı kişilere karşı bir tehditvari konuşmalar söz konusu. Bazı isimler, bazı kişi ve kurumlardaki büyük isimleri kullanarak tehdit ve şantaj ettiği iddiaları var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Öte yandan aleyhinde tanıklık eden kimseler var. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu yönde şikayetler oluşturulmuş durumda ve son olarak da Cem Küçük'ün MASAK raporları da yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilmiş durumda. Bu üç kapsamda Cem Küçük gözaltına alındı. Gelişmeler oldukça biz bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. edeceğiz Banu El.
0: Evet, Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz. Elbette gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı da vurgulayalım. Şimdi Donald Trump'la Netanyahu arasındaki görüşme ve buradan çıkan yansımaları konuşmaya başlayarak başladık aslında bugün arka plana. Şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri ekseninde hali hazırda çok sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şimdi İran'ı çok sert vuracağız. Çünkü vurma sırası bizde falan filan dedi ya Donald Trump. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları oldu. Gece saatlerinde devrim muhafızları komutanlığı da bir açıklama yaptı. Bu gece, bugün hatta saldırganı cezalandıracağız diyorlar. Yani bu eksende İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ne olacak? Bu sorunun da yanıtını aradığımız günlerdeyiz aslında ve bugünlerde bir türlü geçmek bilmiyor. Ne düşüneceğimizi artık şaşırmış durumdayız. Bu arada Suudi Arabistan da devreye girdi. İşte Irak'taki Haşi Şabi hedeflerini vurdu. Galiba Yemen'e de bir operasyon gerçekleştirdiler.
2: Yemen'i vurdular.
0: Evet, yani Orta Doğu'da işler kızışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İran'a da uzanacağız. İrfan Sapmaz ve Ekber Karabağ arkadaşlarımız yayına hazırlıyorlar. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. İrfan, iyi akşamlar. Hoş geldin yayına.
4: Şimdi, merhabalar bana. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Donald Trump İran'ı çok sert vuracağız. Vurma sırası bizde falan filan dedi. Onları biraz sokatlayacağız diyor. İranlılar özür diledi diyor mesela. Ama bunun dışında Amerikan medyası Donald Trump'ın artık çok sıkıldığını ve Beyaz Saray içerisinde bu İran meselesi konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu ve hatta bunun da Başkan Donald Trump'ı çok kızdırdığını ve Trump'ın öfkelenip işte sağa sola bağırdığını, çağırdığını falan da yazmaya başlamış galiba. Ne oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Elbette konuklarımızın da sana soruları olacaktır. Onları da alırız birazdan.
4: Abi şimdi konuklarımıza dinledim, bir bölümünü yetiştim. Eray hocamın özellikle anlattığı şeyler çok dikkat çekici. Tamamıyla katılıyorum. İsrail'in artık Amerika Birleşik Devletleri'nde artık çok fazla etkisinin olmadığı yönünde, aynı zamanda da İsrail'in artık bir dağılma aşamasında olduğu yönde de Amerikan ana akım medyasında çeşitli yorumlar var. Kesinlikle katılıyorum ben buna. Donald Trump'ın rica ederim Eray hocam. Donald Trump'ın şu an itibariyle çok ciddi bir sürece girdiğinin hep altını çiziyorum. Seçimlere çok az kaldı. Evet, Netanyahu ve onun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzantıları, siyasi lobiler, asker endüstriye kompleks dediğimiz yapı sürekli olarak Donald Trump'ı bir İran savaşının içine çekme çabası içerisindeler. Bu oyunun farkında Donald Trump. Netanyahu da şu ana kadar dikkat ederseniz 1,5-2 aydır yani İran'la Amerika arasındaki memorandum anlaşmasının imzalanmasından hemen önceki süreçte başlayan bir baskı vardı Netanyahu'nun Trump üzerinde. Washington DC'deki uzantılar aracılığıyla ve görüşmek için Donald Trump kabul etmedi dikkat ederseniz. O açıdan da sürekli olarak bir provokasyon içerisinde ve Lindsey Graham'ın cenaze merasimi nedeniyle geldi ve Donald Trump kabul etmek zorunda kaldı. İşte 90 dakikalık bir süreye girdik. Tekrar kısaca hatırlatmak istiyorum. O gün biz haber olarak gün boyu sabahtan akşama kadar Beyaz Saray da bu süreci canlı olarak aktardık ve izledik. Dikkat ederseniz Donald Trump Netanyahu'yu en alt düşük seviyede karşıladı. Yani bizim bulunduğumuz Beyaz Saray muhabirlerinin Sayın Cumhurbaşkanı daha önce Trump tarafından karşılandığı, ağırlandığı kuzey kapısından, ki bizim gazetecilerin konuşlandığı yerdir orası, ki ben sabah saat 6.30-7 itibariyle özellikle çok erken gittim. Çünkü orada biz, oradan şayet kabul edilecekse bir ülkenin lideri, tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı'nda olduğu gibi, bütün alan, yani gazetecilerin durduğu oval ofisinin önündeki bütün alanlar boşaltılıyor. Onun için çok erken saatlerde gidip boşaltılan alanın dışında kendime bir yer kapma çabası içerisindeydim. Ama bak ki Netanyahu daha önce oradan karşılanmıştı ve Netanyahu Batı kanadından Beyaz Saray'ın Oval Ofis ile J.D. Vance'in çalıştığı bina, Executive Building dediğimiz bina arasındaki kapalı küçük bir dar alandan geçirildi. İki araba olarak geldi. Bir kendi makam aracı vardı. Bir de arkasında etrafındaki işte 2-3 kişiyi karşılayan ekip vardı. Tabii bu büyük bir şok oldu ilk etapta. Çünkü görkemli bir karşılama bekliyordu. Ve Donald Trump tabii bunu özellikle yaptı. Yani seviyeyi özellikle düşürdü ki ilk mesajı daha o kapıdan girmeden önce evet. vermiş oldu evet. ki daha önce de çok açık ve net bir şekilde Eray Hocam da konuklarımızda anlattılar.
0: Kimse
4: çok
0: bana açık ne alıp almayacağımı söyleyemez demiş.
4: Öğretmesin dedi. Hele Türkiye konusu ki geleceğim ona, hele Suriye meselesi çok hassas meseleler, hele Donald Trump'la ilgili, Donald Trump hele Erdoğan'la ilgili kendisine

0: bir şey konuşulmasından, söylenilmesinden hiç hoşlanmıyor ve bunu çok açık ve net bir şekilde Barnes sürekli olarak bütün dünyanın gözü önünde dile getiriyor. İşte en son Netanyahu ile buluşması sırasında da Türkiye ile ilgili F-35'lerin falan en azından dışarıya sızan ya da işte motorlar konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Buna cesaret edemediği Netanyahu'nun en azından şu ana kadar dışarıya sızan bilgilerde ki öyle görünüyor. Donald Trump medyayı kullanmasını ve Beyaz Saray'daki medya ekibini kullanmayı çok iyi bilir. Mesajları vermeyi çok iyi bilir. O açıdan Netanyahu'nun batı kanadındaki kapıdan alınmasının bir anlamı ve bir mesajı vardı. Yani bıktım senden artık diyor. Zaten çatışmasını biz daha...
1: Dünya bıkmış durumda İrfan Bey. Donald Trump bıkmış çok mu yani, haklı yani. Evet.
2: Evet, şimdi Ortaoğlu da bir şey ekleyecek galiba. Onu da
3: yok alalım. Ben soru soracaktım.
2: Soru.
3: Şimdi burada evet doğru ama paranın izini takip edersek 2027 Amerikan mali bütçesinde askeri ve istihbarat maddelerinde 219. maddede askeri ve teknolojik İsrail ile entegrasyonda derinleştirme ve aynı zamanda tedarik zincirleri ve kritik teknolojileri ortak üretimi gibi yapay zeka, insansız sistemler, füze savunması, kuantum gibi 10 hassas alanı kapsayan bir hamle var. Bu Netanyahu'suzda ABD'nin İsrail'e desteğinin devam edeceğini gösteriyor. Burada ABD Washington yönetimi Netanyahu'ya mı veda ediyor? İsrail'e ilişkisini yeniden mi yapılandırmaya çalışıyor? Trump sonrasındaki ABD başkanlarını da kapsayacak şekilde daha kurumsal bir hale mi getirmeye çalışıyor? Yoksa gösterişte biz Netanyahu'yla Trump işte itişte kakıştı, kabul etti etmedi. Hangisi sizce değerlendirmeniz hangi yönde olur?
2: Kısa bir cevap ardından Yeliz Hoca'nın sorusunu
4: hatta
2: da alacağım.
4: Hatta ben de ekleyeyim. Heh, çok alakalı ekleyeyim. Çünkü İrfan Bey. Trump'ın açıklaması bir sonraki döneme sizce gerçekten hazırlanıyor mu, devam edecek mi? Yani bu evet. Politikaları, bu tasarladıkları şey bir sonraki dönem bir fil kendisi mi tatbik etmek istiyor acaba? Ona göre bir projeksiyon mu şey yapıyor, tasarlıyor kafasında?
0: Yeliz Hocam'dan başlayayım. Tabii çünkü neden Yeliz Hocam'dan başlayayım? Çünkü artık Donald Trump'ın 2028'de başkanlığa dördüncü kez aday olacağını açıkladığını görüyoruz. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yarım kalan yemeğinde. Bunu tesadüf olarak yapmadı. Şapkasını da giydi 2028'i. Yani Donald Trump ciddi ciddi 2028'e hazırlanıyor. Çok kısaca anayasal olarak bu mümkün değil şu anda. Anayasaya baktığımızda mümkün değil. Anayasayı değiştirebilir mi? 435 sandalyenin 223'e 217, Cumhuriyetçisi 100 sandalye, Temsilciler Meclisi'nin 223'e 217 Cumhuriyetçiler önde. 100 sandalyeli Senato'da da 53'e 47 Cumhuriyetçiler önde. Şimdi Donald Trump onun için 3 Kasım seçimlerine çok önem veriyor. Ben dikkat ederseniz bütün yayınlarımda Donald Trump'ın 3 Kasım öncesi Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a yönelik bir ground operation dediğimiz bir kara operasyonuna girmesine hep sıfır ihtimal verdim. Son 5 aydır dikkat ederseniz. Donald Trump şayet Yeliz Hocam altını çizdi, dinledim. Donald Trump'ın bu operasyona girmesi, evet bombalamalar devam edebilir. Mesela ona da geleceğim. Onun nedenine de geleceğim. Yani o günlük Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarının bir nedeni var. Tek bir nedeni var. Duygusal ilişki. Yani savunma sanayi şirketlerine para kazandırmak. Günde 2 milyar 3 milyar dolar. Yani Donald Trump bir taraftan şunu yapamaz. Tamamıyla askeri endüstriyel kompleksin önünü de kesip İran'a yönelik hiçbir operasyona izin vermeyip aynı zamanda bir taraftan da Netanyahu'yla mücadele edip Netanyahu'yla savaşıp bunu ikisini bir arada götürme lüksü yok bir Amerikan başkanının. Onun için Donald Trump dengeli götürmeye çalışıyor dikkat ederseniz. Gazze'den bu yana söylediğim bir şey vardı. Gazze'yi durdurup dikkatlerini, yani askeri endüstriyel kompleksin dikkatini Venezuela'ya çekti. Günlük oradaki operasyonlardan sürekli bir para girdisi sağladı. En son Pensilvanya'ya gitti ki ben de o gün Pensilvanya'daydım. Donald Trump orada 50 milyar dolarlık yeni bir askeri endüstriyel kompleksin fabrikaları için anlaşmaya imza attı. Ondan önceki toplantılarında Beyaz Saray'da yaklaşık 300 milyar doların üzerindeki CEO'larla yaptığı görüşmelerde imza attı. Bunları şimdi şunun için söylüyorum. Yani şu anda Donald Trump, Netanyahu'nun ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu derin yapı dediğimiz establishment diyorlar buraya. Bunların kendisini İran'da bir bataklığa ayağı çekmek istediklerini çok iyi biliyor. Şimdi o açıdan Donald Trump şu anda, tekrar altını çiziyorum, 3 Kasım'a kadar, ki 3 Kasım'dan sonra da ihtimal vermiyorum ki, bunun ana nedeni birinci derecede Amerikan ekonomisi.
2: Mete yani Soktoğlu'nun ekonomisi... sorusunu da hatırlatalım. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında çok farklı alanlarda birçok işbirliği, evet, mekanizmasının tesisi noktasında şimdi... bazı mutabakatlara varılmış. Yani bu ne anlama geliyor peki? Donald Trump Netanyahu'dan çünkü... rahatsızlığını ifade edecek, bunu gösterecek çok sayıda açıklamaya imza atarken bir yandan da İsrail'le anlaşmalar imzalıyor. Tabii, falan.
3: Senato'ya gitti Banu. Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya gitti.
0: Evet. Bu şu demek değil, bu şu demek değil. Mete Hocam'ın ne demek istediğini çok iyi anladım. Bu şu demek değil, Netanyahu ile savaş, İsrail ile ilişkileri tamamen koparmak demek değil. Amerika'nın böyle bir, şu anda hiçbir Amerikan başkanının böyle bir gücü yok. Onun için dikkat ederseniz Donald Trump İsrail'de Netanyahu'ya yönelik sert açıklamalar, ki J.D. Vance bugüne kadar son 100 yılda hiçbir Amerikan başkanının, hiçbir Amerikan başkan yardımcısının İsrail'de bir İsrail Başbakanı'na karşı açık bir şekilde bir savaş başlattığını görmüyoruz biz. Donald Trump bunu şunun için yapıyor. Bunu şunun için yapıyor. Çünkü Donald Trump özellikle de askeri endüstriyel kompleksle bu işi götürürken onların keselerini doldurmak zorunda. İşte savunma sanayi şirketlerinin yıllık bütçesi 901 milyardan 1,5 trilyon dolara çıkarmak istedi. Engellerle karşılaştı. 1,15 trilyon dolara indirdi. O açıdan bu böyle bir hayale kapılmamak lazım. Evet, Donald Trump'ın Netanyahu ile savaşını biliyoruz ama bu demek değil İsrail'in Amerika'daki sistemini komple tek başına Donald Trump çökertebilir. Hayır, asla bunu yapamaz. Hiçbir Amerikan başkanı bunu yapamaz. Sistemi öyle bir kurmuşlar ki Banu, burada 50 eyalete asker endüstriyel kompleks, 50 eyalete fabrikalarını kurmuşlar. Bu 1,5 trilyon dolar bu 50 eyalete yayılıyor ve bu eyaletlerden seçilecek her bir temsilciler meclisi üyesi, her bir senato üyesi, bunların hepsi buradan nemalanıyor. Hep şu örneği veriyorum. 435 sandalyeli temsilciler meclisinin 368 kişi temsilciyi APEC dediğimiz Amerikan-İsrail Halk İlişkiler Komitesi fonladı ve fonlamaya devam ediyorlar. Donald Trump da bunu çok iyi görüyor. Ama şimdi Donald Trump bir taraftan yaşam mücadelesi veriyor, hayatta kalma mücadelesi veriyor. O açıdan artık Amerika'da herkes bilir. Bununla ilgili çok filmler çekilmiştir hatırlarsanız. Amerikan Başkan Yardımcısı Amerikan Başkanı'nın yerine gelmek isterse yapacağı tek bir iş vardır. Savunma sanayi şirketlerle işbirliğine girmek. Dolayısıyla arka kapıdan başkanı etkisiz hale getirip yeni savunma sanayi şirketlerinin anlaşmalarını imzalamak. O açıdan da Suriye meselesini de son olarak çok kısaca bir dokunmak istiyorum. Bu çok önemli bir mesele. Evet. Şimdi Beyaz Saray'da bu konuda bir harita çıkardığını biliyoruz. Bir fotoğraf şu ana kadar yayınlanmış değil. Yani Washington'daki işte eski Pentagon, Pentagon çevrelerinde çok çeşitli değerlendirmeler var. Onun için bu değerlendirmelere göre Netanyahu şu mesajı vermeye çalıştı. İsrail'in Suriye'deki varlığı sınırlı. Türkiye sahada çok daha büyük nüfusa sahip. Eray Hocam çok güzel altını çizdi. İsrail için, Netanyahu için, Amerika'daki askeri endüstriyel kompleks için esas tehlike bu. İran yeniden güç kazanırsa İsrail'in güvenliği daha kırılgan hale gelir. Dolayısıyla ABD'nin İsrail üzerindeki baskıyı artırması yerine güvenlik endişelerini dikkate alması gerekiyor şeklinde yorumlar var. Yani Trump'ın önceliği İran, Netanyahu ise Suriye dosyasını masaya çekmeye çalışıyor yeniden kısacası.
2: İrfan, çok teşekkür ediyoruz. Hem paylaştığın bilgiler için hem de değerlendirmelerin için sana da kolay gelsin. Şimdi de Tahran'a uzanalım. Ekber Karabağ görüyoruz. Yayın için hazır. Yine Donald Trump'a küfürler edilen, beddualar edilen o siyah tahtanın önünden kalabalık bir meydandan yayınını gerçekleştirmeye gayret edecek. Ekber, iyi akşamlar. Nedir son durum orada? Önce bir sıcak durumu bizimle paylaş. Ardından da yine misafirlerimizin soruları olacaktır sana muhakkak. Çünkü devrim muhafızları çok sert açıklamalar yapıyor. Düşman bu gece, bugün cezalandırılacak diyorlar. Bir operasyon, bir saldırı başladı mı İran tarafından? 3 F-35'i etkisiz hale getirdiklerini, yerde piste vurduklarını söylüyorlar. Buna dair bir görüntü paylaşımı falan olacak mı acaba? Böyle bir beklenti içerisine girmeli miyiz? Ne dersin? Sözü sana bırakalım hemen.
5: Bana teşekkür ederim, iyi geldiler dilerim. Öncelikle şunu söyleyeyim ki sabaha karşı İran'a yönelik saldırı söz konusu oldu. 3 civarındaydı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'a yönelik saldırısı. ve takribi olarak bu saldırı da 2 saat sürdü. Devrim işte İTİSEM komutanı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen bir açıklamada işte bu saldırı

0: zamanda devrim muhafızlarına ait noktaların hedef alındığı ifade edildi. İran'dan gelen açıklamada ise bu saldırılar sırasında Zencan eyaletinde 3 devrim muhafızı mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Yine Keşmir'de de bazı insanların hayatını kaybettiğine ilişkin İran medyasında haberler yer almaktadır. Başka bir de işte bu saldırılar sadece İran'ın güneyinde değil, İran'ın iç noktalarına da, en azından Zencan örneğini az önce verdiğim örneğe bakarsak, İran'ın iç noktalarına yönelik de saldırıların olduğunu ifade edebiliriz. Ancak ağırlıklı olarak %90 daha fazla geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi saldırıların daha ziyade ülkenin güney bölgesine, yani Hürmüz ve civarına olduğunu ifade edebiliriz. Az önce de senin belirttiğin üzere tabii İran'ın da bir misillemesi söz konusu oldu. Ürdün'ü hedef aldı. Ürdün 5 İran füzesini havada imha ettiklerini ifade etti. İran'dan gelen, İran devrim muhafızlarından gelen açıklamada az önce de senin belirttiğin üzere İran devrim muhafızları 3 F-35 savaş uçağını tamamıyla imha ettiklerini ve bazılarında hasar gördüğünü ifade etti İran tarafı. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu bilgi doğrulamadı. Böyle bir şeyin doğru olmadığını ifade etti. İran'ın saldırıları tabii sadece cümle sınırında kalmadı. Aynı zamanda Kuveyt'e yönelik de saldırıları söz konusu oldu. Hatta Kuveyt'ten bu kapsamda gün içinde gelen açıklamada Kuveyt Çinli bir şirketin, Çin'le bağlantılı bir şirketin de bu saldırılar sırasında hedef aldığını duyurdu. İran ordusundan da gelen açıklamada İran ordusu insansız hava araçlarıyla Bahreyn'i hedef aldığını duyurdu. Yani İran'ın misillemesi de 3 ülke yönelik olduğunu ifade edebiliriz. Burada dikkat çeken bir husus söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada İran'a yönelik bu saldırının işte gerekçesi olarak İran'ın Ürdün'e yaptığı saldırıya misilleme olarak kaydedildi. Ve bu da dikkat çekildi. Çünkü bugüne kadar yani 7-8 Şubat tarihinden bu tarafa işte yani savaş boyunca her zaman Amerika Birleşik Devletleri saldırmıştı ve İran buna misilleme yapmıştı. Ancak ilk kez tam tersi bir durum söz konusu oluyor. Yani İran saldırıyor ve işte Amerika Birleşik Devletleri buna yanıt veriyor ve bunun da bir ilk olduğunu ifade edebilir.
1: Peki. Mete'nin sorusu var sana.
2: Ekber, hemen hızlı bir şey sormak istiyorum. Bugün Yemen'de özellikle aşiretlerin belirli bölgelere yönelik hazırlıkları var. Suudi Arabistan destekli, Birleşik Arap Emirlikleri destekli. Yemen'de bir Husilere kara harekatı artık ufukta gözüktü. Suudi hava gücünün de bombardmanları bugün devam etti Sana'ya yönelik. Bir askeri harekat geliyor. Ama Suudi Arabistan'dan bugün bir hamle geldi. Hızlı bir şekilde onu sormak istiyorum. 13 ülkeden oluşan Kızıldeniz'in, Yemen'in ve Babel Mendeb Boğazı'nın güvenliğini, seri sefer güvenliğini sağlayacak bir askeri koalisyon gücünün kuruluşunu duyurdu. İran'ın buna olası tepkisi sence neler olur? Ya da ne gibi bir hazırlık yapabilir? Ya da Afrika boynuzu savaşın yeni cephesi mi? Oradaki ülkeleri mi bu güce karşı saldırtacak?
0: Evet hocam, esasında İran her zaman savaşın işte şiddeti artarsa yeni cepheler açılacağını söylemişti ve an itibariyle yeni cephelerin açıldığını da söyleyebiliriz. İlk cephelerden biri az önce sizin altını çizdiğiniz üzere Kızıldeniz cephesi, Babel Mendeb cephesi olduğunu belirtebiliriz. Suudi Arabistan'ın bu kapsamda bazı çalışmaları söz konusu. Bir koalisyon oluşması için bir diğer ülkelerle katılımıyla birlikte bir koalisyonun olması ve gelen bilgilere göre, bazı bilgilere göre, Suudi kanatlı bazı bilgilere göre bazı ülkeler, 13 ülkeden bahsediyor ki o ülkeler arasında Türkiye'nin ismi de kaydediliyor. Türkiye, Pakistan, Mısır, yani İslam dünyasının önemli ülkelerinin de bu koalisyona katılacağına ilişkin Suudi Arabistan kaynaklı bazı haberler geldiğini ifade edebiliriz. Esasında daha önce Amerika Birleşik Devletleri benzeri bir oluşumu Hürmüz Boğazı için yapmak istemişti. Ancak bu olmadı. Hatta geçtiğimiz günlerde herhangi bir ülkenin gemilerinin işte İran'ın izni olmadan, özellikle İran'ın hedefinde İngiltere ve Fransa bazı Hürmüz'e yakınlaşırsa onları hedef alacağı yönünde İran'dan açıklamalar gelmişti. Yani Hürmüz koalisyonu tutmadı Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde. Acaba Suudi öncülüğünde bir Kızıldeniz koalisyonu oluşur mu, oluşmaz mı? Dediğim üzere Suudi Arabistan'dan
3: genel açıklamada en azından 13 ülkenin buna olay cezasının tavırda ettiği belirtiliyor.
2: Bir tek Arap Emirlikleri yok. İzleyicilerimize ve sana da bilgi olsun söyleyeyim. Bir tek Arap Emirlikleri'nin ismini geçirmedi. Suudi Arabistan bir açıklama.

0: Ama yaptı bu konuda Ekber. 13 ülkenin ismini evet. geçirdi ama bir tek Arap Emirlikleri'nin ismi yok burada. Hı hı. Onu özellikle vurgulayayım.
1: Şaşırdın mı Mete?
0: Hayır.
2: Ama şöyle bir şey var, yani İran'ın tamamen bu savaştaki tek elindeki gücün Hürmüz olduğunu görüyoruz yani. Ve İran da bunun farkında.
3: İşte ikinci bir cephe açmasına İran'ı müsaade etmiyorlar yani, anladığım bu.
2: İran da yani izin vermeyecektir o koalisyon gücüne ya da işte orada en azından Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alabilecek yabancı bir asker gücüne kesinlikle izin vermeyecektir. Çünkü tamamen elinden kayıp gidecek. Bu aslında şey demek. Körfez ülkelerinin savaşa dahil olması mı diye demek mi okumak lazım?
0: Evet, yani. Kızıldeniz'e konuşun.
2: Çünkü belki bilinçli bir şekilde ya da bilerek gidip İran içine yönelik altyapısına ya da üst yapılarına
0: yo, boğaz askeri koruması, yerlerine Kızıldeniz işte ve Babel Mendeb.
2: Askeri alanlara yönelik bir saldırısı olmaz fiili anlamda, fakat en azından Hürmüz Boğazı'nı siz İran'ın elinden çıkardığınız andan itibaren tamamen buradaki tehdit kozunun da tamam ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Çünkü bir anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşmadan geri masadan kalkmaya da bozmayı niçin gerçekleştirdi? Çünkü Hürmüz'ün gücünü fark ettiler. Hürmüz'ün gücünü fark edince de dediler ki ABD bu konuda ne kadar bize muhtaç ya da ABD'yi bu konuda sıkıştırabiliriz diye okudular bunu. Ona göre elindeki o sözleşmeyi de yırtıp attılar.
1: Ve bu bir arada daha da Ekber Karabağ İran sokaklarından görüntüleri de paylaşıyor. Bu arkadaki siyah tabloda tebeşirle. Her gün değişen mesajlar oluyor ama "We kill Trump" ifadesini görüyoruz. Vatandaşların evinde, ellerinde de yine "We kill Trump" yazan dövizler tuttuklarını görüyoruz. İran bayrakları ellerinde. Her gece özellikle Tahran'daki meydanlar önce dolu, yani insanlar sokakta İran devletine desteklerini ve Amerikan karşıtı sloganlarını yükseltmeye devam ediyorlar. Bunu vurgulayalım.
2: Ekber'e bu konuda bir şey sormak lazım aslında. Çünkü
1: az önce Ekber'in sesiyle alakalı bir problem yaşadık ama Ekber bizi duyabiliyor musun?
2: Banu Hanım.
1: Evet. Şimdi o pankartlarda "We kill Trump" yazdığını gördük. Arkadaki siyah zeminde de yine "We kill Trump"ı görüyoruz ama işte bu.
0: Öldüreceğiz.
1: Evet. Başka neler yazıyor, başka neler gözlemliyorsun, hangi sloganlar atılıyor orada Ekber, onları da paylaş lütfen bizimle.
4: Banu, şöyle söyleyeyim, tabii Hamas'ı söylemlerin olduğunu burada ifade edebilirim, yani Hamas'ı söylemler vardır. Yani burada Donald Trump'a ifadesidir, ilginç bir gelişme oluyor. İlk İran Devlet Muhafızayla bağlantılı çalışan Tasnim Haber Ajansı'nın sosyal medya hesaplarına bir blokaj koydu. Geçtiğimiz gün Söz Konusu Haber Ajansı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'la ilgili bir görüntü yayınlamıştı. Ve o görüntüde izleyebilirsiniz. Kusura bakmasın, tek başına çalışın. Böyle sıkıntılarla yaşamak zorunda kalıyor. Donald Trump'ın eşi Melania Trump'la ilgili bir görsel paylaşmıştı. Güvenlik açıklarını nasıl hedef alınacağıyla ilgili görsel paylaşmıştı sosyal hesabı üzerinden. O yüzden bugün İran devrim muhafazalarına bağlantılı çalışan Tasnim Haber Ajansı'nın hesaplarını doldurdu ve bugün aynı zamanda Telegram'ın da benzeri bir uygulaması oldu. Telegram devrim muhafızlarının kendisinin hesabını kapattı. Hatta bu konuyla ilgili devrim muhafızlarından da bir açıklama geldi. Devrim muhafızları bölge ülkelerinde yaşayan insanların, özellikle Kürt'ünde Kuveyt'te yaşayan insanların Amerika Birleşik Devletleri'yle bağlı istihbarat bilgilerini söz konusu kanal üzerinden kendileriyle paylaştığını belirtiyor. Tüm muhtemelen bu sebepten dolayı Telegram'da böyle bir uygulamayı bittiğini ifade edebilirim. Peki insanlar burada ne diyor? İşte o insanların sloganlarına da ben sizce. Mesela şu anda Merber Amerika, Merber İsrail, İranlar klasik işte söylemi. Kahrolsun Amerika'ya, kahrolsun İsrail'e. İşte sürekli bir şekilde evet bu sloganı attığını ifade edebilirim. İnsanların elinde nasıl bayraklar var siz görüyorsunuz. Bir tarafta İran bayrağı var. Mesela bu hanımefendi görüyorsunuz. Hizbullah'ın bayrağı söz konusu. Bazı insanların elinde kırmızı bayraklar var. Özellikle bu kırmızı bayraklar üzerinde de hepsinde üzerinde Bayet Berkas yazıyor. Yani kalkmalı, ayağa kalkmalıyız. Özellikle eski İran lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen cenaze etkinliğinin ardından bu etkinlik ve bu sloganın ilk sokaklarında atıldığını ve bunun yaygınlaştığını o tarihten sonra ifade ederdi.
1: Var mı soracağınız
0: Beyaz
1: soru?
0: Şapkalı arkadaş galiba Meddah deniyor. Aynı Suriye'de olduğu gibi slogan attı.
4: Evet, evet, evet.
0: Mersiye okur değil mi Ekber? Slogan attıranlara Meddah deniyordu galiba orada da.
4: Demedim.
0: Parçada da.
4: Evet, evet, Meddah deniyorlar. Meddah deniyor. İşte slogan attıranlara. Esasında Meddah deyip geçirmek lazım.
0: Suriye'de
4: yani
0: de meşhur.
4: Bazı mesajların çok etkisi var İran toplumu üzerinde. Bu kesimler üzerinde ciddi anlamda bir etkisinin olduğunu, ciddi anlamda etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu meddahların öyle basit meddah deyip geçmemek lazım.
0: Mersiye okurlar, slogan attırır, dua okur. Kalabalık olduğuna göre Ekber'in arkasında önemli bir İranlı şahsiyet var, beyaz şapkalı olan. Muhtemelen önemli bir meddah o. Epey bir kalabalık toplamış. Popüler bir kişi anladığım kadarıyla İran'da.
4: Tanımıyorum kendisini, yani buradan kendisini göremiyorum, tanımıyorum kendisini. Şu an ekranda olan kişiden herhalde bahsediyoruz.
0: Evet, evet.
4: Ekrana. Evet, evet, evet. Evet, evet. Yani televizyonda da zaman zaman kendisini görüyoruz. Zaten devlet televizyonda bunu zaman zaman bu bölgedeki etkinliği canlı bir şekilde de yayınlıyor. Dediğim üzere İran'da senin de belirttiğin üzere bu insanlara meddah deniyor. Meddah kimlerdi? İşte bu şekilde gelip burada hamasi söylemlerde bulunan insanlara söyleniyor. Ancak dediğim üzere bu gruplar üzerinde bunların inanılmaz düzeyde bir etkinliği söz konusu. Yani biraz abartacak, yani belki bir bakan kadar güçlüler bunlar.
0: Evet, evet.
1: Bu arada Ekber, o arkada kara tahtanın üzerinde yine Trump'ın görseli de var galiba. Onu da bir gösterebilirsen izleyicilerimize.
5: Evet,
1: de,
5: tabutun içinde Trump.
1: Farsça yazıları da okuyabilirsen, evet, bizim için çevirebilirsen harika olur. O siyah kara tahta gibi gözüken yerin üstünde zannediyorum Donald Trump yatar vaziyette duruyor.
4: Evet. Evet, bir tabut görüyoruz. Tabut, yani bir tabut görüyoruz. Yani Trump'a o tabutun içinde işte ne yazıyor? Ma Trump'a bitmişim. Biz Trump'ı öldüreceğiz. İngilizce'de yazıyor. Trump yine aynı şekilde. İşte diğer işte mesela Biyade Şuhada'yı mesela havaneydik. Yani falanca şehitlerimizin anısına işte yazıyor. Yani genel olarak işte bu ifadeler de nereden çıktı? İşte ülke lideri Ayetullah Ali Hamine'yi için cenaze etkinliği yapıldığında buradaki müsellah camisinde bir duvar konulmuş. İnsanlar da gelip orada işte bir şeyler yazıyorlardı. İşte oradan esinlenerek böyle bir işte tablo böyle bir gösteren başkenti merkezinde sınav meydanına konulmuş durumdayız.
1: Peki Ekber Karabağ'da çok teşekkür ediyoruz. Ekber, kolaylıklar diliyoruz sana. Çalışmalarında ilerleyen dakikalarda tabii bölge çok sıcak gelişmelere gebe. İşin içerisine Suudi Arabistan'ın da girmiş olması enteresan. İşin bir Irak boyutu var, bir Yemen boyutu var, Kızıldeniz boyutu var. Hepsini konuşacağız. Bir ara vermemiz gerekiyor, aranın ardından kaldığımız yerden devam.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Bosna'dan Filistin'e uzanan dayanışma yolculuğu, Filistin konvoyu Türkiye'de. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıkan Filistin konvoyu, İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.
9: Gazze'de, Batı Şeria'da ve Filistin'de yaşananlara sessiz kalmamak için harekete geçtik. Bu bizim yaşadığımız, bizim nefes aldığımız çağda olan bir soykırım ve bunu durdurmak bizim görevimiz.
8: Avrupa'nın farklı ülkelerinden aktivistlerin yer aldığı konvoy, Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı.
10: Yolumuz hayır olsun inşallah.
9: Mesele sadece ufak tefek insani yardım değil, mesele bizim yaşadığımız bu çağda bu soykırımın durması. Ve bu durmayana kadar da yolculuğumuza devam edeceğiz.
8: Konvoyda ambulans ve insani yardım malzemeleri de bölgeye ulaştırılmak üzere taşınıyor.
11: Bu yol
5: O Gazze'de zulüm, insanlık zulmü bitene kadar devam edecek ve durmayacağız.
8: Hedef Irak ve Ürdün üzerinden Batı Şeria'daki Ramallah'a ulaşmak ve Filistin için uluslararası farkındalık oluşturmak.
11: Vicdanımızın sesini dinlediğimiz için biz Filistin hakkında sessiz kalmayı tercih etmiyoruz. Evde oturup elimizden bir şey gelmiyor demeyi tercih etmiyoruz. Korkmuyoruz, ne olursa olsun güçlü ve daha güçlü ve daha büyük geri geleceğiz.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Doğa sisteminde mobil dönem başladı. Artık depozito iadesi bakkal ve marketlerden de yapılabiliyor.
12: Makine kurulumu yapılamayan yerlerde vatandaşımızın daha rahat erişebilmesi, kolaylıkla erişebilmesi adına mobil doğa cihazları devreye alınmaya başlandı. Bu kapsamda esnaflar bu hizmeti vermek için sistem üzerinden başvuruda bulunuyorlar.
8: Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla devreye alınan depozito bilgi yönetim sistemi 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde başlamıştı. Büyük ilgi gören projede yeni bir uygulama daha faaliyete geçti.
13: Geri dönüşümü teşvik amacıyla başlatılan doğa uygulaması 81 ilimizde büyük ilgi görmüştü. Ve şimdi ise hem vatandaşı hem de esnafı ilgilendiren çok önemli bir gelişme oldu. Artık büyük iade makinelerine evi uzak olan vatandaşlarımız köşe başındaki market ya da bakkala gidip işte bu şekilde ürünlerini iade edebilecekler.
12: Vatandaşlarımız ambalajlarını aynı makinelere olduğu gibi bu noktalarda da iade edebiliyorlar. İade karşılığında ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli alıyorlar. Esnafımız da iade aldığı ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli alıyor bu hizmeti verdiği için.
8: Vatandaş cihaz üzerindeki kare kodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak.
14: Şöyle çok da rahat, basit bir şekilde esnafa da herhangi bir zorluk çıkarmayacağı şekilde okutup devam ettiriyoruz. Bu da esnafa da iyi bir katkısı var. 50 kuruş da iyi bir rakam peşin iadesinde.
13: Biliyorsunuz ki büyük makineler vardı. Artık hem boyutu küçüldü hem de vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği köşe başındaki bir arka sokağındaki markete, büfeye giderek iade edebilecekleri küçük mobil uygulamalar artık hayata geçirildi.
8: Ambalaj başına 1 lira doğrudan vatandaşın doğa cüzdanına yükleniyor.
13: Cihazın nerede olduğunu, hangi büfelerde, bakkallarda olduğunu görebilecekler mi?
12: Tabii ki yine kullanmış oldukları aslında doğa uygulaması üzerinden iade noktası bu seçeneğiyle hem harita hem liste olarak kendilerine en yakın noktaları gerekirse yani bütün iade noktalarını aslında görüntüleyebilecekler.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gündemin sıcak başlıklarından biri de birdenbire Rusya-Ukrayna savaşı haline geldi. Aslında yaklaşık bir aydır, değil mi Mete Sohtoğlu?
0: Evet.
1: Yani Ukrayna'nın özellikle Rusya'nın derinliklerine, hatta 1500 kilometre, 2000 kilometre,
0: 2400 kilometreye kadar vurdular.
1: 2400 kilometreye
0: evet,
1: kadar vurdular.
0: Sibirya'nın güney tarafına kadar, neredeyse sınır bölgesine kadar, bu haritanın gösterdiği en uç noktaya kadar ölçüldü. Özellikle bir kez daha hatırlatalım, daha önce de Perşembe günleri konuşmuştuk. Rusya'nın özellikle halkın rahatsız olabileceği akaryakıtı karneye bağlatacak şekilde önümüzdeki dönem kış, bunu özellikle vurgulayayım. Rusya'nın kendi ihtiyacını, benzin ihtiyacını karşılayamayacağı, uzun kuyrukların oluştuğu, karneye bağlandığı ve aynı zamanda işgal altında tuttuğu Kırım'ın özellikle vurulduğunun
1: altını çizeyim. Çok güzel anlatıyorsunuz, buyurmaz mısınız?
0: Tabii. Özellikle Kırım'ın vurulduğunun altını çizeyim. Buradaki tabii ilginç bir durum, artık planlamaları nasıl yaparlar bilmiyorum ama Rusya'nın artık Karadeniz'de Ukrayna'nın Odessa limanını tamamen kapatarak Karadeniz'i bir Rus sınırı haline getirmek istemesi, ama buna rağmen Ukrayna'nın da Kırım'daki Rus askeri varlığını ki geçtiğimiz günlerde ilk defa S-400 hava savunma sistemini vurdu.
1: Vurdular.
0: Ukrayna. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü Ukrayna'nın da bir böyle amfibi çıkartma falan yapacak gibi bir gücü olmasa da benim Kiev'den

0: Zelenski demiş ki Rusya gece boyunca Kiev, Dnipropetrovsk, Lviv, Poltava, Harkiv, Mykolaiv, Sumy, Vinitsia, Cherkasy ve Ivano-Frankivsk bölgelerini hedefledi.
1: Evet.
0: Rusya saldırılarda 70'ten fazla füze ve 280'den fazla İHA kullandı diyor.
1: Şu gördüğünüz alan Mykolaiv zaten Rusya'nın bir çıkmazı, bataklığı oldu. Odessa bölgesinin iç tarafından düşünün, şu hat içerisindeki bütün Ukrayna mevzileri vuruldu. Çünkü Batı'nın verdiği silahlarla artık Ukrayna bu Kırım'ı daha şiddetli vuruyor. Ama askeri hedefler değil, demiryolu hatları, Rusya'nın kendi bağladığı Azak Denizi özellikle hedef oluyor. Köprüler, demiryolları, su istasyonları, benzin depoları.
0: 2014'ten beri yerleşen Ruslar vardı Kırım'a. Evet. Onlar da böyle haldır haldır kaçarken karneye bağlandı.
1: Benzin şu an işgal altındaki Kırım'da karneye bağlanmış durumda. Rusya buradan geçirdiği boru hatlarıyla tedarik ediyordu. Başka malların da tedariğini yapıyordu. Şu an bu kilitlenmiş durumda. Ama esas mesele sonbahar bakın. Sonbaharda Rusya'nın Putin'i bir karar vermek durumunda. Çünkü bakın Rusya'da nüfus hep bu bölgelerde yaşıyor. Savaş önceki dönemi bir hatırlayalım kısaca. Burada Ukrayna sınırında eskiden beri, 2. Dünya Savaşı'ndan beri nüfus hep bu sanayi bölgeleri de Ukrayna'nın bu tarafta yoğunlaşmış. Yani hep bir ticaret ağı, demiryolu ağı, karayolu ağı hep buraları kullanıyordu. Ama bu Kursk bölgesinde özellikle Ukrayna'nın karşı saldırısını da unutmamak lazım. Çok sayıda Ukraynalı ajanın da Rus topraklarına sızdığını da unutmamak gerekiyor. Burada sadece füze değil, Rusya'nın çeşitli yerlerinde başta Moskova olmak üzere gizemli patlamalar oluyor. Sürekli Rusya'da bir suikastla karşılaşıyor artık Putin. Ben şunu söyleyerek tamamlayayım. Sonbaharda bu kışın da gelmesiyle beraber savaş bambaşka bir şekil alacak. Çünkü Rusya artık benzin meselesinde kısıtlamaya gitti. Dizel meselesinde kısıtlamaya gitti. Olağanüstü hali ilan edildi ve kış şartlarının gelmesiyle beraber ki Eylül sonu ve Ekim-Kasım ayını işaret ediyorum. Rusya kendi enerji tedariği için farklı araçlara girmek zorunda kalacak. Durdurdu. Ve Ukrayna muhtemelen kışın Rus halkını daha da kışkırtacak hamleler yapacak. Son hatırlatmamı yapayım sizi. Bir Haziran ayının 2023 Haziran'ına bir götürmek isterim. Wagner paralı asker grubu Ukrayna'da savaşıyordu. İsyan ettiler. Hiç durmadan halkın sevgi gösterileri içerisinde hiçbir Rus ordusu helikopterinin, uçağının, generalinin müdahale etmeyeceği şekilde karayolundan birlikler ve ağır silahlı olarak Moskova'ya giderlerken kendileri bir anlaşmayla durdular. Bakın bu Putin'in karşılaştığı ilk tehlikeydi. Şimdi burada şunu düşünün. Bu gördüğünüz koskocaman coğrafya 22 bin kalem yaptırım altında. Ama oligark dediğimiz Rus iş insanları da bu yaptırımlardan etkileniyor. Peki Rus sermayesi, içinde Yahudi sermayesi var, başka sermaye var. Bu savaş makinasının yaptırımlarına ne kadar katlanabilecek? Balkondan düşenleri biliyoruz. Avrupa'da tatilde ayağı sabuna kayıp hayatını kaybedenleri biliyoruz ama bu nereye kadar devam edecek? Rusya içerisinde artan suikastlar, zaten kendi içinde kendini tasfiye eden bir yapı var. Putin'in de bir karar vermesi lazım. Çünkü sermaye dediğiniz Rusya için de geçerli. Bu savaşın 4. 5. 6. 10. seneye girmesi sermayeyi de rahatsız eder.
0: Peki.
1: Bu savaşın belki de çok şiddetlenerek ama bir şekilde bir masada çözüm bulunmasına doğru bir yola da gidiyor olabilir.
0: Sizi dinlendireyim. Şimdi dün geceyi biraz detaylandırmakta fayda var. Kiev çok sayıda saldırının hedefi oldu. Lviv bile vuruldu. Aynı zamanda bir seyir füzesinin Polonya sınırlarını aştığı ve Polonya'da bir şekilde bir tarım alanına düştüğü noktasında bir bilgi var. Yapılan bazı açıklamalar var. Polonya Başbakanı Tusk, Rusya'nın füzesinin Polonya'ya düştüğünü ifade etti. Rute'de NATO savunma sistemlerini devreye soktu dedi. Tusk diyor ki eğer devam etseydi F-16'larımız o seyir füzesini vuracaktı, indirecekti. Bu arada hava savunma sistemlerini de devreye soktuk dedi. Şimdi bu tabii Polonya diken üstünde. Evet. Bu savaşın kendine sirayet etmesiyle alakalı ciddi bir tehlike altında hissetme durumu var kendisini. Ve bu durum tabii Avrupa'yı da uzun zamandır geriyor. Artık bu gerginlik biraz daha da artacak gibi duruyor. Çünkü Ukrayna'nın Rusya'nın içlerine nüfuz edebilen ve etki yaratan saldırılarının ardından Putin öyle görünüyor ki

0: Sertleşecek. Ne olacak hocam?
1: Şimdi açıkçası Polonya'nın başına gelen tarih boyunca pişmiş işte tavuğun başına gelmez derler ya, sürekli Almanya-Rusya mücadelesinde sürekli arada kaynayan, sürekli toprakları parçalanan, işgal edilen, işte 99'da 97'deki NATO ve Rusya arasındaki anlaşmadan sonra özellikle Polonya'nın NATO'ya girişi hızlandı. Hemen 99'da NATO'ya dahil oldu. Çünkü Rus tehdidini çok yakından hisseden, daha önce de bunda kendi hafızalarında yaşamış bir ülke olarak zaten gayri safi milli hasılasının %4,5'unu falan şu anda savunmaya yatıran bir ülke. Rus tehdidini ensesinde hissettiği için de biliyorsunuz ABD askerlerini Almanlar istemediklerinde buraya gönderebilirsiniz demişlerdi ki sanırım 10 bin civarı ABD askerin de Polonya'da da olduğunu biliyoruz ama yakın tehdidi sürekli algıladıkları için sürekli burada Rusya'dan gelecek tehdide karşı teyakkuz halindeler ama işte asıl mesele de burada başlıyor. Şimdi Ukrayna evet zaten savaşın içerisinde, yayılma ihtimali, yayılmanın üzerinden yapılan şu anda bir silahlanma var. Yayılma anlatısı üzerinden ya da Rus tehdidinin, daha doğrusu Rus saldırılarını yayılacağı üzerine kurgulanmış bir işte birlikte silahlanalım, birlikte silah üretelim, üretelim kısmına geçmiş bir NATO var. Ama bir taraftan da tabii Polonya'nın da şimdi NATO içerisinde sanırım 3. büyük ordu olması gerekiyor. Avrupa için oldukça ciddi bir güç ama dediğim gibi ön hatta olduğu için şu anda tehdit altında kendisini hissediyor ama ne olursa olsun bu savaş yayılacak mı, duracak mı noktasına geldiğimizde hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de bakın İran meselesinde de yeni bir safhaya, yeni bir faza artık geçiliyor. Çünkü başka başka ayrıntılar duymaya başladık. Başka başka kilit noktaları duymaya başladık. Hazar Denizi'nde bakın bir şeyler dönüyor. İran'da şu anda çevrede az önce başka şeyler konuştuk. Aynı şekilde burada savaş yayılır mı kısmının Polonya'ya düşen tabii ki burada füzelerle beraber yayılma ihtimalinin de artık endişesinin de artık zaten Avrupa tarafından da iyice kabullenildiğini biliyoruz da burada yayılırsa ne yapacağız? NATO ne yapacak? Avrupa'daki NATO ne yapacak? Geri kalanlar ne yapacak? Ya da ABD burada bir şey yapacak mı kısmının artık iyice düşünüldüğü bir zaman ama yakın bir vakitte sanki bir masaya oturulup bir şeyler olacakmış gibi açıkçası pek hissettirilmiyor. Çünkü burada Rus tehdidinin gerçek olduğuna, saldırıların her olabileceğine inanmış bir Avrupa var. Bununla birlikte de ABD'nin o savunma mekanizmasına alışmış da bir Avrupa var. Şimdi yakın vadede evet NATO'da görüşüldü, NATO toplantısında bir sürü karar açıklandı. Gene Rusya'dan çarşaf çarşaf bahsedildi. Ama realitede nasıl savunacaklar kendilerini? Maddi olarak yetebilecekler mi? Operasyonel olarak yetebilecekler mi? İşte ABD'nin geri çekilme ihtimaline karşı Avrupa'nın o yayınladığı programlar, planlar, Ukrayna'ya destekler, bütçeler ya da ABD Ukrayna'nın sanırım Patriot üretmesi için ruhsat vermekten bahsediyorlardı. Bu gibi şeyler Rusya'nın önünde şu anda o öne sürdüğü savlarında geri çekilmesini sağlayacak mı? Her ne kadar Mete Bey'in söylediği gibi çok zorlanıyorlar. Doğru, kesinlikle. Ama Rusya bakın bir şekilde Putin'in söylediklerine de dikkatli bakmak lazım. Geri çekilmeyeceklerini, o işgal ettikleri topraklardan kesinlikle vazgeçmeyeceklerini, çünkü Ukrayna'yı kendi sahası, kendi arka bahçesi, kendi mirası olarak görüyor Putin ve ne olursa olsun buralar bizim diyor. Onu bırakın, bunun haricinde ki zaten Ukrayna'nın yapay bir devlet olduğunu zaten çıkıp sürekli söylüyor. Bunu birkaç defa söylemiş bir Putin var ve buradaki ilerleme alanından, kazanımlarından da vazgeçmek istemiyor. Onun için çok kısa vadede çözülecekmiş gibi görünmüyor. Zaten 5 sene oldu. Hani bunun üzerine daha kısa vadede masada ne olacak derseniz yine ben çok yakında bir uzlaşma maalesef göremiyorum.
2: Eray Hocam buyurmaz mısınız? Biraz görüntüler üzerinden de konuşalım Ukrayna-Rusya-Avrupa denklemini. Biraz da İngiltere parantezi de açacağız. İngiltere malum İran'ı kendine bir tehdit olarak görmeye başladı bazı açıklamalar ve analizler ışığında. Onu da konuşacağız. İngiltere'deki son durumu da alacağız ama şimdi görüntüleri de arkadaşlarımız verecek. Yani Rusya biraz sertleşiyor. Uzun zamandır böyle çok kapsamlı füzeli, balistikli, İHA'lı saldırılar yaptığına şahit olmuyorduk. Ya da en azından yarattığı etki görünür olmuyordu. Ama işte bu görüntüler hakikaten yani üzerine konuşulması gereken, yani sivil yerleşim alanlarının enkaza döndüğü pek çok görüntü kayda geçmiş dün geceden. Yani bu bize bir şey söylüyor olmalı.
3: Bir sürü şey söylüyor.
2: Mesela burası Lviv bildiğim kadarıyla bir çocuğu çıkartıyorlar enkaz altından.
3: Evet.
2: Lviv'de Avrupa sınırı.
3: Tam batı sınırında.
2: Tabii.
3: Ve Ukrayna'nın en güvenli yeri olarak ifade ediliyor. Bakın orayı vuruyor.
2: Ve uzun zamandır yani sığınaklara inmiyorlardı. Dün geceyi metro istasyonlarında geçirmiş mesela Kiev.
3: Yani ne oluyor? Bakın artık diyor ki Ukrayna'da güvenli bir yer yok. Her yere vuruyorum diyor. Şimdi burada iki şeyi dikkat etmek lazım. Bir, 4 yıllık savaş süresince Rusya kendi harp sanayini büyük oranda yeniledi. Bir kere bunu bilelim. Yani Avrupa'nın aksine Rusya kendi harp sanayini yeniledi. Büyük oranda yeniledi ve ürettiği yeni yeni sistemlerle de özellikle ne demin haberinizde de geçti, füze ve dronlar. Yani artık savaş modern harp konsepti akıllı SİHA'lara, kamikaze SİHA'lara dayanıyor. Bakın bir kere bunu bilelim.
2: Evet.
3: Şimdi
2: bu arada Ukrayna'da bu tip silahların İran üzerinden Rusya'ya sevk edildiği iddiasıyla da Hazar'da İran hedeflerini falan da vuruyor. İşin boyutu bambaşka bir noktaya
3: da gidiyor. İki tane orada durum var. İkincisi de şimdi biliyorsunuz Zelenski Netanyahu'yla 25 Temmuz'da Zelenski Donald Trump'la görüştü önce. Sonra da Netanyahu Donald Trump'la görüştü.
2: Evet.
3: Fakat Zelenski Donald Trump'la görüşmeden önce ne yaptılar biliyor musunuz? Patriot sistemlerinin ortak üretimi ve drone deal denen Amerika'da Ukrayna adına bir drone fabrikası açılması konusunda anlaşmaya vardılar. Yani Ukrayna'nın hem hava savunma sistemleri de hem de drone dediğin saldırı aracı olarak düşünün. Patriot savunma, drone saldırı aracı. Yani dolayısıyla hem savunma hem de hava savunma hem de saldırı kapasitesini güçlendirecek çok önemli adımlar atıldı. Aslında biraz önce vakit olsaydı ben İrfan Bey'e onu da sormak istemiştim. Çok çok önemli gelişmeler bunlar. Yani burada taraflar el yükseltmiş görünüyor. Rusya'da el yükseltiyor. Buna karşılık Ukrayna'da el yükseltiyor. Hem de öyle bir el yükseltiyor ki bakın Ukrayna yani Netanyahu görüşmesiyle birlikte düşünüldüğünde aklımıza şu soru geliyor. Acaba ABD İran savaşından kurtulabilmek için Ukrayna'ya sahaya mı sürüyor? Ukrayna ikinci bir cephe mi olacak İran için? Yani anladığımız kadarıyla bunun ciddi hazırlıkları var bakın. Ve bunun arkasındaki asıl plan kurucu da İsrail'dir bakın. Yani ABD başkanının aynı gün hem Zelenski ile hem de Trump'la Netanyahu ile görüşmesi tesadüf değil bakın. Bu çok önemli bir gelişme. Şimdi Ukrayna Savaşı'na dönecek olursak bakın. Şimdi Ukrayna Savaşı'nda neden hep Polonya diyoruz öncelikli değil mi? Orada bir çünkü daha önce de ifade etmiştim. İki harp tarihi esastır. Yani eğer Rusya Avrupa üzerinde bir etki üretmek istiyorsa bunun bir sonraki ayağı da Polonya olacaktır efendim. Yani oraya işte bir şeylerin düşmesi filan tesadüf değil. Bunlar deneniyor. Yani şimdi tam da Mark Rutte aslında Rusya'nın istediğini yapmış. Ne yapmış? Hava savunma sistemlerini, NATO sistemlerini harekete geçirmiş. Bunu görmek istiyordu Rusya anladığım kadarıyla. Buna biz askerlikte cebri keşif deriz. Yani ateşle gider bir yerleri vurursunuz ya da tehdit üretirsiniz. Ona karşılık savunma sistemleri harekete geçer ve son pozisyonlarını alırsınız. Yani böyle de bir durum var. Ama tabii burada NATO açısından düşünüldüğünde de hakikaten demek ki NATO ilk defa Rusya'nın saldırılarını NATO'ya karşı bir tehdit olarak algılamış. Bu da önemli bir gelişmedir yani. Hani gerçekten Ukrayna-Rusya savaşında seviye bir üst seviyeye çıkmış durumda. Yani onu söyleyebilirim.
2: Şimdi hocam bir İngiltere parantez açacağımızı da söylemiştik. Evet. Şimdi İngiltere'nin önceki başbakanı nükleer kapasitenin artırılması noktasında bazı kararlar alıp bunları da hayata geçirmeye başlamıştı. Hem Fransa'nın hem İngiltere'nin nükleer kapasitelerini daha görünür kılacak ve daha zengin kılacak adımlar atmaya başladıkları Avrupa basınında yer almaya başladı. Bu arada İngiltere hipersonik füzeye ihtiyacı olduğunu, bunu dışarıdan temin etmemesi gerektiğini algılamış olacak ki hipersonik füze üretimi noktasında da bir çalışma başlatmış. Aynı zamanda İngiltere ve Almanya ortaklaşa 2000-3000 kilometre derine nüfuz edebilecek bir balistik füzenin ortaklaşa imalatı noktasında da bir adım atmışlar. Çünkü 2000-3000 kilometre menzile sahip füzeleri sahip olmaları gerektiğini düşünüyorlar anladığım kadarıyla.
3: Rusya. Bu Rusya demektir yani 3000 kilometre Rusya demek.
2: Bu arada yine İngiliz basını Daily Mail İngiliz istihbaratının Moskova'nın Londra'daki hükümet değişimini fırsat bilip NATO ile doğrudan çatışma yeni baskı adımlarına hazırlandığı uyarısında bulunmuş. Evet. Detaylar burada.
3: Biz de işte bunu zaten biraz önce vurgulamak
2: NATO'da
3: istedik.
2: NATO'da görüş ayrılığı oluşturmak istiyor diyor İngiliz istihbaratı.

0: Putin'in önümüzdeki birkaç ay içinde NATO ile bir tür doğrudan çatışmaya hazırlık yaptığına dair güçlü bir inanç var.
1: İşte bu tür yıpratma savaşlarında öyle bir an gelir ki ya bir kere barış çıkmaz. Yani onu söyleyeyim. Yani yıpratma savaşlarının doğası gereği. İşte İran Savaşı da bir yıpratma savaşıdır. Barış çıkmaz. Ukrayna Savaşı da bir şu an yıpratma savaşıdır. Bir barış çıkmıyor. Ne olur? İki şey olur. Bir, savaş genişler. Bakın şimdi Orta Doğu'ya İran Savaşı genişleyecek mi? İkinci bir cephe açılacak mı? Açılmayacak mı? Bunu konuşuyoruz. Bakın. Aynı Ukrayna Savaşı da öyle. Ve bunun eğer olursa tahminimizdir bu, bizim kendi değerlendirme, ikinci bir cephe Polonya olacak. Bunu Polonya biliyor. Bakın haritayı gözünüzün önüne getirin. Belarus'la sınır. Yani bu ciddi bir Polonya için tehdit. Belarus demek Rusya demektir yani baktığınızda. Çatışma genişler. İkincisi asimetrik yöntemler kullanılır. Yani cephede durum statikleştiği için yıpratma savaşına gidilir. Taraflar giderler. Cephede askerler durur, statiktir, mevzilerini korurlar. Ama füzelerle, dronlarla da birbirlerini vurmaya, hem de yoğun şekilde vurmaya devam ederler. Dolayısıyla bu asimetrinin bir etkisi olarak da şimdi bir ayrı bir durum ortaya çıkıyor. Nedir? Artık Rusya anladığımız kadarıyla bu yıpratma savaşını bu şekilde devam ettirmek istemiyor. Yani bir şey, bir harekete geçme.
0: Bunun da dananın kuyruğu kopsun mu diyor, ne diyor?
1: Ya bunun bir ölçüsü var ama. Yani hani ne olursa olsun diye düşünmez devletler. Yani karşı tarafı zayıflatırlar. Belli bir zayıflık derecesine indiğine inandıkları zaman harekete geçerler. Ama o ana kadar yıpratır. Yani demek ki eğer Putin'in şu İngiliz istihbaratının söylediği şu olay doğruysa, yani İngilizler 2-3 bin kilometrelik füzeyi yapmasına izin vermez Rusya. Tamam mı? Onu demek istiyorum. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı hususlar.
0: Hocam bir İngiltere'ye gidelim mi? Londra'da bütün bu olana biter nasıl bakılıyor?
1: Konusunda da birazdan değinmek isterim.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Bir İngiltere'ye gidelim. Alparslan Düren yayın için hazır. O daha güneş batmamış orada, ne kadar güzel aydınlık. Alparslan iyi geceler.
2: Banu iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Daily Mail'in haberinden biz bir miktar bahsettik. Şu Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'ya sirayet edecek gibi gözüküyor. Polonya sınırında yaşananlar ortada. İngiltere'nin önceki başbakanınız ve yeni başbakanınızla birlikte Rusya ve Rusya-Ukrayna savaşına bakış açısı noktasında nasıl bir değişiklik, bir farklılık var, gözlemlenebiliyor mu? İngilizler Ruslardan korkuyor mu? Bir çekince var mı? Yani hepsini merak ediyoruz açıkçası. Hep birlikte soru sorarız sana. Senden de yanıtlarını almak istiyoruz. Galiba millet eğleniyor orada.
2: Banu Gül, biraz göstereyim sen.
0: Tabii tabii.
2: Biz şimdi parkına çöpün altında hemen önündeyiz. Rusya'da gerçekten hareketli bir saatler yaşanıyor şu sıralarda. Çünkü hava çok güzel. Havanın güzel olmasıyla birlikte tabii gündem oldukça önemli ve gündemi de meşgul eden çok ciddi konular var. Bunlardan bir tanesi tabii Avrupa'nın güvenliği. Güvenlik gündeminde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz istihbarat çevrelerinin yaptığı değerlendirmeler önümüzdeki dönemde Moskova ile Batı arasındaki gerilimin farklı bir boyuta taşınabileceği ihtimalini yeniden gündeme getirmiş durumda. Londra'da yapılan analizlerde bazı kritik gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası senaryolar üzerinde durulduğu da belirtiliyor. Yine az önce sizin de belirttiğiniz gibi Daily Mail gazetesinde yer alan haberlerde ve iddialara göre Rusya yönetimi İngiltere'de yaşanan siyasi değişim sürecini yakından takip ediyor. Yeni başbakan Andy Burnham'ın Keir Starmer'ın yerine başbakanlık görevine gelmesinin ardından Kremlin'in Londra yönetiminin dış politika ve savunma konularındaki kararlılığını ölçmeye çalışabileceği değerlendiriliyor. İngiliz güvenlik kaynakları Moskova'nın özellikle batılı ülkeler arasındaki olası fikir ayrılıklarını kullanarak NATO içinde baskı oluşturmayı hedefleyebileceğini de belirtiyor İngiliz basını. Yine aynı haberlerde bir istihbarat kaynağı Rusya'nın NATO ile doğrudan bir gerilim ihtimaline ilişkin değerlendirmeler de yapmış durumda ve Putin'in önümüzdeki birkaç ay içinde NATO ile bir tür doğrudan çatışmaya hazırlık yaptığına dair güçlü bir inanç olduğu ifade ediliyor.

0: İngiliz istihbarat çevrelerine göre ise Kremlin'in hesaplamalarında Ukrayna'daki savaşın seyri de önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Yine kaynaklar Putin'in cephede istediği sonuçları elde edememesi halinde daha riskli adımlar atabileceğini de değerlendiriyor. İstihbarat kaynağı eğer Putin savaş alanındaki gidişatı değiştirmezse savaşın kaybedilebileceğine dair bir algının oluştuğunu düşünüyor. Bu ifadeleri değerlendiriyor, yer veriyorlar ve bu nedenle Moskova'nın Ukrayna dışındaki alanlarda yeni baskı yöntemleri geliştirebileceği ve NATO ülkelerinin tepkisini ölçebilecek adımlar atabileceği ileri sürülüyor. Yine İngiliz basınında yer alan haberlere göre Rusya'nın yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı belirtilen gizli petrol tanker filosunun rotalarında da değişikliğe gidildiği de öne sürülmüş durumda. İddiaya göre geçtiğimiz ay Kraliyet Deniz Piyadeleri komandolarının Manş denizinde bir petrol tankerine yönelik operasyonunun ardından Moskova bağlantılı tankerlerin İngiliz sularından uzak durmaya başladığı da ifade ediliyor. Bir de geçtiğimiz günlerde bir gelişme olmuştu biliyorsunuz. Keir Starmer'ın yerine bir hafta önce göreve gelen, iki hafta oldu gerçi, Andy Burnham Zelenski'yi ağırladı ve ilk yabancı lider Zelenski oldu ağırladığı. Andy Burnham ziyaretin Rusya'nın geçiş çaplı işgaline karşı kendini savunan Kiev'e Londra'nın sarsılmaz desteğinin süreceğini gösterdiği de ifade ediliyor. Aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere'deki bir donanma üssünde göreve yeni başlayan İngiltere Başbakanı'yla bir araya gelmişti. Görüşmede ortak insansız hava aracı üretimi ve Rusya'nın yoğunlaşan saldırılarına karşı Kiev'in acil balistik füze önleyici sistem ihtiyacının ele alındığı ifade ediliyor Banu.
1: Yani Londra bir hayli renkli, eğlenceli bir Rusya korkusu taşımıyor herhalde.
2: Tam turistik yerler olduğu
1: için. Yani tabii buna çok fazla anlam da yüklememek lazım. Yani Ukrayna'da da işte Odessa'da millet beach club'larda çılgınlar gibi eğleniyordu. Savaşta 200 kilometre ileride devam ediyordu yani işte. Londra sokaklarından görüntüleri Alparslan Düven bizlerle paylaşıyor. Şimdi İngiltere savaşa dair endişeler taşıyor. Bu zaten gündeme de getiriliyor. Bir takım hazırlıklar da yapılıyor demiştik. Ama aynı zamanda işte Rusya'nın da NATO ile kontrollü çatışmayı göze alabileceği ile alakalı istihbarat paylaşımlarını haberleştirmeye başlamış İngiliz basını. Bu kontrollü çatışma nerede çıkacak? Polonya'da mı çıkacak? Yoksa hocam hatırlıyorsunuz bu Rusya'nın yaptığı denizaltı gibi
3: Poseidon filan.
1: Poseidon vesaire yok, bunlar İngiltere olmaz mı?
3: Yok o İngiltere, büyük bir şey olur.
1: İngiltere'yi sular altında bırakabilecek yani işte, bir torpido denizaltı şey arası bir
3: şu
1: şey.
3: Şu aşamada kontrollü çatışmadan kastedilen taktik seviyede özellikle sınır hattında yani Avrupa ile sınır hattındaki bazı kritik noktalarda çatışma çıkarmak, saldırıda bulunmak, tacizlerde bulunmak yani ama taktik seviyede, küçük seviyelerde bunların bir manası var. Bunlar ağırlıklı olarak da bu tür taktik küçük seviyeli çatışmalar ama çok sayıda, bir tane olmaz, çok sayıda olur. Bunlar karşıt gücü üzerinde hem bir psikolojik baskı kurmak hem de karşı tarafın savunma sistemlerini denemek, test etmek, son durumlarını, yerlerini ve onlarla ilgili bir takım teknik istihbarat verilerini toplamak için yapılır. Bunu Rusya yoğun şekilde yapıyor bakın şu an. Bu gözlerden kaçıyor ama Rusya inanılmaz şekilde Avrupa'nın özellikle sınır hattına yakın ülkelerdeki üzerinde ciddi istihbarat faaliyetleri, askeri istihbarat faaliyetleri özellikle uygulamak suretiyle taktik saha resmini almaya çalışıyor. Yani bu da Rusya'nın bu çatışmayı, bu savaşı sadece Ukrayna'da bırakmak niyetinde olmadığını göstermesi bakımından son derece önemli.
1: Şimdi siz taciz dediniz, aklıma geldi. Alparslan'a da soralım. Alparslan galiba bir hafta kadar önceydi İngiliz karasularına 40 mil açığında galiba Rus donanmasının bir tatbikatı oldu. Hatta top atışı yapmışlar galiba gemilerden. Hem de İngiliz tarafına doğru bu top atışı yapılmış. Yani bu İngiltere'de nasıl yankılanmıştı? Yani Rusya bizi tehdit ediyor, taciz ediyor vesaire gibi haberleştirildi mi? Yoksa nasıl okundu?
0: Banu, son zamanlarda yaklaşık belki Ukrayna Savaşı'nın

0: başladığı süreden bu yana sürekli Rusya ile İngiltere sınırlarında ya da İngiltere'nin egemenliği altında bulunan işte bölgelerde özellikle Rus uçakları, Rus füzeleri ya da işte özellikle askeri hareketlilik söz konusu olduğu zaman tabii İngiliz manşetlerinde, İngiliz haber portallarında ve televizyonlarda, gazetelerde manşetler Rusya'nın saldırı ihtimali sürekli dile getiriyor ve Rusya'nın İngiltere'yi kışkırttığı ya da Rusya'dan tehlike yeniden üst seviyeye çıktı şeklinde manşetler sürekli atılıyor. Hatta bununla ilgili olarak alay konusu olacak espriler dahi yapıldı. İşte Rusya İngiltere'de bir kişinin ayağı kayıp düştüğü zaman İngiltere bunu Rusya'dan biliyor şeklinde de espriler de oluyor. Fakat İngiliz haberlerinde özellikle Rusya söz konusu olunca manşetleri süslediğini söyleyebilirim bütün konuların. Özellikle ülke arasındaki askeri çatışmaların, daha doğrusu çatışma dediğim karşılıklı işte iki uçağın yan yana geçmesi ya da bunun yanı sıra iki askeri geminin yan yana geçmesi, birbirlerine sinyal vermeleri dahi sürekli İngiliz basınında Rusya'nın kışkırtması, Rusya ile İngiltere arasında askeri çatışmaya varacak ya da o noktaya getirecek hareketlilikler gibi manşetler atılıyor ve İngiltere'de bir Rusya-İngiltere savaşı tedirginliği sürekli yaratılıyor. Yani bu açıkçası uzun zamandır yapılıyor ve insanlar artık İngiltere Rusya ile savaşa girecek mi, ne zaman girecek tartışmalarına başlamış durumda. Yani açıkçası burada bir beklenti var. Bu hale getirilmiş durumda. Rusya ve İngiltere ne zaman çatışacak ya da İngiltere bu savaşa ne zaman dahil olacak ve tüm hazırlıklar özellikle savunma bütçesi de hazırlanıyor son zamanlarda. Biliyorsunuz yeni başbakan savunma bütçesini de hazırlayacak ve o bütçeyle İngiltere'nin nasıl bir adım atacağını daha net göreceğiz Banu.
1: Peki Alparslan Düven'e çok teşekkür ediyoruz. İngiltere'nin de en güzel manzaralarını bize yansıttı. Aynı zamanda İngiltere'deki son bilgileri de yine ekranlarımıza taşıdı. Çok teşekkür ediyoruz Alparslan Düven'i de yayınımıza katkıları için, değer kattı
2: yayınımıza. Bir cümle katkı sunabilir miyim?
1: Tabii hocam, buyurun. Burada, buyurmaz mısınız aslında Türk Savunma Sanayi'nin en yeni eserlerini de ekran taşıyacağız. Tabii, alırım şimdi.
2: Yani burada tabii İngiltere ile Rusya'nın doğrudan bir savaş konusu çok çok uzak bir ihtimal. Önce onu söyleyeyim. Zaten Rusya'nın amacı da doğrudan İngiltere ile bir savaşa girmek değil. Aslında merkezi kıta Avrupa'sı üzerinde bir baskı oluşturmak. Çünkü
1: bunları sonra açalım arkadaşlar.
2: Neydi onun ismi? Yani kuşatılmış durumda ve son dönemde özellikle NATO işte PFP, Paris için ortaklık, işte Doğu Akdeniz girişimi falan gibi genişleme süreçlerini kendisine tehdit olarak algıladığı için de bu Ukrayna Savaşı'na girmiş durumda. Yani burada tabii İngiltere'nin tarihi bir hesaplaşması var. Ama İngiltere ada ülkesi olduğu için öyle kolaylıkla bir savaş konusu filan İngiltere ile çok çok zor. Bir de İngiltere'nin çok önemli bir avantajı var. Baltık Denizi'nde biliyorsunuz Baltık donanması var Rusların St. Petersburg Körfezi'nde. Bu donanmanın okyanusa çıkabilmesi için İngiltere boğazı tutmuş vaziyette Danimarka ile birlikte. O yüzden Rusya İngiltere konusunu İngiltere ile olan bu kriz yönetimini çok daha dikkatli yapmak durumundadır diye söyleyelim.
1: Mete Sohtoğlu'nun ekleyeceği
3: yani muhtemelen bir gerginlik bölgesi Baltık Denizi olacak. Çünkü Rusya uzun zamandır kargo gemilerinin başına ve kış tarafına 12-17 uçak savunma sistemleri koymaya başladı. Ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler de Rusya'nın gölge filosu olarak adlandırılan kayıt dışı ya da kimliği değiştirilmiş bazı gemilerinin tek çıkış artık Rusya'nın denizlerde her taraf kapandığı için yaptırımlardan dolayı bir tek Baltık Denizi kaldı. Ve Baltık Denizi'nde muhtemelen önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendi aralarında kurdukları görev gücüyle bir Rus gemisine helikopterle asker indirip o gemiyi bir Avrupa Birliği'ne bağlı bir limana çekme, el koyma, yaptırımların uygulanması maksadıyla böyle bir hamle yapması gerginliği tırmandırabilir. Rusya da bunu gördüğü için son iki aydır Suvalki bölgesine giden bütün kargo gemilerini silahlı güvenlik görevlileri, asker mi olup olmadığını bilmiyoruz ama güvenlik görevlileri yerleştirmeye başladı. Bu gerginliğin üzerine bir de şu haberi vererek tamamlayayım. Artık Çin bildiğimiz geleneksel rotalar dışında uzun zamandır sizin yayınlarınızda

0: hep dile getirdiğim Kuzey Kutbu rotasını haftalık olarak kullanmaya başlıyor. Bu artık Baltık Denizi ile beraber okunduğu zaman gerginliğin artık Baltık Denizi ve Kuzey Kutbu'nu, Arktik rotasını kapsayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden de Kerem'in, Hüseyin'i de buradan sesleneyim. Artık Arktik rotasını, Kuzey Kutbu'nu konuşacağımız yeni bir cephe var. Bunun için de İngiltere'de olacak.
1: Rusya'nın gölge filolarına el koymaya başlarlarsa Yunanistan ampul yakacak elektriği bile üretemez yani. Bunu da hatırlatayım ben. Hadi Bey buyurun, sizin de ekleyecekleriniz
2: var. Dikkat ederseniz geçtiğimiz günlerde Hazar Denizi'nde Ukrayna bir gemiyi vurmuştu. Yani burada Ukrayna'nın gerçekten kullanılabilir bir aparat haline gelme durumunun söz konusu olduğu ve en azından Orta Doğu'daki ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı daha geniş bir alana yaymak için kullanmak amacıyla artık yeni bir versiyona, yeni bir aşamaya geçildiğini bize gösterdi. Ondan dolayı da dikkat ederseniz bugüne kadar Ukrayna tarafından Rusya'ya ne kadar ağır bir şekilde bir saldırı girişimi olmuş olsaydı dahi Rusya tarafından Ukrayna'ya çok şiddetli bir şekilde bir saldırı olmuyordu. Ancak dün akşamki saldırıya baktığınızda böyle balistik füzelerinin kullandığı çok ağır bir şekilde bir saldırıyı gördük. Aynı zamanda böyle dikkat ederseniz ne zaman Avrupa ülkelerinden ya da NATO'dan Ukrayna'ya bir destek ya da oraya fiili bir şekilde bir şeylerin gönderilmesi konuşulduğu anda Polonya'ya yönelik bir saldırı gerçekleşiyor ya da en azından şöyle bir durum söz konusu oluyor. Polonya hükümetinden açıklamalar yapılıyor, işte insansız hava araçları durduruldu ya da işte indirildi ya da imha edildi gibi açıklamalar görürdük yani. Ya da işte Polonya'ya yönelik bir işte menşei belli olmayan bir bomba düştü gibi ya da işte 2022 yılında daha sonraki dönemlerde falan hep böyle bir haberleri gördük. Çünkü Ukrayna'yı kullanmaya başladıkları andan itibaren Rusya hem Avrupa'ya hem de NATO'ya mesaj vermeye çalışıyor. Peki. Ki şu an görüyoruz ki gerçekten Ukrayna'yı daha farklı bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar.
3: Bir cümlede ben söyleyeyim.
1: Tabii.
3: Şimdi aslında şimdi bu Avrupa üzerindeki baskını biliyorsunuz, bu meselenin lokomotifi bir kere İngiltere. Şimdi bu iki ülke birbirine evet çok yakın zaten takip ediyor. Rusya'da İngiltere'ye çok yakın markaj almış durumda ama İngiltere'de zaten biliyorsunuz daha önceki süreçlerde Ukrayna'yı masadan kimin kaldırdığını, Zelenski'ye sen gel Rusya ha kaybetti ha kaybedecek, şimdi burada sen masaya oturma, biz de sana zaten buradan destek çıkmaya devam edeceğiz diye o mutabakattan nasıl Zelenski'yi alıp götürdüklerini biliyoruz şimdi.
1: Boris Johnson.
3: Bu savaş devam etsin diye yani. İngiltere zaten bakın uğraşı uğraşı işin lokomotifi hakikaten İngiltere ama istihbarat paylaşım yapıyor bakın kesinlikle şimdi Ukrayna'da. Rusya'da sadece Ukrayna'ya değil Ukrayna'ya destek olan diğer ülkelerin de bir taraftan şu anda gözüm üzerinizde demeye başlıyor ve bu iki ülkenin tabii ki birebir bir çatışmasında ben de kesinlikle çok yakın bir tarihte falan böyle bir şey çok mümkün değil ama farklı farklı kesinlikle kesişim noktaları var. Baltık ve aynı sizin dediğiniz gibi Arktik Okyanusu. Çünkü Arktik Okyanusu'nda da hem NATO'nun hem Rusya'nın sürekli tatbikat yaptığını biliyoruz aslında karşılıklı olarak. Çok baktığımız yerler değil oralar ama oralarda da devam eden güç çekişmeleri de var. Ama İngiltere burayı tabii sıcak tutmak için uğraşacak. Rusya ha saldırdı ha saldıracak diye. Daha önceki yaptığı gibi de bunu da biraz da planlı programlı da yaptıklarını da düşünüyorum ben.
1: Peki. Az önce bir miktar görüntüyü ekrana taşıdık. Çok harika görüntüler yine paylaşacağız izleyicilerimizle hocam. Türk Savunma Sanayi'nin gurur tablosunu ekranlara taşımaya, barkomuza taşımaya devam edeceğiz. Kızıl Elma geliyor. Kızıl Elma malum görünmezlik kapasitesi çok yüksek olan insansız savaş uçağımız.
4: Doğru söyledin. Bunu bundan sonra hep böyle kullanıyorum. Kızıl Elma bir İHA SİHA değil. Kızıl Elma insansız savaş uçağı.
1: Evet.
4: Ve hava muharebelerinde önleme yapabilecek kabiliyete sahiptir. Bakın yani bizim artık hava kuvvetlerimizi havada destekleyebilecek, bu çok önemlidir, bir insansız robotik savaş uçağı ki buna şey test edildi. Bizim savaş uçaklarımız arasındaki entegrasyon test edildi ve savaş uçaklarımızdan Kızıl Elma'nın yönlendirilebilme testleri başarıyla sağlandı. Yani bizim F-16 pilotumuz bu Kızıl Elma'yı havada istediği gibi kullanabiliyor, yönlendirebiliyor. Bu entegrasyon sağlandı. Bu hatta yurt dışında da sağlandı. İtalyan Hava Kuvvetleri ile de bu işin entegrasyonu sağlandı. Çok önemli gelişmeler var Kızıl Elma'da. Ülkemizin stratejik güvenliği bakımından çok önemli bir rol üstlenmiş.
1: Şimdi daha önce harici silah istasyonlarından atışlar yapılmıştı. Gerek yere gerekse hava füzeleri ateşlenmişti. Evet, evet. Şimdi dahili istasyonlardan ateşlemeye
4: başladı.

0: bu çok önemli çünkü gövde içinden silahın gövde içinde olması görünürlüğü çok çok azaltıyor. Yani silah ne kadar şöyle düşünün, uçağın etrafına ne kadar az çıkıntı olursa o kadar az görünüyor uçak. Görünürlüğü o kadar yüksek oluyor. Bunun dahili yuvadan özellikle tolum mühimmatının atılmış olması gerçekten çok önemli bir gelişme. Çünkü öyle basit bir şey değil. Hani şimdi böyle ben basit anlatıyorum da yani bu kapağın açılması, o sistemin aşağı inmesi, hedefe ateşlenmesi, sonra tekrar geri kapa. Bunlar yani çok kısa sürelerde oluyor. Böyle bir saniye gibi, bir iki saniye gibi çok kısa sürelerde oluyor ki o görünürlüğünü anında tekrar eski haline getirebilmesi için. Normal şartlarda bir hava aracı kapaklarını açtığında görünürlüğü yaklaşık 1000 kat artıyor. Yani o yüzden onu çok kısa tutması lazım. Kısa sürede açılması, ateşlenmesi ve geri kapanması lazım ki bunlar yapıldı. Bakın yani yapılanlar bunlar, bu koordinasyon, bu uçak içerisindeki bu senkronizasyonun ya her an arıza verebilir, her an takılabilir, her an başka şeyler olabilir. Yani bunların başarıyla yerine getirilmiş olması Kızıl Elma'yı dünyada çok önemli ve çok nasıl diyelim, vazgeçilmez bir noktaya taşıyor.
1: Şimdi tabii Kızıl Elma muhteşem bir silah. Standoff mühimmatlarla neler yapılabildiği de ortada. Eğer siz insansız ve görünmez bir insansız savaş uçağını kaldırır, kendi hava sahanız içerisinden çok uzak menzilli noktalara ateş edebilme kabiliyetine sahip olursanız, ki Türk mühendisleri yani o dahili hazne içerisinden ateşlenebilecek çok uzun menzilli hava kara füzeler üzerinde de çalışıyor. Evet. Bu Türkiye'ye ne kazandıracak?
0: Şu kazandıracak, yani çok adı konulmuyor, çok ifade edilmiyor ama Türkiye'nin tahmin ediyorum bir 5 yıl içerisinde bir insanlı savaş uçağı filosu, bir de insansız savaş uçağı filosu olacak. Bakın, insansız savaş uçağı filosu, yani akıllı robotik uçaklar, işte 6. nesil Kaan'ın da 6. nesil prototipleri ve hatta uzay programının da ilk prototipleri olacak. Çünkü içinde insan olmadığı için atmosfer dışına çıkabilecek şekilde de daha yüksek irtifalara çıkabiliyor. Mesela bir savaş uçağı 25-30 bin metrelere çıkabiliyor. Ama bunlar 80 bin metreye kadar çıkabiliyor. Niye? Çünkü insan yok içerisinde. O basınca dayanabiliyor. Efendime söyleyeyim, oksijensizliğe dayanabiliyor uçak. Neticede metal dayanıklılığıyla sınırlı. Dolayısıyla burada hakikaten yani hem hava füzelerinin, işte Gökdoğan ve Bozdoğan'ın kullanılması, hem havadan karaya füzelerin, tolum mühimmatının özellikle kullanılması artık bunu tam bir savaş makinesi haline getiriyor bak. Ve buna karşı hiçbir düşman uçağı insanlı savaş uçağını feda edecek bir riske girmez.
1: Tabii.
0: Yani o yüzden çok kıymetli, çok değerli. Türkiye hakikaten tahmin ediyorum bir 5-10 yıl, 10 yılı bulmaz bir işte Kaan uçağıyla birlikte insanlı savaş uçağı filosu, ama çok sayıda insansız savaş, bunu Anka'ları da eklemek lazım, Anka 3'leri de, bir insansız savaş uçağı ordusuna sahip olacağız inşallah. Bu bizi havada yenilmez bir güç haline getirecek. İşte bunun ilk şeylerinden, en önemli aktörlerinden biri de Kızıl Elma.
1: Hocam şimdi harika bir görüntü gelecek. Buyurun. Atmaca'nın ağır çekim görüntüleri.
0: Ya Atmaca.
1: Atmaca'nın ağır çekim görüntüleri geliyor şimdi Kızıl Elma'nın ardından. İzleyelim, sesi de vardır arkadaşlar, bunu verebiliriz.
0: Açılıyor kanatlar. Muhteşem ya. Evet. Bu Atmaca'yı gördük de ben çok rahatladım.
1: Neden hocam? Yani sizi niye bu kadar etkiledi bu Atmaca?
0: Çok, yani bakın daha düne kadar bizim şeylerimiz, gemi savar füzelerimiz, CIVAS denen yakın hava savunma sistemleri ya da yakın sistemlerdi. İlk defa milli ve yerli bir füze, artık bir de Atmaca kendini ispat etti yani. Hani seri üretimde ve bizim savunma sanayinde ilk seri üretime giren silahlarımızdan bir tanesidir yani. Burada tabii Siper ve Hisar füzeleriyle paralel olarak gidiyor. Çünkü milli sistemler olduğu için aynı teknolojiler burada da kullanılıyor. Ne kadar menzili hatırlayalım efendim. Ne kadar menzili? Ne kadar menzili?
1: Atmaca'nın mı?
0: Evet.
1: Kaç?
0: 300 kilometre.
1: 300 kilometre.
0: 300 kilometre. Bakın 300 kilometre. Peki kara atmacası, bir de bunun kara versiyonu var.
1: Var.
0: Yani karadan da atılabiliyor bu. İlle gemiden atılmıyor. Kara versiyonun menzili de 400 kilometre efendim. Onu da söyleyelim. Yani Bir ülkenin kıta sahanlığı deniz hukuku sözleşmesine göre 270 kilometredir. Dolayısıyla biz oturduğumuz yerden kendi kıta sahanlığımızı limandan bile koruruz. Yani bu anlama geliyor. Hakikaten çok kıymetli.
1: Çok rahatsız ediyordur birilerini bu.
0: Vallahi beni çok mutlu ediyor. Başkaları ne olur bilemiyorum yani ama bizi çok mutlu ediyor. Bizi mutlu eden başkalarını mutsuz ediyorsa bizimle ilgili iyi şeyler düşünmüyorlar demektir. Ama düşünmeye başlasalar iyi olur çünkü atmaca var.
1: Şimdi lançerden çıktığı zaman atmaca bir kanatlar manatlar açılıyor. Yavaş çekimde evet. Çok net tabii, gözüküyor. Onlar ne işe yarıyor?
0: Şöyle onlar bakın, şimdi evet, pot şimdi. İçerisinde bunlar katlanır kanatçıklar. Daha küçük yer kapsıyor. Ve o yüzden pod içerisindeyken daha küçük şeyden poddan çıkar çıkmaz, lançerden çıkar çıkmaz. Bakın görüyorsunuz hareketli kanatçıklar. Zaten bu kanatçıklar hareketli olmak zorunda. Neden?
1: Neden?
0: Çünkü havada giderken hem GNSS hem de INS sistemleri üzerinden
1: yani arayıcı başlıkları
0: sensörler,
1: var.
0: Evet sensörler veriyi alıyor ve bu kanatçıkları anında bir salisedir. Bakın bunun da süresi yani bir saniyenin %1'idir. Bir salisede kadar kısa sürelerde bu alınan veriler kanatçıklara emir olarak gidiyor. Ve kanatçıkların aldığı pozisyona göre de füze yönünü belli ediyor. Yani dönüyor ya da işte yükseliyor, alçalıyor gibi. O yüzden kanatçıklar zaten hareketli olmak zorunda.
1: Şimdi bir...
0: Ama düşünün bakın ne kadar basit anlatıyorum değil mi? Yani işte yok sensör alıyor veriyi. Bir salisede de kanatçığa iletiyor. Kanatçık da dönüyor. Ve ne kadar basit değil mi? O kadar zor bir şey ki bu. Yani bunu dünyada başaran kaç ülke var?
1: Kaç ülke var?
0: Çok az.
1: Çok az. Yani
0: birkaç tane ülke var.
1: 4-5?
0: Onlardan bir tane. 5 bulmaz.
1: Bulmaz mı?
0: Evet. İlk 4 ülke içerisindeyiz. Yani bu teknoloji, füze teknolojisi gerçekten dünyada en zor teknolojilerden biridir. Ve bunu hakikaten başarıyla yapıyoruz. Var olsun Aselsan'ımız, Roketsan'ımız. Hakikaten işte milli sistemlerin entegre olarak birbirleriyle çalışması böyle muhteşem silahları bizim kullanmamıza, ordumuzun, kahraman ordumuzun emrine girmesine, envanterine girmesine.
1: Sorunuz var gibi bakıyorsunuz Yeliz Hoca.
2: Ben yine her zaman yazılım kısmını düşünüyorum. Her Havelsan. Zaman sorduğum soru.
0: Evet. Yazılım yani Havelsan.
2: Yazılımı da yerli. Evet,
0: milli, Havelsan. Evet,
2: tamam. Yani
0: Havelsan, elektronik sistemleri Aselsan, gövdesi Roketsan.
2: Bunları entegre bütün sistem
0: tabii,
2: birlikte çalışacak
0: birlikte
2: şekilde
0: çalışıyor.
2: Zaten.
0: Mesela bu şeye gittiğimizde gemileri inşa halindeki bir gemimize gitmiştik. Çok yakında gene bir yere gideceğiz. Oradan da gene yayınlarımızı yapacağız. Ya şimdi şöyle birkaç tane subayımız orada duruyor. Ama bir bakıyor her bir tarafında Aselsan, Havelsan, Roketsan, MK mühendisleri birbirleriyle çalışıyorlar. Birbirlerine soru soruyorlar. Burayı böyle artık ne diyorlarsa. Ama bir bakıyoruz ekip böyle sırtlarında tabii şey yazıyor ya Aselsan, Havelsan o yeleklerinde oradan anlıyoruz. Yani hangi firmanın hangi mühendisleri olduğunu. Hakikaten dünyada böyle entegre olmuş bir sağlam savunma ekolojisini dünyada kuran tek ülke Türkiye bak. Amerika'da bile bu kadar sağlam iç içe geçmiş entegre olmuş bir yapıyı bulamazsınız. O yüzden mesela dünya şöyle bir gelişme oldu. O yüzden mesela dünyada en hızlı gemi üretebilen ikinci ülkeyiz. Fransa'yı
2: falan geçtik.
0: Sebebi bu çünkü entegre çalışıyoruz. Yani asfalt muhteşem bir yani iyi ki asfaltımız var diyorum. Asfalt yarı şey resmi bir kuruluş. AŞ çünkü yani inanılmaz bütün sistemleri bir araya getiriyor. Çok yüksek esneklik kapasitesinde. Neden asfalt örneğini verdim? Çünkü biz gelişen durumlara göre o durumu en iyi değerlendirecek formüller üretiyoruz. Yapılar kuruyoruz yani hakikaten hepsiyle gurur duyuyoruz. Var olsunlar.
2: Yani sahada olsun. Olmanın getirdikleri, öğrettikleri kötü komşu ev sahibi yapar diye herhalde
0: ya aslında
2: tek
0: ben bunu biraz hocam haklısın. Tabii o alçak FETÖ'cüler temizlendikten sonra yıllarca ambargoda kaldı. O bir ama bir de şu var. Bizim Türk mühendislerimizin kudret ve kabiliyeti de ortaya çıkıyor. Yani her sorunu çözüyorlar. Her soruna bir çözüm üretebiliyorlar. Her problem
2: Türk
0: için
2: pratik de zaten.
0: Evet, hocam, evet yani
2: 5 günde çözemedin.
0: Çok
2: Türk insanı 3 dakikada
0: yani.
2: Çözer. Bu her zaman
0: gerçekten öyle. Yani şey bir sürü böyle problemlerle karşılaşıldığını biliyoruz. Yok. Yani dünyada da örneği öyle bir problem isim vermeyeceğim bir proje yani yok ama çözümü yok. Dünyada yok. Bizimkiler özel makine üretiyorlar. Özel bir sistem kuruyorlar filan. Nasıl kurduklarını böyle oturdum şöyle bir şey gösterize. Bir yerde bir mühendis grubu var 10 kişi oturuyor çözmeye çalışıyor. Soru da şu yanma hızını nasıl arttırırız?
2: 3 tamam gün konuşmuşlardır yapamam.
0: Yanma hızını nasıl arttırırız? Yani belli bir ivmeye çıkarmaları gerekiyor. Yok dünyada da örneği yok. Orada böyle anlattılar yani bir plan çiziyorlar. Yan tarafta da CNC makinalarında yapıyorlar. Mühendisler hazır bekliyor bakın. Evet. Alıyorlar onu sokuyorlar tornaya işte hangi CNC ise ya da hangi üretim makinesi ise o metali işliyorlar. Alıyorlar işte oraya bir motor takıyorlar, bir pompa

0: koyuyorlar, bilmem ne yapıyorlar ve bir şey üretiyorlar yani. Ve bu bizim mühendislere özgü bir şey oluyor yani.
1: Avrupa'nın gelmesi yani. De bu sebepten sanırım hocam, değil mi? Yani çok hızlı gidiyor.
0: Evet, çok hızlı.
1: Oluyor, çok hızlı
0: ve
1: gidiyor.
0: Ve öyle bir şey ki mesela böyle bir sorunu çözen bir ekiple karşılaştık. 3 gündür oradalarmış, biliyor musun? Sadece önlerine yemek koyuyorlar. Düşünün yani. Yemeğe bile gitmiyorlar yani. Düşün, orada yiyorlar filan. Bunu nasıl çözeriz konusunu çalışıyorlar filan. Yani valla o mühendislerimizin elinden öpüyorum yani.
2: Allah hakikaten Allah, Allah nazarlardan saklasın.
0: Bizim kardeşlerimiz müthiş şeyler yapıyor.
2: Kızıl elma, bunlar çok sofistike silahlar. He. Ama mesela biz 120 milimetre top mermisinin herhalde para basıyoruz yani. Şimdi öyle ya, bir öyle bir öyle bir silah.
0: Onu anlatayım size.
2: Öyle bir silah göstereceğim. Evet. Bir obüsümüz gelecek şimdi ekrana.
0: Evet. O yani, şeyde saha 2026'da tanıtılmıştı. MK.
2: Evet, MK'nin oranı gelecek. Evet. Hakikaten ben bundan da mesela aynı MK Tolga gibi bununla da para basacağımızı düşünüyorum. Yani.
0: Basıyoruz.
2: Basıyoruz. Bırak,
0: dur şimdi. Kaç ülkeye satıldığını biliyor musunuz?
2: 105 Uran, milimetre Uran, boran mermisi atıyor.
0: Tabii şimdi yani, bu şöyle 105 milimetrelik top ama ya şimdi bakın şöyle düşünün, bir ordu cephesini düşünün, binlerce kilometre bir pol ordu cephesini düşünün. Yani tabii ki hava kuvvetleri, İHA'lar, SİHA'lar, füzeler falan ama ne olursa olsun yani harp durumunda sahadaki unsurlar taktik muharebelere girmek zorundadır. Yani Türk ordusunun mantığını da biliyorum. Yani biz gerekirse doğrudan fiziksel çatışmaya da gireriz. Yani bizim gözümüz kara.
2: Tabii.
0: Başkaları gibi değiliz yani, tamam mı? Biz gireriz yani, dalarız yani, tamam mı? İşte burada bizimkiler çok akıllı bir şey yapmış. MK'ye ne yapmış? Yani topu almışlar, bizim bölüğün içine koymuşlar yani, tamam mı? Bu taktik tekerlekli araçlar üzerinde hemen bölüğün takımın arkasında, çünkü ateş desteği var. Yani ateş ve manevrayla düşman üzerinde durum üstünlüğünü sağlayabilmeniz için ne var elinizde? Piyade tüfekleri, makinalı tüfekler, işte taktik tank savar ve füzeler. Bir de bunu eklemiş. Yani bu taktik tekerlekli olduğu için dört çeker durumunda, çamurda, karda, her yerde bizim birlik nereye giderse ani ve yakın kara desteği, ateş desteğini sağlayabilecek bir bu Türk modelidir bak. Yani topu tutup da şeye, taktik tekerlekli araç üzerine monte edip birliğin hemen yanına sokabilmek. Neden biliyor musun? İşte bu yıllarca biz at üstünde hep doğup büyümüşüz, hep hareketli olmuşuz ya.
2: Hocam hep
0: muharebenin
2: hep
0: hareketli olduğunu bizimkiler biliyor. MK biliyor yani.
2: Zeytin Dalı harekatının sonrasında Tel Rifat bölgesinde hareket halinde olan PKK'lı teröristleri, hareket halindeki teröristleri Türk topçusu nokta isabetli olmuştu.
0: Bunun üzerinde gelişmiş atış kontrol sistemleri vesaire var. İşte radarları var vesaire. Yani sadece bir obüs, kundağı motorlu top falan değil yani. Aynı zamanda yapay zeka temelli akıllı bir silah sistemine de dönüştürmüşler. Bu sahada görür, vurur, bizimkilerin de önünü açar yani. 105 milimetrelik Boran obüsünün taktik tekerlekli araç üzerine montesiyle ortaya çıkan yeni bir Türk konsept. MK'yi tebrik ediyoruz yani.
2: Para bas, bundan da para basacağız muhtemelen.
0: Efendim satıyoruz bunu.
2: Yani basıyoruz.
0: Çok satıyoruz. Ne kadar sattığımızı bir gün MK Genel Müdürümüze sorarım İlhami Bey'e.
2: İnşallah.
0: Söylerse buradan da açıklarız yani, ama hakikaten çok satış yapıldığını biliyoruz yani.
2: Şimdi bir SATCOM terminali gelecek. Sizin özellikle
0: onu ayrıca anlatmam
2: bahsetmek
0: lazım.
2: İstediğiniz bir konu ama evet, hızlı konuşalım
0: lazım
2: istiyorum. Görüntüleri geliyor. Şimdi burada bir helikopterimiz var. Helikopterin üzerinde de böyle bir şey var. Minik bir uydu gibi. Bu nedir?
0: Tabii şimdi teşekkür ederim reji durdurabilseydi. Şimdi şöyle bakın.
2: Kısa zaten hocam.
0: Helikopterlerin o paller var ya.
2: Evet.
0: O paller elektromanyetik dalgaları kesiyor. Dolayısıyla.
2: Durduralım arkadaşlar.
0: Teşekkür ederim.
2: Döndüğü
0: yani,
2: zaman.
0: Mümkünse, evet.
2: Şurada durduralım. Durduralım. Evet,
0: şimdi
2: çok
0: burada
2: güzel.
0: Şu paller o kadar yüksek hızda dönüyor ki RPM deniyor. Revolution per minute demektir bu. Çok hızlı döndüğü için ve mesafesi de uzun yani, görüyorsunuz kanatçıkların. Bu şuradaki elektronik sistemlerin uyduyla bağlantısını kesiyor. Yani dolayısıyla helikopterler çok büyük oranda el telsiziyle çalışırlar. Yani rolelerle çalışırlar. Yerdeki sabit telsizlerle çalışırlar. Ya ben işte askerlik hayatında çok kaybolduk biz bu helikopterlerle yani 90'lı yıllarda.
2: Hocam?
0: Bildiğiniz kaybolduk yani. Çünkü dağları aşıyorsunuz, bir an haritadan kopuyorsunuz yani o muharebe ortamında ya da çatışma ortamında. Yani inip böyle bir yerlere ya burası neresi falan diye de sorduğumuz da olmuştur bakın yani. Çünkü bilemiyorsunuz yani o 90'lı yıllarda elimizde hiçbir şey yoktu ki. Elimizde harita, pusula, işte helikopterle Allah

0: ne verdiyse gidiyorduk
1: direkt
0: yani.
1: Hava kapalıysa, dağlık hava kapalıysa.
0: Zaten bulutun içine girdiniz mi?
1: Değil mi? Direkt
0: çok çıkış, riskli bir şey.
1: Çok tehlikeli.
0: Onu Tunceli'de yaşadık yani, bu Allah korudu yani, çıkabildik sonunda. Bütün yön duygunuzu, yükseklik duygunuzu falan kaybediyorsunuz. İşte bunun için bizimkiler müthiş bir şey yapmışlar. Hı hı. İşte şu Herx dediğimiz sistemi yapmışlar. Hı hı. Evet. Hadi. Teşekkür ederim.
1: Durduralım arkadaşlar.
0: Evet, bu sistem sayesinde şu pallerin dönüşüyle engellenen elektromanyetik dalgaların uyduyla bağlantısını kesmesi olayını ortadan kaldırmışlar. Ve şu sistem sayesinde pal dönse bile helikopter içindeki navigasyon sistemleri, muhabere sistemleri uyduyla bağlantı sağlar hale gelmiş.
1: Sinyal yükseltici gibi bir şey bu yani.
0: Onun ötesinde. Yükseltmekle falan olmaz. Mantık bu yani. Her şeyi engelliyor çünkü. Bildiğiniz bir Faraday kapasitesi gibi düşünün. Bu yukarıya bütün elektromanyetik dalganın gitmesini kesiyor. İlk defa bunu nasıl başarmışlar? Vallahi tebrik ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ama şu palin elektromanyetik dalgayı kesme özelliğini aşıp şu helikopterdeki hem navigasyon sistemlerinin yani hareket sistemlerinin hem de muhabere sistemlerinin uyduyla bağlantısını sağlayan müthiş bir sistem. Satellite communication diye de geçiyor. Bunu sağlamışlar. Bakın bu ne sağlar biliyor musun? Bu sayede uydularımız da helikopter bağlantı kurabildiği için artık yani dünyanın her yerinde operasyon yapabilirsiniz. Bindirirsiniz özel timlerinizi, Somali'ye gönderirsiniz bakın. Helikopter hiç yolunu şaşırmaz, rotasını şaşırmaz, irtifasını bilir, hava durumunu bilir. Bütün verileri alır, özel kuvvetleriniz gider, tamam mı? Nerede bir düşman varsa onun derinliklerinde vurur ve geri gelir. Artık bu yeteneğe kavuştuk.
1: Mesela reisi taşıyan helikopter de bundan olsaydı
0: tabii, yani,
1: kaza kırım olmaz
0: tabii
1: mıydı?
0: Yani, olmazdı yani, tamam hani başka o işlerde tabii şeyler de var. Suikasta kurban gittiğini tabii biliyoruz yani. Ama Allah'a şükür şu sayede.
2: Çünkü en azından yeni olurdu.
0: Bakın şu sayede bizim ordumuz dünyanın her yerinde operasyon yapacak helikopterlerle özellikle operasyon yapabilecek kabiliyetler. Bu bir. İkincisi diyelim ki bir yerde acil bir lojistiğe ihtiyaç duydunuz değil mi? Anında yüklersiniz malzemeyi, tamam mı? Bir saat içerisinde istediğiniz yere gönderirsiniz. Gece gündüz bir de. Evet, onun özelliği uydu bağlantısı olduğu için. Gece ve gündüz. Zaten bizim helikopterlerde gece sistemleri de var. Yani hakikaten ordumuz şu an dünyanın her yerinde operasyon yapacak. Özellikle helikopterler kabiliyete sahip, var olsunlar. Tebrik ediyoruz yani.
1: Hocam, çok teşekkür ederiz hocam.
3: 90'larda şunlar olsaydı yani Türkiye'de değil mi? Yani.
0: Ya ne diyorum, kaç defa olurdu? Kaybolduk yani helikopterlerle keşif yapıyorduk. Kaybolduk yani, inip bir yerlere ya burası hangi köy falan i̇şte oradan yani. Haritadan bulun falan öyle durumlarla çok karşılaştık. Yine işte bir bulutun içine girdik, Allah korudu çıkabildik yani, bir boşluk bulduk da yani hakikaten çok zor günlerdi ama Allah'a şükür şimdi bu sistemler, milli ve yerli sistemler sayesinde ordumuz müthiş bir harp kabiliyetine kazandı. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim, bitireyim. Yani tabii bütün bunlar neden? Bakın 20 küsur yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde savunma sanayine milli ve muktedir siyasi iradenin desteğinin sonuçlarını alıyoruz ve bunu gururla anlatabiliyorsak bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın o liderliğine borçluyuz. Bunu da ifade etmek istedim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bilgilendirdiniz bizleri. Şimdi hocam analizini yaparken bu savunma sanayi noktasında bu kadar gelişebilmemizin arkasında sistem içerisindeki FETÖ'cü hainlerin temizlenmesinin de etkisi olduğuna vurgu yaptı. Şimdi bazı FETÖ'cü hainlerin son açıklamalarını ben ekrana taşımak istiyorum. Değerlendirme isteyeceğim değerli konuklarımdan. FETÖ'cülerden biri Tarık Toros. Bakın ne demiş, bir izleyelim.
4: Şimdi 91 milletvekili geçti. Bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni Parti nin ilk meclis grup toplantısıydı. Bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişiyi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirdi Özgür Özel. Geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti. Bu hafta Yeni Parti'nin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu. Her şey mecliste onaylandı. Ana muhalefet oldu.
5: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok.

0: kurulup gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
1: Evet, sahiplenmişler. Yeni parti, yeni parti. Yani akıl veriyorlar. Kendi partileri gibi görüyorlar. Hadi Bey, nasıl bir değerlendirme yaparsınız bu FETÖ'cülerin bu sahip çıkışına?
2: Şöyle,
1: Şaşırttı
2: şimdi
1: mı sizi bu?
2: FETÖ'cü hesapların biliyorsunuz ki Türkiye içerisinde siyaseti organize etme ya da yönlendirme ile ilgili büyük bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve bu FETÖ'cü hesaplar yaptıkları YouTube yayınlarıyla, attıkları tweetlerle, yine aynı zamanda ürettikleri içeriklerle Türkiye'deki siyasilere yön verme, siyaseti dizayn etme gibi bir rollere büründüğünü gördük ki geçtiğimiz zamanlarda bunu başardıklarını da gördük.
1: Evet.
2: Çünkü dikkat ederseniz bu FETÖ'cülerin ortaya attığı politikaların hepsinin bazı siyasiler ya da bazı şahıslar tarafından uygulandığına da şahit olduk ne yazık ki. Bunların en açık örneklerinden bir tanesi devlet yok ahbap var örneğin ya da bir yangın olduğunda devletin olmadığını yardıma çağırma girişiminin olduğunu gördük. Devlet kurumlarının yıpratılması ile ilgili ortaya atılan her iddianın da birileri tarafından kabullendiğini de gördük. Ya da işte 15 Temmuz darbesine karşı yaptığı açıklamaları da bazı siyasiler ya da siyasi partiler tarafından kabul edildiğinde gördük. Biz buradan şunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi arındığında aslında sadece yolsuzluk ya da şaibelerden arınmadığını da görüyoruz. Aynı zamanda FETÖ'cülerden de arındığını görüyoruz. Çünkü FETÖ'cülerin ortak hedefi neresi olarak ya da kendilerine yuva olarak neresini görüyorlar? Başka
1: Parti
2: bir siyasi
1: onaylandı,
2: parti
1: kuruldu,
2: görüyorlar.
1: mecliste onaylandı, ana muhalefet olduk diyor Tarık Torun.
2: Çünkü
1: Ana muhalefet olduk diyor.
2: çünkü yönlendirdiğiniz bir
1: Şimdi
2: parti
1: bu
2: ya da ortaya koyduğunuz bir politikayı bir siyasetçi sizin ortaya attığınız iddiayı aynı şekilde meclis kürsüsünden anlatabiliyorsa tabii ki bunu sahiplenirsiniz. Ya da bir siyasetçi çıkıp eğer 15 Temmuz'dan sonra o FETÖ'cülerin kurumlardan atıldıktan sonra onları tekrar kurumlara getireceğiz demesi onlardan olduğu izlenimini oluşturmuyor mu? Ya da en fazla sahip çıktığı anlamı çıkmıyor mu burada yani? Onun için burada kendilerini ayrı hissetmiyorlar. Kendileri oranın bir o yapının tamamen akıl hocaları ya da içeriğin bir parçası, bir organı olarak görüyorlar. Ve öyle de hareket ediyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi arınmadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu geldikten sonra şöyle bir durum ortaya çıktı. 34.500 tane FETÖ'cü hesabın olduğunu söylediler. Bununla birlikte 3.500 tane FETÖ'cü hesabın bu 34.500 hesapla birlikte çalıştığını, bunlarla birlikte bir Türkiye'de gündem oluşturma ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki döneminde İzmir'de bir firma üzerinden bunları fonlama bir 700 milyon TL'ye yakın bir paranın aktardığı ile ilgili kendi açıklamaları var. Şimdi bunları hepsini birlikte düşündüğünüzde demek ki orada ciddi anlamda bir birliktelik var. Hüseyin Gün dosyasına bakıyorsunuz. Hüseyin Gün dosyasında bir siyasi figürün organize edildiği bir siyasi figürün siyasete hazırlandığı, bunu hazırlarken de FETÖ'cülerle birlikte hareket ettiği, yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte hareket ederek o siyasi figürün siyasi arenaya sürüldüğüyle ilgili Vicker uygulamasındaki mesajları hepimiz bu ekranlarda okuduk ve halkımıza gösterdik. İşte bunlar hepsini biz bir bütün olarak düşündüğümüzde tamamen bu FETÖ'cülerin kendilerini siyasette bir yere konumlandırdıkları ve o siyasette konumlandırdıkları yerde de o siyasetçilerin çıkıp bunların ağzının payını vermediği müddetçe onlarla birlikte hareket ettiğini söylememiz gerekir. Ya çıkacaksınız şunu söyleyeceksiniz. Sen kim oluyorsun da bana yol gösteriyorsun? Sen kim oluyorsun da benim siyasi partimle ilgili yorum dahi yapamazsın diye kendilerince sert bir tepki ortaya koymaları gerekir ki onlar da şunu iyice öğrensinler. Evet, Türkiye'deki ana muhalefet partisi ve Türkiye'deki bütün siyasi partilerin FETÖ'cülerin karşısında olduğunu net bir şekilde görmeleri adına. Ama eğer sessiz kalırsanız o zaman bugün bu şahsın anlattıklarını kabul etmiş olursunuz.
1: Evet. Sizce sessiz mi kalacaklar Mete Bey?
3: Sessiz kalacaklar. Neticede parti yardımları için hesap açtırılmış bir kuruluş. Neticede bu da devlet denetiminde. Burada tabii siyasetin finansmanı meselesinde şu ana kadar benim gördüğüm en azından bir kişinin açıkladığı herhalde yetkilisi partinin 30 bin kişilik bir üyelik grubundan bir miktar para getirilmiş. Bu siyasetin finansman açısından yeterli bir miktar mı? Hayır. Ama neticede coşkulu olarak savunan kişilere baktığımız zaman ve birçok kişinin de

0: Dikkatli olunması gerekiyor. Neticede siyasiler belirli mesafelerle alakalı, şiddet gibi, terör gibi ya da böyle illegal yapılanmalarla ilgili ya da terör örgütleriyle ilgili kırmızı çizgilerini bugüne kadar sözlü ya da davranış olarak, duruş olarak çizemedikleri için Türkiye çok enerji kaybetti. Ben bu hatırlatmayı ve uyarıyı beraber yapmak durumundayım diye
1: Peki.
0: düşünüyorum.
1: Son 1,5 dakika içerisindeyiz. Eray Hocam, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Herhangi bir yol kazası olmadı. Her şey planladığımız gibi devam ediyor. Ana muhalefet partisi olduk diyor bir FETÖ'cü.
2: Yani ne diyeceksiniz işte, durumu açık ve net değil mi yani? Ben tabii FETÖ'cü alçakların ağzıyla değil de yani Türkiye'deki siyasi tablo bakımından konuşacak olursak. Yani burada tabii işte CHP'den ayrılan bu grubun halk nezdindeki karşılığı ne kadar diye bakmak lazım, tamam mı? Yani neticede sosyoloji siyaseti belirler. Sosyolojiye rağmen siyaset yapamazsınız. Evet, burada işte bir takım paralarla delege satın alarak bilmem ne filan bir yerlere gelindi. Tamam, ama devletin kuralı şudur: yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz. Daha davalar devam ediyor. Eğer bu şey böyle giderse bence Özgür Özel ve Yeni Parti'nin ancak bir seçimlik ömrü olacağını tahmin ediyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum her birinize, değer kattığınız yayınımıza. Değerli
2: Sağ olun.
1: izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler.

0: daha sona erdi. Aylardır konuşulan parti 24 Temmuz'da kuruldu. Yeni partinin adı da Yeni Parti oldu. Peki Özgür Özel'in yol haritası ne olacak? Yeni parti hakkında bilinenler ve bilinmeyenler 3 dakikada.
1: Özgür Özel şu anda yeni yol haritasını şuna göre çiziyor. Önümüzdeki dönemde ne kadar çok milletvekili almak istediğini gördük. Ama bu milletvekillerini almak o partiye bir şans getirmez, bir imkan getirmez. Partilerde taban önemlidir. Taban da nedir? İlçe başkanlarıdır, il başkanlarıdır. İl ve ilçe başkanlığı da şimdi kurultaya gidecekler. Kurultay başlıyor, 4-5 ay sürecek. Büyük ihtimalle Şubat ayında. Şubat ayına kadar da CHP'nin altında üyelerini almak için, belediye ve başkanlıklarını sıkıntıya sokmak için ve elinde kalan Kemal Bey'e kalmış milletvekilinin içinde de bazılarını bıraktı diye iddialar var. Onları da almak için CHP'yi sonuna kadar yıkmaya, CHP'nin altını oymaya çalışıyor. Bundan başka yapacağı bir imkan yok. Kendi kariyerini yaptı, çıktı mitingler yaptı. Şimdi önünde bazı imkanlar var. Genel başkan oldu, cumhurbaşkanı adayı olma imkanı var. Bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. 4 ay içinde ne hale geleceğini hep beraber göreceğiz.
0: Yeni Parti CHP'yi ana muhalefet koltuğundan indirip yerine kendi geçti ama fikri bir değişiklik yok, ideolojik bir değişiklik yok. Yeni bir plan, vaat, yol haritası, mesaj yok. Peki vatandaş bölünmeye kadar giden kavgaların olduğu bu partiye neden güvensin?
2: Türkiye'deki siyasette aşağı yukarı 10 yıldır çok keskin bir yarılma var. Bir yanda yerliler ya da işte doğucular ya da milliciler diyebiliriz. Böyle bir katman oluşuyor. Bu katman bütün siyasi partileri kesiyor. Sadece AK Parti ve MHP'de değil, başka partilerde de Türkiye üzerinden, yani ayağını Türkiye'ye basarak siyaset yapmak isteyen ekipler oluşuyor. Aynı anda batıcı blokta konsolide oluyor. Nasıl başladılar bu işe? Ekrem İmamoğlu projesi dediğimiz projeyle başladılar. Yeni Parti bu projenin uzantısı. Dolayısıyla Yeni Parti'ye CHP'nin devamıdır demek doğru olmaz. Yeni Parti'ye CHP'nin kesinlikle devamı değildir demek de doğru olmaz. Batıcı damarın bugün siyasetteki kolu olarak Yeni Parti'yi göreceğiz. Zaten önümüzdeki günlerde göreceğimiz ana siyaset başlıkları şu olacak. Yeni Parti sık sık Batı'ya referans vererek siyaset yapacak. Ve en çok desteği de batılı ülkelerden, batıdaki müttefiklerinden alacak. Bunu hep beraber müşahede edeceğiz.
0: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Sizden iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterirsek yine Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan gelişmelerini konuşacağız. Kıymetli konuklarımız olacak birazdan. Onlarla da gündemi değerlendireceğiz. Aslında çok son dakikaların ardı ardına yaşandığı bir günü noktalıyoruz ki her an yeni bir gelişme de yaşanabilir. Daha geride bıraktığımız dakikalarda belki de gecenin olayı gerçekleşti. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Şimdi suçlama neydi? Neden gözaltına alındı? Detayları paylaşmak üzere A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizleri bekliyor. Kadir, iyi geceler, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum bizler de Tahir'le.
2: Çok teşekkür ediyorum Kadir. Şimdi evet, genellikle belediyelere yönelik yapılan operasyonları son dönemde konuşuyorduk. Yolsuzluk, rüşvet konusu, diğer yandan ahbap soruşturması vesaire. Cem Küçük neden gözaltına alındı?
3: Şimdi konuyla alakalı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz saat itibariyle bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından 30.07.2026 günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'ne yakalama ve gözaltı talimatı verilmiştir denildi ve şahıs aynı gün gözaltına alınmıştır. Açıklaması yapıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Fakat konuyla alakalı olarak detaylı bilgiye sonrasında ulaşabildik. Yine hem resmi kaynaklardan yapılan açıklamada hem de kendi kaynaklarımdan aldığım bilgiler şu yönde. İsterseniz ilk önce resmi kaynaklardaki açıklamayı söyleyeyim sizlere. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sonrasında ise yaklaşık bu gözaltına alındıktan sonra Cem Küçük yaklaşık bir 10 dakika sonra yine resmi bir bilgilendirme yaptı. O bilgilendirme de şu şekildeydi. Bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlarla ilgili yürütülen bir soruşturmadır denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. Sonrasında ise savcılık kaynaklarımla yaptığım görüşmelerde şu bilgiler de yer alıyor aslında dosyanın içerisinde. Özellikle Cem Küçük'ün bazı iş adamlarına yönelik bazı konuşmalar mevcut. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu tespit edilmiş durumda. Bu konuşmaların içeriğinde bazı iş adamlarına bir tehdit söz konusu, bir menfaat temini söz konusu. Örnek veriyorum, yüksek zümrede bulunan bir kişi ya da kişilerin ismini kullanarak karşı tarafı şantaj ettiğine dair iddialar var. Öte yandan bununla birlikte farklı bir soruşturma kapsamında yine aleyhinde yapılan tanık beyanları var. Bunun birden fazla olduğunu söylemek mümkün. Yine kaynakların bu yönde bilgi verdiler ve son olarak da aslında tüm bu anlattıklarımla beraber MASAK raporları da, yani Cem Küçük'ün MASAK raporları da o İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerini doğrulayacak nitelikte. Cem Küçük şu anda İl Jandarma Komutanlığı'nda geceyi orada geçirecek. Yarın sabahtan itibaren ifade işlemi başlayacak. Şu anda anladığımız kadarıyla, yani bize yansıyanlara baktığımızda, iki farklı soruşturma kapsamında Cem Küçük'ün gözaltına alındığını söylemek mümkün. İki farklı suçlama var zaten. Bu suçlamalardan da yine önümüzdeki günlerde hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hem de İl Jandarma Komutanlığından resmi bir açıklama gelecektir. İfade işlemimiz
2: Kadir,
3: yarın.
2: Kadir, peki merak ettiğimiz noktalardan birisi, yani suçlamaları sen ifade ettin ama işte şikayetçi kimin olduğuna dair ya da somut bir bilgi var mı bu suçlamalara ilişkin şu an itibariyle paylaşılan, yoksa ilerleyen süreçte mi bunlara şahit olacağız?
3: İsim olarak şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan resmi bir açıklama yok.
2: İsim, konu ya da bir paylaşım.
3: Şöyle, bu konuyla alakalı şu anda resmi kaynaklardan alabildiğimiz bilgiler bu yönde. Fazla bilgiyi aldığımız takdirde bu soruşturmanın seyrini değiştirebileceğinden dolayı şu ana kadar...

0: verilen bilgiyle yetinmek durumunda kalıyoruz. Hani soruşturmaya bir halel getirmemek adına şu anda bu kadar bilgi verebiliyoruz Tahir İnan.
1: Peki suçlamaları tekrar rica edeceğim ki yani Cem Küçük geçtiğimiz günlerde de çalıştığı medya kuruluşundan ayrıldığını söylemişti. Bu sosyal medya üzerinden paylaşımlarını da geride bıraktığımız güne kadar da yapmaya devam ediyordu. Tam olarak suçlama neydi ve operasyon nasıl gerçekleşti onları da yeniden dinleyebiliriz.
0: Aslında akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. Sonrasındaysa saat 9 civarında gözaltına alındı. Yaklaşık 1,5 saat sonra da zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmi bir bilgilendirme yaptı. Hakkındaki suçlamalar şu yönde: halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması var ve bunun yanında bir de şantaj suçlaması var. Şimdi bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, biliyorsunuz ki Cem Küçük sosyal medya hesabını iyi kullanan bir isimdi. Yani sürekli aktif olan bir isimdi. Yalnız oradaki hangi paylaşımdan kaynaklı halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak, bunu henüz daha İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunun için resmi bir açıklama yapmadı. Fakat şantaj durumuna geçtiğimizde, biraz önce de belirttiğim gibi, yine kendi telefonundaki bazı iş insanlarına yönelik bazı mesajların olduğu tespit ediliyor. Yine bazı görüşmelerin olduğu tespit ediliyor. Yine bu kapsamda da bu suçlamayla Cem Küçük karşı karşıya diyebiliriz Tahir İnan.
1: Şimdi son dönemde operasyonlar ardı ardına gerçekleştirildiği için bir yandan da tabii gazetecilerin, işte şarkıcıların, şov dünyasındaki isimlerin de gözaltına alındığı bir ahbap soruşturması da söz konusu. Ama bu olay, yani Cem Küçük'ün gözaltına alınmasıyla ilgili o soruşturma diğerlerinden tamamen bağımsız bir soruşturma, değil mi? Bunu anlıyoruz.
0: Evet, şöyle, hatta biz savcılık makamına basın mensupları olarak şu soruyu da yönelttik. İlk Cem Küçük'ün aslında bu, biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde cumartesi günü CHP'nin bir etkinliği vardı, bir üye kabul etkinliği vardı. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmayla alakalı olarak da, yani oradaki olaylarla alakalı olarak da Cem Küçük'ün bazı açıklamaları vardı. Bazı sosyal medya paylaşımları vardı. Bu gözaltı kararı alındıktan sonra bizim aklımıza ilk o geldi. O soruşturma kapsamında mı gözaltına alındı diye sorduk biz savcılık makamına. Fakat o soruşturma kapsamında gözaltına alınmadığını söylediler. Farklı bir soruşturma olduğunu söylediler. Bunu da ilerleyen günlerde açıklanacağını, resmi bir şekilde açıklanacağını belirttiler.
1: Peki Mustafa Kadir Mercan, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bu önemli bilgilerden dolayı. Bu soruşturmayla ilgili yeni bilgiler geldikçe de yine paylaşmayı sürdüreceğiz senin aracılığınla. Devam edelim bir başka haberle, sıcak gelişmeyle birlikte. İstanbul Eyüp Sultan'da bir galericiye silahlı saldırı düzenlendi. O sıcak gelişmenin detayları da A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim'de. Hasan Zahit'e hemen dönelim, sözü bırakalım.
2: Tahir İnan, teşekkür ediyorum. İfade etmiş olduğum gibi İstanbul Eyüp Sultan'da bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ali Beyköy'de saatler 22'yi gösterdiği zaman elinde silahı olan bir kişi, kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, hemen bu noktayı göstermesini isteyeceğim. Elinde silahı olan bir kişi bizim bulunduğumuz bu noktaya geldi ve ışıkların altında durdu ve ışıkların altından, yolun bu noktasından karşı caddeye, işte buradaki esnafın olduğu bir bölgeye ateş açtı ve edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ikisi ağır, 4 kişinin yaralandığını söyleyelim. Ve işte bu olay saat 22 sıralarında meydana geldi. Burası Ali Beyköy. Ali Beyköy metronun hemen o noktasında yaşandı bu olay aslında. Metro çıkışının olduğu noktada yaşandığını sizlere söyleyelim. Kalabalık bir dakikaydı, kalabalık bir saatti ve bir yaz akşamı maalesef ki bu elim hadise yaşandı ve elinde silahı olan saldırgan motorla ışıkların altına geçti ve o noktada durdu ve daha sonrasında yolun karşı tarafına ateş açtı ve edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ikisi ağır, 4 kişinin yaralandığını ifade etmek istiyorum. Tabii ki olay yerine hemen ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri yaraların müdahalesini ilk bu noktada gerçekleştirdi ve daha sonrasında hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilginin ise ağır olduğunu ifade

0: etmek istiyorum. Şu anda hayati müdahalenin devam ettiğini ifade etmem lazım. Ancak tabii ki olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri halen daha bu noktada titiz çalışmalarına devam ettiğini ifade etmemiz lazım. Olay yeri inceleme ekipleri yolun hem karşı tarafında hem de olayın meydana geldiği noktada şu anda bir yandan da çalışmalara devam ediyor ve dükkanın içine de baktığımız zaman şu anda polis ekiplerinin de içeride olduğunu ben çok net bir şekilde görüyorum. Yine o noktada da ekipler güvenlik kamera çalışmalarını incelediklerini söyleyebiliriz. Tabii yine edindiğimiz bilgiler doğrultusunda İstanbul Emniyeti yapmış olduğu titiz çalışmayla aslında şu anda bir saldırganın yakalandığına dair bilginin de paylaşıldığını sizlere ifade edelim. Olayın gerçekleştiren saldırganın da yakalandığını iddiaya göre ifade edelim. Tabii şu anda konu neden yaşandı, neden bu durum meydana geldi, neden bu hadise yaşandı henüz elimizde net detaylı bir bilgi yok. Resmi bir bilgi paylaşılmadı ancak tabii ki bilgiler paylaşıldığında ilk olarak A Haber ekranlarında izleyicilerimize olayı aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Tahir İnan.
1: Hasan Zahitez'im teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı ve devam edelim. Şimdi Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturma malum Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması. Asrın felaketinde toplanan milyarlarca Türk lirası öncesinde ve sonrasında herkes bu paranın nereye gittiğini, nerelerde kullanıldığını, gerçekten de tamamının o toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine gidip gitmediği konusunda merak ettikleri vardı. Her geçen gün yapılan yeni dalga operasyonlarla birlikte alınan ifadeler, yapılan itiraflar bazı gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor ki geride bıraktığımız gün 4. dalga operasyonla gözaltına alınan 13 ismin 7'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Onların arasında tanıdık da bir isim vardı. Soruşturmanın en başında da bahsettiğimiz iş adamı Hüseyin Başaran. O da bir ifade verdi ve ifadesinde dedi ki Haluk Levent vefat eden kızımın adını kullandı ve beni mağdur et.
2: Yardım Derneği olarak kurulan ancak sonra bir suç örgütüne dönüşen Ahbap Derneği soruşturması derinleşti. Konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, mali ve ticari ilişkiler olmak üzere soruşturma 4 başlık altında toplandı. Hafta başında derneğe düzenlenen 4. dalga operasyonla gözaltına alınan 13 kişiden 12'si adliyeye sevk edilmişti. Onların arasında dikkat çeken bir isim vardı. İş adamı Hüseyin Başaran. Başaran ifadesinde Haluk Levent'ten parasını alamadığı için mağdur olduğunu, hatta vefat eden kızının adının kullanılarak manipüle edildiğini anlattı.
3: Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı da alamadım. Bu konuda mağdur edilen benim. Haluk Levent bana Hatay'da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını söyleyip buna rahmetli kızınızın adını verelim abi dedi. Kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını düşünüyorum.
2: 28 tutuklunun bulunduğu soruşturmada derneğin kadrosu tam bir suç makinesi gibiydi. Haluk Levent'in kasa olarak bahsettiği Yeliz Kaya üzerine bazı şirketler ve kişiler tarafından çok sayıda taşınmaz devredilmişti. Devir işlemi yapanlardan biri de iş adamı Hüseyin Başaran'dı. Haluk Levent'le anlaşarak 2026 yılında 2 ay içinde yaklaşık 2 milyar 298 milyon liralık bir bedel karşılığında 22 taşınmaz satışı yaptığı ortaya çıktı. Başaran'ın ifadesine göre taşınmazların ücreti Haluk Levent'in yurt dışından alacağı fonlarla ödenecekti. Ancak sadece ufak bir kısmını geri alabilmişti.
3: Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya'ya devredildi. Haluk Levent fonlardaki paranın gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait Berter Havuzu'nda toplanması gerektiğini söyledi. Son satışla birlikte ödemelerin günü yaklaştıkça bizi oyalamaya başladı ve ödemeleri yapmadı.
2: Herhangi bir bağışta bulunmadığını söyleyen Başaran, yaşadığı mağduriyet sonrası şikayetçi de olmuştu.
3: Ben Ahbap Derneği'ne hiç bağışta bulunmadım. Taşınmazlara dair tüm işlemler hakkında savcılığa şikayette bulundum.
2: İfadeler sonrası Hüseyin Başaran dahil gözaltındaki 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
1: Maalesef ki yaklaşık birkaç gündür orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğini ifade ediyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor diyoruz. Ekipler bu alev savaşçıları, o yeşil vatanın bekçileri aralık

0: aralıksız bir şekilde can siperhane bu alevlerle mücadeleyi sürdürüyor. Kontrol altına almak için çalışıyor. Şimdi etkenlerini biliyoruz. Sıcak hava, kuru hava ve nemsiz ortam. Ama buna özellikle de bireysel o ihmaller eklenince, insan ihmalleri eklenince, insan kaynaklı hatalar maalesef ki kaçınılmaz oluyor. Bir de bölgede özellikle son dönemde, son günlerde etkili olan bir rüzgar var. O rüzgarın da etkisiyle kısa sürede hiç alev olmayan bir yerde bile aniden bir yangın ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu görüntüler Aydın'dan geliyor. Hemen canlı olarak onu ifade edelim. Bakan İbrahim Yumaklı geride bıraktığımız saatlerde, dakikalarda bir paylaşım yapmıştı. Son durumu söylemişti. Hava kara araçlarımız, orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda Muğla Seydi Kemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır dedi. Bir kez daha ifade edelim. Muğla Seydi Kemer'deki o yangın tamamen kontrol altına alındı. Muğla Fethiye, Antalya, Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ama şu an itibarıyla Aydın, Çine ve Balıkesir, Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşte bu görüntüler de canlı olarak Aydın'dan ekranlarınıza geliyor. Şimdi bir de uyarı var ama isterseniz önce neler yaşandığını hatırlayalım. Geride bıraktığımız gün o mücadele anlarını ekranlarınıza getirelim. Ardından da nelere mal olduğumuzu bilerek nasıl katkıda bulunabiliriz onu da paylaşalım.
1: Kaçın, yangı geldi.
2: Bir kıvılcımla başladı. Ormanlarımız yine yangınla karşı karşıyaydı. Yılların emeği ve binlerce canlının yuvası alevlerin arasında kaldı.
3: Hadi hadi. Bas.
2: Muğla'daki yangını söndürmek için herkes seferber oldu.
4: Hayvanları hemen boşaltalım, hemen boşaltalım.
2: Köylüsü, çiftçisi, esnafı, kimin elinden ne geliyorsa herkes omuz omuza alevlerin karşısına geçti.
5: Hayvanlar yangın arasında zor kurtardık Apo. Çok kötü.
2: Gönüllüler de ihtiyaç malzemeleri hazırlamak için sahadaydı.
6: Karınca kadar bir şey yapıyoruz ama onlara destek olabildiğimiz kadar. Onların yaptığının yanında hiçbir şey bu.
2: Yangında ilk iş can güvenliğini sağlamaktı.
7: Yaklaşık 300 civarı hanede, 600'ün üzerinde vatandaşımız da geç olarak tahliye ettik.
8: 2-3 kişiye döktük, canlandı.
9: Kafasına dökmeniz lazım biraz.
2: Kimi işini bıraktı, kimi traktörüyle su taşıdı.
10: Süt işini bıraktık. Bütün sütçüler seferber oluyor. Seydi Kemer'den su taşıyoruz yangın olduğu yerlere.
11: Biz 3-4 saattir buradayız.
2: Yangın Çanakkale'yi de vurdu. Bakım evinde kalan 70 kişi güvenli alana götürüldü. Bölgenin simsiyah görüntüsü yürek burktu.
12: Ey mübarek hayvan, gel gitme ateşe gel.
13: Çekil oradan.
2: Alevlerin sardığı bir diğer şehirde Antalya'ydı.
14: Yandı komşumuz evi.
2: Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Şiddeti arttıkça da evler tehlikenin içinde kaldı.
10: Başladığı alanla şu anda en son ulaştığı noktada yaklaşık bir 20-25 kilometreye kadar ulaştı.
15: Korkuttuk, dışarıya çıktık. Anında jandarmalar geldi, bizi çıkardılar evden.
2: Balıkesir'de ise Gömeç ve Ayvalık yangınla sınav verdi.
16: Araziyi boşalt!
2: Hem ekipler hem de yöre halkı canla başla savaştı.
17: Bahçeme sıçramıştı. Eve sarmasın diye kendim mücadele etmek istedim.
2: Yangın Akdeniz ve Ege'de küle dönen bir orman bıraktı.
18: Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek.
0: Şimdi alevlerle mücadele devam ediyor. Maalesef ki işte bizden kaynaklı olan yangınlardan bahsediyoruz. Olumsuz hava koşulları da bunu daha da acı hale getiriyor. Şimdi Bakan Yumaklı bir uyarıda bulundu. Dedi ki yangın bölgelerinden uzak duralım, ekiplerimize destek olalım. Orman yangınlarıyla mücadele bilgi, tecrübe ve koordinasyon gerektiren hayati bir süreçtir. Yangın alanlarına kontrolsüz şekilde girmek hem can güvenliğini tehlikeye atar hem de söndürme çalışmalarını yavaşlatıp ekiplerin hareket kabiliyetini olumsuz etkiler. Bunun için de ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıralım. Neler yapmamız gerektiğini de hemen ifade edelim. Yolları acil müdahale araçlarına açık tutalım. Güvenlik güçleri ve ekiplerin yönlendirmelerine mutlaka uyalım. Doğruluğu teyit edilmeyelim.

0: bilgileri paylaşmayalım. Bir kez daha ifade edelim ki bu tür maalesef ki asılsız bazı ihbarlar ya da haberler vaktiyle çok acı olaylara sebep olmuştu. O yüzden de ilgili makamların açıklamalarını yakından takip etmekte fayda var. Ekiplerle koordineli bir şekilde bu çalışmaları sürdürmek gerekiyor. Tabii sadece ülkemizde değil maalesef ki Avrupa'da da benzer bir durum hakim. Küresel ısınma olarak ifade ediliyor. Bir yandan da Avrupa'yı kasıp kavuran o sıcaklıklardan bahsediyoruz. Fransa'da yangınların insan kaynaklı olması yine yürek yakıyor. Temmuz ayında 162 kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Çıkan görüntünün ardından 2 kişi tutuklandı. İspanya'da da benzer manzaralar vardı ve komşu Yunanistan'da da.
1: Kavurucu sıcak, fırtına, yangınlar ve kar yağışı. Avrupa küresel ısınmanın etkilerini iliklerine kadar hissediyor. Girit'te alevler kontrolden çıkınca tahliyeler başladı. Orman yangınları devam ederken sıcaklık bir anda mevsim normallerinin 10-15 derece altına düştü. Atina'da yağış etkili oldu. Bazı bölgelere kar düştü. Olimpos Dağı'nın zirvesi yaz günü beyaza büründü. Partenon Tapınağı'nda rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye çıktı. Dolu bastırdı. Turistler şaştı kaldı. Fransa'da 2 kişi kundaklama şüphesiyle tutuklandı. Ülkede çıkan 10 yangından 9'u insan kaynaklı. Bu ay 162 kundaklama gözaltısı yaşandı. 84 bin kişi için eve dönüş izni çıktı. Bir ceylanın kurtarılma görüntüsü yüreklere su serpti. Ama küle dönen ormanlarda nice arkadaşları telef oldu. İtfaiyenin videosu alevlerle mücadelenin zorluğunu ortaya koydu. Onca suya rağmen ağaç için için yanmaya devam etti. Aynı dertten mustarip İspanya'da yaşlıların tahliyesi kameraya böyle yansıdı. Dağ taş küle dönünce çiftlik hayvanları aç kaldı.
0: Maalesef bölgemizde ve Avrupa'da manzara bu ama Amerika kıtasında bambaşka bir durum hakim. Bu görüntüler Brezilya'da aniden bastıran fırtına hem turistleri hem de bölgedeki yerel halkı çaresiz bıraktı ve 5 kişinin hayatına mal oldu.
1: Brezilya tam anlamıyla kusursuz fırtınanın pençesinde. Saatteki hızı 120 kilometreye ulaşan rüzgar, ikonik heykeli ziyaret eden turistleri gafil avladı. Bir binada tadilat yapan işçiler iskelede kabusu yaşadı. Hayata tutundukları için şanslıydılar. Çatıların uçtuğu bir su deposunun yerinden koparak yola düştüğü ülkede 5 kişi hayatını kaybetti. Yayalar ayakta durmakta zorlandı. Bir akaryakıt istasyonu rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Tozu dumana katan fırtına için alarm durumu sürüyor. Arjantin'de ise kar yağışı arabaları yuttu. Kar fırtınasında yüzden fazla turist mahsur kaldı.
0: Geride bıraktığımız gün önemli bir ismi ağırladı. Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u külliyede görüştü. Önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından da iki lider kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan'ın gündeminde özellikle İsrail'in bölgede ve özellikle de Lübnan'daki işgali vardı ve İsrail insanlık suçu işliyor dedi.
2: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart

0: Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti.
1: İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline sert tepki gösterdi. Bölgenin yeniden inşasına tam destek verdi.
0: Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Hamdi külliyede ağırladı. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
0: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
1: Erdoğan, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış hedefinden fazla faydayı Lübnan'ın göreceğine dikkat çekti.
0: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Hamsa, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Amma selamu fi
2: muhitina vel alam. Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Son olarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na Lübnan'ın yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum.
3: CHP ardı arkası kesilmeyen rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla gündemden düşmüyor. Son adres Ankara'nın Etimesgut ilçesi belediyesiydi. Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, zimmet ve rüşvet gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Bu arada Üsküdar Belediyesi ile ilgili soruşturmada da bazı önemli detaylar var.
4: Belediyemiz Etimesutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir.
5: Parolamız şeffaflık dedi ama suç işlemek amacıyla örgüt kurma, belgede sahtecilik, imar süreçlerinde menfaat gibi ağır suçlamalarla Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı.
6: Geçmiş olsun, şey söyleyecek misiniz?
5: Savcılık sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Belediye binası, makam odaları ve şüphelilerin evleri didik didik arandı. Belediye binası önünde toplanan partililer arasında ise zaman zaman arbede çıktı. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre belediyede usulsüz ve adrese teslim ihaleler yapıldı. Beşikçioğlu ile başkan yardımcılarının hesapları arasındaki milyonluk transferler mercek altına alınırken bazı inşaat projelerinde iskanların rüşvet karşılığı verildiği söyleniyor. Baklava kutusunun ardından şimdi de çikolata kutusunda rüşvet iddiası gündemde. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasıyla başlatılan operasyonda bir müteahhitten rüşvete dair çarpıcı iddialar geldi.
7: Ben mutlu bir Üsküdar yaratmak, herkesin huzurlu olduğu bir Üsküdar bırakmak ve yaratmak istiyorum.
5: Rüşvet karşılığında usulsüz iskan ruhsatı aldığını iddia eden müteahhit, bunun için Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a makam odasında çikolata kutusu ve spor çanta içerisinde 860 bin dolar verdiğini söyledi. Personel için sus payı listesi olduğu söylenen dijital tabloda soruşturma dosyasına girdi. Belediyeler sarsılırken CHP'de istifa depremi de sürüyor. Önder Sav 70 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa etti.
8: Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin içine sindiremedikleri bir yönetim dönemi başlamıştır.
5: Başkent kulisleri de bir hayli hareketli. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
9: Cemil Tugay!
5: Yeni parti şimdiden usulsüzlük iddialarıyla çalkalanıyor. Parti saflarına katılan Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yeni partiye para transferi yapmak için katı atık bedeli toplama telaşına girdiği öne sürüldü. Yeni partiye desteğini açıklayan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise tehdit ve rüşvet iddialarının odağında. İlçedeki bir iş adamından zorla 1 milyon 150 bin lira rüşvet aldığı ve buna rağmen işletmesini kapattırdığı öne sürüldü.
3: İstanbul'da düğün fotoğrafçılığı yapan 21 yaşındaki Ferhat Açık günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Zavallı gencin Arnavutköy'deki ormanlık alanda maalesef cansız bedeni bulundu.

0: dış çekim var yalanıyla kan donduran plan devreye sokuldu. 21 yaşındaki genç, düğün fotoğraflarını çektiği damat ve arkadaşları tarafından ormanda vahşice katledildi.
1: Hunharca, yani canice bir şekilde götürüp katletmişler.
0: Ferhat Açık, kayıp ihbarı yapılmadan evvel aynı mahalleden kısa süre önce dünya evine giren komşusunun fotoğraflarını çekmek için düğününe gitmişti. İddiaya göre borçları olduğu öğrenilen damat, aslında fotoğrafçı gencin sosyal medyadaki lüks paylaşımlarından dolayı onu daha önceden gözüne kestirmişti. Ve birkaç gün sonra vahşet planı için harekete geçti. 12 Temmuz'da o damat ve arkadaşları Esenyurt Meydan'da Ferhat Açık'la karşılaştı. İddia o ki fotoğrafçı Açık'a iş teklifinde bulunan şüpheliler, "Arabamız yok, bizi sen götürür müsün?" bahanesi uydurarak aracına bindi. Direksiyon başındaki Ferhat Açık'a Arnavutköy'deki ormanlık alana gitmesini söyleyen haydutlar, "Burada bir fotoğrafımızı çeker misin?" deyip onu dakikalarca darp etti. Telefonunu zorla aldıkları fotoğrafçının banka hesaplarının boş olduğunu gören şüpheliler, defalarca bıçakladı ve öldürdükleri zavallı gencin cansız bedenini bir çukura gömdü. İddia o ki cinayet sonrası 3 zanlı soğukkanlı bir şekilde Açık'ın kimliğini alıp noterde arabasını bile satmaya çalıştı.
1: Araç satışı yapmaya çalışıyor. Noter buna diyor ki bu sen değilsin. Elinde patlayınca abisini arıyor, diyor ki gel işte kardeşin arabayı bana teslim etti. Size vermemi söyledi.
0: Kayıp genci arayan polis ise adım adım iz sürdü. Üç zanlı ortaya çıkan deliller sonrası Van'da İran'a kaçmak üzereyken yakayı ele verdi. Şüpheliler cinayeti bir bir itiraf etti. İfadelerden sonra polis 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
1: Bu katillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
2: ...72 yaşındaki bir hasta, özel bir hastanede İstanbul'da yoğun bakımdaydı. Ama kızına bir anda mesaj geldi, başsağlığı mesajı. Yani öldüğünü bildirdiler. Sonrasında kadının hayatta olduğu hastanenin hastaları karıştırdığı öğrenildi. Ve malum aile büyük bir travma yaşadı. Şimdi de hastane hakkında şikayetçi oldu.
3: Pazar günü kahvaltı esnasında ablamla beraber otururken bana bir mesaj geldi. Mesajda yazan şu: "Başın sağ olsun, çok uğraştınız. İşte mekan cennet olsun, nurlar içinde yatsın."
4: Cep telefonuna gelen "başın sağ olsun" mesajıyla dünyası başına yıkıldı. Songül Karaman yoğun bakımda yatan annesini kaybettiğini düşündü ama sonrasında hastaların karıştırıldı, ölen kişinin bir başkası olduğu ortaya çıktı.
3: Böyle bir mesaj geldiğinde zaten telefon benim elimden düştü ve biz şok geçirdik. Nasıl yani? Hastaları karıştırıyor.
4: Size annenizin öldüğünü söylüyor.
3: Evet.
4: Oysa
3: annem şu an hala yoğun bakımda.
4: Songül Karaman kahvaltı esnasında cep telefonuna gelen bir

0: başsağlığı mesajıyla annesinin öldüğünü öğrendi. Büyük bir şok yaşadı. Hemen annesinin doktorunu aradı. Annesinin doktoru da yine şaşkındı. Çünkü en son hastasını gördüğünde durumu iyiydi. Çok geçmeden de 72 yaşındaki kadının hayatta olduğu ortaya çıktı.
1: 72 yaşındaki Şükran Karaman kanser ameliyatı sonrasında İstanbul Zincirlikuyu'daki özel hastanede yoğun bakıma alındı. Aslında tedavisi devam ediyordu.
2: Hastaları karıştırmışlar aynı saatte, yani başka biri ölmüş, ölen hasta erkek ama annemin eksi olduğunu iletmişler. Bu boyutta bir olay. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum zaten.
0: Öldü dedikleri Şükran Karaman hayattaydı. Onu karıştırdıkları kişi ise bir erkekti. Üstelik bir gün önce vefat etmişti. İşte aile yaşadığı bu kabusun ardından özel hastaneyi şikayet etti.
2: Biz üçüncü kişiden öğrendik ve doğal olarak biz bununla ilgili de zaten yasal süreçlere başvurmayı düşünüyoruz.
1: Yanlış mesajla annelerinin ölüm haberini alan aile ihmalin ardından özel hastane hakkında şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı da bu olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Biz bunu duyduğumuzda bir özür bekledik açıkçası. Hastane bir geri dönüş yapsın istedik ama bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar.
3: Acı haberi dün gece duyurmuştuk. Gastronomi dünyasını ve Türkiye'yi sarsan bir ölüm haberiydi. MasterChef yarışmasıyla adını duyuran başarılı şef Eren Kaşıkçı 37 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı.
4: Önemli olan karakter. Doğru insan olman gerekiyor. Doğru insansan yol temiz. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani o çok doğru bir şey.
5: Yavrum benim, yerime niye yattın yavrum?
6: Her şey kızım için deyip hayallerinin peşinden koşmuştu.
7: Verdiğim sözler var. Ben buraya manevi söz vererek geldim. Daha 18 aylık çocuğumu bırakarak geldim.
6: Katıldığı MasterChef yarışmasına sadece aşçılık başarısıyla değil, karakteri ve duruşuyla da damga vurdu. 2021'de hem yarışmanın hem de gönüllerin şampiyonu oldu.
8: Her şeyden önce insanlığına şahit olduğumuz, insanlara fayda sağlamaya çalışan biriydi.
6: Ünlü şef Eren Kaşıkçı ani ölüm haberiyle tüm sevenlerini yasa boğdu.
4: Dünyada ne iş yaparsan yap, şef ol, CEO ol, bekçi ol, çaycı ol, yönetmen ol, yapımcı ol. Günün sonunda işi bitiren adam olman gerekiyor abi.
7: Ya sen çok mu mayonez? Tamam yeter bu kadar. Yeter.
9: Eren Kaşıkçı 37 yaşında ve bir kız evlat babasıydı. 29 Temmuz akşamı yakınları kendisinden saatlerce haber alamadı. Ardından bir yakını Kilyos'ta bulunan bu evine geldi ancak kapıyı açan olmadı. Jandarma ekipleriyle içeri girdi ve iddiaya göre Kaşıkçı'yı ilaçlarına uzanmaya çalışır halde ve cansız halde buldu.
10: Telefonla ulaşamayınca eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi, biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştı.
6: Annesine ilkten oğlunun öldüğü haberini vermeye kimse cesaret edemedi. Acı haberi alan Eren Kaşıkçı'nın annesi baygınlık geçirdi. Feryadına yürek dayanmadı.
11: Benim yavrum nerededir? Ay, nereye
12: kaldı
11: yavrum?
12: Nereye kaldı? Ben Eren'e söz verdim.
6: Bugüne dek güler yüzü, içten açıklamaları, kurduğu dostluklarla hafızalara kazındı şef Eren Kaşıkçı. Performansıyla, yemek yapma aşkıyla, mutfaktaki başarısından sıkça söz ettirdi.
10: Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğundaydı.
6: Ve bugün cenazesi vardı. Gözyaşları oluk oluk aktı. Yeni doğan Cem evinden toprağa verilmek üzere çok sevdiği memleketi Tokat Erbaa'ya götürüldü.
13: Nereye yakaladık?

0: Kaşıkçı'nın genç ve ani ölümüyle ilgili çeşitli iddialar da var. İddialardan ilki çocukluğundan beri şeker hastalığı olduğu ve son dönemde akrabalarına hasta olduğunu söylemesi.
1: Eren Kaşıkçı'dan geriye ise adeta hayata bakışını özetleyen bu sözleri kaldı.
2: Ben çalıştıktan sonra benim rızkım Şam'dan olsa yine gelir. Ben o yüzden düşerim kalkarım ama hep çalışırım.
3: Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz biz de bir kez daha. Şimdi devam edeceğiz gündemin önemli başlıklarını değerlendirmeye konuklarımızla birlikte ama öncesinde yurtta ve dünyada başka neler oldu? Kısa bir haber turuyla göz atalım, devam edelim.
1: Yalova açıklarında alabora olan yelkenli tekne ihbarı sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Batan teknedeki 70 yaşındaki adam hızlıca kurtarılarak bota alındı. İstanbul Fatih'te caddede yürürken tramvayın çarptığı yaya kaldırıma savruldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
4: Sınır olursa biraz daha sakin geçerlerse mutlaka daha iyi olacaktır.
1: Bu görüntüler de Ankara'da kaydedildi. 16 yaşındaki iki kız taciz edilerek zorla araca bindirilmek istendi. Durumu fark eden 72 yaşındaki Nurettin Erçayan o magandalara müdahale etmek isteyince darp edildi.
5: Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben elimden gelen insanlığımı yapmaya çalıştım.
1: İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan iki tacizci sorgulanmak üzere yeniden gözaltına alındı.
5: Kanun gereken cezayı vermesini istiyorum.
1: Şanlıurfa'da jandarma kıyafeti giyip sözde kontrol noktası oluşturan kişiler yolda uygulama yapmaya koyuldu. Altın sevkiyatı yapan aracı durduran şüpheliler önce araçtaki 3 kişiyi yaraladı, ardından da 13 kilo altın ve 2 milyon lirayı gasp etti. Yakalanan 7 hırsız gözaltına alındı. Antalya'da direksiyon sınavı sırasında usta öğreticilik yapan kadın meslektaşının tacizine uğradı.
6: Elleriyle taciz etmeye başladı. Ayaklarıma dokunmaya, elini sırtıma koymaya falan başladı.
1: Araç içinde yaşananları kayda alıp şikayette bulundu. Okul müdürü olan tacizci tutuklanarak cezaevine yollandı.
6: Çocuklarımızı böyle bir insana emanet etmek istemiyoruz.
1: Motosiklette seyir halindeyken bir anda önüne çıkan minibüsle çarpıştı. Yardımına o anda kaza yerinden geçen doktor yetişti.
7: Hayır, beni kaldırma.
8: Kaldırma doktor mu oğlum, ben dur.
1: Kask kamerası da o esnada kayıttaydı.
8: Ağrıyan yerim var.
7: Omuzları şey, kollarım uyuştu sadece.
8: Tamam. Elini sıkmışım. Evet. Sıkabiliyor musun?
7: Yavaşça.
1: Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
9: Aldım. Ben 90 yaşındayım. Galatasaray çıkan yok mu?
1: Amasya Taşova'da yaşayan Merdane Albayrak, Almanya'daki oğlu tarafından icra yoluyla yıllardır oturduğu evinden çıkarılmak istendi.
9: Ben anneyim, 90 yaşındayım. Nereye bileyim ben?
10: Ben size süre vermeye geldim. Avukat dedi ki hemen gidelim, işi yapalım.
1: Tapuyu oğlu zorla aldı ancak yıllar geçse de geri vermedi.
11: Ağladım, sızladım. Aylarca, günlerce tabumu vermedi.
1: 5 çocuk annesi yaşlı kadın şimdi evsiz kalmakla karşı karşıya.
11: Oğlum beni icra ile şimdi bu evden atıyor. Ben de sizin bir ananızım. Nereye gideyim bu yaşta?
6: Bölüşerek...
1: Mersin'de etkili olan kuvvetli rüzgar fırtınaya döndü. Ağaçlar araçların üzerine devrildi. Bir yelkenli de kıyıya vurdu. Kentte rüzgarın sürmesi bekleniyor. Salı günü 7,1 ile sarsılan Japonya'da can kaybı 34'e yükseldi. Her gün deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Tamam. Yolun yarıldığı an araç kamerasına böyle yansıdı. Yetkililer depremin bazı yüzeylerde 87 santimetreye varan kaymalara yol açtığını açıkladı. Kazanın adresi Amerika. Hızla gelen kamyon kavşaktan geçen tırla çarpıştı. Sürücüler savrulan araçlardan yaralı kurtuldu. Kumsal yakınına inmeye çalışan helikopter bir an dengesini kaybedince olanlar oldu. Helikopter yan yatıp taklalar atarak yere savruldu. Kumsalda yürekler ağza geldi ama helikopterdeki 4 kişinin mucize eseri burnu bile kanamadı. Elektrik hattında çıkan arıza tren istasyonunda kaosa yol açtı. Yüzlerce yolcunun bulunduğu terminalde kablolar bir anda alev aldı. Etrafa kıvılcımlar saçılmaya başladı. Yolcular panikle kaçtı, seferler aksadı. Çinli mühendisler kavurucu sıcakta sokakta çalışan temizlik işçileri için kolları sıvadı ve işçilerin sıcak yaz aylarında serin kalabilmesini sağlayan bir yelek geliştirdiler. İçine mini fanlar yerleştirilen soğutma yelekleri düzenli hava akışı sağlayarak terin hızla buharlaşmasına yardımcı oluyor.
3: Gözler Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. Her ne kadar İran Savaşı'ndan bahsetsek de İran Savaşı ile birlikte dünyanın gözünü çevirdiği nokta Hürmüz Boğazı. Ama artık buna dahil olan yine Babilmendeb Boğazı dünyanın gözünü çevirdiği iki kritik geçiş güzergahı. İşte bu geçiş güzergahları için bölge adeta yangın yeri. Her an her bir ülkede bomba patlayabilir ya da bir füze düşebilir. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü şu fotoğraf kayda geçti. Bu fotoğraf Netanyahu'nun belki de aylar sonra Donald Trump'la görüşmesinden sonra o masada neler konuşuldu, neler tartışıldı ve bölgedeki bu gelişmeleri ne derece etkileyecek? Bunun detayları herkes tarafından merak ediliyor ama bazı detaylar ortaya çıkıyor. Malum Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken öncelikle gündem başlıklarından birisi Türkiye'ydi. Türkiye'ye verilen F-35'ler, savaş uçağı motorlarından bahsederken meğer başka şeyler de varmış. Özellikle Suriye üzerindeki sinsi planlarını Donald Trump'a Türkiye üzerinden bir şekilde pazarlama ihtiyacı görmüş. Tabii ne derece istediğini alıp verdi onu da konuşacağız. Hem kıymetli konuklarımızla hem de sahadaki arkadaşlarımızla birlikte son gelişmeleri değerlendireceğiz. Kimler bizlerle birlikte hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum. Washington'da İrfan Sapmaz ve Tahran'da Ekber Karabağ, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
3: Yine stüdyomuzda da kıymetli konuklarımız var. Hemen onları da takdim etmek istiyorum. Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş, hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Teşekkürler. Doktor Canan Tercan, hoş geldiniz.
14: Teşekkür ederim.
3: Avukat Meltem Nurçevik, hoş geldiniz.
15: Hoş buldum, iyi yayınlar.
3: Ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk efendim.
3: Şimdi önce sahaya dönmek istiyorum. Pek çok başlıktan bahsettik. Donald Trump daha Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeden kesin bir dille çizgiyi çekmişti. Kime ne satıp ne satmayacağımı kimseye sormam demişti. Ama son olarak bu bir harita açtığı konuşuluyor İrfan Sapmaz. Özellikle Suriye'de işte biz şu kadar yerde varız ama Türkiye şu kadar yerde var. Bunun üzerinden bir şeyler anlatmış anladığımız kadarıyla. Detaylar nedir?
12: Şimdi Tahir, değerli konuklarımıza merhabalar. Şimdi hemen bir Barak Ravit'in bir son dakika haberini aktarmak istiyorum. Oldukça önemli. Malum Axios'un Beyaz Saray'daki en önemli kanatlarından birisi. Üst düzey bir Amerikalı yetkili bana şunları söyledi. Gazze meselesi salı günü gerçekleşen Trump-Netanyahu görüşmesinde gündeme geldi. Aynı gün Netanyahu, başkan yardımcısı J.D. Vance özel temsilci Witkow arasında yapılan bir sonraki görüşmede konu derinlemesine ele alındı. Netanyahu, başkan Trump'ın 20 maddelik planını imzaladı ve verdiği taahhütlerin arkasında durmak zorunda kaldı diyor. Bir başka yine Barak Ravit'in son dakika duyurduğu. Hamas anlaşmayı henüz imzalamadı ve nihayetinde anlaşmayı uygulamayı kabul etmeyeceği konuda ciddi şüpheler mevcut. Ancak anlaşma imzalanırsa bu durum Başkan Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdiren 20 maddelik barış planının hayata geçirmesinde büyük bir atılım teşkil edecektir. Neden önemli diyor. İmzalanacak bir anlaşma Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planının hayata geçirmesinde büyük bir atılım anlamına gelecektir. Ancak Hamas anlaşmayı henüz onaylamadı. İsrail yetkililer ve batılı diplomatlarsa grubun taahhütlerini yerine getireceği konusunda son derece şüpheli diyor. Şimdi esas ana konumuza gelecek olursak, Amerikan halk medyasında da istihbarat think tank kuruluşları, asker şeylere de çok ciddi bir şekilde tabii bu konuşuluyor. Washington'da işte Trump'la Netanyahu arasındaki görüşmenin ardından en çok tartışılan ayrıntılardan biri haline geldi bu. Netanyahu'nun Oval Office'te Trump'a bir Suriye haritası göstermesi oldu. İsrail üst düzey yetkililere göre harita, Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alanın İsrail'in kontrol ettiği bölgeden yaklaşık 50 kat daha büyük olduğunu göstermek amacıyla kullanıldı diyor. Tabii bu gelişmenin ardından

0: Askeri İstihbarat Reddington Kuruluşu çevrelerini taradım hemen yayından önce. Askeri çevreler harita operasyon değil, stratejik ikna aracı diyor. Washington'daki işte eski CENTCOM ve Pentagon çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde Netanyahu'nun haritayı göstermesinin temel amacının Trump'ın tehdit algısını değiştirmek olduğunu belirtiyorlar dair. Tabii bu değerlendirmeye göre Netanyahu şu mesajı vermeye çalıştı. İsrail'in Suriye'deki varlığı sınırlı. Türkiye sahada çok daha büyük nüfuza sahip. Tekrar altını çiziyorum. Türkiye sahada çok büyük nüfuza sahip. İran yeniden güç kazanırsa İsrail'in güvenliği daha kırılgan hale gelir. Dolayısıyla ABD'nin İsrail üzerindeki baskıyı artırması yerine güvenlik endişelerini dikkate alması gerekiyor diyor. Yani harita askeri bir harekat planından çok stratejik bir ikna aracı olarak görülüyor Tahir.
1: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Amerika Birleşik Devletleri'ni ne denli kandırabilir bu stratejiyle onu bilemiyoruz ama artık dünyayı da kandıramayacağı kesin. Zira Türkiye terörle mücadele için, Suriye'nin toprak bütünlüğü için o noktadayken İsrail tamamen işgalci bir pozisyonda ve Suriye'yi bölmek için orada. Bunu artık tüm dünya biliyor. Demek ki hala kandırılabilme şeyleri var, umutları var birilerinin. Şimdi devam edeceğiz. Bir diğer noktaya gidelim. Tahran cephesine. Geride bıraktığımız gün yine bölge hareketliydi. Tabii İran'dan da bazı açıklamalar var. Her ne kadar saldırılar devam etse de Mısır'la ilgili geride bıraktığımız saatlerde Arakçı'nın bir açıklaması var. İşte Suudi Arabistan'ın yine Kızıldeniz'le ilgili atmış olduğu bazı adımlar var. Bunların hem İran cephesinde nasıl karşılık bulduğu ve İran'ın geride bıraktığımız gün özellikle saldırılarıyla ilgili, Amerika'ya yönelik saldırılarıyla ilgili nasıl bir aşama kaydettiğini hemen Ekber Karabağ'dan dinleyelim.
2: Teşekkür ederim Tahir. Evet, gece çatışmalar söz konusuydu. Esasında sabaha doğru çatışmalar oldu. 2 saat boyunca Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı vurdu ve geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi yine İran'ın güney bölgelerine daha ziyade hedef alındığını ifade edebiliriz ve İran buna da mükemmel olarak Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırıları söz konusu oldu. Çok iddialı bir çıkış İran tarafından, İran devrim muhafızlarından geldi. Ürdün'de en az 3 F-35 savaş uçağını İran imha ettiğini, 3 işte savaş uçağının da kullanılamaz bir vaziyette ciddi hasar aldığını İran tarafı öne sürdü. Gerçi ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM İran'dan gelen bu açıklamayı doğrulamadı. Tabii esas burada tabii ki biz geçtiğimiz gecelerde de bu bölgede benzeri çatışmalar söz konusu olmuştu. Ancak burada dikkat çeken en önemli husus bu saldırıların Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan bir misilleme saldırısı. Geçtiğimiz geceler biz bunu İran için kullanıyorduk. Yani Amerika Birleşik Devletleri saldırıyordu, İran misilleme yapıyordu. Ancak bu kez tam tersi bir durum söz konusu oldu. İran saldırdı Ürdün'deki Amerikan üslerine ve buna misilleme olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir saldırısı söz konusu oldu. Diğer mesele de az önce de senin belirttiğin üzere özellikle Kızıldeniz'de de ciddi anlamda bir gerginlik söz konusu. Suudi Arabistan bazı ülkelerin işte yardımıyla birlikte o bir deniz koalisyonu oluşturma çabası içinde olduğunu belirtip kapsamda da 14 ülkenin buna olumlu yanıt verdiği ifade edildi ve o olumlu yanıt veren ülkelerin içinde de Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalara göre Türkiye, Mısır ve Pakistan gibi İslam dünyasının önde gelen ülkelerinin yer aldığını söyleyebiliriz.
1: Peki. Ekber, çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Bölge oldukça hareketli. Her an yeni bir gelişme olabilir. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin o yoğun saldırı tehdidi hala devam ediyor. Geride bıraktığımız gün yine bölgeyle ilgili hem Hürmüz'de, ki artık sadece Hürmüz Boğazı'nı konuşmuyoruz, bunu da ifade edelim, hem Basra Körfezi'ni konuştuğumuz kadar Kızıldeniz'de konuşuyoruz. Şimdi bu bölgelerde olağanüstü bir hareketlilik var. Canan Hocam, size kısa bir süreliğine buraya davet edeceğim. Artık savaş tek cepheli değil. Yani Hürmüz, Basra Körfezi, Umman Körfezi bölgesinde yaşanmıyor. Bu bölgenin hareketlenmesi, bu bölgede yaşanan gelişmelerle birlikte tüm cepheyi bu körfez ülkelerinin İran'a hedef almasına çevrilir mi?
3: Evet, çok kritik bir süreçte devam ediyoruz. Böyle bir ihtimal gün geçtikçe artıyor. Suudi Arabistan örneği burada çok önemli. Biliyorsunuz İbrahim Anlaşması

0: Geldiğimiz noktada neyi gördük? Yemen, Suudi Arabistan gemilerine ambargo uyguluyor. Ancak Çin ve Suudi Arabistan arasındaki ticaretin zedelenmeyeceği şekilde Çin Husilerle görüşme yaptı ve Suudi Arabistan'dan Çin'e giden tankerlere serbestiyet verildi. Bu da yine İran'ın Çin'le birlikte bu savaşta birlikte olduğunun önemli göstergelerinden bir tanesi.
1: Merak ettiğiniz bir nokta var. Şimdi Husiler yaklaşık bir yıla aşkın süredir devam eden bu çatışmalarda ilk kez sahaya çıktı. Yani sahaya çıktı derken ilk kez tetiğe bastı. Ve ilk hedefinde de Suudi Arabistan oldu. Şimdi Suudi Arabistan diğer Körfez ülkelerine göre tabii bölgede hem etkinliği hem de etki alanı daha geniş bir ülke. Yemen'le ilgili politikaları olan bir ülke. Şimdi olası bir karşılıklı çatışma ya da savaş ihtimalinde İran Husilerin yanında yer alarak aktif bir şekilde Suudi Arabistan'a yönelik o saldırılara katılır mı?
0: Şimdi Husilere baktığımızda destek nereden geliyor? İran'dan geliyor. Çünkü vekil güçleri biliyoruz ki biz Hizbullah gibi Husiler de yine İran'ın vekil güçleri. Özellikle Yemen üzerinde yıllardır devam eden bir savaş var. Peki bu savaş neydi? Yemen hükümetinin karşısında ayaklanmacı olarak adlandırılan Husiler vardı. Ve Yemen hükümetini destekleyen Arap Birliği'ni yöneten de Suudi Arabistan'dı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri de destek veriyordu. Ancak 2019 yılı itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri güneyde ayrı bir yönetim destekledi ve neticede hatta şurada bir ada var. O adada da Skodra adasında İsrail ile işbirliği yaptığı söylemleri de yayıldı. Şimdi geldiğimiz noktada Suudi Arabistan Husilerle uzun yıllardır çatışma halinde ve Yemen bir vekalet savaşı alanı. Zaten İran ve Suudi Arabistan burada savaşıyordu. Dolayısıyla Husiler İran'ın vekil güçleri. Şimdi İran ve Suudi Arabistan'a baktığımız zaman biz tabii coğrafyada iki ülke olarak görüyoruz. Fakat Orta Doğu burayı iki farklı İslami grubun yönetimi olarak görüyor. Yani Şii grup ve Sünni grup. Dolayısıyla vekalet savaşları aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in farklı bir savaşı öne sürmesiyle birlikte tekrar gündeme geldi denilebilir. Ve bu vekalet savaşlarında yıllarca özellikle 2011 hatırlayalım ne vardı? Arap Baharı vardı. Arap Baharı ile birlikte ne oldu? İran bu bölgede pek çok yerde ayaklanma çıkarttı ve kendi rejimini ihraç etmeye çalıştı. Geldiğimiz noktada Suudi Arabistan'la zaten pek çok noktada vekalet savaşı yapıyordu. Bu da Suudi Arabistan, İsrail, Amerika birlikteliğini pekiştirdi ve tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail birlikteliğinde. Çünkü İsrail İran'ın ilk Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın ilk hedefi. Buradaki adalar zaten kritik adalar. Dolayısıyla güvenlik endişeleri aslında İsrail'e yakınlaştırdı. Biz şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ni çok eleştiriyoruz. Şimdi bu kadar büyük olaylar oluyor İslam coğrafyasında ve sen kalkıp nasıl Birleşik Arap Emirlikleri olarak 2020 itibariyle o İbrahim anlaşmaları, Trump'ın düzenlediği anlaşmaların içine dahil olursun diye. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri'nin söylemi de şu: güvenlik garantisi istiyorum, korkuyorum. Amerika'yı arkama almak için İbrahim Anlaşması'nı yapmam
1: şöyle
0: lazım.
1: Şöyle bir durum söz konusu. İran, siz de ifade ettiniz, direniş ekseni çerçevesinde pek çok ülkede hem demografik değişikliğe gitti, bunu da gerçekleştirmek için hem siyasi olaylarla ilgili pek çok projesi söz konusuydu. Yaşadık, gördük. Ama Sünni olan pek çok ülkede bunları bugüne kadar yapmasına rağmen çıkmayan ya da ortaya çıkmayan, dillendirilmeyen Şii Sünni yani bir mezhep savaşı konusu Suudi Arabistan'la söz konusu olduğunda neden dillendiriliyor ya da bunun için en pratik zemin olarak mı görülüyorum?
0: Şimdi Suudi Arabistan'ın bu bölgede bir ayrıcalığı var. Evet, hem Hürmüz Boğazı'na hem de Babül Mendebe yakası olan çok önemli bir coğrafya. Fakat aynı zamanda da İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülke. Dolayısıyla biz Suudi Arabistan'ı değerlendirirken bir Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen ya da Ürdün gibi değerlendiremiyoruz. Suudi Arabistan'ın kendisine özel bir pozisyonu var biliyorsunuz.
1: Mekke Medine'ye ev sahipliği
0: yaptı. Kutsal mekanlar orada olduğu için ve kendisini de İslam'ın son kalesi ya da İslam'ın önemli bir merkezi olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla şimdi biz son bir Selman dönemine tabii ki çok fazla şahitlik ettik yaşımız itibariyle. Fakat daha önceki yönetimlerine bakarsak özellikle Filistin meselesinde Suudi Arabistan'ın çok aktif olduğu ve Filistin'in korunması, İsrail'e karşı duruş açısından da buradaki ülkeleri konsolide ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Filistin konusu Suudi Arabistan için çok önemli bir konu ve bu noktada İsrail'le yakınlaşması şu anda çok zor görünüyor. gözüküyor. Fakat dediğiniz gibi mezhep savaşları sadece görünüyor.

0: Yüzü. Asıl burada ciddi bir savaş var. Suudi Arabistan, İran tarafından vuruluyor mu? Bu süre içerisinde vuruluyor. Fakat neden vuruluyor?
1: O Amerika ile birlikte. Peki topyekün bir Suud-İran savaşına döner mi?
0: Şimdi topyekün Suud-İran savaşına döner mi demek çok iddialı olur. Ben bunun çok yakın bir gelecekte olacağını düşünmüyorum. Çünkü Suudi Arabistan ekonomik varlığıyla ve küresel duruşuyla bir özel bir yere sahip. Dolayısıyla kolay kolay savaşa girecek. Çin gibi, Suudi Arabistan gibi, Türkiye gibi ülkeler kolay kolay savaşa girmezler. Dolayısıyla ben Suudi Arabistan aktif bir savaşa gireceğini düşünmüyorum ki. Bugüne kadar elimizdeki veriler 28 Şubat'tan itibaren biliyorsunuz pek çok nokta bombalandı. Sadece Suudi Arabistan'daki körfez ülkeleri ciddi anlamda bombalandılar ve yaptıkları açıklama şuydu: biz hep birlikte hareket edeceğiz. Fakat ciddi bir birliktelik oluşturup İran'a saldırmadılar. Dolayısıyla aslında İsrail'in o beklentileri de sönümlendi ve burada tabii ki Türkiye'nin arabuluculuğu çok önemli. Mısır ve Pakistan'ın arabuluculuğu çok önemliydi. Ha, bundan sonra için böyle bir aktivite olur mu? Suudi Arabistan bunu tek başına yapmayacaktır. Bence çok daha stratejik hareket edecektir. Amerika ile birlikte işbirliği yapabilir. Farklı yollar İran'ı durdurmaya çalışabilir ki burada bundan sonraki süreçte biz çoğunlukla Afganistan'ı ve Pakistan'ı konuşacağız. Mesela bugün yapılan açıklamalarda neyi gördük? Biz Mısır'a, İran'ın Mısır limanlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir gemiye saldırı yaptığını öğrendik. Yani Mısır denklemin içine katılmaya çalışıyor. Fakat bundan sonra çok kritik iki yer var. Neden? Afganistan, Pakistan. Çünkü Ukrayna ne yaptı? Geçtiğimiz günlerde Hazar Denizi'nde İran bandıralını vurdu. Bu ne demek? Ben savaşa girmek istiyorum. Savaşı yayalım. Keşke ben de girsem. Amerika daha çok para verse. Keşke bana. Gibi bir
1: Gözüne girmek için yaptığı yorumları yapıldı aslında.
0: Evet. Bu doğru. Peki biz neden bugün Hazar'ı konuşuyoruz? Çünkü İran'ın iki tane can damarı vardı. Bir Hürmüz Boğazı, artık krizde Amerika burayı kapattı. Hazar'ın da kapanması durumunda İran'ın nefes alması için yine Pakistan ya da Afganistan'a yönelmesi gerekecek. Pakistan Amerika ile birlikte çalıştığı için, büyük bir müttefiki olduğu için ve Suudi Arabistan'la da askeri anlaşmaları olduğu için daha zayıf bir aktör. Fakat Pakistan savaş döneminde de İran'dan çok fazla destek alan bir ülke olduğu için burada Afganistan'ın biraz daha ön plana çıkacağını söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi bir de Suriye konusu vardı. Suriye konusunda da özellikle bu İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'nun bu konuyu neden Amerika'da gündeme getirdiği merak konusu oldu. Sanki Keleş, sizleri davet edeceğim buraya. Şimdi biraz önce ifade ettik. Türkiye'nin burada bulunmasının gerekçesi bir nevi bir terörle mücadele, iki kendi sınır güvenliğini sağlamak. Ama daha da önemlisi, her seferinde diplomatik olarak dile getirdiği, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak. Suriye'yi bölecek bir terör devletinin oluşumunu engellemek. Evet. Şimdi İsrail ise burada sözde Dürzileri bahane ederek Süveyda, Dera, Kuneitra bölgelerinde işgal girişimleri var. Bu bölgelerde farklı politikaları var. Ama bu Suriye'nin bölünmesine yönelik hamleler. Acaba bölgede neleri artık göreceğiz ki bu konu Beyaz Saray'da gündeme geldi? İsrail ısrarlı bir şekilde Donald Trump'ı ikna etmeye çalışıyor.
2: Şimdi Netanyahu o haritayı niye gösterdi? Neden Türkiye bizim kontrol altına aldığımız bölgenin 50 katı toprağı kontrol altında tutuyor dedi. O zaman ona bir cevap verdiler orada. Dediler ki Türk askeri orada Suriye yönetiminin izniyle var. Hı hı. Ama siz buraya zorla girdiniz, işgal ettiniz. Yani aradaki fark bu. O yüzden Netanyahu'ya beklediği cevabı vermediler. Netanyahu'nun beklediği cevap neydi? Tamam, o zaman Suriye'de bir barıştan bahsediliyorsa yabancı güçlerin hepsi çıksın, Türkiye de çıksın, sen de çık. Öyle bekliyordu Netanyahu. Hatta Türkiye'nin o buradaki varlığını Amerika reddetsin istiyorlardı. Ama Amerika tam tersini söyledi. Sen işgalcisin ama Türk askeri Suriye topraklarında yönetimin isteği üzerine orada duruyor dedi.
1: Peki sanki çok manidar değil mi? Son dönemde bizler İran, işte Hürmüz'e vesaire odaklanmışken Irak ve Suriye bölgesindeki bu hareketlilik, çatışmaların bu bölgeye yeniden aktarılmaya çalışılması.
2: Yani özellikle Suriye'ye aktarılıyor.

0: Yani İsrail çok fırsatçı yaklaşıyor burada. Bakın şu İran'la Amerika arasındaki savaşın ilk başladığı tarihte İsrail de vardı devrede. Ama şu an yoktur. Hiç o tarafta gözükmüyor. Ama İsrail başka yerlerde. İsrail sık sık Şam tarafında. Şam'a çok yakın yerlere kadar, 20 kilometre kadar yaklaştı. Golan'da genişletmeye devam ediyor. Kuneitra'da köyleri işgal etmeye başladı. Ve özellikle Süveyda bölgesinde, özellikle Dürzilerin olduğu noktaya Suriye devlet güçlerinin girmesine karşı çıkıyor. Ve devlet güçleri orada kontrolü henüz sağlayabilmiş değil. İsrail bunu kendi güvenlik paradigması üzerinden okuyor. Öyle yani benim güvenliğime tehdit oluyor diye. Ama işin aslı öyle değil. Orada Suriye'den İsrail'e bir tehdit yoktur. Ama İsrail ha gayret genişleme hedefinde. Bunun için de buradaki vekil güçleri devam ettirmek istiyor. Yani Netanyahu kendini orada çok akıllı biri olarak görüp harita sunuyor. Türkiye'nin kuzeydeki kontrol altında tuttuğu yerleri gösteriyor. Bir de kendi kontrol altında tuttuğu yerleri. Yani Türkiye'yi buradan çıkarın. İşte Suriye bizim için de tehdit olmasın. Tabii Netanyahu'nun esas korkusu şu. Suriye ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler, özellikle savunmayla alakalı ilişkiler, ekonomik ilişkiler, enerji noktasındaki yatırımlar ve Türk firmalarının yavaş yavaş bu bölgeye doğru yönelmesi İsrail için bir kabus haline gelmiş.
1: Netanyahu dün Trump'la Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken bugün çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Lübnan'ın Cumhurbaşkanı Joseph Aoun Ankara'daydı. Başkan Erdoğan'la görüştü ve o görüşmenin ardından da Başkan Erdoğan'ın açıklamaları oldukça önemliydi. Hatta Başkan Erdoğan'ın bölgede izlediği hem bu politika hem yürüttüğü diplomasi nedeniyle Joseph Aoun ısrarlı bir şekilde önemli teşekkür etti Başkan Erdoğan'a. Şimdi Suriye diyoruz ama Suriye işte bugün İsrail'in işgali altındaki Lübnan'ın da hemen yanı başı, hatta operasyonların genişlemesi muhtemel noktalar.
0: En uzun sınır burada. Yani Lübnan'ın sınırı İsrail'in Suriye sınırına göre çok daha fazla ve geçişkenlik de vardı. Yani daha Suriye'nin Lübnan'dan çekildiği, askerlerini çektiği tarih çok eski değil. Bundan bir 15-20 sene evvel Suriye askerleri Lübnan'da vardı zaten. Sonrasında geri çekildiler. Şimdi ise Lübnan'da son dakika gelişmelerini okuyoruz işte. Lübnan'da Cumhurbaşkanı geldi. Burada görüşmeler yapıyorlar. Cumhurbaşkanının bugünkü açıklamaları var. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un. Joseph Aoun.
1: Karıştırıyoruz. Genellikle bizler de bazen aynı durumu yaşıyoruz.
0: Evet, ben Michel Aoun sanırım daha önceki biri. Biri daha vardı Cumhurbaşkanı. Öyle hatırlıyorum.
1: Eski başkanlar, yeni başkanlar.
0: Şimdi orada soyadı da aynı tutunca öyle yanlışlar oluyor. Fakat
1: ama İsrail endişelenmekte belki haklı. Neden? Türkiye'nin işte son dönemde Suriye ile zaten ilişkileri net. Irak'la yürütmüş olduğu ilişkiler, daha iki gün önce Irak Başbakanı Türkiye'deydi ve çok çok önemli anlaşmalara imza atıldı. Şimdi de bugün de Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de olması, Hamas liderlerinin de geride bıraktığımız gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kabul etti. Onlarla görüştü. Evet. Ve haliyle böyle bir denklemde Türkiye'nin bu ülkelerle yakın bir diplomasi trafiği yürütmesi İsrail'i endişelendiriyor. Endişelendirmesinin nedeni de bu topraklardaki işgal politikasını daha rahat sürdüremeyeceği için.
0: Şimdi İsrail şöyle düşünüyor. Bunlar kolay lokma olsunlar diyor. Lübnan kolay lokma olsun. Ben dilediğim zaman gidip vurabileyim. Gerektiğinde topraklarını da işgal edeyim. Hatta oralara kendi yerleşimci adını verdiği teröristleri de yerleştireyim gerekirse. Kuzeyin güvenliğini sağlayayım diyor. Suriye güçlü olmasın istiyor. Çünkü Suriye şu anda Türkiye ile birlikte attığı adımlarla Suriye hakikaten ayağa kalkmaya başladı. Özellikle Amerika'nın yaptırımları kaldırmasının ardından şimdi bakıyoruz Almanya heyeti geliyor, burada yatırımlar yapıyor. Amerikan heyetleri geliyor, iş adamları burada yatırım yapmak niyetinde. Fransa geldi, buraya yatırım yapmak istiyor. Suriye'nin

0: Bakın o kadar kıymetli bir hali var ki bizde mesela İç Anadolu'da senede bir sefer ürün kaldırabilirsiniz. İkinci ürün yapamazsınız. Üçüncü ürün hiç olmaz. Ama burada dört ürün alabiliyorsunuz. Dört kez farklı ürünleri ekiyorsunuz. Yıl içerisinde o ürünleri üretebiliyorsunuz. Özellikle şu Fırat Havzası kıyısında şuradan itibaren buralar tarıma o kadar müsait ki bizim sınırımızın Suriye tarafı müthiş bir
1: tarım ve hayvancılık alan. İçin en elverişli topraklar ki sadece bu değil enerji için de en kritik noktalar bu noktalar.
0: Tabii, tabii.
1: Son olarak kısa bir yorumda bunun içine alacağım. Suriye evet ayağa kalkıyor ama sadece bu ekonomik ticari anlamda değil. Bizler Süveyda bölgesindeki o Dürzilerin ayaklanması, ayrılıkçı Dürzilerin ayaklanması karşısında özgüvenini toplayan Suriyelilerin, Suriyeli aşiretlerin nasıl bir araya gelip
0: evet,
1: bölgesindeki parçalanma, ülkesindeki parçalanma için ayaklandıklarını ve Süveyda'ya doğru harekete geçtiklerine şahit olduk. Şimdi benzer bir durum yeniden tekrarlanırsa, İsrail işgalcili teröristleriyle birlikte bu bölgeye konuşlanırsa sanırım Golan'daki gibi durum olmayacak herhalde.
0: Olmaz, olmaz. Şimdi Suriye'nin eğitimi, ordusu artık daha güçlü hale gelmeye başladı. Özellikle bizden satın almış oldukları savunma sanayi ürünleriyle beraber Suriye her geçen gün daha da ayağa kalkıyor. Ama henüz şu an tam olarak savunma ürünlerinde veya ordusunu çok fazla güçlendirebilmiş değil. Ama yakında o da olacak. İsrail bir şeyi, bir gerçeği gözden kaçırıyor. 2010 yılından 2010 yılına kadar Türkiye, Suriye ve Lübnan birlikte tıpkı Avrupa Birliği'nin yaptığı benzeri bir anlaşma yaptılar. Yani karşılıklı devletler arası heyetle bir araya geliyorlardı, görüşmeler yapıyorlardı. Bir ekonomik bütünlük sağlamaya başlamışlardı. Hatta kimlik kartıyla Suriye'ye gidip gelebiliyordunuz. Hı hı. Ben hatırlıyorum o zaman Gaziantep'ten taksiye atlayan ta Halep'e kadar rahatlıkla geçiş yapabiliyordu. Devletler arasında böyle bir ekonomik işbirliği sonrasında savunmaya da dönecekti. Hatta devamında şurada Ürdün dahil olmak niyetindeydi. Hı hı. Sonra Suudi Arabistan'ın buna dahil olma ihtimali vardı. İşte o Arap Baharı tüm bunları ortadan kaldırdı. Ama İsrail en çok korktuğu, endişe ettiği şey şu. Türkiye burada çok daha etkin hale gelirse, Türk savunma sanayi ürünleri burada kurulursa, özellikle şurada Palmira bölgesi var. Burada biliyorsunuz Esed zamanından kalma bir askeri üs vardı. Ve Türkiye'nin orada da tekrar bir üs kurma ihtimalini göze gören İsrail orayı bombaladı. Ama muhtemelen ileride iki devletin karşılıklı anlaşmasıyla bu yeniden yapılabilir. Ve İsrail'in en çok çekindiği bölgede Türkiye ile karşı karşıya kalmak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Keleş, kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Gündemde o kadar başlık var ki aslında her biri için belki de ayrı bir bölüm açmamız gerekecek ama bir de Türkiye'de olan önemli gelişmeler var. Özellikle siyasette yaşanan önemli gelişmeler var. Bir yanda evet belediyelere yönelik operasyonlar var. Çok önemli detaylar var. Birazdan onları paylaşacağız ama yeni parti CHP denkleminde de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Hani daha önce ifade etmiştik işte bir dönem kapanıyor CHP'de diye. Ama bu kez CHP içerisinde öyle bir isim harekete geçti ki gerçekten de bir dönem kapandı sözünü hak ediyor. CHP'nin abisi olarak anılırdı. En çok genel sekreterlik görevini yapan isimlerinden, ağır toplarından Önder Saf. 70 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve büyük bir acı içindeyim dedi.
2: Eşim Çiğdem Sal ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
3: 70 yıldır siyaset yaptığı CHP'ye bu sözlerle veda etti. CHP yönetimine hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalara imza attı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi değildir.

0: maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür.
1: CHP eski genel sekreteri Önder Sap, yeni parti milletvekilleriyle birlikte geçti kameraların karşısına. Özgür Özel'e destek verdi.
0: Özetle söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik, hukuk devleti ilkelerinden ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır. Hele hele iddialı bir şekilde telaffuz edilen hak, hukuk, adalet söylemleri de unutulur olmuştur.
1: Atatürk'ün sözleri üzerinden mesajlar veren Sap, belediyelerdeki yolsuzlukları ise görmezden geldi.
0: Ne demişti Mustafa Kemal Atatürk atamız? 1931 yılında yapılan 3. kurultayda açık açık partide herhangi bir yanlışlık, herhangi bir usulsüzlük gördüğünüz zaman eleştirilerinizi yapacaksınız, karşı koyacaksınız.
2: Önder Sav. Kenan Kıran, nasıl bilirdiniz Önder Sav'ı? CHP'li Önder Sav'ı nasıl hatırladınız?
3: Önder Sav, Deniz Baykal'ın kasetinin çıkmasının ardından, FETÖ kumpasıyla kasetinin çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık desteğini destek verdiği kişi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 3-5 ay sonra genel sekreterlikten alınmıştı. Yani partinin ikinci ismiydi. Önder Sav Deniz Baykal'ı düşürdü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Kemal Bey de kendisine yönelik ağır eleştirilerinden dolayı Önder Sav'ı CHP Genel Sekreterliği görevinden almıştı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nu da gönderdi. Özgür Özel'i tabii, de. Tabii. Yani her geçiş döneminin arkasındaki isim aslında. İsimlerden birisi.
3: Tabii. Yani önemli bir isim.
2: Ama bir de biz daha çok kendisini daha farklı söylemleriyle hatırlıyoruz.
3: 37 yıl CHP'de milletvekilliği yaptı. En son genel sekreterlik. Ve hatırlar mısınız AK Parti kadrolaşıyor diye kamuoyuna duyurmuşlardı. Yes No davası vardı. Bir Akit gazetesinden bir arkadaşımız Önder Sav'ı arıyor. Önder Sav'la görüşecek. Telefonu kapatacağı yere No yerine Yes'e basıyor. Ve o sırada muhabir arkadaş kayda devam ediyor. Ve orada Bolu valisi, merkez valisi olmuş daha sonra, görevdeki bir valiyle CHP genel merkezinde görüşme yaptı, ortaya çıkmıştı. Ve CHP'nin ana muhalefette olduğu dönemde bile CHP genel merkezinde görüşme yaptığı belgelenmişti. Ve haç ve hacca yönelik, hacca giden İslami duyarlılığa sahip kişilere yönelik ağır hakaretleri vardı. Öyle biliyoruz.
2: Neden böyle? Yani neden CHP'de özellikle bazı isimler denildiğinde İslami hassasiyetleri, dini hassasiyetleri bu toplumun, bu toprakların inancını içeren konularda hep bu isimler ön plana çıkıyor?
3: Özgür Özel şu an yeni partinin genel başkanı, CHP genel başkanlığı yapmıştı. 4 ve 6 yaşında Kur'an öğrenmek isteyen küçük çocukların Kur'an öğrenmesine karşı çıkmıştı. Basın toplantısı
2: yaptı. Ortaçağ zihniyeti.
3: Ortaçağ zihniyeti dedi. Yani Türkiye'nin muhalefet partisinin lideri 4 ve 6 yaşında Kur'an öğrenmek isteyen küçücük çocuklara orta çağ zihniyetinin sembolleri demişti. Önder Sav da bilmiyorum görüntüleri var mıdır? Hacca giden vatandaşlarımıza hakaret etti. Ve bu kişiler 2010 yılında Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Önder Sav, üniversitelerde başörtüsü yasağı vardı. Hatırlarsınız mecliste 411 el başörtüsü yasağı kalksın dedi. Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, CHP'nin tamamı üniversitelerde eğitim ve öğretimde başörtüsü yasağı uygulansın diye Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Ve işte görüntüleri var Özgür Bey'in kasıtlı olarak paylaşıldığını düşünüyorum. Yani CHP'li Barış arkadaş diyor, ben 3 senedir Özgür Özel'in yanındaydım, cuma namazına gittiğini hiç görmedim ama şu an abdest aldığı görüntüler paylaşılıyor. parti programında namaza gidiş, namazdan çıkış, yani biz Türkiye'de siyasetçi de gördük, Cumhurbaşkanımızı, sağ siyasetin temsilcilerini cuma namazına gidiş diye programlarına koyduğunu görmedik yani. Enteresan günler
2: yani
3: yaşıyoruz.
2: Yani yeni parti ama eski mevzu.
3: Tabii bakın mesela
2: yeni
3: yani.
2: Bir, öyle bir durum.
3: 88 yaşında kendisi, Allah uzun ömürlü sağlıklı günler nasip etsin. 88 yaşında hala partide etkin olmaya çalışıyor. Belki genel sekreterlik o eski günlerini hatırlıyor ama o dönemde de işte Deniz Baykal'a ihanet etti, Kılıçdaroğlu'nu vitrine koydu ama en sonunda da Kemal Kılıçdaroğlu Önder Sav'ı partiden ihraç etmişti.
2: Görünür ki Önder Sav'dan artık daha büyük abiler var CHP'de. Her ne kadar yaş olarak abi zihniyet, olmasa da.
3: Zihniyet olarak aynı.
2: CHP'de değiller tabii, artık. Tabii. İlginç bir gelişme oldu. Şimdi bir yeni parti var artık. Evet. Türkiye'nin demokrasi tarihine. O da katıldı. Yakın siyasi tarihimiz zaten evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da tarihe karışan partilerle evet. dolu. Bakalım onlardan birisi olacak mı olmayacak mı yeni parti, ama şöyle bir yeni parti önemli bir gelişmeyle Türk siyasi hayatına girdi. Zaten tek parti döneminden bu yana tek başına iktidar olamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin elde ettiği son hadi 25 yılı hesap edelim. Elde ettiği tek başarı ana muhalefet partisi olmaktı. Evet. CHP'li isimler, CHP'li milletvekilleri CHP'yi ana muhalefetten de düşürdüler. Evet. Ve ana muhalefet partisini parçalayarak yeni ana muhalefet partisi oldular. Şimdi gün gün böyle bazı yaşananları not ettik. 21 Mayıs mahkeme mutlaktan kararı verdi. 22 Mayıs Kılıçdaroğlu, Özgür Özel telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ardından Özgür Özel mücadeleyi sürdüreceklerini, olağanüstü kurultay için çalışacaklarını açıkladı ve delegeler aracılığıyla olağanüstü kurultay sürecini başlatacaklarını da duyurdu. Ama sonrasında işler istedikleri gibi gitmedi ve Kılıçdaroğlu bir şekilde geldi genel merkeze ve fiilen görevi devraldı. Yani koltuğuna yeniden oturdu. İlk parti meclisi toplantısında yeni MYK'sı oluşturuldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ardından Özgür Özel ilk kez yeni bir parti seçeneğinin masada olduğunu açıkladı. 3 Haziran'da. Evet. Yaklaşık 1,5-2 ay önce. Sonrasında tabii pek çok olay yaşandı ama artık istifalar ve ihraçlar başladı. Şimdi bu noktada da önemli bir gelişme var. Bir sonraki sayfaya geçebilir miyiz arkadaşlar rica etsem? Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun işini kolaylaştırdı diyebilir miyiz? Meltem Hanım, siz de hatırlayacaksınız, söz konusu davalar vardı. Yolsuzluk, rüşvet soruşturmaları, şaibeli kurultay davaları. Kılıçdaroğlu ilk göreve geldiği günden, hatta öncesinden yaptığı açıklamalarda partiyi arındıracağım dedi.
4: Evet.
2: Ve isimleri yolsuzluk, rüşvet soruşturmasında geçen isimler, şaibeli kurultay davasında geçen isimler, bu isimlerle ilgili bir ihraç sürecinin başladığını biliyorduk ama bunun peyderpey olduğuna şahit olmuştuk. Özgür Özel bir nevi Kılıçdaroğlu'nun işini kolaylaştırdı ve partiyi bu isimlerden tamamen temizledi. Şu an onlar artık yeni parti çatısı altında görev yapıyor.
4: Şimdi şöyle biraz amiyane tabir edeceğim ama siz beni kovamazsınız, ben terk ediyorumcu bir mantık olabilir diye düşünüyorum ama ben burada Özgür Özel'in mantığının tamamen şu olduğunu düşünüyorum. Bir hukukçu gözüyle tabii ki en nihayetinde kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Bunun altını çizmek isterim. Dolayısıyla açıklamalarda biz şunu görüyoruz. CHP'nin içinde halen yeni partiye geçmek isteyip gönlü bizimle olup geçmeyen isimler var şeklinde söylemler olduğunu görüyoruz. Bunun ben birazcık kendini ve ekibini aslında garantiye alma girişimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yargıtay'ın nasıl bir karar vereceğini öngörmek burada tam olarak mümkün değil. %100 bir şey söyleyemeyiz ve Yargıtay'ın mutlak mutlak kararının yani kaldırılmasına ilişkin bir karar verdiği takdirde CHP'ye yeniden geri dönebilmek için belli bir ekibin de CHP'nin içerisinde bırakılması ama aynı zamanda da bir sürecin baş

0: başlatılması için. Oldu da Yargıtay seçildi.
1: Peki ters bir soru sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı olup da yeni parti içerisine geçmiş olanlar olamaz mı?
0: Olabilir. Elbette olabilir. Yani
2: bu partinin içinde kalarak değil mi? Yani karşı taraf.
0: Tabii ki. Tabii ki mümkündür. Ama dediğim gibi yani bu noktada şunu söylemek mümkün. Yeni parti kuruldu. Oldu ki Yargıtay kararını açıklamadı seçim sürecine kadar. Şöyle bir mantık geliştirmişler diye öngörüyorum ben olanlardan açıkçası. Seçime bir parti hazırlayalım. Oldu da CHP'ye geri dönemedik ya da CHP'de zaten bizi barındırmayacaklar. Zaten ihraç edecekler. Yargıtay'ın kararını bekleyelim. Biz de bir parti oluşturalım. Yargıtay'ın kararı gelmezse yeni parti üzerinden ilerleriz. Belki seçmen tabanını burada konsolide edebiliriz. Bu şekilde belki de...
1: Yani bir stratejisi var.
0: Tabii tabii. Bunu yani diyorum. Hani bunlar böyle... alelade düşünülmeden yapılmış hareketler.
1: Ama daha bunlar konuşulmadan yeni parti öyle bir siyaset arenasına girdi ki bambaşka konularla. Şimdi yeni nesil siyaset dediler. Özgür Özel bu şekilde duyurdu. Yeni nesil siyaset ama biz dedik ki yeni nesil mevzular, yani Türk siyasi tarihinde ilk defa karşı karşıya kaldığımız mevzular var. Onlardan birisi daha kurulur kurulmaz ilk logo tartışması hem CHP tabanında hem yeni parti cephesinde tabanında tartışma konusu oldu. Yani yapa yapa böyle bir logo mu yaptınız dediler. Malum bir dizi film platformunun logosunu andırdığını söylediler. Başka logolarla ilgili benzetmeler de var. Bunu yetmedi. Hemen ardından şu iddialar ortaya atıldı. Yeni parti giderken CHP'nin bazı sosyal medya hesaplarını, WhatsApp gruplarını da götürmüş. İsimlerini değiştirmiş dediler. Ve bir ilk oldu. CHP kendi milletvekillerince ana muhalefetten düşürüldü.
2: Seçimsiz.
1: Değil mi? Çok ilginç. Geçmişte tam tersi mevzulara şahit olurduk. Başka partilerden yapılan transferlerle Güneş Moteller vesaire hala hafızalarda belki iktidar oyunlarının oynandığı süreçleri hatırlıyoruz. Sonrasında tepki çeken bir durum oldu. Herkes gördü ki acaba işte bu isimler ne olacak? CHP'den kaçırılan isimler. Soruşturmalarda ismi geçen milletvekilleri grup başkan vekili oldu. Parti programında bazı tartışmalı başlıklar var. Ki bir program tanıtımı hala yapılmadı, sadece yayınlandı. Detay da verilmedi. Şaibeli Kurultay davası nedeniyle ayrıldıkları Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik şaibeli üye katılım iddialarını gündeme getirdiler. Yeni partililer ve onların desteklediği medya. Yani çok ilginç, özellikle bu son yaşanan başlık. Şaibeli Kurultay süreci nedeniyle siz bu partiden ayrıldınız. CHP'yi şaibeli üye katılımla, programıyla suçladınız. Ardı ardına önemli gelişmeler var. Bunlarla ilgili de yorumlarınızı alacağım ama Meltem Hanım da söyledi ya, en dikkat çeken noktalardan birisi belediyeler. Hala belediyelerle ilgili, söz konusu isimlerle ilgili bir hareket söz konusu değil. Ama ben dün Gökhan Günaydın'ın açıklamasını dinledim. Sanki hala CHP'li belediyeler onların belediyeleriymiş gibi bir açıklama var.
2: O işte, değil mi? İTÜ Meskut Belediye Başkanı CHP'de kaldı. Öyle ifade edilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafını seçti. Devlet yargı harekete geçti. Gözaltına aldı rüşvet yolsuzluk suçlamasıyla. Bir de şurada Tahir Bey hep deniliyor ya. Ya AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'yi ikiye bölmeye çalışıyor. Muhalefeti ikiye parçalamak istiyor. Ya siz CHP olarak diyelim ki böyle bir iddia var. Birleşsenize. Neden oyuna geliyorsunuz değil mi? Yani diyelim ki Adalet Bakanı CHP'yi ikiye bölecekmiş, ikiye üçe bölecekmiş. Siz CHP olarak diyelim ki iddia bu. Birleşin. Siz birbirinizden tamamen kopuyorsunuz. Yani bakıyorsunuz, az önce ifade ettiniz, seçmen üye kayıtları yapılıyor, kast ajansının olduğunu Özgür Özel ekibi söylüyor. Bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu ekibi CHP İletişim Başkanı Yavuz Oğan'ın 500 bin lira yakın maaş aldığını kamuoyuna duyuruyor. Yani birbirlerini ihbar ediyorlar. Birilerinin yolsuzluklarını ve rüşvet aldıklarını ifade ediyorlar. Ve birbirine girmiş durumdalar. Oyun varsa bozun oyunu, değil mi? CHP'yi ikiye bölmek istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Muharrem İnce kim varsa birleşsin, bu oyunu bozsunlar. Ama oyun kendi içlerinde dahi bir birliktelik yok. Çünkü yolsuzluk, rüşvet sarmalı. Artık yorulduk ya, her gün bir ilçe belediyesinin, bir büyükşehir belediyesinin yolsuzluk ve rüşvet ifadelerini, tutanaklarını, raporlarını okumaktan yasta iflahımız kesildi ya. Yani bu kadar açıktan yolsuzluk yapılmamıştır. Yani biz Beykoz Belediyesi'nde gördük. Ya hayali sebze meyve ihalesi yapılmış. Yani petrol tankerinin plakasını vermişler ihalede. Petrol tankeriyi de sebze meyve taşımışlar Beykoz Belediye Başkanlığı.
1: Şimdi onlara değineceğim. İki yeni belediye daha katıldı. Birisi Üsküdar Belediyesi, birisi
2: evet, Üsküdar.
1: Etimesgut Belediyesi. Henüz yeni partiye katılmadı bu belediyeler.
2: Evet.
1: Hala CHP'li belediyeler. Geçmişteki belediyeler için hangi ifadeyi kullanmak daha doğru olur? Eski CHP'li belediyeler mi? Hani öyle bir geçiş söz konusu olursa. Şimdi o soruşturmalarla ilgili hangi partinin belediyelerine yönelik soruşturmalar diyeceğim?
2: 27 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sayarsak 26 artı 1, 27 tane CHP'li belediye var. 16'sı hakkında rüşvet, yolsuzluk, terör soruşturması yapıldı. 13'ü tutuklu, biri gözaltında, ikisi tahliye edildi. İşte
1: şimdi bu isimler yeni partiye geçerse, bu haklarında soruşturma olan belediyeler, yürütülen belediyeler yeni partiye geçerse, biz artık CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk rüşvet değil de yeni partili belediyelerdeki yolsuzluk
0: eski
1: rüşvet diye mi
0: görüyoruz? Yeni partili şeklinde amca zararlı.
1: Eski CHP'li yeni partili.
2: Tahir Bey, şu eklemeyi de yapayım. Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Anayasa Komisyonu üyesi ve iyi bir hukukçudur, anayasa hukukçusudur. Bugün ilginç bir açıklama yaptı. Biz dedik ya, yolsuzluk ve rüşveti savunan bir parti kuruldu. Yeni parti, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibini savunmak için. Fethi Yıldız Bey'in açıklaması şu: Türkiye siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri anayasanın 68 ve 69. maddesinde düzenlenmiştir. Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzluğun odağı olmak da eklenmelidir. Hı. Burada yeni partinin yolsuzluk ve rüşvetin odağı olma ihtimaline yönelik bir uyarısı var. Basite alınacak bir durum değil. Hakikaten yolsuzluk ve rüşvetle anılan isimler yeni partide Özgür Karabatlar, işte Turan Taşkın Özerler yönetime konuldu.
1: Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında isimleri geçen iki kilit.
2: Ya milletvekilliği dokunulmazlığı üstünde muhtemelen sanık olacaklar.
1: Kılıçdaroğlu gelmeden birisi CHP'nin mali işlerinin başındaydı. Tabii. Birisi de disiplin kurulu başkanıydı. Şimdi ise yeni partinin grup başkan vekili oldular. Şimdi tabii bundan sonraki süreci hepimiz yakından takip edeceğiz ama dikkat çeken bazı isimler var. Onlarla ilgili öne çıkardıklarımız var. Mansur Yavaş. Şimdi hala geçip geçmeyeceği açıklanmadı. Mansur Başkanlığın desteğini önemsiyoruz açıklamaları var. Mansur Yavaş'ın arayıp tebrik etmelerisi de söz konusu ama ilginç bir zamanlama oldurdu. Mesela her kriz döneminde Mansur Yavaş bir kere Türkiye'de olmazdı ya da Ankara'da olmazdı. Yaşanan bölünmede herhangi bir tarafta görünmemeye hala özen gösteriyor. Ayrılma düşüncesi yok kısa vadede. Kılıçdaroğlu da özellikle Mansur Yavaş'ı hedef almıyor. Kulislere göre seçim startı verilene kadar da Mansur Yavaş'tan bir hamle gelmeyecek. Eğer CHP'de kalırsa yeni partinin adayı tabii yargı sürecine göre bu netlik kazanacak. İmamoğlu olursa CHP'de Mansur Yavaş'ı kullanır mı?
0: Kullanabilir ama yani bana kalırsa bir hamle gelmemesi de bir hamledir. Yani bu durumda hiçbir şey yapmamak da aslında bir şey. Çünkü CHP'nin içinde kalmayı tercih ediyorsun diye anlarım ben bunu. Bu demek. Kaldı ki

0: Az önce ifade edecektim. Yeni partinin internet sitesi alan ismi yaklaşık 3 sene önce alınmış. Yani ben bu noktada şunu da görüyorum. Buradan şu yorumu çok rahat çıkartırım. Demek ki bizim konuşmamızdan yıllar yıllar önce çatırdamalar başlamış ki bunun hazırlıkları biz daha fark etmeden belki de başlamış. Bunun kulisleri belki de yapılmaya başlanmıştır. Sonra toplayacak olursak yani bu noktada ben CHP'nin içinde olan herhangi bir üyenin hiçbir eylemde bulunmamasını da bir eylem olarak adlandırıyorum. Çünkü ya geçersin ya geçmezsin. Geçmiyorsan kalmak istiyorsundur, geçiyorsan da geçmek istiyorsundur. Bunlar bu kadar böyle komplike durumlar değil. Ama seçim zamanını beklemek ne kadar doğru olur? Seçmen tabanı açısından da düşünüyorum bunu. En nihayetinde yeni partinin seçmeni de CHP'den CHP'nin seçmeni yani baktığınız zaman bu noktada seçmen ne düşünür, bu noktada stratejik olarak nasıl bir ilerleme düşünürler, o kısım hakkında tabii ki net bir fikir
1: sahibi. Ama şimdiden kendilerine paye çıkaranlar var. Firari FETÖ'cüler mesela. Tarık Toros'un bir açıklaması var. Onu verebilir mi arkadaşlarımdan rica etsem? Şimdi genellikle özellikle bu isimlerin Türkiye ile ilgili bu kriz dönemlerinde yaptığı açıklamalar ortada. Türkiye'ye hedef alan açıklamaları ortada. On isimlerden birisi de Tarık Toros. Ne diyor bir bakalım.
2: Şimdi 91 milletvekili geçti. Bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni parti nin ilk meclis grup toplantısıydı. Bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişiyi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirdi. Özgür Özel geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti. Bu hafta yeni partinin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu. Her şey mecliste onaylandı. Ana muhalefet olduk.
1: Bir de başka bir isim daha var. O da Cevheri Güven. Onun da açıklamaları var Özgür Özel'le ilgili, CHP ile ilgili. Onu da verebilirsek.
3: Özgür Özel'ler için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
1: Şimdi Sayın Keleş, sizlerin de yorumlarını almak isterim. Yani bir CHP'liden mesela çıkıp bu açıklamalara
4: itiraz var mı?
1: Bir itiraz var mı CHP'lilerden ya da yeni partililerden? Yoksa bir destek mekanizması olarak tutulur mu?
4: Yani bu birkaç gün oldu bu açıklamalar geleli. Fakat ben hiçbir itiraz duymadım. Yani bu konuda hiçbir konuşma olmadı. Bir izahat da yok. Yani yeni parti şunu diyebilmeli aslında. Ya bir dakika, siz bu Türkiye'ye kastetmiş bir örgütün mensubusunuz. Yurt dışına kaçtınız. Oradan Türkiye'nin iç işlerine, siyasetine karışmaya çalışıyorsunuz. Siz bu ülkenin hainlerisiniz diye bir cevap beklerim esasen. Ama gelir mi? Şu ana kadar gelmedi. Fakat beklenti bu yönde, bu yöndedir. Geçmişte bazı durumlar da yaşadık biz aslında. Mesela Biden'ın seçimlerden evvel bir konuşması vardı. Türkiye'de yönetimin değiştirilmesi ve bunun için de Türkiye içerisindeki dostlarımızla derken aslında ana muhalefet partisini kastederek söylüyordu. Ve o zaman ana muhalefet partisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ydi ve diyemediler. Yani bu Türkiye'nin kendi iç işidir. Siz kendi işinize bakın, bu bizi ilgilendirir. Bizim işimize karışmayın demediler. Tam tersine Türkiye'yi dışarıya şikayet ettiler. Yani bunu Özgür Özel de yaptı, Kılıçdaroğlu da yaptı geçmişte. Maalesef şu anda da bu terör örgütünün mensuplarına bir cevap vermeleri lazım esasen. Yoksa FETÖ'cülerin pozisyonları ortadayken kendilerine böyle bir destek gelmesi bu partinin lehine olmayacak bir durumdur. Çünkü halkın işte 15 Temmuz arefesi yıl dönümünde halkın nasıl meydanlara indiğini, halkın nasıl o 15 Temmuz'u 10 yıl geçmesine rağmen telin etmeye devam ettiğini görmelerine rağmen hala bu FETÖ'cülerin öne çıkanlarını, konuşmalarına cevap vermiyorlarsa
1: şahidiz biz. Muhalefetin özellikle sırf AK Parti düşmanlığı, sırf Recep Tayyip Erdoğan muhalefeti olsun diyenlerin her birinin hemen her fırsatta bir araya geldiklerini, ortak payda için çalıştıklarını biliyoruz. Yani siyasi görüşleri örnek veriyorum. CHP olmasa da İmamoğlu'nu destekleyen isimler olduğunu biliyoruz. Aynı cephede buluşuyorlardı, aynı ortak noktada buluşuyorlardı. Bugüne kadar bir somut başarı elde edemediler. Sadece işte bir yerel yönetimlerde İstanbul ve Ankara şeyleri var ama bunun dışında genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 25 yıldır bir başarı elde edemediler. Merak ettiğim bir nokta var. Canan Hocam, siz Avrupa siyasetinde, dünya parlamentolarında yakından takip ediyorsunuz. Yani bu CHP içerisinde yaşananlara baktığımızda mesela yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla yargılanan isimleri Cumhurbaşkanı yapmak üzere kurulmuş bir siyasi parti örneği dünyada başka bir yerde var mı?
0: Ya şimdi çok enteresan bir süreç. Burada ben birkaç noktaya değinmek istiyorum. Birincisi çok güzel izah ettiniz. Bir iktidara karşı olmak üzerine bir konsensüs oluşturması bir program getiriyor mu? Sizin amacınız ne? Tamam diyelim iktidar düştü. Ne yapacaksınız? Bölük pörçük bir yapıyla mı biz karşılaşacağız? Yani istikrarı kim kuracak? Ne olacak? Yoksa bu tamamen farklı görüşte olan bireyler ya da partiler bir kaos mu oluşturacaklar? Zaten askeri müşterekte bir değiller. Dolayısıyla iktidara karşı olmak üzere yapılan çalışmalar sağlıklı çalışmalar değil. Netice ne olacak? Tekrar hatırlayalım. Türkiye'nin geçmişini hatırlayalım. 90'ları hatırlayalım, 80'leri hatırlayalım. Hep bir koalisyon. 10 ay, 11 ay, 9 ay hiçbir zaman istikrar yok. Türkiye ilerlemiyor. Ekonomi iyi değil. Altyapı çalışmaları devam etmiyor. Her gelen hükümet bir öncekinin yarım bıraktığı işleri devralmak zorunda, bir taraftan da koltuğunu kollamak zorunda. Dolayısıyla iktidara karşı olmak devleti bir yere götürmüyor. Burada ilk önce anlaşalım. Kendi varlığınızda bir parti programı ortaya koyuyorsanız ve bunu sağlam temellendiriyorsanız, halk da size oy veriyorsa, o zaman çok güzel, buyurun yapın. Demek ki siz bir şey koymuşsunuz, halk da bunu kabul etmiş ve ilerliyorsunuz. Fakat iktidarı indirmek demek kaos demek. Fransa'da bunu son zamanlarda Macron'a karşı Le Pen yaptı. Hatırlayalım ne oldu? Le Pen radikal sağ, radikal solla birleşerek devamlı Macron'un atadığı başbakanları indirdiler. Aylarca Macron bir başbakan atıyordu. Hadi işte hükümet onay vermiyor, düşüyordu. Hadi 3 ay sonra, 5 ay sonra bir türlü ne bütçe geçti, hiçbir şey olmadı. Akabinde ne oldu? Macron daraldı. Ülke başsız kaldı aylarca ve sıkıştı. Bir kaos oluştu. Bu bir getiri değil. Dolayısıyla
1: şöyle bir durum da mesela Fransa'da oldu yanlış hatırlamıyorsam. Le Pen'le ilgili bir soruşturma başlamıştı onunla ilgili de. Ama biz mesela Le Pen'i çıkıp kendi medyasında Fransız hukukunu, Fransız yargısını aşağılayan, itibarsızlaştırmaya çalışan açıklamalar görmedik. Ya da Le Pen'i gidip İngiltere'ye beni yalnız bıraktınız, Amerika'ya gidip beni yalnız bıraktınız dediğini görmedik.
0: Bu çok önemli ve Le Pen'in yolsuzluk davası bizimdekilerden çok farklı. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nda verilen bir para var, bir bütçe var. Le Pen bu bütçeyi kendi partisi için o asistan atıyor Avrupa Parlamentosu. Sen diyor asistan al, bu asistanı kullan Avrupa Parlamentosu'ndaki işlerin için. Fakat sen o asistanı geliyorsun ülkende kendi partin için, ulusal birlik için kullanıyorsun. Avrupa Parlamentosu diyor ki biz o asistanı fonladık buradaki çalışmalar için, sen ülkedeki için. Yani bizdeki gibi işte yolsuzluk davaları, ihaleye fesat karıştırma. Mesela böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ağırlığını da mukayese edersek ki biliyorsunuz Le Pen 5 sene siyasetten uzaklaştırma cezası vesaire aldı. Son anda işte geçtiğimiz Temmuz ayında yasak indirildi vesaire. Bir sonraki seçimlere girebilecek bir sene sadece işte hapis cezası var. Daha önce daha uzun süreydi vesaire. Bayağı bir siyasi yasak olayı problem olmuştu. Bu birinci madde. İkinci madde de bu yerel yönetimlerle ilgili madde Avrupa ile mukayese edildiğinde farklı bir tablo çıkıyor karşımıza. Şimdi evet, Avrupa'da yerel yönetimler kuvvetli. Peki neden kuvvetli? Bakalım İspanya'ya bakalım, Almanya'ya bakalım ya da İtalya'ya bakalım. Ben şimdi bu ülkeleri çalıştığım için onları biliyorum. Bu ülkelerde yerel yönetimlerin kuvvetli olmasının sebebi nedir? Bu ülkelerdeki bu bölgeler önceden zaten krallıktı. Dolayısıyla zaten kendi bütçeleri vardı, kendi orduları vardı, kendi kanunları, hukukları vardı. Ancak 19. yüzyılda işte Almanya'da, İtalya'da birleşme oluyor işte. Prusya, Saksonya vesaire, Bavyera bir araya geliyorlar ya da işte İtalya'da Roma vesaire bir araya geliyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki biz birlik olalım, habire birbirimizle kavga edeceğimizi ve diğer düşmanlara açık hale geleceğimizi birlik halinde hareket edelim. Fakat kendi içimizde de benliğimizi koruyalım. Ama Türkiye hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Şimdi yerel yönetimlerin özelliğinin arttırılması ya da ellerinin kuvvetlendirilmesi, belediyelerin daha fazla kuvvetli hale gelmesi Türkiye'nin şu konjektürde yararına bir durum değil. Neden? Şimdi İspanya'da Bask bölgesiyle alakalı Katalanların ayaklanmaları, daha önceki biliyorsunuz referandum devamlı devam etti ve Katalanların bu ayaklanmaları İspanya'nın başına bela oldu. Terör olayları hep oradan çıktı. Peki Türkiye'ye bakalım. Şu anda Türkiye içinde bulunduğu durumda belediyeler yolsuzluklarıyla mücadele ediyor. Ayrı bir dönemde. Dolayısıyla siz bu belediyelerin daha özel bir yapıya sahip olmasını sağlarsanız bunların önünü açarsınız. Tam tersi. Şimdi her zaman her olay, her kural her yerde geçerli olamaz. Duruma göre hareket edersiniz. Belki bundan mesela 20 sene sonra, 30 sene sonra farklı bir Türkiye olur. O zaman yerel yönetimleri kuvvetlendirebilirsiniz. Fakat şu anda tam tersi. Yerel yönetimleri daha çok devlete bağlamanız, daha çok denetim bağlamanız gerekir. Bu aynı zamanda STK'lar için de geçerli. Bakın
1: çok özür
0: konuşuyor.
1: Diliyorum. Bir önemli gelişme var. Donald Trump'tan Gazze ile ilgili açıklamalar var. Barış Kurulu ile ilgili yaptığı açıklamalar var. İrfan Sapmaz hazırsa hemen o önemli açıklamaların detaylarını almak için sözü ona bırakacağım. Filistin'de, Gazze'de bundan sonra süreç nasıl işleyecek ona dair bazı önemli bilgiler paylaşmış. İrfan Sapmaz, detayları senden dinleyebilir miyiz?
5: Evet, merhaba Tayyip. Şu anda 10 dakika kadar önce ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından çok önemli bir açıklama yaptı. Donald Trump Gazze konusunda bugüne kadarki en kapsamlı açıklamasını yaptı diyebilirim. Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'deki Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump bunun yalnızca bir ateşkes değil, Gazze'nin geleceğini değiştirecek siyasi ve güvenlik planının başlangıcı olduğunu söyledi. Trump'ın açıkladığı plan ana maddelerine gelince Trump'ın açıklamasına göre Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı gruplar tamamen silahsızlandırılacak. Gazze bundan sonra yeni kurulacak Filistin hükümet tarafından yönetilecek. Yeni Filistin yönetimi Barış Kurulu'yla yakın koordinasyon içinde çalışacak. İsrail'in güvenliği garanti altına alınacak ve Gazze'nin bir daha terör saldırıları için üst haline gelmesine izin verilmeyecek. Silahsızlanma tek seferde değil, dikkatlice planlanmış aşamalar halinde uygulanacak. Her aşama tamamlandıkça İsrail ordusu Gazze'den kademeli olarak çekilecek. Uluslararası istikrar gücüyle yeni kurulacak Filistin Polis Teşkilatı Gazze'nin güvenliğini devralacak. Bu maddeler Trump yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı 20 maddelik Trump planının uygulanmaya başladığını gösteriyor diyebiliriz Tayyip. Ayrıca Türkiye'ye de dikkat çeken teşekkür var. Trump açıklamalarında özellikle şu ülkelere teşekkür etti. Mısır, Katar, Türkiye, Trump bu üç ülkenin yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarının anlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Bu ifade Ankara'nın son aylarda Hamas ve Filistin yönetimiyle yürüttüğü diplomatik temasların Washington tarafından da önemli görüldüğüne işaret ediyor diyebiliriz. Trump açıklamasının tabii en dikkat çekici bölümlerinden biri ise şu mesaj oldu Tayyip. 7 Ekim'de Gazze'de ortaya çıkan tehdidin yeniden inşa edilmesine asla izin verilmeyecek. Bu ifade ABD'nin yalnızca Hamas'ın silahsızlandırılmasını değil, Hamas benzeri yeni silahlı yapıların oluşturulmasını konuşmasını da engellemeyi hedeflediğini gösteriyor. ABD medyasının yorumlarına gelince ABD ana akım medyası diplomasi muhabirleri Trump'ın açıklamasının Gazze Savaşı sonrası yeni siyasi düzenin ilanı olarak değerlendiriyor diyebiliriz.
1: Yeni siyasi düzen, yeni bir polis gücü deniliyor ama bu polis gücü ne dair merak edilenler vardı. Yani tamamen Filistinlilerden oluşturulacak bir güvenlik biriminden mi bahsediyoruz? Yoksa yine bu koalisyon çerçevesinde, barış kurulu çerçevesinde oluşturulacak bir güvenlik biriminden mi bahsediyoruz? İrfan, buna dair bir bilgi var mı?
5: Şimdi evet, çok önemli bir soru. Tabii birçok kritik soru hala cevapsız. Trump anlaşmanın sağlandığını ilan etmiş olsa da tabii sahadaki en önemli soru değişmedi. Hamas bütün silahları gerçekten teslim edecek mi? Silahsızlanma nasıl denetlenecek? Yeni Filistin hükümeti kimlerden oluşacak? Uluslararası istikrar gücü hangi ülkelerin askerlerinden meydana gelecek? İsrail güvenlik garantileri sağlanmadan çekilmeyi kabul edecek mi? Tabii işte önümüzdeki saatler ya da günler içerisinde bu soruların yanıtını bekleyeceğiz. Hiç şüphesiz Donald Trump'tan. Şimdi, çok sıcak bir gelişme çünkü.
1: Dediğin henüz. Gibi Mısır, Katar ve Türkiye'nin önemli çabaları olduğunu ifade ediyor. Yorulmak bilmez çalışmalarından bahsediyor. Ama önemli bir gelişme. Evet, Gazze için en azından savaşın son bulması, işgalin son bulması, Gazze'nin yeniden imarı, inşası için önemli bir gelişme. Güvenliği için önemli bir gelişme. Yine açıklama içerisinde bizler İsrail'i İsrail tarafında olan bir açıklama olarak da görüyoruz. Bu ayrı bir nokta. Ama biraz önce de konuştuk aslında. İbrahim Keleş, Gazze için olumlu bir adım, en azından o barış kurulu kurulduktan bugüne önemli evet. bir adım diyebilir miyiz? Bu arada İrfan Sapmaz'a teşekkür ederim bir kez daha.
5: Kolay gelsin.
1: Aktardığı önemli bilgilerden dolayı.
4: Geçen sene 2025 yılı Ekim ayına dönmemiz lazım ki o zaman söyleyeceklerimiz daha anlaşılır olacak. Geçen sene Ekim ayında bir anlaşma imzalandı. Gazze ile alakalı 3 aşamalı bir plan. Birinci aşaması neydi? İsrail elindeki esirleri serbest bırakacak. Hamas da kendi elindeki İsraillileri serbest bırakacaktı. Sonra yardım tırlarının günlük 900 adet yardım tırı Gazze'ye giriş yapacaktı. Ve İsrail mevcut hatlarından geri çekilmeye başlayacaktı. Yani renklendirmeyi şimdi hatırlatayım. Sarı hatta geri çekilecekti. Evet. Yani şu an sahil tarafında bulunan bölgelerde var olan İsrail güçleri daha içlere doğru, İsrail tarafına doğru geri çekilecekti. Bu birinci aşamanın bir kısmı yapıldı. Yani esir takasları gerçekleştirildi. Yine yardım tırlarının ilk başta sayısı fazlaydı. 900'e yakın olmasa bile bir 700 civarında yardım tırı giriş yapmaya başlamıştı. Karşılıklı esir takasları tamam ama İsrail güçlerinin sarı hatta çekilmesi yapılmadı. İsrail o birinci aşamada bazı maddeleri uygulamadı.
1: Aksine daha da genişleteceğiz açıklamaları yapıldı İsrail tarafından.
4: Evet, evet.
1: Kalıcı hale getireceğiz.
4: Yani oraya yardım tırlarının girmesinde şu anda 100 tane ya giriyor ya girmiyor.
1: Peki bu askeri faaliyetler sizce nasıl yürüyecek? Buna dair var mı bir plan?
4: Yani şimdi Trump'ın üzerinde durduğu ve anlaşma yapıldığı söylediği aşama ikinci aşama. İkinci aşamada Hamas'ın silahları teslim etmesi, oradaki grupların silahlarını teslim etmesi, silah üretim tesis yerlerini imha edilmesi ama bu arada da bir İsrailli yönetimin orada olması, bir de uluslararası bir gözetim gücünün, gözetim üst yönetimin oluşması ki Trump bunların içinde, bazı devletlerden de yetkililer olacak bu işin içerisinde, bir üst kurul bu. Bir teknokrat hükümeti kurulacak ve oranın da güvenliğini uluslararası istikrar gücü sağlayacak.
1: Şöyle söylüyor, silahsızlanma tamamlandığında İsrail güçleri geri çekilecek. Uluslararası istikrar gücü Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasının sorumluluğunu üstlenmek için yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak.
4: İşte burada sıkıntı şu. Birinci okuduğunuz maddede Hamas silahları teslim edecek diyor. Ondan sonra İsrail geri çekilecek diyor. Şimdi İsrail'e ne kadar güvenilir? Hamas'ın elinden silahları aldınız. İsrail'i karşı bir caydırıcılık gücü olan orada Hamas var.
1: Şöyle bir süreç işletilebilir mi? Yani bunu görür müyüz Canan Hocam ilerleyen süreç? Uluslararası bu koalisyonun, istikrar gücünün, barış gücünün garantörlük görevini üstlenmesi. Yani İsrail'e karşı böyle bir garanti adımı atılır mı?
0: Şimdi daha önce 20 madde ve 21 madde önümüze gelmişti bu konuda. Bu 20 ve 21 maddede teknokratların yönetiminden bahsediliyordu. Bu teknokratların verilen isimlerine ya da

0: edemezsiniz. Şimdi biraz önce İrfan Bey'in bahsettiği teknokratlarla birlikte devam edecek bir yönetim. Ben öyle anladım o cümleyi. Bu mudur yoksa teknokrat mıdır yoksa Filistinli midir? Yani kim nasıl yönetecek? Bu burada çok önemli. Şimdi İsrail fiili olarak oradan çekilmiş olabilir. Ama hatırlayalım, Kushner hemen ne getirmişti bize? Trump'ın damadı, ünlü Yahudi Kushner. Ne getirmişti? Hemen burayı ben bir ekonomi üssü yapacağım dedi. İş insanları için çok önemli bir hub olacak burası dedi.
1: Donald Trump adeta Trump tavırları dikmiş, şezlongda uzanmış, kokteylini içiyordu.
0: Yani burada Filistinlilerden, Filistin yönetiminden, Filistin devletinden bahsetmiyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in yönettiği bir toprak parçasından bahsediyorduk. Dolayısıyla nasıl yönetim sağlanacak, ne şekilde uygulanacak, bunlara bakmak lazım. Yoksa barış oluyoruz dediği zaman gelen barış gerçekten barış getiriyor mu? Bu biraz tartışılır.
1: Şimdi bir de tabii bu 7 Ekim'den bu yana yaşanan süreci var. Tabii hep konuşuluyor, 7 Ekim diyoruz. Meltem Hanım, baktığımızda sanki 7 Ekim'de başlamış gibi konuşuluyor her şey. Halbuki işgal yani 60-70 yıldır aralıksız bir şekilde, aynen, 80 yıldır öyle devam yani ediyor. Dönemin bu tarafa soykırım devam ediyor. Ama bu uluslararası işte barış gücünden bahsediyoruz, bu anlaşmadan bahsediyoruz. Bu anlaşma uluslararası hukukun yürümeyeceğini söyleyemez değil mi bize?
2: Ya bu noktada yani Filistin söz konusu olduğu zaman sanki biz uluslararası hukuk hiç yokmuş. Uluslararası hukuk sadece Batı ülkeleri için geçerliymiş. Filistin söz konusu olduğu zaman uluslararası devletler arasında hiçbir hukuk, hiçbir anlaşma yokmuşçasına bir durumun söz konusu olduğunu görüyoruz. Şu an mesela görüntülerde görüyoruz bu hepimizin içini acıtıyor. Bu maalesef noktada şunu da söylemek lazım. Bu 7 Ekim'den gelen bir süreç tabii ki değil. Bu noktada Ekim'den itibaren şeklinde kullanmayı da şu anlamda doğru bulmuyorum. Sanki bir şeyler daha yeniymiş gibi.
1: Halbuki sanki mesela Aksa tufanıyla başlamış gibi her şey, ama Aksa tufanının yaşanmasına sebep olan gerçek neydi? İsrail olmasaydı, İsrail'in işgali, İsrail'in soykırımları, katliamları olmasaydı Aksa tufanı olur muydu? Bu soruyu mesela kimse sormuyor.
2: Zaten söz konusu Filistin olunca nedense kimse konuşmuyor, kimse sormuyor, kimse hatırlatmıyor.
1: Ama konuşanlar da susturuluyor uluslararası ceza mahkemesinde. Yani hakimin öyle başına neler geldi aynen gördük. Öyle. Fransız bir hakimdi. Kerim Han da savcı. Başlarına neler geldiğini biliyoruz şu an.
2: Aynen öyle.
1: O hakim sanırım şehir dışına, yani yurt dışına bile çıkamıyor neredeyse. Banka hesaplarını, kredi kartlarını evet kullanamıyor.
2: Şimdi bu noktada az önce söylediğim şeyi tekrardan ifade ediyorum. Uluslararası hukuk sadece Batı ülkeleri için geçerli olan bir hukuk değildir. Dolayısıyla asıl Filistin için konuşmamız gerekirken hem konuşmayanlar var hem de konuşanlar susturuluyorken bu noktada bizim şu an burada daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor. Kaldı ki yani benim Filistinli arkadaşlarım da var. Ne olup bittiğini inanın dinleyince daha fazla idrak ediyorsunuz. Yani televizyonlardan gördüğünüz gibi değil. Gerçekten içler acısı bir durum var. Aileler paramparça oluyor. Zaten görüntülerde yani Filistin yok olmuş gibi bir durum var. Ama bu noktada ben yürekten inanıyorum ki bir gün Filistin özgürlüğüne kavuşacak ve tekrar inşa edilecek diye umuyorum. Gönlüm ve kalbim Filistinlilerden yana. İnşallah. Bu şekilde sözlerim sonlandırmış
1: İnşallah
2: olayım.
1: Kenan Kıran, zorlu bir süreci hep birlikte yaşadık, gördük. Evet, bir barış kurulu toplanmıştı, bir barış gücü oluşturması konuşuluyordu ama bu ne zaman somut artık adım atmaya geçecek diye düşünüyorduk. Geride bıraktığımız gün Hamas liderlerinin, yetkililerinin Hakan Fidan'la görüşmesi ve Türkiye'nin bu anlamda aktif bir hem sahada hem masada bir diplomasi faaliyeti yürütmesi şüphesiz bu noktaya gelinmesinde önemli katkılar sundu.
3: Evet.
1: Ama hala İşin ucunda İsrail olduğu için herkesin endişesi var. Bugün bile konuşurken hepimiz bu yorumlarımızı yaparken ama İsrail diye bir not düşüyor.

0: Şimdi burada bir biraz önce de sordum, bir garantörlük gerekiyor anladığımız kadarıyla. Amerika Birleşik Devletleri bunun garantörü olur mu?
1: Yani bilemiyorum ama yani şey, ne kadar güvenebileceğiz? Mesela
0: Amerika'ya da
1: Amerika'ya nasıl güveneceğiz? İsrail'e nasıl güveneceğiz? Ve 1948'den bu yana bu sorun, İsrail'in terör sorunu devam ediyor.
0: Evet.
1: Örneğin evinizdesiniz, birileri gelmiş sizin evinizi işgal etmiş. Siz ne yaparsınız? Buyurun oturun mu dersiniz? Size ait o evden, o bahçeden o işgalciyi ya da evinizi işgal eden kişiyi çıkartırsınız. 7 Ekim'de bu yaşandı. Sizin topraklarınızı işgal etti. Filistinler kendi topraklarını, kendi vatanlarını koruyorlar ve az önce ifade ettiniz, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Hamas liderleriyle sürekli görüşüyor, temas halinde ve Filistinlilerin gözü kulağı zaten Türkiye'nin yaptığı hamlelerde. Keşke o barış kurulu bir silahlı unsur koysa, içinde Türkiye olsa, belki bu işler çok rahat çözülecek. Ama İsrail'e ve Amerika'ya güvenilir mi, güvenilmeyeceğini hepimiz biliyoruz.
0: İşte o noktada Canan Hocam, sizce bu uluslararası barış gücü diyor ya, önce bir Filistin polis gücünün oluşturulması için çalışacak, birlikte çalışacak. Hı hı. Burada acaba söz konusu ülkelerin bir diplomatik görev misyonuyla mı ilerleyeceğinden bahsediyoruz, yoksa askeri olarak da varlığından bahsedebilir miyiz?
2: Şimdi burada asıl önemli nokta, Filistin'i devlet olarak tanıyacak mı Amerika Birleşik Devletleri? Şimdi siz Filistin askeri diyorsanız bir devletin askeri olacak o. Bir devletin askeri olması için devletin uluslararası arenada tanınır olması lazım. Dolayısıyla ilk önce biz Filistin'in tanınması, yani Filistin'in tanımı aslında. Filistin'in adı ne? Devlet mi, bölge mi, nedir, insan topluluğu mu, bunun bir konulması, akabinde devletleşen, artık uluslararası hukuka göre Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Filistin'in idari yapısının oluşturulması gerekiyor. Bu yönde çabaların verilmesi gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi Filistin yeni oluşturulmuş, Filistin polisi ibaresi geçiyordu biraz önce, ya da ben yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla burada aslında Filistin'in de iki devletli çözüm noktasında ilerleme kaydettiğini söyleyeceğiz gibi duruyor. Umarım da öyle olur. Fakat geldiğimiz noktada artık İsrail bunu kabul etmek zorunda kaldı. Donald Trump da bu konuda köşeye sıkıştı diyebiliriz. Bir tarafta İbrahim Anlaşması yapmak istiyorsunuz. Suudi Arabistan'la birlikte hareket etmek istiyorsunuz. Hürmüz'ün açılması lazım. Müttefiklerinizi kuvvetlendirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bir tarafta İran gibi ana aktör, Hürmüz'ün kapatılmasıyla birlikte dünya ekonomisinin kötü olması, Kasım'daki Amerika seçimleri, önümüzde Netanyahu'nun seçimleri, sonbaharda yine böyle kadar sıkışmış bir durumda Gazze ikinci plana düştü artık Netanyahu ve Donald Trump için. Dolayısıyla en azından burada Donald Trump'ın istediğini yapması Netanyahu'nun diğer cephelerde elini kuvvetlendirebilir. Ve Donald Trump da bu şekilde ilerleyerek Hürmüz'ü açabilir. Çünkü biliyorsunuz Kasım'da seçimler var. Donald Trump'ın oy oranı düşüyor. Anketler bunu gösteriyor. Bir başarıya imza atması gerekiyor ki Senato'yu kuvvetli bir şekilde ele geçirebilsin.
0: Netanyahu'nun da gitmesinin neredeyse garanti gözüyle bakılıyor.
2: Zaten onu da dört gözle bekleyen bir Trump da var. Keşke Netanyahu gitse de ben de artık o MAGA ideolojimi elimi kolumu sallayarak daha rahat yapsam.
0: O kolaylaştırır mı Donald Trump'ın işini
2: kesinlikle
0: İsrail'de?
2: Kolaylaştırır. Çünkü Netanyahu Donald Trump'ın gelmesini fırsat bilerek bütün o emellerine ulaşmaya çalıştı. Fakat Donald Trump bir projeyle geldi. Çünkü Donald Trump'ın ilk iktidarı değil, ikinci iktidarı ve dedi ki benim burada kalmam için, adımı tarihe yazdırmam için Amerika için çok büyük şeyler yapmam lazım. Neden? Bir, Trump ikinci defa değil, üçüncü defa da seçilmek istiyor. Fakat bu hukuken mümkün değil. Olağanüstü bir başarı göstermesi lazım ki Senato'dan onay çıkacaksa, hem Kongre hem Temsilciler Meclisi hepsi onaylayacaklar vesaire vesaire. Dolayısıyla Amerika'yı büyük yapacağım, işte Kanada'yı istiyorum, Venezuela'yı ihlal ediyorum, Grönland'ı, bir tarih yazması lazım ki anayasa maddesi onun lehine değişebilsin. Fakat Trump'ın bütün o büyük idealleri karşısında alpaçasını çeken Netanyahu, Lübnan'ı da işgal ediyorum, İsrail'i de işgal ediyorum. Trump bu bölgelerde ekonomiyi geliştirerek kendi ülkesine katkı sağlamak adını büyütmek istiyordu. Fakat ikisi çekişti. Netanyahu'nun gitmesi tabii ki gelecek hükümete de bağlı. Kim gelecek? Bu çok önemli. Ama karşı taraftaki

0: CHP'nin birleşmesi, muhaliflerin bir araya gelmesi aslında olumlu da bir durum oldu. Çünkü aşırı sağın karşısında daha...
1: En azından ikna edilebilir ya da yönlendirilebilir bir isim İsrail'de olursa Donald Trump bu süreci daha rahat yürütür. Şimdi açıklamaya ben şöyle tekrar göz atıyorum. Bu süreç diyor ki yeni bir evreydi bu. Bu 20 maddelik anlaşmada Hamas'ın ve Gazze'deki diğer tüm silahlı gruplar tamamen silahsızlandıracak bir anlaşma bugün imzalanıyor. Ardından nasıl yürüyecek diye konuşmanın ayrıntılarına bakıyorum. Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için barış kuruluyla yakın çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından. Yani Filistinlilerden oluşacak bir yönetimden bahsediyor. Aynı zamanda İsrail hak ettiği güvenliğe sahip olacak. Donald Trump diyor ki önce silahsızlanma tamamlanacak. Ardından İsrail güçleri geri çekilecek. Ardından uluslararası istikrar gücü Gazze'nin sakinlerinin güvenli olması için ve komşuların güvenli olması için sorumluluğu üstlenmek üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak. Yani yine Filistinlilerden oluşacak bir polis gücü ama son bir dakikamız var. Şöyle bir şey mi olacak diye düşündüm. Sayın Keleş, şimdi Filistin'e gittiğimizde görüyoruz. Bir Filistin polis gücü var. Ama evet. Orada bir İsrail askeri varken Filistin polis gücünün ne kadar söz sahibi olabildiği maalesef. Böyle bir güçten mi bahsediyoruz acaba?
2: Yani polis gücü sadece asayiş olaylarına bakar. Ama oradaki insanların can güvenliğini sağlamak için bir silahlı ayrıca bir güçle gerekir. Zaten geçtiğimiz Ekim ayında da o uluslararası istikrar gücünden kasıt oraya Türkiye'den, Mısır'dan, Pakistan'dan, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan askerlerin orada bulunması düşünülüyordu. Ve İsrail özellikle Türk askerinin orada olmasını hiç istemedi. Sürekli olarak istemiyoruz diye de söyledi ama Trump bunları çok da ciddiye almadı. Muhtemelen bölge ülkelerinden oluşan bir silahlı güç, askeri güç orada bulunacak.
1: Polis dediğine göre bir asayiş
2: olaylarına bakacak. Yani hırsızlık vesaireyi engelleyecek ama peki. Gazze'nin güvenliğini, dışarıdan saldırılara karşı güvenliğini istikrar gücü sağlayacak.
1: Evet, İsrail'i Gazze'lilerden, Filistinlilerden koruyacak diyor Donald Trump ama Gazze'yi, Filistin'i, Lübnan'ı, Suriye'yi ya da dünyadaki diğer ülkeleri İsrail'den kim koruyacak, bunun için ne yapılacak, bunları da hep birlikte merak ediyoruz. Umarız ki Gazze'lilerin hak ettiği gibi bir devlet, Filistinlerin hak ettiği gibi bir devletin inşası sürecini hep birlikte görürüz. Sayın Keleş, çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür
1: Can Atercan, çok teşekkürler. Mertem Çelik, teşekkür ediyorum.
3: Kenan Can,
1: çok teşekkürler. Ardı ardına gündem başlıkları değişiyor. Her an yeni sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bizler noktalıyoruz ama birazdan Sinan Tatlı yeni notlarla karşınızda olacak.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri paylaşacağız. Barış Kurulu Gazze'de tüm silahlı grupların silahları bırakması için tarihi bir anlaşmaya vardı. Açıklamayı Amerikan Başkanı Donald Trump yaptı. Silahsızlanmanın tamamlanmasının ardından İsrail güçlerinin çekileceğini ve uluslararası gücün yeni Filistin polisiyle görev yapacağını açıkladı. Detayları konuşacağız. Haber muhabiri İrfan Sapmaz karşımızda. İrfan, nedir bu işin ayrıntısı, senden dinleyelim.
1: Evet, yaklaşık yarım saat kadar önce ABD Başkanı Donald Trump Truth Social medya hesabı üzerinden açıkladı. Tabii özellikle de daha önceki yayınlarımızda altını çizmiştim. Gazze çok ciddi bir şekilde Netanyahu-Trump görüşmesinde, Netanyahu-JD Vance, Marco Rubio-PTZ görüşmelerinde de çok ciddi bir şekilde gündeme geldi ve tartışıldı demiştim. Bu şunu gösteriyor şu an itibariyle, detayına gireceğim direkt kendi dilinden Başkan Trump'ın. Donald Trump'ın Netanyahu üzerinde de çok ciddi bir baskı oluşturduğu yönünde, zaten geçtiğimiz dakikalar içerisinde de Axios'tan Barak Ravid'de aynı anlamda bir açıklama yapmıştı. Şimdi şu şekilde Donald Trump'ın yaptığı açıklama: bugün Barış Kurulu Gazze'deki Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Bu kalıcı barış ve güvenlik yolunda devasa bir adımdır. Bu anlaşma Gazze'nin nihayet Filistin halkına hizmet edecek yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine giden yolda kritik bir adımdır. Aynı zamanda İsrail'de hak ettiği güvenliğe kavuşacak ve Gazze artık terör saldırıları için kullanılan bir üs olmayacaktır. Bu gelişme Trump'ın 20 maddelik planın uygulamasında önemli bir dönüm noktasıdır. Anlaşma dikkatle planlanmış aşamalar halinde hayata geçirilecektir. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve uluslararası istikrar gücü yeni kurulacak Filistin gücüyle birlikte çalışarak Gazze'nin hem kendi sakinleri hem de komşuları için güvenli olmasının sorumluluğunu üstlenecektir. Bir yıl önce bölgede şiddetli bir savaş yaşanıyordu. Büyük bir insani kriz vardı ve rehineler acımasız koşullar altında esir tutuluyordu. Tarihi ilerleme kaydettik, ancak önümüzde hala yapılacak çok iş var. Bu tarihi ilerlemenin sağlanmasına yönelik önemli çabalarından dolayı arabulucular olan Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca gece gündüz demeden çalışan ve bu tarihi atılımı mümkün kılan olağanüstü ekibime özellikle teşekkür ediyorum. 7 Ekim'de Gazze'de ortaya çıkan tehdidin yeniden inşa edilmesine asla izin verilmeyecektir. Bu anlaşma kapsamında Gazze nihayet kendi halkına hizmet edecek yeni bir Filistin hükümetinin yönetimine bırakılacaktır. Herkesin asla başarılamaz dediği bu olağanüstü gelişmeden dolayı herkesi tebrik ediyorum. Donald Trump, ABD Birleşik Devletler Başkanı. Evet Sinan, Donald Trump'ın yaptığı bu açıklama bu. Aslında bir anlamda tüm gözler biz İran'a çevirmişken böyle bir açıklamanın gelmesi biraz sürpriz oldu diyebilirim. Ancak Donald Trump'ın, özellikle Netanyahu'nun İran'a yönelik baskılarını bastırmaya çalıştığı bir anda bir Gazze yönünde böyle bir adım attığının mesajları da zaten Beyaz Saray'dan gelmişti. Bu açıklamadan Netanyahu'nun çok memnun olacağını düşünmüyorum. Tabii ki birçok konu hala net değil. O anlamda da Donald Trump'ın bu açıklamasıyla birlikte bazı sorular kafalarda. Yani Hamas bütün silahlarını gerçekten teslim edecek mi? Silahsızlanma nasıl denetlenecek? Yeni Filistin hükümeti kimlerden oluşacak? Uluslararası istikrar gücü hangi ülkelerin askerlerinden meydana gelecek? İsrail güvenlik garantileri sağlamadan çekilmeyi kabul edecek mi? Bunlar hiç şüphesiz önümüzdeki günler ya da haftalar içinde belirlenecek. Ama üç ülkenin adını saydı. Bunların arasında da hiç şüphesiz Türkiye'nin olması da Türkiye'nin Gazze'deki gösterdiği çabaların bir eseri olarak Donald Trump'ın başlamasında yer almasında ben tesadüf olduğunu sanmıyorum Sinan.
0: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Gazze'de varılan tarihi anlaşmaya ilişkin detayları terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Kereş ile birlikte konuşacağız. İrfan Sapmaz, lütfen ayrılma, birlikte konuşalım. Çok önemli ama evet. İki devletli çözümden hiç bahsedilmiyor. Yani Gazze'de bir silahsızlanma olsun, İsrail buradan çıkacak. İsrail'e ne kadar güveneceğiz?
2: Hiç güvenmeyeceğiz. Hiç. Zaten Trump'ın açıklamasında önce Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması söz konusu. Peki onların varlığının sebebi neydi? İsrail'in Gazze'ye saldırıları. İsrail kim durduracak peki o durumda?
0: Hayır, yani anlaşmaya bir, hocam anlaşmaya varıldı. E, hala bombalamayı sürdürüyorlar. Yani daha Ekim, dün bir camiyi vurdular.
2: Ekim 2025'te Mısır'da biliyorsunuz bu anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanımız da katılmıştı o törene. Orada imzalandı. Mısır imzaladı, Amerika imzaladı, Katar imzaladı. Dört ülke imzalamıştı bunu. Üç aşamalı bir plan bu. Ve bu planın birinci aşamasında esir takasları yapılacaktı. Arkasından yardım tırlarının oraya girişi sağlanacaktı. Ve İsrail'de o deniz kıyısına yakın olan bölgelerden sarı bölgeye geri çekilecekti. E, İsrail geri çekilmedi. Yardım tırları 900 tır düşünülüyordu. 900 tır giremedi. Bugün neredeyse 50 veya 100 tır ya giriyor ya girmiyor. Yardım tırları da giremiyor. Ve İsrail hala bilmiyor.

0: Bildiğiniz gibi saldırılarına da devam ediyor. Saldırıları kesecekti ama bildiğini yapmaya devam etti. Haklı olarak o soruya ben de cevap verdim. Asla güvenilmez İsrail'e. Özellikle Hamas'ın silah bırakmasıyla alakalı aslında bugün medyaya da bazı bilgiler düştü. Yani Hamas silah bırakabileceğine dair açıklama yaptı ama şu geçiş dönemi var. Bir Filistin polisi konulacak. Bir de onunla birlikte çalışacak olan uluslararası istikrar gücü konulacak. Şimdi bunlar aynı anda olması lazım. Hamas silahı bıraktığı takdirde orada başka eli silahlı gruplar da var. İsrail'i tarafını tutan, İsrail adına savaşan, Hamas'a karşı silah doğrultan, Filistin Gazze halkına silah doğrultanlar var. Onlara karşı oradaki çadırlarda yaşayan insanları kim koruyacak? Veya başka adli olaylar olacak mesela. Orada nereden baksanız 2 milyon 200 bin insan var. O insanların asayişi, güvenliği nasıl sağlanacak? Onun için Hamas'ın silah bırakmasının ön şartı olarak oraya ya istikrar gücü girmesi lazım bir an evvel, İsrail'in saldırısına mani olabilmek için. Ama plana göre, Trump'ın açıkladığı plana bakıyorum, Hamas silahları bırakacak, İsrail çekilmeye başlayacak, ardından bir Filistin polisi gelecek oraya, sonrasında da istikrar gücü kurulacak. Şimdi Filistin polisinin Batı Şeria'da Filistin polisi var mı? Bazı yerlerde var. Peki orada yerleşimci adı verilen teröristlere karşı Filistin polisi bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor. Hala halkın arazisini, malını, mülkene el koyuyorlar. Hayvanlarını öldürüyorlar. Yani İsrail'in bu aşamada sahipsiz kalmış olan Gazze'lilere karşı herhangi bir saldırısında bunu kim durduracak? O nedenle ben bu süreçte zamanlama çok önemli diyorum. Hamas silah bırakmadan önce oraya başka bir adım gelmesi lazım. Yani bir teknokratlar yönetimi düşünülüyor ve Hamas da bugünkü açıklamasında, yani dünkü açıklamasında, biz diyor silahlarımızı yeni orada kurulacak Filistin hükümetine, Filistin yönetimine teslim edeceğiz diyorlar. Bu makul ama o zaman Filistin yönetimi geldikten hemen sonra orada polis gücünün ve istikrar gücünün orada olması lazım.
1: Ya polis gücü yetmez hocam. Polis gücü Lübnan'da da var. Görüyoruz ama ne kadar güçlüler.
0: Yani polis gücü ne olacak? Polis gücü en fazla asayiş olaylarına bakar. Ama dışarıdan saldırılara karşı caydırıcılık için istikrar gücü gerekiyor.
1: Peki bu adım adım nasıl geldi? İrfan Sapmaz'a bir dönmek istiyorum hocam. İrfan Sapmaz, Trump'ın bu açıklamaları adım adım nasıl geldi, nasıl planlandı? Netanyahu'nun birkaç gün önceden orada olması bu detayların konuşulduğu anlamına mı geliyor? Yoksa NATO'dan itibaren Gazze konusunun gündeme gelmesiyle başlayan bir süreç mi? Ne tahmin ediyorsun bu konuda?
2: Ben şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump, hep bir şey altını çiziyorum, İbrahim Hocam da onaylarsa, Donald Trump İran'dan bir zafer fotoğrafıyla çıkmak istedi. Ama çıkamadı. Ve çıkamayacak gibi de görünüyor şu anda. Donald Trump'ın kafasındaki bir vakit var, 3 Kasım. Onun için de şimdi bugün anladığım, herkes gözünü, hepimiz gözümüzü Netanyahu ile Donald Trump arasındaki görüşmede İran'a çevirmiştik. Saldıracak mı? Kara operasyon olacak mı? Ama ters köşe yaptırdı herkesi Gazze meselesiyle. Bunu şunun için yaptığını düşünüyorum. Donald Trump 3 Kasım seçimlerinde hep ben bir İran'dan bir zafer fotoğrafı bekliyor diyordum. Belki de Donald Trump şu anda Gazze'ye tekrar yönünü döndürüp bir zafer fotoğrafını seçimler öncesinde Amerikan toplumuna, Amerikan halkına bir zafer fotoğrafını bu Gazze ile birlikte sunmak istiyor. Çünkü durum kritik. İran meselesinden dolayı petrol fiyatlarında en ufak bir düşüş yok. İşte ben kendimden biliyorum. Amerika'da yaşıyorum. Arabama sürekli benzin alıyorum. O açıdan da Donald Trump'ın bunu bir anda dünyanın gözü Beyaz Saray'a, Netanyahu ve Donald Trump görüşmesine çevrilmişken bunun hemen arkasından Donald Trump'ın bunu ön plana çekmesinden ben bir zafer fotoğrafını yönünü değiştirdiğini ve Gazze'ye çevirdiğini düşünüyorum. Çünkü Amerikan toplumunu İran konusunda ikna edemedi. İşte gün boyu konuşuyoruz konuklarımızla birlikte.

0: En son %37,5'tu, %27'lere düştü. İran konusundaki Amerikan halkının, Amerikan toplumunun desteği, Donald Trump bunları yükseltme çabası içerisinde Sinan şu anda. Onun için çok sürpriz oldu aslında. Birden gazete unutulmuştu neredeyse, bunu konuşuyorduk. Ama bir anda Donald Trump yaklaşık işte 45 dakika oldu ki Netanyahu hala burada. Netanyahu'nun işte Donald Trump'tan sonra J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı, Savaş Bakanı ve birçok işte senatörlerle bir araya geldiğini biliyoruz. Aynı zamanda da evangelist kesimlerle de bir araya gelip Yahudilerle evangelistler arasında bir sorun olmadığı yönünde böyle mesajlar vermeye çalışıyor. Yani Ekim seçimleri için Netanyahu Amerikan desteğini buradan almaya çalışıyor. Trump da bundan istifade ederek bir baskı oluşturduğunu düşünüyorum Netanyahu'nun üzerinde bu anlamda.
1: İfa satmaz. Evet, şu da olabilir tabii. Netanyahu Trump görüşmesinde çok önemli protestolar vardı dışarıda. Bütün dünyanın gözü önünde o protesto sesleri yükseldi. Belki de artık zamanın geldiğini düşünüyor Trump o tabloyu değiştirmek için.
0: Şimdi Donald Trump şunu gördü. Amerikan toplumu, Amerikan halkı savaş istemiyor. Donald Trump'ın geliş amacı bu değildi. Donald Trump'ın geliş amacı işte tüm savaşları bitireceğim. Şu ana kadar Donald Trump'a sorarsanız 9-10 savaş bitirdi. Ama ortada doğru dürüst herhangi bir şey yok. O açıdan da Donald Trump'ın reytingleri ne kadar düştüğünü görüyoruz. Netanyahu'nun reytingleri zaten sıfır. Yerlerde geziyor. Amerikan toplumunun sadece %27'si onay veriyor. Onun için de Donald Trump bunu kurtarmaya çalışıyor diye düşünüyorum Sinan. O açıdan bunu şu an Netanyahu'nun hala Amerika Birleşik Devletleri topraklarında bildiğim kadarıyla gitmedi. Lobi çalışmalarını sürdürüyor. O açıdan da Donald Trump'ın bu açıklaması biraz sürpriz oldu. Ben reytingleri yükseltme çabası içerisinde olduğunu düşünüyorum. Amerika'da reytingleri çok kötü şu anda Donald Trump'ın. %27'lere düşmüş vaziyette. Netanyahu'nun hiçbir etkinliği yok. Artık ilk son 100 yıla baktığımız zaman Netanyahu ve Yahudilere karşı özellikle Netanyahu'nun üzerinden çok ciddi bir nefret duyguları oluşmaya başladı. Amerikan toplumu şunu sorguluyor. Ben neden durduğum yerde işte 27 Şubat'ta $2.67 ki bazı eyaletlerde bu $1.5'lardaydı. Neden şu anda $5, $6 bazı eyaletlerde Kaliforniya gibi, New York gibi $9-10 Sinan. Amerikan toplumu bunu sorguluyor. Ve Donald Trump kritik bir durumda şu anda. Onun için ilk kez Amerikan tarihinde hem İsrail'e karşı, Netanyahu'ya karşı bir nefret iklimi oluştu. Artık bunu çok açık açık söylüyor zaten J.D. Vance. Artık bu bir sır değil yani. Bu bir kırılma noktası oldu şu anda. Donald Trump evet bunda bizim açımızdan baktığımız zaman, en azından İslam dünyaları açısından baktığımız zaman çok başarılı bir iş gördü. Yani bu İsrail'e karşı olan nefret tohumunun ekilmesinde Donald Trump'ın ben çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bunun döneminde görüldü. İlk kez bir Amerikan başkanı, ilk kez bir Amerikan başkan yardımcısı çok sert şekilde eleştirmeye başladı. Netanyahu'yu bunu gördüğü için Netanyahu apar topar işte Lindsey Graham'ın cenaze merasimini neden göstererek buraya geldi. Ama şu an artık bunun toparlanmasını ben imkansız olduğunu düşünüyorum. O evet. Açıdan da yeni bir kırılma dönemi başladı ve Donald Trump böylesi bir dönemde Gazze meselesini özellikle öne çıkartarak bir anlamda aslında okları yeniden Netanyahu'nun üzerine, Yahudi lobilerinin üzerine çevirmiş oldu. Ben barış istiyorum, görüyorsunuz, çalışıyorum, çabalıyorum ama herkes de biliyor ki Netanyahu istemiyor böyle bir şey. Peki. Onun için de çok kritik sorular... Peki. Çok kritik sorular var yani, çok özür diliyorum. İsrail gerçekten çekilecek mi? Yeni Filistin hükümeti nasıl kurulacak? Uluslararası istikrar gücü kimlerden oluşacak? İbrahim Hocam özetledi. Yani bu soruların henüz net olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. Net de değil. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Donald Trump'ı 24 saat boyunca takip eden bir Beyaz Saray muhabiri olarak hiç şüphesiz hepimizden fazla Donald Trump Amerika'daki bu Yahudi lobilerinin, askeri endüstriyel kompleksin ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için step by step gittiğini düşünüyorum ben. Onun için birçok sorunun cevabını açıklamakta dikkat edersen çok fazla acele etmiyor Sinan.
1: İbrahim Hocam'a döneceğim hemen bu soruların yanıtlarını almak üzere. Şimdi kafada birçok soru var. Netanyahu kanadından ne yanıt gelecek Trump'ın bu sözlerine? Çok sıcak çünkü. Tabii o
0: Hayır Sinan, Sinan çok özür diliyorum. Barack Ravid bir önceki yayında sen gelmeden önce Barack Ravid'in bir sızdırılan Barack Ravid'e bir haber vardı bununla ilgili. Çok özür diliyorum, onu hemen

0: Ya senin soruna cevap olacağı için onu söylemek istiyorum. Bara Kravitz şöyle bir şey söylemişti. Okudum bir an önce. Diyor ki üst düzey bir Amerikalı yetkili bana şunları söyledi. Gazze meselesi salı günü gerçekleşen Trump-Netanyahu görüşmesinde gündeme geldi. Yani haberi var ve bir baskı oluşturdu Netanyahu üzerinde. Aynı gün Netanyahu, başkan yardımcısı J.D. Vance, özel temsilcisi Steve Witkoff arasında yapılan bir sonraki görüşmede konu derinlemesine ele alındı. Netanyahu, Başkan Trump'ın 20 maddelik planı imzaladı ve verdiği taahhütlerin arkasında durmak zorundaydı ve başka bir çaresi yoktu. Bunun önemi şurada diyor. Hamas anlaşmayı henüz imzalamadı ve nihayetinde anlaşmayı uygulamaya kabul edip etmeyeceği konusunda ciddi şüpheler mevcut. Ancak anlaşma imzalanırsa bu durum Başkan Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdiren 20 maddelik barış planının hayata geçirmesinde büyük bir atılım teşkil edecektir diyor. Neden önemli diyor. Barak Ravid devam ediyor. Barak Ravid Beyaz Saray'ın kalbi konumunda biliyorsun. Aksiyosa bütün dünyaya hep onun üzerinden sızdırılıyor. Neden önemli? İmzalanacak bir anlaşma Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planının hayata geçirmesine büyük bir atılım anlamına gelecektir. Ancak Hamas anlaşmayı henüz onaylamadı. İsrail yetkililer ve Batılı diplomatlarsa grubun taahhütlerini yerine getireceği konusunda son derece şüpheli. Yani Netanyahu üzerinde baskı oluşturdu Beyaz Saray'daki görüşmelerde. Belki de tahmin ediyorum çıkacak. Netanyahu ile Donald Trump'ın dünyanın önünde yaptığı o gün bizim de orada olduğumuz bu görüşmenin dışında da ikili görüşmeler yapmış olabileceğini düşünüyorum. Muhakkak sızacaktır. Yani buradan Netanyahu bir zafer fotoğrafıyla çıkmak isterken Donald Trump burada bir gol atmış oluyor Netanyahu'ya. Kendisi Gazze anlaşmasını ilan ediyor buradan dikkat edersen.
1: Evet İbrahim Hocam, şimdi Hamas ne yanıt verecek buna bir taraftan? Silah bırakacak mı? Kime teslim edecek silahları? Ne tahmin ediyorsunuz, ne olacak?
2: Hamas silah bırakacak. Yani daha dün Dışişleri Bakanımızla Hamas'ın bir görüşmesi oldu. Yani karşılıklı.
1: O zaman kapalı kapılar arkasında bir plan var hocam.
2: Tabii tabii, bu iş böyle bir anda ortaya çıkan bir iş değil aslında. Yani birkaç haftadır.
0: Çok özür diliyorum İbrahim hocam çok özür. Bu benim şahsi görüşüm. Türkiye'nin garantörlüğünü almadan Hamas böyle bir adım atmamıştır diye düşünüyorum. Donald Trump onun için Sayın Cumhurbaşkanı'yla çok yakın temasta, sıkı temasta. Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı arada olmazsa Hamas'la böyle bir anlaşmaya gidileceğinin mümkün olmadığını biliyor. Doğru. Öyle düşünüyorum. Özür diliyorum İbrahim Hocam.
1: Buyurun hocam.
2: Aynı fikirdeyim. O yüzden de Dışişleri Bakanımızla bir görüşmeler oldu zaten. Dün oldu veya ondan evvelsi gün. Yani dikkatler tamamen İran tarafına çevrildiği için biz bu taraftaki gelişmeleri takip edemedik belki çok fazla, ama yine de haberlerini okumuştum ben de. Ve bu sürecin bir anda ortaya çıktığını zannetmeyelim. Aslında Trump bundan bir 2-3 hafta evvel Gazze planının ikinci aşamasına geçileceğine dair açıklamaları vardı. Arada belki kaynadı ama vardı o sözleri. Şimdi
0: Çok özür diliyorum İbrahim Hocam. Barak Ravid bir son dakika bildiriyor. İki Amerikalı yetkili Hamas'ın Gazze'nin silahsızlandırılması ve askerden arındırılmasına ilişkin anlaşmanın şartlarını kabul ettiğini doğruladı diyor. Tekrarlıyorum. İki Amerikalı yetkili Hamas'ın Gazze'nin silahsızlandırılması ve askerden arındırılmasına ilişkin anlaşmanın şartlarını kabul ettiğini doğruladı diyor.
2: Evet, evet. Yani Türkiye ile bir görüşmeleri vardı, oldu zaten.
0: Kesin Türkiye, kesin İbrahim
2: tabii,
0: Hocam.
2: Dışişleri Bakanımız da görüştüler. Ve ben bugün bu silah bırakmayı kabul edeceklerini ben duymuştum. Nitekim de teyit edilmiş oldu. Burada tabii ki sizin dediğiniz gibi, İrfan Sapmaz'ın dediği gibi, Türkiye bu işin içerisinde, Türkiye'nin garantörlüğü olmadan da Hamas asla silahını bırakmazdı.
1: Hocam benim merak ettiğim şu var. Şimdi katil İsrail ordusu oradan çekilecek, tamam.
2: Evet.
1: Ama arada bir tampon oluşturmak gerekiyor. Bunlar yine saldıracaklar. Ben hiç güvenmiyorum bu anlamda.
2: İşte bunun için de uluslararası istikrar gücünün bir an evvel oluşturulması gerekiyor. Yani oraya bizim Mehmetçiğimizin girdiği andan itibaren artık İsrail... O bölgeye saldıramaz bir daha.
1: Yani İsrail bunu kabul edecek mi?
2: İtiraz ediyor ama başka çaresi yok şu anda. Bakın
0: Donald Trump'ın kesinlikle Türkiye'yi oraya sokmak istediğini düşünüyorum. Türkiye ile, çünkü İsrail'in ve Netanyahu'nun Türkiye'den

0: ne kadar korktuğunu çok iyi biliyor Donald Trump. Onun için şayet ki öyle olacağını içimdeki hissiyatı söylüyorum. Çok bulundum Gazze'de, Ramallah'ta. Türkiye askeri oraya bir şekilde Donald Trump'ın çok istediğini düşünüyorum. Bu bir yorum sadece. Oraya girersek inşallah artık orada Türkiye'ye karşı bir harekette bulunamayacağını çok iyi biliyor. Yani burada Donald Trump Hamas adına Türkiye'den bir garantörlük aldı. Çünkü Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı'na çok güveniyor. Tek bir sözü, hiçbir yazılı anlaşma olmasına bile gerek kalmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın buna onay vermiş olması, biz bunların garantörüyüz dediğini düşünüyorum. Bu bir sadece duygusal bir yoruma dayanıyor. Ve Donald Trump da bunun üzerine, yani İbrahim Hocam çok doğru söyledi, kim garantör olacak? Hamas onun için Türkiye'ye güvendi. Donald Trump da Türkiye'ye güvendi. Sayın Cumhurbaşkanı'na güvendi. Buluşulan nokta, krizin ana noktası Türkiye üzerinde odaklandı ve çözüldü diye düşünüyorum.
1: Netanyahu'nun hiç hoşuna gitmeyecek bu durum ama.
0: Hiç. Kesinlikle nefret ediyor zaten. Nefret ediyor Dan'a. Onun için yani sadece bir Suriye haritası meselesi geldi Beyaz Saray'da. Ama ben geldiğini düşünüyorum. Sızacaktır bu. Çünkü Donald Trump'a ne söylerse söylesin Türkiye ile ilgili açıktan açığa zaten söylüyor. Bütün dünya biliyor Donald Trump'ın bu anlamdaki Türkiye ile ve Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili düşüncelerini. Onun için de Türkiye meselesini Suriye üzerinden, böyle bir dolambaçlı olarak Suriye üzerinden güya işte İsrail için bir tehlike mesajlarıyla birlikte onu gündeme getirdi. O açıdan da ben Donald Trump'ın burada çok önemli bir adım attığını düşünüyorum. Ve step by step, onun için açıklamaları biraz beklememiz lazım. Donald Trump Amerika'daki oyunları, Amerika'daki derin yapının kendi istihbarat servisine, CIA'ye, Mossad'ı hiç konuşmuyorum. Kendi istihbarat servisine güvenmeyen bir ABD başkanıyla karşı karşıyayız. Bunu kendisi söylüyor. Sinan, çok konuştuk seninle de, İbrahim Hocam da vardı. Evet, öyle mi İbrahim Hocam? Yani doğrudur, çok kritik dönemlerden geçiyoruz şu anda. Onun için bu çok büyük bir olay bana göre. Çok süreci, onun için Donald Trump bilgi sızdırmadan kendi, çünkü daha önce Suzy Weiss, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Genel Sekreteri bir uyarıda bulundu. İçeriden herhangi bir bilgi sızdırılmayacak. Nereye sızdırılıyor bu bilgi? İsrail'e, Mossad'a sızdırılıyordu. Onun için Donald Trump kimseye güvenmiyor. Kendi istihbarat topluluğuna da güvenmiyor zaten. O açıdan da bundan sonraki süreçte de Donald Trump'ın çok dikkatli olacağını, etrafında belki birkaç kişiyle bu işi konuşuyordur ve çok sessiz sakin bir şekilde bu işi götürüp bir şekilde 3 Kasım'a kadar çok önemli bir zafer fotoğrafını, artık ben bugün kafamda oturdu, kafamda netleşti. İran'dan herhangi bir umudu yok şu anda. Zafer fotoğrafını Gazze üzerinden pazarlamaya başlayacak diye düşünüyorum Donald Trump.
1: İbrahim Hocam, buyurun.
2: Peki, şimdi zafer fotoğrafı dendi ya, bakın zafer fotoğrafı İran'dan gelmeyecek, gözüken o. Peki Gazze'de bir zafer söz konusu olursa mağlubiyet kime düşer? İsrail'e düşer. İsrail burada mağlubiyet yemiş olacaktır ve Trump çok akıllıca bir adım atmış oldu bu aşamada. Özellikle 7 Ekim öncesinde İsrail'e verilen Amerikan halkının desteği yüksekti. %60-%70'lerdeyken şu an İsrail ve Yahudilere verilen destek oldukça aşağı seviyelerde. İşte Trump tam da bu aşamada İsrail'i sıkıştırarak, İsrail'in bileğini bükerek kendi iç kamuoyunda Gazzelilerin o düştükleri zor
1: durumdan... Sadece iç kamuoyu değil hocam, bütün dünya istiyor bunu.
2: Yani ben iç kamuoyu babından baktım ama bütün dünya istiyor.
1: Bu Gazze
2: zaten
1: meselesinin çözülmesini, evet, bütün dünya istiyor. Evet. Sadece Amerika'nın iç kamuoyu değil.
2: Trump en azından iç kamuoyuna, bakın sizin nefretinizi toplayanlara diz çöktürdüm demek için, deme durumuna gelmiş olacak.
1: Savaşı ben bitirdim diyecek.
2: Ben bitirdim diyecektir. Yani şimdi biz o Mısır'da Şarm el Şeyh'teki görüntüyü hatırlayalım. 4 ülke imzaladı. Türkiye, Amerika, Katar ve Pakistan imzaladı. Şimdi Mısır imzaladı. Ama oradaki resimde arkada Amerika, Almanya Başbakanı vardı. İngiltere Başbakanı vardı. Macron vardı. Birçok devlet, yaklaşık 28 tane devletin başkanları veya bakanları vardı orada arkada fotoğraf çekilirken. Dünyaya gösterilen resim buydu. Ama neredeyse bir yıl oldu. Bu anlaşma maddeleri yerine gelemedi. Ve şimdi

0: biz o maddelerin adım adım yerine geldiğini görüyoruz. Bir üçüncü aşaması var bu işin.
1: Hocam bir başka çerçeveden daha bakabiliriz. Başka tabii bir açıdan da bakabiliriz. Şimdi İran meselesinden dolayı İsrail ile Arap ülkeleri...
2: Çok özür diliyorum. Çok, bir son dakika. ABD yetkilileri Hamas'ın silahsızlandırılma planını önümüzdeki haftalarda harekete geçireceğiz diyor.
1: Çok kısa sürede olacak herhalde hocam.
0: Olsun yani, şu Gazze'li insanlar, Gazze'de yaşayan mazlumlar hakikaten çok zor durumda. Bir an evvel oraya en azından şu yardım tırlarının gitmesi lazım. Açlık ve susuzluk. Bakın biz Türkiye'deyiz, bizde hava sıcaklıkları yüksek diyoruz ama orası çok daha sıcak ve içme suyu yok.
1: Hocam şu az önce bahsettiğim mevzuya tekrar gireyim. İran meselesinden dolayı Arap ülkeleriyle İsrail'in arası oldukça gergindi. Birçoğu barışın, ABD barışın, normalleşin dediğinde İsrail'le birlikte bütün Arap ülkeleri Gazze'yi gösteriyordu. Normalleşemeyiz, Gazze var. Şimdi belki de bunu toparlamak isteyecekler. Bir adım sonrasında.
0: Yani burada...
2: Çok özür diliyorum. Yine bir son dakika. ABD'li yetkililer Filistin yönetimi ve Hamas alternatif olarak yerel teknokratlardan oluşacak bir yönetim modeli artık masadaki seçeneklerden biri olarak görülüyor.
0: Evet, anlaşma maddelerinden bir tanesi oydu zaten.
1: Ne demek bu? Açalım biraz bunu.
0: Teknokratlar yönetimi olacak.
1: Nasıl olacak hocam?
0: Yani Gazze'nin geçici olarak yönetimini üstlenecekler Hamas yerine. Hamas yerine onlar yönetecekler ama Filistin yönetimi olacak o. Yerel yönetim olacak. Yani dışarıdan birileri gelip orayı yönetmeyecek.
1: Şimdi Hamas aslında siyasi bir yapı.
0: Evet.
1: Tamam, silah evet. Bıraktıktan sonra ülkenin yönetimini üstlenemez mi?
0: Üstlenir. Hamas zaten bir partidir esasen. Evet. Siyasi bir parti. 2006 yılında seçimlere katıldı Filistin'de ve kazandı. Ama El Fethi ile aralarındaki problem yüzünden Hamas Gazze'ye geçti. Hamas'ın bir siyasi parti olarak meclisi var. Gazze'de bir meclisi var, bir yönetimi var orada zaten. Ama artı dışarıdan gelecek saldırılara karşı da bir silahlı kanadı vardı. İzzettin Kassam Tugayları vardı. Onlar da güvenliği sağlıyorlardı. Şimdi zaten var olan bir yönetim söz konusu. Şimdi teknokratlar hükümeti yönetimi kurulduğu zaman onun bir de polis gücü oluşturulacak. Asayiş onlar sağlayacak. Bir de yönetim devam edecek. Nereye kadar? O yönetim kalıcı yönetime doğru gidecek. Ama bunun üçüncü aşaması
1: ama bu çok,
0: var.
1: Çok uzun sürecek bir durum gibi gözüküyor. Çünkü yeniden oranın inşası söz konusu önce.
0: Üçüncü aşama zaten o. Üçüncü aşama.
2: Şimdi Sinan.
0: Gazze'nin ayağa kaldırılması.
2: Şimdi Donald Trump'ın çok fazla vakti yok. Üçüncü aşama var ya, Donald Trump için çok önemli bir aşama. Nedir o üçüncü aşama? Yeniden inşa süreci. Bu yeniden inşa süreci. Şimdi Donald Trump bir tüccar. Donald Trump her şeyin bir karşılığı olduğunu çok iyi biliyor. Netanyahu'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri endüstriyel kompleks ve bunların başındaki hep altını çizdiğim üç büyükler olarak bilinen BlackRock, State Street ve Vanguard, ki bunlar dünyanın en büyük finans şirketlerini ellerinde bulunduruyor. Dolayısıyla Donald Trump Netanyahu'ya karşı, ki BlackRock'un başındaki de bir Yahudi. Dolayısıyla Donald Trump Netanyahu'yu kendi silahıyla vuruyor. Bunlara diyor ki çekin elinizi Gazze'den, çekin elinizi İran'dan, ben size başka yerlerden para kazandıracağım. Bu Gazze meselesinin, İran meselesinde geçtiğimiz hafta içerisinde 50 milyar dolarlık bir savunma anlaşması daha imzaladı. Yani fabrikalarının Pensilvanya'da yapılması ile ilgili. Pensilvanya'ya gitti. Ondan önce hatırlayacaksınız, CEO'ları Beyaz Saray'da topladı. Toplamda ilk partide 250 milyar dolar ve şu ana kadar sanıyorum 300-400 milyar dolar faturalarını imzaladı. 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkardı. Ancak onu başaramadı, 1,15'e indirdi. Bunları şunun için söylüyorum Sinan İbrahim Hocam. Yani Donald Trump Netanyahu'yu kendi silahıyla vuruyor. Amerika'daki bu dev lobi şirketlerinin de arkasında olanların tek bir derdi vardır. Para, dolar.

0: Onun için Donald Trump bunlarla Netanyahu'nun karşısındaki bu lobi şirketleriyle ve asker endüstriyel yapıyla işte S500 endeksi dediğimiz dünyanın en büyük trilyon dolarlık şirketlerine sürekli bir fatura imzalamak zorunda Donald Trump. Başka yolu yok. O açıdan Donald Trump, şimdi Gazze meselesine geliyorum. Şimdi oranın yeniden inşası meselesi. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi Dünya Bankası'ndan hatırladığım kadarıyla, sanıyorum İbrahim Hocam yanılıyor muyum bilmiyorum ama bir 200-250 milyar dolarlık zaten bir fon hazırlanmıştı.
1: Evet, doğrudur.
0: Suriye'ye 250'yi hatırlıyorum. Bu ne anlama geliyor? Bu paralar şayet orası yeniden ayağa kaldırılması için bu paralar harekete geçirilirse, bu paraların gideceği yerler neresi? BlackRock, State Street, Vanguard gibi Amerika'nın dev yapılarına gidecek. Donald Trump onun için bunları yanına çekmek için bunlara bir takım yem vermek zorunda.
1: Faturalarını imzalamak zorunda. Sinan. Yeniden inşayı onlara mı yaptıracak?
0: Kesinlikle. Başka türlü nasıl durduracak Amerika'daki bu Yahudi lobilerini ve bunların uzantıları, bu dev trilyon dolarlık şirketleri? Başka yolu yok. Donald Trump Netanyahu'ya karşı savaşı bu şekilde başarıyor. Bir tüccar zihniyetiyle başarıyor.
1: Evet. Hocam şimdi şu açıdan da bakalım. Bir taraftan Hamas silah bırakmayı kabul etti. Ama sonrasında ne olacak? Biz İsrail'e nasıl güveneceğiz mesela?
2: Yani onun için de şart belli. Hem yerel polis gücü hem de uluslararası istikrar gücünün orada olması lazım. Yani bu orada olacak devletler...
0: Ya İbrahim Hocam de... çok özür diliyorum. İbrahim Hocam çok, o kadar sıcak akıyor ki bilgiler şimdi. Barış Kurulu yetkilisi diyor ki, bir kim olduğu ismi belli değil, planın hayata geçirilmesi için zamana ihtiyaç var. Barış Kurulu yetkilisi diyor ki planın uygulanması kapsamında Gazze'deki tüm askeri faaliyetlerin durması gerekecek. Barış Kurulu yetkilisi diyor ki ilk teslim edecek silahlar polis güçlerine ait olacak. Ardından ağır silahların kullanımından kaldırılması süreci başlayacak. Gerekli şartlar ve yerine getirilmesi gereken koşullar 2 hafta içinde açıklanacak. İsrail'in çekilmesi kesinleştirilecek, bir takvime göre aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Yani Donald Trump 3 Kasım'dan önce bu işi bitirmek istiyor. Buyurun İbrahim Hocam.
2: Evet,
0: tam çok bir... sıcak bilgiler akıyor çünkü.
1: Hocam sıcak bilgiler ışığında ben de o yönde sorular sorayım. Hamas silah bırakacak, tamam. İsrail de geri çekilecek. Anlaşma bu yönde.
2: İşte ama burada...
1: hocam havadan vurmayı sürdürüyor zaten. İsrail bir yandan bombalamayı sürdürüyor.
2: İşte artık İsrail bombardıman yapmaması gerekiyor. Şimdi bakın orada son dakika açıklamasında bir detay
0: İbrahim
2: var.
0: İbrahim Hocam yeniden özür diliyorum. Bu Barış Kurulu yetkilisi kim olduğunu bilmiyoruz ama diyor ki Gazze'nin yeniden inşası Barış Kurulu tarafından denetlenecek diyor. Nereye evet. geldik? Bakın yani 2 dakika önce bir şey söyledim. Donald Trump oraya akacak olan paraların nereye gideceğini söyledim. Ne diyor? Gazze'nin yeniden inşası Barış Kurulu tarafından denetlenecek. Yani dolayısıyla Amerika tarafından denetlenecek.
2: Evet. Yani Trump Barış tarafından Barış denetlenecek. Barış Kurulu'na da Tony Blair düşünülüyordu. Türkiye'den de sanırım olacak bir kurul üyesi de. Burada... biraz evvelki açıklamada detay şuydu. Hamas'ın elinde hem ağır silahlar var hem hafif silahlar var. Hafif silahları Hamas Filistin yönetimine teslim etmek istiyor. Oradaki teknokratlar yönetimine hafif silahları teslim edecek. O yönetim devreye girdikten sonra ağır silahları kademeli olarak da devredecek. Hamas bir anda... İsrail'e karşı halkı savunmasız bırakmıyor. Kademeli bir teslim süreci olacak. Ama ondan sonra da üçüncü aşama, biraz evvel dediğimiz gibi o...
1: Benim korkum da bir cadı avı başlatmayacaklar mı silahlar teslim olduktan sonra?
2: Artık orada bir an evvel istikrar gücünün devreye girmesi gerekiyor. Yoksa sizin endişeniz haklı. Yani Türkiye'nin olması lazım. Bir Mısır'ın olması
1: hocam,
2: lazım.
1: Silahlı güç olması lazım.
2: Tabii istikrar gücü silahlı güçtür zaten. Yani Mehmetçiğin oraya inmesi gerekiyor. Mehmetçik orada yani çok abartılı bir cümle kullanmayayım ama bir tabur asker bile bulundursa İsrail için yeter. Bir tabur. Ben birkaç tugay demiyorum. Bir tabur bile İsrail için yeter. Mehmetçik oraya adım attığı andan itibaren İsrail'in yapacağı her saldırı ki yapacaklarını zannetmiyorum. Her saldırı Türkiye'ye yapılacak.

0: saldırı sayılacaktır ve İsrail'e bedel ödetir Türkiye.
1: O nedenle psikolojisi bile yeter İbrahim Hocam.
0: Tabii
1: Türk askerinin orada vurmasının psikolojisi yani çok bulunduğum için şimdi çok özür diliyorum araya giriyorum. Ya İsrail'de öyle bir korku var ki normal bir arabanın egzosu patlasa, çok şahit oldum ben bunu. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Ramallah'ta, yani bir arabanın egzosu patlasa bile neredeyse görüyorum işte İsrail askeri yerlere yatıyorlar. Böyle bir korku hakim orada. Belki Türk askerinin oraya girmesi.
0: Hele bir de mesela Gazze şeridinin bir karasuları var. Filistin devletine ait bir karasulardır. Orası İsrail ablukası altında. Eğer oraya istikrar gücüne destek olarak bir donanma gücü gönderilirse şayet, o zaman İsrail'in için yapacak bir şey kalmamış.
2: Hocam bir taraftan konu konuyu açıyor. Batı şeria da farklı değil.
0: Zaten İsrail şu anda Gazze'yi belki gözden çıkarıyor ama Batı Şeria'da da genişlemeye çalışıyor.
2: Hala yapıyor. Her gün yeni yerleşim alanları oluşturuyorlar. Bir taraftan İsrail askerleriyle birlikte o hırsızlar giriyorlar içeri, yağmalıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Sonra da o alanı zapt ediyorlar. Bizim diyorlar.
0: Bina dikiyorlar ardından da. Maalesef İsrail emellerinden vazgeçmiyor.
2: Yani Gazze'de bunlar olurken orayı da unutmamak lazım. O anlamda söyledim.
0: Tabii ki yani şu anda en çok dikkatimiz birinci sırada Gazze ama ikinci sırada Batı Şeria.
2: Batı Şeria var.
0: Batı Şeria'da çünkü şu anda camiler vurulmaya başlandı. İnsanların ibadetlerine mani olunuyor. Mallarına, mülklerine el konuluyor. Cana kasıtlar yaşanıyor.
2: Ezan sesini duymak istemiyorlar.
0: Evet, biz bu ezan sesini duymak istemeyenleri bize de duyuyoruz da denk geldi şimdi.
1: O nasip işi Sinan, ezan sesi duymak bir nasip işi. Kızmayalım onlara.
0: Evet, nasip işi.
2: İrfan Sapmaz, şunu sorayım. Tabii Netanyahu hükümeti Netanyahu'dan ibaret değil. Çok daha sert bakanları var bu konuda. Çok örneklerini gördük. Onlardan ne açıklama gelecek bu konuda çok merak ediyor.
1: Tabii şimdi özellikle de muhalif olanlar Netanyahu'ya yükleneceklerdir. Yüklenmeye başlamışlar bile. Gittin hiçbir şey yapamadın. Elin boş döndün diye. O açıdan şimdi kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman İsrail'de Netanyahu'nun Ekim'deki seçimlerde çok fazla bir şansı görülmüyor. Donald Trump bunu da bildiği için, bunu da gördüğü için dikkat edersen mümkün olduğu kadar Netanyahu'dan çok fazla şeyi koparmaya çalışıyor. Çünkü denize düşen yılana sarılır misali Netanyahu şu anda batağa doğru gittiğinin farkında. Seçimleri kazanamayacağını şu an itibariyle kamuoyu yoklamalarına kazanamayacağını çok iyi biliyor.
2: O da bir zafer fotoğrafı çıkartamaz mı İrfan Sapmaz? Yani şunu söyleyebilir.
1: Çıkartamaz.
2: Kendi kamuoyuna şunu söyleyebilir. Bakın teslim oldular, silahları bıraktırdım. Bu savaşı biz kazandık diyebilir.
1: Sinan, Netanyahu dua ediyordur Hamas bu silahları bırakmasın diye. En büyük darbe evet. Hamas'ın bu silahları bırakması. Bunu çok iyi biliyor kendisi. Bu savaş bitmemesi lazım Netanyahu için. Bunun tek bir amacı var. Sürekli her yere saldırıyor. O açıdan da ben herhangi bir zafer fotoğrafıyla döneceğini hiç düşünmüyorum. Şu ana kadar elde edilmiş hiçbir zafer fotoğrafı yok. Amerika'daki artık Yahudiler bile özellikle de ana akım medyadaki birçok önemli kalemler, önemli düşünürler, stratejik analistler artık Netanyahu'nun sonunun geldiği yönünde yorumlar yapıyorlar. Ama tabii göreceğiz Ekim'de ama... Ben Netanyahu'ya artık bundan sonraki süreçte çünkü elde edebileceği bir şey yok. Amerikan toplumu yorgun. Amerikan halkı yorgun. Evet tamam bir benzin meselesi çok önemli bir mesele ama Amerikan toplumunu ben burada Gazze meselesinde gösterdikleri hassasiyeti gördüm. Beyaz Saray önünde, Beyaz Saray etrafında o açıdan da ben çok fazla bir şans vermiyorum şu anda Netanyahu'ya bundan sonraki süreçte. Donald Trump da bunu bildiği için mümkün olduğu kadar çok fazla taviz koparmaya çalışıyor. İşte Gazze meselesinin, Gazze anlaşmasının da geldiği noktanın bunda çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Şimdi İbrahim Hocam size döneyim yeniden. İran meselesini de katalım biraz işin içine. Çünkü Gazze sorunu ortadan kalktığında belki İran'da da bir yumuşama olur mu?
0: Şimdi İran konusu...
2: Çünkü savaş böyle başladı zaten.
0: İran esasen daha önceleri Gazze veya Filistin gibi bir derdi olan bir devlet değildi ki İran. Yani şu
1: çok
0: anda
1: doğru İbrahim Hocam, çok
2: biraz
1: doğru söylüyorsun.
2: Bahane gibi oldu sadece.
0: Tabii tabii, yani İran Gazze

0: Gazze'yi, Filistin'i şu anda bir bahane olarak gördü. Yoksa İran için Filistin diye bir mesele yoktu. Şimdi İran'ı ilgilendiren tarafı var mı bu sürecin? Tabii ki var. İran şu anda buradan kendine bir paye çıkaracaktır. Hı hı. Yani biz İsrail'i savaşa, barışa zorlayan, Gazze'den çekilmeye zorlayan biziz diyerek buradan kendince bir paye çıkaracaktır muhakkak. Ama şurası
1: biz direndik, başka çareleri kalmadı.
0: Ha, şurası bir gerçek. Gazze bitebilir. Gazze'nin işgali sona erebilir. Oradaki insanların sıkıntıları giderilmiş olabilir ama Batı Şeria ne olacak?
1: Evet.
0: Batı Kudüs ne olacak? Yine İsrail'in işgali altında
1: iki devletli kalan çözüm yeniden masaya gelecek mi mesela?
0: Zaten benim tahminim şu. Ben bu 20 maddelik anlaşmayı aşamalarıyla birlikte Ekim ayında okuduğumda da hep şu kanaate vardım. Üçüncü aşamadan sonrasında da 1960 sınırlı 67 sınırlarında olmasa bile Türkiye'nin hep savunduğu iki devletli çözüm sürecine doğru bir büyük adım olacak diye görüyorum ben. Yani Batı Şeria'nın, Batı Kudüs'ün ve Gazze'nin de dahil olduğu bir iki devletli çözüm olacağını düşünüyorum ben. Bu gidişat onu gösteriyor çünkü bölgede artık şu gelişmeleri...
1: Ya Filistin'e gidebilmek için İsrail kontrolünden geçmemelisiniz hocam.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani o zaman...
2: Ya Sinan, yine bir araya girmek istiyorum. Lütfen. Yüreğim yanıyor. Ben Gazze'ye girerken biz gazetecileri bile üst giriyoruz. İşte tam tabii hiç yüze bir temas yok Gazze'ye girerken. İsrail askerleri korkularından onlar işte normal bir ya da iki katlı apartman gibi düşün. Orada kulelerin içerisinde megafonlarla sesleniyorlar. Arkanı dön, önünü dön, üstünü çıkar, pantolonunu indir. Daha neler neler ya. Yani o kadar aşağılıyorlar ki oraya gelen herkes. Zaten Gazze halkını bunlar insandan saymıyor. Gazetecileri de o şekilde. Ramallah'a girerken de çok farklı değil işin açıkçası. Ramallah'a giriyorsun. İşte Ramallah'ta aylarca kaldığımı bilirim ben. Orada da yine aynı. Yine çok özür diliyorum. Köpek muamelesi yapıyorlar. İnşallah bunun bir sorunun olduğunu düşünüyorum ben. O açıdan bir kırılma noktası, bir dönüm noktası yaşandı. Ben hep Amerika'ya bakıyorum. Amerika'da bu kırılmanın yaşanmış olması o kadar önemli ki hiç kimse şunu söylemesin. Çok inandırıcı gelmiyor bana. Ya bunlar iyi polisi, kötü polisi oynuyor efendim Netanyahu'yla Donald Trump. Hiç ona katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Amerika'daki kamuoyu yoklamalarına nasıl müdahale edecek Donald Trump baktığımız zaman o zaman? Bir nefret tohumunu kendisi Netanyahu saçta artık Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, bütün dünya
2: ondan hiç konuşmuyorum. Hayır, Amerika'ya özellikle örnek veriyorum ki artık bunların kalesi burası. Onun için.
1: Hocam buyurun.
0: İran'la alakalı tarafından gidiyorduk. Hı hı. Bu süreçte Trump'ın niyetini gördüğüm kadarıyla bu bölgede artık başını ağrısın istemiyor bu bölgede. O zaman ne yapmak lazım? Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar bu ülkelerin bölgede bir güç olarak birleşmesi, ortaya çıkması ve artık bu bölgede çatışmaların sona ermesi. Amerika'nın veya Trump'ın arzusunun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu süreci biz biliyorsak, bizim medyamızda konuşuluyorsa, bizler burada konuşabiliyorsak, bunu Amerika haydi biliyor. Fakat bu noktada
2: çok özür diliyorum.
0: Hiçbir itirazları yok.
2: İbrahim Hocam'ı da destekleyecek bir açıklama. ABD'li yetkili İran Hamas'ın anlaşmaya yanaşmaması için baskı yaptı ancak ABD bu girişimin önüne geçti. Dedi ya İbrahim Hocam.
1: İran'ın
2: hiç öyle bir derdi yok diye.
0: Evet.
2: Tekrarlayayım. İran Hamas'ın anlaşmaya yanaşmaması için baskı yaptı ancak ABD bu girişimin önüne geçti.
1: Öyle İbrahim Hocam. Sizin dediğiniz çıktı hocam.
0: Yani aklın yolu bir, biraz okuyunca olacak olanı tahmin edebiliyoruz. İran muhtemelen bundan sonraki süreçte biraz evvel saydığım 4-5 ülkeyle birlikte burada bir istikrar sağlandıktan sonra İran

0: ya da durursa, Suriye ayağa kalkarsa ve bu defa bölgenin zenginlikleri bölge halkına ve dünyaya çok daha rahatlıkla sunulabilir. Yani daha farklı bir dünyaya doğru gidiyor olabiliriz. Benim böyle bir arzum var en azından.
1: Hocam ama şöyle de bir şey var. Bu yapılan soykırım hiç unutulmayacak ki.
0: O asla
1: Filistinliler, Gazililer bunu unutacaklar mı? Evlatlarını, annelerini, babalarını kaybettiler. Hep husumet devam edecek böyle.
0: O unutulmayacak. Ama unutulan bir şeyler oldu. Bu Gazze'de belki kan duracak tamamen. Ama İsrail bu artık 1945 yılından beri dünya insanlığının ensesinde boza pişirdi, bize Holokost uygulandı diye. Artık kimse inanmıyor. Gazze'ye yaptıklarını gören insanlık İsrail'in 1945'te bir soykırıma
2: uğradığına inanmıyor. Çok özür diliyorum İbrahim Hocam yine. İbrahim Hocam çok özür dilerim. Bir yine Barış Kurulu yetkilisi diyor ki Hamas ve silahlı gruplar silahlarını Gazze'nin yönetiminden sorumlu ulusal komiteye teslim edecek.
0: Evet, yani detaylar
1: yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
0: Yani harita şekilleniyor, yol haritası şekilleniyor. Umarız tez
1: zamanda. Şimdi ne olacak hocam? Madde madde gidelim biz. Ne olacak? Bundan sonra ilk adım ne olacak? Orada bir kurul oluşturulacak, öyle mi?
0: Yani şimdi şöyle, bir öncelikle silahların, yani Hamas'ın silah bırakması ama İsrail'in de geri çekilmesi var. Yani bir rejide bulabilirlerse şayet Gazze'den İsrail'in çekileceği.
1: Hocam bir hat çizdiler.
0: Hatlar vardı.
1: Hatırlıyoruz.
0: Bir mavi hat. Mavi hat İsrail askerlerinin bulunduğu hattı. Deniz kıyısına kadar olan bölge.
1: Sonra bir sarı hat vardı.
0: Sonra sarı hat birinci aşamada İsrail'in çekilmesi gereken hat.
1: Bir de kırmızı hat var.
0: Bir de kırmızı hat var. Yani İsrail kırmızı hattın doğusuna çekilecek. Şimdi aşama aşama İsrail muhtemelen...
1: Ama hocam lafınızı bölüyorum ama o hat sürekli öne doğru gitti. Yerini değiştirdiler, daha öne gittiler, o bölgeyi işgal ettiler, doğru. Biraz daha ileri gittiler.
0: Doğru, havadan saldırılara devam ettiler.
1: Dolayısıyla İsrail'e de güven yok yani.
0: İşte güven, yani İsrail'e güven yok. Güven olmadığı için de ben özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Oraya uluslararası istikrar gücünün bir an evvel konuşlanması lazım. Ki İsrail için caydırıcı olsun. Benim bahsettiğim harita bu değil de.
1: Yok, bu harita değil. Öyle değil. Sarı hat,
0: Gazze
1: kırmızı.
0: Ile alakalı.
1: Bu hocam.
0: Bu da
1: galiba
0: değil. Bir tane daha var. Bir mavi çizgi var. Deniz tarafından başlayan. Sonra sarı çizgi var. Bir de kırmızı çizgi evet var. Kırmızı çizgi İsrail'in tamamen geri çekildiği ve Gazze şeridini boşalttığı bir haritaydı. O hattı söylüyorum. Yani burada gidişat şunu gösterecek. Adım adım okursak ve 20 maddelik planda da zaten bunlar vardı. 20 maddelik planın ikinci aşaması Hamas'ın silah bırakması, İsrail'in de sarı şeridin doğusuna çekilmesi vardı. Bu arada da Hamas silah bırakmadan önce orada bir yönetim kurulacak. Filistinlilerden oluşan bir yönetim. Ve yönetim oranın güvenliğini sağlayacak. Polis gücü kurulacak. Sonrasında da...
1: Hocam ilk maddedeki aşamayı da hatırlıyorsunuz. Yardımlar madde gelecekti değil mi?
0: İşte yardım tırları girecek.
1: Ne oldu?
0: Girecek.
1: O yardım tırlarını engellediler.
0: İlk başta anlaşmaya göre günde 900 tırın girişine müsaade edilecekti. İlk birinci haftada bir 600-700 tır girdi her gün.
1: Evet.
0: Ama ondan sonra bu sayı peyderpey azaldı. İsrail'in saldırıları ve engellemeleri yüzünden şu anda 50-100 tır belki ya giriyor ya girmiyor. Oradaki mahsur kalan insan sayısı 2 milyon 200 bin, 2 milyon 300 bin civarında. O nedenle bu ikinci aşamaya girildiğinde birinci aşamada taahhüt edilen maddelerin yerine gelmesi lazım. Yani İsrail'in sarı şeride geçmesi lazım. Sarı şeridin doğusuna gitmesi lazım. Saldırılarını durdurması lazım. Ve bir de yardım tırlarının o bölgeye akmasına müsaade edilmesi lazım. Belki de

0: sınırsız bir biçimde. Çünkü 900'den sonra sınırsızdı. Sınırsız olarak kapılar açılacak ve sınırsız bir şekilde devam edecekti o yardım tırları. İkinci aşamada muhtemelen öyle olacak. Bu geçici teknokratlar hükümeti kurulduktan sonra da polis gücü olacak. Hamas silahlarının hafif olanlarını polis gücüne teslim edecek, yönetime teslim edecek. Böylece bir sonraki üçüncü aşamaya gelindiğinde de evet şu an harita kondu. Sarı çizginin doğusuna, yani ikinci aşamada sarı çizginin de doğusuna çekilmesi lazım İsrail.
1: Hocam gösterebilir misiniz bize?
0: Yani şöyle, bu haritada birinci aşamada yani esir takaslarının yapılması ve yardımla içeri girmesi aşamasında, birinci aşamada İsrail saldırılarını durduracak. Yardım tırları girecek oraya ve şurada bir hat daha vardı, mavi hat.
1: Evet.
0: Yani şu yukarıya kadar giden İsrail'in mevcut askeri gücünün bulunduğu hat oraydı ve bu mavi hattın doğusuna çekileceklerdi. İkinci aşamada sarıya çekilecekler, yani şu sarı hattın doğusuna, bu tarafına çekilecekler. Gazze şeridinden uzaklaşacaklar. Üçüncü hat ise şurada kırmızı bir hat var. Burada bir tampon bölge oluşturulacak ve uluslararası istikrar gücüyle İsrail kuvvetleri arasında belki 100 belki 200 metrelik bir açıklık olacak. Orası tampon bölge. Karşılıklı orada nöbet tutacak. Yani istikrar gücü İsrail güçlerinin içeriye girmesine müsaade etmeyecek. Üçüncü aşamasına geldiğimizde de Gazze'nin o yıkıntıları kaldırılıp yerine bir Gazze inşa edilecek. Plan bu. Sonrası aşamasında ise gidişat da yani madde olarak yazılmamıştı ama İki devletli bir çözüme doğru bir gidişat söz konusu. Yani burada uluslararası istikrar gücü konulduğunda kaç devlet katılır bilemiyorum ama Türkiye'nin mutlaka olması lazım. O zaman burada İsrail'in saldırıları da
1: İsrail'in saldırgan tutumuna karşı mutlaka askeri bir çözüm olmalı.
0: Ha, asker olacak zaten. Tabii. Asker olacak. Şu an biz birinci aşamadayken bizim sivil toplum kuruluşlarımız girdi buraya. Hatırlarsınız, su tanklarıyla birlikte gittiler, orada iş makinelerini götürdüler. Bizim bayraklarımız vardı o iş makinelerinin üzerinde. Orada enkazlardan temizlik yaptılar, yolları açtılar, aş dağıtmaya, yemek dağıtmaya başlamışlardı. Hala da bir kısmı orada devam ediyor. Ama burada güvenlik yok şu anda. Hamas var ama Hamas şu anda yer altında. Asayişi sağlayacak bir güvenlik lazım buraya. İşte teknokrat hükümeti kurulduktan sonra bir de polis gücü olacak ve onlar asayişi sağlayacak. Ama İsrail saldırısını engellemek için istikrar gücü şart.
1: İrfan Sapmaz hattımızda mı? Arkadaşlarıma sorayım.
2: Buradayım, buradayım senin.
1: İrfan Sapmaz, şunu merak ediyoruz tabii, ne zaman Hamas silah bırakacak?
2: Şimdi yani gelen haberlere baktığımız zaman mesela diyor ki Hamas ve silahlı gruplar silahlarını Gazze'nin yönetimine sorumlu ulusal komiteye teslim edecekler diyor. Arkasından şimdi yani Donald Trump'ın buradan şunu anlıyorum. Donald Trump'ın çok acele ettiğini anlıyorum. Onun için de çok hızlı bir şekilde bu işin çözüme kavuşması ve çünkü Hamas silahları bırakmadan İsrail çekilmiyor oradan. Onun için ilk iki şart bu görünüyor İbrahim Hocam, öyle değil mi? Yani tabii. Önce Hamas silahları bırakacak, arkasından da İsrail oradan çekilecek. Onun için de Donald Trump'ın bunu önceliğe aldığını düşünüyorum. Ben o açıdan tabii kesin bir zaman, bir vakit yok. O açıdan burada şuna dikkat etmek lazım. Donald Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki temasa dikkat etmek lazım. Hakan Fidan'ın çalışmalarına dikkat etmek lazım. Hamas'la görüşmeleri. Yani ben onun için Donald Trump'ın şöyle bir politikası var. Bunun altını çok çiziyorum ben. Donald Trump Mossad'a ve İsrail'e ve Netanyahu'ya hiç güvenmediği için dolayısıyla onların istihbaratlarına da hiç güvenmiyor. Ve dolayısıyla gözü kulağı Orta Doğu'da özellikle de Hamas'la ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye üzerinde. Hakan Fidan burada çok önemli.

0: rol oynuyor Dışişleri Bakanı olarak. İbrahim Kalın çok önemli bir rol oynuyor. O anlamda Türkiye'den gelecek istihbaratlarda ki kendi istihbarat servisine güvenmediğini söylüyor kendisi. O açıdan burada tarafsız ve bu işin çözümü için çaba gösteren Türkiye. Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki başta. O açıdan da bu hareketliliği takip etmek lazım diye düşünüyorum. Donald Trump'ın bunu hızlandırmak isteyeceğini düşünüyorum. Çok 3 Kasım'a çok fazla vakit kalmadı ve Netanyahu'nun bunun karşılığında da daha çok provokasyona gideceğini, provoke edeceğini ve bu anlaşmayı engellemek için elinden geleni yapacağını çok iyi biliyor Donald Trump.
1: İfa Sapmaz, teşekkür ediyorum. Artık bir dakikam kadar zaman kaldı İbrahim Hocam. Son yorumunuzu almak isterim. Şaşırttı mı sizi zamanlama?
2: Zamanlama aslında ben şaşırtmadı. Fakat tarihini bilmiyordu. Yani gününü bilemiyordum. Fakat bu açıklamalarda en çok dikkat çektiğim şey şuydu, dikkatimi çeken takvim ortaya konması. Bir takvim konacak ortaya. Hı hı. Ve İsrail de buna uymak zorunda. Hamas da uyacak, İsrail de uyacak. Öncekinde takvim yoktu. Yani şu tarihle şu tarih arasında şu aşamalar yapılacak diye bir takvim yoktu. Ama şimdi burada takvim var. İrfan Sapmaz'ın dediği gibi Trump'ın acelesi var. Takvime bağladığında o zaman mecbur bırakıyorsunuz karşı tarafı. Öyle sümen altı etmek yok. Bu da en azından benim şahsen her gün sosyal medyada biz Gazze'lilerin yaşadığı sıkıntılara şahitlik ediyoruz. O çocukların, o evlatların yaşadıkları sıkıntılar, uğradıkları zulümleri görüyoruz. En azından bu gecelik dahi olsa, eğer o bunlara bir saldırı olmuyorsa, güvende bir uyku uyuyabileceklerse bu bile büyük bir kazanç. Öyle inşallah daha iyi şeyleri konuşacağımız günler gelecek.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Kereç'le konuştuk konuyu. İrfan Sapmaz haber muhabiri bize son bilgileri paylaştı. Çok teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. İbrahim Hocam ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Evet, haber geceyi bununla birlikte noktalıyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmelerin detaylarına ineceğiz. Konuklarımızla her sıcak başlığı değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler bizimle birlikte her hafta olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtoğlu bir diğer kıymetli konuğumuz. Mete Bey hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Akademisyen Sayın Yeliz Albayrak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ayağınıza sağlık. Güzel bir yayın olsun diliyoruz. Hukukçu dostumuz Avukat Sayın Hadi Dündar da yine bizimle birlikte. Hadi Bey hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Şimdi gündemin en sıcak başlıklarından biri malum Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşananlar. Bu bağlamda Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ni zorlayarak ziyareti ve Donald Trump'la bir araya girebilmesi ile alakalı gelişmeleri de takip ediyoruz. Amerikan basını Netanyahu'nun bir Suriye haritasını Donald Trump'a gösterdiğini açıkladı. Netanyahu bu görüşmede, 90 dakikalık görüşmede bir Suriye haritası çıkarıyor ve Trump'a İsrail'in kontrol ettiği alanın %0.1 olduğunu söylüyor. Türkiye'nin kontrol ettiği alanınsa Suriye'nin %5'i olduğunu gösteriyor ve Amerikalı bir yetkiliden de Netanyahu'ya bir cevap var. Türkiye'nin meşru, İsrail'in gayrimeşru şekilde Suriye'de asker bulunduğunu hatırlatan izahatlarda bulunduğunu ve aslında Netanyahu'ya kapıyı kapattığını söylüyor Amerikan basını. Şimdi bu konuyla başlayalım istiyorum. Mete seni alayım Barko'ya. Şimdi Netanyahu Suriye'den ne istiyor? Malum Golan'da işgalci statüsündeler ve işgal ettikleri alanları da genişletme eğilimindeler. Doğru. Özellikle Suriye özgürleştikten sonra da bu eğilimlerinin devam ettiğini gördük. Dürzilere yönelik